0: aslında zamanında konuşursa bu süreçlerde iyi gidiyor. Yani beyin gelişimini ilk 3 yıl tamamlandığını, %90'ın tamamlandığını düşünürsek aslında altın değerinde zamanlar. Yani zamanında tanı olması önemli. İşte amcası, babası da geç konuşmuş diye lütfen evde beklemesinler. Hele 2 yaşına geldi, henüz kelimesi yok, işaret diliyle sadece gösteriyor. Hafif komutları alıyor. Bazen ismine bakıyor, bazen bakmıyor. Yani bunlar çok önemli bizim için. O yüzden kesinlikle bir uzmanın görüşünü almak lazım.
1: İlk 1000 günü çok önemsiyoruz bu programda. Bebeğimle mutluyum da aslında ilk 1000 gün bizim için çok kıymetli. Zaten bütün çabamız anneleri, babaları bu farkındalık içinde tutmak. Hamile kaldığı anda, hatta belki öncesinden başlayıp bebek 2 yaşına gelene kadar geçen zamanı, her anını biraz önce senin söylediğin gibi altın değerinde kabul etmek. Ve anladığım kadarıyla söylediklerinden çıkardığım şöyle bir sonuç var. Konuşmanın beyin gelişimi için bir domino etkisi var. Bir domino taşı etkisi var. Yani o başlayıp düzgün gittiğinde tıkır tıkır tıkır diğer işlemlerde, beynin çalışması, diğer beceriler de arkasından onu takip ediyor.
0: Kesinlikle Hülya'cığım, çok güzel özetledin. Yani konuşma iyi olduğunda çocuğun beyin gelişimi de hızlanıyor. Çünkü mesela konuşuyorsa karşı tarafa soru soruyor. Yani soru sorunca karşı taraftan cevap alıyor. Cevap aldıkça bir soru daha soruyor. Dolayısıyla orada aslında öğrenme süreçleri artıyor. Yani gösteriyor, kitabı gösteriyor, oyuncağı gösteriyor. Sonra tekrar karşıdan impuls dediğimiz uyaran alıyor ve onlara cevap veriyor. Ve dolayısıyla cevap verdikçe karşı taraf da cevap veriyor aslında. Bu orada mesela iletişim becerileri de artıyor. Sosyal zekası artıyor, bilişsel zekası artıyor, bilişsel kanları da çok artıyor. Bunların konuşmanın iyi olması bir taraftan aslında hareket gelişimini de hızlandırıyor. Çocuğun okul başarısına, hatta iş hayatına bile ilerisi için etkiliyor. Yani bu kadar çok önemli aslında.
1: Peki soru sorma kısmını biraz açalım. Çocuğun soru sormasında bir bilgimiz olması gerekiyor mu? Bakmamız gerekenler neler? Mesela çocuk soru soruyor ama hep aynı şeyi soruyor. Cevap veriyorsun, yine aynısını soruyor. Bir kez daha soruyor, bir kez daha soruyor. Artık biraz da yetişkinlerin sabrı bu konuda sınanıyor galiba. Sonra anne şunu demeye başlıyor. Niye bu çocuk hep aynı şeyi soruyor? Bir kere bu ne kadar doğru? İkincisi şunu anlayalım. Çocuk soru sormaya başladı, cevap aldı. Başka şeyler sordu, cevap aldı. Bunu nasıl yönlendirmek lazım? Yani çocuğu nasıl cevaplamak lazım? Karşımıza alıp uzun uzun kelime haznesi gelişsin, şunun da anlamını öğrensin deyip böyle bir biraz da işi abartarak mı cevaplamak lazım, yoksa onu günlük hayatın içine mi yaymak lazım? Senin önerin ve gözlemin nedir bu konuda?
0: Aslında en önemli şey oyun. Burada püf nokta ise çocuğun sevdiği oyundan girmek. Mesela 1 yaşından sonra çocuklar simgesel, hayali oyunlar. Mesela doktorculuk oyununu severler. Mesela küçük bir bir çatalı kaşığı alo yaparlar, telefon yapabilirler. Hadi alo diyelim derler. Bunları yapması da önemli. Yani ve birlikte olması önemli. Ve bu dönemde konuşmayı da artırmak için mesela 1 yaşında parmakla gösterdiği, elle gösterdiği her şeyi tamamlasınlar. Mesela diyelim ki ayakkabı gösteriyor. Ayakkabıyı mı giymek istiyorsan? Şimdi bazen şu hata yapılıyor. Özellikle konuşmasında gecikme düşünen çocuklara hayır ismini söyle vereceğim diyorlar. Çocuk zaten ismini söylese bilecek. Mesela çocuk su istiyor, gösteriyor. Hayır bak ismini söyle. Ebeveynler bazen böyle bir tutum için diyor. Sakın lütfen bunu yapmasınlar. Çocuk zaten bilse söyleyecek. Su mu istiyorsun diye tamamlayabilirler. Çünkü eğer bunu yaparlarsa sınav günü bir süre sonra 2-3 kelime konuşurken çocuk iyice özgüveni de kırılıyor. Hiç konuşmamaya başlıyor. Bu çok önemli bitiyor. Birlikte oyun ama floor time'da dediğimiz böyle yüz yüze kontak. Yani yüz yüze temas oyunda çok önemli. Göz kontağı. Çünkü o iletişim becerileri ve konuşma becerisini artırıyor. Buna dikkat etmeleri çok önemli. Mesela biraz önce dedik ya, mesela bir çocuk arabayla oynamak istiyor. Diyelim ki arabayla, diyelim ki kitaba çok ilgisi yok. İlla önüne koyup kelime haznesi gelişsin, gelişimi hızlansın diye oradan sevmediği bir şeyi, oyunu yapmaya çalışmıyorum. Orada öğretecekleri gerçekten çocuk yok. Bir şey öğrenemez, kalbisi sıkılır. Oyundan da uzaklaşır. Onun yerine mesela sevdiği arabayla oynamak istiyor. Arabayla oynarken bir sürü şey öğretebilirler. Mesela 14 aylık bir bebek. O oturdu, çok da güzel oyun oynarlar. Bak işte oğlum, kırmızı arabayı bana ver. Evet, garaja koyalım. Orada garaj kelimesi, kırmızı renkleri, sıfatları, her şeyi öğretebilir. Sevdiği objeden gideriz. Böylece konuşmayı da hızlandırırız ve iletişim becerilerini de artırırız. Bu nedenle bu önemli. Birlikte oyun aslında konuşmayı en çok artıran durum. Şeyler, oyunlar dışında yine resimli kitaplar. Çok resimli kitap, bazı çocuklar şuna dikkat etsinler. 6 aydan itibaren çocuklar kitabı sever. Çocuk hiç kitabı ilgisi yok. Odaklanma sorunu var. Yüze bakmıyorsa, kelime sayısı da azsa, bazen uyaran eksikliği dışında otizmin gibi bir takım hastalıkların ilk belirtisi olabilir. Genelde kitaba bakarlar ve bunun dışında bir de oyuncakları da amaçlı oynarlar. Mesela arabayı verdiniz 14 aylık bir bebeğin eline, hemen tekerleğini sürer diye çevirir bir bakar. Mesela bunları yapıyor mu, ama gidip başka bir şekilde diyelim ki arabayı verdi, kendine tak tak yere vuruyor. Araba gibi değil. Yani oyuncakları amacına uygun oynuyor mu? Bu çok önemli. Bunları takip etsinler. Bunlar basit şeyler aslında. Hani farklılıklar var mı? O varsa da farklılıkları lütfen ertelemeden bir uzmanın görüşünü alsınlar. Çünkü dediğim gibi ilk 3 yıl sen o 1000 günü diyorsun ya, gerçekten dünya. Bu çok önemli. Baştan beri hep bunu vurguluyorsun. O kadar, hele biz gelişimsel pediatristler için fevkalade önemli. Her günün altın kıymetinde. Evet. O yüzden hiç lütfen bunları ertelemesinler.
1: Peki annelerin yine farkındalığını arttırabilmek açısından soruyorum. Biraz önce konuşmayla ilgili becerilerden bahsederken bazı durumlarda bu becerinin aile tarafından yok sayıldığını ya da tam tersi ailede bu beceri geç geliştiyse çocukta da öyle olması gerektiği konusunda bir ön yargı olduğunu söyledin. Annesi de geç konuştu, babası da geç konuştu, dayısı da geç konuştu. Konuşma problemlerin altında yatan nasıl sebepler var? Bir kere psikolojik sebepler var mı? Yani çocuk bir şeyden korktuğu için mi konuşmuyor? Herhangi bir iletişim problemi mi var? Fiziksel gelişim problemleri olabilir mi? Çocuk neden geç konuşur Reyhan?
0: Evet, şimdi konuşmanın gerçekten birçok sebebi var. Hele pandemi sürecinde uyaran eksikliği dediğimiz, çocuğun iletişim becerilerinin kısıtlanma sonucu konuşma eksiklikleri gördük. En fazla bunları gördük ve hala görmeye devam ediyoruz. Bunun dışında genetik bir takım sebepler, hastalıklar olabilir. Mesela bir Down sendromu ön tanısıyla izlenen hasta gibi, bir serebral palsi gibi bazı genetik sendromlarda konuşma problemleri görüyoruz genetik hastalıklarda. Bunun dışında bazen doğuştan işitme azlığı olabilir ya da sık tekrarlayan kulak iltihabı gibi durumlarda yine işitme siniri hasar gördüğü için ya da doğuştan çalışmadığı için, dolayısıyla işitemediği için çocuk ses çıkarmıyor, konuşamıyor. Bunların erken tanısı, saptanması çok önemli. Bunun dışında ağız dil yapısının durumu, bazen dille ilgili anatomik bir problem var mı? Bunların yine saptanması, yani var olan mesela yarık damak, dudak anomalisi olabiliyor. Bazı sesleri çıkarmada, konuşmada problemler olabiliyor. Bunların yine erken tanınması çok önemli. Yine bazen otizm gibi, otizm spektrum bozukluğu diyoruz. Bazen gelişimsel gecikme yapan durumlar var. Bunlarda da yine bu tür durumlarda da yine konuşma gecikmeleri oluyor. Yani aslında spektrum çok geniş. Fakat bunların hepsinde söz ettiğim durumlarda çocuklarda gelişim dinamik bir süreç. O yüzden ne kadar erken tanı alırsa o kadar yol alıyoruz ihtiyacı.
1: Peki neler yapıyorsunuz çocuğun bu problemini gidermek için?
0: Evet, mesela diyelim ki konuşma gecikmesiyle geldi, işte 1,5 yaşında ismine bakmıyor diyor, kocam hiç ilgilenmiyor, ses çıkarmıyor. Şimdi bir kere değerlendiriyoruz. Bazen bu durumlar, mesela uyaran eksikliği dediğimiz ya da yaygın gelişimsel gecikme, otizm gibi iç içe girebiliyor, birbirini taklit edebiliyor. Eğer gelişimsel gecikmesi varsa buna yönelik öneriler veriyoruz. Ama çocuğun var olan bir nörolojik problemi varsa, serebral palsi diyelim ki, geçirilmiş fark edemediğimiz nöbetler gibi, nöroloji takibiyle biz takip ediyoruz. Bazen şunlar da olabiliyor. Yani mesela pandemi sürecinde çok vitaminleri, çocukların işte demir, D vitamini, B12 bir takım tiroidle ilgili şeyler, parametreler önemli. Bir bakıyorsunuz tiroid tam çalışmadığı için çocuk geç konuşuyor. Bir bakıyorsun kan değerlerine. Yani bize geldiğinde konuşmuyorsa, gerek oluyorsa, gerekli görüyorsak çocuk nörolojiyle konuşuyoruz. Gerek duyuyorsak, eğer çocuğun hiç kan parametreleri bakılmamışsa, bunlar bizim için basic, onlara bakıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi tiroidine bakıyoruz, demir düzeyine bakıyoruz. B12 mesela bilişsel fonksiyon için, beyin gelişimi, konuşma için çok önemli. Onlara bakıyoruz, normal olup olmadığına bakıyoruz. Bazen psikolojik olabilir, biraz önce senin söylediğin gibi ruhsal, ailede travmatik durumlar, anne baba ayrılığı gibi özel başka durumlarda olabilir. Çocuk psikoloji ya da bazen psikiyatri ile de konuşuyoruz. Yine otizm düşünüyorsak psikiyatrinin desteğini de alıyoruz burada. Dolayısıyla bir bazen transdisipliner dediğimiz disiplinler iç içe girerek bir yaklaşım, tabii ki aile merkezde ailemizi de yanımıza alarak erken dönemde tanıya gidip tedaviye başlıyoruz. Tedavide de genelde hani durum, mevcut durum neyse ona yönelik. Bazen aileler diyor ki bizim sadece konuşma gecikmemiz var, konuşma terapisi alalım bitsin, ama öyle olmuyor. Bazen özel eğitim, bireysel eğitimler, hani çocuğu önce masaya, bazen hareketli oluyor, masaya oturtmanız gerekiyor. Biraz hareketi azaltıp mesela size odaklansın ki konuşma konusunda çabalayın. Yani o yüzden böyle aileyle yapacağımız, birlikte yapılacak bir çalışma bütünü ve her çocuğa göre değişiyor aslında bu. Sonuç... Ama bir örnek vurgulayacağım, erken tanı önemli.
1: Sonuç almak da mı çocuğa göre değişiyor, ya da ailenin bu noktada sizin yönlendirmelerinize ya da ona tırnak içinde ev ödevi diyelim, onlara uymasına göre mi değişiyor?
0: Hülya, çok önemli. Ev ödevi çok önemli. Yani gerçekten aileyle birlikte uyumunuz, bu süreci götürmeniz. Mesela diyoruz ki televizyon seyretmesin diyoruz, tek tek sayıyoruz. Ama nasıl olur hocam, yemek yerken seyrediyor. Şimdi düşününce o zaman sıfırlamıyorsunuz. Yani aile sizinle nasıl bunu iç içe girerse, o zaman çok daha hızlı çözülüyor. Ne kadar girdiği de önemli. Mesela diyelim ki anne baba kapatıyor ama evde anneanne babaanne bakıyor. Evde mesela var ya işte bir programlar, gündüz programları, televizyon sürekli açık. Ya da şöyle dinliyor. Ama hocam bakmıyor da televizyon sürekli açık. Mesela bunu istemiyoruz. Aile uyumu çok önemli. Tabii sosyoekonomik durumlar da önemli. Açıkçası bu tür konuşma problemleri, özel gereksinimi olan durumlarda devlet özel raporlar var. Çıkarıp destekliyor. Özel eğitime ulaştırmalarına yardımcı oluyor. Önemli olan doğru yerlere, doğru kişilere gitmek ve hızla tedavinin başlaması.
1: Reyhan'cığım çok teşekkür ederim. Umuyorum konuşmak, hakikaten konuşmak, kendini ifade etmek, sonra bunu sorularla pekiştirmek, kişisinin kişisel gelişimi ve öğrenme yeteneğiyle de çok alakalı. Yani bunu çok hızlı şekilde tetikliyor, biraz önce söylediğin gibi. Umuyorum tüm çocuklar sağlıklı, mutlu büyürler bu programda bizim. Ve her gün her dokunduğun çocukta senin en büyük hedefin, isteğin bu, biliyoruz.
0: Evet Hülya'cığım, senin de bu çabalarını görüyorum. İnanılmaz takdir ediyorum. Emeğine, eline sağlık. Ayrıca TGT ailesine ben de çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğin için.
1: Estağfurullah. En yakın zamanda yüz yüze de görüşüp yayın yapmak üzere diyorum. Kendine iyi bak. Teşekkür ediyorum sevgili Reyhan.
0: Görüşmek üzere.
1: Sevgili Reyhan bizimle birlikteydi. Hemen şöyle hatırlatayım. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, aynı zamanda gelişimsel pediatrist, yardımcı doçent doktor Reyhan Erol Tamer bizimleydi. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Evet, Türkiye Hastanesi'nden bir misafir ağırlayacağımızı söylemiştim sevgili dinleyiciler. Doçent Doktor Kahraman Coşan Su kardiyoloji uzmanı kendisi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar. Biz bugün dinleyicilerimizle kalp kası iltihabını konuşacağız. Sizden evet. aldığımız bilgileri onlarla paylaşacağız. Özellikle Covid döneminde çok konuştuğumuz bir başlıktı. Sonrasında da aşıların yan etkisi gibi çok konuştuk, tartıştık. Pek çok kişi aslında aşı sonrası yaşadığı kalp rahatsızlıklarının sebebi olarak bunu göstermişti. İşte aşı olduk ve kalp kası iltihabı ya da kalpte rahatsızlıklar ortaya çıktı diye. Bir kere hastalığın tanımını alalım sizden. Ondan sonra da çevresel faktörlerle beraber aşıyı konuşalım.
1: Evet. Şimdi bu kalp kası iltihabı dediğimiz şey bizim tıbbi dilde söylediğimiz miyokardit. Hı hı. Bu miyokarditin birçok sebebi var ama bu enfeksiyonların özellikle Covid döneminde gündeme gelen bir miyokardit tarzı viral enfeksiyonun sebep olduğu bir enfeksiyon bu.
0: Yani aslında vücudumuza bir enfeksiyon giriyor ve bu sonra kalbi mi etkiliyor?
1: Evet, yani şöyle düşünün, bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsunuz. Hı hı. Bir viral enfeksiyon, grip oldum diyorsunuz. Hı hı. Bir süre sonra bu bazı her kişide değil tabii ki, belli hı hı. kişilerde kalp kasını tutabiliyor ve kalp kasını tuttuğu zaman da sadece kalp kasını değil kalp zarını da tutabiliyor. Perikardit denilen tablo oluşuyor o durumda da. Hı hı. Çeşitli semptomlara yol açıyor ve ciddi kalp yetersizliklerine kadar gidebiliyor.
0: Hı hı. Şimdi biz bunu Covid döneminde çok konuştuk. Virüsün bu bölgeyi etkilemesini konuştuk. Sonra aşının bu bölgeyi etkilemesini konuştuk. Bir kere aralarında nasıl bir bağlantı var onu konuşacağız. Onun dışında biraz da belirtilerini konuşacağız. Çünkü kalp dediğiniz zaman biz hep kalp ve ağrıyı kalp krizi tablosunda yan yana görüyoruz. Bu hastalıkta nasıl belirtiler var?
1: Şimdi miyokarditin asıl bizim için belirti tablosu kalp yetersizliği belirtileri özellikle.
0: Yani aslında belli bir sonuç elde edildiğinde, yani kalp kasında bir sonuç ortaya çıktığında biz görüyoruz daha çok.
1: Şöyle, kalp kası her türlü etkileniyor ama bazı kişilerde sadece kalp fonksiyonları etkilenmeden, yani kalp yetmezliği gelişmeden kalpte ufak değişiklikler meydana geliyor.
0: Bunlar biz anlayabiliyor muyuz bunu vatandaş olarak? Yani
1: şöyle
0: kişi
1: söyleyeyim,
0: olarak.
1: Sadece yorgunluk belirtisi olabilir örneğin. Örneğin bir kat merdiven çıkma ile bile yorulma veya çok halsiz hissediyorum kendimi gibi. Bu tarz şikayetlere sebep olabilir. Bununla birlikte ciddi kalp yetersizliği tablosuna ilerlemiş ki bu da hemen olmuyor tabii ki. Enfeksiyondan birkaç hafta sonradan itibaren başlayan bir süreç. Kalp gücü 1/4, 1/5 düşebiliyor. O derece ciddi bir kalp yetersizliği tablosu gelişebiliyor ve bu durumda kişi tipik kalp yetersizliği semptomları da geliyor. Hı hı. Nefes darlığı olabilir, çarpıntı olabilir, göğüs ağrısı olabilir.
0: Her zaman ağrı oluyor mu?
1: Her zaman ağrı olmaz. Hayır. Ağrı özellikle kalp zarını tuttuğunda bu tabloda belirgin olur. Hı hı. Özellikle batıcı tarzda, iğne batması, bıçak saplanır tarzda ağrılara sebep olur. Daha farklı, yani kalp ağrısından biraz daha farklı tarz bir ağrıdır bu.
0: Onun dışında bu saydığınız belirtiler aslında başka hastalıklarla da kolaylıkla karışabilecek belirtiler. Ne bileyim, insanın kansızlığı varsa da merdiven çıkarken yorulabilir, yorgun hissedebilir, kendini nefes nefese kalabilir. Aslında bu birbirine karışan hastalıklarda teşhisi doktora bırakmak lazım.
1: Şöyle söyleyeyim, göğüs hastalıklarıyla özellikle bizim bu konuda çok fazla tanı koyduğumuz hasta oluyor. Şöyle ki son 2 ay içerisinde 3 tane, birisi 28 yaşındaydı sanırım, birisi 33, birisi de 35 olması lazım. 3 tane hastamda ciddi kalp yetersizliği.
0: Çok genç değil mi bu tablo için?
1: Evet, evet. Grip şikayetlerini geçmeyen gribal semptomlarla göğüs hastalıklarına başvuruyor hastalar. Daha sonra göğüs hastalıkları da görüyor, bir akciğer filmine bakıyor. Kalbi geniş görüyor. Daha sonrasında kalbini dinliyor, sırtını dinliyor ve sırtında bazı özel seslerimiz var bizim. Onlardan duyduğu zaman bize yönlendiriyorlar hastayı ve taşikardisi oluyor. Yani kalp hızı da 120-130'larda seyreden hastalar bunlar. Bunlar aslında kalp yetersizliğinde gördüğümüz tablolar. Bize yolladığı zaman, biz de bir EKG'sini gördüğümüz zaman ve bir kalp ultrasonuyla birlikte tabloyu oluşturuyoruz.
0: O kalp büyüyor. Sebebi aslında organlara daha fazla kan götürebilmek. Yani aslında çalışabilmek için büyüyor ama gün sonunda ne organlar yeterince kanlanabiliyor, ne kalp görevini tam olarak yapabiliyor, ne de kendini kişi zinde ve sağlıklı hissedebiliyor. Bu tablo bir kısır döngüye dönüşüyor size gelene kadar.
1: Evet, evet. Yani geldiğinde bu tabloyla karşılaştığında, genç yaşta kalp yetersizliğiyle karşılaştığında tabii ki hastalar şok oluyorlar. Şöyle bir durum ama bu miyokardit. Bazı hastalarda kalıcı kalp yetersizliğiyle sonuçlanıyor ama bazı hastalarda görüyoruz 6 ay sonra, 1 yıl sonra bir bakıyoruz ki tedavi süreci sonrasında ki kalp yetersizliği tedavisi alıyor bu hastalar özellikle. Bir bakıyoruz kalp fonksiyonları tamamen normale gelmiş. Aa, kalp güzel. Tamamen normale gelmiş.
0: Bu böyle yaş grubu olarak baktığınızda daha genç hastalarda beklediğiniz sonuç mu? Yani iyileşmenin bu kadar keskin olması.
1: Tabii özellikle immün fonksiyonları düzgün olan hastalar, çok geç kalmamış olan hastalar. Çünkü bazı hastalar aylar sonra geliyor bu enfeksiyondan ve aylar sonra geldiği zaman kalp artık çalışma gücünü kaybettiği için kalpte de geri dönüşsüz bazı genişlemeler, kalp boşluklarında büyümeler meydana gelebiliyor. O yüzden ne kadar erken o kadar iyi. Birazcık da tabii yaşın erken olması, genç olması geri dönüşü kolaylaştıran
0: şansı
1: bir etken.
0: Şansı arttırıyor. Evet. Şimdi biz vücuttaki iltihabın kalp kasına yapışması ya da zarına yapışması ve buraya etkileyerek kalbin çalışmalarını bozması olarak tanımladık. Belirtilerini saydık hastalığın. Biraz da risk gruplarını sayalım. Yani herhangi bir enfeksiyon, vücuttaki herhangi bir enfeksiyon kalpte bu zararlara yol açar mı? Yoksa spesifik olarak bir enfeksiyon grubundan bahsediyor muyuz bir herhangi bir organdaki?
1: Ya şöyle söyleyeyim, bu bir organ enfeksiyonundan ziyade basit gribal üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkili virüslerin yarattığı bir durum. Örneğin Covid de bunlardan biriydi. Covid virüsü de aynı şekilde bunu yapabiliyordu. Buna duyarlı olan gruplar tabii ki var. Daha önceden immün sistemi zayıf, yani bağışıklık sistemi zayıf olan hasta grubundan tutun da.
0: Onlar daha riskliler.
1: Evet, yandaş hastalıkları daha fazla olan, özellikle diyabetik hastalar, yaşlı hastalar, işte hipertansiyon hastaları, böbrek hastaları, böbrek yetmezliği hastaları gibi veya kalp yetersizliği hastaları gibi.
0: Zaten kalp yetersizliği varsa.
1: Evet, evet, bu hastalar daha yatkın hastalar oluyor. Yani genelde altyapısında bir şeyler oluyor. Yoksa da en kötü ihtimalle viral enfeksiyona yatkın bir immünitesi olması durumu söz konusu.
0: Yoksa her viral enfeksiyon geçiren kişinin kalbinde böyle bir problem ortaya çıkacağını söylemek.
1: Evet. Tabii herkeste tabii ki olacak bir şey değil. Çok küçük bir oranda oluyor ama olduğu zaman da tabii ki
0: kişi için
1: sıkıntı yaratıyor tabii ki. Başına geldiği zaman sonuçta olmuş oluyor.
0: Elbette, yani şimdi biz burada bir oran versek desek ki 100 kişiden ikisinde görülüyor. Siz eğer 100 kişiden ikisinden biri iseniz sizin için %100'lük bir sonuçtan bahsediyoruz.
1: Evet, aynen öyle.
0: Peki tedavi prosedürünü biraz konuşalım. Hastayı teşhis ettiğinizde aslında bir başka doktordan gelebilir ya da direkt size başvurmuş olsun. Hastalığı teşhis ettikten sonra nasıl bir tedavi süreci başlıyor ve bu tedavi sonrasında %100 bir iyileşme söz konusu mu? Hastalık tekrar eder mi?
1: Şimdi öncelikle dediğim gibi kalp fonksiyonları bozulmamışsa işimiz daha kolay. Sadece destek tedavisi, immünitenin yerine getirilmesi, viral enfeksiyona yönelik göğüs hastalıkları tarafından özellikle veya diğer branşlar tarafından verilecek tedaviler. Mesela örneğin nefes darlığı varsa inhaler tedaviler gibi solunum yolu tedavilerini alacak. Onun dışında kalp açısından da biz bakıyoruz. Kalp yetersizliği bulguları varsa illa kalp fonksiyonlarının azalması gerekmiyor. Ona yönelik bazı ilaçlarımız var. Onları başlıyoruz. Kalp hızı kontrolü önemli. Çünkü uzun süre eğer hastada taşikardi varsa, kalp hızı yüksek seyrediyorsa bu da bir risk. Çünkü uzun süre yüksek atımlı durumlar ne yazık ki onlar da kalp yetersizliğine dönüşüyor. Ki zaten bu hastalardaki altta yatan şeylerden birisi de bu. Kalp fonksiyonlarını bozan. Bu hastalar 140-150 nabız da geziyorlar aslında uzun süre. Daha sonra vücut bir yerde artık kompanse edemiyor bunu. Ve kalp yetersizliği gelişiyor. Normalde de böyle bir şey var. Yani
0: aslında taşikardi teşhisi aldıysa bir insan kalp yetersizliğine doğru giden bir yolculuğa da başlamış oluyor vücudunda. Evet, evet. Ve mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.
1: Tabii taşikardiyomiyopati diye bir kalp yetersizliği oluşturan durumumuz var. Yani taşikardiye bağlı kalp kası yetmezliği. İşte taşikardiyomiyopati tablosuna sebep oluyor aslında viral enfeksiyonlarda. Hepsi değil tabii ama bu kalp yetersizliği gelişen hasta grubunda böyle oluyor. Dediğim gibi kalp hızını kontrol altına almamız gerekiyor. Kalp yetersizliğine yönelik dediğim gibi bazı ilaçlarımız var. Onları başlamamız gerekiyor.
0: Bu kişiler böyle sürekli artık kronik bir hastalığım var benim ve sürekli ilaç kullanacağım durumundalar mı? Hani o şanslı genç grubu dışarıda tutalım. Onlar işte 1-1,5 sene sonra bakıyorsunuz normal fonksiyonuna dönmüş. Ama biraz daha ileri yaşta başka ona eşlik eden kronik hastalıkları da varsa bu kişinin artık hastalık grubuna bir kronik hastalık daha mı eklenmiş oluyor?
1: Aslında öyle değil, şöyle yapıyoruz. Biz hastaya öncelikle tabii ki bu durumu anlatıyoruz. Yani böyle bir durumda. İleride kalp yetersizliğin kalıcı olabilme ihtimali de var ama bu tamamen düzelme ihtimali de olduğunu söylüyoruz. Hı hı. Bu nedenle bu tedaviyi uygulayacağız. Siz de bakacağız duruma, takiplerinizi yapacağız. Daha sonra düzelecek mi düzelmeyecek mi birlikte göreceğiz diye gerçekleri anlatıyoruz zaten. Bunun hı hı. dışında bu hastalar genelde geç geldiği için, birkaç ay sonra kalp yetersizliği gelişen hastalar için söylüyorum hı hı. bu durumda. Hı hı. Onlara mutlaka öncelikle bir damarlarını da kontrol ediyoruz. Çünkü viral enfeksiyon öyküsü oluyor bu hastalarda ama tanıyı konabilmek için ilk olarak damarın da dışlanması lazım. Damar tıkanıklıkları hı. da bu aynı kalp yetersizliği ve de fonksiyon bozukluğuna sebep olabildiği için biz kalp damarlarını dışlıyoruz öncelikle. Daha sonrasında miyokardit tanısını daha net koyup hı-hı. devam ediyoruz.
0: Tabii özellikle damar sağlığı, kalp ve damar, ikisini birlikte konuşuyoruz genelde. Damar sağlığı yani kalbe gelen kanın ya da kalpten çıkan kanın vücuttaki hareketini sağlayan yolların açık olduğunu bilmek, düzgün olduğunu bilmek bir kardiyolog için son derece önemli. Kadın erkek arasında bir fark var mı? Bir cinsiyet faktörü var mı hastalıkla risk grubu açısından?
1: Yani kalp hastalıkları için zaten özellikle menopoz dönemi öncesinde kadınlarda koruyucu evet. hormonlar var. O yüzden hı-hı. genellikle menopoz sonrası kadınlar erkeklerle eşitleniyor risk açısından. Ama öncesinde kadınlar biraz daha korunma açısından şanslı.
0: Peki biz biraz önce dediniz ki bir enfeksiyon risk öyküsü mutlaka var. Yani önce bir enfeksiyon geçirmiş oluyor. Eğer o enfeksiyondan sonra hızlı bir şekilde doktora başvurursa şansı biraz daha yüksek. Ama eğer aradan zaman geçtiyse bu durumda bu şansı da kaybediyoruz. Peki biz her halükarda bir enfeksiyon geçirdiysek ve bir şekilde iyileşemediğimizi hissediyorsak ne zaman bir kardiyolog tarafından görülmeliyiz?
1: Evet, mesela gripal enfeksiyon genelde nedir? Bir hafta 10 gün sürer. Bir hafta 10 günden sonra artık normalde iyileşiriz. Hı hı. İyileşmiyorsak orada ters giden bir şey vardır. Ya bakteriyel enfeksiyon eklenmiş olabilir üstüne. Hı hı. Ya viral enfeksiyon çok ciddi ve bizim bağışıklığımızı toparlayamayacağı düzeyde bir ciddiyettedir. O durumlarda mutlaka zaten göğüs hastalıklarına başvurması lazım hastaların. Hı hı. Göğüs hastalıklarına başvurduktan sonra zaten onlar gerek duyarsa bize yolluyorlar. Hı hı. Onun dışında da veya kulak burun boğaz. Onun dışında da hastalar birkaç hafta geçti artık normale dönmesi lazım. Hı hı. Hala kendinde yorgunluk, bitkinlik, çarpıntı, böyle nefesim hala daralıyor hı hı. gibi eskiden olmayan, enfeksiyon öncesi olmayan durumlarda hissediyorsa o durumda işte bir kardiyolojiye görünmekte fayda var.
0: Aynı durum çocuklar için de geçerli mi?
1: Tabii çocukları da etkileyebilir. Miyokardit sadece erişkin yaş grubunu etkileyen bir şey değil. Hı hı. Çocuk grubunda da, yaşlı grubunda da hepsinde etkili olabilen bir şey.
0: Aslında şöyle genel olarak baktığımızda özellikle çocukluk dönemi kalp hastalıklarını konuşurken işte çocukta enfeksiyon olmasın, enfeksiyon uzun süre devam etmesin. Bu sebebi diş de olabilir, grip de olabilir. Bunu çocuk hastalıklarını konuşurken hep konuşuyoruz. Genel anlamda işte bir enfeksiyon diyorsak kaynağı olarak baktığımızda grip değil de dişinde bir enfeksiyon var ama onu tedavi ettirmemiş uzun süre hasta. Bu da yine kalp sağlığı açısından bir risk oluşturur mu?
1: Tabii diş enfeksiyonları özellikle başka tür kalp kapak hastalıkları hı-hı. başta olmak üzere problemlerine sebep olabiliyorlar. Akut romatizmal ateş dediğimiz tablolar da olabiliyor bunun dışında ve aylık insülin gibi penadur denilen penisilinli iğneler vuruluyor hı-hı. hastalar. İşte bunlar genelde çocukluğunda eklem romatizması geçirmiş, bir enfeksiyon geçirmiş kişilerde meydana geliyor. Daha hı-hı. sonrasında bu süreç devam edebiliyor.
0: Peki biraz koruyucu hekimlik ekleyelim buraya. Grip olduk diyelim ki ve kalp kasımızda ya da zarında herhangi problem olmasını istemiyoruz. Bilinçli bir kişiyiz. Bir şey yapmamız gerekiyor mu? Beslenmemize bir şey eklemek, hareketli olmak, bol su içmek, var mı bir öneriniz? Yoksa sadece ilaçla hastalığı tedavi etmek ve tedaviye erken başlamak mı önemli?
1: Tabii ki yani mümkün olduğu kadar bağışıklık sisteminin destekleyici tedavileri yapmamız lazım. Eğer gücümüz yerindeyse tabii ki efor kapasitemizi arttırmalıyız. Eforumuzu kesmemeliyiz. Yani sürekli yani yatmak, sürekli yatmak tabii ki belli bir ilk hasta olduğumuz dönem dışındaki dönemde olmaz. Ondan sonra devam etmeliyiz. Yaşamımıza devam etmeliyiz ki hareketsiz kalmak tabii ki daha kötü bu durumda. Onun dışında özellikle D vitamini, çinko ve C vitamini destekleri alabiliriz. Bunlar önemlidir bu enfeksiyonda immüniteyi arttırmak için.
0: Peki tedavi sürecinde de bu destekleri devam ettiriyor musunuz özellikle vitamin desteğini?
1: Tabii yani kendim olduğumda da örneğin kendim diyelim ki herhangi bir gribal enfeksiyon oldu mutlaka destek tedavisi kullanıyorum. Çünkü o dönemlerde vücut savunma sistemimiz bu vitaminleri daha fazla kullanıyor. Yani normalde bize yetecek kadar vitaminimiz vardır.
0: Alıyor olsak ama, bile dışarıdan.
1: Ama bu dönemlerde vücut savunma sistemleri için daha fazlası gerekiyor. İşte o dönemlerde destek. Özellikle kullanabiliyoruz.
0: Adı üstünde destek.
1: Evet.
0: Lazım destek. Değil mi? Ben çok teşekkür ediyorum bugün için.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Önümüzdeki
1: günlerde
0: özellikle mevsimsel kalp hastalıklarında konuşalım. Daha doğrusu mevsimlerin kalbi nasıl etkilediğinde konuşalım istiyorum.
1: Evet.
0: Özellikle de kalp krizi riski açısından yaz ayrı problemler getiriyor, kış ayrı problemler getiriyor. Bir de artık kalp krizi geçirmiş, hayatını stentle ya da herhangi bir operasyon sonrasında devam ettirmeye
1: evet,
0: çalışanlar ve düzenlemeye çalışanlar var. Bir de onların durumunu konuşalım önümüzdeki günlerde.
1: Olur inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: Sağ olun
1: ederim.
0: Bizimle birlikte olduğunuz için. Türkiye Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı doçent doktor Kahraman Coşansu bizimle birlikteydi. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
7: Bugün sizlere HPV'li
8: belli yöntemler var.
9: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
8: Doğum sonrası yapılan
9: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
10: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
6: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
11: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
12: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
13: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimizin değişik özellikleri ve üstünlükleri var. Bazılarını anlattınız tabii, anlatmakla bitmez. Hasreten bugün şunu sormak istiyorum. Peygamber Efendimiz nesep itibariyle, yani soy sop itibariyle de diğer insanlardan üstün olarak mı yaratıldı?
1: Bu konuda birçok hadis-i şerif de zikredilmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendileri anlatılıyor. Peygamber Efendimiz, tüm peygamberlerin babaların ve anaların hiçbiri kafir, aşağı kimseler değildi. Sadece Peygamber Efendimiz de değil. Peygamber Efendimizin ve bütün peygamberlerin babaları, anaları hiçbiri kafir, aşağı kimseler değildi. Hatta Kur'an-ı Kerim'de seni hep secde eden alnından getirdik. Şimdi bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıklamış. Mesela bir hadis-i şerifte, İmam-ı Tirmizi'nin bildirdiği bir hadis-i şerifte, Allah-u Teala insanları yarattı. Beni insanların en iyi kısmından vücuda getirdi. Sonra bu kısımlardan en iyisini Arabistan'da yetiştirdi. Beni bunlardan vücuda getirdi. Sonra evlerden, ailelerden en iyilerini seçip beni bunlardan meydana getirdi. O halde benim ruhum ve cesedim mahlukların en iyisidir. Benim silsilem, ecdadım en iyi insanlardır. Bir başka hadis-i şerifte Allah-u Teala İsmail Aleyhisselam evladından Kinane ismindeki kimseyi ve onun sülalesinden Kureyş ismindeki zatı beğendi, seçti. Kureyş evladından da Haşim oğullarını sevdi. Onlardan da beni süzüp seçti. Onlardan da beni. Ve bir başka hadis-i şerifte her asırda, her zamanda yaşayan insanların en iyilerinden, seçilmişlerinden dünyaya getirildim buyuruyor. Bunda üstünde Buhari'deki bir hadis-i şerifte zikrediliyor. Abdullah İbn Abbas Hazretleri'nin bildirdiği bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte de benim dedelerimin hiçbiri zina yapmadı. Allah-u Teala beni iyi babalardan, temiz analardan getirdi. Dedelerimden birinin iki oğlu olsaydı ben bunların en hayırlısında, en iyisinde bulunurdum buyurdu. Ve bunu aynı şekilde yapan bir hadise naklediliyor kitaplarda. Adem Aleyhisselam vefat edeceği zaman oğlu Şit Aleyhisselam'a dedi ki, yavrum bu alnında parlayan nur son peygamber olan Muhammed Aleyhisselam'ın nurudur. Bu nuru mümin, temiz ve afif hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyet et. Şimdi en son mesela peygamberin dedesi Abdülmuttalib'e intikal etti bu. Abdülmuttalib bu nuru taşıdı. Bu nur kendisindeyken bazı hallere de müşahede etti. İşte daha önce de bahsetmiştik de daha önceden Abdülmuttalib rahmetullahi aleyh işte ya Rabbi bana işte 10 erkek evlat verirsen veya 11 erkek evlat verirsen birisini senin için kurban edeceğim. Hakikaten verdi. Kurra çekti, Hazreti Abdullah'a çıktı. Peygamberin babası. Nur da onda.
0: Kıyamadı.
1: Diğer evlatları da yok. Mesela Ebu Leheb de kendi evladı. Ama kafir. Ebu Talip de onun evladı. Hazreti Hamza da, Hazreti Abbas da. Abdülmuttalib'in çocukları bunlar. Ama en kıymetlisi şey.
0: Hazreti Abdullah.
1: Hazreti Abdullah. Çünkü nur onda. Çünkü nur onda. Ebu Talip ile Hazreti Abdullah'ın anneleri de aynıymış. Babaları bir de anneleri de aynıymış. Kura çekiyor, Abdullah'a çıkıyor. Ondan sonra araştırma yaptı. Sonra kendisine denildi ki bir torbanın içerisine oğlun Abdullah'ın ismini yaz, bir de deve yaz. Çek işte oğlun ismi geldikçe 10 deve artır. 100 deveye çıktı, 100 deveden sonra develer ismi çıkınca 100 deveyi kurban etti. Onun için Peygamber Efendimiz ben iki kurbanlığın oğluyum. İsmail Aleyhisselam soyundan geliyor ya, iki kurbanlığım oğluyum diye buyuruyordu. Yani Adem Aleyhisselam da vasiyet ediyor, yavrum diyor, alnındaki nur ahir zaman peygamberin nuru. Çünkü Adem Aleyhisselam kendisi de yeryüzünde ya Rabbi neslinden gelecek evladından Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine beni affet. Allah-u Teala daha onu yaratmadım, nereden biliyorsun? Ya Rabbi cennette beni yarattığında kendi isminle o isim yan yana yazılıydı. Anladın?

0: Mesela şeyde Hazreti Abdullah'ın alnındaki o nuru hissedince Yahudiler öldürmeye kalkıyorlar. Ama gitmişmişmiş Hazreti Abdullah. Hazreti Amine'nin babası da o anda orada görmüş. Bakmış ki vah demiş, yani bir sürü kimse bu çocukcağızı öldürecekler falan. Sonra bir görüyor ki gökten bazılar iniyor, onların hepsini helak ediyor. Ha diyor, çok, bu çok kıymetli birisi. Hemen gidiyor, ya evinde yeni hulya ermiş Hazreti Amine. Hemen gidiyor, diyor ki ben de kızımı sana veriyorum. Çok afif, yani o zaman da yetişmiş, çok iffetli namuslu birisi. Hemen veriyorlar. Ve Hazreti Abdullah fazla yaşamaz zaten. Evlendi. Nur, evet. Peygamber Efendimiz'e intikal etti. İntikal etti. Hazreti Amine de yaşadı onu. Mesela anlatırken buyuruyor ki doğum sensiz çekmedim.
1: Çok değişik haller anlatılıyor mesela.
0: Tabii melekleri gördüğünü söylüyor. Melekleri gördüğünü söylüyor. Abdülmuttalip biliyordu durumu. Biliyordu. Onun için doğum anında yani geldi içeriden, yani şeyine, gelinine seslendi. Baba dedi ben de göremiyorum, götürdüler. Kapıda dedi birisi bekliyor. Almıyor içeriye. Ve doğduğu zaman bile bütün Allah-u Teala buyuruyor ki bütün alemi her tarafı gezdirin. Hatta o Şevahid-i Nübüvvet'te yazıyor. İmam-ı Kassalani Hazretleri'nin Mevahibillerin Nesli'nde yazıyor. Bütün hayvanlar yani sesleniliyor. İşte ahir zaman peygamber dünyaya geldi. Annesinin sütü yok, ona süt vermek isteyenler. Bütün hayvanlar yarışa geçmişlerdir, tamam mı? O da nasipli kadınmış. Hazreti Halime'ye nasip oldu. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın Habibi. Allah-u Teala onu sevgili yarattıysa sevdiği sevgili kimseler sebebiyle aynı şekilde dünyaya getirdi onu. Yani nesebende Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üstün müdür? Nesebende üstün yaratılmıştır. Nesebende. Hani biraz önce naklettiğimiz gibi bütün kitaplar kendileri öyle buyurduğu gibi bütün kitaplarda bakıyorlar hakikaten. İki kabile var en hayırlısında Peygamber Efendimiz'in dedeleri. Veyahut da iki oğlu var en hayırlısında. En hayırlısında. İşte Abdülmuttalib'in kaç tane çocuğu var? Ama Hazreti Abdullah da. Onur Hazreti Abdullah'a intikal ediyor.
1: En hayırlısında.
0: Tabii Hazreti Amine de mesela belki kaç kardeşler ben bilmiyorum şu anda. Ama o nuru taşıyacağı için o çok güzel yaratılmış. Ve nur ona intikal etti. İntikal eder etmez de o nurun onda meydana getirdiği hadiseler, hatta vefat ederken Hazreti Amine validemiz her doğan büyür, yaşar ve ölür. Ben de ölüyorum. Ama öyle bir çocuk bırakıyorum ki yani dünya durdukça onun ismi her tarafa yayılacak. Nereden biliyordu? O nur kendisindeyken olağanüstü haller bulmuştu, oradan biliyordu.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güneş yükselince yani işrak vaktinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın bütün günahları affolur. Soğukta, sıcakta güzelce abdest almak günahlara kefaret olur. Güzelce abdest alıp huşu içinde namaz kılmak küçük günahlara kefaret olur. Bu durum ömür boyu devam eder. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Şam'da Yahudi alimlerinden birinin yanında beyaz yünden bir cübbe vardı. Bu cübbeye Yahya bin Zekeriya aleyhisselam'ın kanı bulaşmıştı. Önceki mukaddes kitaplarda bu hırkadaki kuruyan kanın damla halinde akıp cübbe bembeyaz olunca Muhammed aleyhisselam'ın babası Abdullah dünyaya gelecektir diye okumuşlardı. Bir gün hırkadaki kan lekelerinin damla halinde aktığını ve cübbenin bembeyaz hale geldiğini gördüler. Anladılar ki Hazreti Abdullah dünyaya geldi. Aradan epeyce zaman geçtikten sonra Kureyş kabilesinden bir grup kimse ticaret için Şam'a gittiler. Yahudi alimleri bunlardan Abdullah bin Abdülmuttalib'in halini sordu. Onlar da onun güzelliğinden, üstün ahlakından ve alnında parlayan nurdan bahsettiler. Yahudi alimleri, o nur Abdullah'ın nuru değil,

Bilakis Muhammed'in nurudur. Onun sebebiyle Abdullah'ın alnında parlıyor. Muhammed aleyhisselam bütün putları kıracaktır dediler. Kureyşliler bu sözleri işitince ve önceden bu alametleri gördükleri için Kâbe'nin Rabbi hakkı için Yahudi alimleri doğru söylüyor diyerek onların anlattıklarını tasdik ettiler. Yahudiler Hazreti Abdullah'ın doğduğunu kesin öğrendiler. Sonra sihirbazlarından ve ileri gelenlerinden 70 kişilik bir kafileyle Mekke'ye gidip Hazreti Abdullah'ı öldürmek için karar verdiler. Gece yürüyüp gündüz saklanarak Mekke civarına ulaştılar. Gizlenip fırsat beklediler. Hazreti Abdullah Mekke dışına avlanmaya çıkınca onu öldüreceklerdi. Bir gün Hazreti Abdullah'ı Mekke vadilerinden birinde gördüler. Öldürmek için harekete geçtiler. Mekke halkından Vehb bin Abdümenaf bu durumdan haberdar oldu ve gayretine dokundu. Kureyş'in eşrafından birini Yahudi taifesinin öldürmesi reva mıdır diyerek adamlarını toplayıp Abdullah'ı kurtarmaya gitti. Oraya varınca gökten insanlara benzemeyen bir taife indiğini ve Yahudileri darmadağın ettiklerini ve bu hususta çok gayret gösterdiklerini gördüler. Vehb bin Abdümenaf bunları görünce hemen evine döndü. Hanımı Berre'yi Abdülmuttalib'in evine gönderip kızı Amine'yi Abdullah'a vermek istediğini bildirdi. Abdülmuttalib şöyle dedi: "Öyle bir kızı teklif ettiniz ki ondan başkası Abdullah'a münasip ve layık değildir." Memnuniyetle kabul etti. Zira Hazreti Amine Kureyş'in en güzel ve en namuslu kızıydı. Ona Kureyş'in seyyidesi derlerdi. Böylece Abdullah ile Amine'nin nikahları yapılıp evlendiler. Hazreti Abdullah Hazreti Amine ile evlendikten sonra bir müddet daha alnındaki nur parladı. Alnındaki nurdan dolayı Abdullah'ın güzelliği her tarafta duyulmuştu. Şam padişahının Fatıma adında çok güzel ve meşhur bir kızı vardı. Abdullah'ın nuruna sahip olmak için hizmetçileriyle birlikte Mekke'ye gitti. Kâbe'nin çevresinde birkaç gün bekledikten sonra Hazreti Abdullah'ı gördü. Alnındaki nur parlıyordu. Dayanamayıp evlenmeyi teklif etti. Abdullah, "Babam Abdülmuttalib'e sorayım. İzin verirse evleniriz," dedi. O gece Abdullah'ın alnındaki nur Hazreti Amine'ye geçti. Sabahleyin babası Abdülmuttalib'e Şam padişahının kızı Fatıma'nın kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Babası da izin verdi. Hazreti Abdullah o kızın yanına gidip babasının nikahlanmalarına izin verdiğini söyledi. Fatıma Abdullah'ın alnındaki nuru göremeyince bir ah çekti ve alnındaki nuru başkaları almış. "Artık aramızda bir evlenme arzusu kalmadı," dedi ve çok üzüntülü bir halde Şam'a döndü. Muhammed aleyhisselam'ın nuru Amine validemize intikal ettiği anda bütün putlar yüzüstü devrildi. Bütün şeytanlar aciz kalıp işlerini yapamaz oldular. Melekler iblisin tahtını parçalayıp denize attılar ve iblise 40 gün ceza verip eziyet ettiler. Sonra kaçıp Ebu Kubeys Dağı'nın üzerine çıktı ve şiddetli bir feryat etti. İblisin bu feryadını duyan bütün orduları etrafında toplandı. Onlara, "Vay sizin halinize! Muhammed'in aleyhisselam doğması yaklaştı. Bundan sonra Lat ve Uzza'ya tapılmaz. Tevhid nuru bütün aleme yayılır," dedi. Muhammed aleyhisselamın nurunun Amine validemize intikal ettiği gece bütün sihirbazlar ve kâhinler işlerinde aciz kaldılar. Kehanet sona erdi. Sihirler
tesirsiz kaldı. O gece yeryüzündekiler gökten ahir zaman peygamberinin binlerce iyilik ve ihsanlarla gelme zamanı yaklaştı diye bir ses işittiler. Hazreti Amine ona hamile olduğu 9 ay müddetle hiçbir elem ve sıkıntı çekmedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelişi Rebiül Evvel ayının 12'sinde pazartesi gecesiydi. Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak için geldiği ve fil vakası denilen günden 55 gün sonraydı. Nuşirvan-ı Adil'in zamanıydı. Nuşirvan onun doğumundan sonra 22 sene daha yaşadı.

0: Hilye-i Saadet. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Amcası Ambas ile Ambas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma da beyaz idi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar evladı da güzel ve beyazdır. Mesela Ürdün emiri merhum Abdullah İstanbul'a gelmişti. Beyaz idi. Kadıköy müftüsü iken vefat eden faziletli Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh seyyid idi. Ecdadı gibi beyaz, kara kaşlı, iri siyah gözlü ve çok sempatik, güzel yüzlüydü. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eshabı da beyaz ve güzel idi. Osman radıyallahu anh beyaz, sarışın idi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Rum imparatoru Heraklius hükümetine gönderdiği sefiri Dıhye-i Kelbi çok güzel olup İstanbul sokaklarında gezerken yüzünü görmek için Rum kızları sokaklara çıkardı. Cebrail aleyhisselam çok defa Dıhye radıyallahu anh şeklinde gelirdi. Mısır, Şam, Afrika, Sicilya ve İspanya yerlileri Arap değildir. Araplar, İslamiyeti dünyaya yaymak için Arabistan yarımadasından çıkarak buralara geldiklerinden bugün buralarda da mevcuttur. Nitekim Anadolu'da, Hindistan'da ve başka memleketlerde de mevcuttur. Fakat bugün bu memleketlerin hiçbirinin ahalisini Arap diye isimlendirmek doğru olmaz. Orta Çağ, yani Kurun-u Vusta zamanının biricik marifet ve medeniyet lisanı olan ve zaten gramer ve fesahat ve edebiyat bakımından bugün yeryüzünde mevcut 770 çeşit dilin en mükemmeli olan Arabi lisanı, İslam medeniyetiyle birlikte bütün bu memleketlere girmiş ve yerleşmişti. O zamanlar İspanya'daki İslam üniversitelerine ve Müslüman mekteplerine ihtisas kazanmaya giden Fransız ve diğer Avrupalılar Arabi birçok kelimeleri, bilhassa ilimde ve fende kullanılan kelimeleri kendi memleketlerine götürmüşler, kendi dillerine karıştırmışlardır. Bugün Garp dillerinde birçok Arabi kelimeler hala kullanılmaktadır. Sehavet, cömert olmak demektir. İyi huyların en yükseklerindendir. Ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle met olunmuştur. İyi huylar doğar. Bunlardan 8'i meşhurdur. 1- Keremdir. Herkese faydalı işleri, para yardımı yapmasını sevmektir. 2- İsardır. Kendi muhtaç olduğu malı, muhtaç olan başkasına verip, yokluğuna kendisi sabretmektir. İyi huyların çok kıymetlisidir. Ayet-i kerimelerle met olunmuştur. 3- Aff'tır. Düşmandan veya suçludan intikam almaya, karşılığını yapmaya gücü yeter iken yapmamaktır. Kötülüğe iyilikle karşılık etmek aftan daha iyi olur. Beyt. Kötülüklere karşı kolay olur kötülük. Kötülük yapanlara iyilik yapmak mertlik. 4. Mürüvvettir. Muhtaç olanlara lazım olan şeyleri vermektir. Başkalarına iyilik etmesini sevmektir. 5. Vefadır. Tanıdıklara, arkadaşlara geçim işlerinde yardımcı olmaktır. 6. Müvasattır. Tanıdıkları, arkadaşları nimetlerine ortak kılmak, iyi geçinmektir. 7. Semahattır. Vermesi lazım ve vacip olmayan şeyleri seve seve vermektir. 8. Müsameha etmektir. Terk etmesi lazım olmayan şeyleri başkasına faydalı olmak için terk etmektir. başkasının kabahatini görmemezlik demektir.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ta Larnaka'dan sesleniyorum. Arkamda gördüğünüz levhadan Larnaka'ya gittiğimiz anlaşılıyor herhalde. Burada buranın ilk Müslüman misafiri olan Hala Sultan'ın türbesinde çekim yapacağız. Yol boyunda da rahmetli 2. Selim Han'ın Kıbrıs'ın fethine karar vermesiyle rahmetli Lala Mustafa Paşa'yı kumandan tayin ederek, serdar tayin ederek gönderip Osmanlı donanmasının işte bu Larnaka sahillerinde Tuzla bölgesinde, Limassol'la Larnaka şehri arasında Tuzla bölgesinde karaya asker çıkartarak buradan itibaren 60 kilometre mesafede bulunan Lefkoşa'ya kadar Temmuz sıcağında 1571'de ki buralarda 46 derece oluyor Temmuz sıcağında havanın derecesi. Buradan askerler çok kalkerli bir arazi, dağlık tepelik bir arazi Lefkoşa'ya kadar o sıcakta Kıbrıs'ın fethine gelmiş olan gazileri de anacağız. Belki şu bulunduğumuz yerde de vefat etmiş olan kimseler vardır. Önümde bakınız bizim Akdeniz bölgesinde Cemile dedikleri begonvil çiçeğinin değişik bir cinsi var. Sadece ön kısmında leylaklar gibi böyle çiçek açmış bir halde hoş da bir manzara. Sizlere esas levhayı gösterelim dedik. Tabi burada birçok otoban makaslarını geçtik, birçok çemberleri geçtik ve şimdi artık Hala Sultan yolunda ilerliyoruz. Devamını inşallah Tuzla Gölü'nün oralarda Hala Sultan levhasının önünde anlatmaya çalışacağız. Larnaka havaalanıyla Larnaka arasındaki normal otoyolun hemen bir ayrım noktası var. O da Hala Sultan Tekkesi'ne giden yol. Arkamda gördüğünüz kahverengi yani turistik eserler için konacak levha burada da var. O levhada Hala Sultan Tekkesi'ne gidilir diyor. Bu yolu şimdi biz bu yola döndük. Aracımızı da oraya koyduk. Bu yolu takip ederken sağ tarafı Tuzla Gölü. Sol tarafı ise deniz. Biz ikisinin arasındaki bir yoldan böyle bir kol gibi uzanan, parmak gibi uzanan bir yoldan geçeceğiz. Geçmeden önce size Tuzla Gölü'nün de burada kıyısına yanaşmamız mümkün olacak. Yanaşacağız. Göl daha tam dolmamış. Yazın sıcak zamanlarında bu gölde su olmuyor. Veya çok azalıyor. Kurak mevsimlerde hiç olmuyor. Veya birçok mevsimde de yani orta yağış alınca kenarlardaki sular çekiliyor, ortaya doğru kaçmış oluyor sular. Kenardan da insanlar kürek kürek bu lezzetli tuzdan alıp götürüyor. Bakalım biz de şimdi gideceğiz gölün yanına. Nasibimizde tuz da var mı? Ona da bakacağız. Hala Sultan Tekke yazıyor ama Hala Sultan Türbesi, Hala Sultan Camii ve Hala Sultan Tekkesi var. Yani burası bir külliye şeklinde yapılmıştır. Gidelim Tuzla'nın kıyısına efendim. Hala Sultan Külliyesi'nin bulunduğu yere komşu olan Tuzla Gölü'ndeyiz. Burası bahar aylarında ta yazın ortasına kadar şu girdiğim yerler dahi girilmeyecek şekilde suyla doludur. İleride biz buradan suyu az çok fark ediyoruz güneşin yansımasıyla. Fakat yani istense biraz daha da kuruyabilirse insanlar kürekle buradan kazımak suretiyle tuzları alabilirler. Hala Sultan'ın külliyesi de arkamda görünüyor. Şimdi geniş planda biz size bunu gösteriyoruz. Yakına gittiğimizde de daha özel bilgileri orada vermeye çalışacağız Hala Sultan'la ilgili. Ben şimdi not kağıtımın üzerine buradan şöyle bir yere eğildim. Avucuma tuzu aldım. Olduğu gibi yani bir avuçtan almış olan tuzdur bu. Lezzetli de Yani doktor artık tuzdan uzak dur diye tembihledi ama burada bir kaçamak yaptık. Tuzla Gölü'nün tuzunun lezzetli olduğunu bize söylemişlerdi. Hakikaten hoş bir tuz ve insanlar ihtiyacını buradan karşılarlar imiş. Tabii Lala Mustafa Paşa 100 bin kara askeri, gemilerdeki askerler hariç, 360 gemiyle beraber Limassol limanı ile Larnaka arasında Tuzla Gölü'ne yakın olan bölgede 360 gemiyle askerlerini 2 Temmuz 1571'de karaya döktü. Çıkarmayı yaptı. Kıbrıs'ında tarih boyunca, yani son 2000 senesinin kayıtlarına göre söylüyorum, Kıbrıs'a gelenler, askeri harekat için gelenler hiçbir zaman kuzey kıyılarını kullanmamışlar. Güney kıyılarından çıkarmışlar. Çünkü buralarda tabii fırtına itibariyle de gemilerin yanaşmasında fazla sıkıntı olmuyor. Ancak 3. Haçlı Seferi sırasında İngiliz kralı Arslan Yürekli dedikleri, ama benim çok şüphem olan onun Arslan Yürekli olduğunda hiçbir zaman değilmiş, Richard 500 bin kişilik orduyla, hatta 600 bin kişilik Haçlı ordusuyla, ki müşterek bir komutaydı ama İngiliz olunca tabii bunların hepsinde komutanı benim dedi. Fransa kralı da vardı. Kafile kafile Kudüs'e giderlerken tabii hepsini deniz yoluyla taşıyamadılar askerin. Bir kısmını Anadolu'ya çıkartarak, Anadolu'yu da arkalarında böyle Selçuklu'ya bırakıp da düşmanın önüne düşmek istemedi İngilizler. Yani Anadolu'yu da alalım, öyle devam edelim. Fakat 3. Haçlı Seferi'nin 600 bin kişisinin 500 bin kişisi Anadolu topraklarında eridi gitti. Aslan Yürekli Richard'ın nişanlısı da bu sefere katılmış idi. Daha evlenmemişti. Nişanlısının ve kız kardeşinin bindiği gemi Girne yakınlarında, yani Beşparmak Dağları'nın Türkiye'ye bakan kısmında fırtınaya tutuldu ve orada karaya vurdu. O zamanki Kıbrıs'ın idaresi elinde olan Kıbrıs kralı bu karaya vurmuş gemiyi kurtarmaya mı gitti dersiniz? Hayır, hayır. Ne var burada? Bizim işimize yarar ne var? Öyle ya, denizli insanlar karaya vuran şeylerden kendilerine bir çıkar bekleyeceklerdir. Bir baktılar ki İngiliz kralının nişanlısı ve kız kardeşi. Oo, bu çok pahalı bir esir. İyi para eder. Kantara Kalesi'ne kapattılar efendim. Kantara Kalesi de çıkıldığı zaman oraya hem Kıbrıs'ın güney kıyıları, Magosa tarafı, hem kuzey kıyıları aynı anda görülebilir. Bir tarafınıza dönersiniz Magosa'yı görürsünüz. Bir tarafına dönersiniz işte Girne'ye doğru olan kıyıları görürsünüz. Aynı noktadan, hiç yer değiştirmeden. Kantara Kalesi de zaten Karpaz Burnu'nu doğudan gelecek düşmanı gözetlemek için ve adayı korumak için yapılmış birkaç katlı bir arazi üzerine kurulmuştur. Oraya hapsetti Richard'ın nişanlısıyla kız kardeşini. Tabii Arslan Yürekli Richard buna kurtuluş akçesi, yani fidyeyi necat ödemek yerine ben Kıbrıs'ı da alırım dedi ya. Bu kadar bin askerim var benim. Ve Kıbrıs adasını, nişanlısını kurtarma, kız kardeşini kurtarma uğruna aldı. Kudüs'e gitti. Fakat Kudüs'e doğru, Antakya üzerinden Kudüs'e giderken harekatın başarısız olması bütün ümitlerini söndürdü. Kudüs'te bulunan Türk kuvvetlerini Arslan Yürekli Richard'ın askerleri çevirdiler. Selahaddin Eyyubi de bir kuşak daha yaptı. Yani ortada İngilizler, bir tarafta Selahaddin Eyyubi kuvvetleri, içeride de Kıbrıs, Kudüs'teki Müslüman halk. İngiliz içeriği sıkıştırdıkça Selahaddin Eyyubi de dışarıdan sıkıştırdı. Tabii bu işi anlaşma yoluyla çözmeye çalıştılar. Kız kardeşini Selahaddin Eyyubi'ye eş olarak vermeyi teklif etti Richard. Selahaddin Eyyubi hay hay dedi. bir kimse daha imanla şereflenecek, gelsin. Fakat kız kardeşi kendi inançlarına düşkün olan, sıkı sarılan birisi olduğu için ben gidemem, dinimi değiştiremem dedi. O anlaşma da bozuldu. Aslan yürekli Richard kös kös dönerken bir de elinde aldığı Kıbrıs var. Kıbrıs'ta bedavaya gitsin istemiyor. Eski Kıbrıs kralına Kıbrıs adasını Richard sattı efendim. Güya harp masraflarını biraz daha oradan karşılamak için. Kıbrıs'ın çileli bir hayatı var efendim. Niye? Göz önünde. Doğu Akdeniz'in bir kapı noktası. Süveyş Kanalı'nın kapı noktası. Anadolu'nun kapı noktası. Böyle bir yerin tabii olması birçok müstevliğinin, istilacıların iştahını da kabartıyor. Tabii daha önceleri Kıbrıs Hazreti Muaviye zamanında Müslümanlarca ilk defa sefer yapılarak alındı. Daha sonraki dönemlerde Lüzinyalılar buraya geldiler. Haçlı seferleri mutlaka buraya bir uğradı. Ve Kıbrıs'ın bugün bile ekonomisinin zayıf olmasının temelinde halkın elde birikim olmamasının sebebi yıllar yılı Kıbrıs'a uğrayanların, buralardan istila edenlerin, Cenevizler, Venedikler dahil buradan bir şeyler alıp götürmeleridir. Cenevizler zamanında, yani 648'lerde Hala Sultan'ın da bulunduğu kafile Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın emrinde bir donanma ki 600'e yakın parça geminin olduğu söyleniyor ama tabii bugün 600 tane destroyeri düşürmeyiniz. O günün harp gemilerinin elbette ki cesametleri küçüktü. Çok fazla insan da taşıyamıyordu. Çok fazla silah da taşıyamıyordu. Zaten top o zamanlar kullanılmıyordu. Yani savaşma imkanları hayli azdı. Ve Cenevizlere geldiler. İman teklif ettiler. İslam'a girin dediler. Savaş yok efendim. Gemiler geldi. Gemilerden haberciler, elçiler indiler. Cenevizlerle görüştüler. Cenevizler hayır dediler. Biz İslam'ı istemiyoruz. Peki o zaman fidye vereceksiniz, yani vergi vereceksiniz. Vergi de vermiyoruz. Biz sana bu kadar büyük bir donanmayla geldik. Ya bunu ya bunu. Ya vergiye bağlayacağız sizi. Hayır dediler. Ve daha savaşın ilk günü, ilk dakikalarda teslim bayrağını kaldırdılar. Gelin anlaşalım, tamam fidye vereceğiz dediler. Uzun süre Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın Şam valiliği sırasında Kıbrıs'taki Cenevizliler fidye verdiler. Ama o ilk kargaşada işte Hala Sultan rahmetli oldu. Nasıl oldu? Onu bundan sonraki programlarımıza anlatalım. İnşallah burada size Tuzla Gölü'nü gösterdik. Biraz önceki görüntülerimizde Hala Sultan'ın da bu açıdan görüntüsü çok güzel. Orada 4200 dönümlük bir vakıf arazisi var. Hali hazırda da vakıftır. İslam Vakfı olarak durmaktadır. Ziyaretçileri de oluyor. Tabii biraz kısıtlı. Ama ben inanıyorum ki bundan sonraki dönemlerde Hala Sultan'a Türkiye'den 75 milyon kişiden eğer yollardaki ufak tefek problemler, çok ufak tefek problemler kaldırılabilirse binlerce ziyaretçinin geleceğini, günde 1000 kişiye yakın ziyaretçinin geleceğini ben ümit ediyorum. Olsun efendim. Turist gelince memleketin ekonomisine mutlaka bir katkısı olur. Bir şişe su içse bile katkısı olur. Dolayısıyla bunların da yine devletlerin, idarecilerinin olgunlukla karşılayarak iyi bir hale getirileceğine inancımı burada bir defa daha tekrar ediyorum. Belki Hala Sultan'ı anlatırken orada bir defa daha söyleyeceğim. Çünkü ben bunu çok istiyorum. Doğrusu da bu herhalde. Efendim, programın sonuna geldik. Daha Hala Sultan kimdir anlatamadan bugünkü program bitti ama lütfen bunu kaçırmayınız. Devam edeceğiz. Birkaç program daha Hala Sultan'ı vermeyi ben planladım. Hoş yerler, gurbette olan yerler. İnşallah sizler de görürsünüz, bana hak verirsiniz. Hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, şüphe yok ki Allahü Teala salih Müslüman sebebiyle komşularında olan 100 belayı def eder.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz duanın önemi. Sevgili dinleyiciler, dua Allahü Teala'ya yalvararak muradını istemektir. Allahü Teala dua eden Müslümanı çok sever. Dua etmeyene gadap eder. Dua müminin silahıdır. Dinin temel direklerinden biridir. Yerleri, gökleri aydınlatan nurdur. Dua gelmiş olan dertleri, belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mani olur. Allahü Teala bana halis kalple dua ediniz. Böyle duaları kabul ederim buyurdu. Bunun için dua etmek namaz, oruç gibi ibadettir. Allahü Teala bana ibadet yapmak istemeyenleri zelil ve hakir yapar, cehenneme atarım buyurdu. Allahü Teala her şeyi sebeple yaratmakta, nimetlerini sebeplerin arkasından göndermektedir. Zararları, dertleri def için ve faydalı şeyleri vermek için de dua etmeyi sebep yapmıştır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dua ibadetin aslı ve özüdür. Allah katında duadan makbul bir şey yoktur. Dua 70 türlü kazayı önler. Ömrün bereketini artırır. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, dua kazayı belayı def eder. Hadis-i şerifte kaza ancak ve yalnız duayla durdurulur buyuruldu. Allahü Teala dua edenleri, sıhhat ve selamet isteyenleri sever. Mümin suresinde dua ediniz, duanızı kabul ederim buyurdu. Dua edip de duası kabul edilmeyenlere kıyamet günü Allahü Teala, bu senin falan zamanda ettiğin duadır. O duanın yerine sana şu sevapları veriyorum buyuracak. O kadar çok sevap verecek ki o kimse keşke dünyada hiçbir duam kabul olmasaydı da bugün onların karşılıklarını görseydim diyecektir. Duanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Bunlardan bir kısmı şöyle. 1. Haram lokmadan sakınmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, haramdan sakının. Çünkü midesine haram lokma giren kimsenin 40 gün duası kabul olmaz. Çok kimse vardır ki, yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul edilir? Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri Peygamber Efendimiz'e dedi ki, ya Resulallah, dua buyur da Allahü Teala benim her duamı kabul etsin. Cevabında buyurdu ki, duanızın kabul olması için helal lokma yiyiniz. Çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? 2. Uyanık kalple ve kabul edileceğine inanarak dua etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala'ya kabul edileceğine tam inanarak dua ediniz. Biliniz ki Allahü Teala gafil bir kalple yapılan duayı kabul etmez. 3. Dualarım niçin kabul olmuyor dememelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, duada acele edilmezse dua kabul olur. Allahü Teala duanızı kabul eder. Dua ettim, hala duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz. Allah'tan çok isteyiniz. Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz. Duada acelenin nasıl olduğu sorulunca Peygamber Efendimiz, dua ettim de kabul edilmedi demektir buyurdu. 4. Bela gelmeden önce çok dua etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, şiddet anında duasının kabul edilmesini isteyen kimse, refah zamanında çok dua etsin. Ebu İshak Hazretlerinden dua istediler. Dua etti. Duasının kabul edildiğini gören bir talebesi, efendim bu duayı bana da öğretin, ihtiyaç halinde ben de edeyim dedi.
Ebu İshak Hazretleri de bu duanın kabul edilmesinin sebebi 30 yıldır kıldığım namazlar ve ettiğim dualar ve haram lokmadan sakınmamdır buyurdu. 5. Duaya hamd ve salavatla başlamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kıldıktan sonra dua ederken önce Allahü Teala'ya layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salavat getir, sonra dua et. 6. Sebeplere yapışmadan istemek kuru bir temennidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çalışmadan dua eden, silahsız harbe giden gibidir. 7. Allahü Teala'nın Esma-i Hüsna'sıyla dua edenin duası kabul olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Müslüman Yunus aleyhisselamın balığın karnındayken ettiği duayı okuyup onunla dua ederse duası kabul olur. Birinize dert ve bela gelince Yunus peygamberin duasını okusun. Allahü Teala onu muhakkak kurtarır. Dua şudur. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de dua edin kabul edeyim buyuruyor. Duanın kabul edileceğinden şüphe etmemelidir. Şartlarına riayet edilip edilmediğinden şüphe etmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin özüdür. Allahü Teala'nın katında duadan daha makbul ve kıymetli bir şey yoktur. Dua eden üç şeyden hali değildir. Ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür, yahut ahirette mükafatını bulur. Gecenin son üçte birinde dünya semasını rahmetiyle dolduran Allahü Teala buyurur ki, İstiğfar eden yok mu, onu mağfiret edeyim. İsteyen yok mu, istediğini vereyim, duasını kabul edeyim. Rabbiniz şüphesiz haya ve kerem sahibidir. Kulları ellerini kaldırıp kendisinden bir şey istedikleri zaman, onların ellerini boş çevirmekten haya eder. Duanın yapılması mukadderata bağlıdır. Takdirde dua varsa elbette yapılır. Duanın belayı önlemesi kaza ve kaderdendir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kader tedbirle, sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua o bela gelirken korur. Duada şunlara dikkat etmelidir. 1. Kıymetli vakitlerde dua etmeye gayret etmelidir. Cuma günü ve gecesi, ezan vakti, ezan ve ikamet arası, her günün seher vakti, gecenin ikinci yarısı, Recep'in ilk gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, bayram geceleri, Arefe günü, Ramazan gün ve geceleri, iftar zamanı, her günün zeval vakti, cuma günü öğle ile ikindi arası kıymetli vakitlerdir. Bu vakitleri ganimet bilmelidir. 2. Kıymetli halleri gözetmelidir. Hastalık hali, aile ve vatanından uzak kalındığı zaman, farz namazlardan sonra, İhlas suresi okunduktan sonra, yağmur yağarken, düşmanla karşı karşıya gelince, oruçlu olduğu zaman, kalbinde incelik hissettiği anda dua etmelidir. Çünkü kalpteki incelik rahmet kapısının açık olduğuna işarettir. 3. Yalvararak dua etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gafil olan kalple yapılan dua makbul değildir. Davud aleyhisselam zamanında kuraklık oldu. Halk dua etmek için aralarından üç alimi seçtiler. Alimlerden biri şöyle dua etti. Ya Rabbi, kitabında kendimize zulmedenleri affetmemizi bildirdin. İşte biz nefislerimize zulmettik. Senden af diliyoruz. Bizi affet. İkinci alimin duası da şöyle. Ya Rabbi,
kitabında köleleri azat etmemizi bildirdin. İşte biz kul olarak huzurundayız. Bizleri azat eyle. Üçüncü alim de şöyle dua etti. Ya Rabbi, kitabında kapımıza gelen Sail'i kovmamamızı, yüz çevirmememizi bildirdin. İşte biz de Sail olarak huzurundayız. Senden rahmet istiyoruz. Bizi boş çevirme. Duaları kabul olarak rahmet yağdır.

0: Ahmet Rıfai Hazretleri buyuruyorlar ki, hayırdan bir şey öğrenirseniz onu insanlara öğretiniz. Böylece bu hayrın meyvelerinden istifade edersiniz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Dehlevi rahmetullahi aleyh. Dua etmek ibadettir. İslam alimlerinden hal ehli bir veli zat, tesirli sözleriyle ederdi çok nasihat. Bir günde buyurdu ki, dua bir ibadettir ve çok iyiliklerin gelmesine sebeptir. Hazreti Ömer Faruk ömreye gitmek için Resul-i Kibriya'dan istediğinde izin, buyurdu ki, gidiniz sıhhat ve afiyetle ve ey kardeşim Ömer, bana da dua eyle. Hazreti Ömer der ki, bu kardeşim sözünden daha tatlı bir kelam duymadım ömrümde ben. Dua etmek, birine bir şey ikram etmektir. Bir Fatiha göndermek, yine dua etmektir. Birine az da olsa iyilik etsen şayet, o bu iyiliğin altında kalmaz elbet. Bir Allah adamına bir dua etsen eğer, o da sana misliyle yardım ve himmet eder. Eğer Resulullah'a bir dua ve salavat edersen, o da sana yarın eder şefaat. Yani dua etmekle bir din kardeşimize, onun kat kat fazlası döner ve gelir bize. Allah'ın sevgilisi ashab-ı kiramına bazen buyururdu ki, dua ediniz bana. O zaman derlerdi ki, ey Allah'ın Habibi, var mı ihtiyacınız duaya bizim gibi? O buyurur idi ki cevabında ashaba, sizler dua ederek kavuşun bu sevaba. Faydası edene mi, edilene mi olur? Şimdi bilmeseniz de sonradan belli olur. Bir günde buyurdu ki, kurtuluşu kişinin yapmasına bağlıdır. Her şeyi Allah için. Hiç tasvip edilmeyen bazı insanlar vardır. O da kullara göre şekillenen insandır. Hep insanlara göre tavır alır o yani. Lakin Cenab-ı Allah hiç beğenmez bu hali. Çünkü halis Müslüman her yerde Müslümandır. Eğer değişiyorsa onun dini noksandır. Altın hiç değişir mi? Olsa da hangi elde? Kafirde de altındır, müminin elinde de. Hava ve su neyse Müslüman işte odur. Onun yanında olan bulur rahat ve huzur. Çünkü o ahirete döndürmüştür yüzünü. Onu gören unutur cümle üzüntüsünü. Müminler Allah için bir araya gelseler, buna melekler dahi imrenir, gıpta eder. Bu gibi Müslümanlar mezardan kalktığında gölgeleneceklerdir arş-ı âlâ altında. Kim nefsine değil de İslam'a uysa şayet, ebediyen cennete kavuşur en nihayet. Her kim de gider ise hep nefsinin peşinde, yanar o da maazallah cehennem ateşinde.

Ali bin Muhammed Hazretleri buyuruyorlar ki, müminde ihlas ve pişmanlık bulunursa Allahü Teala onun bütün günahlarını affeder.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 28 Ağustos Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arbas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Meryem Aybike Sinan'ın Ahıska Türklerinin Göç Trajedisi başlıklı makalesini sunuyorum. Ukrayna'dan Ahlat ilçesine gelen Ahıska Türklerinin acı tarihini ne kadar biliyoruz? Bir sürgün tarihi yazılsa Ahıska Türkleri en ön sırada anlatılırdı. Ahıska Türklerinin tarihi coğrafi sınırlar aşan ve bitmek bilmeyen bir sürgünler silsilesidir zira. Bu trajedinin ilk perdesi 14 Kasım 1944'te Stalin rejimi tarafından Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden Rusya'nın ve Türkistan'ın içlerine sürülmeleriyle açıldı. Bir gecede hayvan vagonlarına doldurulan yüz binlerce soydaşımız bu ilk sürgünde nüfuslarının neredeyse yarısını yollarda kaybetti. Lakin Ahıska Türkleri için Türkistan toprakları bir son durak olmayacak. Yarım asır sonra çok kanlı ve organize bir etnik şiddet dalgasıyla hafızalarında silinmez bir yara daha açacaktı. Fergana olayları. 1944 sürgününün ardından Özbekistan'ın Fergana Vadisi'ne yerleşen ve çalışkanlıklarıyla kısa sürede toprağa tutunan Ahıska Türkleri, 1980'lerin sonuna gelindiğinde Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci gerilimlerinin tam ortasında kaldı. 1989 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Fergana Vadisi'nde ortaya çıkan şiddet ve gerilim, basit bir etnik sürtüşme gibi yansıtılmak istense de gerçekte Sovyetler Birliği'nin derin KGB istihbarat oyunlarından başka bir şey değildi. Sovyet ekonomisinin çöküşüyle bölgede baş gösteren işsizlik, toprak ve su kıtlığı, yerel Özbek nüfusla göçmen durumundaki Ahıska Türkleri arasında el altından bir gerilim malzemesi haline getirildi. Olayları tetikleyen ilk kıvılcım, Fergana pazarında bir Ahıska Türkü ile Özbek satıcı arasında bir tabak çileğin fiyatı üzerine çıkan oldukça sıradan bir tartışmaydı. Ancak bu tartışma, kimliği belirsiz organize gruplar tarafından anında büyük bir etnik provokasyona dönüştürüldü. 3 Haziran 1989'da önceden hazırlanmış listelerle hareket eden gözü dönmüş gruplar, Ahıska Türklerinin yaşadığı köyleri bastı. Günlerce süren katliam boyunca Ahıska Türklerinin evleri kundaklandı, kadınlar, yaşlılar ve çocuklar vahşice katledildi. Dönemin Sovyet istihbaratı KGB ve askeri birlikleri Kızıl Ordu, olayları engellemek yerine günlerce müdahale etmedi. Adeta bu katliama göz yumdu ve arka planda olayları kışkırtıp tetikledi. Resmi rakamlar ölü sayısını 100 civarında gösterdi. Oysa bağımsız kaynaklar yüzlerce masum Ahıskalı'nın hunharca öldürüldüğünü söylüyordu. Bu olaylardan sonra can ve mal güvenliği kalmayan 20 bine yakın Ahıska Türkü, Sovyet ordusu tarafından alelacele askeri kamplara toplandı ve trenlerle Rusya'nın iç kesimlerine nakledildi. Bu göç, Ahıska Türkleri için yurt bildikleri topraklardan koparıldıkları ikinci büyük sürgün oldu. Bu kanlı vahşetin ardından Özbekistan'ı tamamen terk etmek zorunda kalan 100 bine yakın Ahıskalı'nın bir kısmı Rusya'nın Krasnodar bölgesine, bir kısmı Azerbaycan'a, önemli bir bölümü ise tarım işçiliği yaparak yeniden hayata tutunabilecekleri Ukrayna'nın güney bölgelerine, Herson, Nikolayev ve Donbas şehirlerine sığındı. Ukrayna'da kendilerine köyler kuran, toprak kiralayarak tarımda büyük başarılar elde eden Ahıska Türkleri yeniden huzuru bulduklarını düşünürken Rusya ve Ukrayna Savaşı ile birlikte acı ve tehlike Ahıska Türklerinin kapısını üçüncü kez çaldı. Bombaların gölgesinde çatışma hatlarının tam ortasında kalan soydaşlarımız için kara günler yeniden başladı. Evleri yıkılan, sığınaklarda mahsur kalan Ahıskalıların çığlığına Türkiye Cumhuriyeti sessiz kalmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Hariciyemizin sıkı koordinasyonlarıyla savaş bölgesinden 3500'den fazla Ahıska Türk'ü soydaşımız kurulan Yeşil Koridor'la ateş hattından sağ salim çıkarılıp Türkiye'ye tahliye edildi. İlk etapta Elazığ'daki geçici barınma merkezlerinde misafir edilen ve yaraları sarılan aileler için kalıcı bir iskan politikası devreye sokuldu ve 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarının arifesinde Türkistan tarihinin Anadolu'da

Dünyaya sığmayan mazlumlar sadece Türkiye'ye sığabilir. Bu yüce Allah'ın büyük bir lütfu ve keremidir. Allah bu aziz vatanı daim ve kaim eylesin. Türkiye gazetesinde Meryem Aybike Sinan'ın Ahıska Türklerinin Göç Trajedisi başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacaktı, ben bakan diyen itirafçı Ertan Yıldız rüşvet sistemini anlattı. Başlıklı makalesini sunuyorum. İyi anlaşan iki hemşeriden birisi çıkar amaçlı suç örgütü lideri, diğeri ise yönetici olarak yargılanıyor. Hayalleri ortaktı. 2019'da İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olduğunda Ertan Yıldız bakan olacak, rahata erecekti. Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan ve içinde yer aldığı ve bildiği suçları mahkeme huzurunda da anlatan Ertan Yıldız bunu şöyle anlattı. Ben oraya çalışmak, başarılı olmak ve Ekrem İmamoğlu'nun yolculuğunda onun yanında, onunla beraber Cumhurbaşkanlığına kadar gitmeyi düşünerek başladım. Çünkü onunla konuştuğumuzda bu yolun sonu inşallah Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıktır şeklinde bir ifadesi vardı. Ben kendisine inanarak başladım. Fakat zaman içerisinde gördüm ki çalışma şekli çok farklılaştı. Bu yola girebilmek için farklı bir takım yöntemler, finans kaynakları geliştirme, gayri yasal, benim sorumlu bulunduğum şirketlerin de olduğu alanı zorlayan, yönetimi de zorlayan bir takım yapılanmalar oldu. Bu yapılanmalardan ben rahatsız oldum ve bu yapılanmaların içerisinde devam edemeyeceğim için de ya devam edecektim merkezine girecektim, hayatım değişecekti ya da bırakacaktım. Az önce de söyledim, bırakmayı tercih ettim. Önceki ifadelerinde de İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi için gerekli finansmanın sağlanması amacıyla bir sistem kurulduğunu anlatan Ertan Yıldız, mahkemede de aynısını tekrar etti. Savunmasının ardından savcı ve mahkeme heyetinin sorularını cevapladı. İmamoğlu için kurulan yolsuzluk ve rüşvet kaynaklı sistemi anlatırken mahkeme heyetiyle şu diyalog yaşandı. Mahkeme Başkanı, ifadenizde de bahsetmiştiniz. Bu sistem kelimesi ne demek, ne anlama geliyor? Ertan Yıldız, çok açık aslında. Kaynak oluşturmak için kullanılan bir yapı. Birkaç ayağı var. Boğaziçi bölgesi, medya aşamaları, Cebeci. Mahkeme Başkanı, nereye kaynak oluşturuyorlar? Yıldız, çok açık değil mi? Mahkeme Başkanı, açıkla o zaman. Yıldız, iki şey için. Biri siyasi amaçlar, diğeri de kişisel zenginleşme. Medya AŞ, reklam alanları ve Boğaziçi imar gibi alanlardan kaynak oluşturuluyordu. Cebeci'deki hafriyat sahaları üzerinden milyarlarca lira vurgu yapan ve halen firari olan Murat Gülibrahimoğlu'nun İBB'deki süreçlere girmesinin ardından İmamoğlu'yla sorunlar yaşamaya başladığını ileri süren Yıldız, İBB'nin zararına, Gülibrahimoğlu şirketinin yararına olacak bir konu hakkında yaptığımız toplantıda Ekrem İmamoğlu, Gülibrahimoğlu ne diyorsa o olacak, bu benim talimatımdır dedi ve genel müdürlerin önünde beni ezdi dedi. Döküm için izin alınan alana hiç hafriyat dökülmediğini söyleyen Yıldız, bu hafriyat İstaç'ın sahasına dökülse 800 milyon dolarlık gelirin 400 milyon doları İstaç'a kalacaktı. İstaç 4 yıl boyunca bu gelirden mahrum bırakıldı dedi. Paranın adresi olarak İmamoğlu'nu işaret eden Yıldız, bu para kimin cebine gitti, etkin pişmanlık ifademde var ifadelerini kullandı. Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadede yüz milyonlarca dolarlık hafriyat vurgununu hakkında şunları söylemişti. Yapılanma alanı Cebeci hafriyat alanıdır. Bu yapının bir ayağında Fatih Keleş bulunmaktaydı. Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü, Murat Gülibrahimoğlu ile birlikte Cebeci döküm sahalarından gelen sıcak paranın kontrolünü sağlıyorlardı. İBB üzerinden dolgu alanı izni Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine verilmiştir. Buraya giden hafriyat yaklaşık İstanbul'un tüm hafriyatının %70'idir. Buranın yıllık cirosu 150-200 milyon dolar civarındadır.

bu paraların bir kısmı Ekrem İmamoğlu'nundur. Bu şahıs Fatih Keleş aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'yla toplantılar yapmış ve bu izinleri almıştır. Ekrem İmamoğlu, döküm sahası alanındaki işlerin gayri resmi eşit ortağıdır. 2024 yılının sonlarında operasyon iddiaları çıkmaya başlayınca, Murat Gül İbrahimoğlu'nun elde ettikleri paraları kendi uhdesine geçirerek kaçacağı endişesiyle bu şahıstan paraların istendiğini duydum. Fakat Murat Gül İbrahimoğlu'nun paraların büyük bir kısmını vermediğini duydum. Zaten 2025 yılı Mart ayı gibi de kendisi yurt dışına kaçtı. Londra'da olduğunu duydum. Londra'da ciddi bir parası olduğunu, bu paraların da yarısının Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu tahmin ediyorum. Duruşma gülünç durumlara da yol açıyor. Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İstaç adına çalışma yürüten bir şirketten 1.2 milyar dolar rüşvet alarak Saraçhane'de İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e teslim ettiği yönündeki iddiasını savunmasında da tekrarlayan Yıldız bu konuda şunları söyledi. Öbür taraftan ben bu eylemde anlatılanların tamamının arkasındayım. Onu da söyleyeyim. Evet, Aykut Erdoğdu şu anda burada. 1.5 milyon 200 bin dolar getirildi. Ve o 1.5 milyon 200 bin doları Fatih Keleş aldı. Ben de buna şahidim. Ekrem İmamoğlu'nun da bilgisi dahilindedir. Ekrem İmamoğlu hatta bana Aykut Erdoğdu da duysun bunu. Ya Aykut'a dikkat edin, o 2 alır 1.5 getirir şeklinde bir ifadesi vardır. Yani Aykut'a güvenmediklerini aslında daha fazla para alabilme odaklıdır ama bir kısmını kendisine ayırır şeklinde ifadesi var. Bunu da burada söylemiş olayım. Bu olayın %100 arkasındayım, %100 gerçektir. Benim birebir şahit olduğum olaydır. Bu arada Aykut Erdoğdu benim kendisine husumetim olduğunu bana iddia etmiş. Benim Aykut Erdoğdu ile hiçbir husumetim yok. Kendisiyle gelirlerdi, görüşürdük, beni ziyarete de gelirdi. Hatta iştiraklerle ilgili bilgi alırdı, bilgi verirdim. Hemen hemen bizim aramızda husumet yoktu. Benim yoktu. Onun var mıydı bilmiyorum. Benim yoktu. Ben bunda da beraatimi talep ediyorum. Zaten etkin pişmanlık ifademde de belirttim bu eylemi. İş insanları konuşuyor, bürokratlar konuşuyor, İmamoğlu'nun dostum, yol arkadaşım dedikleri konuşuyor, para taşıyan şoförler konuşuyor, İmamoğlu ise susuyor. Hani şu besleme gazetecilerin yolsuzluk ve rüşvetçileri savunan Özgür Özel ve yandaşlarının iftiracı dedikleri itirafçılar konuştukça daha neler çıkacak göreceğiz.

Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacaktı, ben bakan diyen itirafçı Ertan Yıldız rüşvet sistemini anlattı. Başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Büyük Oyun başlıklı makalesini sunuyorum. ...2025 yılı ikinci yarısının başlangıcı Haziran ayında Orta Doğu ve İran, Ağustos ayında ise Latin Amerika ve Venezuela üzerindeydi uluslararası gündem. İkisinin de kesişim kümesi aynıydı. Yani büyük oyun. Aradan bir yıl geçti, yine aynı coğrafyalar, yine aynı gündem, yine aynı dönem. Latin Amerika'da Venezuela'nın Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine 19'dan fazla petrol sahasında sahiplik payları verecek büyük bir anlaşmaya çok yakın olduğu konuşuluyor. Günde 90 milyona kadar varil petrolün bu sahalardan üretilebildiği bilgisini de ekleyelim. Venezuela'da canlanan petrol endüstrisi ve gelirlerini artırmayla yetinecek demek. Büyük anlaşmanın manası ise çok derin. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en büyük doğrulanmış petrol rezervlerine erişim hakkı. Gelelim Orta Doğu coğrafyasına. Petrol deyince akla ilk gelen tabii ki Hürmüz Boğazı. Fiyatlar ona endekslendi çünkü. Kapalı mı? Geçiş var mı? Ham petrol sevkiyatlarının savaş öncesi seviyelerini yaklaşık %70'ine çıkaran Kuveyt ve Katar, küresel petrol arzını destekleyici ve fiyatları kontrol altında tutmaya yardımcı hamlesi geldi gündeme. Servis operasyonlarının kullanılmasıyla Hürmüz Boğazı'ndan petrolü taşıyıp Umman Körfezi'nde diğer tankerlere aktardıkları söyleniyor. Miktar olarak karşılığı ise Temmuz ortasındaki yaklaşık 4 milyondan günde kabaca 7-8 milyon varile yükseldiği belirtiliyor. Nakliye için risklerin hali hazırda bulunduğu durumda hem de. Ha bu arada 2025 yılı sonunda her iki bölgede ve her iki ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nin eş zamanlı ülke yönetimlerine yönelik operasyonlarını da resme ilave edince büyük oyunun İran'da meramının ne olduğu Latin Amerika'daki Venezuela örneğindeki son hamleye bakınca daha da berraklaşıyor. Star gazetesinde Filiz Katman'ın Büyük Oyun başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Oslo Sızıntısı başlıklı makalesini sunuyorum. Tam 15 yıl olmuş. 2011'in Eylül ayında PKK'nın yarı resmi haber ajansı DİHA'da dönemin MİT yöneticileriyle PKK'nın Kandil'deki lider kadrosu arasında geçen çözüm sürecine ait ses kayıtları sızdırıldı. Bu kayıtlar çözüm sürecini destekleyen çevrelerce her ne kadar normal karşılansa da iktidarla muhalefet arasında büyük atışmalara yol açtı. Asıl depremse 8 Şubat 2012'de KCK soruşturması kapsamında FETÖ'cü savcıların MİT yöneticilerini ifadeye çağırmasıyla yaşandı. Görüşme kayıtları dönemin MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın tutuklanması ve Fidan'dan Başbakan Erdoğan'a uzanacak siyasi bir darbe girişimine dönüştü. Buna karşılık siyasi irade, mecliste yaptığı yasa değişikliğiyle MİT mensuplarının ifade vermesini Başbakan'ın iznine tabi kıldı. Sonraki yıllarda Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan üzerinden kendisinin hedef alındığını açıklayacaktı. Oslo sızıntıları üzerinden devlet içi darbe girişimi savuşturuldu fakat sızıntının kaynağı ve sorumluları resmi olarak kamuoyuna açıklanmadı. MİT'in konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmada oklar PKK'yı işaret ediyordu. MİT, Oslo görüşmelerini gizlice kaydedenin PKK olduğunu tespit etti. Kayıtların ilk kez PKK'ya yakın DİHA'da yayınlanması da bu tespiti güçlendiriyordu. PKK'nın Oslo'yu sızdırma gerekçesi ise o dönem FETÖ'nün başlattığı ve dalga dalga yürüttüğü KCK operasyonlarına misilleme olarak yorumlandı. Bu tarihi hatırlatmaların sebebi
20 Temmuz tarihli İmralı kaynaklı tartışmaya yol açan bir görüşme notu. Yine PKK'ya yakın olduğu ifade edilen ancak benim PKK'ya biraz mesafeli olduğunu düşündüğüm Avrupa merkezli bir internet sitesinde yayınlandı. Bu görüşmeye PKK'nın Kandil'deki liderlerinin katıldığı iddia ediliyor. Bu iddianın taraflarca kesin bir dille yalanlanmasına rağmen sürece muhalif çevrelerde büyük bir heyecan oluşturduğunu görebiliyoruz. Muhalif haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında gerçeğin ne olduğu bilinmeden konunun istismarı başladı. Muhalif haber merkezleri adeta büyük bir dezenformasyon kampanyası yürütüyor. Süreç karşıtı bir kampanyaya dönüşen bu iddiaların mecliste 467 gibi rekor bir oyla kanunlaşan çerçeve yasanın hemen ardından gelmesi bana fazlasıyla manidar geliyor. Yarım asrı aşkın terör belasından kurtulmaya ramak kalmışken bu girişimi çözüm sürecine yönelik ciddi bir provokasyon sinyali olarak görüyorum. Eğer süreç karşıtı bu tür iddiaların kaynağı tespit edilip gerekli tedbirler şimdiden alınmazsa önümüzdeki süreçte çok daha büyük yol kazalarının yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Oslo sızıntısı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ahmet Varol'un Batı Yaka'da Eşkıya Yayılmacılığı başlıklı makalesini sunuyorum. Filistin'in Türkiye'de Batı Şeria olarak bilinen Batı Yaka bölgesinde Filistinlilerin arazilerini gasp yoluyla Yahudi varlığını artırma ve Filistinlileri göçe zorlama faaliyetleri aşırı ırkçı Siyonist Netanyahu döneminde ciddi şekilde arttı. Ancak Netanyahu bu yayılmacılıkta iki farklı yöntem kullanıyor. Birincisi, doğrudan işgal hükümetinin kararlarıyla yerleşim merkezleri inşa edilmesi veya var olanlara yeni yerleşim birimleri ilave edilmesi. İkincisi ise işgal rejiminin bölgeye yerleştirdiği Yahudi yerleşimcilerin oluşturduğu çeteler tarafından yürütülen kaçak yerleşim. Kaçak yerleşim adından da anlaşılacağı üzere işgal rejiminin kendi yasalarına ve resmi kararlarına göre de yasa dışı sayılıyor. Ancak Netanyahu hükümeti normalde bu şekilde inşa edilen yerleşim merkezlerini kanunsuz ilan etmesine rağmen engel olmuyor. Bilakis yerleşimci çeteleri bu konuda himaye ediyor ve Filistinlilerin arazilerini zorla gasp ederek buralara yeni kaçak yerleşim birimleri inşa etmelerine yardımcı oluyor. Filistinlilerin söz konusu çetelere engel olmaya ve kendi arazilerini savunmaya kalkışmaları durumunda işgalci askerler yerleşimci militanlara değil arazilerini savunan Filistinlilere saldırıyor. Yerleşimci militanların arazi gasp etmesine engel olmazken Filistinlilerin kendi arazilerine sahip çıkmalarına engel oluyorlar. Bu konuda yine Siyonistlere ait ancak sol çizgide olan ve Netanyahu hükümetinin uygulamalarını da sürekli eleştirmesiyle bilinen Haaretz gazetesinin yayınladığı bir dosyadan yararlanarak bazı özet bilgiler vermek istiyoruz. Ancak söz konusu dosyada konuyla ilgili bazı notlar aktarmadan önce bu notlarda geçecek bilgilerin anlaşılabilmesi için Batı Yaka topraklarının tasnifiyle ilgili bir hatırlatma yapmamız gerekir. Ne yazık ki işgalci Siyonistlerin Batı Yaka'daki varlığını tanıması sebebiyle gerçekte Filistin davasına bir ihanet niteliği taşıyan Oslo İlkeler Anlaşması'yla buna bağlı diğer anlaşmalarda Batı Yaka bölgesi statü açısından 3 kategoriye ayrıldı. Bunlardan A kategorisine girenlerin hem güvenlik hem de sivil yönetim açısından Filistin yönetiminin, B kategorisine girenlerin güvenlik açısından işgal rejiminin sivil yönetim açısından Filistin yönetiminin, C kategorisine girenlerin ise hem güvenlik hem de sivil yönetim açısından işgal rejiminin kontrolünde olması kararlaştırıldı. Bunlar bir üstünlük oluşturan bölgeler niteliğinde değil, muhtelif yerlerde küçük parçalar halinde dağılmış vaziyette. Ayrıca A ve B kategorilerindeki bölgeler tüm Batı Yaka'nın %40'lık kısmını oluştururken, güvenlik ve sivil yönetim açısından işgal rejimine bırakılan C kategorisindeki bölgeler %60'ını oluşturuyor. Söz konusu anlaşmaların imzalandığı tarihlerde A ve B kategorisindeki bölgelerde Yahudi yerleşim merkezi yoktu ve işgal rejimi aynı zamanda bu bölgelere yerleşim merkezi inşa etmemeyi taahhüt etmişti. Haaretz gazetesinin yayınladığı dosyaya göre 2024'e kadar bu bölgede Yahudi yerleşim merkezi inşa edilmedi. Ancak Netanyahu'nun yerleşimci çetelerin önünü açması ve askerleriyle destek vermesi sonucu 2024'ün başından bu yana geçen 2,5 yıllık süre içinde yerleşimci çeteler bu bölgelere 30'dan fazla kaçak yerleşim merkezi inşa etti. Güvenlik yönünden bile Abbas yönetimine bağlı olan A kategorisine giren topraklara ise bir kaçak yerleşim merkezi inşa etmiş durumdalar. Haaretz'in dosyasında geçtiğine göre işgal rejiminin merkez bölge komutanı Avi Bulut, yakın tarihli bir konferansta A ve B bölgelerinde kaçak yerleşim merkezleri kurulmasının yasaya ve hükümet talimatlarına aykırı olduğunu söyledi ve hali hazırda bu bölgelerde kaçak yerleşim merkezi bulunmadığını ileri sürdü. Oysa bizzat Siyonist medyanın ve yine Siyonistlere ait sivil toplum kurumlarının sahada yaptığı araştırma ve tespitler bu iddiayı yalanlıyor. Kaçak yerleşim merkezlerini konum ve isimleriyle sıralıyorlar. Buralara yerleştirilen yerleşimci teröristler aynı zamanda Filistinlilere yönelik saldırılarda kullanılıyor. Yeni Akit'te Ahmet Varol'un Batı Yaka'da Eşkıya Yayılmacılığı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var.
Yeni Şafak'ta Mehmet Akif Soysal'ın Türkiye'nin kalkınma meselesinde önünde duran çözüm başlıklı makalesini sunuyorum. ...2004 yılında Siemens Çin'e hızlı tren satmak için masaya oturdu. Karşısında dünyanın en büyük demiryolu pazarlarından biri vardı. Siemens'in elinde ise yılların ICE teknolojisi. Fakat Çinlilerin istediği yalnızca tren değildi. Mesajları açıktı. Bize tren satmak istiyorsanız tren yapmayı da öğreteceksiniz. Çin, Siemens'in yanı sıra Kawasaki, Alstom ve Bombardier'i de aynı pazarda rekabete soktu. Çinli üreticilerle çalışmak, üretimi giderek Çin'e taşımak ve kritik teknolojiyi aktarmak temel şartlar arasındaydı. Siemens ilk turda teknoloji transferi için istediği yüksek bedelde geri adım atmayınca ihaleyi kaybetti. Sonraki turda masaya döndüğünde şartlar değişmişti. Çin pazarlıkta yalnızca trenin fiyatını düşürmemişti, teknolojinin kapısını açtırmıştı. Çin'in yaptığı basit bir yerlileştirme değildi. İlk trenlerin bir bölümü dışarıdan geldi, sonra ithal parçalar Çin'de monte edildi, ardından üretim Çinli şirketlere geldi. Çinli mühendisler yabancı üreticilerin fabrikalarında eğitim aldı, gelen teknolojiyi inceledi, öğrendi ve yeniden geliştirdi. Çinlilerin kullandığı tarif son derece yalındı. Getir, özümse, yeniden geliştir. Kawasaki teknolojisiyle başlayan CRH2 süreci zamanla daha hızlı Çin trenlerine, ardından kendi standartlarına ve Fuxing ailesine uzandı. Fakat burada kritik soru, trenin yüzde kaçı yerli değildi. Asıl soru şuydu, teknolojinin yüzde kaçına hakimiz? Çünkü koltuğu, camı, kapıyı hatta gövdeyi üretmek başka, trenin beynine, çekiş sistemine, kontrol yazılımlarına ve algoritmasına hakim olmak başkaydı. Bir ürün yerli olabilir, teknoloji hala sizin olmayabilir. Aslında bu hikaye hızlı trenden çok daha önce başlamıştı. Volkswagen, General Motors, Toyota ve diğer yabancı üreticiler yıllarca Çinli ortaklarla otomobil üretti. İlk bakışta sonuç tartışmalıydı. Çin pazarı büyüyor, yabancı markalar satıyor, Çinli ortaklar para kazanıyordu. Yerli marka ve özgün teknolojisi ise aynı hızla gelişmiyordu. Fakat ekosisteme baktığımızda başka bir şey oluyordu. Çinli mühendis modern seri üretimi öğreniyor, tedarikçiler uluslararası kalite standartlarına çıkıyor, teknisyen, yönetici, fabrika ve Ar-Ge kabiliyeti birikiyordu. Yani ilk ürün yalnızca otomobil değildi. Asıl görünmez ürün gelecekte başka teknolojileri özümseyebilecek insan ve sanayi havuzuydu. Bugün Çin'in elektrikli araç, batarya ve hızlı trendeki sıçramasını bu birikimden bağımsız okumak mümkün değil. İşte kritik ayrım burada. Teknoloji transferi tek başına kalkınma değildir. Gelen teknolojiyi anlayacak mühendisiniz, geliştirecek araştırma merkeziniz, üretecek tedarikçiniz ve bütün bunları aynı hedefe yöneltecek stratejiniz yoksa, satın aldığınız teknoloji bir süre sonra eskiyen bir makineden ibaret kalabilir. Çin'in asıl başarısı treni satın almak değil, öğrendiğini özümseyebilecek ekosistemi yıllar içinde kurmaktı. Türkiye'nin meselesi de tam burada başlıyor. Uzun yıllar özel girişimin yatırımlarından kendiliğinden teknolojik bir sıçrama yapmasını bekledik. Oysa özel şirketin tabii amacı kâr etmektir. Daha ucuzsa ithal eder. Daha risksizse hazır teknolojiyi satın alır. Ondan ülkenin 20 yıl sonraki teknoloji stratejisini tek başına kurmasını bekleyemeyiz. Bizim bataklığa saplandığımız yerde burasıdır. Şirketin kar hedefiyle ülkenin uzun vadeli teknolojik hedefini aynı istikamete yöneltecek kamusal stratejiyi yeterince erken kuramadık. Son 10 yılda ise Türkiye'nin bu açığı kapatmaya dönük önemli adımlar attığını görüyoruz. TOK'u yalnızca yerli bir otomotiv olarak okumak bu nedenle eksik olur. Asıl soru kaç otomobil ürettiğimiz değil, TOK'un etrafında kaç mühendis yetiştirdiğimiz, kaç tedarikçiyi teknoloji basamağında yukarı taşıdığımız ve bugün sahip olmadığımız kaç kabiliyeti yarın Türkiye'nin kabiliyeti haline getirdiğimizdir. Çin'in otomobil macerasının bize öğrettiği de budur. İlk ürettiğiniz şey otomobil olabilir. Asıl kazanım ondan sonra üretebileceklerinizi mümkün kılan ekosistemdir.
MESEM'i formüle etmeye çalışmamızın nedeni de budur. Özel girişimin kar motivasyonuyla kamunun uzun vadeli hedefini, üniversiteyi, ihtisaslaşmış sanayi alanlarını, tedarikçiyi ve insan kaynağını aynı istikamete yöneltecek bir modele ihtiyacımız var. Çünkü teknoloji satın alınabilir ama teknolojik kabiliyet satın alınamaz. O ancak inşa edilir.

Yeni Şafak gazetesinde Mehmet Akif Soysal'ın Türkiye'nin kalkınma meselesinde önünde duran çözüm başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bülent Erandaç'ın Koridor Yıkıldı başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'nin ve bölgenin güvenliği açısından büyük önem taşıyan terörsüz bölge stratejisi hem ülkemizde hem de Irak ve Suriye sahasında önemli sonuçlar ortaya koyuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı siyasi iradesi ve Türkiye'nin güvenlik stratejisi doğrultusunda yürütülen etkili hamleler, emperyalist güçlerin aparatı olarak nitelendirilen PKK terör örgütünün tasfiyesine yönelik önemli bir süreç başlattı. Türkiye'nin uzun süredir kararlılıkla yürüttüğü terörsüz bölge stratejisi Suriye sahasında da somut sonuçlarını vermeye başladı. Ankara'nın sınır güvenliğini sağlama ve terör koridorunu parçalama hedefiyle yürüttüğü askeri, diplomatik ve idari hamleler bugün yalnızca sınır hattını değil, bölgenin jeopolitik dengelerini de önemli ölçüde değiştirdi. Suriye'de PKK'nın kolu ve aparatı olarak değerlendirilen SDG-YPG yapılanmasının feshedilmesi bu sürecin en önemli gelişmelerinden biri oldu. Fırat Kalkanı'yla başlayan, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla devam eden süreç, Irak-Suriye-Akdeniz hattında kurulmak istenen terör koridorunun parçalanmasında belirleyici oldu. Kahraman Türk ordusu, bölgede kurulmak istenen terör yapılanmalarına ağır darbeler indirdi. Sahadaki bu fiziki bariyer, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan Türkiye tezini güçlendirdi ve Ankara'nın Suriye politikasında elini kuvvetlendirdi. Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde güvenliğin sağlanmasıyla Suriye'nin kuzeyi istikrarsız bir çatışma alanı olmaktan çıkarılmaya başlandı. Altyapı, sağlık, eğitim ve yerel yönetimlerin desteklenmesiyle bu bölgeler milyonlarca Suriyeli için yaşanabilir ve güvenli alanlara dönüştü. Bu durum hem bölgedeki göç hareketliliğinin durdurulmasına katkı sağladı hem de Türkiye'deki sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri için sürdürülebilir bir zemin hazırladı. Suriye'de sonuç veren terörsüz bölge modeli, ABD, Rusya ve İran gibi küresel ve bölgesel aktörlerin Suriye politikalarını yeniden değerlendirmesini zorunlu kıldı. Evet, yıllardır PKK-YPG ideolojisinin baskısı altında yaşayan, çocukları zorla silah altına alınan ve göçe zorlanan insanların terör örgütünün vesayetinden kurtulması, bölgenin geleceği açısından olumlu bir gelişme olacaktır. Bu durum Suriye Kürtlerinin Şam yönetimiyle terörden arındırılmış, siyasi ve demokratik bir diyalog zemini kurmasına imkan sağlayabilir. Bölgenin PKK-YPG'den temizlenmesi, altyapının yeniden imar edilmesi ve güvenliğin sağlanmasıyla birlikte yüz binlerce Suriyelinin kendi topraklarına gönüllü ve onurlu geri dönüş sürecinin hız kazanması mümkün olacaktır. Sonuç, terörsüz bölge hedefi Türkiye'nin güvenlik stratejisinin ötesinde Suriye'nin geleceğini ve bölgenin jeopolitik dengelerini şekillendiren tarihi bir süreçtir. Bu sürecin en önemli şartı ise açıktır. Teröre geçit yok. Terör koridoruna izin yok. Takvim gazetesinde Bülent Erandaç'ın Koridor Yıkıldı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Haşmet Babaoğlu'nun Kendi Kendimize Bakabiliyor Muyuz başlıklı makalesini sunuyorum. Televizyon muhabiri parkta yakaladığı yaşlılara soruyor. Huzur evlerinde sıra varmış, ne diyorsunuz? Gözlerinden nasıl bulutlar geçiyor, kelimelerle anlatmak imkansız. Durumdan haberdarlar. İçlerinden biri, arkadaşım kayboldu huzur evine, kaydoldu, 3 yıldır bekliyor diyor. Bir diğeri buruk bir gülümsemeyle mırıldanıyor. Ben kendi kendime bakarım. Muhabir, çocuklarınız yok mu, bakacak kimse yok mu diye soracak oluyor. Hepsi aynı cevabı veriyor. Ne yapsınlar, çocukların her birinin ayrı derdi, ayrı işi var.
Bu cümle bütün parıltılı toplum güzellemelerini, akademik teorileri, sosyal medya lafazanlıklarını silindir gibi ezip havaya karışıyor. Sokaktaki gerçekle sokak üzerine ettiğimiz sözler arasında muazzam bir mesafe var artık. Türkiye gitgide yaşlı bir toplum oluyor ama her 5 yaşlıdan birinin yalnız yaşadığından haberimiz yokmuş gibi yapıyoruz. Oysa gözlerini televizyon muhabirinden kaçırarak ben kendi kendime bakarım diyen adam gayet net bir gerçekliği ve toplumun hızla değişen yüzünü anlatıyor. Eskiden sadece pek müreffeh kesimlerde görülen, arada sırada gidip hatırı sorulan yalnız yaşlılık şimdi bütün kesimler için kaçınılmaz bir tercihe dönüşmek üzere. Peki sadece yaşlılık mı sorun? Dümdüz söyleyeceğim. Para konusu var ya, aile ilişkilerimizi bütün sökük yerlerini birer birer patlatıyor. Aile düzeni diyoruz ya, artık açık düzensizlik, hatta basbayağı hırgür olup çıkmak üzere artık. Para varsa bağlılık gösterişiyle durum ilk kriz anına kadar idare ediliyor. Ya para yetmiyorsa? Aile, aileden başka her şeye benzemeye başlıyor. 3 kuruşluk miras için birbirine bıçak çeken kardeşler, çekip giden babalar, boynu bir kez bükülmüş ve bir daha düzelmemiş anneler, bütün aileyle kavgalı yengeler, hırpalanan aile içi yetimler vesaire. 0 huzur, 0 şefkat. Sokaktaki şiddet bizi şaşırtıyor ya, evlerdeki bencilliği, aile üyelerinin gizli fakat korkunç yalnızlığını ve şiddeti görsek, işin en azından bir yanını anlamaya başlayacağız. Sabahta Haşmet Babaoğlu'nun "Kendi Kendimize Bakabiliyor Muyuz?" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 25, Sure Zuhruf Suresi 34-89. Ayetler, Duhan Suresi 1-18. Ayetler, Sayfa 491-495.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.

0: Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ahiret yolcusuyuz. Ahmet Mekki Efendi büyük alim ve veli. Nasihati herkese olurdu faideli. Bir günde buyurdu ki: Helekel müsevvifun. Yarın yok, bugün vardır, manası budur bunun. Hadis-i şeriftir ki o server buyurmuştur. Yani yarın yaparım diyen helak olmuştur. Yarın sana sorulur hesabı her bir işin. Sen bunu yaptın ama ne maksatla, ne için? Eğer güzel bir cevap veremezsen sen buna, bir paçavra misali çarpılır suratına. Bu dünya nimetleri insanı aldatıyor. Halbuki Allah ona metaül gurur diyor. Tencereyi tutmaya yarayan bez vardır ya, işte metaül gurur geliyor bu manaya. Büyükler buyurur ki, bir kimse yola çıksa, götürür o seferde ne lazım olacaksa. Bir günlük mesafeye gidecek olsa insan, günlük ihtiyaç kadar götürür eşyasından. Yatak yorganını da almaz elbet yanına. Zira bu muhaliftir kulun tabiatına. İhtiyacı olmayacak nesneleri götürmek bir ahmaklık olur ki mümine yakışmaz pek. Ahiret yolcusuyuz bu dünyada biz dahi. Varacağımız menzil ahirettir nihai. İşte bu yolculukta bize lazım olacak ve gittiğimiz yerde ihtiyaç duyulacak şeyler neyse onları tedarik zorundayız. Evvela bu şeyleri bilmek durumundayız. Peki ne gibi şeyler ahirete aittir? Bu şeyler güzel ahlak ve ameli salihtir. Dinin şu dört temeli: namaz, oruç, hac, zekat ve Allah rızasına muvafık her icraat ameli salihtir ki yapılırsa ihlasla ahirete gidince sıkıntı olmaz asla. Bunların haricinde şeylerle meşgul olmak bir ahmaklık olur ki beğenmez Cenab-ı Hak. Denirse ki var ise ev yahut at araba, bu şeyler dünyalıktan sayılır mı acaba? Ahiret niyetiyle olurlarsa iyidir. Yani dünyalık değil ahirete aittir. Nefis için olursa hiç itibar edilmez. Dünyalık olurlar ki on para bile etmez. Allah için kazanıp Allah için sarf etmek halis Müslümanların şiarı olsa gerek. Ahirette faydası olmayacak ne varsa hepsi dünyalık olup vebaldirler hülasa. İşte bütün bunlarda hata yapmamak için sorarak yapılması lazım gelir her işin. Hüner, sual ederek işi öyle yapmaktır. Başarının sırrı da burada yatmaktadır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin öncelikle Cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Ahir ve akıbetimizde hayır eylesin inşallah Teala. Eğer hasta olanlar varsa Allah-u Teala'nın karibi zaman şifa ihsan etsin. Borçlar varsa eda ihsan etsin. Dertler varsa deva nasip etsin. Sıkıntı olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da aile tebdil etsin. Ahir zaman fitnelerinden de Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanlardan muhafaza eylesin inşallah Teala. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Zinnun-u Mısri Hazretleri buyuruyorlar ki fesadın, yani çöküşün, bozulmanın, kargaşanın altı sebebi vardır. Birincisi, ahiret işindeki niyet zayıflığı. Yaparız ya, ederiz ya diyoruz, atlatıyoruz. İkincisi, bedenin şeytana esir olması. Ben diyorsa şeytana esir olmuştur. Üç, ecelin yakın olmasına rağmen uzun emelin garip gelmesi. Yaşlandık, hastayız, kansere yakalandık, öleceğiz ama. Amması ne? Değil mi? Sağlam ölmüyor mu? O da ölüyor. Dördüncüsü, kulun rızasını Allah-u Teala'nın rızasından önce tutmak. Ya kadınlar da çok, el alem ne der? Ya ne derse desin sana ya, sana ne ya? Benim en çok dikkatimi çeken bu servis şeyden, biz Çingen Bayırı deyiveriyoruz ya. Oradaki Çingene kadınlar var. Yerine göre şal var gibi, yerine göre hiç bile rengi kırmızı olur, masmavi olur, yemyeşil olur. El alem nedir demez. Allah Allah, ya sen Müslümansın. El alemin rızasına göre mi hareket edeceksin? Allah'ın da rızası. Kulun rızasını Allah'ın da rızasından önünde tutmak. Beşincisi, heva ve hevese uyup sünneti terk etmek. Efendim işte sesi uzaklara duydun, hoparlör kullanıyorsun, camide kullanıyorsun, ezanda kullanıyorsun. Her tarafın bidat dökülüyor, kaymıyor. Allah bana muhafaza eylesin. Ve altıncısı, sonuncusu da Zinnun-u Mısri Hazretleri, önce geçenlerin iyiliklerini söylemeyip kusurlarını araştırmak buyuruyor. Sen dört dörtlüksün, zemzemle yıkanmışsın. Efendim işte onun hatası yok mu? Ya otururken de hatanı düşünsen arkadaş, niye başkasını şey yapıyorsun ki? Niye başlasın? Allah-u Teala anlayışımızı artırsın, sorumuzu hayretsin inşallah.
1: Dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
1: Buyurunuz.
3: Hayırlı cumalar diliyorum. Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ellerinizden öpüyorum her ikinizin de.
2: Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Buyurun.
3: Hocam ben sizi kışın aramıştım. Bir kamu kuruluşuna çalıştığımı söylemiştim. Hocam boğazıma kadar kapandım demiştim ben size ama bir yukarıyı kapatamamıştım. Hatırladınız mı?
2: Evet.
3: Hatırlamamış olabilirsiniz. Ben onu da başardım hocam. Ben onu başardım.
2: Allah-u Teala ihsan etmiş. Mübarek olsun. Allah-u Teala ihsan etmiş.
3: Çok mutluyum. Ve pazartesi yani size duygularımı anlatamam. Bulutların üzerinde uçuyorum. Bağırmak, haykırmak istiyorum sevincimden. Tesettürüme girdim pazartesi günü itibariyle.
2: Hayırlı olsun, mübarek olsun. Allah-u Teala ihsanı.
3: Amin. Sizlerden ve dinleyicilerimizden dua bekliyorum. Fakat girmiş olduğum, yani çalışmış olduğum yerde amirimin bir tanesi geldi bana, hakaret etti. Çıkar onu kafandan, at onu kafandan diye bir tartışma oldu. Tabii ki bu bizim müdürlüğümüzde. Dünkü soru, bir izleyicimiz soru sordu. Hani dedikodu, biriyle tartıştım. Ve herkes müdürlüğümüzde bana bunu soruyor. Neden böyle oldu, nasıl oldu diye. Ben de izah etmek durumunda kalıyorum. Dedikodu mu yapmış oluyorum hocam? Bunu sormak istiyorum. Bir de hani kadınların el ve ayak bilekleri, dediğim gibi boğazıma kadar kapalıydım, çok şükür onu da kapattım ama el bilekleriyle alakalı, yani kapalıyım, bol giyiyorum, hani bedenimden 3-4 beden bol giyiniyorum hocam. Tabii ki ferace falan giyemiyoruz, bol pantolon giyiyorum, o kadar bol ki bedenimden 3-4 beden bol, gömleğim de aynı şekilde. Bunun bir mahsuru var mıdır? Ve ben sizlerden dua istiyorum. Şu an resmen bir cihat ediyorum. Hiç kimse benimle konuşmuyor. Hiç kimse bana selam vermiyor hocam. Hiç umurum değil ama. İnanın hiç umurum değil. Ben dimdik durmaya çalışıyorum. Ama ister istemez eve gittiğim zaman çok ağlıyorum. Çok üzülüyorum. Ne olur bana dua edin. Ne olur.
2: Sabırlı olun. 40 gün dayanın. Daha sonra bugün sana muhalefet edenler gelir senden soru sorarlar. Hiç merak etme, üzülme.
3: Çok hakaretlere maruz kalıyorum.
2: Merak
3: ama
2: etme, Rabbimiz var, sahibimiz var, hiç üzülme. Tamam.
3: Evet, çok sağ olun.
2: Tamam
3: efendim. Sizler. İyi ki varsınız hocam, Allah razı olsun.
2: Amin
1: efendim. Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var galiba. Alalım, buyurunuz, hayırlı günler.
4: İyi günler.
1: İyi günler, buyurun.
4: Allah sizlerden razı olsun.
2: Amin cümlemizden.
4: Cumanız mübarek olsun.
2: Sizinki de mübarek olsun efendim. Buyurun.
4: Hocam annem için rahatsız dua.
2: Rabbim hayırlı hayırlı şifalar ihsan etsin inşallah.
4: Sağ olun. Ve erkek kardeşim de maddi çok sıkıntıda.
2: Rabbim ferahlık versin.
4: Amin.
2: Hayırlı neticeler ihsan etsin inşallah.
4: Amin. Amin. Hocam size şunu soracaktım. Kız kardeşim şu anda 43 yaşında. Genç kızlığından yani Blue Çağ'ından beri namaz kılıyordu, sonra bıraktı. Neden bıraktım dediğimde de abla beni sıkıyorlar. benim etrafımda dolanıyorlar diye kelimeler kullandı. Onlar senin koruyucu meleklerindir dedim ben ona. Fakat o diyor ki belki de kötü niyetli olanlardır. Beni namazdan uzaklaştırıyorlar dedi. Şu anda yeni tekrar namaza başlamak istiyorum ama evimde yine tıkırtılar başladı. Tuhaf tuhaf şeyler olmaya başladı deyip yine namazdan uzaklaştı. Hocam buna cevabınızı istiyorum.
2: Tamam efendim.
4: Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Sayılı günler efendim. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi senelerdir yani İslam alimleri, sünnet alimleri,

0: Hüseyin Elmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar. Mürşid-i kamil odur ki edipler, yani edebiyatı bilirler, dilin zirvesine çıkmış olanlar, hükema, hikmet sahipleri, alimler, o konuda aynı şekilde ilim sahibi olanlar bir araya gelse, bir konu hakkında bir cümle söyleseler, ortak hepsi, hani en mükemmeli bu. Mürşid-i kamil o konuyla alakalı bir cümle söylese onun üstündedir. Şimdi bazılar bunu anlamakta zorlanıyor. Bunu kabullenmekte de zorlanıyor. Zorlanmalarının sebebi de ki Ehl-i Sünnet alimleri açıklamışlar. Allah-u Teala'nın kudretine inanmıyorlar. İnanıyoruz efendim. Zayıf. Çok zayıf hem de. Bu önceki asırlarda da olmuş. Hani zaman zaman anlattığımız Terzi Baba Hazretleri var. Kudüs'e sürü. İşte Mevlana Hadi Bağdadi Hazretleri bir halifesine buyuruyor ki işte o Erzincan coğrafyasını işaret ederek bizden öğrendiklerini götür git, orada seni bekleyen birisi var, ona aynı şekilde öğret, kalbine yükle. O geliyor geliyor falan, terzilik yaparmış falan, işte çeşitli şekillerde nakiller var da bakıyor, gözetliyor falan, diyor bu olsa gerek diyor, içeri giriyor, selamünaleyküm, aleyküm selam, Allah der misin diyor, menfaat için demem buyuruyor. Tamam ya adam sensin. Ben bu için demem. Ve kısa zamanda tabii ki özel muallim geldi, özel mürşid geldi, rehber geldi. Kısa zamanda yetişiyor. Kalbi hikmetle doluyor. Tabii gelenleri anlatmaya başlayınca o onu duydu. İnsanlar tercih dükkanına doluyor. Tabii Osmanlı dönemi alimler işte diyorlar ki hem hani bu medrese görmedi, mektep görmedi, cahil bir kimse insanlara böyle dini konularda nasihat ve sohbette bulunuyor, onlara şey yapıyor, insanlar da etrafında pervane oluyor, gitgide artıyor. İşte Erzincan'ın ileri gelen, ne diyorlar şimdi, bir kişi demiyorlar da başka bir şey diyorlar, o bölgenin aynı şekilde itibarlı kişileri, onlardan, alimlerden bir heyet çağırıyorlar bu zatta. Tabii kalp gözüyle onların kalbindeki niyetini anlıyor. Ama yani o zamanki Kadı Efendi ilmiye sınıfı da Osmanlı terbiyesinden geçtiği için onu küçük düşürecek, hapı alacak edepsizlikte de bulunmuyor. O ölçüleri muhafaza ederek, hani onun ilmi bir kariyeri olmadığını insanlara aynı şekilde duyurmak ve insanların oraya koşmasına, gitmesine, yani gitmesin niyetleri bu. Diyorlar ki bize, diyorlar Allah-u Teala'nın subuti ispatları bir sayar mısın? Sayıyorum barek. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kelam, tekvin. Evet diyor ki bir eksik mi oldu, bir daha sayar mısın? Gene sayıyorum. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kelam, tekvin. Kudret atlıyor. Diyorlar subuti ispatlarda kudrette yok muydu? Ha diyor, o Erzincan dışında var da diyor, Erzincan'da yok. Ya ya inanmıyorlar çünkü. Şimdi mesela din adamı şeklinde görünenler var. Bakıyorsun Allah-u Teala'nın kudretine inanmıyor. Yani iman var mı yok mu tereddüt ediyorsun adamın konuşmalarında. Geçen bir baktım, bir tanesi bir beyanat vermiş. Hem de ilahiyat profu. Adam oteller zinciri kurdu. Şimdi herkese böyle dernek, cemaat bilmem ne, onlara nasihat ediyor. Diyor ki insafla benim bu sözlerimi dinleyin, okuyun ya da neyse dinleyin. İşte hiçbiriniz diyor kimseyi cennete götüremez, hiçbiriniz bilmem ne. Peki arkadaş, bu nasihatı sen kendine yapsana. Dini kullanarak oteller zinciri yaptın ya. Değil mi?
1: Dinden para kazanıyorsun ya.
0: Dini istismar ederek para kazanıyorsun ya. Aa dedim ya, insanlar ne yüzsüz olmuş ya. Yani ilahiyatçısı öyle ha. İlahiyatçısı öyle. Ondan sonra da bu insanlar dinden niye uzaklaşıyor? Diyanetin de, ilahiyatın da, İmam Hatip'in de, Kur'an kurslarının da, ondan sonra ne bileyim medreselerin de, hepsi, hepimiz oturup takkemizi önümüze koyacağız. Bu kabahat kimin? Kabahatin görevlerinin.

0: adam söylediğiyle amel et diyor ki. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Emel abi sık sık naklederler de onu. Estağfirullah. Lime tekulle ma la tefalun. Sadakallahu aleyhi. Amel etmediğiniz şeyi niye söylüyorsunuz? Amel etmediğiniz şeyi niye söylüyorsunuz? Mesela bu tavsiyelerde bulunan bir adam kendi sesinden dinlemiştim bir ara. Diyor ki hani diş dolgusu Hanefi ve Hanbeli mezhebinde guslemani ya. Guslemani olunca abdest mani. Dolayısıyla diş dolgusu ve kaplaması olan bir kimse eğer Maliki ve Şafii mezhebini taklit etmezse aldığı gusül sahih olmadığı için abdest de sahih olmuyor, namazlarda kabul olmuyor. Çünkü dört mezhepten ikisi İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri ağız vücudun dışı kabul gibidir. Dışı olarak kabul ediyor. Dolayısıyla yüzde iğne ucu kadar kuru yer kalmadığı gibi ağzın içinde de kalmayacak diyor. Bir kaplama yapınca veya bir derli diş diyorlar şimdi. Onları yapınca orada kapatıyoruz bir yerleri. Dolgu da öyle. Hatta biz eski binada anlatırken bir diş hekimi geldi. Sizi dinledim dedi. Hani diş dolgusu dedi. Guslemani diyorsunuz dedi. Ben demiyorum dedim yani. Kitaplarda yazıyor. Biz dedi sadece çürük olan yeri oyuyoruz, orayı dolduruyoruz. Tamam dedim. Peki dedim bir milim bile olsa sağlam dişin üzerini kapatıyor musun, kapatmıyor musun? Fakat insaflıymış bu sahabeyi ya. Zaten insaflı olan kimseyle anlaşmak kolay oluyor. On sana durdu. Aa dedi bak dedi bunu hiç düşünmedim. Kapatıyoruz dedi. Çünkü dedi garanti veremezsin ki dedi sadece çukur olmaz dedi. Sağlam diş de böyle de irtibatlı olması ve kapatılması lazım. Dedim o zaman olmuyor. İğne ucu kadar kuruyor. Ve bu bahsettiğim adam iğne ucu kadar kuruyor kalmayacakmış. Falan. Dalga geçiyordu ha. Şimdi akıl veriyor. Akıl manelik.
1: Allah sizin ağzınızın içine bakacak.
0: Ha Allah sizin ağzınızın içine bakacak diyordu ya. Ya bu kadar aynı şekilde edepsiz bir ifade kullanılmaz. Haşa Allah-u Teala insan şeklinde düşünüyor. Ha, bunların aynı şekilde neticesi felakettir. Cenab-ı Hak bazılarını vereceği azabı ahirete bırakır. Allah-u Teala'nın diniyle oynayanlara Allah-u Teala tövbede nasip etmiyor ya. Ben daha böyle tarihi seyir itibariyle okuduğum kitaplarda dikkat ediyorum. Hatta bu Yusuf Aleyhisselam'ın o filmini yapmışlar, dizi halinde yapmışlar da internette var. Yazdığın zaman çıkıyor. Mesela bazı bölümlerde benim dikkatimi çeken yerler var. Bazen böyle dinlemek için tıklara bakarım. Mesela orada Yusuf Aleyhisselam o kahinlerle konuşuyor. Kahinlerle konuşuyor. O kahine diyor ki zeki bir adam ha kahin denilen adam. Yusuf Aleyhisselam diyor ki zeki bir sizden diyor. Zeki olduğu için insanlar şey yapmış. Şimdi bir tapınak yapmış. Tapınak bir yerinden böyle sesi dışarıya verebilecek şekillerde böyle açıklıklar bırakmış. Adam oraya giriyor. Oradan seslemiyor. Ses yankı yaparak işte mabedin avlusuna geliyor. Avludakiler de zannediyor ki işte o tanrıları sesleniyor. Yusuf Aleyhisselam diyor ki bunu diyor sen yapıyordun. Evet diyor ben yapıyordum diyor. Peki diyor yani buna nasıl inanıyorsun? Diyor ki işin içinde para var diyor. İşin içinde para var diyor. Sonradan diyor artık diyor, kendimiz de inanmaya başladık. Kendimiz söylüyorduk oradan diyor ki kendi söylediğimize işte bilmem ne tanrısı size sesleniyor diye biz de aynı şeyi yapıyorduk. İşte açıkça oradan mucizeleri gördüğü halde mesela Hazreti Züleyha'nın biri gençleşmesi, gözünün açılması mucizelerini gördüğü halde gene böyle kıpırdamadı. O zaman Yusuf Aleyhisselam bir şey söylüyor. Yani ne yapılırsa yapsın. Hani bir söz var ya. Yani adam adi ise, şerefsizse, aynı şekilde ahmaksa, neyse, hatırına ne getirirse. Artık peygamberi görse de aynı şekilde bu inanmaz. O duruma gelmiş. Ve orada Yusuf Aleyhisselam buyuruyor ki Allah-u Teala giden yolu bu şekilde böyle kesenler Allah-u Teala tövbe ve hidayet nasip etmiyor diye. Ta o zamanlar benim dikkatimi çekmişti. Kitaplarda aynı şeyi yazıyor. Ya Allah-u Teala sonumuza ayrılsın inşallah Teala.
1: Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı şükrün ve nankörlüğün neticesi. Şükür, verilen nimetleri yerli yerinde kullanmak, görülen iyiliğe karşı teşekkür etmek, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak anlamlarındadır. İyilik edene mal ve hizmetle karşılığı yapılır. Bunu yapamayan teşekkür ve dua eder. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak insanlık vazifesidir. Hadis-i şerifte insanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmiş olmaz buyurulmuştur. Vaktiyle Bağdat'ta kıtlık oldu. Açlıktan mecalsiz kalan bir fakir, içeriden ekmek kokusu gelen bir evin kapısını çalar. Günlerdir ağzıma bir lokma girmedi, Allah rızası için bir ekmek verin diye yalvarır. Tandırda ekmek pişirmekte olan kadıncağız, fakirin bu yalvarışı üzerine kızına, al şu ekmeği kapıdaki fakire veriver der. Kızcağız, tandırdan yeni çıkan ekmeği fakire verir. Fakir sevincinden ne yapacağını bilemez ve hemen evinin yolunu tutar. O sırada karşısına birisi çıkar. O ekmeği nereden aldın diye sorar. Fakir de kendisine ekmek verilen evi tarif ederek yoluna devam eder. Adam ekmek verilen evin kendi evi olduğunu anlayınca çok öfkelenir ve böyle zamanda kimin evinde ekmek olabilir ki diye söylenerek hışımla eve girer. O ekmeği fakire kim verdi diye bağırır. Kadıncağız korkudan kızına bir şey yapmaz düşüncesiyle kızını işaret eder. Nankörlük ve cimrilik içine işlemiş olan adam eline geçirdiği bir sopayla kızının ekmek veren eline öyle bir vurur ki kızcağızın eli felç olur. Öfkeyle ben herkese ekmek versem bu evde ekmek mi kalır diye bağırır. Aradan seneler geçer, elindeki nimete şükretmeyen adamın işleri bozulur. Nesi varsa satar fakat kendini iflastan kurtaramaz. Bu arada sağlığı bozulur, çalışamayacak hale gelir ve bir lokmaya muhtaç olur. Bir gün kızına benim çalışacak ve dışarı çıkacak halim yok. Dışarı çık, birisinden ekmek veya bir ekmek parası iste. Benden ümidi kesin der. Ömründe dilenmemiş, kimseden bir şey istememiş olan kızcağız utana sıkıla çarşıya iner. Bir kenara çekilir, beklemeye başlar. Uzun müddet kızcağızın orada beklediğini gören genç bir esnaf yanına gelir. Sen masum birine benziyorsun, burada mahcup bir halde kimi bekliyorsun diye sorar. Kızcağız, ekmeğimiz de alacak paramız da yok. Bir tanıdık rast gelirse ekmek parası isteyeceğim der. O esnaf hemen elini cebine atar, hatırı sayılır bir para çıkartıp kızcağıza uzatır. Bunlarla istediğin kadar ekmek alabilirsin. Böylece Rabbimin bana ihsan ettiği nimetin şükrünü ödemiş olurum der. Kızcağız parayı alırken elinin birini saklar. Bu hal genç adamın dikkatini çeker. Elinde bir rahatsızlık varsa seni doktora götüreyim, tedavi ettireyim. Daha önce çok fakirdim. Yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaçtım. Rabbim bana çok ihsanda bulundu, zengin oldum. Rabbimin bu ihsanına karşı şükür olarak onun kullarına yardım etmek istiyorum. Saklama, derdin neyse söyle sana yardım edeyim der. Kızcağız başından geçenleri anlatır, fakire verdiği ekmek sebebiyle babasının eline sopayla vurduğunu ve bu sebeple sakat kalıp evlenemediğini de anlatır. Kızcağızdan bunları işiten genç esnaf hemen komşularını çağırır ve komşular, bu kızcağızın elinin sakat kalmasına ben sebep olmuşum. Çünkü o ekmeği isteyen bendim. Elinin sakat kalmasına sebep olup da bu halde bırakmak insanlığa sığmaz ve Allahü Teala da razı olmaz. Bu kızcağızın babası elindeki nimete şükretmediği için Allahü Teala onun dükkanını elinden alıp bana nasip etti. Şimdi imtihan sırası bende. Ben de aynı nankörlüğe düşmek istemem der ve kızcağızı babasından istetip evlenir. Böylece kızcağızı ailesini sıkıntıdan kurtardığı gibi Allahü Teala'nın ihsanlarına da şükreder. Nimetlere şükredilirse elde kalır. Nankörlük edilirse elden çıkar. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi, nimetlere şükreden onun elden çıkacağından korkmasın. Nimetin kıymetini bilmeyip nankörlük edenlerin elinden o nimet alınır. Şükürse nimeti devamlı kılar ve artırır.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, ilk dinleyicimiz önce dedi ben dizimi aramıştım falan dedi. Yani başıma çıktı falan dedi. Rabbim ihsan etti, kapandım. Yani sevinçten uçuyorum. Allah Teala hayırlı eylesin, mübarek eylesin, daim eylesin. Şimdi bu tip böyle çalışan veya da aynı şekilde aile, çevresi açık saçık olanlar 40 gün dayansın. 40 gün dayansın. Çünkü en yakınlarından saldırı olur. Yani ne oldu? Öcüm oldum, böcüm oldum falan filan.
0: 40 günden kastınız yani şey mi? Yani afaki bir şey mi yoksa?
1: Yok, değil. Değil.
0: O civarda.
1: Pedagojik, psikolojik evet. Olarak mesela şeyde de yapılıyor falan. Bir kimse de bir şey karşısında yani 40 gün direnirse, 40 gün direnirse o onda o direnç kuvvet kazanır ve etrafından gelenleri rahatla savuşturur, rahatla şey yapabilir ve ondan sonra sarsılmaz.
0: Onun öncesinde daha kırılgan olur.
1: Evet.
0: 40 günden sonra daha tabii aşılanmış olur.
1: Şimdi mesela işte başını örttü falan, aferin, yok öyle bir şey. En yakınlarından başlar. Anası, kız kardeşi, ondan sonra ne bileyim ben amca, dayı, hala, kızları falan.
0: Evliyse kocası.
1: Kocası saldıracak buna. 40 gün dayansın. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra değişir. Ne değişir? Günü gelir, yavaş yavaş bana sormaya başlarlar. Bu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor falan diye. Yeter ki sabretsin. Çünkü Allah-u Teala bir kuluna bir nimet verdiği zaman onu imtihan eder buyuruluyor. Onu imtihan eder. Hatta bir gün Emer abiler, o Mehmet Ağa tesisleri vardı, orada bir mescit vardı, oraya teşrif ederlerdi ya. Biraz akşam yatsı namazlarında kış günleri Cağaloğlu'ndan geldikten sonra orada anlatırken buyurdular ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir kimseye bir iyilik yapmışsa ondan bir kötülük beklesin. Mealine bir hadis-i şerif. Emir abiler buyurdular ki bunu elbisine talimleri açıklamışlar buyurdular. İyilik yapıyorsun, adam kötülük yapıyor. Fakat cibilliyeti bozuk olanlar ifadesinde kullanmışlardı. İtikad düzgün, dört dörtlük olan ve bu meseleleri bilen bir kimse yani karşı tarafta
0: İyiliğe karşılık kötülük yapmaz.
1: Yapmaz. Ama hadis-i şerifte böyle buyuruyor. İşte Emir abiler bunu açıklamışlardı. Peki Allah-u Teala dilemeyince kimse kimseye iyilik edemez, kötülük de edemez. Adamın karnını doyurdun, adamı sana sövüyor veyahut da taşlıyor seni, değil mi?
0: Elini ısırıyor.
1: Elini ısırıyor. Ya şimdi bu nasıl olur? Senin o yaptığın iyilik, yani bana aferin desinler, alkışlasınlar, bravo desinler diye mi idi? Yoksa Allah-u Teala'nın bir kulu aç, onu doyurayım diye mi?
0: Allah rızası için mi?
1: Allah rızası için mi? Eğer ondan bir kötülük geldiği zaman, ben o iyiliği Allah rızası için yaptım. Karşında Cenab-ı Hak'tan bekliyorum, bu adamdan beklemiyorum. Defteri kapatırsa, o kimse hatırına gelirmiş. Ya özür dilerim ya, sehven oldu falan. Özür dilemeye başlamış. Özür dilemeye başlamış. Dolayısıyla bir kimse Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getirdiği zaman mutlak bir şey söyleyecektir. Çevresindekiler, yakınları, çevresindekiler. Nitekim çalıştığı yerde müdür gelmişti, onunla da tartıştık falan diyor. Tartışmasın. Tercihim bu desin. Tercihim bu desin. Ha, benim aynı şekilde giyinmiş kuşama aynı şekilde şey yapamazsın. Yani eskisi gibi değil. Yani o şeyler elhamdülillah bayağı yıkıldı. Bu şekilde yıllardır Müslümanlar o geri kapalı, gerici diyenler hakikaten kendileri geri kapalı ve çağ dışıymış. Çağ dışı diyorlar, çağ dışı. Hakikaten çağ dışıymış adamlar. Kendi sıfatlarını söylüyorlarmış. Kendi sıfatlarını. Hani diyeceksin efendim o nasıl oluyor falan. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahab-ı kiramdan bazılarıyla böyle oturuyor. Birisi gelmiş Resulullah Efendimiz'i kötülüyor. Adam saymış doğru söyledin diyor. Defolmuş gitmiş o. O sonra Hazreti Bekir gelmiş. Peygamber Efendimiz başlamış övmeye. İşte övüyor. Doğru söyledin buyuruyorlar. O yanındakiler buyuruyor ki ya Resulullah anlamadık biz. Hazreti Bekir'e de doğru dedin. Öbür müşrikin sizi kötülemelerine doğru dedi. Biz anlamadık bunu. Oradaki muradınız ne? Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki o kötü kimse kendi sıfatlarını sayıyordu. Ben de doğru söyledin. Yani sen olsun. Manası.
0: Bunların hepsi sende var.
1: Hepsinde. Hazreti Bekir de doğru söyledi. Ben aynayım buyuruyor. Geldi kendi kötülüğünü bende gördü. Takır takır takır takır saydı. Hepsi onda, doğru söylüyorsun dedim. Hazreti Bekir de geldi. Bana baktı.
0: Kendini gördü.
1: Kendini gördü. O saydığı güzelliklerin hepsi kendisinde var buyuruyorlar. Hepsi güzel var. Bir tane de şey anlatılıyor mesela, o Hüccetül İslam İlmihali kısmında da geçiyor. Hani İsa Aleyhisselam havarileriyle beraber gidiyor ya, giderken işte Yahudiler böyle ağız almayacak hakaretler yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan. İsa Aleyhisselam da onlara böyle edebe uygun, ulul azm peygamberin şanına yakışın ifadelerle yumuşak cevaplar vermişler, gitmişler. Oradan çekilmişler. Havariyle sormuşlar, onlar size sövdü, hakaret etti, siz aynı şekilde yani
0: yumuşaklıkla
1: muamele ettiniz. Cevap, ulul azm peygamberin şanına layık bir şekilde. Herkes yanında olandan verir. Tabii. Herkes yanında olandan verir. Onlar yanında kötülük vardı, onu verdi. E bizim yanımızda da bunlar vardı, biz de bunu verdik diye. Biz de bunu verdik. Herkes yanında olandan verir. Efendim, dolayısıyla tartışmasın. Dua etmeye devam etsin. İstiğfara devam etsin. Çok sıkıntılı zamanlarda bir Fatiha-i Üç İhlas okusun. Peygamberin bütün peygamberin sesini aleyhi birlikte ruhlarına hediye edip onlardan yardım istesin. Şalvar gibi böyle bol şey olursa, adına pantolon diyorlar şimdi ama mesela ben bazen dışarıda görüyorum. Yani uzunlar belli olmuyor falan. Ha, kullanılabilir. Yani dikkat çekiyor, ayrı bir mesele. Ama bugün şartlarda hani kullanılabilir. Bedeli başımı da aynı şekilde. Yalnız orada dikkat edilecek giydiği giysilerin, başına taktığı başörtülerin, Allah Teala rahmet eylesin, Emer abilerin kayınvalideleri, ki kendilerine hanım anne diyorduk. Dolayısıyla biz de hanım anne diyorduk Emer abi öyle dediği için. Hanım annelerin, Müslüman bir kadının eşarbı, Müslüman bir kadının pardüsü ve bunlar rengi
0: şekli.
1: Yani ben hanımımdan dinliyordum, işte hanım anne böyle şey yaptı, hanım anne şu renkleri şey yapıyor falan. Şimdi bakıyorsun rahmetullahi aleyha, ya onun dediği renkler ve şekil, sokağa çıkıyorsun ya usta abi, kimse aynı şekilde laf atmaz onlara, biliyor musun? Dikkati çekmez. Şimdi mesela tesettür kalmadı şimdi. Daracık bir aynı şekilde şey, bluz, göğüsler dışarı çıkar, fırlamış. Ondan sonra altına tayt giyen bile var ya, bırak pantolonu, tayt giyen bile var. Atmalı gibi gözlük, daha 10 kilometre ilerden görüyorsun. Halbuki tesettürden murat, yani erkeğin dönüp bakması. Murat o.
0: Mütevazı olmak.
1: Mütevazı olmak, dikkat çekmemek. Sen dikkat çekmek. Ha, dolayısıyla yani maksadın Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek değil, Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek değil.
0: Modaya uymak.
1: Ha, modaya uymak. Zaten mesela daha önce o açık kadınları, işte Paris, Londra, oradakiler aynı şekilde emrediyor. Bunlar da çok özür dilerim daha, özür dilerim de yani merkeplik yapıyor. Baş üstüne efendim diyor, bu senenin modası, bu onu giyiyor falan. Tesettür de öyle şey dediler. Ha işte bu senenin tesettür modası böyle ya. Bu senenin, gelecek senenin tesettürü yok. Allah-u Teala açıkça bildirmiş tesettürün ne olduğu. Tam İmlal Saadet-i Ebediye kitabında var. Başörtü. Onda sana yazın hani ince bir manto değil de pardüsü. İnce onu şey yapmayacak şekilde.
0: Ya kışlık değil, yazlık ya. Yani.
1: Dolayısıyla dikkat çekmeyecek bir kıyafet. Allah-u Teala hepimize aynı şekilde dinimizin emrine uyarak hareket etmeyi hepimize nasip etsin inşallah Teala. Dolayısıyla şu anda dinleyicimiz diyor ki, yani yakınlarım, şeylerim hemen hemen hepsi diyor, eve gelince ağladığım da oluyor. Üzülmesin. İstiğfara devam etsin, duaya devam etsin. Bu handikapı atlattıktan sonra hem ferahlığa çıkacak, hem de o daha önce hakaret eden, karşı çıkanlar gelip soru sormak mecburiyetinde kalacak, hürmet etmek mecburiyetinde kalacak. Ha diyeceksiniz efendim, çok kesin konuşuyorsun. Yakup Aleyhisselam çocukları, yani hasetlik sebebiyle Yusuf Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar değil mi? Diğer onu. Ama sonra ne oldu? Yusuf Aleyhisselam'ın önünde secde ettiler. Değil mi?
0: Ona muhtaç oldular.
1: Ona muhtaç oldular. Efendim gelelim son dinleyicimizin aynı şekilde sorusuna. tek suali vardı. Kız kardeşim dedi 43 yaşında bu zamana kadar da hep namazını kıldı ve dedi şimdi namazı terk et dedi. İşte bana etrafımda namazı terk et diye baskı yapıyorlar, eziyet ediyorlar falan. Ben de işte
0: görünmeyen varlıklar.
1: Görünmeyen varlıklar. Ben melekler dedim. Bu melek değil. Bu melek değil. Çünkü melekler teşvik eder. Hatta bu Müftahül Cennet Mısraklı İlmihali'nde ve Hüccetü İslam İlmihali'nde yazar. Kiramen Katibi melekleri var. Herkesin, Müslüman olsun, kafir olsun. Sağdaki, soldakinin amiridir. O iyi güzel şeyleri kaydeder amel defterine. Soldaki de kötü şeyleri kaydeder. Sağdaki amir olduğu için soldakine bir Müslüman bir günah işlediği zaman hemen yazdırtmıyor. Bekle diyor 3 saat kadar falan. İşte bir zaman dilimi kitaplarda geçiyor bazen böyle. Bekletir. Tövbe ederse hiç yazılmaz buyuruluyor. Tövbe ederse hiç yazılmaz. Ve orada yine anlatırken buyuruluyor ki meleklerin kalbe getirdiklerine ilham denir. Şeytanın kalbe getirdiğine de vesvese denir. Cinlerin de insanlara eziyet edeni kafirleridir. Müslümanlara eziyet etmez. Peki niye yaparlar bunu? Cinler insanlardan aşağı varlıklardır. Her istediğini yapma gücüne, kudretine de sahip değiller. Cin şöyle yapabiliyor. Yapmaz. Allah Teala korumuştur ve izin de vermez ona. Peki bu dinleyicimiz ne yapsın şimdi? Gece otursun eline tesbih alsın 200 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bunu aynı şekilde okusun. Hatta tam İlmihal Saadeti Ebediye'nin cin bahsi var. Oradaki atsın, okusun ve o duaları da okusun. Bir de mesela o Din-i İslam sitesinde de var zannedersem cin mektubu. Onu bulabilirse bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta Eshab-ı Kiram'dan Ebu Dücane isminde radıyallahu anh bir zat bir gece böyle işte su değirmeninin o şeyi taş dönerken çıkardığı ses gibi bir ses çıkarılıyor evin içerisinde. Böyle yerden böyle sanki eskiden mantar patlatırlar diye ona benzer böyle bir şey alevi çıkar gibi oluyor falan. Deyince çıtır çıtır sesler çıkarıyor falan. Sabaha kadar Ebu Dücane Hazretleri uyutmuyor yani. Sabah olunca Resulullah Efendimiz dönüyor diyor ki ya Ebu Dücane gece ne oldu diye soruyorlar. Yani Allah-u Teala bildirdiği için soruyor. Diyor ki ya sahip böyle böyle oldu. Allah-u Teala evine bereket versin buyuruyor. Bir kağıt kalem istiyorlar. Bir dua yazdırıyorlar. Cin mektubu diye yaygındır o. Evet. Bunu götür evine koy buyuruyorlar. On sana koyuyor. Hakikaten o gün insan şeklinde bürünerek Ebu Dücane Hazretleri'ne sabaha kadar ağlayarak yalvarmış. Gene uyutmamış. Demiş o mektubu buradan kaldır. Demiş hani bize rahat yok o mektubu orada olunca. Ne olur kaldır. Ebu Dücane Hazretleri demiş kusura bakma. O Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam emriyle koyduk biz onu. Emriyle koydum ben onu. O emretmedikçe kaldırmam. Tabii sabah oluyor. Sabah namazına gidince ya Ebu Dücane ne oldu buyuruyorlar. Diyor ki yarız alıp böyle böyle şekil aldı kendisini gösterdi. Dedi ki yalvardı ne olur onu kaldır. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki onu kaldır. Yoksa kıyamete kadar neslinden geleceklerin hepsi onun ızdırabını duyarlar. Ve söz vermiş bir daha gelmeyeceğiz girmeyeceğiz diye. Ve cinler söz vermişlerdir. O mektubun bulunduğu yere girmeyecekler. Girmiyorlar. Şeyde de var bu beraber Türkiye Gazetesi bizim sayfa servisinde çalışırken rahmetli oldu Mehmet Oruç'un 363 gün dua kitabı vardı. Orada da metni var.
0: Cin mektubu.
1: Cin mektubu. Yani fotokopi çeker onu yedi katı şeyle sarar yanında taşırsa yani hayatı hızla aynı şekilde var. Taşırsa bunları taşırsa biiznillahü teala bir şey olmaz. Hatta TGRT eski binasındayken bir kadın gelmişti. Dedi ki işte kitaplarda bir şey yazıyor Mustafa Bey. Erkek ve kadın bugün depresyon diyor. Sinirsel bir rahatsızlığın içerisine sarı hastalarla falan. Cinler böyle ararlar bulurlar. Bu şekilde olanlara musallat olurlarmış. Bir de kadınların hayız ve nifas halleri zayıftır. O anda musallat olmaya çalışırlarmış. Fakat bir evde 200 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim okunursa o eve dadanan cin bile defolur gider buyuruluyor. defolur gider buyuruyor. Dolayısıyla biz bu kitaplarda yazılı olanları, yani saat tebedili yazılı olanları yerine getirip dikkatli bir şekilde onu yapacak olursak, hani bir ara hatırlarsın işte üç harfli falan, ne üç harfse, insanlardan aşağı varlıklar. Dolayısıyla zayıftırlar güçleri.
0: Korkmaya gerek yok yani.
1: Korkmaya gerek yok. Bunları okuduğun zaman o ayetel kürsüde aynı şekilde o cin mektubunun da la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim kelime-i temcidinde yayınladığı bir dalga boyu var. O dalga boyu onları ittiriyor. Çaresiz değiliz. Onun için bunları yapınca bir şey olmaz.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın.

Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, vakit keskin bir kılıç gibidir şeklinde bir söz var. Bunu çok sık bir şekilde duyuyoruz. Kitaplarda da yazıyor, sizden de zaman zaman duyuyoruz. Bu sözle ne anlatılmak isteniyor acaba?
2: Şimdi Musa Bey, vakit Arapça bir kelime. Anlam itibariyle zaman, zaman da Arapça ama onun müteradifi, yani eş anlamlısı. Zaman, müddet, süre anlamlarında kullanılıyor vakit.
1: Evet.
2: Ömür de insana ve diğer varlıklara, hayvanlara da aynı şekilde, nebatata da verilen belli bir zaman dilimidir. Mesela Muhammed Aleyhisselam ümmetine verilen ömür 66 sene buyuruluyor. Hayvanlardan bir gün yaşayan da var, 100 gün yaşayanı da var, 10 sene yaşayanı da var, 50 sene, 60 sene yaşayanı da var, 100 sene yaşayanı bile var. Ağaçlardan da aynı şekilde asırlık olanlar var, çınar gibi 300 sene, 400 sene yaşayanı var. Ama baharla beraber biter, sonra da yok olur. Öyleler daha var. Bir aylık, bir günlük, neyse, böyle olanlar da vardır. Belli bir zaman dilimi Cenab-ı Hak yarattığı mahluklara vermiştir. Bu zaman dilimi, yani vakit, çok kıymetli ve o derecede önemli. Çünkü insan ahirette kendine dünyada verilen bu zaman dilimi içindeki yaptıklarına göre muameleye tabi tutulacaktır. Bunun için Peygamber Efendimiz yarın yaparım diyenler helak oldu. Helak el müsevvifun buyurmuşlardır.
1: Bugünün işini yarına bırakan,
2: evet,
1: yani.
2: İleride yaparım, sonra yaparım diyen helak olur buyurmuyorlar. Helak oldu. Zarar ettik. Evet. Gitti. Bunun için mesela bu hadis-i şerifler ve benzerlerini açıklarken İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kudüs'e Sur Hazretleri bir talebesine hitaben yavrum buyuruyor. Vakit keskin bir kılıç gibidir. Yarına çıkacağımız belli değildir. Mühim işleri bugün yapmalı, mühim olmayanları yarına bırakmalı. Aklı olan böyle yapar buyuruyor kısacık. Şimdi gelelim. Vakit keskin bir kılıç gibidir. Şimdi Musa abi, biz burada program yapıyoruz değil mi?
1: Evet.
2: 9'da başlıyoruz. Başladık. Ne oldu? Başladığımız zaman dilimi gitti mi?
1: Gitti.
2: Geri çevirebilir miyiz? Ha, banttan tekrar geri çevirebiliriz, dinleyebiliriz. Ama bizimki yok.
1: Konuştuklarımızın tekrarını yapabiliriz.
2: Yani. Yapabiliriz. Evet. Onu da dinleyerek.
1: Dinleyerek.
2: Biz ömrümüz itibariyle geriye bir adım atamayız. Yani vakit bir kılıç gibiydi. Kesti ve bitirdi. O taraf gitti. Ya geriye dönelim de şunları tekrar yapayım. İmkanım yok. Ben geri dönüyorum. Geri dönüyorum ama mevcut şu andaki zaman diliminde geri dönüyorum. Önceki zaman dilimim gitti. O yazıldı. Kiramen katip melekleri tarafından. Hani yalan söyledi, gıybet etti, namaz kıldı. Ondan sonra Allah-u Teala'nın kelamını okudu. İşte tesbihatta bulundu. Yazdılar. O gitti orası. Eğer zararlı bir şey yaptıysan, ölmediysen bir çaresi var. Tövbe edersin. Amellerinde riya varsa onlar için de tövbe edebilirsin. Ölmeden önce bu fırsatın var mı? Evet var. Bunun için vakit keskin bir kılıç gibidir. Yani kesiyor ve bitiriyor. Bir daha yok. Telafisi yok. Yaması yok.
1: Ama sürekli kesiyor.
2: Evet, sürekli kesiyor. Durmadan her saniye her saniye tak tak tak tak tak kesiyor. Ve bir daha da geri alamıyorsun onu. Orada ne yaptıysan o kayda geçiyor. Ve yarın ahirette de önüne koyuyorlar. Buyur diyorlar hemşerim, gel. Sen şöyle söyledin, şöyle yaptın, böyle yaptın. Ayağını diktin, amuda kalktın, neyse. Görüntüsüyle beraber tak diye önüne koyacaklar mı? Koyacaklar. İslam alimlerinin büyüklerinden Muhammed Masum Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki, insanın ömrü çok azdır. Sonsuz olan ahiret hayatında insanın karşılaşacağı şeyler dünyada yaşadığı hale bağlıdır. Nasıl yaşıyorsan onu koyacaklar önüne. Başka bir şey koymayacaklar ki. Aklı başında olan, ileriyi görebilen bir kimse dünyadaki kısa hayatında ahirette iyi ve rahat yaşamaya sebep olan şeyleri yapar. Ahiret yolcusuna lazım olan şeyleri hazırlar. Aklı olan böyle yapar. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Yani biz akılsız mıyız? İslam alimleri zaten ayırmışlar aklı. aklı selim, aklımı aç diye. İmam-ı Rabbani Hazretleri ve İmam-ı Gazali Hazretleri bunu uzun uzun anlatmışlar. Ne demek aklı selim, ne demek aklımı aç? Aklı selim, ileriyi gören demektir. Akıl zaten yaptığı işin neticesini ölçen bir miyardır. Ben bir iş yapıyorum, bu bana ileride geri döner mi? Efendim ben inkar ediyorum. Sen inkar etmen bir şey değiştirmez ki. Paşa gönlüm bilir. İster inkar et, ister kabul et. Fark etmez o. Ama geri dönecek bu. Sana bunun hesabı sorulacak. Onun için akıllı kimse, ben bir şey yapıyorum, yalan söylüyorum, sahtekarlık yapıyorum, insanları aldatıyorum, elime fırsat geçince dövüyorum, zulmediyorum. Akıllı kimse der ki bir dakika, bunun hesabı var. İleriyi görür. İleriyi görür yoktur arkadaş. İmkanı varken zulmedemez. İmkanı varken çalamaz. İmkanı şartları müsaitken, şartlara müsaitken insanları tokatlayamaz. Yapamaz bunu. Niye? Çünkü der, onların da sahibi var. Bir gün bunun bana hesabını sorar. İşte bunu düşünen akla aklı selim denir. Peki aklı maaş? Kısa görüşlü. Boşver ya. Kim gitmiş kim görmüş falan. Herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Tokatla gitsin. Adam zaten böyle enayiler olmasaydı biz geçinemezdik diye başlar. Bu aklı maaştır. Kısa görüşlüdür. İleriyi görünemez. Bunun da zamanını, buna verilen ömür de aynı şekilde, vakit bunu da öldürüyor, bunu da geçiyor. Bunu da kesiyor. Ama nasıl kesiyor? İşte bu böyle dedi, bunlar kayda geçti. Yarın önüne bir koyacak, eyvah diyecek. Önüne koymadan da aklı başına gelecek. Ne zaman? Ölürken. Ruhu bedenden ayrılırken eyvah diyecek ama o zamanki eyvahın hiçbir faydası olmayacak. Abbasi halifelerinden Harun Reşid'in nasihat isteyen mektubuna karşı İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri, İmam-ı Azam Ebu Halif Hazretleri talebesidir bu zat. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri şunları yazar. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri nasihat istemiş. Ve buyuruyor ki İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri, Halife Harun işte. Ey müminlerin emiri, bugünün işini yarına bırakma. Yoksa işleri ve hakları zayi edersin. İstekler bitmeden ecel gelir çatar. Hakikaten öyle. Ecel gelip çatmadan salih amel işle. Çünkü ölüm gelince amel yapılmaz. Mümkün değil. Doğruluktan ayrılma. Yoksa idare ettiğin kimseler de doğruluktan ayrılır. Nefsin isteğine göre emir vermekten ve kızgınlıkla iş görmekten sakın. Biri ahiret ile diğeri dünyan ile ilgili iki işle karşılaştığın zaman ahiret işini tercih et. Çünkü dünya fani, ahiret ise baki. Aklı selim sahibi böyle düşünür, böyle söyler, böyle inanır, böyle de yaşar. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri, tabii onların akılları zirvedeydi. Bir hizmetçisi var bir gün, çağırıyor. Sesleniyor içeriden odadan. Kapının dışında ses yok. Yüksek sesle bir daha tekrar ediyor. Gene ses yok. Bir daha tekrarla. Yok, Allah Allah diyor. Bir yere mi gitti? Kapıyı bir açıyor kapının önünde. Diyor ki çağırdığımı duymadım. Duydum diyor. Üçünü de duydum. Niye cevap vermedin? Seni diyor test ediyorum. Sabırlı mısın değil misin? Şeytan vesvese vermiş. Hatta kölesi diye geçiyor. Seni diyor azat ettim. Şeytanı sevindirmiyor. Şimdi bakın, Hazreti Ali o anda devlet başkanı. Devlet başkanı olmasa bile kendisi Allah-u Teala'nın aslanı diye biliniyor.
3: Evet.
2: Güçlü, kuvvetli,
3: cesur.
2: Cesur, gözünü budaktan esirgemez. Netice itibariyle evet o da bir insan ama kölesi. İstediği gibi tokatlayabilirdi onu. Dövebilirdi, azarlayabilirdi. Ama yapılan harekete bakın. Güçlü, kuvvetli olduğu halde seni diyor, sana diyor şeytan vesvese vermiş. Seni diyor azat ettim, hürriyetine kavuşturdum. Serbestsin. Serbestsin. E şimdi bu insanlık mıdır? Tabii bu insanlığın zirvesidir işte. İleriyi görenler böyle mi davranır? Elbette. Niye? İleride Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri yarın mahşer günü bunun mükafatını kat be kat görecek. Allah-u Teala buyuracak ki ey kulum, gücün kuvvetin varken benim kullarımdan aciz, hatta hürriyetini kaybetmiş bir kuluma hüsnü muamelede bulundum. Onu sana verdiği sıkıntıya sabrettin. Onu azat ettin, hürriyetine kavuşturdun. Ben de bugün seni hürriyetine kavuşturuyorum, azat ediyorum. Sana yüksek dereceler ve nimetler veriyorum. İşte akıllı burasını düşünür, ileri düşünür. Bunun için de din büyükleri, mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e sonra bu tabiri çok kullanıyor talebelerine. Aman ha, vakit keskin bir kılınç gibidir. Bişti, bitti o. Bir daha geri getiremezsiniz. Onun için dikkat edin. İleriyi düşünün ve yatırımınızı ona göre mi yapın? Evet, ona göre yapın. Hasan-ı Basri Hazretleri zamanın halifesi Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'ne yazdığı bir mektupta buyuruyor ki şüphesiz dünya geçip gidilecek bir konaktır. Ebedi kalacak yer değildir. Dünyada zenginlik ona dalmamaktır. Üzerinde yaşayanlar her an birer birer ölmektedir. Olmuyor mu? Zamanımızda da aynı şey zuhur etmiyor mu? Ediyor. Onu üstün tutan zillete, toplayan fakirliğe düşer. Dünya zehir gibidir. Onu bilmeyenler yer, o da onu öldürür. da onu öldürür mü? Evet, o da onu öldürür. Molla Cami Hazretleri buyuruyorlar ki, İslam alimlerin büyüklerinden Muzaffer, akıllılar ölümle sona eren her nimeti nimetten saymazlar. Ölümle sona eren her nimeti nimetten saymazlar.
1: Bitiyor.
2: Bitiyor. Çünkü hakikaten düşünün, hakikaten düşünün. Villam var, arabam var. Şimdi yarın gelirler Mustafa Bey, gene villam varsa. Arabam var. Ne bileyim, geniş arazilerim var. Vefat ettim. Ne villalarını götürebiliyorsun, ne arabalarını götürebiliyorsun, ne de aynı şekilde ne bileyim ben arazileri götürebiliyorsun. Ha, belki arazini mezarlık olarak tahsis ettiysen bir köşesine,
1: bir köşesine onun da.
2: Bir köşesine. O da 2 metreye bilemedin hani, biraz geniş tutalım da 5 metrekare yere gömsünler seni. O kadar yani. O kadar. Ve o da ne kadar devam edecek? Diyelim ki 100 yıl geçti. 50 yıl bile geçince aynı şekilde bakıyorsun değişiyor. Buradan bir yol geçecek diyorlar. Çürümüştür falan, bakıyorsun toprağa karışıp gidiyor. Yani o kabir bile sana baki kalmıyor. Yine Molla Cami Hazretleri buyuruyorlar ki, ezelde takdir edilmiş olan her şey elbette elbette vaki olacaktır. Ra'd suresinin 40. ayet-i kerimesine mealen her vakit için bir hüküm vardır buyurulmaktadır. Her vakit için bir hüküm vardır. Ve o vakit gelince o icra olacak mı? Evet, o icra olacak. Öyleyse buyuruyor din büyükleri, bize vakit böyle çuvalla verilmemiş. Ve ne kadar verildiği de bilmiyoruz. Ya çuvalla verilse bile, mesela daha önceki ümmetlere verilmiş 500 sene, 1000 sene yaşayanlar var. Ama bitmiş.
1: Sınırlı yani.
2: Sınırlı, sonsuz değil. Öyle olunca, öyle olunca sınırlı nimetle avunmak akıllı kişi değil buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Akıllı kimse sonsuz nimetlere yatırım yapar. O da yüzünü ahirete çevirir. Bu sebepten dolayı dünyada her nefes alış ve verişi akıllı kimseler değerlendirirler, kıymetlendirirler. Çünkü vakit keskin bir kılınç gibidir. Kestiği zaman gider ve bir daha da geri getiremezsiniz.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan çok önemli bilgiler öğrendik. Bu bilgilerimize yenilerini katmak için yarın bu dakikalarda yine birlikte olalım. Şimdilik hoşça kalınız.
3: Saadeti Ebediyeden Fıkıh, Mezhep, İmam-ı Azam Tefsir, hadis ve kelam ilimlerinden sonra en şerefli ilim fıkıh ilmidir. Aşağıdaki 6 hadisi şerif fıkhın şerefini göstermeye kâfidir. Allahü Teala bir kuluna iyilik etmek isterse onu dinde fakih yapar. Bir kimse fakih olursa Allahü Teala onun özlediği şeyleri ve rızkını ummadığı yerlerden gönderir. Allahü Teala'nın en üstün dediği kimse dinde fakih olan kimsedir. İmam-ı Azam'ın üstünlüğünü göstermeye yalnız bu hadis-i şerif yetişir. Şeytana karşı bir fakih, bin abitten, ibadet çok yapandan daha kuvvetlidir. Her şeyin dayandığı bir direk vardır. Dinin temel direği fıkıh bilgisidir. İbadetlerin eftali, en kıymetlisi fıkıh öğrenmek ve öğretmektir.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
3: Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari Hazretleri 2. Bölüm Evliyanın büyüklerinden ve Müslümanların göz bebeği olan yüksek alimlerden. İnsanları hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 15.'sidir. Muhammed Baba Semmasi'nin ve Seyyid Emir Külal'in talebesidir. İsmi Muhammed bin Muhammed'dir. Behaeddin ve Şah-ı Nakşibend gibi lakapları vardır. Seyyid'dir. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin kalplere şifa olan sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Affetmekte kerem şöyledir ki, affettiği kimsenin ayıbını affettikten sonra bir daha hatırlamamalıdır. Hayatının en güzel anları, Allahü Teala'yı hatırlayarak ve onun rızasına uygun amel edilerek geçirilen anlardır. Allahü Teala'ya hakkıyla aşık olanların ciğerleri onun rızasından mahrum kalmak korkusuyla yanıp erir. Allahü Teala'ya muhabbetin alameti onun Resulü Muhammed aleyhisselama tabi olmaktır. Kalbin yaşaması, kendisinde ölüm ve yokluk olmayan Allahü Teala'yı devamlı hatırlamasıdır. Güzel yaşamak ise Allahü Teala'dan başka her şeyi unutup Allahü Teala ile beraber olmaktır. Kul Allahü Teala'ya ancak onun yardımıyla kavuşur. Bütün işler ve Resulüne tabi olabilmek de onun yardımıyladır. Kim Resulullah'a tabi olmadan Allahü Teala'ya kavuşmak isterse muhakkak ki sapıtır, dalalete düşer. Halbuki o kendisini doğru yolda zanneder. Allahü Teala'nın bir kuluna imandan sonra verdiği nimetlerin en büyüğü takvadır. Müttaki olan kimse takva ile bütün hayır ve iyilikleri Allahü Teala'ya yaklaşma ve yaklaştırma sebeplerini, yani ibadetleri ve insanlara doğru yolu göstermeyi kendisinde birleştirir. Ebu'l-Hüseyin el-Verrak buyurdu ki, takvanın aslı ihlastır. Hakikati ise kendisinden ittika ettiğin, korktuğun, Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çevirmektir. Sıdk, dinde doğru yolda, ehli sünnet yolunda olmak ve amellerde de Peygamberimizin sünnetine tabi olmaktır. Nefse hakim olan en büyük kuvvet şehvettir. Şehvet ancak Allahü Teala'nın korkusu ve sevinçli anlarda ondan utanmakla giderilir. Nefsinin isteklerini ve mahluklara yönelmeyi terk etmeyen kimsenin ahiret nimetleri ve hayırlı işler ve ibadet için kalbi dirilmez. Tevekkül, fakirlik ve zenginliği eşit bilmek ve kaderde olan şeylere razı olmaktır. Fütüvvetin aslı 5 haslettir. Birincisi Allahü Teala'nın emirlerine uymak, ikincisi vefa, üçüncüsü şükür, dördüncüsü sabır, beşincisi ise rızadır. Nefsi gözetip arzuları peşinde koşmak Allahü Teala'nın sana olan ihsanlarını unutturur. İlmin en faydalısı Allahü Teala'nın emirlerini ve nehiilerini, vaatlerini, vaidlerini, tehditlerini, sevaplarını ve ikaplarını, cezalarını bilmektir. İlimlerin en üstünü de Allahü Teala'yı, sıfatlarını ve isimlerini bilmektir. Kim gözünü haramlardan korursa Allahü Teala bununla onun lisanına hikmeti yerleştirir. Kendisini dinleyenler ondan faydalanırlar. Kim de şüpheli şeylere bakmaktan kendini korursa Allahü Teala onun kalbine kendi nurunu yerleştirir ve onu razı olduğu yola kavuşturur. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan birini nakledelim. Nakledilir ki Behaeddin Buhari Hazretleri Herat'a gittiğinde Melik Hüseyin büyük bir ziyafet hazırlamış ve Behaeddin Buhari'yi, meşhur alimleri ve zamanın ileri gelenlerini davet etmişti. Sofrayı kurup, "Bu yemeklerden yiyiniz, bunların hepsi helaldir. Babamdan kalan miras parayla bunları hazırlattım," dedi. Herkes yemeye başladı. Fakat Behaeddin Buhari Hazretleri yemeklerden hiç yemiyordu. Zamanın meşhur alimi Şeyhülislam Kutbuddin niçin yemiyorsunuz diye sordu. Bunun üzerine buyurdu ki, benim bir hakimim var. Bana der ki, sana bu hususta iki yol vardır. Eğer yiyince senden hesap sorulmazsa ye, hesap sorulacaksa yeme. Sen olsan hangisini tercih edersin? Bu söz, Şeyhülislam Kutbüddin'e çok tesir etti. Bu tesirle acayip hallere girdi ve yemek yemeyi bıraktı. Melike halini hoş görmesini söyledi. Bunu Behaeddin Buhari Hazretlerine sormasını istedi. Durum Behaeddin Buhari'ye sorulunca buyurdu ki, meliğin yemekleri helalden idiler, şüphe bile yoktu. Fakat Herat'ta öyle fakirler vardır ki, tek bir lokmaya muhtaçtırlar. Bu yemekler bir lokmaya muhtaç olanlara verilmeliydi. Orada bulunanlar bu sözleri çok beğenip takdir ettiler. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir başka sohbetinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır. Reca, Allahü Teala'nın rahmetinden ümitli olmak hali insanı ibadet ve taat yapmaya sevk eder. Havf, Allahü Teala'nın azabından korkmak hali de insanı günah işlemekten uzaklaştırır. Allahü Teala'nın nimetlerine şükredenin hem nimeti artar hem de muhabbet ve marifeti çoğalır. Tasavvufun esası, İslam'ın emir ve yasaklarına dört elle sarılıp, nefsin kötü arzularından ve bid'atlerden, yani dinde olmadığı halde ibadet olarak uydurulan, sonradan meydana çıkarılan şeylerden uzak durmaktır. Ayrıca dinini doğru olarak kendisinden öğrendiği İslam alimini çok sevmek, verilen vazifeyi en güzel şekilde yerine getirmek, insanlardan gelen sıkıntılara sabretmektir. Rıza derecesine kavuşmak isteyen kimse, Allahü Teala'nın rızası bulunan hallerden kesinlikle ayrılmasın. Allahü Teala'dan korkmanın 7 alameti vardır. Bunlardan birincisi, dili ile söylediklerinden anlaşılır. Yalan söylemiyorsa, gıybet etmiyorsa ve fuzuli sözlerden kaçınıyorsa, Cenab-ı Hak'tan korkuyor demektir. İkincisi, midesine ihtiyaç kadar helal lokma koymasından belli olur. Üçüncüsü, gözü ile helale ve gördüklerine ibret nazarıyla bakmasından belli olur. Dördüncüsü, kulaklarına dinin emirlerine uygun olan sözleri işittirmeye çalışmasından belli olur. Beşincisi, elini harama değil, helale uzatmasından belli olur. Altıncısı, kalbinden din kardeşlerine karşı düşmanlığı, kini, hasedi çıkarıp, yerine muhabbeti, şefkati ve nasihati yerleştirmesinden belli olur. Yedincisi, yaptığı işlerine riya karıştırmaksızın, ihlas ile sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmasından belli olur. Muhammed bin Lebid'in bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdular ki, sizin için en korktuğum şey küçük şirktir. Eshab-ı kiram dediler ki, ya Resulallah, küçük şirk nedir? Resulullah Efendimiz, riyadır buyurdu. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, dünyada riya ile ibadet edene, kıyamet günü, ey kötü insan, bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise, sevaplarını onlardan iste denir. Kim güzel bir iş, adet ortaya çıkarırsa, onun sevabı ve kıyamete kadar o güzel işle amel edenlerin sevabı o kimseye aittir. Kim de kötü bir iş, adet ihdas ederse, ortaya çıkardığı bu kötü işin günahı ve kıyamete kadar onunla amel edenlerin günahı o kimseye aittir. Meymun bin Mihran'ın bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz birisine buyurdu ki, beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. 1. İhtiyarlamadan önce gençliğin. 2. Hastalıktan önce sıhhatinin. 3. Meşguliyet gelmeden önce boş vaktinin. 4. Fakirlikten önce zenginliğinin. 5. Ölmeden önce hayatının. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, evladın babası üzerinde 3 hakkı vardır. Ona güzel bir isim koyması, Kur'an-ı Kerim öğretmesi, evlenme vakti gelince de evlendirmesidir. Resulullah Efendimiz buyurdu, gıybet nedir biliyor musunuz? Eshab-ı kiram, Allahü Teala ve Resulü daha iyi bilir, dediler. Resulullah buyurdu ki, Müslüman kardeşinizin arkasından onun hoşlanmayacağı bir şeyi konuştuğunuzda onu gıybet etmiş, çekiştirmiş olursunuz. Eshab-ı kiram, eğer söylediğimiz şeyler o kardeşimizde varsa yine böyle midir, dediler. Resulullah Efendimiz, eğer söylemiş olduklarınız onda varsa gıybet olur, yoksa iftira olur, buyurdu. Bir defasında sevgili Peygamberimize kısa boylu bir kadıncağız gelmişti. O çıkıp gittikten sonra Hazreti Ayşe validemiz şöyle dedi: ne kısa boyu var? Resulullah Efendimiz buyurdular ki, gıybet ettin ey Ayşe. Hazreti Ayşe, ben onda olanı söyledim deyince Resulullah buyurdu ki, kendisinin en çok üzüleceği bir şeyi söyledin. Ebu Hureyre'nin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdular ki, ümmetimden müflis kime denir biliyor musunuz? Eshab-ı kiram, malı parası olmayan olsa gerek, dediler. Resulullah Efendimiz buyurdular ki, ümmetimden müflis şu kimselerdir ki, kıyamet günü namazıyla, orucuyla ve diğer ibadetleriyle gelirler. Fakat kimine sövmüş, kimine iftira etmiş, kiminin malını yemiş, kiminin kanını akıtmış, canını yakmışlardır. Bunun için dünyadayken hakkına tecavüz ettiği kişilere bunların sevapları taksim edilir. Sevaplarından bir şey kalmazsa ve daha alacaklılar varsa,

söyleyip affetmelerini istedi. Behaeddin Buhari Hazretleri ona şaka yaparak, "Bedava özür kabul edilmez," buyurdu. Gelen zat, "Bir öküzüm vardır, onu size vereyim," dedi. "Onu kabul etmeyiz. Köyünde uzun zamandan beri biriktirip, duvar arasında bir kap içinde gizlediğin 40 altının var. Onları getirirsen kabul edilir," buyurdu. Şeyh Şadi, "Sakladığım altınları başka kimse bilmiyordu. Nasıl bildiler?" diye hayretler içinde kaldı. Sonra köyüne gidip altınlarını getirdi. Behaeddin Buhari Hazretlerinin önüne koydu. Behaeddin Buhari Hazretleri altınları sayıp içinden bir tanesini ayırdı. Diğerlerini ona geri verdi. "Bunlarla öküz satın alıp çiftçilik yap. Kaldırdığın mahsulü Allahü Teala'nın kullarına dağıt," buyurdu. Sonra ayırdığı bir altını göstererek, "Bu altın haramdır," buyurdu. Bu keramete şahit olanlar Şeyh Şadi'ye o bir altını nereden aldığını sordular. Behaeddin Buhari Hazretlerini tanıyıp ona talebe olmadan önce "Bir kumarda kazanmıştım," dedi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir başka sohbetinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır: "Kim bir şeyden korkarsa ondan uzaklaşır ve ondan kaçar. Kim de Allahü Teala'dan korkarsa ona doğru koşar. Yani emirlerine yapışır." Ahirette kurtulmak, ibadet ve amelin çok olmasıyla değil, amellerin ihlaslı ve edeplerine uygun olarak yapılmasıyladır. Müminin neşesi yüzünde, hüznü kalbindedir. Dünyada iyilikten daha ağır bir yük yoktur. Çünkü sana iyilik yapan seni bağlamış, kötülük yapan da seni serbest bırakmış olur. Cömertlik, Allahü Teala'nın rızası için nefsine düşman olmandır. Dünya, hükümdarlar için gelin, zahitler için aynadır. Hükümdarlar onunla güzelleşir, zahitler ise afetlerine bakarak ondan uzaklaşıp terk ederler. İsar nedir diye sordular. Cevabında, başkalarının lezzetini ve rahatlığını kendi lezzet ve rahatlığına tercih etmektir buyurdu. Yakin nedir diye sordular. Cevabında, yakin kalbin Allahü Teala'nın emirlerine itaat etmesidir buyurdu. Şükür nedir diye sordular. Cevabında, şükür gönlünün nimet veren Allahü Teala'ya tam bağlı olmasıdır buyurdu. Nefsin sende mevcud olduğu halde sen Allahü Teala'yı tanımak istiyorsun. Halbuki senin nefsin daha kendisini dahi tanımış değildir. Rabbini nasıl tanıyacak? İslamiyetin, Müslümanlığın aslı şu iki şeydir: Allahü Teala'nın yapmış olduğu iyilik ve ihsanı görmek, ona göre şükretmek, diğeri ise hicran, yani ahirette çok feci ve acıklı bir hale düşmek korkusu. Hakiki manada Allahü Teala'yı sevmek, onu her an zikredip onunla ünsiyet etmektir. Her kim ki şüphelilerden uzaklaşmadan kazandığı nafakayla yetinirse, muhakkak günaha, harama düşer. Allahü Teala kullarının rızkına kefil olmuştur. Kullarına da tevekkül etmeyi emretmiştir. O halde insanlar Allahü Teala'nın tekeffül ettiği şey ile uğraşmayıp teklif ettiği şeylere, yani onun dinine hizmete koşmalıdırlar. Yallah.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse bir günah yapmak istese ve sonra Allah'tan korkup onu terk eylese, Hak Teala Hazretleri o kula iki cennet ihsan eder. Bugünkü konumuz, sıkıntılar günahlara kefarettir. Değerli dinleyenler, insanların başlarına dertlerin, belaların gelmesine sebep, kendi işledikleri günahlar, yaptıkları itiraz ve isyanlardır. Çünkü Allahü Teala hiçbir kuluna zulmetmez. Onlar kendilerine zulmediyorlar. Nahl suresinin 33. ayeti kerimesinde mealen, Allahü Teala kullarına zulmetmez, haksızlık etmez. Onlar kendilerini azaba, acılara sürükleyen bozuk düşünceleri, çirkin işleriyle kendilerine zulüm ve işkence ediyorlar buyurulmuştur. İnsanlar Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymaz, İslam dininin gösterdiği rahat ve huzur yolundan ayrılırlarsa, huzur ve bereket kalmaz, rızıklar azalır. Zira Taha suresinin 124. ayeti kerimesinde mealen, "Beni unutursanız rızıklarınızı kısarım." buyurulmaktadır. Bunun için insanlar günah ve isyanlara daldıkça, iman rızkı, sıhhat rızkı, gıda rızkı, İnsanlık ve merhamet rızkı gibi nice rızıklar azalmaktadır. Çünkü Ra'd suresinin 11. ayetinde mealen, bir millet kendini bozmadıkça Allah onların hallerini değiştirmez buyurulmuştur. Bir kısım insanlar Ebu Abbas Sebti Hazretlerine gelerek, insanlar kuraklık ve pahalılık sebebiyle büyük bir sıkıntı içerisindedirler dediklerinde, onlara, cimriliklerinden dolayı Allahü Teala onlara yağmur vermiyor. Eğer siz elde ettiğiniz mahsullerin zekatıyla fakirlere sadaka verseydiniz, buna karşılık Allahü Teala da size yağmur verirdi buyurmuştur. Günah, Allahü Teala'nın emirlerini yapmamak, yasak ettiklerinden sakınmamaktır. Emir ve yasaklar imanı olanlar içindir. Zira Allahü Teala İmanı olmayanları emir vermekle, ibadet ettirmekle şereflendirmemiştir. Bunlar hayvanlar gibi her istediklerini yapar, günah olmaz. Bunlar ibadet yapmadıkları, günah işledikleri için dünyada azap çekmezler. Her türlü nimete kavuşurlar. İstediklerini, çalıştıklarını elde ederler. İnkar edenlerden yalnız bir şey istenmiştir, o da İman etmeleri, Müslüman olmalarıdır. İnkar edenler bu emri dinlemedikleri için çok büyük suç işlemişlerdir. Bu suçun cezası pek büyük ve sonsuz olduğu için dünyada verilmemektedir. Bu sonsuz ceza bunlara ahirette cehennemde verilecektir. Günah işlemekle inkar etmek, yani küfür, birbirinden çok farklıdır. Günahların cezası tövbeyle ve çeşitli dünya sıkıntılarıyla affedilebilir. Ama inkarın, küfrün cezası böyle değildir. Cezası ahirette verilir. İnsanın başına belaların gelmesinin asıl sebebi, insanın kendine düşkün olmasıdır. Kendi nefsini sevdiği, nefsinin istekleri peşinde koştuğu için çeşitli sıkıntılara düşmektedir. Nefsinin istekleri peşinde koşan kimse aslında kendi nefsine tapmaktadır. Günah işlemek nefse tatlı gelir. Bütün bid'atler, günahlar Allahü Teala'nın düşmanı olan nefsi besler, kuvvetlendirir. Nefs insanın en büyük düşmanıdır. İnsanın imanını yok etmek ister. Bundan zevk alır. Bu bakımdan nefsi iyi tanımak, hilelerini bilmek gerekir. Bir hadis-i şerifte nefsini tanıyan Rabbini tanır buyurulmuştur. Değerli dinleyenler,
Allahü Teala her şeyi bir sebeple yaratmaktadır. İnsan da bu sebebi kullanıp o şeye kavuşur. Ayrıca bu dünyayı imtihan yeri olarak yaratmıştır. Burada nimetlerin yanı sıra sıkıntılar da vardır. Hadis-i şerifte şüphe edilen altını ateşle muayene ettikleri gibi Allahü Teala insanları dert ve bela ile imtihan eder. Bazısı bela ateşinden halis olarak çıkar, bazısı da bozuk olarak çıkar buyurulmuştur. Dertler, sıkıntılar insana acı gelse de bunlar iman edenler için günahlarının affına sebep olmaktadır. Zaten Peygamber Efendimiz ümmetimin azabı dünyada verilir buyurmuştur. Yani Resulullah Efendimiz dünyada ümmetimin arasında olan fitneler, sıkıntılar günahlarının dökülmesine sebep olur buyurmaktadırlar. Allahü Teala günahı çok olan kullarını affetmeyi murat edince onlara çeşitli hastalıklar, sıkıntılar vermekte ve böylece o sıkıntılarla günahlarını affetmektedir. Bir hadis-i şerifte sıtma hastalığı insanın günahlarının hepsini temizler. Dolu tanesinde toz olmadığı gibi sıtmalının günahı kalmaz buyurulmuştur. İsa aleyhisselam buyurdu ki, hasta olup musibete, felakete uğrayıp da günahları affolacağı için sevinmeyen kimse alim değildir. Musa aleyhisselam bir hastayı görür, haline acır ve "Ya Rabbi, bu kuluna merhamet et" diye arz edince Allahü Teala rahmetime kavuşması için gönderdiğim sebepler içerisinde bulunan bir kuluma nasıl rahmet edeyim? Çünkü onun günahlarını bu hastalıkla affedeceğim, cennetteki derecesini bununla artıracağım buyurur. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, dertlerin, belaların gelmesine sebep günah işlemektir. Fakat belalar, sıkıntılar, günahların affedilmesine sebep olur. Allahü Teala sevdiklerinin günahlarını affetmek için onlara dert, bela gönderiyor. Tövbe istiğfar edince de günahlar affolur. Dert ve bela gelmesine lüzum kalmaz ve gelmiş dertler de gider. O halde dert ve beladan kurtulmak için çok istiğfar okumalıdır. Dertlerin, belaların, musibetlerin çok olması günahların çok affedildiğini gösterir. Günahların çok olduğunu göstermez. Dostlarına çok bela vererek günahlarını affeder, temizler. Böylece bunları ahiret sıkıntılarından korur. Resulullah Efendimiz ölüm halinde şiddet ve sıkıntıdayken Hazreti Fatıma babasının çok sevdiği, çok acıdığı ve Peygamber Efendimiz "Fatıma benden bir parçadır" buyurmuş olduğu için o da sıkılıyor, kıvranıyordu. Kızının bu halini görünce onu teselli etmek için "Babanın çekeceği sıkıntı ancak bu kadardır. Başka hiçbir sıkıntı görmez" buyurdu. Seyl bin Abdullahi Tüsteri Hazretleri hastalara ilaç verir, kendisi ise kullanmazdı. Ve hastalığa sabrederek, oturarak kılınan namaz, sağlam olanın ayakta kıldığı namazdan daha kıymetlidir buyururdu. Günah, Allahü Teala'nın emirlerini yapmamak, yasak ettiklerinden sakınmamak demektir. Emir ve yasaklar, Müslümanlar, imanı olanlar içindir. İmanı olmayanlar, ibadet etmekle şereflenmemişlerdir. Allahü Teala kendisine iman eden kullarına ihsanda bulunarak işledikleri günahların karşılığını dünyada çeşitli sıkıntı ve dertler vererek affetmektedir. Ceza suçun büyüklüğüne göre değişir. Günah küçük olur ve suçlu boynunu büküp yalvarırsa bu suç dünya dertleriyle affolunabilir. Fakat günah büyük, ağır ve suçlu da inatçı, saygısız olursa bunun cezası ahirette sonsuz olur.

Abdullah bin Mübarek Hazretleri buyuruyorlar ki, ilmin evveli niyet, sonra anlamak, daha sonra yapmak, ondan sonra muhafaza, en sonra da yaymaktır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ebu Said-i Faruki rahmetullahi aleyh. Bu yaptığınız nedir? Hatice Hatun ile Allah'ın sevgilisi namaz kılıyorlardı cemaatle ikisi. Gördü Hazreti Ali onları bu haliyle, henüz 10 yaşındaydı, merak etti haliyle. O Resûl'e sordu ki, bu yaptığınız nedir? Buyurdu ki, ya Ali, Allah'a ibadettir. O Allah ki, birdir ve hiç şerik yoktur ona. Seni davet ederim, o Allah'a imana. Dedi ki, babam ile meşveret eyleyeyim. Sonra gelip bu bapta size cevap vereyim. Buyurdu ki, ya Ali, imana gelmez isen, bu sırrı başkasına söyleme yine de sen. İki adım atınca geldi ki hatırına, nasihat eylemişti bu bapta babam bana. Demişti ki, ya Ali, her ne derse Muhammed, hiç tereddüt etmeden tasdik eyle, kabul et. Şehadeti getirip Müslüman oldu hemen. O oldu çocuklardan ilk önce iman eden. Resulullah uğrunda yaptı çok fedakarlık. Onu kendi nefsine tercih etti o artık. Bir gün yine mescitte kılıyorken o namaz, sadaka talep etti bir fakir ondan biraz. Hatta Hazreti Ali rükûda idi o an. Yüzüğünü çıkarıp bıraktı parmağından. Onun bu hareketi makbul geldi Allah'a. Bir ayet nazil oldu hemen Resulullah'a. Maide suresinden 55. ayet, gelerek kendisini Rabbimiz eyledim et. Hazreti Hüseyin'le yine Hazreti Hasan henüz abdest almaya başladıkları zaman benizleri sararır, korkudan titrerlerdi. Onların bu halini gören hemen sezerdi. Bazısı sorardı ki, ey Hasan, ey Hüseyin, siz abdeste kalkınca titrersiniz, niçin? Derlerdi ki, az sonra namaza duracağız. Düşünün ki o zaman kimin huzurundayız? Hazreti Hüseyin de kalkınca namaz için adeta titriyordu üstünde seccadenin. Derdi ki, kul dünyada büyük hükümdarlardan birine bir derdini arz edeceği zaman korkarsa, benim dahi Rabbimden istediğim gizli dileklerim var. Nasıl titremeyeyim? Namaz vakti gelince hem de Hazreti Hasan titrer, şöyle söylerdi Allah'tan korkusundan. Allahü Teala'nın dağlara arz ettiği, lakin dağların bile kabul eylemediği kulluk emanetini tam yapmak üzereyim. Bilmem ki layıkıyla yapabilecek miyim?

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Gününüz aydın, kazançlarınız bereketli olsun. Bitmeyen bir enerjiyle, solmayan bir yüzle, parlayan pırıl pırıl gözlerle yeni bir güne hep beraber merhaba diyelim. Yüzünüzde tebessüm, gönlünüzde huzur, vücudunuzda sıhhat her daim var olsun.
1: Ağrı Dağı'nın eteğindeki çobanın koyununda, kuzusunda, Bingöl'ün buz gibi pınarında, Karadeniz'in çayında, hamsisinde, lahanasında, Akdeniz kenarının sıcağında, portakalında, limonunda, Orta Anadolu'nun tahılında, bazlamasında, Ege'nin üzümünde, incirinde, Trakya'nın ayçiçeğinde, Marmara'nın zeytininde, şeftalisinde, tüm Anadolu'nun yazında, kışında hep bereket diliyoruz. Gününüz aydın olsun. Yeni gün size hep iyilikler getirsin.
0: Ardahan'dan Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya, Anadolu'nun etrafındaki bütün denizlerden esen rüzgarlara merhaba.
1: Kekik kokan yaylalardan bereket fışkıran ovalara, hayvanları sağan elleri nasır tutmuş bacılardan halı başında kirkit sallayan kardeşlere, ocak başında yüzü ısınıp arkası üşeyen hemşerilerime, dalgalarla boğuşan balıkçılarımıza, direksiyon başında olan bütün yolcularımıza, yağmurda, çamurda işine koşanlara, yurdun her köşesinde bölünmez bir bütün olan vatanımızı bekleyen kahraman Mehmetçi'ye merhaba.
0: Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder. Bütün sıkıntılara rağmen biz sizleri güne gülümsemeyle başlatmaya çalışacağız. Hayırlı sabahlar dileğiyle bütün Türkiye'ye, bizi uydudan dinleyen bütün Avrupa'ya, internet vasıtasıyla dinleyen bütün dünyaya merhaba.

0: Buram buram Anadolu. Burdur. Program yapımcısı İrfan Özfaturak. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Şöyle dille damak arasında eriyip boğazda tat bırakan bir ezme için iyi ceviziniz olacak önce. Hani ince kabuklu ve iri içlisinden. Keserle balyozla değil, avucunuzla kıracak ve soyacaksınız parmaklarınızla. Sonra kıyacaksınız tabii ve irmikle birlikte boca edeceksiniz şerbetin içine. Gerisi bileğinize kuvvet gayri. Kıvamı tutturdunuz mu gecikmeden dökmelisiniz tepsiye. Yapışmasını istemiyorsanız, ki bunu kimse istemez, pudra şekeriyle sıvamalısınız siniği ve yine pudra şekeriyle şekillendirmelisiniz üstünü ve beklemelisiniz katılaşmasını. Dilim dilim kesip sunmalısınız sevdiklerinize. Ezmenin böylesini yediniz mi bilmem. Nereden yiyeceksiniz ki? Eğer düşmediyse yolunuz Burdur'a tabii. Yurt tutmak için Horasan'dan Anadolu'ya göçen Türk oymaklarını bu cevizlikler mi cezbeder bilemem. Ancak bildiğimiz bir şey var ki, aşiretin ama bir reisi vardır. Mübarek görmez ama hisseder güzellikleri. Nefis kokular duyuyorum diye fısıldar havaliye geldiklerinde. Havası hoş olsa gerek der. Suyu bol. Ve heyecandan olacak, Burdur diye haykırır. Burada dur diyeceğine. Ve kafile durur burada. Yerleşir, kökleşir dahası. Rabbim bir bereket verir sormayın. Koyunlar çifter çifter kuzular. Başaklar 40 verirler bire. Gonca gonca patlar güller. Bu güzel mekanı keşfeden yaşlı reislerini unutmazlar elbet. Ve o günün hatırasına yaşatırlar Burdur ismini. O ki başladık, devam edelim tarihinden. Efendim, yörenin mazisi anlatılan menkıbeden başlamıyor elbet. Yaklaşık 3000 yıldır insanoğlunu bağrına basan coğrafya kimleri gördü kim bilir. Bir kere bölgede Asur, Hitit, Arzava, Frig ve Pers medeniyetlerinin yaşadığını biliyoruz. Makedonyalı İskender, Antonius ve Brutus'e mekan olan belde kutlu sahabe ordusunu ağırlar ardından. Ve nihayet yurt olur Türklere. Malazgirt zaferini müteakip Kınalı aşireti yerleşir göl kenarına. Selçuklular Burdur'a ziyade önem verirler. Zira Antalya'yı Orta Anadolu'ya bağlayan kervan yolu buradan geçmektedir ve önemli bir kavşak noktasıdır havali. Nitekim tarzlarında zirve olan Susuz ve İncir hanları şenlendirir coğrafyayı. Kervansaraylardan sıkça bahsediyoruz biliyorsunuz. Ne bileyim, bu eserler oldum olası etkiler beni. Yolcuyu diline, dinine, meşrebine bakmadan ağırlayan, ücretsiz koğuş, mutfak, ahır, ambar ve revir imkanları sunan bu müesseseler, vakıf medeniyetimizi anlatan satır başlarıdır sanki. Dilerseniz biraz da sıkıcı bilgiler verelim bu hanlar hakkında. Efendim, söz konusu han, kareye yakın dikdörtgen planında ve tamamı kesme taştan yapılmış olup, ışık dıştan içe genişleyen pencerelerle sağlanmıştır. Taç kapının yan söve kanatları, ne demekse o, boşluk kalmayacak şekilde geometrik desenlerle ve giriş nişinin üstü iki kabara rozetiyle işlenmiştir. Taç kapının arkasında orta aks üstünde sivri beşik tonozla buna dik 5 adet nef tonoz mekanı örtmektedir. Üst örtüyü 16 kare paye portelleri, 16 paye mazgalları, portelleri ve revakları geçelim isterseniz. Ama neyimize gerek? Ecdat yapmış yakıştırmış işte. Neyse, işimize bakalım biz. Selçukluların ardından yöreye hükümran olan Hamidoğulları zirve eserlerle donatırlar Burdur'u. Ki Ulu Cami o günlerden yadigardır bizlere. Gazi Dündar Bey tarafından yaptırılan nurlu mabet 7 asırlık geçmişiyle çınarı andırır sanki. Arap seyyahı İbni Batuta işte o yıllarda gezer şehri ve sitayişle bahseder beldeden. Belki de şu kuytucukta eda eder namazını. Burdur, Yıldırım Bayezid devrinde Osmanoğullarına katılır, bağlanır Kütahya Beylerbeyliğine ve şekillenir şehir. İşte dar sokaklara dizilen cumbalı konaklar birer soluktur o günlerden. Bakın, Türk'ün evi mahremdir bir kere. Gizlenir yüksek duvarlar ve iri ağaçlar ardına. Kadın elzem olmadıkça çıkmaz sokağa. Ancak dışarıda ne varsa sağlanır mekanda. Bahçe ise bahçe, meyve ise meyve. Çiçek demetlerce. Hayata kilimini serip tığını almak da elindedir onun. Ağaçlara salıncak kurup yükselmek de gökyüzüne. Rahleler cumbalara yerleştirilir elbet. Mukabeleler okunur divanhanede. Hanımlar muhtarlarıdır mahallenin. Kafes ardından gözetler ama görünmezler asla. Bırakın kapıyı çalandan haberleri olur komşuya gelenden bile. Sohbetleri samimidir. Komşulukları hakikatli. Dostturlar kara günde bile. Sonra güneş her noktasına ulaşır evin. Güney cephesine pencereler dizilir dizi dizi. Kuzey duvarına oturtulur ahşap dolaplar. Yüklük ve gusülhanesiz oda düşünülemez asla. Direkleri çam kokar, duvarları kireç. Kilerler bakliyat doludur, tavan arası bezenmiştir kangallarla. Biberler yazdan kurutulur, kış gelmeden hazırlanır tarhana. Dibekler kuytucuklara kurulur, bakır tencereler tıkırdatılır köz ile. Fırın her evde olmaz belki ama olanınki yeter dostlara. Isınma keyfinize kalmış. Şöminede kozalak da yakabilirsiniz, mangalda odun kömürü de. Bu evler özlem tabii, ele bizim gibi beton kulelerin loş deliklerine tıkılanlar için. Sokaklar mutlaka yönelir çarşıya ve düğümlenir Ulu Cami avlusunda. Köstekli saatler ayarlanır kuleden ve yedi ceddine rahmet okunur Ulu Hakan'ın, Abdülhamit Han'ın. Esnaf güler yüzlüdür Burdur'da. Sanatkar, kanaatkar. Çekiç sesleri karışır çocuk çığlıklarına. Kızıl renkli bakırlar ustasının elinde girer şekle. Yine ustasının elinde kalaylanır akça pakça.

Çeşitli irtifalarda irili ufaklı çok sayıda su birikintisine sahip olduğundan mı bilinmez, göller yöresi denir bölgeye. Ama ilk akla geleni kıyısına kentin kurulduğu Burdur'dur elbet. Bu küçük derya kış aylarında yaklaşık 200 bin su kuşunu buyur eder. Yeryüzünde nesli tükenmek üzere olan dik kuyruklarınsa neredeyse tamamı burada konaklar. Yine yeşilbaşlar, angıtlar, tepeliler, dalağan ve kıl kuyruklar mesken edinirler sazlığı. Göl her saatte güzel. Ama bir başka güzeldir gün batımında. Pembeleşen gök kubbeye döner, akseder sularda. Evet, kah bulutlarla oynaşır huzmeler, kah sularla yıkanır ışıklar. Ama buraya sızamazlar asla. Bu zifir renkli dehlizler de güzeldir kendince. Karanlık ama güzel. İnsuyu mağarasından bahsediyoruz tabii. Bakın çok değil, 20 sene evvel mağaranın içinden gür bir su çıkarmış ki kalınlığı tam iki insan gövdesi kadarmış onun. Bir koca santrali ve sayısız değirmeni çevirilmiş tek başına. İnsuyu adı oradan geliyormuş zaten. Suyun kuruduğunu söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Görüyorsunuz işte.

Sal da sadece yörenin değil, ülkemizin en derin gölü. Ama suyu duru mu duru, berrak mı berrak, temizliği bir yana içilecek kadar yumuşak. Sal da açık yeşilden koyu laciverte uzanıyor, çeşitli tonlarda ve renk cümbüşünden okuyabiliyorsunuz derinliği. Ama göle benzersiz güzelliğini kumsalı veriyor. Sahil beyaz bir danteli andırıyor ve çepeçevre kuşatıyor suyu. Bu ak tortular hidromagnezit kristallerinden başka bir şey değil aslında. Seyrimde bir şehre vardım. Gördüm sarayı güldür gül. Sultanının tacı tahtı, bağı duvarı güldür gül. Gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar. Gülü gül ile tartarlar. Çarşı pazarı güldür gül. Tekke şairimiz Ümmi Sinan, gül sevgisini böyle dile getire dursun, insanımız güllü isimler yakıştırır çocuklarına. Gül, Gülşah, Gülten, Gülay, Gülnihal der. Tek gül, bir gül, son gül ve tabii ki Ayşegül. Edebiyatımızda zaman zaman lale ve karanfilin ağırlığı hissedilse de gül tartışmasız sultandır, daima lider. Zira dervişler onunla sembolleştirirler Resulullah muhabbetini sallallahu aleyhi ve sellem. Gül mahbuba işarettir, bülbül aşığa. Evet, Burdur göller olduğu kadar güller beldesidir. Mübarek çiçek bir geçim vesilesidir aynı zamanda. Yaz başında pespembe donanır fidanlar. Yöre halkı goncaları meşakkatle toplar, satarlar yağ fabrikalarına. Dev kazanlara doldurulur yapraklar. Tazyikli buhar basılır üstüne. Yağlı su damıtılıp imbiklenir ve şişelenir nihayet. Bakın, bir kilo gül yağı elde etmek için tam 4 ton çiçeğe ihtiyaç vardır ki yaklaşık 3000 sepet eder bu. Lakin hayli değerlidir ve büyük talep görür parfüm sanayiinden. Kilosunu 2000 dolardan satarlar ellerini öpene. Şu gördüğünüz damacanada hatırı sayılır bir servet yatar. Lüks bir otomobili satın alabilir mesela. Bakın, bu yörede bir gelenektir halacılık. Kadınlarımız ninelerinden öğrendiklerini torunlarına aktara gelir ve asırlar ötesine taşırlar bu köklü kültürü. Kitabı kuralı olmasa da yerleşip pekişir motifler. Desenler haritadır sanki. Kah Akdeniz kadar canlı ve sıcak, kah Anadolu gibi çilekeş ve çorak. Kızlarımız yaşadığını dizer ipe. Halıcılığın eğlence olsun diye yapıldığı yıllar gerilerde kalmış gayrı. İnsanımız sadece helalinden lokma için oturur tezgah başına ve şükürler olsun kaynatırlar çorbalarını. Kaldı ki bir hayat tarzıdır halıcılık. Burdurlu mutlaka tezgah olan bir evde doğar ve beşiğinin gıcırtısı kadar tanır kirkit tıkırtısını. Hesaplar halı üzerine yapılır bir teviye. İki kelleyle kömür alınır, üç seccadeyle soba. Ortanca kızın çeyizi de tezgah başında tartışılır, askerdeki oğlanın harçlığı da. İpi üçe aldım, halıyı beşe saydım, muhabbetleri tükenmez asla.

köylerinde ise çul dokumacılık yaygındır ki özellikle Bucak sırtlarında bir gelenektir bu. Torosları mekan tutan yörükler vazgeçemezler çul çadırdan. Zira yağmura dur der mübarek, rüzgara geç. Çadırda çiçek solutur insana. Göçebelerimiz ıssız dağ başlarını değişmezler metropol gökdelenlerine. Rüzgarın ıslık ıslık uluduğu zirvelerde alabildiğine hürdürler, olabildiğine mesut.

Koca yaka kilimlerinin ünü aşmıştır yöre hudutlarını. Zira kıl ve yün karışımı hususi ipliklerden dokunan bu parçalar fevkalade tahammüllüdürler rutubetli mekanlara. Birebirdirler toprak tabanlı evler ve çadırlar için. Yine Burdurlu hanımlar divan yastığı, tuz torbası, seccade, heybe ve musaf muhafazası dokurlar tezgahlarında.

Ocak kazasına bağlı Çömlekçi Köyü adıyla müsemma inanın. Her evde mutlaka bir çark vardır ve dolap misali dönerler gün boyu. Bakın bu işte mühimdir toprağın vasfı. Öyle her topraktan desti olmaz. Çamur hazırlamak ayrı ustalık ister. Kıvamı tutturmalı ve bırakmalıdır dinlenmeye. Mayalandırılmalıdır hamur gibi. Çarkçılık sanattır zaten. Ustası okşaya okşaya sokar şekle. Yormaz, üzmez çamuru. Parmakları narin değildir ama hareketleri zariftir, kuğular gibi. Bakın desti içine konan suyu ama az ama çok sızdırır mutlaka. Ve terler belli belirsiz. Buharlaşan sıvı serinletir kabını. İçindeki suyu da tabii. İslam alimleri Adem aleyhisselam devrinde tarım yapıldığını, kumaş dokunduğunu ve toprak kaplar pişirildiğini bildiriyorlar ki çömlekçiliğin tarihi hayli eskidir. En az insanlık kadar. Dilerseniz açılalım biraz. Yeşilova bağdaş kurmuş Salda Gölü'nün yanı başına. Manzaralı mı manzaralı Şirinbel'de, sevimli mi sevimli. Bakın Onacak Köyü akıl hastanesi gibi çalışıyormuş bir zamanlar. Dertliler çekiliyorlarmış tarlalara, çalıştırılıyorlarmış ter topuklarından akasıya. Sonra pınar başına getiriliyormuş ki karpuzu çatlatıyormuş gözeler. Hastalar bu buzdan soğuk suyla ıslatılıyormuş iliklerine kadar. Adı koyulmamış bir şok tedavisi uygulanıyormuş anlayacağınız. Havasından mıdır suyundan mı bilinmez ama şifa buluyormuş gelenlerin ekserisi. Belki de hak aşığı Veli dedenin nefesinden kim bilir. Nedendir bilinmez, hep su başında yerleşmiş yöre halkı. Nitekim Tefenni, Eşler ormanlarının eteklerinden sızan bir suyun yanı başında kurulmuş ilk kez. Ahali Haraplanlı ismini vermişler beldeye. Sertlik derecesi sıfır olan su dağıtıp eritiyor, paramparça ediyormuş böbrek taşlarını. İşte bu yüzden olacak barutlu su demişler ona. Haraplanlı iyiymiş, hoşmuş da çok sallanıyormuş. Zelzele canlarına tak edince kalkıp göçmüşler Kocapınar kıyılarına ve atılmış bugünkü Tefenni'nin temelleri. Çavdır şirin bir kasabacık kendi halinde. Ancak Bayır Köyü hareketli mi hareketli? Avcılarımız gelip gelip gidiyor, av tüfeği götürüyorlar sürekli. Bu köyde her ev bir atölye sanki. Yine kooperatifleşip iş bölümü yapmışlar. Kimi torna çekiyor, kimi dipçik yontuyor. Montajcısı da işini biliyor, malzemecisi de. İhtisaslaşmışlar anlayacağınız. İklimimiz kurak, toprağımız çorak diyenler için iyi bir örnek sanırım. Şu köyden alınacak dersler var inanın. Gölhisar, adı üstünde bir hisarmış göl ortasında. İbni Batuta'nın bildirdiklerine bakılırsa şehre bir kapıdan girilebilirmiş ancak ve istendiğinde çekilebilirmiş köprüler. Sanki su üzerinde yüzermiş kale ve zaptı güçmüş haliyle. Ama zaman içinde çekilmiş sular ve ilçe bugünkü mevkiye taşınmış. Bucak köklü bir belde. Akdeniz'i Selçuklu başkentine bağlayan kervan yolları buradan geçer. Nitekim programın başında adı zikredilen İncirhan Bucak yakınlarındadır. İlçe ticari gücü ve mahir zanaatkarıyla iz bırakmıştır yörede. Günümüz Bucağı Burdur kazaları içinde en gelişmiş olanıdır ve Antalya yolu üzerinde olmanın avantajını kullana gelmiştir kendini bildi bilesi.

Hani hatırlarım da her resmi dairenin kapısında tahta bir sehpa kurulurdu bir zamanlar. Sonra körüklü bir makine. Arzualcilerle sırt sırta verir, büzülürlerdi kaymakamlığın yanı başına. Kah belediye sarayının önündeki kaldırımı mekan tutarlardı, kah adliyenin merdivenlerini. Kayıt zamanı üçü beşi birden koşardı mektep avlusuna. Böylesinden İstanbul'da kaldığımı bilmem ama Anadolu'da bulunuyor tek tük de olsa. Ustaların alayı aksaçlı, tamamının bükük beli. Kısacası gidici hepsi. Otomatik polaroid kulübelerin şakır şakır çalıştığı günümüzde kenarı sararmış kartların şansı yok tabii. Şimdilik tıkır deyip gidiyorlar. Görüntü dolsun, nostalji olsun babından. Ama yarın sanırım özleyeceğiz onları. Hatırlayacağız çektikleri fotoğraflardan.

0: Kaliteli reklamlar.
1: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bugünkü programımızda sizlere Abdullah Niyazi Efendi'yi anlatacağım. Osmanlı'nın yetiştirdiği efendim ilim adamlarından. Kanuni devrin alimi ve şairi. Aslen İranlı. Acem Molla Hafız'ın oğludur. Şimdi alim ve şair diyeceksiniz ki alim ve şair yani niye birleşiyor böyle birbirine? Efendim alim ilim adamı demek. Yani bayağı çok ilim okumuş demek. Ve okuduğu ilimlerin de ihtisas dallarına da girmiş demek. Yani kelime haznesi çok geniş. Buna paralel olarak bilgi haznesi de çok geniş. Evet. Şairlik hani ya ilham geldi falan filan. İlham Allah-u Teala'nın ihsanı olan bir şeydir. O da efendim sevdiği kullarına, dilediği kullarına verdiği bir şeydir. Efendim bana ilham geldi, bana şöyle oldu, bana böyle oldu de diyenlerin, bunu ifade edenlerin büyük bir kısmı eğer sıkışık bir durumda bunu söylemediyse, ben kimim manasına söylediyse, bilin bakalım ben kimim, o çok yanlış olur. Ama zaruret olur, karşısındaki inancı inkar eden insanların şeyinde Allah-u Teala onun kalbine bir ilham verir. Onu bilemeyiz. Ama o da bana ilham geldi diye böyle bir dörtlük yazar yazmaz ortaya çıkıp ben ilham gelince yazarım. Dur gözlerimi kapatayım da bir ilham gelsin falan. Gözlerin açıkken ilham gelmez mi kalbine? Demek ki senin gözünle kalbinin irtibatı çok fazla. Gördüğünle amel etmeye çalışıyorsun arkadaş derler adama. Dolayısıyla şair olması alimlerin kelime hazinelerinin genişliğinden dolayı, çünkü kelime haznesi insanın geniş olursa bir eşyanın adını veya bir hadisenin adını birkaç değişik kelimeyle de ifade etmek mümkün olur. Bu çok görüyoruz kitaplarda okuduğumuz zaman. Bunların örneklerini. Onun için de bugün birçok Türkçe karşılığını unuttuğumuz yabancı kelimeleri çok rahat rahat kullanıyoruz. Hatta diyoruz ki ya bunun Türkçesi yok ki zaten. Bir kontür diyoruz mesela. Kontür, kontör. Aslı kontör. Biz onu Türkçeleştirmişiz. Kontür demişiz. Bu veya buna benzer. Ben bir defa üniversite öğrencilerine sormuştum bir grup arkadaşa. Ya arkadaşlar piknik, pikniğin Türkçesi nedir diye. Piknik dediler gene. Düşünün yani. Üniversiteyi bitirecek, hayata atılacak bu insanlar. Neyse. Aslen İranlıdır. Acem Molla Hafız'ın oğludur. Doğum tarihi ve ne kadar tahsil ettiği hususunda Osmanlı kaynaklarında pek fazla bilgi yok. Yani göçmen gelmiş İstanbul'a. Kendi memleketinde bazı tahsiller yaptı. Arabi, Farisi'de ve akli ilimlerde derin bilgi sahibi olarak İstanbul'a geldi. Ama daha başka hangi ilimler okudu kaynaklarda görülmüyor. Birinci Selim Han, yani Yavuz Sultan Selim Han devri kadılık yaptı. Kanuni Sultan Süleyman Han Rodos'u fethedince 60 beyitlik bir kaside yazıp padişaha takdim etti. Niye peki yani bir Rodos'un fethi için, bir Adana fethi için Kanuni Sultan Süleyman Han'a böyle bir kaside yazsın? Rodos'un fethi çok müşküldü efendim. Evet,
Osmanlı'nın en ihtişamlı döneminde, başında muhteşem bir idareci olduğu halde Rodos'un fethi çok müşküldü. Ve bunu Kanuni Sultan Süleyman başardı. Bütün Avrupa'nın, Hristiyanlarının prestij yeriydi Rodos. Üstelik de beslenme yeriydi. Hicaz seyahatine giden Müslümanların yolunun üstünde yol kesen adasıydı. Bu adanın ortadan kaldırılması lazımdı. Kıbrıs da böyleydi. Kıbrıs'ı da oğlu 2. Selim Han çekti yoldan. Ama daha sonraları İngiliz buralara kendi hortumlarını döşeyerek 1750'lerden itibaren artık Süveyş Kanalı daha açılmadan önce bile buralardaki ta Bombay'dan, şimdi Mumbai diyorlar, Bombay'dan efendim Aden'e kadar, Aden'den Cidde'ye kadar, Cidde'den Süveyş'e kadar, Süveyş o zamanlar bir yerleşim yeri, meskül mahal, yani bir şehir. Oradan da kervanlarla İskenderiye'ye tekrar gemi yoluyla İngiltere'ye gidecek şekilde yükler taşınırdı. Kanal açılmadan önce. Bu yolların kontrolünü yapabilmek ve bunu uzun süre elinde tutabilmek için İngiliz hükümeti 1740'larda yetiştirdiği casuslar vasıtasıyla Necid çöllerinde Vahabi akımını başlattı. Yepyeni bir yol uydurup geldiler. Ve orada da kendilerine yarar, kendisi kalksa da bir casus henfer, işte bak Müslümanlık şöyle böyle deseydi, herkes derdi ki bu kefere mahsus yapıyor bunu, dinimizi bozacak. Orada Müslümanım diyen birini, hatta sağlam Müslüman olan Abdülvehhab'ın oğlunu, onunla uzun günler ve seneler halvet olmak suretiyle ona güya bir Müslümanmış gibi Kur'an-ı Kerim'in o ayet kerimelerde neler demek istediğini anlatarak, yani dini bozmak için onu çevirerek, ya sen kimsin de Kur'an-ı Kerim'deki ifade edilen bir faizi, bir evlenmeyi, bir zinayı, bir haramı, bir halveti anlatacaksın dememiş böyle bir alimin oğlu. Evet. Ve Abdülvehhab oğlu böylece orada İngiliz'in Hindistan akan menfaatlerinin geçtiği yolların hepsine saldırmaya başladı. Ne zaman? Suudi kabilesinde arkasına alarak. Suudiler Vahabi değildi. Evet, çöl aşiretleri içerisinde en güçlüsüydü, en köklüsüydü. Hatta vurdulu kırdısıydı, kırdılısıydı. İşte Abdülvehhab oğlu gel bakalım dedi arkadaş. Sen, ben buranın dini amiri olacağım, sen buranın kralı olacaksın. Güç sende ama benim din işlerindeki çalışmalarıma karışmayacaksın. Ben Vahabi hocaları yetiştireceğim, çöle salacağım. Bunların vasıtasıyla da senin Yemen'i de daha başka ülkeleri de fethetmeni kolaylaştıracağım. Mısır'a kadar her tarafı halledeceğim sözü verdi. Ha, Vahabiliği çıkarması sadece Hint yolunu elde etmek için miydi İngilizlerin? Hayır. İngiliz'in insanları sömürme ana kuralına, ana hedefine Müslümanlar tıkaç oluyordu. O yolu kesiyordu. Sömürge yolunu kesiyordu Müslümanlık. Hristiyanlar işin kolayına kaçmışlar. Konsillerde krallar, imparatorlar, imparatoriçeler nasıl rahat ederlerse
öyle kararlar almak suretiyle, papaları da ona göre seçmek suretiyle Hristiyanlığı kendilerine benzetmişlerdi. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği İncil diyerek kendi yazdıkları kurallar manzumesini İncil diye dayattılar. Şu anda 20'ye yakın böyle İncil'in olduğunu zannediyorum. Protestanların İncil'leri ayrı, Amerikan Protestanların ayrı, İngiliz Protestanların ayrı, Katoliklerin ayrı, efendim

Müslümanlar nasıl kan döküyorlar dedirerek Müslümanları yaşadıkları yerlerde hala huzursuz ediyorlar. Hala da İslamiyet'e olmadık şeyleri çeşitli ahmak ama daha çoğu hain olan Müslüman görülen kimseleri de uşak olarak kullanıyorlar bu konuda. Evet. Onun için Rodos Adası'nın fethi Müslümanlar için büyük bir zafer, Hristiyanlar için de bir büyük kayıptı. Gran senyörleri esir oldu, düşünün. Kanuni Sultan Süleyman'ın eline düştü. Tapınak şövalyeleri. Evet. Sonra hastane şövalyeleri derken en sonunda hastane şövalyesiyle karar kıldılar. Tapınak şövalyelerinde kendileri yasakladılar. Genleri kurdular, genleri yasakladılar. Haçlı seferlerinde büyük mağlubiyetler alıp Avrupalıların çocuklarını, çoluklarını, çocuklarını Anadolu bozkırlarında, Akdeniz sularında, Mısır çöllerinde, İskenderiye bataklıklarında, Nil deltasında harcamak suretiyle güya Kudüs'ü kurtaracağız diye yüzlerce yıl Hristiyan gençliğini mahvettiler. Niçin? Kendi menfaatleri için. Kendi çıkarları için yaptılar. Ama bunlara asker lazımdı. Askere de para lazım. Parayı da kendileri yiyorlar. Vatandaşa vermek istemiyorlar. Öyleyse bir insanlara bir gaz vermek lazım. Ne gazı vereceksin? Aman Hristiyanlık elden gidiyor. Yetişin, imdad edin. Sizlere de orada pay vereceğim. Oo, yaşasın fakir fukara. Orada bir derebeyin alacağı payın 10.000'de 1'ini alsa bile hayatını idame ettirecek. Niye gelmesin adam? Öyle de öldük, böyle de öldük diyor. İdi. Kaside başından sonuna kadar her beytin birinci mısrağı Kanuni'nin tahta geçişine, bir mısrağı da Rodos Kalesi'nin fethine tarih düşürüyordu. Çok ustaca yazılmış. Tarih düşürme Osmanlı edebiyatının dünyada emsali olmayan bir yüksek karakteridir. Herkes tarih düşüremez. İşte bu da kelime haznesinin çok geniş olması. Ve bu kelime haznesini böyle şiirde, kasidede kullanacak olan insanın kafasının da zeka kıvraklığı çok müsait olmaz. Müslümanlar çok zeki insanlardı. Halen de öyledirler. Bir yerlere gelip saplanmazlar. Beşikten mezara kadar ilimle uğraşın diyen bir dinin mensupları hiç cahil kalır mı efendim? Ne yapar? Bir şeyler öğrenir. Beyin çalıştıkça açılır, çalıştıkça açılır. Bilgisayar değil ki şöyle 2 sene, 3 sene kullandıktan sonra arkadaş tamam, bu bilgisayar gidik diyorlar. Tamire götürüyorsunuz. Bu gidik efendim diyorlar. Ne olacak? Kaç senedir kullandınız? 3 senedir. 3 sene çok bile kullanmışsınız diyorlar. Ama Rabbim beyni öyle yaratmış ki 70 sene, 80 sene, 100 sene. Evet. Dayanırdı. Osmanlı'da Ebced hesabına göre şiirle tarih düşürme sanatı çok meşhurdu, çok yaygındı ve dünyada emsalsizdi. Bu Kanuni Sultan Süleyman Han'a yazılan 60 beyitlik yani 120 satırlık efendim bu kasidenin şairin yazdığı el yazısıyla yazdığı nüshasını Mecid Efendi gördüğünü söylüyor. Şimdi Osmanlı'daki kitap yazma hususu

0: Bir defa o ilmin sahibi kitabı yazıyor. Onun yazması da ilim sahibine ait. Evet, onun için kitap yazdı deniyor. Buna müellif nüshası deniyor. Müellif. Ama bu bir tane. Bu bir tane kasideyi hat işiyle uğraşan hattatlar taifesi alır çoğaltırlardı. Onun için el yazması kitap Osmanlı'da çoktu. Hala da çok. Avrupa'ya kaçıra kaçıra bitiremediler. El yazması. Ama müellif nüshası azdır. Müellif nüshasının çoğu Topkapı Sarayı'ndadır. 8000 cilt Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde el yazması kitap var. Bunun yarıya yakını müellif nüshasıdır. Yani kitabı kaleme alanın kendi eliyle yazdığıdır. Şimdi Topkapı Sarayı'nı gezmeye gittiğimizde birinci avluya girmeden önce Bab-ı Hümayun'un olduğu yerde, yani devlet kapısı, Bab-ı Hümayun'un bulunduğu yer, Bab-ı Hümayun kapısı diyeceğim, Bab zaten kapı demek, karışık olur zihniniz diye öyle söylemedim. Oradaki yazıları okuyamadan bir giriyoruz. Ne var orada? Vallahi Arapça bir şeyler yazıyor ama işte. Ne yazıyor ya? Buraya girmek yasak mı diyor? İlgisi olmayan giremez mi diyor? Buraya girince şöyle şöyle yapın mı diyor? Bir şey diyor ya orada. Yazı insana bir şey ifade eder. İnanınız. Belki binlerce üniversite öğrencisiyle Topkapı Sarayı gezilerinde bulundum. 3. Ahmet Han'ın kendi el yazısı olan çeşmesinin üzerindeki ana kitabeyi yandakileri gençlere sordum. Hiçbirisi okuyamadı. Bab-ı Hümayun'un sağında solundaki hadis-i şerifle tepesindeki yazıyı okuyamadı. Hadi tuğraları okuyamasınlar. Tuğralar ayrı bir sanattır. O ancak tuğra çekenler bilirler onu. Bir de tuğranın sahibi bilir kendi tuğrasını. Geri kalan Topkapı Sarayı'nın birinci avluda dahil olmak üzere dördüncü avluya kadar dış mekanlardaki kitabelerinin benim bildiğim kadarıyla 10 sene öncesine kadar bir kitabı yapılmamıştı. Telif edilmemişti. Niye edilmez ya? Bab-ı Hümayun'dan girerken sağdaki şu, soldaki şu, üstteki şu, kapıdan içeri girer girmez hemen tependeki iç tarafındaki kapının şu sağında şu yazıyor, solunda şu yazıyor, üstünde şu yazıyor. Devam et fırında, oradaki çeşmede, Maksim Çeşmesi'nde, efendim, Ehli Hirfe Ocağı'nda, Ayari'nin orada Osmanlı ilave ettiği bölümlerde ne yazıyor? Kimse bilmiyor ya. Bugün ülkemizde çok şükür birçok böyle kurslar açılıyor. Osmanlıca kursları açılıyor. Okullarda Osmanlıca eğitimi veriliyor. Ama gelin görün ki bunları okuyan kimsemiz hala nadirattan. Dedik ve Abdullah Niyazi Efendi'yi bu kadar sizlere anlatabildik. Allah nasip ederse haftaya bu şair ve alim olan zatı haftaya sizlerle yine onun hakkında bilgi vererek buluşacağız. Hoşça kalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: aklınızda bulunsun.
1: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor, özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri, çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
0: Aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber.

0: acı içinde kıvrandı. Aksaray'da seyir halindeki bir araç aniden yola çıkan ata çarptı. İhbarla olay yerine gelen trafik polisleri belediyeden yardım istedi. Ata su verip başını okşayarak sakinleştirmeye çalıştılar. Polis tüm kurumları aradı ancak 2,5 saat sonra gelen belediye görevlisinin yanında veteriner yoktu.
1: Bizim grubumuza yarım saat önce düştü.
0: 3 saat sonra gelen özel veteriner ata ilk müdahaleyi yaptı. Bacağı kırılan ve akciğerleri hasar gören at belediyeden araç gelmeyince yoldan geçen bir çekici vasıtasıyla kamyona yüklenebildi.
1: Biz veterinere bildirdik.
2: Büyük başıcın yok.
3: Veteriner yok mu?
1: Şu anda yok.
0: Kazayla başlayan ihmaller zinciri talihsiz atın barınakta acılar içinde kaderine terk edilmesiyle son buldu.

0: Günaydın, mutlu sabahlar, güzel bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Efendim yine gün başlıyor da dop dolu bir gündemle hafta sonuna merhaba diyoruz. Bugün 29 Ağustos Cumartesi ve yönetmenim Banu'yla şimdi bir başlıkları görelim diyorum. Çünkü neleri konuşacağız? Tabii ki flash gelişmeler de var efendim. Yıllardır süren dosyalar açılıyor. Şoke eden, kamuoyunu şoke eden bazı haberler de var tabii ki gündemimizde. Ekonomiden siyasete, hava durumundan hayata dair bütün haberler gün başlıyordu olacak. Ve öncelikle ilk başlığımız geliyor. Evet, açıklama Rusya'dan geldi. Açıklama Kremlin'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya gelecek. Görüşmenin 1 Eylül'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te olacağı açıklandı. Tabii ki Karadeniz'deki son durum önemli. Ve efendim 10 yıllık dosyada yeni perde. Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun 10 yıl önce hayatını kaybetmesine ilişkin dosya yeniden açıldı. Efendim çok ciddi şüpheler var. Gözler adli tıp raporunda. Fakat eski bakanın boynundaki morarma ve ezilmeler, yıllardır kayıp olduğu belirtilen otopsi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte perdede yeni bir safhaya geçiliyor. Ve kamu bankalarından faiz indirimi mesajı geldi. İş dünyasının uzun süredir beklediği kredi faizi indirimi için Diyarbakır'dan bakın hangi mesajlar geldi. Kredi çekecekler, lütfen dikkat diyoruz. TOB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın bir anlamda repo ihalelerine tekrar başlamasıyla piyasada oluşan 3 puanlık faiz indiriminin kredi faizlerine de yansıtılmasını istedi. Kamu bankalarından hangi mesajlar geldi? Birazdan gün başlıyor da. Ve efendim futbol dünyası da çok hareketli. Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra Galatasaray ve Fenerbahçe oynayacak ve onların rakipleri belli oldu. Onlar konuşulurken işte Beşiktaş ve Trabzonspor'un da rakipleri diyeceğiz ve takımlar da bu şekilde ekranlara geliyor. Beşiktaş'ta Marsilya, Leverkusen, Union, Celtic diye giden listeye bakacağız. Trabzonspor'da da Kızıl Yıldız, Hearts ve diğer takımlar. Evet, birazdan detaylarıyla göreceğiz. Efendim meteorolojiden 26 kentimiz için sarı ve turuncu kodlu uyarılar geldi. İşte Kars'tan Adana'ya yağış alarmı, özellikle su baskınları ve doluya da dikkat diyoruz. Meteorolojinin uyarıları birazdan gün başlıyor da. Ve manşetlerimiz de gelebilir mi lütfen? Bir bakalım 29 Ağustos gazetelerinin ilk sayfalarına. Evde doğum sıfırlandı, 20 yılda büyük dönüşüm diyor Türkiye Gazetesi. Sağlıkta 2026'da. Pardon 2006'da %21 seviyelerinde seyreden evde doğum oranı günümüzde %0.6'nın altına indi. Erdoğan için tarih düzenlemesi olur. Evet, AK Parti cephesinde neler yaşanıyor ayrıntılarıyla bakacağız. Yeni Şafak gazetesi Güney Kıbrıs Filistin oluyor uyarısını yapmış. İşgalci İsrail nüfus oyununu 100 yıl sonra tekrarlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yine İsrail'e sert mesajlar geldi. Savaş bağımlısı bir hükümet dedi İsrail için. Dünya soykırımı durduramıyor, sessiz kalıyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Müslümanlar güçlü olmak zorundadır ifadelerini de kullandı. Bu açıklamalar İslam ülkelerine çağrı, ayrıntılarıyla birazdan gün başlıyor da olacak. Efendim, amansız hastalık artık olmayacak. Tıp dünyasında birbirinden önemli buluşlara imza atılıyor ve artık kanser illeti amansız hastalık olmayacak demiş Milliyet Gazetesi'nin manşetine de birazdan bakacağız. Evet efendim, Müslümanların zulmü engellemek için Müslümanlar güçlü olmak mecburiyetinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yine Yeni Akit Gazetesi'nde de dikkat çekiyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan Mevlid-i Nebi Haftası programında yaptığı açıklamalara da birlikte bakacağız. Evet, Milliyet Gazetesi'nde de bu fotoğrafı görmüştük. Hürriyet Gazetesi'ne baktığımızda da soykırımcıya ibret olsun efendim. Sırp kasabı hücresinde öldü. Evet, soykırımcılara da ibretlik bir manzara var burada. Ratko Mladic, yani Sırp kasabı. Yani o kadar çok insanın, sivilin, kadının günahı alındı ki, o kadar büyük dramlar yaşattı ki, defalarca çok da büyük hastalıklara girdi, çok büyük hastalıklar yaşadı. Ama hiçbir şekilde cezaevinden çıkartmadılar, Adalet Divanı onaylamadı ve en sonunda hücresinde hayatını kaybetti. Evet, bu ibretlik manzaraya da bakacağız. Akşam gazetesi toplu mezarda 40 günlük şehit demiş manşetinde. Evet, ayrıntılar gelecek bu manşete dair de. Fanatik gazetesine geldiğimizde futbol dünyasından detaylar. Aslan'ın kadrosunda bir yıldız daha. Devler Ligi'ne yakışır yıldızlar. Fenerbahçe cephesi, Cimbom'un rakibi Göztepe ve Trabzon'da da Fatih Tekke Hoca devam ediyor görevine denilmiş Fanatik'te. Evet efendim, gün başlıyor etiketini hatırlatmak istiyorum sizlere. Mesajlarınızı bekliyoruz ve şimdi detaylar.
1: Doğal ölümden de ancak yıllar sonra ortaya çıkan yeni deliller olayı yeniden gündeme taşıdı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 10 yıl önce hayatını kaybetmesine ilişkin dosya yeniden açıldı. Yeni bulgular ölümün şüpheli olduğu yönündeki soru işaretlerini arttırdı. Az sonra. Heyelan ve sel felaketinin yaşandığı Nepal'de tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Ölü sayısı 547 olarak açıklanırken 1500'den fazla kişi hala kayıp. Az sonra. Yeni hasat sezonuyla birlikte fındık, Antep fıstığı, badem ve cevizde tarladan market rafına uzanan fiyat farkı yeniden tartışılmaya başlandı. Öyle ki rekolte geçen seneye göre yüksek. Hangi ürün bahçeden hangi fiyatla çıkıyor, tüketiciye ne kadara satılıyor? Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'dan yaptığı açıklamalarla başlıyoruz. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında Cumhurbaşkanı Erdoğan soykırımcı İsrail'i hedef aldı. Netanyahu ve mevcut hükümetini savaş bağımlısı olarak adlandırdı.
2: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor.
3: İsrail hükümetini savaş bağımlısı olarak adlandırdı. Bölgedeki saldırgan politikalarını da sert bir dille uyardı.
2: Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı.
2: Filistin'den Lübnan'a, Sudan'dan Somali'ye, kalbimizin attığı coğrafyaların önemli bir kısmı yıllardır krizle, savaşla, istikrarsızlıkla boğuşuyor. Her şeyden habersiz masum yavrular göz göre göre hedef alınıyor.
3: Erdoğan kürsüde yaptığı konuşmada Filistin'e özel parantez açtı. İslam dünyasına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.
2: Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun bu duruma sessiz kaldığını belirten açıklamalarda bulundu.
2: Soykırım şebekesinin bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor.
3: Cumhurbaşkanı iyilerin galip geleceğine inandığını da vurguladı.
2: Aktörler ve senaryolar değişse de iyi ile kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz.
0: Ve terörsüz Türkiye'de son durum ne? Bakalım, sahaya taşınıyor artık bu sürecin detayları. AK Parti teşkilatları milletin içerisinde olacak. Beklentiler dinlenecek, süreç anlatılacak. Sahadan gelen mesajlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a raporlanacak.
4: Esnafımızla bir araya geleceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Şehit yakın ailelerimizi, gazilerimizi, sürekli ziyaretlerimizi bu program çerçevesinde de devam edeceğiz. Onların dualarını alıp yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.
3: Terörsüz Türkiye süreci meclis koridorlarından sokağa taşınacak. AK Parti teşkilatları sahada vatandaşla birebir temas kuracak. Çerçeve yasayı ve sağlanacak kazanımları anlatacak.
4: Terörsüz Türkiye başlığında yürüttüğümüz çalışmalara oy oranımızın çok üzerinde bir toplumsal desteğin olduğunu gözlemliyoruz. Milletimizle buluşarak, şeffaf tartışmalar yürüterek ele alıp konuşamayacağımız hiçbir başlık yok.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye programı kapsamında yapılacak çalışmaları anlattı.
4: Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı milletimizle, geniş kesimlerle bir araya gelerek konuşacağız. Eleştirileri, fikirleri, önerileri milletimizden alarak siyasetin ana gövdesine yeniden oturtacağız.
3: Bakanlardan belediye başkanlarına tüm teşkilat sahada çalışacak. Esnafın, çiftçinin, emeklinin, gençlerin kapısını çalacak. Vatandaşın beklentilerini ve sürece ilişkin görüşlerini not alacak.
4: Elimizdeki rakamlar milletimizin bu ana istikamete güveninin arttığını, yol yürüyüşümüzün daha da güçlendiğini görüyoruz.
3: Sahadan gelen geri bildirimler rapor olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. O rapor AK Parti'nin gelecek planlarını da şekillendirecek.
4: Kardeşlik ikliminin Türkiye'nin kalkınması, büyümesi, yeni imkanlarla milletimizin buluşması için biz yeni bir döneme işaret edeceğini düşünüyoruz.
0: Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı. Rüşvetten zimmete, irtikaptan ihaleye, fesat karıştırmaya kadar bakalım hangi suçlamalar yer alıyor?
3: Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma tamamlandı. 78 şüpheli hakkında çok sayıda suçtan hapis talep edildi. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 78 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler hakkında rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği başta olmak üzere birçok suçtan dava açılması talep edildi. İddianamede yalnızca şüpheliler yoktu. Suçtan zarar gören bir kurum, 20 müşteki, 11 mağdur ve 3 müşteki şüpheli de yer aldı. Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 78 şüphelinin yöneltilen suçlamalar kapsamında yargılanması talep edildi.
0: Ve Türkiye COP31 başkanlığında iklim mücadelesine yön vermeye hazırlanıyor. Bakan Murat Kurum Antalya'da yapılacak zirve öncesi Türkiye'nin önceliklerini açıkladı.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Next Gen COP30.5 programında konuştu. Türkiye'nin COP31 vizyonunu açıkladı.
5: Antalya'da önemli bir toplantı yapacağız. COP31'e ev sahipliği yapacağız.
3: Türkiye küresel iklim politikasında direksiyona geçiyor. Antalya'da düzenlenecek dev zirve öncesi bakan kurum yol haritasını 3 altın kuralla özetliyor.
5: İlk andan itibaren başkanlığımızın yaklaşımını 3 temel ilke üzerine oluşturduk. Diyalog, uzlaşı, eylem.
3: Türkiye'nin başkanlık rolünü hatırlatan kurum Avustralya ve Pasifik ülkeleriyle işbirliğinin yanı sıra eğitimin de öncelikli gündem olacağını belirtti.
5: 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz. Eylem gündeminden başlıklardan bir tanesi. Yine 2035 yılına kadar toplum genelinde güçlü bir iklim farkındalığının oluşturulmasını da hedefliyoruz.
3: Kurum ilk iklim kanununa dikkat çekti.
5: 2025 yılında ülkemizin ilk iklim kanununu yürürlüğe koyduk. 2053'te Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefimizi ilan ettiler. Ve yolun ara duraklarını belirledik.
3: Dünyaya yeni bir çerçeve sunduklarını belirten kurum, küresel hedeflere sıfır atık başarısıyla ulaşılacağını vurguladı.
5: 2017 yılında başladık ve o zaman geri kazanım oranımız %13'tü ve 2025 yılı itibariyle 90 milyon ton geri kazanılabilir atığı değerli arkadaşlar ekonomiye kazandırdık.
6: Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
0: Efendim, kamuoyunda dikkatle takip edilen bir soruşturma. Doğal ölüm denildi. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan yeni deliller olayı yeniden gündeme taşıdı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 10 yıl önce hayatını kaybetmesine ilişkin dosyadaki ayrıntılara bakacağız. Boynundaki morarma ve ezilmeler, yıllardır kayıp olduğu belirtilen otopsi görüntülerinin ortaya çıkması ve Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmadaki yeni bulgular dosyanın seyrini değiştirdi.
3: Çiftlikte esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından 36 saatlik karanlık bir süreç yaşandı. Cenazesi apar topar defnedildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümündeki sır perdesi aradan geçen 10 yıla rağmen kalkmadı.
7: Amcanın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
3: Arif Ahmet Denizolgun 9 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz'daki bu çiftlikte ölü bulundu. Ölümü ilk etapta kayıtlara normal ölüm olarak geçti.
7: Amcamın katiliyle suçluyuz. Biz suç duyurusu yaptık. Yani olaylar çok farklı büyüdü. Amcama da ihanet söz konusu var.
3: Ancak aile bu ölümü hiçbir zaman normal bulmadı. Ağabeyi Mehmet Beyazıt Denizolgun'un şikayet dilekçesiyle dosya tozlu raflardan çıkarıldı. İlk olay yeri tutanağı Denizolgun'un boynunun sol alt tarafında yaygın morarma ve ezilmeler bulunduğunu ortaya koydu. Savcılık tespitlerine göre Denizolgun'un hayatını kaybettiğinin anlaşılmasının ardından önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e ve özel doktoru Nurettin Demirkol'a haber verildi. Olay yerine ilk onlar geldi. Polisin ise ölümden yaklaşık 4 saat sonra haberdar olduğu belirlendi. Dahası Denizolgun'un ölümüne ilişkin adli tıp raporunu hazırlayan heyette FETÖ'cü doktorların da yer aldığı ortaya çıktı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun ardından dosyadaki şüpheleri artıran yeni ayrıntılar gündeme geldi. Denizolgun'un Alihan Kuriş'i yanından uzaklaştırdığı iddia edildi. Fakat dikkat çeken gelişme bununla da sınırlı değildi. Denizolgun'un cenazesi dahi defnedilmeden Alihan Kuriş'in yeni lider olarak ilan edilmesi gözleri bir kez daha o yöne çevirdi. Nitekim Denizolgun'un yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun da amcasının ihanete uğradığını dile getirmişti.
7: Dedeme ihanet etti diyorum. Dedemin yoluna ihanet etti diyorum.
3: Dosyadaki en dikkat çekici başlıklardan biri de Denizolgun'un yıllarca kayıp olduğu belirtilen otopsi görüntüleriydi. Başsavcılık Denizolgun'un ilk otopsisine ait görüntüleri Adli Tıp Kurumu'ndan talep etti. Ancak ilk cevap kayıt yok oldu. Fethi kabir işlemi gerçekleştirildi ve yıllardır bulunamayan o otopsi görüntüleri tam da Fethi kabirin yapıldığı gün ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin hangi ayrıntıların yer aldığı merak ediliyor. Dosyadaki ilk otopsi raporu ise dikkat çeken başka bir ayrıntıyı ortaya koydu. Cesetteki çürüme sıvısında arsenik, civa, baryum ve kadmiyum gibi ağır metaller tespit edildiği belirtildi.
7: Amcanın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
3: Şimdi gözler Denizolgun'un ölümüne ilişkin yeni bulguları inceleyecek olan Adli Tıp Kurumu'nda. 10 yıl sonra yeniden açılan dosyada savcılığın yürüteceği incelemelerle elde edilen tüm delillerin tek tek değerlendirilmesi bekleniyor.
0: Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a tahliye umuduyla tuzak kuruldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında o oyun bozuldu. Biri avukat, 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
8: Yarılara attım gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.
3: Tahliye ve beraat vaat ettiler. Tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan para istediler. Suç üstündeyken de yakayı ele verdiler. Mehmet Akif Ersoy'un tutuklu bulunduğu dosya üzerinden dikkat çeken bir dolandırıcılık girişimi gerçekleşti. Her şey Mehmet Akif Ersoy'un cezaevinde avukat Erel Muallaoğlu tarafından ziyaret edilmesiyle başladı. Ersoy tahliye ettirebileceğini ve yargılandığı dosyadan beraat kararı çıkartabileceğini söyleyen avukat Muallaoğlu'nun yüksek miktarda para talep ettiği anlaşıldı. Mehmet Akif Ersoy'un şikayeti üzerine savcılık teknik ve fiziki takip başlattı. Cezaevinde başlayan teklif, telefon görüşmeleri ve savcılık koordinasyonunda gerçekleştirilen nihai buluşma. Tüm bu süreç her detayıyla kayıt altına alındı. Görüşme tamamlandı. Operasyon içinde düğmeye basıldı. Operasyonun sonunda avukat Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçük Yeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin telefonları, dijital materyalleri ve bağlantıları da incelemeye alındı. Habertürk TV eski genel yayın yönetmeni Ersoy'la birlikte 7 sanık 10 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.
0: Ve sonbahar için geri sayım sürerken yurdun dört bir yanında sağanak etkili oldu. Dolu da, dolu gölürtüleri de geldi. İşte Kars'tan Adana'ya yağış manzaraları.
3: Yurdun her bir köşesini hem sağanak hem dolu vurdu. İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu. Yollarda su birikintisi oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Haliyle kazalarda kaçınılmaz oldu. Kartal-Samandıra bağlantı yolunun Samandıra mevkisinde beton mikseri kayganlaşan yolda yan yattı. Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli geçişinde de tır bariyerlere çarptı. Şoför kazayı yara almadan atlattı. Burası da Ardahan. Manzara aynı. Sağanak etkili oldu.
6: Mahallemizde meydana gelen çok şiddetli yağış ve dolu hasarından sonra.
3: Bu görüntüler de Konya'dan. Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar Mahallesi'nde yer yer sağanak, yer yerde dolu yağdı. Ülkenin bir diğer ucu Kars, Adana ve Osmaniye'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
0: Şimdi de sıcak bir gelişme geliyor ekranlarınıza. Büyükçekmece'de bir servis kaza yaptı efendim. E5 karayolunda havalimanı personelini taşıyan servis aracı devrildi ve kazada maalesef 18 yaralı var. Sabaha karşı 5.30 sıralarında Büyükçekmece E5 Güzelce bölgesinde yaşandı ve seyir halindeki havalimanı servisi minibüsü yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrol hakimiyetinden çıktı. Evet, gece saatlerinde de sağanak yağış etkiliydi İstanbul'da. Minibüs devrilerek yan yola çıktı ve vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde yer alan ve aynı zamanda da ambulanslarla hastaneye kaldırılan 18 kişinin tedavisi devam ediyor. Polis tarafından da inceleme başlatıldı. Tekrar edeyim, Büyükçekmece'de İstanbul'da E5 karayolunda havalimanı personelini taşıyan bir servis aracı, evet bir otobüs, servis otobüsü kazada kaza yaptı ve bu kazada 18 kişi yaralandı. Sabaha karşı E5 Güzelce'de yaşandı kaza ve yolda yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrol hakimiyetini kaybettiğini anlıyoruz ve minibüs devrilerek yan yola çıktı. (Gülüyor) Efendim tabii sağanak yağmurun etkileri de bu şekilde bir böyle kazalar da meydana geliyor. Çok geçmiş olsun diyelim. Bir yandan da Erzincan'da Üzümlü'de dağ yerinden oynadı. Devasa heyelan riski kameralara yansıdı. Yetkililer uyarıda bulundu.
9: Dağda büyük bir heyelan var. Dağ heyelan ediyor.
10: Dağ yerinden oynadı. Olası bir faciaya karşı yetkililer hemen harekete geçti.
9: Yani eğer bura uçarsa, bu dağ uçarsa büyük bir alan var, böyle tahrip olmuş uçuyor.
10: Erzincan Üzümlü Belediyesi ilçede yaşanan toprak hareketliliği nedeniyle bölgede çok yüksek bir heyelan riski oluştuğunu duyurdu. Tehlikenin adresi Üçler Mahallesi Kurt Yuvası mevkisinin batı kesimiyle Korkoru Arkı'nın üst bölümünde kalan dağlık araziydi.
9: Burası çok büyük bir alan. Ben duramıyorum, toprak çöküyor.
10: Yamaçlardaki toprak hareketliliği bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı. Tehlikenin büyüklüğü üzerine Üzümlü Belediyesi acil koduyla bir duyuru yayımladı.
9: Bakın, görüyor musunuz? Burası bir düz alandı ama maalesef tak üstten.
10: Belediye can ve mal güvenliği için riskli alanın altındaki ev ve bahçelerin acilen tahliye edilmesini istedi.
9: Ufak tefek değil. Bak ta karşı kopmuş geliyor.
10: Sadece evler değil, ulaşım hatları da risk altında. Güvenlik gerekçesiyle Korkoru Arkı'nın yanından geçen yolun ulaşıma kapatılacağı bildirildi.
9: Ben duramıyorum, toprak çöküyor.
10: Yetkililer üstüne basarak uyarıyor. Vatandaşların heyelan bölgesine hiçbir şekilde yaklaşmaması ve yapılacak tüm yeni uyarıları dikkatle takip etmesi hayati önem taşıyor.
0: İstanbul'da ucuz daire ilanlarıyla 36 milyon lira dolandırıcılık yapıldı. 14 şüpheli 3 ildeki eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
11: Ucuz daire tuzağıyla 36 milyon liralık vurgun yaptılar. 14 şüpheli yakalandı. Operasyonun yeni detayları ortaya çıktı. Emlak dolandırıcıları internet sitelerine sahte ilan verdi. Daireler normal fiyatından daha uygun gösterildi. Tuzağa düşen 48 kişi kapora ödedi. Ancak dolandırıcılar çeşitli bahanelerle mağdurları oyaladı. Yeni evlerine bir türlü kavuşamayan vatandaşlar şikayetçi oldu. İstanbul merkezi, Sinop ve Giresun'da 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 36 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Yapılan aramada bir ruhsatsız tüfek, 27.624 dolar ve sahte evraklar ele geçirildi. Şüphelilerin mal varlıklarına yönelik incelemede 13 tarla, 3 ev, 3 arsa gibi 23 taşınmazlı 6 aracın bulunduğu belirlendi. 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
0: Kastamonu açıklarında seyir halinde olan bir yük gemisi su alarak batma tehlikesi geçirdi. Geminin yardım talebi üzerine 13 mürettebat sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.
10: Ticari yük gemisi bir anda su almaya başladı. Karanlıkta sürüklendi. Mürettebat korku dolu anlar yaşadı. Yardımlarına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinin 26 mil açığında Svetoslava isimli ticari gemi makine dairesinden su almaya başladı. Batma tehlikesi geçiren Palao bayraklı gemiden yardım talebinde bulunuldu. Yük gemisine yardım için bölgeye hemen İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler gemideki 13 kişiyi tek tek tahliye etti. Kurtarılan kişilerin 11'inin Azerbaycanlı, birinin Türk ve birinin de Rus vatandaşı olduğu öğrenildi. Kurtarılan mürettebat İnebolu Limanı'na getirilerek sağlık kontrolünden geçirilirken durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan açığa demirleyen ve su alan geminin sürüklendiği gelen bilgiler arasında geminin kurtarılması için olumsuz hava şartlarının düzelmesi bekleniyor.
0: Efendim şimdi de bir yangın haberimiz var. Antalya Balıkçı Barınağı'na gidiyoruz. Gece saatlerinde çıkan bir yangının görüntüleri gelecek ekranlarınıza. Yangında karaya çekili haldeki çoğunluğu atıl durumda olan çok sayıda tekne küle döndü. İtfaiye, Orman ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tomaların 3 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülebildi. Gece saat 3.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu mahallesinde bulunan ve yüzlerce balıkçı ve tur teknesinin bağlı bulunduğu balıkçı barınağında çıktı bu yangın. Henüz belirlenemeyen bir sebeple yol kenarında çıkan yangın karada çekili haldeki teknelerin bulunduğu alana sıçradı ve rüzgarın da şiddetiyle yangın hızla büyümüştü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bu arada 20'nin üzerinde çeşitli büyüklükteki tekne küle döndü. Efendim şimdi de İstanbul'un kalabalığından uzak bir noktaya gidiyoruz. Esenler Millet Bostanı. Muhabir arkadaşımız Şevval İskender'le Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kolları sıvadılar. Şehrin ortasındaki bostanda mahsulleri topladılar. Bakalım sonrasında neler oldu.
12: Hepsi organik, hepsi dalından taptaze ürünler. Mevsiminde ekiliyor, özenle yetiştiriliyor. Vatandaşın sofrasına ücretsiz olarak ulaştırılıyor.
13: Yüksek binalar, egzoz sesleri yerini kaz, tavuk ve hindi seslerine bıraktı.
14: Kahvaltıya geliyoruz. Çocuklarımızı, torunlarımızı getiriyoruz. Çok güzel bir ortam.
13: Burası İstanbul'un en yoğun ilçelerinden biri Esenler ve bulunduğumuz noktaysa Millet Bostanı.
15: Tarım Eğitim Merkezi'nde yetiştirmiş olduğumuz bütün ürünleri toplayıp hafta sonu burada pikniğe gelen kardeşlerimize dağıtıyoruz.
16: Memlekete gitmeyen insanlar için burası da bir memleket havası oluyor bizim için.
13: Fideler mevsimine uygun olarak dikiliyor. Hem yazın hem de kışın farklı farklı çeşitlerde hem meyve hem sebze yetiştiriliyor. Sepeti size teslim ediyorum. Gelin beraber dalından mahsulleri toplayalım. Başkanım ne atasözü vardı?
15: Harmanda izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.
13: Millet Bostanı fikri nereden ortaya çıktı?
15: Bahçenin tamamıyla ortaya çıkmasının birinci temel gerekçesi çocuklarımıza doğayı, doğanın insana vermiş olduğu o büyük ikramları anlatmak.
17: Bitkileri, sebzeleri nasıl yetiştiğini öğreniyorum.
13: Esenlerli çocuklar 3 aylık yaz tatilini boş geçirmiyor. İşte bu Millet Bostanı'na gelerek toprakla bütünleşiyorlar.
15: Çileğin, domatesin markette yetiştiğini düşünen çocuklarımız oldu.
17: Telefon, tabletten bisküvilerle vakit geçiriyoruz.
13: Ellerinizden nane yerken bir yandan da siz domatesi topluyorsunuz.
15: Bunlar köy domatesi diyorlar. Bunlar çay domateslerimiz.
13: 20 bin metrekarelik Esenler Millet Bostanı'nda mahsuller sadece sebzelerle sınırlı değil.
15: Bütün üzüm çeşitlerimiz var.
13: Hemen tadına bakıyoruz. Bir de kameramanıma.
15: Evet.
13: Yeşil üzüm mayhoştu.
15: Evet.
13: Bunun tadı
15: bu daha güzel. Daha farklı bir şekilde farklı bir lezzeti var.
13: Yaz ayında çilek, elma ve üzümün envai çeşidi yetiştiriliyor.
15: Elmaları bizim kadın kooperatiflerimiz var. Onlar topluyorlar. Kendi el emekleri olarak kendi sanal marketlerini satıyorlar.
18: Böyle bir yerde bunun olması da bizi şaşırtıyor.
13: Neler topladınız bugün?
19: Çocuklarımız domates, elma, biberimiz var. Hepsi organik. Üzümümüz var.
15: Büyük Millet Bahçemiz serisi çok büyük bir alanı kendi bahçelerini, kendi ürünlerini ekip biçecekleri bir noktaya getirmek istiyoruz.
18: Dalından topladık, biz de bunu afiyetle yiyeceğiz.
0: Evet, hasatlar yapıldı ve şimdi gazete zamanı. Efendim 29 Ağustos yani yarın 30 Ağustos Zafer Bayramımız öncesinde 29 Ağustos'ta gazetelerin ilk sayfalarına birlikte bakalım. Evet, saatler de bu arada 8.34 oldu. Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Şimdi efendim her yerde gizli zam. Aman marketlerde alışveriş yaparken dikkat, zaten fark edenler de çoktur bence. Çikolatadan peynire, Yemek porsiyonlarından internet paketlerine kadar birçok sektörde ürünlerde eksiltme yapılıyor ama fiyat aynı. Sanki böyle hiç fiyat artmıyormuş gibi geliyor bize ama gramajlar düşüyor mesela gıdada. Buna da küçülme enflasyon gibi bir şey söyleniyor ya, shrinkflasyon. İşte bugünlerde bunu yaşıyoruz demiş Türkiye Gazetesi. Ayrıntılar iç sayfalarda, yani illa bir şey olacak. Hiçbir yerde rahat yok. Şimdi efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan için tarih düzenlemesi olur. AK Parti Teşkilat İşleri Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Erdoğan'ın adaylığı için teknik tarih düzenlemesi yapılabileceğini söyledi. Milleti dinleyeceğiz konuyla ilgili bir alt başlık. Evet, artık böyle yavaş yavaş seçim konuşmaları da başladı. Ama bunun dışında gündemlerinde seçim olmadığını söylüyor Büyükgümüş. Bütün kadro sahada olacağız. Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı ve ekonomi programımızı konuşacağız. Eleştirileri de Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz diyor Büyükgümüş açıklamasında. Manşete geliyoruz. Evde doğum sıfırlandı. 20 yılda büyük dönüşüm. Sağlıkta 2006'da %21 seviyelerinde seyreden evde doğum oranı günümüzde %0.6'nın altına indi. Bütün bebekler gözlerini hastanede açıyor. Bu arada madalyonun öteki yüzü demiş. Ünlüleri evde lüks doğum. Türkiye Gazetesi şöyle diyor. Özgün Amal ve Meryem Uzerli, yabancılardan da Cindy Crawford, Gigi Hadid, Giselle Bündchen gibi isimler evde doğumu tercih eden ünlülerden. Bir de böyle bir durum var detaylarda. Efendim, Hürriyet Gazetesi'ne geçtiğimizde Dünya Bizi izliyor Türk dizileriyle ilgili bir toplantı vardı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programında konuştular. Bakan Ersoy, 170'e yakın ülkede yaklaşık 1 milyar kişinin izlediği Türk dizileriyle ülkemizin kültürel ve turistik gücünün ve marka değerinin yükseldiğini söyledi. Evet, bir yandan diziler böyle izlenirken bir yandan da Türkiye'ye ilgi, bunu turizme nasıl dönüştürebiliriz? Bunun üzerine kafa yoruluyor gördüğümüz kadarıyla. Türk dizileri ihraç edildikleri yüzlerce ülkede reyting rekorları kırıyor. Bazı diziler burada verilmiş. Ayrıca dizilerden etkilenen milyonlar da Türkiye'ye geliyor. Soykırımcıya ibret olsun efendim. Sırp kasabı Ratko Mladic yıllar sonra yakalandı. Sırplar sakladılar onu. 20 yıl civarında bir süre. Dünya Gazze soykırımını konuşurken işte ibret alın diyor Hürriyet Gazetesi de. Bosna katliamının 3 sorumlusundan biri olan Sırp kasabı Ratko Mladic hücresinde öldü. Mladic'in hayatı, işledikleri suçlar, büyük bir zalim zaten. Yani o vahşeti burada anlatamayacağım. Zaten biliyorsunuz. İşledikleri suçların yanına kar kalacağını düşünmüşlerdi. Canilere ibret olacak bir sonla noktalandı. Evet, o isimlerden ikisi de Radovan Karadžić ve Slobodan Milošević. Bosna katliamlarının önünü açan Milošević 2006'da hücresinde öldü. Kasap Ratko Mladic de önceki gün aynı şekilde son nefesini verdi. Radovan Karadžić'i de aynı son bekliyor. Hayat böyledir işte. Çok büyük katliamlara ve işkencelere imza attılar. Sonları aynı oldu diyor Hürriyet Gazetesi. Kasımpaşa'dan o ressama destek. Kasımpaşa Spor'dan taraftarların attığı havai fişeğin isabet etmesi sonucu evi ve tabloları yanan ressama destek geldi. Kasımpaşa Spor Kulübü'nden alkışlanacak bir hareket. Belki tabii ki sanatçının eserleri, o duygular tekrar yerine gelir mi bilmiyorum ama bir teselli tabii. Ressam Murat Melih Özen'e 500 bin liralık destekte bulundu ve onu mutlu edene kadar da desteğimiz sürecek demiş başkan. Milliyet Gazetesi'ne geliyoruz. Ayasofya'da dev restorasyon. Evet, Bakan Ersoy Ayasofya'da 4 etap halinde yürütülen çalışmaların 3'ünün tamamlandığını söyledi. Minare, ana kubbe ve mozaiklerin de aralarında bulunduğu kapsamlı ikinci etap çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Evet, amansız hastalık artık olmayacak inşallah diyelim. Evet, kanser görülme sıklığı artıyor. Çok da böyle küçük yaşlara da indi. Bu hastalıkla mücadele eden herkese de şifalar diliyorum. bilim dünyasından tabii son gelişmeler hastalıkla ilgili kaderi de değiştiriyor. Erken tanı, kişiye özel tedaviler, akıllı ilaçlar ve bunun gibi özel tedaviler bu hastalığa yakalananlarda yaşam süresini uzatıyor. Bazı türlerde de inanın o hastalığın adı korkutuyor. Yani gerçekten tedavi çok güzel ilerliyor ve eski hayatına daha da güzel bir şekilde devam ediyor. Bu rahatsızlığa kapılanlar lütfen vazgeçmeyin diyorum. Tekrar şifalar diliyorum. Kolay tedavi artık mümkün. Özel haberde var. İmzayı da söyleyelim. Didem Seymen. Evet, FETÖ'cü ailelere operasyon, Milliyet Gazetesi'nden bir başka haber. Akşam Gazetesi'ne geçiyoruz. Akşam Gazetesi'nde de İslam dünyasına ittifak çağrısı. Onun öncesinde bir üst başlıkla dikkatimi çekti. Şimdi nafakada yeni dönem. Adalet Bakanı Gürlek nafaka ile ilgili hakimin takdir hakkı olacağını söyledi. Süresiz nafakaya karar verilebileceği gibi şartlara göre de sınırlandırılabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında İslam dünyasına ittifak çağrısında bulundu. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti her türlü tahriki deniyor dedi. En son biliyorsunuz Türkiye'ye hedef almaya cüret gösterdi. Ama dünyadan, kendi basınından da çok büyük tepki gördü, hatırlayacaksınız. Aman Türkiye'ye yaklaşma, aman bulaşma diyorlar. Gazze'de uçurtmaları bile tehdit olarak gören bir İsrail hükümeti var diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve ittifakları büyütmeye çalışıyoruz. Mekke anlaşması da burada tabii çok önemli ve İsrail'i de çok gerdi bu anlaşma. Ve omuz omuza bu ülkelerle birlikte yürüyelim diyoruz açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Efendim, toplu mezarda 40 günlük şehit haberi Akşam Gazetesi'nin manşetinde. Ağustos 1974'te EOKA çeteleri tarafından katledilip toplu mezara gömülen Kıbrıs Türklerinden 15'inin daha kimliği belirlendi ve şehitlerden 8'i de çocuk. Efendim, nur içinde uyusunlar. Ve Suriye Devlet Başkanı Şara, terör örgütü PKK-YPG'nin kendisini feshetmesinden 3 gün sonra SDG elebaşı Mazlum Abdi'yi devlet başkanlığı danışmanı olarak atadı. Bakın, çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Olmaz efendim, silah bırakmazlar etmezler deyip açıkçası hiçbirimizin de ihtimal vermediği YPG silah bıraktı ve Suriye ordusuna entegre olacaklarını da söylediler. Mazlum Abdi de bu gelişmelerin ardından görüyorsunuz Cumhurbaşkanı Şara ile el sıkışıyor. Çünkü Şara'nın danışmanı oldu. Efendim, Yeni Şafak gazetesinde de tekkeyle yola devam futbol başlıkları var. Trabzonspor'da Ferencvaros yenilgisi sonrası istifa etmişti Fatih Tekke. Görevi bırakmasına yönetim izin vermedi. Duygusal bir açıklama dediler. Yani haklı tabii ki. Çok gururlu bir insan. Bordo Maviller tecrübeli teknik adamla yola devam kararı aldı. Tekke Ahmet Spor deplasmanında takımının başında olacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da bu arada rakipleri belli oldu diyor Yeni Şafak gazetesi. Efendim, ekonomiden de önemli haberlerimiz var. Hemen bir İstanbul Ticaret gazetesine geçelim. Manşette Türkiye Libya'da enerji sahasına indi. Türkiye Libya ile enerji işbirliğinde yeni bir anlaşmaya geçti. TPAO 17 yıl aradan sonra açılan hidrokarbon ihalesinde Libya'da karada ve denizde arama hakkı kazandı. Bu araştırmalar devreye giriyor. Türkiye Libya'da anlaşma masasından doğrudan sahadaki arama faaliyetlerine geçecek. Evet, Türkiye'nin bu önemli adımları devam ediyor. Dünya Gazetesi'ni de çok kısa o zaman Anıl'cığım, halka arz kuyruğu var. Çünkü 2026'da bu yılın ilk 8 ayında 32 şirket borsaya açıldı. 78 milyar lira kaynak topladı. 30 Ağustos'ta ilgili özel mesajlarda Dünya Gazetesi'nde diyoruz. Ve evet, ara zamanı geldi şimdi. Gün başlıyor da saat başında görüşmek üzere.
20: TGRT FM Haber.
21: Şimdi reklamlar.
22: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT1'de.

Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlar.

0: Komşum. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten...

0: TGRT FM Haber.
1: 11 araç zincirleme kazaya karıştı. O3 TEM bağlantı yolunda araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Üsküdar'da ise 3 araç zincirleme kaza yaptı. 4 kişi yaralandı. Kaza D100 karayolunda meydana geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Üsküdar istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. 3 araç çekiciyle kaldırıldı. Bir anda öfkelendi, engelli seyyar satıcıya saldırdı. Skandal görüntülerin adresi Afyonkarahisar. İddiaya göre devriye atan zabıta memurları pamuk helva satarak geçimini sağladığı ve engelli olduğu belirtilen bir seyyar satıcıyla tartışmaya başladı. Memurlardan biri kontrolü kaybetti, engelli satıcıya saldırdı. Diğer memurlar ve çevredeki esnaf araya girdi. Öfkeli zabıta memuru uzaklaştırıldı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlar büyük tepki topladı. Atık konteynerin üzerine çıktı. Eline geçen her şeyi etraftakilere fırlattı. Görüntüler İstanbul Sarıyer'den. Bir hastanenin bahçesindeki atık konteynerin üzerine çıkan yabancı uyruklu şüpheli çevresindeki malzemeleri etrafa savurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Elindeki demir sopayla polislere ve çevredekilere taş ve çeşitli malzemeler fırlatan şüpheli uzun süre direndi. Müdahale sırasında bir polis memuru yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. İngiltere'de sevimli yavrular ilk kez dünyaya açıldı. Chester Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 5 çalı köpeği yavrusu yuvalarından çıktı. Yaklaşık 1 aylık yavrular ailelerinin büyük üyeleriyle birlikte çevreyi keşfetti. Hayvanat Bahçesi yetkilileri bu yavruların bu yıl İngiltere'de doğan tek çalı köpeği yavruları olduğunu açıkladı. Henüz oldukça küçük olan yavrular çoğunlukla birbirlerine sokularak vakit geçiriyor. Önümüzdeki haftalarda beslenmelerine küçük tavuk ve tavşan parçaları da eklenecek. Yavrular, nesli tehdit altındaki türün korunması için yürütülen üreme programının parçası.

0: Gökyüzü altın renge büründü. Mega kentte gün batımı hayran bıraktı. Güneş günlük mesaisini tamamladı. Üsküdar'da gün batımı hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi. Güneş tepelerin ardına doğru ilerledi. Sahildeki vatandaşlar gün batımını seyretti. Güneşin ihtişamlı renkleri Kız Kulesi manzarasıyla birleşti. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
1: Biri Doğan sen misin deyip bacağıma sıktı. Şu an kemiğim kırık, her şeyim kırık.
0: Saldırganın hedefi Doğan'dı. Ancak Doğan ortada yoktu. Ben Doğan değilim cevabı da yetmedi. Kurşunların hedefi oldu.
1: Doğan kim, mevzu kim bilmiyorum. Dükkanımda oturuyordum, evime gidiyordum.
0: Burası İzmir'in Gazi Emir ilçesi. Kasklı ve motorlu şüpheli bir spor salonunun önüne yanaştı. Ardından Doğan sen misin diye sordu. İşletme sahibi hayır dedi. Ancak yine de belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti.
1: Eminim ki yanlışlıkla sıktı. Doğan sen misin dedi. Hayır dedim, geldi sıktı.
0: Olayda bacağı kırılan ve hastanede tedavi altına alınan spor salonu sahibi çektiği görüntülü mesajla hem şaşkınlığını hem de tepkisini dile getirdi.
2: Uzun 9'la atmış, bile var 7-65'le atsaydım.
0: Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Asker mevlidine katıldılar. Yedikleri yemek sonrası ölümden döndüler. Zehirlenme vakaları peş peşe geldi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde asker mevlidi vardı. Mevlitte ikram edilen yemekten yiyen 40 kişi bir anda rahatsızlandı. Mide bulantısı, halsizlik ve kusma şikayeti yaşayan kişiler hemen hastaneye sevk edildi. Hastanedeki işlemleri tamamlanan ve durumu iyi olan 39 kişi taburcu edildi. Bir kişinin tedavisi ise sürüyor. Bu arada ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri Mevlid'de ikram edilen yemeklerin incelenmesi için numune aldı. Bir zehirlenme olayı da Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşandı. Bir tavuk kesim fabrikasında bakım ekipleri çalışma yapıyordu. Bu sırada soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı deposunun borusunda sızıntı oldu. 15 işçi gazdan etkilenerek hastaneye başvurdu. İşçiler hemen tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhbar sonrası jandarma ve AFAD ekipleri tesiste inceleme başlattı. Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polis bile şaşkına döndü. 830 gram uyuşturucu protez bacağından çıktı. Adres Bursa. Narkotik ekipleri takibi aldıkları aracı Osman Gazi'de durdurdu. Araçtaki şüpheli gözaltına alındı. Ekipler önce aracı, ardından şüphelinin üzerine aradı. Ancak asıl sürpriz protez bacağında ortaya çıktı. Protez bacağın içerisine paket paket uyuşturucu gizlenmişti. Ekipler 830 gram uyuşturucuyu ayrı ayrı poşetlerden tek tek çıkardı. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Rusya'nın uzak doğu kıyılarında deniz aslanlarını kurtarmak için seferberlik başlatıldı. Gönüllüler balık ağlarına ve plastik atıklara takılan steller deniz aslanlarına yardım etti. Ekipler Okos denizindeki Tuileni adasında 10 gün çalıştı. Bu sürede 65 deniz memelisi kurtarıldı. Yoğun balıkçılık nedeniyle ağlara takılan hayvanlar yaralanma ve ölüm riskiyle karşı karşıya. Tuileni adası Rusya'nın en büyük steller deniz aslanı üreme kolonisine ev sahipliği yapıyor. Adanın çevresinde gemi ve uçak trafiğine de sıkı kısıtlamalar

Emniyet şeridinden ilerlemek istediği yol verilmeyince olan oldu. Olayın adresi Antalya. Hafif ticari araç seyir halindeydi. Emniyet şeridinden geçmek istedi. Fakat servis şoförü geçit vermedi. Nabız yükseldi. Kırmızı ışığın yanması üzerine araçtan biri kadın 3 kişi indi. Otobüsün şoförüne saldırdı. Önce camları yumrukladılar, sonra hakarette bulundular. O anlar işte böyle kaydedildi. Görüntülerin gündem olması üzerine saldırgan sürücüye ceza yağdı. Polis ekipleri kimliğini belirlediği şahsa 186 bin lira para cezası kesti. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulduğu, aracın da trafikten men edildiği bildirildi. Şempanzenin tesbih gösterisi görenleri şaşkına çevirdi. Çin'deki hayvanat parkında görüntülenen şempanze tesbihi ustalıkla çevirerek adeta profesyonel bir gösteri sundu. Çinlik Vahşi Yaşam Parkı'nda yaşanan olay ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Şempanze tesbih dizisini tek ve akıcı bir hareketle çevirdi. Üstelik bu beceriyi insanlardan herhangi bir eğitim almadan kendi kendine öğrendi. Park görevlileri hayvanın tesbihi kullanmayı nasıl öğrendiğinin bilinmediğini belirtti. İlginç gösteri kısa sürede parkta toplanan kalabalığın ilgi odağı oldu.

0: Ve yeniden birlikteyiz. Günaydın. Ben Seda Akbay. Gün başlıyor da yeni saate yaklaştık ve efendim Ahlat'tayız. Anadolu'nun barış ve kardeşlik kapısı Ahlat'ta. Terörsüz Türkiye heyecanı yaşanıyor. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'yi ağırlayan kentte sürece güçlü destek var. TGRT Haber ekibinden Şerif Ali Duman ve Atilla Uslu Ahlat sokaklarında vatandaşlara mikrofon uzattı. Bölge halkının terörsüz Türkiye mesajları geliyor şimdi.
1: Terörsüz Türkiye çok iyidir. Herkes gibi kardeş gibi yaşasa, herkes kendi kıymetini bilseler, birbirine acele etmeler, en güzel Türkiye için en güzeli, makbulü odur.
2: İnşallah devam eder, sonu da gelir, bu iş biter. Herkes rahat olur, herkes kardeş olur. Ya biz kardeş ya, vallahi kardeş kardeşi buluyor.
3: Anadolu'nun bin yıllık dostluk ve kardeşlik kapısı Ahlat, Malazgirt'ten bugüne birlik ruhunun simge şehirlerinden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin terörsüz Türkiye mesajı verdiği kentte şimdi o mesajı vatandaşlar yükseltiyor.
4: Bin yıl önce bu topraklarda yalnızca büyük bir zafer kazanılmadı. Aynı zamanda da birlikte yaşama iradesinin tohumları atıldı. Malazgirt zaferinin ardından Ahlat'ta kök salan o büyük medeniyet şimdi yeni bir dönemin eşiğinde. Terörsüz Türkiye süreci bu kadim topraklarda atılan birlik tohumlarının geleceğe uzanan en güçlü filizi olacak.
5: Allah vatanımıza, milletimize hayırlısın diyorum. Yani bir daha da böyle bir zulüm ve işkence olmasın diliyoruz. Terörsüz bir Türkiye arzu ediyoruz.
6: Çok iyi. Analar ağlamıyor. Destekliyoruz hepimiz.
7: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet, Sayın Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ederiz, minnettarız bu süreçten. Çok memnun olduk bu süreçte.
4: Ahlat'ın taşlarında geçmişin izleri, sokaklarında ise geleceğin heyecanı var. Çünkü bin yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan birlik ruhu bugün Türkiye'nin geleceğine açılan yeni bir kapının anahtarına dönüşüyor. Ahlat'ta sürece destek tam, sözün özü ise aynı. Kardeşlik güçlensin, Türkiye geleceğine daha güvenli yürüsün.
2: Vay vay vay vay vay, ne demek ya? Hem de 400, ne demek? Hem de buradan nereye kadar? Keşke hep şey olsa ya Rabbi. Ya umudumuz var yani.
8: Kardeştir, millidir, yani bayrağını seven, Türkiye'ni seven güzel bir insan var Ahlat'ın içinde. Zaten herkes de Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli'mize de teşekkür ederiz.
7: Barış gelmesini hep gönülden istiyoruz. Barışın gelmesi bizim bu bölgenin kalkınması demektir. Barış geldiyse herkes mutlu olur. Kardeşlik olur.
9: Terörsüz Türkiye istiyoruz, kardeşçe beraber yaşayalım. Burada Ahlat'ta Türk, Kürt, Çerkez, Alevi diye bir ayrımcılığımız yok. Vatan, bu Ahlat'ın şeyiz, halkıyız. Mutluyuz. Beraber kardeşçe yaşıyoruz.
0: Müzik dünyasının son dönemde dikkat çeken grubu Manifest'in kurucusu Tolga Akış 3 farklı suçtan gözaltına alınmıştı. Akış müstehcenlik suçundan tutuklandı.
10: Her şey bir hayalin peşinden ilk adımı atmakla başlıyor.
11: Hayalle geldik biz bugünlere, artık korkmak kaçmak yok bundan böyle.
3: Gençleri hedef alan o görüntüler, filtresiz paylaşımlar savcılığı harekete geçirdi. Adliyeye sevk edilen ünlü menajer tutuklandı. Eğlence sektörünün yakından tanıdığı Manifest olarak bilinen grubun kurucusu ve ünlü menajer Tolga Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında gözaltına alınmıştı.
12: Biliyorsunuz kısa bir süre içerisinde hem yarışmayı tamamladık hem de grubu oluşturduk.
3: Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Akış müstehcenlik suçundan tutuklandı. Peki savcılık ünlü menajeri neden tutuklamaya sevk etti? Savcılık müstehcenliğin sadece çıplaklıktan ibaret olmadığını vurguladı. tutuklama yazısında Manifest grubunun eylem ve hareketlerinden Tolga Akış sorumlu tutuldu. Çocukların hiçbir koruma ve filtreleme mekanizması olmadan bu grubun içeriklerine doğrudan ulaştığı belirtildi. Savcılık Tolga Akış bu eylemleri kamuya sundu ve meşrulaştırdı diyerek ağır bir tespitte bulundu. Günlere artık korkma, kaçmak yok bundan böyle. Tolga Akış'sa suçlamaları bir bir reddetti, sorumlu ben değilim dedi.
13: Buradaki grubun dans figürleri benim yönetimimde gerçekleşmedi. Herhangi bir şekilde benim sorumluluğum söz konusu değildir.
3: Ünlü menajer sorumlu ben değilim dese de mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.
0: Ponzi Mine lakabıyla yüksek kar vaadinde bulunduğu bürokrat, ünlüler ve sporcuları 35 milyon lira dolandırdı. 2023'ten beri aranan Mine Mumcu operasyonla yakalandı.
3: 3 yıldır aranıyordu. Ponzi Mine Kadıköy'de operasyonla yakalandı. Bürokrat, ünlüler, sporcular yüksek kar vaadiyle 35 milyon lira dolandırıcılık yaptı. Mağdurları arasında Helin Avşar, Ece Erken, Sinan Akçıl ve milli basketbolcu Semih Erden de bulunuyor. Kendini bazen avukat, bazen de Yahudi iş insanı olarak tanıttı. İsmini Maria Mine Mumcu olarak söylediği ve güven kazandığı öne sürüldü. Ponzi Mine 38 UYA paranmasıyla 2023'ten beri firariydi. Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. 45 yaşındaki Mine Mumcu, yani Ponzi Mine, Perşembe günü Kadıköy Suadiye'de bir kafede oturuyordu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Üst aramasında başka bir kadına ait kimlik kartı ele geçirildi. Ponzi Mine'nin bu yöntemle uzun süredir saklandığı öğrenildi. Detaylı sorgulamada rüşvet, örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve yağma gibi 38 adet suç kaydı çıktı. Ponzi Mine emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
0: Efendim, şimdi artık Eylül yaklaşıyor. Eğitim, öğretim zamanı, üniversite kayıtları tamamlandı. Bir yandan okulların açılmasına da, zilin çalmasına da çok az bir zaman kala dikkat diyoruz. Forma döneminde yeni kurallar geliyor. Artık formaları almış olanlar da var. Yani böyle enteresan bir zamanlama oldu. Çok da az bir süre kaldı. Ama bakalım bu kurallar arasında neler var? Sizleri hatırlatmak istiyoruz. Bundan sonra bir forma modelini okul müdürlüğü belirleyecek. Okul kıyafeti belirlenirken öğretmenler kurulu ve okul aile birliğinin görüşü alınacak. Efendim, forma dönemindeki yeni kurallarda ikinci sırada tek bir mağaza ya da marka zorunda olmayacak. Veliler forma almak için belirli bir mağaza ya da markaya yönlendirilemeyecekler. Evet, bunların hepsini birazdan İsmail Yolcu hocamla da konuşacağız, hatırlatalım. Formalarda okul armaları zorunlu hale geliyor. Arma okul tarafından belirlenecek veya temin edilecek. Ara sınıflar mevcut formayla devam edebilecekler. Evet, bu biraz rahatlatacak velileri. Ara sınıflardaki öğrenciler mevcut formaların eğitim kademesi bu formalarını bu kademe bitene kadar giyebilecekler. Forma 4 eğitim yılı boyunca değiştirilemeyecek. Kıyafetler ekonomik, erişilebilir ve yaşa da uygun olacak. Kumaş ve tasarımlarda belirli standartlar uygulanacak. Kıyafetler rahat, dayanıklı ve hareketi kısıtlamayacak özelliklerde olacaklar. Yani öğrenci olduğu belli olacak. Etkinlikler için ayrıca bir kıyafet aldırılmayacak. İşte bu da önemli. Okullar tören ve etkinlikler için özel kıyafetler istiyorlardı. O da ayrı bir maliyet tabii ki. Artık sağlık durumunu belgeleyen öğrenciler de ihtiyaçlarına uygun kıyafetler alabilecekler. Efendim, sevgili İsmail Yolcu hocamız gün başlıyor da. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
14: Günaydınlar, iyi yayınlar.
0: Eylül yaklaşırken hemen akıllara İsmail Yolcu geliyor. Hocam nasıl buldunuz? Bazı veliler de biraz geç değil mi zamanlama açısından? Biz aldık, okullar bizi yönlendirmişti diyorlar. Ve bu yeni kurallar nasıl sizce?
14: Valla aslında o veliler haklılar ama şöyle olacak şimdi artık. Bence çok da aşırı uç zorlamalardan ziyade var olan sistem zaten sadece yeni başlayacak olan öğrencileri ilgilendiriyor ama burada tabii benim ilk aklıma gelen 7 numaralı oradaki sizin dipnotunuz, uyarınız çok uç bir uyarı. Yani çocukların bir folklor kutlaması yapması veya tematik 23 Nisan'larda 29 Ekim'lerde muhakkak öğrencilerin bir araya geldiği başta folklor olmak üzere tiyatral böyle sunumlar oluyor. Oralarda kıyafetler bence alınmak zorunda yani. Bir çocuk Şerife Bacı oluyorsa onun gibi giyinmek zorunda. Ya da işte önünde şanlı Türk bayrağımızın olduğu tişörtler bazen giyinmek zorunda oluyor. Bence orada bir esneklik olacaktır ama bu bütün kıyafet yönergesinin arkasında ben aslında başka bir şey dikkat çekmek istiyorum.
0: Buyurun.
14: Geçen yıl malumunuz çok acı olaylar yaşadık Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş'ta. İşte bu tip durumları önlemek için sadece çocuklarımızın kıyafet bütünlüğü çok önemli ya. Bir de bu yıl ne geldi? Öğretmenlere de önlük geldi mesela. Biz hep önlükleri konuşarak bugüne geldik. Gelinen noktada şimdi öğrencilerin kıyafetlerinin bütünlüğü arma zorunluluğu ki daha önce hiçbir işaret olmayacak denmişti. Aslında arma zorunluluğu çok doğru bir şey. Dışarıdan özellikle cadde kenarlarında hele de büyük şehirlerdeki o 1000 kişilik 1500 kişilik okullarda kimin okulun öğrencisi olup olmadığını anlamak açısından yani güvenlik açısından bunlar çok önemli. Orada yine çok doğru tabirler var Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte çocukların hareket kabiliyetini kısıtlamayacak derken bizim çocuklar maalesef bazen işte trend olan moda olan şeyleri fazla abartıyorlar. Çok dar kıyafetler giyilebiliyor ama okulda çocuklar sırada oturuyorlar ve kan dolaşımını mesela bu engelliyor. Bunlar çok önemli ama onun dışında veliler yine de öğrencileri kırmıyorlar. Öğrenciler ne isterlerse yine evet. Velilere yaptırıyorlar. O da çok iyi bildiğim bir şey.
0: Her şey göz önünde bulundurulmuş. Şimdi 8 Eylül'de açılıyor değil mi hocam okullar? Artık
14: evet, bir öncesinde
0: bütün hızıyla devam ediyor.
14: Uyum haftası başlıyor. Okul öncesi ve ilkokul birler ayın biri itibariyle önümüz yani bir önceki hafta uyum haftası var.
0: Bir uyum haftası var. Şimdi ne önerirsiniz siz? Ya artık böyle her şey çünkü çok önceden hazırlıklar başladı. Zaten devam ediyor ama burada sizin belki kritik hatırlatmalarınız olacaktır. Yeni döneme başlarken geç kalmayalım sonra.
14: Tabii,
0: hangi maddeler var?
14: Bu tabii burada en önemli uyarılarımız 7-11 Eylül arasındaki uyum haftası. Yani okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri bir hafta önceden okula gidecekler. Milli Eğitim Bakanlığı dün açıkladı. Çocuğu anaokulu ve ilkokul 1'e başlayacak olan anne babalara günde 3 saati geçmeyecek şekilde çocuklarına eşlik etmeleri sağlanacak bu hafta yani bu dönemde. Birinci uyarımız onlara çocuklara böyle aşırı vaatler işte muhteşem bir ortam işte aşırı ödül vaatleri veya aman bak bunu yaparsan şunu yaparım gibi kısıtlamalar ya da tehditler. Yeni başlayan çocukların en çok aşamayacakları durumlar bu tehditler ya da aşırı ödülleri anlık olarak veliler kendilerini rahatlatmak için yapıyorlar, söylüyorlar ama devamında eğitim hayatı çok uzun soluklu bir süreklilik gerektiren bir aidiyeti yüksek bir ortam. Ev bir tarafta, okul bir tarafta. Bizim buradaki temel problemimiz, Seda Hanım benim en büyük uyarım, bizim öğrencilerimizin öğrenci kimliği okulun içinde kalıyor. Eve gidince öğrencilik kalmıyor. Eve gidiyor çocuk özgür, her şey serbest. Aynı çocuğu okulun bahçesine soktuğumuz anda yasaklar başlıyor. Yani şunu demek istiyorum. Anne babayla öğretmenin kesinlikle bir iş birliği içerisinde olması gerekiyor. Öğretmenler o yasak, bu yasak, şunu oku, bunu oku diyor. Çocuk eve geliyor. Evde hiçbir
0: bambaşka
14: şey yasak
0: değil. Bambaşka bir manzara. Bir de aileler, veliler hocam benim hep kulağıma geliyor. Öğretmenleri çok özür dilerim darlıyorlar sürekli. İşte benim çocuğuma niye bağırdın? Benim çocuğuma niye bunu bu şekilde söyledin diye. Yani bir eğitimcilere bir güven meselesinde bir yerlerde yanlış yapıyoruz.
14: Tabii. Şimdi burada aslında en büyük bilinmesi gereken şey okulların bir mahremiyeti var. Sınıfların bir mahremiyeti var. Öğretmenlerin bir mahremiyeti var. Yani öğretmen dersi anlatırken aklına şu geliyorsa ya ben bu örneği vereceğim ama veli bana ne der? Kesinlikle o dersin verimi kaybolur. İşte bu nedenle okullarda bu yıl çok yeni bir şey oldu. Telefon yasaklandı öğrencilere. Öğretmenlere de yasak. Bakın sınıfın içinde görüntü alıp paylaşan öğretmenlerin yaptığı da yanlıştı. Ama sınıfın içinde çocukların çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, öğretmenin ve sınıfın mahremiyetini böyle deşifre edilmesi de çok yanlıştı.
0: Tabii ki.
14: Ailelerin de WhatsApp grubu üzerinden öğretmenleri darlamaları. Hatta benim çocuğuma işte bugün kırmızı kıyafetli bir çocuk omzundan tutmuş sallamış, kim o veli? Beni arasın diyen anne babalar da oluyor. Okulun ilk günlerinde çocuğun adını bilmiyorlar. Ama çocuk geliyor eve anlatıyor. Diyor ki bugün kırmızı küpeli bir çocuk benim saçımı çekti diyor mesela. Ortalık yangın yeri. Ondan sonra iş eğitimden çıkıyor. Başka yerlere gidiyor. İşte o okulların mahremiyetinin, öğretmenlerin mahremiyetinin önlenebilmesi için, işgal edilmemesi için Milli Eğitim Bakanlığı online randevu sistemi kurdu. Yani vardı zaten ama kendi çocuğun ailesi, anne babası ya da vasisi dışında dışarıdan da böyle kimse kolay kolay giremeyecek. Bakın okullardaki güvenlik, bu güvenlik kelimesi kavramı canımız çok yandı geçen yılın sonunda. Bu yıl işte bununla ilgili sadece okulun içinde değil, gerekirse okulun dışında da okul yönetimi tedbirler alacak. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı genelgede bütün valilikleri sorumlu tuttu. Dedi ki okulların güvenliği sadece içi değil dışı, cadde, trafik güvenliği, evet, kör noktalar varsa bir inşaat güvenlik çalışması varsa bunlar valilikler eliyle önemli, kontrol edilecek, önlemler alınacak. Yoksa okulun güvenliği tek başına bir okul müdürüyle olmaz, tek başına bir öğretmenle olmaz. Okul, aile ve kamu kurumlarıyla kurulacak olan iletişimdeki buradaki birinci aktörler psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerdir. Onların sayılarının arttırılmasıyla da ilgili çalışmaların sürdüğünü ben biliyorum, diliyorum en azından. İnşallah okullarımızdaki rehber öğretmenlerimizin sayısı arttırılırsa bu tip önleyici uygulamalar, olaylar çıkmadan önlenmiş olur.
0: Bir de uyarılara kulak verilmeli. Dediğiniz gibi rehber öğretmen belki işte bu okul saldırısında da gördüğümüz gibi yani fark ediyorlar bir anormallik olduğunu çocukta. Tabii. Zaten şimdi aileye de ciddi bir soruşturma başlatıldı. Zaten babası tutuklu. Çünkü babasının tazminat davası açıldı. Evet, öğretmenimizin ailesi tarafından. Hocam bu arada biraz konudan uzaklaştık ama şeyi soracağım size. Bu uyum süreci ortaokullar için de geçerli olacak mı? Yönetmenim değil. Anıl böyle bir ihtimal de gündemde diyor.
14: Şu anda henüz öyle bir şey yok. Sadece okul öncesi ve ilkokul 1 için başlıyor bu sistem. Zaten aslında her yıl vardı bu. Burada işte en çok ailelere, anne babalara 3 saat izin verilmesi ve çocuklarına eşlik etmesi çok doğru ve yerinde bir karar. Çok önemli ama en çok tabii problem de o yaş grubunda çıkıyor. Çünkü aileden ayrılma, anneden ayrılma, bir anda kuralların olduğu bir binanın içine girmesi onlar için çok unutulmaz bir hafta olacak.
0: Şimdi İsmail Hocam, dün trafikte epey bir yoğunluk vardı çünkü üniversitelerde kayıt içinde son gündü. Herkese kolaylıklar diliyorum. Yoğun bir eğitim hayatı olacak, herkese kolaylıklar. Bundan sonra ne bekliyor? Artık yani dün kayıtlar bitti, her şey sona mı erdi? Ne bekliyor bundan sonra üniversite öğrencileri?
14: Hayır, şimdi çok güzel, çok önemli bir konu. Şimdi dün aslında resmi olarak bitti ama 31 Ağustos'la 4 Eylül tarihleri arasında mazeret kayıtları var. Yani kayıt yaptıramayan, özellikle bir sorunu olan, sağlık problemi olan veya annesine babasına bakmakla yükümlü olan bir gencimiz varsa veya maddi bir problemi vardır, anlık çözememiştir. Bu özellikle vakıf üniversiteleri açısından bunu söylüyorum. Bu 31 Ağustos'la 4 Eylül arasında kayıt yapma imkanları var. Mazeretini diyecek ki benim şöyle bir mazeretim var, bakın bu da belgesi. Veya zaten bütün üniversiteler mazeretleri kabul edeceğini ben biliyorum zaten. Hepsi yardımcı olacaklardır. Bu neden önemli biliyor musunuz? Şimdi öğrencilerimiz üniversite sınavına girdiler, tercihte bulundular, bir yeri kazandılar. Buradaki kritik nokta Seda Hanım, herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünü kazanan öğrenci kayıt yaptırsa da yaptırmasa da orta öğretim başarı puanı dediğimiz devasa bir puanın yarısı 2027'de kesilecek. Bu çok önemli. Bunun devamında peki başka sırada ne var bu mazeret kayıtların dışında? Eylül'ün 2 ya da 3. haftasında da ek yerleştirme yapılacak. Tıpkı bu üniversite tercihlerinde yaptığımız gibi hepimizin tekrar bir tercih yapılacak. İkinci tercihler. Bunu şunun için önemsiyorum. Bakın elimde binlerce örnek var. Bir tanesi bir öğrenci makine mühendisi bölümünü yazmış. 20 tane makine mühendisliği yazmış ama 16. sıraya Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksekokulu makine bölümünü yazmış. Farkında değil. Ne öğrenci ne ailesi. Aksi gibi tam da orayı kazandı bu sene biliyor musunuz? 2 yıllık ve çocuk normalde mühendislik puanı olan bir çocuk. Şimdi eğer kayıt yaptırmazsa bu öğrencinin hem bu yılı boşa gidecek hem de 2027 yılında orta öğretim başarı puanı yarısı gidecek. Bu ne oluyor? Peki. Öğrencinin 2 yılına mal olacak. Hı. Ama öğrenci kayıt yaptırırsa YÖK'ün son yıllarda yaptığı muhteşem bir şey var. Ek bira yatay geçiş diye bir imkan sundu çocuklara. Bu tip durumdaki çocuklar ya da öğrenci hemşireliği yazdı, tıpı yazdı ama çocuk kan tutuyor. Mesela oluyor, bu da oluyor. Hmm. Anne baba zoruyla yazmış tıpı, hemşireliği. Diyor ki öğrenci, hocam ben üniversite 3. sınıfa geldim ama artık dayanamıyorum diyen bir öğrenci geldi. Ben onun tercihini yaptım, bilgisayar mühendisliğine geçti. Bir başka öğrenci yine. Hocam diyor ben veterinerliği yazdım ama hiç bana göre değilmiş. Bakın niye anlatıyorum bunu? İşte bu ek bira merkezi yatay geçişle tekrar üniversite sınavına girmeden 2026 yılında aldıkları puanlarla başka bir üniversitenin başka bir bölümüne geçebilirler. Hangi şartla? İşte bu mazeret kayıtları. Harika. Ya da ek kayıtlarını yaptırmak zorundalar. Yani kayıtta olmayan bir öğrenci bu geçişten faydalanamıyor. Evet.
0: Aman bu çok önemli. Çok teşekkür ediyorum hocam hatırlattığınız için. Bu arada afla ilgili olarak da 4 aylık bir süreç var. Orada da başvuruları hatırlatalım tekrar. Hocam çok teşekkür ederim katkılarınız için. Görüşmek üzere.
14: Ben teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Hoşçakalın.
0: İsmail Yolcu hocamıza teşekkür ettikten sonra devam ediyoruz efendim. 2023'te köpek saldırısında yaralanmıştı. Ahmet Furkan Tanrısever 50 bin lira manevi tazminat alacak, mahkeme hizmet kusuru var dedi.
3: Üç yıl önce sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı, bacağından yaralandı. Öğretmeni kurtardı. O genç 50 bin lira manevi tazminat kazandı. Görüntüler başkentten. Tarih 13 Aralık 2023. Ahmet Furkan Tanrısever, Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Öğretmeni sopayla imdadına yetişti. Köpekleri kovaladı, öğrencisini kurtardı. Bacağından yaralanan genç hastanede tedavi edildi. Olay mahkemelik oldu. Tanrısever idarenin hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı. O dava sonuçlandı. Mahkeme tedavi giderleri belgelemediği için maddi tazminatı reddetti, manevi tazminatı ise kabul etti. İdarenin mağdur gence 50 bin lira ödemesine hükmetti.
0: Muğla'da korkutan orman yangınları ekiplerin ve halkın yoğun mücadelesiyle kontrol altına alındı. Fethiye'de yerleşim yerlerini tehdit eden ve huzur evinin tahliye edilmesine sebep olan yangınla Köyceğiz'de bir yakıt tankerinden sıçrayan alevler havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.
15: Muğla akşam saatlerinde yangın felaketini yaşadı. Alevler evleri sardı, huzur evi tahliye edildi. Dumandan etkilenenler hastaneye sevk edildi.
16: Fethiye'nin Foça Mahallesi'nde çıkan yangın şehir merkezine doğru ilerlemekte.
15: Fethiye ve Köyceğiz'deki orman yangınları hem havadan hem de karadan yapılan yoğun müdahale sonrası kontrol altına alındı. Fethiye'de yangın başladığında saatler 19.30'u gösteriyordu. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle her geçen dakika daha da büyüdü, hızla yayıldı. Yoğun duman gökyüzünü kapladı.
17: Fethiye'de meydana gelen yangında özellikle mahallelerimiz büyük risk altındaydı.
15: Durumun vehametini anlayan bölge halkı hemen yardıma koştu. Mahalle sakinleri zamanla yarıştı. Ellerinde kovalarla yangına su taşıdılar.
18: Kovalar!
15: Arazözler, helikopterler, uçaklar, onlarca personel seferber oldu.
16: İtfaiye ekipleri, polis ekipleri, sağlık ekipleri, halk, herkes bir yandan yangının ilerlemesine engel olmaya çalışıyor.
15: Yangın havadan ve karadan kuşatma altına alındı, güvenlik önlemleri artırıldı. Maalesef. Alevler Fethiye huzurevini de sardı. Tehlike büyüyünce huzurevi hemen boşaltıldı. Onlarca yaşlı güvenli alana alındı.
17: Bu huzurevimizi ilk tedbir olarak hızlı bir şekilde tahliye ettik. Güvenli yerler aldık. Burada kalan 64 büyüğümüz vardı. Tabii dumandan etkilenenler oldu ama Allah'a şükür ciddi bir durumları yok. 16 büyüğümüz hastanede.
15: Huzurevi gibi bölgedeki evlerde yaşayanlar da güvenli bölgeye alındı.
17: 78 hane, 574 vatandaşımızı da güvenli bölgeye aldık.
15: Yürekleri ağza getiren yangın, ekiplerin ve halkın topyekün mücadelesiyle 4. saatin sonunda kontrol altına alındı.
17: Tüm ekiplerimizin koordineli çalışmasıyla kontrol altına alındı. Allah'a şükür can kaybımız olmadan kontrol altına aldık.
15: Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
18: Yanıyoruz.
15: Muğla'daki yangının tek adresi Fethiye olmadı. Köyceğiz ilçesinde seyir halindeki yakıt tankeri alev aldı.
18: Maalesef.
15: Yangın ormanlık alana sıçradı. Yaşanan patlamalar korku dolu anlara sahne oldu.
18: Tanker yanıyor. Gaz tankeri ya da yakıt tankeri. Patlama oluyor.
15: Gökyüzünü kaplayan alevler nedeniyle Köyceğiz yolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle tanker ve orman yangını kontrol altına alındı. Kapanan yolda yeniden trafiğe açıldı.
0: Efendim, çok sıcak bir yazın ardından yavaş yavaş sonbahar kendisini hissettirmeye başladı. Yağmur ve dolu haberlerini sizlerle paylaştık. Bu arada meteorolojiden bugün için 26 kentimize uyarı geldi. Efendim, hem yağmur hem sel hem de dolu uyarıları, sarı ve turuncu kodlu uyarılara şimdi birlikte bakalım. Sıcak hava dalgalarının ardından serin ve yağışlı hava etkili olmaya başladı. Özellikle sarı kodlu uyarı, sağanak yağmur uyarısı anlamına geliyor. 24 ilimiz için sarı kodlu uyarı geçerli. Özellikle Denizli, Burdur, Antalya, Amasya, Tokat, Giresun, Sivas, Adana ve Bitlis. Bu arada iki kentimiz için de turuncu kodlu uyarı geldi. O da tehlike anlamına geliyor. Ordu ve Samsun için kuvvetli yağış uyarısı. Orta Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlar etkili olacak. Lütfen dikkat diyoruz. Bir anlamda evet, suya da ihtiyacımız var ama bazen işte o sel görüntüleri Nepal'de gördük, Allah korusun. Başkent'teyiz şimdi de. Aynı miktarda su tüketiyor ama her ay daha fazla fatura ödüyorlar. Üstelik tükettiği suyun bedelinden daha fazlasını da belediyeye katkı payı olarak ödüyorlar. Her ay şişen bu su faturaları Ankaralıları isyan noktasına getirdi.
19: Biz bu evde bilmediğimiz bir hamam mı işletiyoruz?
20: Ankara'da su ucuzlayacak dedi.
21: Ben Mansur Yavaş, size söz veriyorum. Suyu ve ulaşımı ucuzlatacağım.
20: Ama faturalar tam tersine kabardı. Nisan ayında 305 lira fatura ödeyen vatandaş Ağustos ayında 855 liralık faturayla karşı karşıya kaldı.
22: Vallahi su faturası çok yüksek gelmeye başladı bu araları. 10 küpü geçti diye vallahi 950 lira para ödedim. Çok kötü.
23: Mansur Yavaş suyu ucuzlatacağım, ucuz vereceğim diyordu. Böyle pahalı mı olur diyordu. Kendisi 3'e 5'e katladı.
20: Bu artış belediyeye aktarılan paralardan kaynaklandı. Su bedeli hariç belediyeye aktarılan para Nisan ayında 270 lirayken Ağustos ayında 494 liraya yükseldi. Yani bu kalemdeki artış %83 oldu.
24: Benim kuaför dükkanı arkadaşımın ödediği fatura kadar biz fatura ödüyoruz. Bu gidişle duş alamayacağız gibi geliyor.
25: 23 bin lira aylık kalan bir insan bu suyu, faturayı nasıl ödeyecek?
26: Daha önceden 500-600 lira ödüyordum.
20: Şimdi?
26: Şimdi 1000 lira, 1500 lira.
20: Bunlara bir de katı atık bedeli eklendi. Nisan ayında katı atık ve katı atık bertaraf parası ödenmiyordu. Ancak ondan sonraki aylarda bu kalemlerden toplam 305 lira alınmaya başlandı.
1: İnsanlar gerçekten bıktı ve bu yükü kaldıramıyor.
20: Suyun Nisan ayında metreküp fiyatı yaklaşık 30 lirayken bu kalem Ağustos ayında yaklaşık 36,5 liraya yükseldi.
2: Kavadan bir şeyler bir şeyler uydurup uydurup yazıyorlar. Bir de bizim suyumuz kendisi akıp geliyor. Belediyenin şey yok, köy ya.
20: Fahiş su faturaları Ankaralı'yı isyan ettirdi. Sosyal medyadan itirazlar yükseldi.
4: Ev boşken hiçbir şey yapmadım etmedim. 350 lira geldi. Su çok pahalı.
20: Vatandaş hamam işletmiyoruz diyor, tepki gösteriyor. Belediye ve ASKİ'den bu faturaları izah edecek bir açıklama bekliyor.
19: Biz bu evde bilmediğimiz bir hamam mı işletiyoruz? İlk taşındığımız zaman 400 lira gelen faturanın son 3 aydır 1000 liradan aşağı gelmiyor.
24: Bu kadar abartı fahiş fiyatı normal bulmuyorum ama açıklama tabii ki bekliyoruz.
0: Efendim, bir zamanlar dövme denilince akla kriminal bazı tipler geliyordu. Şimdi ise moda, hatta çılgınlık boyutuna vardı. Kimileri sonra pişmanlık duyuyor. Oysa sildirmek yaptırmaktan daha zahmetli. Bir diye başlıyorlar, vücutlar haritaya dönüyor. Kimi merak ediyor, kimi itici buluyor. İşte yorumlar.
4: Genelde o kötü roldeki karakterler yaptırıyordu ama günümüzde kızlar da yaptırıyor, gençler yaptırıyor yani.
24: Çok hoş durmuyor vücutta. Absürt bir şekilde yapılırsa gerçekten serseri duruyor.
5: Dövmeyi her yaştan insan yaptırıyor. 50 yaş üstü insanlar da yaptırıyor. 60 yaş üstü olan insanlar da yaptırıyor.
6: Küçük bir isim, sembol ya da tarih. Çeşit çeşit dövmeler bir zamanlar Amerikan filmlerinde suçluların sembol olarak görülürdü ama şimdi artık tamamen modaya döndü.
8: Daha çok gotik tipler yapıyor bunlar yani.
6: Bunlar nereden etkileniyor?
8: Çetecilik filmleri falan oluyor ya böyle. Onlardan abi.
26: Kesin pişman olurum. 21'den sonra o kafam tam oturduğuna yaptırmak istiyorum.
24: Kendilerini havalı zannedip serseri zannedebiliyorlar.
5: Dövme yaptırmak evet bir moda ama sonu olmayan bir moda.
6: Dövme artık toplumun hemen hemen her kesiminde. Gençlerde, kadınlarda, erkeklerde, hatta ileri yaşta bile.
5: Bayanlar daha çok burçlarını yaptırıyorlar. Çocukların isimlerini yazdıranlar var. Böyle çiçek, böyle melek tarzı, anka kuşu gibi şeyler yaptırıyorlar. Erkekler de daha çok kendilerini kaslı gösterecek, güçlü gösterecek modeller yaptırıyorlar.
24: Boşanabilirsin. Yani onu sildirmek de bir para. Ya finansal olarak ben dövmeyi mesela kendi düşüncem olarak söyleyeyim. Tertemiz bir kolum var örnek. Yani onu şey etmektense, öyle siyah bir boya gibi bir şeyle şey etmektense eğer hiç gerek yok yani, mis gibi. Temiz duruyorsun.
26: Kadınlara daha çok yakışıyor.
6: Bir dövmecinin kapısını çalanların talepleri de birbirinden farklı. Hangi dövmeyi yaptırıyorsunuz şu an?
27: Kaplan dövmesi.
6: Ne anlam taşıyor sizin için?
27: Kendimi asil hissediyorum. Güçlü hissediyorum. Heves, alışkanlık.
6: En anlam taşıyan dövme hangisi?
27: Yazıdır herhalde.
6: Ne yazıyor?
27: Güzel şeyler beklemediğin anda karşına çıkar yazıyor. Tam şurada.
6: Neden Türkçe değil?
27: Dövmenin yazılış şekli böyle daha güzel duruyor.
6: Dövme kalıcı ama insanın ilişkileri, hayatı ve düşünceleri zamanla değişiyor.
5: Çift dövmeler oluyor. Bir anısı olsun falan diye yaptırılıyor ama kısa süre sonra tekrar kapattırmaya geliyorlar maalesef. İsim yazdırmayı falan çok tercih etmiyoruz ya, sevgili isim ya.
6: Kimi için tarz, kimi içinse anlam taşıyor ama yaptırılan yere dikkat etmek gerekiyor.
5: Daha önce yaptıkları işçiliklere bakmalarını isterim. Kullandıkları malzemelerin tek kullanım olmasına dikkat etmelerini, kesinlikle o önemli. Bittikten sonra bakım çok önemli.
0: Evet efendim, yani bir şu dövmeler, bir de şu protez tırnaklar var ya yani. Bilmiyorum, şu an içimden geldi. Pek sıcak bakmıyorum ama dikkat edin yani, hijyenik olarak da çok güvenilir yerlerde yaptırmak lazım düşünüyorsanız da. Saatler 9.31 oldu, gazete zamanı diyoruz. Türkiye gazetesinde hangi başlıklar var? 29 Ağustos Cumartesi gününe merhaba derken her yerde gizli zam, aman dikkat. Az önce de paylaştım sizinle. Enflasyonla mücadele ediyoruz. Şrinkflasyon çıkıyor. Yani gramajlar düşürülüyor. Fiyatlar aynı. Yani zam yapmıyormuş gibi görünüyor firmalarımız ama yine de zamlar söz konusu. Özellikle çikolatadan peynire, gofretlerde o gramajlar düşmüş. Yemek porsiyonlarında da söz konusu ve bu paketlere kadar birçok sektörde, ürünlerde eksiltmeler var. fakat fiyatlar aynı kalıyor. Bir de ne vardı? Kalitenin düşüklüğü vardı. O da skimpflasyondu. Bir şekilde bir yerden yakalanıyoruz fırsat flasyonlara. Şimdi sezon açılıyor, palamutlar vira bismillahı bekliyor demiş Türkiye Gazetesi. Denizlerde av yasağı salı günü kalkıyor. Palamut hareketliliği şimdiden yüz güldürüyor. Özellikle Karadeniz'de büyük bir bolluk varmış. Geliyor bize haberleri. Beşiktaş'a Türkiye'nin hasımları çıktı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu. Listede İsrail'in takımı var, Rumların takımı var. Bilmiyorum maçların oynanma yerleri de değişebilir mi? Bununla ilgili bazı haberler de gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan için tarih düzenlemesi olur. AK Parti Teşkilat İşleri Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Erdoğan'ın adaylığı için teknik tarih düzenlemesi yapılabilir, yapılabileceğini söyledi. Evde doğum sıfırlandı. 20 yılda büyük dönüşüm, oranlar ciddi anlamda düştü. Bütün bebekler gözlerini hastanede açıyor. Bebek ölümlerinde de büyük bir azalma var. Bu da yüz güldüren bir haber. Dünyanın çatısı çöktü efendim. Nepal'deki görüntüleri konuştu bütün dünya. O hani filmlerde gördüğümüz sahneleri gördük. Herkes bir şoke oldu. Buzulların kopması, sel, deprem ve ardından da baraj taştı. Güney Asya ülkesi Nepal'de maalesef bu görüntüler vardı. Baraj gölü taştı. Kurtarma çalışmaları askıya alındı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ün üzerinde. Türkiye Gazetesi'ne geliyoruz. Rakipler belli oldu. Beşiktaş ve Trabzon'un rakipleri belli oldu. Marsilya, Leverkusen, Union, Celtic diye Beşiktaş listesi devam ediyor. Bu arada Hapoel Beersheva İsrail takımı. Trabzonspor'a geldiğimizde de Kızıl Yıldız var Konferans Ligi'nde. Hürriyet Gazetesi'ndeyiz şimdi de. Evet, evet, Hürriyet Gazetesi'nde sporla ilgili rakipler belli olduğu denilmiş. Dünya bizi izliyor. Dizilerimizle ilgili bir toplantı düzenlendi. Türk Dizileri programında konuştu Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran. 1 milyar dolarlık ihracat artık iyice ekonomiye de katkısı gözle görülüyor. Soykırımcıya ibret olsun Ratko Mladic, Bosna'da büyük katliama ve dramlara imza atan biriydi. 2016 yılında yakalandı ama 20 yıldan fazla bir sürede Sırplar tarafından saklanmıştı. Şimdi bir skandala imza atıyor Sırbistan, bir devlet töreni düzenlenecekmiş. İşte böyleler efendim, dünyaya daha çok nasıl rahatsız ederiz, biz bunu yaparız ama acı sondan da kurtulamadılar. Son nefeslerini hücrede verdiler. Sonları aynı oldu. Hani bir anlamda Netanyahu sana da ibret olsun diyor sanki Hürriyet gazetesi. Ratko Mladic hücresinde öldü. Hayatı, işledikleri suçların yanına kar kalacağını düşünenler, Mladic'in hayatı işte herkese ibret olsun diyor. Ev kadınları emekli olacak. Yeni parti lideri Özel Kocaeli'nde açıklamalarda bulundu. Karamürsel'le Derince ilçelerinde esnafla bir araya geldi. Ev kadınları için hazırladıkları projeden bahsetti diyor Hürriyet gazetesi. Akşam gazetesi memura uyum izni demiş. Çocukların okul öncesi, ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak olan kamu çalışanı ebeveynlere idari izin hakkı tanındı. Bu önemli, kamuda çalışan veliler talep etmeleri halinde 7-11 Eylül'deki uyum haftasında 3 saat izin kullanabilecekler. Ayrıntılar iç sayfalarda. İstanbul Kart'ın kopyasıyla çarptılar, siber dolandırıcılar bu alana da girdi. İstanbul Kart'ın sayfasını kopyalamışlar. 2 yılda da 87 kişi dolandırılmış. Arama motorlarındaki sahte sitelere giren vatandaşlar 25-30 liralık İstanbul Kartı ücretini ödemek için işlem yapınca tuzağa düştüler. Evet, bu konuyla ilgili detaylar ilk sayfada ve Mazlum Abdi danışman oldu. Terör örgütü PKK-YPG kendisini feshettikten 3 gün sonra Suriye Devlet Başkanı Şara, SDG elebaşı Mazlum Abdi'yi devlet başkanlığı danışmanı olarak atadı. Birbiri ardına gelişmeler geliyor. Terörsüz Türkiye bölgemizi de etkileyecek diyorduk zaten. O haberlerden biri de Suriye'den geldi. Milliyet gazetesindeyiz. Beşiktaş'ın diplomatik sınavı UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Beşiktaş İsrail ekibiyle Tüpraş Stadı'nda oynayacak. Güney Kıbrıs Rum kesimi takımı da var ve burada da tabii UEFA'ya başvuracaklar. Bu iki ülke siyasi gerilimi gerekçe gösterecekler diyor Milliyet gazetesi. Maçın yüksek ihtimalle farklı bir ülkede oynanacağı belirtiliyor. Omonia içinse gözler Beşiktaş'ta. Bu arada Fenerbahçe'de yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne merhaba dedi. Maç sonrası yaşanan olaylarla ilgili Genduzi için bir ceza iddiası var. Seyircileri kışkırtma kapsamında değerlendirilecekmiş. 1 ila 3 maç arasında men cezası alabilir diyor. Efendim Müslümanlar güçlü olmak zorundadırlar diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine çağrı geldi. Mevlid-i Nebi haftası programında konuşan Erdoğan, Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlayarak bir yere varamayız diyor. Diyanet İşleri Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti. O fotoğrafta Milliyet gazetesinde. Önemli bir sağlık haberi var manşette. Kanser illeti artık amansız hastalık olmayacak. Çok önemli tedavi süreçleri ve kolay tedavi artık mümkün diyor Milliyet gazetesi. Sabah gazetesindeyiz şimdi de. Türkiye hala neyi bekliyor? Evet, Amerika Birleşik Devletleri sosyal medya devi Meta'yı dize getirdi. Avrupa Birliği büyük soruşturma başlattı. Dijital kuşatmaya karşı gözler şimdi Türkiye'de. Aileler çocukların ekran başında esir olmasını sosyal medya platformlarına yönelik 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yaptırımların genişletilmesini istiyorlar. Facebook ve Instagram'ı bünyesinde bulunduran Meta'ya Amerika Birleşik Devletleri'nden de rekor ceza geldi diyor Sabah gazetesi. İstihdamı koruyana ucuz kredi ve prim. Ona ekonomi haberlerinde detaylı bakacağız. Efendim İslam İttifakı'nı büyütmeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde konuştu. Bu arada Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi restorasyonunda 4. ve son etaba geçildi. Biliyorsunuz kapalıydı Ayasofya Camii'nin minareleri ve üst kubbe kısmı. Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Mehmet Nuri Ersoy bir miras olarak nesillerimize ulaştıracağız Fatih'in emanetini diyor Ayasofya Camii'nin restorasyonu için. Ekonomilere geçeyim mi Anıl? Yavaş yavaş devam edelim biraz daha. Pekala Yeni Şafak gazetesindeyiz şimdi de. Güney Kıbrıs Filistin oluyor. İşgalci İsrail nüfus oyununu 100 yıl sonra tekrarlıyor. Rumlar topraklarını kendi elleriyle Yahudilere teslim ediyor diyor Yeni Şafak gazetesi. Güney Kıbrıs'ta İsrail varlığı hızla büyüyor. Bizi evinize alın, umutlarımızı yok etmeyin diyerek misafir edildikleri topraklarda Filistinlilerin bütün varlıklarına çöken Yahudiler aynı süreci 80 yıl sonra şimdi Güney Kıbrıs için tekrarlıyor. Nüfusun %5'i İsrailli, böyle bir durumda söz konusu. Rum yönetiminin mevcut nüfusu 930 bin civarında. Avrupa Birliği vatandaşı İsraillilerle birlikte Yahudi nüfusunun da yaklaşık %5 olduğu tahmin ediliyor. Tuna Kuriş'in lüks araç sevdası, Alihan Kuriş soruşturması ile ilgili Hilmi Tuna Kuriş'in lüks araç ve motosiklet tutkusu soruşturma kapsamında hazırlanan rapora yansıdı. Efendim son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza geliyor. Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten önemli açıklamalar geldi. Gürlek neler söyledi? TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman'dan alacağız ayrıntıları. Sait.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek faili metin dosyalara ilişkin önemli gelişmeleri duyurdu. Gündemde Gülistan Doku soruşturmasındaki 5. dalga operasyon var. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkinin yürütülen soruşturma kapsamında bugün 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Doku'nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşıldı. Ayrıca Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından Instagram hesabında gerçekleştirilen şüpheli erişim ve işlemler de soruşturma kapsamında incelendi. Ancak dosyadaki en dikkat çekici gelişmelerden biri su altı arama çalışmalarına ilişkin tespitler. Baksan Gürley'in açıklamasına göre adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Dahası Hristiyan dokuya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla sonradan su altına yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilen 5. dalga operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Güllek ayrıca 18 yıldır faili bilinmeyen Dede Baltacı cinayetinin de yeniden aydınlatıldığını açıkladı. 2008 yılında Şerifli Koçhisar'da ölü bulunan Baltacı'nın dosyası yeniden incelendi. Daraltılmış bas çalışması, HDS kayıtları, adli tıp raporu ve sanık beyanları doğrultusunda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Operasyonun ardından 4 şüpheli tutuklandı. Cezaevinde bulunan 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Adalet Bakanı Aziz Güley'in yetersizlikle 5 ve aradan yıllar geçti dahi faili meşhur dosyaların peşinin bırakılmayacağını ve teknolojinin yanı sıra ilgin tüm imkanlarını kullanılarak gerçeğin ortaya çıkarılacağını söyledi.
0: Evet Sait, teşekkür ediyoruz. Efendim Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalar geldi. Teknolojik gelişmelerle birlikte önemli bulgulara daha ulaşıldığını söyledi. Bu deliller ışığında iki önemli dosyada kritik gelişmeler yaşanıyor. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin 5. dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu sayısı da artacak gibi görünüyor. Dileriz artık nihai sonuca da iyice yaklaşmışızdır bu gelişmeler ışığında. Gün başlıyor da efendim, hafta sonu gündeminin önemli ayrıntılarını paylaşmaya devam edeceğiz şimdi ara zamanı.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan...
1: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
2: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, içinden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Yeni aldığınız bir ayakkabı ilk giydiğinizde ayağınızı sıkıyor olabilir. Bunun için ayakkabınızın birkaç dakika buhara tutmanız yeterli olacaktır. Ya da içine bir gece önceden nemli bez koyarak da açılmasını sağlayabilirsiniz. Ayakkabınızın su geçirmesini önlemek için de ayakkabınızı akşamdan keten yağıyla yağlayın ve sabaha kadar bekletin. Sonrasında ayakkabınızın üzerindeki yağı bir kağıt ya da gazete yardımıyla silin. Ayakkabınızın artık su geçirmediğini göreceksiniz.

0: İstanbul Avcılar'da bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar büyük korku yaşadı. Yangında çatının bazı bölümleri çöktü. Alevler üst kattaki dairelere sıçradı. Bina sakinleri hemen dışarı çıktı. Yangını görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattının Pazar Tekke ile Topkapı durakları arasında oldu. Aynı hat üzerinde seyreden iki tramvay kafa kafaya daldı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcular büyük panik yaşadı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
2: Biri Doğan sen misin deyip bacağıma sıktı. Şu an kemiğim kırık, her şeyim kırık.
0: Saldırganın hedefi Doğan'dı. Ancak Doğan ortada yoktu. Ben Doğan değilim cevabı da yetmedi. Kurşunların hedefi oldu.
2: Doğan kim, mevzu kim bilmiyorum. Dükkanımda oturuyordum, evime gidiyordum.
0: Burası İzmir'in Gazi Emir ilçesi. Kasklı ve motorlu şüpheli bir spor salonunun önüne yanaştı. Ardından Doğan sen misin diye sordu. İşletme sahibi hayır dedi. Ancak yine de belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti.
2: Eminim ki yanlışlıkla sıktı. Doğan sen misin dedi. Hayır dedim, geldi sıktı.
0: Olayda bacağı kırılan ve hastanede tedavi altına alınan spor salonu sahibi çektiği görüntülü mesajla hem şaşkınlığını hem de tepkisini dile getirdi.
3: Uzun 9'la atmış, bir de bari 7.65'le atsaydım. Ne bak, yenikmiş.
0: Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Asker mevlidine katıldılar. Yedikleri yemek sonrası ölümden döndüler. Zehirlenme vakaları peş peşe geldi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde asker mevlidi vardı. Mevlitte ikram edilen yemekten yiyen 40 kişi bir anda rahatsızlandı. Mide bulantısı, halsizlik ve kusma şikayeti yaşayan kişiler hemen hastaneye sevk edildi. Hastanedeki işlemleri tamamlanan ve durumu iyi olan 39 kişi taburcu edildi. Bir kişinin tedavisi ise sürüyor. Bu arada ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri Mevlid'de ikram edilen yemeklerin incelenmesi için numune aldı. Bir zehirlenme olayı da Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşandı. Bir tavuk kesim fabrikasında bakım ekipleri çalışma yapıyordu. Bu sırada soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı deposunun borusunda sızıntı oldu. 15 işçi gazdan etkilenerek hastaneye başvurdu. İşçiler hemen tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhbar sonrası jandarma ve AFAD ekipleri tesiste inceleme başlattı. Hamamda taşkınlık yapınca kovuldular. Bunu kendilerine yediremediler. Demir sopalarla döndüler. 4 hamam çalışanını hastanelik ettiler. Görüntüler Ankara'nın Kahramankazan ilçesinden. İddiaya göre 3 kişi geçen hafta hamamda sıkıntıya yol açtı, dışarı çıkarıldı. Akşam saatlerinde yanlarına 2 kişi daha aldı, geri geldi. Üstelik ellerinde demir çubuklar vardı. Hamamın boşalmasını beklediler. Çöp dökmek için dışarı çıkan personele sataştılar. 4 hamam görevlisini acımasızca darp ettiler. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mağdurların vücutlarında kırıklar oluştu. Birinin kafasına 20 dikiş atıldı. Ağır hasarlı araçların şasi numaralarını yeni araçlara aktardılar. Vatandaşı dolandırdılar. Çent çetesi çökertildi.

0: Bir dolandırıcılık çetesi Türkiye'de ağır hasar alan araçların şasi numaralarını söktü. Yurt dışından getirilen araçları aktardı. Ardından bu araçlar hiçbir şeyden haberi olmayan vatandaşlara temiz araç gibi satıldı. Polisin çalışmasıyla change yöntemiyle piyasaya sürülen 29 araç tespit edildi. Tespitler üzerine İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Suça karıştığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında suç örgütü resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık suçlarından işlem başlatıldı. Çin'in Sichuan eyaletinde anne panda ve yavrusundan sevimli görüntüler geldi. Dev panda, Milli Parkı'nın Çingda bölümündeki kızılötesi kameralar vahşi panda ailesini yiyecek ararken kaydetti. Ama panda önden ilerledi, yavru ise annesinin hemen arkasından takip etti. Anne panda yol boyunca birkaç kez durup geriye baktı. Yavrusunun peşinden geldiğinden emin olduktan sonra yeniden yürüdü. O anlar büyük ilgi gördü.
1: Bak geliyor. Bak geliyor. Görüyor musun?
2: Gelen giden arabayı vuracak.
0: İstanbul aniden bastıran sağanağa teslim oldu. Kazalar peş peşe geldi. 10 kişi yaralandı.
3: Sizden gitti. Eyvah.
0: Esenyurt'ta yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sebze yüklü kamyonet devrildi. Yardıma koşan vatandaşlara arkadan gelen araç çarptı. 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Zincirleme kaza cep telefonuyla görüntülendi.
2: Eyvah.
0: 11 araç zincirleme kazaya karıştı. O3 TEM bağlantı yolunda araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. Üsküdar'da ise 3 araç zincirleme kaza yaptı. 4 kişi yaralandı. Kaza D100 karayolunda meydana geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Üsküdar istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. 3 araç çekiciyle kaldırıldı. Bir anda öfkelendi, engelli seyyar satıcıya saldırdı. Skandal görüntülerin adresi Afyonkarahisar. İddiaya göre devriye atan zabıta memurları pamuk helva satarak geçimini sağladığı ve engelli olduğu belirtilen bir seyyar satıcıyla tartışmaya başladı. Memurlardan biri kontrolü kaybetti, engelli satıcıya saldırdı. Diğer memurlar ve çevredeki esnaf araya girdi. Öfkeli zabıta memuru uzaklaştırıldı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlar büyük tepki topladı. Atık konteynerin üzerine çıktı. Eline geçen her şeyi etraftakilere fırlattı. Görüntüler İstanbul Sarıyer'den. Bir hastanenin bahçesindeki atık konteynerin üzerine çıkan yabancı uyruklu şüpheli çevresindeki malzemeleri etrafa savurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Elindeki demir sopayla polislere ve çevredekilere taş ve çeşitli malzemeler fırlatan şüpheli uzun süre direndi. Müdahale sırasında bir polis memuru yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Şempanzenin tesbih gösterisi görenleri şaşkına çevirdi. Çin'deki hayvanat parkında görüntülenen şempanze tesbihi ustalıkla çevirerek adeta profesyonel bir gösteri sundu. Çinlik Vahşi Yaşam Parkı'nda yaşanan olay ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Şempanze tesbih dizisini tek ve akıcı bir hareketle çevirdi. Üstelik bu beceriyi insanlardan herhangi bir eğitim almadan kendi kendine öğrendi. Park görevlileri hayvanın tespihi kullanmayı nasıl öğrendiğinin bilinmediğini belirtti. İlginç gösteri kısa sürede parkta toplanan kalabalığın ilgi odağı oldu. İngiltere'de sevimli yavrular ilk kez dünyaya açıldı. Chester Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 5 çalı köpeği yavrusu yuvalarından çıktı. Yaklaşık 1 aylık yavrular ailelerinin büyük üyeleriyle birlikte çevreyi keşfetti. Hayvanat bahçesi yetkilileri bu yavruların bu yıl İngiltere'de doğan tek çalı köpeği yavruları olduğunu açıkladı. Henüz oldukça küçük olan yavrular çoğunlukla birbirlerine sokularak vakit geçiriyor. Önümüzdeki haftalarda beslenmelerine küçük tavuk ve tavşan parçaları da eklenecek. Yavrular nesli tehdit altındaki türün korunması için yürütülen üreme programının parçası.

0: Yeniden günaydın, ben Seda Akbaygün. Başlıyor'a devam ediyoruz efendim. Günün en sıcak gelişmesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen paylaşım ve efendim Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin önemli bulgulara erişildiğini söyledi Adalet Bakanı Akın Gürlek ve o paylaşım şu anda ekranlarınıza geliyor. Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyona imza atıldı ve yeni bulgulara ulaşıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. Dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Çok önemli açıklamalar geldi Adalet Bakanı'ndan ve yeni bir operasyon gerçekleştirildiğini söyledi Adalet Bakanı Akın Gürlek. 5. dalga operasyona ilişkin detaylı bilgiler verdi. Soruşturma kapsamında dikkat çekici tespitlere ulaşıldı dedi. Dokunun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ve kaybolmasının ardından da Doku'nun Instagram hesabında gerçekleştirilen şüpheli erişim işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin yapılan çalışmaları açıkladı. O paylaşımda şöyle diyor Bakan Gürlek, dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi kayıtlar arasında resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı ve bunların da adli makamlardan gizlendiği tespit edildi. Bakan Gürlek, dokuya ait bazı kişisel eşyanın intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin yeni bulgulara da ulaşıldığını duyurdu efendim. 10 şüpheli gözaltında belirttiğimiz gibi ve soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Bir başka önemli paylaşım da şu: 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde yaşandı. 2008 yılında ölü bulunan Baltacı'nın dosyası koordinasyonlarla Şerefli Koçhisar Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Şerefli Koçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarla yeniden incelendi. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosyasının peşini bırakmayacağız. Ucu nereye giderse gitsin suçlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir diyerek paylaşımını noktalıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Efendim, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de jandarmanın rütbe terfi töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekti. Terörü Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarana kadar mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
1: Merhaba arkadaşlar.
2: Sağ ol.
1: Buyurun. Terörsüz Türkiye hedefi milletimizin yarım asra yaklaşan büyük bir meselesini kalıcı biçimde geride bırakma iradesidir.
3: Terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekti. Mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.
1: Terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz.
3: Jandarma Genel Komutanlığı'nda düzenlenen 2026 yılı rütbe terfi töreninde 56 personel bir üst rütbeye terfi etti.
4: Bizim için en büyük rütbe aziz milletimizin güvenine layık olabilmektir.
3: Yeni rütbeler İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından takdim edildi.
1: Rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyet de yükselir. Makam yükseldikçe omuzlanan sorumluluk da ağırlaşır.
3: Bakan Çiftçi'den terörsüz Türkiye mesajı da geldi.
1: Terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz.
0: Şimdi de Alihan Kuri soruşturmasıyla ilgili önemli gelişmelere bakacağız. Doğal ölüm denildi ancak yıllar sonra ortaya çıkan deliller olayı yeniden gündeme taşıdı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 10 yıl önce hayatını kaybetmesine ilişkin dosya yeniden açıldı. Boynundaki morarma ve ezilmeler, yıllardır kayıp olduğu belirtilen otopsi görüntülerinin ortaya çıkması ve Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada ortaya çıkan yeni bulgular dosyanın seyrini değiştirdi. Yeni bulgularla birlikte ölümün şüpheli olduğu yönündeki soru işaretleri arttı.
3: Bu çiftlikte esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından 36 saatlik karanlık bir süreç yaşandı. Cenazesi apar topar defnedildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümündeki sır perdesi aradan geçen 10 yıla rağmen kalkmadı.
2: Amcanın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
3: Arif Ahmet Denizolgun 9 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz'daki bu çiftlikte ölü bulundu. Ölümü ilk etapta kayıtlara normal ölüm olarak geçti.
2: Amcamın katiliyle suçluyuz. Biz suç duyurusu yaptık. Yani olaylar çok farklı büyüdü. Amcama da ihanet söz konusu var.
3: Ancak aile bu ölümü hiçbir zaman normal bulmadı. Ağabeyi Mehmet Beyazıt Denizolgun'un şikayet dilekçesiyle dosya tozlu raflardan çıkarıldı. İlk olay yeri tutanağı Denizolgun'un boynunun sol alt tarafında yaygın morarma ve ezilmeler bulunduğunu ortaya koydu. Savcılık tespitlerine göre Deniz Olgun'un hayatını kaybettiğinin anlaşılmasının ardından önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e ve özel doktoru Nurettin Demirkol'a haber verildi. Olay yerine ilk onlar geldi. Polisin ise ölümden yaklaşık 4 saat sonra haberdar olduğu belirlendi. Dahası Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin adli tıp raporunu hazırlayan heyette FETÖ'cü doktorların da yer aldığı ortaya çıktı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun ardından dosyadaki şüpheleri artıran yeni ayrıntılar gündeme geldi. Deniz Olgun'un Alihan Kuriş'i yanından uzaklaştırdığı iddia edildi. Fakat dikkat çeken gelişme bununla da sınırlı değildi. Deniz Olgun'un cenazesi dahi defnedilmeden Alihan Kuriş'in yeni lider olarak ilan edilmesi gözleri bir kez daha o yöne çevirdi. Nitekim Deniz Olgun'un yeğeni Fatih Süleyman Deniz Olgun da amcasının ihanete uğradığını dile getirmişti.
2: Dedeme ihanet etti diyorum. Dedemin yoluna ihanet etti diyorum.
3: Dosyadaki en dikkat çekici başlıklardan biri de Deniz Olgun'un yıllarca kayıp olduğu belirtilen otopsi görüntüleriydi. Başsavcılık Deniz Olgun'un ilk otopsisine ait görüntüleri Adli Tıp Kurumu'ndan talep etti. Ancak ilk cevap kayıt yok oldu. Fethi kabir işlemi gerçekleştirildi ve yıllardır bulunamayan o otopsi görüntüleri tam da Fethi kabirin yapıldığı gün ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin hangi ayrıntıların yer aldığı merak ediliyor. Dosyadaki ilk otopsi raporu ise dikkat çeken başka bir ayrıntıyı ortaya koydu. Cesetteki çürüme sıvısında arsenik, civa, baryum ve kadmiyum gibi ağır metaller tespit edildiği belirtildi.
2: Amcanın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
3: Şimdi gözler Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yeni bulguları inceleyecek olan Adli Tıp Kurumu'nda. 10 yıl sonra yeniden açılan dosyada savcılığın yürüteceği incelemelerle elde edilen tüm delillerin tek tek değerlendirilmesi bekleniyor.
0: Ve Ağustos ayı bitiyor, yani yaza da tatile de artık yavaş yavaş veda zamanı. Peki yaz tatilinde neler yapıldı ve çok daha önemlisi tatil bitti fakat ödemesi bitti mi? Birkaç gün tatile çıkmalıyım. Deniz, kum, güneş.
5: Tatil iyi geliyor ya.
6: Tatil bitti artık. Güneş yavaş yavaş artık bulutların arasına giriyor. Rüzgarsa kendini hissettiriyor. Yani tatil sezonu artık geride kalıyor ama taksitleri bitmiyor.
7: Borç ödüyoruz hala.
8: Bir sene çalışıyoruz. Ondan sonra da 4-5 ay boyunca o tatilin parasını ödemeye çalışıyoruz.
9: 10 tane kredi kartımız var. Birini alıp birini veriyoruz.
6: Günlük tatil 30 bin, 6 günlük tatil ise 60 bini aşıyor.
8: 2 yetişkin 5 gece 6 gün 80 bin liraya patladı yani.
6: Bitti mi tatilin masrafı, ödüyor musun?
8: Ödüyoruz.
10: Alanya'ya gittim 45 lira falan. O da çocuk dahil değildi yani, 2 kişinin fiyatı.
0: Ailenin gittiğini düşünün yani, 4-5 kişinin 200 bine rahat çıkar.
11: Kısa kısa tatiller, gidiyoruz geliyoruz 90 bin 80 bin.
6: Yemesiyle içmesiyle konaklamasıyla bir tatilin maliyeti.
12: Küçük kızımla beraber gittik, bir hafta bir tatil yaptık.
6: Ne kadar oldu tatilin maliyeti?
12: 45 bin.
13: Bodrum'a gittim. 100 gramlık bir dönereye 1,5 verdim. 2 kişi yemek yedik, 10 bin lira para verdim.
6: Tatillerde konaklama değil, Yeme içme mi esas masraf kalemi?
13: Yani onu hesaplayıp gitmek gerekiyor.
5: Asos tarafına gittik. Amsterdam'a gittik. Yurt dışındaki tatil 60-70 bin lira civarı tuttu iki kişi için. Yurt dışındaki tatilde 4 kişiydik. Orası da aşağı yukarı 100-120 bin civarı tuttu. Yarısı bitti çünkü önceden rezervasyon evet. yapmıştık.
6: Hani önceden daha... ödemeye başladık.
5: Tabii.
6: Gittiniz geldiniz bitti. Evet. Devam ediyor ama ödeme.
5: Evet. Evet.
6: Biten tatil taksitlere bölündü, artık sıra ödemeye geldi.
10: 9 taksite böldük.
14: Ödeme 1 yıl devam ediyor.
6: Tatile çok masraf yapmak istemeyense bir yakınının yazlığına gidiyor.
15: Kınalıada gittim. 7000 lira falan harcadım 3 günde. Konaklamaya para vermedik. Arkadaşımızın evi vardı.
10: Yazlığım var, oraya gittim. Konuklarımız geliyor. Biz misafir seviyoruz.
13: Biz de gelin.
0: Efendim, yeni hasat sezonuyla birlikte fındık, Antep fıstığı, badem ve cevizde tarladan market rafına uzanan fiyat farkı yeniden tartışılıyor. Öyle ki rekolte geçen seneye göre yüksek, bir bolluk bereket var. Fakat bakın hangi ürün bahçeden hangi fiyatla çıkıyor, tüketiciye ne kadara satılıyor?
16: Giresunluyum. Yerinde tüccarların fındığı 200'de 250 bandında alındığı söyleniyor.
17: 4-5 kat fiyat artışı yani, yaşanıyor İstanbul'a gelene kadar.
16: Kesinlikle.
3: Rekolte arttı ama fiyatlar düşmedi. Kuru yemiş tüketiciye ulaşana kadar fiyat basamaklarını tek tek tırmandı.
17: Fındık, fıstık, badem, ceviz çay sofralarının vazgeçilmezi. Ancak üretici ile tezgah arasında fiyat makası açılmış durumda.
18: Çiftçi bütün sene bir ümitle bekliyor fındığını satmaya. En sonunda elinde kalıyor.
17: Favoriniz hangisidir peki kuru yemişte?
18: Şam fıstığı, kavrulmuş fıstık, yer fıstığı.
17: Çiğ badem, çiğ işte fındık.
19: Badem, çam fıstığı, hepsini severim.
3: Kabuklu Antep fıstığının kilosu tarlada 600-700 lira arasında, ancak markette 1900 liraya çıkıyor. Badem 500 liradan üreticiden çıkarken çarşıda 1350 liraya satılıyor. 520 lira olan iç cevizin kilosuysa market raflarına gelene kadar %111 oranında artıyor.
20: Tarlada üretiyor ama buraya gelene kadar ürettiğinin 10 katı aracılar kazanıyor.
17: Alacak mısınız peki?
20: Semtimizde fiyatlar sanki daha uygun gibi geldi bak. Karışık çerezler mesela 800 diyor, 600 lira.
17: Tarla ve tezgahta fiyat uçurumunun yaşandığı kuru yemiş hiç şüphesiz fındık.
21: Kavrulurken de bir miktar da olsa bir kayıp yaşanıyor.
17: Fındığın kilosu 200 liradan satılıyor, ancak tezgahlara gelene kadar 990 liradan başlıyor, 2000 liraya kadar çıkıyor. Fiyatları nasıl peki?
19: Fiyatları pahalı ya, hepsi pahalı, çok pahalı hem de.
17: Kuru yemişler arasında fiyatı en uygun olan kuru yemiş tabii ki de çekirdek. Onun da kilosu 220 liradan satılıyor.
3: Beklenti yeni mahsullerin gelmesiyle kuru yemişte fiyatların düşmesi.
17: Esnafa göre bu yıl ürün bolluğu yaşanıyor. Dolayısıyla Eylül ayı gibi kuru yemişte fiyatın düşmesi bekleniyor.
21: Daha yeni mahsuller tam olarak yarından itibaren elimize gelmeye başlayacak.
0: Eylül ayından itibaren düşmeye başlayacak diyor. İnşallah diyorum ben de Şevval'cim. Evet efendim, şimdi iş dünyasının ve kredi kullanacakların uzun süredir beklediği kredi faizi indirimi için Diyarbakır'dan gelen önemli mesajlar var. TOB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın 3 puanlık faiz indiriminin, yani dolaylı faiz indiriminin ticari kredilere de yansıtılmasını istedi. Kamu bankaları da kredi faizlerini düşürmeye hazırlandıklarını açıkladı.
3: İş dünyasının gözü kredi faizlerindeydi. Merkez Bankası'nın faizde 3 puanlık indiriminin ardından bu kez çağrı bankacılık sektörüne geldi.
22: Merkez Bankası'nın bu normalleşme adımı piyasalara nefes aldıracak olumlu bir gelişmedir.
3: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Diyarbakır'da iş insanları ve kamu bankası temsilcileriyle buluştu. Gündeminde krediler vardı. Merkez Bankası'nın faiz kararını hatırlattı. Ticari kredilerde de aynı indirimin hızla uygulanmasını istedi.
22: Merkez Bankası 2 gün önce güzel bir kararla faiz oranlarına 3 puanlık indirim sağladı. Bunu sanayicimiz, tüccarımız üzerindeki faiz yükünü hafifletmek adına memnuniyet verici bir başlangıç olarak görüyoruz.
3: Hisarcıklıoğlu'nun mesajı netti. Faizdeki indirim sadece piyasalarda kalmamalı. İş dünyasının kullandığı kredilere de yansımalı.
22: Bankacılık sektörümüzü vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerine de bu 3 puanlık indirimde hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz. Özellikle politika faiziyle kredi faizlerinin arasında tam 20 puan fark var. Bu faiz yükünü uzun süreye taşıyamayız.
3: İş dünyasının çağrısına kamu bankalarından da olumlu mesaj geldi. Kredi faizlerinde 2 ila 3 puanlık indirim için hazırlık yapıldığı belirtildi. Toplantının bir diğer başlığı ise terörsüz Türkiye süreciydi. Hisarcıklıoğlu Diyarbakır'daki ekonomik hareketliliğe dikkat çekti. Huzur ve güven arttıkça ticaretin de büyüdüğünü söyledi.
22: Ben o ekonominin ne kadar canlı olduğunu bizzat gördüm. İşte bu neyi gösteriyor? Huzur, güven ve istikrar ortamı öne çıktığı zaman ticaret öne çıkıyor. Huzur olmadan ticaret olmaz. Ticaret olmadan da zenginlik olmaz değerli kardeşim.
0: Evet, faizlerde yeniden böyle bir indirim havası esmeye başladı. Merkez Bankası uzun bir aranın ardından repo ihalelerine başlayınca bir düşüş de hissedildi. Ama asıl faiz kararı bakın ne zaman gelecek Merkez Bankası'ndan? 11 Eylül'de demişiz ve efendim öyle bir Eylül ayı geliyor ki ekonomide gümbür gümbür bir trafik var. Ekonomi takvimini şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Editör arkadaşım İlayda ile birlikte hazırladık ve pazartesi günü çok önemli bir veri geliyor. İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklanıyor. Şimdi göreceğiz, hani karne derler ya, ekonominin karnesi. Büyüme Türkiye ekonomisi için çok önemli. Çünkü bizim en önemli kaynağımız ne? İnsan. İnsan kaynağı, yani çalışma hayatındaki o hareketlilik. Beklentiler 3,87'lik büyüme yönünde. Dilerim böyle gelir. Aslında tabii daha yükseğe gelse keşke. Türkiye ekonomisi %9'luk, 9.9'luk büyümeleri gördü 2010 yılında, 2011 yılında. Yılın tamamına baktığımızda büyüme tahmini %3,18 görülüyor. Ama şimdi tabii ki jeopolitik gelişmeler çok farklı cereyan ediyor. Ekonomimiz 2024 yılında da %3,2 büyümüştü. Pazartesi günü bu veriyi takip edeceğiz. 3 Eylül'de ise Ağustos ayı enflasyonu bekleniyor artık. Piyasaların tahmini de aylık bazda %1,7. Tabii ki bu enflasyon rakamları faizdeki elini rahatlatacak mı Merkez Bankası'nın? Bu çok önemli. Faiz kararı için de yine Eylül ayında olacak gözler Merkez Bankası'nın toplantısı. Orada da değiştirmeyecek diyenler de var ama 300 baz puanlık bir indirime gidebilir diyenler de var. Bilemiyorum tabii ki nasıl bir karar alacak Merkez Bankası ama yabancı yatırım bankalarının da açıklamaları Eylül-Ekim dönemi itibariyle faizlerde bir düşüş bekleniyor. Orta vadeli program, bu çok önemli olacak efendim. Hani böyle yavaş yavaş seçimleri konuşmaya başladık dedik ya, orada göreceğiz yani nasıl bir takvim olacak önümüzde. Oradan sinyalleri alacağız aslında seçim takvimine dair de. Orta vadeli programında Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Bütün tahminimizi, plan ve programlarımızı göreceğiz OVP'de. Evet, ben de bir kafa karışıklığı yaşadım. Hemen düzeltiyoruz. Teşekkürler Anıl. 10 Eylül Perşembe günü Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek. Onu da tekrar hatırlatalım. 10 Eylül efendim, şimdiden not alalım. Ve sağanak yağmur yurdun dört bir yanında etkili olmaya başladı. Yurttan manzaralar gelecek. İşte Kars'tan Adana'ya yağış manzaraları.
1: Yurdun her bir köşesini hem sağanak hem dolu vurdu. İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu. Yollarda su birikintisi oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Haliyle kazalarda kaçınılmaz oldu. Kartal-Samandıra bağlantı yolunun Samandıra mevkisinde beton mikseri kayganlaşan yolda yan yattı. Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli geçişinde de tır bariyerlere çarptı. Şoför kazayı yara almadan atlattı. Burası da Ardahan. Manzara aynı. Sağanak etkili oldu.
2: Mahallemizde meydana gelen çok şiddetli yağış ve dolu hasarından sonra...
1: Bu görüntülerde Konya'dan. Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar Mahallesi'nde yer yer sağanak, yer yerde dolu yağdı. Ülkenin bir diğer ucu Kars, Adana ve Osmaniye'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
0: Efendim, sağanak yağmurlar ve yollarda tabii kaygan zemin maalesef kazaları da beraberinde getiriyor. Sabah gece saatlerinde İstanbul'da bir kaza yaşandı. Bu arada İstanbul Zeytinburnu'nda da İETT otobüsü bir sitenin duvarına çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.
1: İETT otobüsü kontrolden çıktı. Sitenin bahçe duvarına çarptı. Feci kazada cam pazarı yaşandı. Kazanın adresi İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi oldu. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü Kennedy Caddesi'nden Bakırköy istikametine seyrederken bir sitenin bahçe duvarına çarparak kaza yaptı.
4: Önüne çıkan bir araç sonucu manevra yapıp otobüsün buraya dalmış oldu.
1: Kaza anı ise güvenlik kamerasına böyle kaydedildi. Kazada hayatını kaybeden ve yaralananlar oldu. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yan yol Bakırköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası İstanbul Valisi Davut Gül de yaralıları hastanelerde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gül, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.
0: Ve yine bir pitbull saldırısı yaşandı. Olayın adresi İzmir. Ağızlıksız ve tasmasız bırakılan pitbull cinsi köpek, teriyer cinsi küçük köpeğe ve sahibine saldırarak kadının parmağını kopardı.
7: İçeri girmeyecek, içerleşme içeriye. İçeri girmeyecek.
3: Şuraya otur. Hem ağızlık takmadı hem de saldırgan pitbull'un tasmasını bırakıp sokağa saldı. Saldırıda parmağı kopan kadın acısını ise dizelere döktü.
23: Bire gafil. Neden takmadım köpeğine ağızlık? Olamaz bu kadar vicdansızlık, rahatlık. Aklında var mıydı yoksa biraz noksanlık? Kusura bakma, sen insan değilsin.
3: Dehşet görüntülerin adresi İzmir'in Karşıyaka ilçesi. Ayşe Ortan, Jelibon isimli teriyer cinsi köpeğiyle fırından dönüyordu. Bir anda karşısına sokakta ağızlıksız ve tasması bırakılmış pitbull çıktı. Pitbull bir anda küçük köpeğe ve sahibine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı. Pitbull saldırısıyla dehşeti yaşayan Ayşe Ortan'ın parmağı koptu. Yaralı kadın bir vatandaşın yardımıyla kurtulurken pitbull sahibi de saldırgan hayvanıyla ortalıktan kayboldu. Ortan'ın kopan parmağı hastanedeki operasyona rağmen yerine dikilemedi.
23: Köpek koştu geldi, hemen benim köpeği kaptı. Sırtındaki o şey giysisinden kaptı. O anda ben ne yapacağımı şaşırdım. Bırakmıyor. Sopa kırılınca benim parmak ağzında kaldı. Bir baktım her yer kan içinde. Hem köpeği parçalayacaktı hem beni parçalayacaktı.
3: Olay sonrası Ortan, pitbull'un sahibi kadından şikayetçi oldu. Köpeğin sahibini bulmak için çalışmalar ve soruşturma sürüyor.
23: Olayın şokunu hala atamadım. Devlet buna bir el atsın, bir yasa çıksın. Böyle sokak ortasında pitbull olmaz ya.
0: Telefonunuza gelen tek bir mesaj hesabınızdaki bütün parayı bir anda buharlaştırabilir. Yozgat'ta yaşayan Osman Karabulut gelen şüpheli bir mesaja onay verince hayatının şokunu yaşadı. Kredi kartından anında 150 bin lira çekildi.
3: Telefonuna düşen bir mesaja onay verdi. 150 bin lirası göz açıp kapayıncaya kadar buharlaştı. Yozgat'ta yaşayan Osman Karabulut'un cep telefonuna bir mesaj geldi. Mesaj istemiyorsanız iptal edip onaylayın şeklindeki yanıltıcı metne onay verdi. Ne var ki bu masum gibi görünen onay dolandırıcıların kapısını aralamıştı.
8: Mesaj istemiyorsanız iptal edip onaylayın dedi. Ve onayladığım zaman cumartesi günü bu oluyor. Pazar günü saat 4 gibi de kredi kartımdan 150 bin TL çekildiğini gördüm.
3: Zaman kaybetmeden kartını dondurdu ama incelemede şoke eden gerçek ortaya çıktı. Paranın bir un fabrikası üzerinden çekildiği ve şifrelerin değiştirildiği anlaşıldı. Bankanın hızlı hamlesiyle Osman Karabulut'un mağduriyeti giderildi. Olayın şaşkınlığını yaşayan Karabulut, benzer tehlikelere karşı tüm vatandaşları uyardı.
8: Herkese şunu söylerim, kesinlikle ve kesinlikle gelen mesajları bilmeden onaylamayın. Yani bakıp şey yapıp ondan sonra onaylayın veya iptal edin, direkt silin.
0: Eylül yaklaşıyor. Üniversite ve tayin döneminin gelmesiyle kiralık ev telaşı başladı. Fakat kontrat imzalarken dikkat etmekte fayda var. Çünkü yanlış atılan bir imza kiracılara pahalıya patlayabilir.
9: Kiralanan evin sahibiyle birebir yüz yüze görüşmeleri gerekiyor.
3: Üniversite öğrencileri barınma, tayin olanlar taşıma heyecanı yaşıyor. İlk iş ev aramak oluyor. Ama bir anlık dikkatsizlikle imzalanan kontrat sonradan baş ağrıtabiliyor.
9: Maliyeti düşürmek adına bayağı uğraşıyorlar. Tabii bunlar aynı evi 3-4 kişiyle paylaşım gibi yine bu kiralık konut yerine apartları tercih ediyorlar.
3: Son günlerde kiralık ev piyasası hareketlendi. Talep artınca kira fiyatları da yükseldi.
9: Özellikle son 10-15 gündür de fiyatlarda bir %5-%10 arasında bir yukarı doğru çıkış söz konusu.
3: Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam ev kiralarken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Ev sahibini görmeden kiralamayın uyarısı yaptı.
9: Kira artış oranları devletin her ay açıkladığı oranların üzerine çıkmamalarını özellikle vurgulamak istiyoruz. Depozito tarafında da şöyle bir konuya çok dikkat edilmeli. Kira bedeli olarak yazılmalı ki evi tahliye edildiği zaman yine bir kira bedelinin iadesi söz konusu oluyor. Kirayı banka kanalıyla iletin.
0: Ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçiler için dönüş zamanı geldi. Avrupa'ya dönüş yolunda Edirne Kapıkule'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu yeniden. Gurbetçileri yoğunluktan çok memleketten ayrılmanın hüznü zorladı. Edirne Valisi Yunus Sezer de bugüne kadar sınır kapılarından 4 milyona yakın kişinin giriş çıkışı yaptığını söyledi.
3: Bir tarafta kilometrelerce uzayan kuyruk, diğer tarafta memleketten ayrılmanın hüznü. Gurbetçiler için dönüş vakti geldi.
11: Memleketimizi özlüyoruz. Gurbetlik zor. Her sene gelmeye çalışıyoruz. Bütün akrabalar orada. Hepsini gördük, hasret giderdik.
3: Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirdiler. Aileleriyle, sevdikleriyle hasret giderdiler. İzinler bitti. Avrupa'ya dönüş yolculuğu başladı. Edirne'deki Kapıkule sınır kapısında yoğunluk arttı. Gurbetçiler sıcak havada işlemlerini tamamlamak için saatlerce araçlarında bekledi.
12: Türkiye'mize gitmeye değer. Zorluyor ama yapacak bir şey yok. Dayanıyoruz artık.
3: Kimi Belçika'ya, kimi Almanya'ya doğru yola çıktı. Geride ise bir sonraki izne kadar özlemini çekecekleri memleketlerini bıraktılar.
24: Orası da ekmek parası kazanmak için mecbur gidiyoruz. Ne yapalım?
3: Uzun kuyrukta. Saatler süren bekleyiş de onların memleket sevgisinin önüne geçemedi.
25: Ülkemizi seviyoruz. Her şeye rağmen çok güzel.
26: 22 Haziran'dan başlayan gurbetçi sezonumuzda şu ana kadar 3 milyon 700 bin yolcu ve 1 milyon araç giriş ve çıkışı oldu. Son 3 yılın rekorunu kırdık çıkış noktasında. 5.587 araç çıkışı oldu.
0: gökyüzünde nadir bir görsel şölen yaşandı. Dünya güneşle ayın arasına girdi. Ayın neredeyse tamamı dünyanın gölgesinde kaldı. Atina'dan Roma'ya kadar birçok noktada gökyüzü meraklıları ayın kızıla büründüğü o anları izledi.
3: Ay bu kez gecenin başrolündeydi. Dünyanın güneşle ayın arasına girmesiyle oluşan parçalı ay, yani kanlı ay tutulması, dünyanın farklı noktalarında gökyüzünü renklendirdi. Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Macaristan'daki Zuzuşta'da, İspanya üzerinde ayın üzerine düşen dünyanın gölgesi kameralara böyle yansıdı. Amerika kıtasındaysa gökyüzü gözlemcileri tutulmayı izlemek için gece boyunca gözlerini gökyüzünden ayırmadı. Rio de Janeiro'dan Meksiko'ya kadar birçok noktada yüzlerce kişi teleskoplarla bu nadir anlara tanıklık etti. Tutulmanın en dikkat çekici anında ayın yaklaşık %96,3'ü dünyanın gölgesinde kaldı. Ay dünyanın koni şeklindeki gölgesinden geçerken neredeyse tamamen karardı. Ancak dünya atmosferinden süzülen güneş ışınları aya ulaşmaya devam etti. Bu da ayın yüzeyini kızıl ve bakır tonlarına bürüdü. Roma'da da sabahın erken saatlerinde gökyüzüne bakanlar benzer manzarayla karşılaştı. Tunus'ta ise tutulmanın en yüksek noktasında ayın yaklaşık %93'ü dünyanın karanlık gölgesine girdi. Gökyüzündeki bu etkileyici şölen Avrupa, Afrika ve Amerika'nın büyük bölümünden izlenebildi.
0: Efendim, peş peşe son dakikaların yaşandığı bir gündeyiz. Alihan Kuri soruşturmasıyla ilgili bir son dakikamız var. Şimdi de eski bakan İdris Naim Şahin'in bu soruşturma çerçevesinde ifadesine başvurulacak. Tabii ki ayrıntılar var. TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman'dan alacağız. Evet, neler var Sait, son bilgilerde?
5: Ankara'da yürütülen Alihan Kuri soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri ise Şahin adına tahsisli araçla ilgili. Yapılan incelemelerde söz konusu aracın tutuklu bulunan Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik işinde kullanıldığı tespit edilmişti. Geçtiğimiz günlerde de hatırlayacağımız üzere Başsavcılığın bu kapsamda Şahin'in bilgisine başvuracağı öğrenildi. Adalet Bakanı Akıncı'ndaki geçtiğimiz günde bir yayına katılmış ve şu ifadelere yer vermişti. İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Ben daha sonraki beyanlarını da okudum. Özellikle kiralamaya verdiğini, kiralama yoluyla bu aracı verdiğini söylüyor. Ama Bakan Bey'in söyledikleriyle Rusya'daki kayıtlar birbirini tutmuyor. Çünkü söz konusu şirket bir kiralama şirketi değil. Yani burada tamamen şahsı özgü bir araç verilmiş. Bu araç uzun süredir Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgüt ve iktisatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bu konu hakkında araştırıyoruz. Ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor. Ben bunu söylemek istiyorum demişti Adalet Bakanı Azim Gürlek. Tabii bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Ve İdris Naim Şahin'in ciddi alması için Cumhuriyet Başsavcılığına davet etti.
0: Evet, Cumhuriyet Başsavcılığına davet edildi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak. Alihan Kuriş'in kardeşiyle birlikte yakalananların içinde bulunduğu araç Marmaris Bozburun'a kadar gelmişlerdi. O aracın bilgisi İdris Naim Şahin'e ait olduğuna dair gelmişti. Ve efendim bazı bilgiler birbiriyle örtüşmüyor. Bakan İdris Naim Şahin de kiralık olarak bu aracı daha sonra kullandırdığını söyledi. Ama kimin kullandığını ben de medyadan öğrendim demişti. Evet, acaba bundan sonra neler olacak? Son dakika bilgisi Alihan Kuri soruşturması çerçevesinde eski bakan İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak. Ayrıntıları aldık. Sait Kahraman, teşekkürler. Evet efendim, son dakika gelişmesinin ardından devam ediyoruz. Gün başlıyor. Filenin sultanları dün akşam Polonya karşısındaydı ve efendim tabii Milletler Ligi şampiyonu da olsanız bazen zor bir maçta olabiliyor. 3-2 yenildiler. Milli kadın voleybol takımı son 16 turunda ise Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek.
1: Filenin sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ilk mağlubiyetini aldı. Amililer Sinan Erdem Spor Salonu'nda Polonya'yı ağırladı. Amili kadın voleybol takımı A grubunda 5. ve son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grubu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bitiren milli takım Avrupa Şampiyonası tarihinde 14 maç sonra yenilgi yaşadı. 5'te 5 yapan Polonya ise A grubunu zirvede tamamladı. Amili kadın voleybol takımı baş antrenörü Daniel Santarelli mağlubiyetin ardından konuştu.
6: Yolumuza daha pozitif bir şekilde devam etmek isterdim. Sonuç önemli ama daha her şey bitmedi. Artık fazla hata yapamayız.
1: Milli takım son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak.
0: Evet, tabii ki şampiyonada da maraton devam ediyor. Kolaylıklar, başarılar diyoruz. Filenin sultanlarıyla veda zamanı geldi. Yayın akışımız Arzu Budak'la Sanatın Kalbi programıyla devam edecek. İyi seyirler.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Alfa abi, sağdan.
3: Tamam.
4: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
5: Hangar gibi. Hangar gibi.
2: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız, tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin. Pratik bir şekilde eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.

Ben Türkiye'yim. Güneşi toplayan aydınlık ülke. Güneşin bütün renkleri bendedir. Ben renklerin, kültürlerin kardeş olduğu, barış olduğu ülke. Ben binbir renkte dokunmuş toprak kilim. Ben renklerin ırmak olup aktığı, renklerin şiir olup buluştuğu renkler ülkesi Türkiye.

doğudan batıya uzanan sabah aydınlıklarıyla akşam ışıklarını yakamozları, güneşle ayı yıldızları buluşturan ülke. Ben karlı dağların başını okşayarak gelen serin rüzgarları sıcak denizlere ulaştıran, bir yanı Karadeniz, bir yanı Akdeniz, bir yanı üşüyen, bir yanı yanan, bir yanı kış, bir yanı yaz, dört köşesi dört mevsim, dört mevsimi kardeş, bir yanı kar, bir yanı güneş, bir yanı sarı, bir yanı yeşil, bir yanı dertli, bir yanı güleç. Bütün güzelliklerin, duyguların ve bütün renklerin ilmik ilmik dokunduğu, bütün renklerin rüzgarlarda harman olduğu güzel toprak, renkler ülkesi Türkiye'yim.

Ben eski uygarlıklardan, yeni çağlara uzanan renkli toprak. Benim renklerim asırlar boyu damla damla toprağa, suya, ağaca, çiçeğe düşmüş. Güneşten, yıldızlardan, bulutlardan. Yağmurlarım gökkuşağının bütün renklerini toprağa indirmiş. Asırlar boyu bütün uygarlıklardan süzüle süzüle damla damla gelmiş benim renklerim. Ben güneşin bütün renklerinin barış olduğu, insanların doğuda batıda, kuzeyde güneyde kardeş olduğu, horonların, semahların, zeybeklerin, barların, halayların el ele olduğu, davulun, zurnanın, kemençenin, tulumun, kavalın, sazların, nice kültür ve uygarlıkların renk renk, aynı bahçede kardeş olduğu, cennet olduğu, barış olduğu en güzel toprak Türkiye'yim.

Benim toprağım ilmik ilmik, tarla tarla, bahçe bahçe, ağaç ağaç, çiçek çiçek, bin bir çeşit renklerle dokunmuş. Renklerin başka hiçbir resimde yoktur. Oğullarım, kızlarım, zeybek, bar, halay ve horona durunca, al yeşil başlıklar, kırmızı cepkenler, sarı yeşil mavi çiçek çiçek oyalar, çiçekli renk renk fistanlar, basmalar, bellerinde renk renk kuşaklar, çiçek çiçek çoraplar, maraş işi üç etekler bindallılar, beyazı alı tel duvaklar, yeşil mor al kadifeler etekler, siyah çizmeler gümüş takılar, horon değil, halay değil, bar değil, sanırsınız renk dolu bir ırmak akar, rengarenk döner kıvrılır oynar, oğullarım kızlarım, bir renk ırmağıdır benim oyunlarım.

Bir renkler cümbüşüdür Türkiye'm. Altın sarısı başaklar dokur tarlalarımı. Yeşil vadilerimden ışıl ışıl ırmaklar akar ve akşamları kızıl güneşlerimi mor dağlara yaslarım. Bir şiir dokurum mor menekşelerle, toroslarda mor çiçeklerle gülerim. Sonra sarı gelir aklıma. Sarı sarı başaklar rüzgarlarda sallanır. Trakya'da sarı sarı ay çiçekleri tarla tarla güneşlere gülümser ve sarı papatyalar, sarı çiğdemler, sarı gelinler, bahçelerimin sarı gülleri akşamları serin rüzgarlarda titrer.

Türkiye'm, bütün renklerin, güneşin, uygarlıkların, sanatın beşiği toprak. Doğanın en renkli kilimi, desen desen döşenen toprak. Bir kara desem karalar gelir aklıma. Kara gecelerini ışıl ışıl yıldızlar süser. Kara bulutlarla gelir yağmurların bereketi. Kızlarımın uzun ve karadır saçları. Ve bir sevgi pınarıdır kara gözleri. Ayrılıklarda, gurbetlerde, yalnızlıklarda yoksul ve karadır halkımın kaderi. Yarın kara gözleri için alın teriyle çıkarılır Zonguldak'ımın çileli kara kömürleri. Ve ne serindir asırlık çınarlarımın kara gölgeleri. Ekmeğime katık yaptığım kara zeytin, bağlarımın kara gözlü üzümleri. Ve bir çılgın, bir hırçındır hamsi gözlü çay kokulu kara denizim. Ve Fransız'a meydan okur Antep'te yiğit şahinim ve kara yılan.

Bir renk cümbüşüdür Türkiye'm. Mavi deyince maviler gelir. Nazar boncukları mavi mavi. Kütahya'nın mavi çinileri. Hiç kirlenmesin derim. Mavi göklerim, mavi denizlerim.

Şeylerin. Ege'de yeşildir yarın zeytin gözleri. Asırlık çınarlarıyla bir başkadır yeşil Bursa. Camileri süsler yeşil çinilerin. Badem yeşili, ceviz yeşili. Bir coşkulu akar yeşil ırmak. Ve göllerin süsüdür yeşil başlı gövel ördek.

Bir renkler ülkesidir Türkiye'm. Renklerin kardeş olduğu, barış olduğu, aydınlık, bereketli, inanmış toprak. Kırmızı al dediğimde önce ay yıldızlı al bayrağım gelir. Denizlerde yıkanan, denizleri aşıp mor dağlara yaslanan al güneşim gelir akşamları. Tarlaları süsleyen al gelinciklerim. Karadeniz'de demlediğim kan kırmızı tavşan kanı çayım. Gelin alaylarımın al atları, al duvaklı gelinlerim. Gelinlerimin çiçek çiçek kınası. Kırmızı gülün alı var, kırmızı gül demet demet. Ocak başlarının kor alevleri, türkülerle selam götürür allı turnalarım. Ulusumun onurudur şehitlerimin kanı. Al bayrağımda asırlardır şan ve şerefle dalgalanır. Asırlardır ışık ışık parıldar Mehmetçiğimin şanı.

Renkler, güzellikler ülkesidir Türkiye'm. Renkleri, güzellikleri başka hiçbir resimde yoktur. Bir onda vardır akça bir ak, kirlenmemiş bir beyaz. Göllerini süsler zambak, masmavi göklerimin pamuk bulutları. Adana'mın akçacık pamuğu, Akdeniz'imin ak köpüklü dalgaları.

Kızlarımın beyaz gelinliği, göklerimizin süsü beyaz güvercinler, yaylalarımın bahar sesi ak kuzularım. Ve asırlardır başı dik hürriyet aşığı, insan ve hak sevdalısı ulusunun kirlenmemiş ak alnı.

analarımın ak südü, babalarımın helal kazancı ve bayrağımı asırlardır süsleyen hürriyetimin bembeyaz ayla yıldızı. Alnı ak, yüzü güleç, sabrı da umudu da hiç tükenmeyen, çileli, fedakar, alnına kara değmemiş, renkleriyle cumhuriyeti zenginleştirmiş, renklerine ulusunun birliğine, dirliğine katmış, güzel insanların diyarı Türkiye'm, el ele, gönül gönüle ve de omuz omuza Türkiye denilen tek bir halaya durmuş, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, tek bir gönülde Türkiye'liyim sevdasıyla kardeş olmuş, barış olmuş, yiğit çalışkan insanların diyarı Türkiye'm. Bugün her yerde, her zaman, huduttan hududa senin nöbetini tutuyor vatanın yiğit oğulları. Senin barışını, her karış toprağını koruyor vatanın can evlatları. O tarihi şanla dolu en büyük asker, ona gururla sesleniyor bütün bir ulus. Selam sana Mehmetçik, selam sana en büyük asker.

0: aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
3: Her şeyin başı sağlık. Sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
4: Bugün sizlere HPV'li
5: ya da belli yöntemler var.
6: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
5: Doğum sonrası yapılan
6: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
3: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
6: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmez.
5: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
7: TGRT FM.
8: Aklınızda bulunsun.
9: Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin. Hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 1/3'ünün bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz, felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyor.
10: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
11: TGRT FM Haber.
12: TGRT Haber Merkezi'nden yeniden günaydın efendim. Son dakika gelişmeleriyle başlıyoruz. Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili soruşturmada eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Hemen ayrıntıları almak üzere Ankara'ya dönüyoruz. TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman'la birlikteyiz. Sait merhaba. Evet, ayrıntılar nedir bu bilgiye ilişkin?
13: Ankara'da yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Peki ne olmuştu? Onu da hatırlatalım. Hilmi Tuna Kuriş kaçmaya çalışıyordu. Kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalandığı araç İdris Naim Şahin'e ait tahsisli bir araçtı. Tabii bununla ilgili soruşturmalar da başlatıldı ve 3 tane araç tespit edildi aynı amaçla kullanılan. Tabii İdris Naim Şahin bir açıklama yapmış ve aracı kiralama şirketine verdiğini söylemişti. Ya daha doğrusu kiralama şirketinde olduğunu söylemişti. Adalet Bakanı Akın Güllek de geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Açıklamayla ilgili şu ifadelere yer verdi. Demişti ki Bakan Güllek Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini söylediğini ancak bu açıklamanın dosyadaki kayıtlarla örtüşmediğini ifade etti Adalet Bakanı Akın Güllek. Ayrıca aracın verildiği şirketin bir kiralama şirketi değil, söz konusu aracın uzun süredir Mehmet Özmen tarafından kullanıldığını söyledi. Şimdi gözler İdris Naim Şahin'in vereceği ifadede soruşturma kapsamında Şahin'in bilgisine başvurulmasının ardından dosyadaki bu araç bağlantısının da daha netleşmesi bekleniyor. Ki özellikle gündeme bomba gibi düşmüştü İdris Naim Şahin'e ait 3 tane aracın kiralama şirketinde olduğunu ve tahsisli araçların bu işlerde kullanıldığı ve örgütün elinde olduğu belirtilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi ve an itibariyle İdris Naim Şahin'i ifadeye çağırdı. İfadesine başvurulacak, bilgisi alınacak. Çünkü bunlar Adalet Bakanı Akın Gülley'in ifadesiyle kiralama şirketinde değil şahısların kullanıldığını belirtti ve bakanın yanlış yaptığını, İdris Naim Şahin'in yanlış yaptığını belirtti. Şu anda gözler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifadesini alacak İdris Naim Şahin'in ve bilgisine başvuracak diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım.
12: Evet efendim, çok önemli bir son dakika bilgisi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Alihan Kuriş soruşturması kapsamında gözlerin çevrildiği bir isimdi. Çünkü Alihan Kuriş'in kardeşi ve beraberindekilerin yakalandığı araç bakana tahsisli görünüyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen açıklamalar da önemliydi. Ve şimdi artık bundan sonraki gelişmeleri birlikte takip edeceğiz. Sait Kahraman, teşekkürler. Efendim, Kremlin'den önemli bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geliyor. Görüşmenin 1 Eylül'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirileceği açıklandı.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek, açıklama Kremlin'den geldi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya gelecek. 1 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen görüşmede Karadeniz'deki durumla Ukrayna konusu başta olmak üzere ticari ve ekonomik işbirliklerinin de ele alınacağı bildirildi. Erdoğan'la Putin en son 12 Aralık 2025 tarihinde Türkmenistan'da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.
12: Ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran bir şartlar listesi hazırladı. Bunlar arasında ABD ile İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere Orta Doğu'daki bütün savaşları durdurması, İran'a yaptırımların kaldırılması ve savaş tazminatı ödenmesi var. Trump da Hürmüz zaten açık diyor.
8: Hürmüz Savaşı'nda yeni hamle. İran yeni şartlar listesi hazırladığını duyurdu. Listedeki bilindik maddeler krizin uzayacağını gösteriyor. Açıklama İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'den geldi. ABD'ye karşı sert ifadeleriyle tanınan Rızai, Tahran'ın şartlarını duyurdu. Rızai'ye göre İran, ABD ile İsrail'in başta Gazze ve Lübnan olmak üzere Orta Doğu'daki tüm savaşları bitirmesini istiyor. Tahran ayrıca ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırmasını, yaptırımları sona erdirmesini ve İran'a savaş tazminatı ödemesini talep ediyor. İran'ın talepleri bununla da sınırlı değil. Tahran, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemelerinde İran'ın kontrol ve güvenlik rolünün kabul edilmesini istiyor. İran ve Umman'ın planına göre Boğaz'dan geçiş için bir deniz koridoru oluşturulması ve güzergahın bir bölümünün İran, bir bölümünün ise Umman karasularından geçmesi öngörülüyor. Buna karşılık İran, ABD'nin bu şartları yerine getirmesinin ardından belirlenmiş merkezi bir kanaldan gemilerin geçişine izin verebileceğini söylüyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, destek için herhangi bir ülke lideriyle de görüşmediğini söyledi.
14: İran'la ilişkileri kesme konusunda hangi liderlerle konuştunuz? Konuşulacak bir şey yok. İran'la konuşmak istemiyoruz. Bir arabulucu arayışında değiliz. Boğaz açık.
8: CENTCOM komutanı Brett Cooper da ABD güçlerinin Hürmüz'deki tüm mayınları temizlediğini, 1500'den fazla geminin geçişine imkan sağladıklarını öne sürdü. Perşembe günü Tahran'da gerçekleşen kritik ziyarete dair ise Katar'dan açıklama geldi. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, Tahran temaslarının gerilimi düşürme çabalarını sürdürme konusundaki kararlılıklarını gösterdiğini ifade etti. Katar Başbakanı ayrıca Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuka uygun şekilde seyri sefer özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Boğaz'daki belirsizlik sürerken küresel gıda ve enerji piyasalarında yeni bir kriz endişesi de büyüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sofralara kadar uzanabilir. JP Morgan'a göre gübre tedarikindeki aksama küresel gıda enflasyonu 2027'nin ilk yarısında %5'e çıkarabilir.
12: Efendim, Suriye'de terör örgütü YPG'nin kendisini feshetmesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara örgütün lideri olan Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadı.
8: Suriye'de terör örgütü YPG'nin kendini feshetmesiyle başlayan yeni dönemde kritik bir atama gerçekleşti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara örgütün elebaşısı Mazlum Abdi'yi danışmanı olarak atadı. Kararnamede Abdi'den gerçek ismiyle söz edilmesi dikkat çekti.
15: Mustafa Halil Abdi Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atanmıştır.
8: Böylece YPG'nin Suriye devlet kurumları ve ordusuyla entegrasyon sürecinde önemli rol üstlenen Abdi, Şam yönetimi içerisinde resmi bir görev üstlenmiş oldu. ABD'nin yeni dönemde görev ve sorumluluklarının ne olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Abdi'nin ülkedeki Kürt nüfusla ilgili meselelere odaklanması bekleniyor. Abdi 25 Ağustos'ta YPG'nin feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tam entegre olduğunu duyurmuştu.
12: Ve Türkiye COP31 başkanlığında iklim mücadelesine yön vermeye hazırlanıyor. Bakan Murat Kurum Antalya'daki zirve öncesi Türkiye'nin önceliklerini açıkladı.
16: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Next Gen COP30.5 programında konuştu. Türkiye'nin COP31 vizyonunu açıkladı.
17: Antalya'da önemli bir toplantı yapacağız. COP31'e ev sahipliği yapacağız.
16: Türkiye küresel iklim politikasında direksiyona geçiyor. Antalya'da düzenlenecek dev zirve öncesi Bakan Kurum yol haritasını 3 altın kuralla özetliyor.
17: İlk andan itibaren başkanlığımızın yaklaşımını 3 temel ilke üzerine oluşturduk. Diyalog, uzlaşı, eylem.
16: Türkiye'nin başkanlık rolünü hatırlatan kurum Avustralya ve Pasifik ülkeleriyle işbirliğinin yanı sıra eğitimin de öncelikli gündem olacağını belirtti.
17: 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz. Eylem gündeminden başlıklardan bir tanesi. Yine 2035 yılına kadar toplum genelinde güçlü bir iklim farkındalığının oluşturulmasını da hedefliyoruz.
16: Kurum ilk iklim kanununa dikkat çekti.
17: 2025 yılında ülkemizin ilk iklim kanununu yürürlüğe koyduk. 2053'te Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefimizi ilan ettiler. Ve yolun ara duraklarını belirledik.
16: Dünyaya yeni bir çerçeve sunduklarını belirten kurum, küresel hedeflere sıfır atık başarısıyla ulaşılacağını vurguladı.
17: 2017 yılında başladık ve o zaman geri kazanım oranımız %13'tü ve 2025 yılı itibariyle 90 milyon ton geri kazanılabilir atığı değerli arkadaşlar ekonomiye kazandırdık.
18: Teşekkür ederiz Sayın Bakanım.
12: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili AK Parti teşkilatları sahaya taşınıyor ve vatandaşın beklentileri dinlenecek, süreç anlatılacak. Sahadan gelen her türlü mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'a raporlanacak.
18: Esnafımızla bir araya geleceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Şehit yakını ailelerimizi, gazilerimizi, sürekli ziyaretlerimizi bu program çerçevesinde de devam edeceğiz. Onların dualarını alıp yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.
8: Terörsüz Türkiye süreci meclis koridorlarından sokağa taşınacak. AK Parti teşkilatları sahada vatandaşla birebir temas kuracak. Çerçeve yasayı ve sağlanacak kazanımları anlatacak.
18: Terörsüz Türkiye başlığında yürüttüğümüz çalışmalara oy oranımızın çok üzerinde bir toplumsal desteğin olduğunu gözlemliyoruz. Milletimizle buluşarak, şeffaf tartışmalar yürüterek ele alıp konuşamayacağımız hiçbir başlık yok.
8: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye programı kapsamında yapılacak çalışmaları anlattı.
18: Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı milletimizle, geniş kesimlerle bir araya gelerek konuşacağız. Eleştirileri, fikirleri, önerileri milletimizden alarak siyasetin ana gövdesine yeniden oturtacağız.
8: Bakanlardan belediye başkanlarına tüm teşkilat sahada çalışacak. Esnafın, çiftçinin, emeklinin, gençlerin kapısını çalacak. Vatandaşın beklentilerini ve sürece ilişkin görüşlerini not alacak.
18: Elimizdeki rakamlar milletimizin bu ana istikamete güveninin arttığını, yol yürüyüşümüzün daha da güçlendiğini görüyoruz.
8: Sahadan gelen geri bildirimler rapor olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. O rapor AK Parti'nin gelecek planlarını da şekillendirecek.
18: Kardeşlik ikliminin Türkiye'nin kalkınması, büyümesi, yeni imkanlarla milletimizin buluşması için biz yeni bir döneme işaret edeceğini düşünüyoruz.
11: TGRT FM Haber.
19: Şimdi reklamlar.
20: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler.
2: Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Adalet ve ihsan. Ahmet Mekki Efendi, hal ehli bir veliydi. Nasihati herkese pek çok faydalıydı. Derdi, kulun aynıysa dışı gibi içi de, Rabbimiz buyurur ki, gerçek kul budur işte. İnsanlara hizmeti vazife biliyordu. Dünyada en karlı iş, işte budur, diyordu. Kimseyi gıybet etmez, dinlemezdi de hatta. Derdi ki, bu korkunç bir hastalıktır adeta. Son derece sabırlı, tevekkül ehliydi pek. Her dert ve musibete katlanırdı severek. Genç yaşta iki oğlu vefat ettiği zaman bu kederli halini gizledi insanlardan. Derdi ki, iki türlü kula gelir hidayet. Kimine ihsan olur, kimine de adalet. Bir kimse dua edip dese ki, ya ilahi, İman ve hidayete kavuştur beni dahi. Onun hüsnü niyetle yaptığı bu duayla o kulu hidayete erdirir Hak Teâlâ. İnsan bütün ömrünce istese bunu bir an, ölmeden o kimseye nasip olur bu iman. İşte dua edip de hidayete kavuşmak, adalet-i ilahi sayesindedir ancak. Bazı kimseler dahi vardır ki bu dünyada, imana gelmek için bulunmaz bir duada. Haberi bile yoktur imandan, hidayetten. Lakin seçip kurtarır Allah onu o halden. Yani tanıtır ona sevdiği bir kulunu, onun vasıtasıyla kendine çeker onu. Bu da Hak Teâlâ'nın ihsanıdır ki elbet, dünyada bundan büyük yoktur daha bir nimet. Bir Allah adamını tanımadan bir kimse, 100 sene hiç durmadan ibadet, hizmet etse, yine de kayabilir ayağı o kişinin. Çünkü tasarrufunda değildir bir mürşidin. Mürşidi olmayanın imanı bu devirde, yüzen tahta parçası gibidir bir nehirde. Dalgalar tesiriyle bir batar sonra çıkar. Her an bir tehlikeye olabilir o düçar. Rehberi olanların imanına gelince, kaya gibi muhkem ve sağlam olur bir nice. Yani hakiki rehber olmadan bir şey olmaz. İnsanlar ahirette azaptan kurtulamaz. Peygamber olmayınca, nasıl ki din olmazsa, onun varisleri de öyledirler hülasa. Lakin mürşit geçinen sahte şeyhler dahi var. Bu gibiler din değil, dünya adamıdırlar. Onların olmaması olmasından iyidir. Çünkü onlar yol kesen eşkıyalar gibidir. Eşkıya insanların alır yalnız malını. Bunlar ise çalarlar dinini, imanını.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı iman nimetinin şükrü. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği nimetlerin en büyüğü, kendini onlara tanıtıp iman etme nimetiyle kullarını şereflendirmesi, kıymetlendirmesidir. Her nimete şükretmek lazım olduğu gibi bu nimete de şükretmek lazımdır. Zira Sure-i İbrahim'in 7. ayeti kerimesinde mealen "Şükrederseniz verdiğim nimetleri elbette artırırım" buyurulmaktadır. Nisa suresinin 146. ayeti kerimesinde de mealen "İman eder ve nimetlere şükrederseniz Allahü Teala size azap etmez" buyurulmaktadır. Her verilen nimet bir külfet karşılığıdır. Gelen nimetler ne kadar çoksa ve ne kadar büyükse mesuliyeti ve şükrü de o nispette büyük ve çok olur. Şükretmekse nimetin artmasına sebeptir. Şükür demek Allahü Teala'nın verdiği nimeti ona karşı isyanda kullanmamak demektir. Nimeti elden kaçırmamak için de onun şükrünü yerine getirmek lazımdır. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a hitaben "Ya Musa, bir kimse kendine verdiğim nimeti benden bilip kendinden bilmezse nimetlerimin şükrünü eda etmiş olur. Bir kulum rızkını kendi çalışmasıyla bilip benden bilmezse nimetin şükrünü eda etmemiş olur" buyurmuştur. İnanmak yani iman çok mühimdir. İman ufak bir şüpheyi götürmez. Şüphesi olan kimse din alimlerinden şüphesini sorarak ve öğrenerek gidermelidir. Aksi takdirde iman nimeti elden gider. İmansız insan dünyanın en bahtsız insanıdır. Çünkü ebediyen cehennem azabında yanmaya mahkumdur. Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce eshab-ı kirama hitaben "Ey Müslümanlar, kafir olmak, günah işlemek, nimetin değişmesine, rızkın azalmasına sebep olur" buyurmuşlardır. Cehennemden kurtulmak önce iman etmekle, sonra da emir ve yasakları öğrenip bunlara uygun hareket etmekle mümkündür. Bilmeden yapılan ibadetler makbul değildir. Çünkü 4 rekat olarak emredilen bir namaz, 5 rekat olarak kılınamaz. Kılınırsa yanlış olur, kabul olmaz. Bunun için ilmihal bilgilerini öğrenmek şarttır. Zira cahil sofu şeytanın maskarası olur buyurulmuştur. Müslüman olmak demek yalnız adete tabi olarak ibadet etmek değil, İslam'ın emrettiği güzel ahlakı edinerek, insanlık vazifelerini yaparak ruhen de tertemiz olmak demektir. İbadet eden fakat hileyi zeka eseri sayan, insanları aldatan, hatta bazen muzır propagandalara aldanarak insan öldüren, ortalığı yakıp yıkan, yalan söyleyen bir kimse Müslüman olduğunu söylese de hakiki Müslüman değildir. Müslüman demek hasreti çekilen insan demektir. Bir kimsenin hasreti çekilmiyorsa son nefeste imanı tehlikededir. Bu sebepten dolayıdır ki en büyük nimet iman nimetidir. İmanlı olmanın şükrü ise Müslüman olarak birbirimizi sevmektir. Bu çok önemlidir. Peygamber Efendimiz "Bir kimse din kardeşini severse bu sevgisini ona bildirsin" buyurmuşlardır. Ayrıca herkes sevdiğiyle beraber olacaktır. Dünyada kimi seviyorsa ahirette de onunla beraber olacaktır. Kızdığı kimseyle değil, sevdiği kimseyle beraber olacaktır. Zira Peygamber Efendimiz "Herkes sevdiğiyle beraber olur" buyurmuşlardır. İman nimetiyle şereflenen bir kimse Cenab-ı Hakk'ın büyük ihsanına, lütfuna kavuşmuştur. Bu nimetin şükrü olarak diğer insanlara bu iman nimetinin güzelliğini, letafetini anlatmak mecburiyeti vardır. Bunu anlatabilmek için öncelikle bu imanın tezahürü, güzelliği bizde teşekkür etmelidir. Yalan söylemeyerek, hırsızlık, hile yapmayarak, verdiğimiz sözde durarak, gıybet, dedikodu yapmayarak, insanların kalplerini kırmayıp onlara güler yüzle davranarak, ailelerimizi, yakınlarımızı üzmeyerek ve kısaca İslam ahlakıyla ahlaklanarak bu iman nimetinin güzelliklerini anlatmalıyız. İslamiyetin güzellikleri bizde görünürse insanlar tarafından hasreti çekilen kimse oluruz. Zaten Müslüman hasreti çekilen insan demektir. Herkes "ah bir görsek, bir dinlesek" demeliler. Böyle olur, böyle davranırsak ayrıca anlatmaya lüzum kalmaz. Çünkü insanlar anlar, herkes iyiyi kötüyü fark eder ve Müslümanlığa rağbet besler. Ama biz güzel örnek olmadan Allame-i Cihan da olsak,
faziletler, en güzel kelamlar, ilimler bizde de olsa, halimiz bozuksa, insanlara da, İslamiyete de zarar veririz. Sözde değil, halle örnek olmalıyız. Önce iğneyi kendimize batırmalıyız. İyi bir Müslüman olmaya, Müslümanları sevmeye ve hatta sevilmeye çalışmalıyız. Nefsimize zor gelen şeylere veya nefsimize zorluk verenlere dua etmeliyiz. Kalbimizin temizlenmesini, nurlanmasını istiyorsak kızdıklarımıza da dua etmeliyiz. Netice olarak iman nimetinin şükrü için Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi olmalıyız. Müslüman demek, Müslümanlara eliyle, diliyle zarar vermeyen kimse demektir.

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat.
1: Devenin canımızın ve ayının ikinci olduğunu herkes bilir. Peki Sansar denilen o küçücük hayvanın da ikinci olduğunu biliyor muydunuz? Doğrusu 10 yaşıma kadar ben de bilmiyordum. Sahi. Benim adım Seyfettin Ateş. Sizlere yaşadığım ilginç bir hatıramı anlatmak istiyorum. Harman zamanıydı. Babamla birlikte ben de harmana gitmiştim. Öküzleri dinlenmeye alıp yemlerini verdikten sonra biz de öğle yemeğimizi yemek üzere harmanın hemen kenarında bir yere sofra açmıştık.

0: Ne oldu oğlum?
1: Aa, derenin kenarına bak baba.
0: Ne olmuş?
1: Ne olmuş var mı baba? Baksana sansar var orada. Şimdi atlarım ben onu.
0: Dur sakın yapma.
1: Aa baba hayır ya, onu öldüreceğim.
0: Sana ne zararı var be oğlum? Hadi taş atıp durma hadi. Günah değil mi?
1: İşte al bakalım bunu da. Yaraladım onu baba.
0: Yaptığına bak şunun. Atma oğlum atma. Hadi kalk da harmana devam edelim.
1: Ya
0: hadi kalk diyorum, kalk. Hadi.

0: Akşama doğru çiftimizi, çubuğumuzu toplayıp tarlaya yakın olan köyümüze döndük. Fakat bu arada arkamızdan ikide bir de enteresan bir ses geliyordu. Geri dönüp baktığımızda ise hiçbir şey göremiyorduk. Ve ertesi sabah yumurta almak için kümese giren annem çığlık çığlığa eve geldi.
1: Tavukların hepsi öldürülmüş bey, hepsi.
2: Ne diyorsun sen hanım?
1: Hepsi boğularak öldürülmüş bey.
2: Gördün mü başımıza geleni? Dün senin taş attığın Sansar'ın işi bu.
1: Seyfettin, yoksa Sansar'a taş mı attın sen?
3: Evet anne, ama nereden bileyim böyle olacağını?
2: Gel de çık işin içinden. Artık o Sansar bize düşman oldu.
3: Özür dilerim baba.
1: Şimdi ne yapacağız bey? Bu hayvan bize rahat vermez artık.
2: O Sansar'la dost oluncaya kadar eve tavuk almayacağız. Evde de sakın kapıyı bacayı açık tutmayın, tamam mı?
1: Olur.
2: Hadi bakalım, tarlaya gitme zamanı Seyfettin. Hazırlan.
3: Ben hazırım baba.
1: Aman dikkatli ol.
2: Merak etme hanım. Hadi hoşça kal.

0: Baba, ben acıktım, biraz ara versek mi?
1: Olur oğlum, olur. Şu ağaca astığımız yoğurt bakracını getir de yiyelim.
0: Hemen getiriyorum baba. Baba! Baba!
2: Ne oldu?
0: Baba, yine asansör, yoğurda kusuyor.
2: Ne?
0: İzin ver de öldüreyim şu hayvanı baba, öldürelim de kurtulalım şundan.
2: Sakın ha, hemen yanıma gel oğlum.
0: Neden?
2: Hemen yanıma gel dedim Seyfettin.
0: Neden izin vermedin baba, kurtulurduk ondan.
1: O sansarı öldürecek olursak onun eşleri de bize olmadık zararlar açarlar oğlum. Bırak yoğurt orada kalsın. Sansarın uzaklaşmasını bekleyeceğiz.
0: Ha baba bak gidiyor.
1: Gördüm gördüm. Şimdi gidip o yoğurdu dökeceğim. Bakalım başka neler yapacak.
3: Derken o günü aç geçirdik. Fakat hepimiz huzursuz olmuştuk. Sansar her an bir şey yapacak gibi geliyordu. Ertesi gün tarlaya giderken annem yanımıza katmer yapıp verdi. Babam o katmerlerden birini bir gün önce yoğurdu astığımız yere bir torba içinde astı. Öğleye doğru sansar gelip çörekten biraz yiyerek uzaklaştı. Birkaç gün aynı ağaca aynı yere sansar için çörek astık. Sansar her defasında gelip asılı duran çöreği yiyerek oradan uzaklaşıyordu. Ve bir gün babam ağaca çörek asmadı. Neden diye sordum.
0: Baba, bugün neden çörek asmadık? Ya geldiğinde çörek bulamadığı için bize saldırırsa?
1: Önce gelmesini bekleyelim Seyfettin. Bakalım ne yapacak?
0: Aa baba bak geldi işte.
1: Şşşt, sakın bağırma. Bakalım ne yapacak?
0: Baba, çörek olmadığını anladı. Bize bakıyor bak.
1: Bak bak, uzaklaşıyor.
0: Oh, şükürler olsun. Bir an bize saldıracak zannettim baba.
1: Şimdi bizimle barışıp barışmadığını anlayacağız.
0: Nasıl?
1: Kümese tavuk alacağız. Eğer tavukları boğarsa hala bize kızgın demektir. Yok tavukları boğmazsa bizimle barıştığını gösterir bu.
3: O gün kümese 3-4 tavuk kapatıp heyecanla sabaha bekledik. Hava henüz ağarmadan annem ve babamla birlikte ben de kalktım. Hemen kümesin yanına gittik.
0: Baba, sansar kümesin üzerinde duruyor bak.
4: İnşallah tavuklara zarar vermemiştir.
1: Susun, bizi fark etti.
4: Bakın, gidiyor.
1: Gelin kümese bakalım. Tamam işte, tavukların hepsi de sağlam.
4: Ah şükürler olsun. Sansar'ın düşmanlığı geçti.
1: Artık tarlaya yoğurt da götürebiliriz. Kümeste tavuk da besleyebiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Ancak sen ol, bundan sonra suçu olmadığı halde hiçbir hayvana saldırma oğlum. Tamam
0: mı? Bir daha mı? Asla baba, asla.

Babamın bu nasihatı belki beni pek etkilemezdi. Fakat korku içinde geçirdiğim o günler, geceler aklıma geldikçe bir daha ne sansara ne de başka bir hayvana asla dokunmadım.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, şimdi dinleyicimiz 4-5 tane kardeşi varmış. Annesiyle beraber yaşıyorlar, bir hanım dinleyicimiz. Diğer kardeşlerinin, özellikle erkek kardeşlerinin annesine bir faydaları yok, hatta zararları varmış. Annesi de şu anda aklı başında neticede. Mirasını bir biye hayır kurumuna verme konusunda bu dinleyicimiz annesini yönlendirmiş. Annesi de onlara kalmasın da nereye kalırsa kalsın hesabında. Dolayısıyla kabul etmiş onu. Diyor ki, benim bu şekilde annemi yönlendirmiş olmam, ona anlatmış olmam böyle bir şeyi, diğer kardeşlerimin miras alamayacak olmasının diyor bana bir zararı olur mu?
1: Şimdi kitaplarda bir hadise naklediliyor da, Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, ikinci Ömer namıyla maruftur bu zat. Halife-i Müslümin'di. Adaletiyle aynı şekilde meşhur olmuştur. Hatta onun hayatı anlatırken bu Türkiye Gazetesi'nin yayınlamış olduğu Evliya Ansiklopedisi'nde de var. Hayatı İslam Alimler Ansiklopedisi'nde de var. Orada dinleyicilerimizden merak edenler okuyabilirler Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'ni. Bir hadise naklediliyor orada da. Hatta birkaç tane hadisesi var mübareği. Gece yatsı namazını kıldıktan sonra mesela Hanefi kitaplarından bazıları geçer. Yatsı namazını kıldıktan sonra dünya kelamı konuşmak mekruh diye geçiyor. Mübarek ittiba edermişmiş buna. Halifeyken gece ay ışığı yok. Şimdiki gibi böyle elektrik de yok. Sokaklarda aydınlık değil. Dedesi Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretin kız tarafından torunu bu. Dedesi gibi sokaklar dolaşırmış. Bekçi de yakalanmış bir yatsı sonrasında. Ey sen kimsin falan. Tabi tepdili kıyafet. Gece karanlık. Cevap vermemiş. Konuşmak mekruh olur diye almış getirmiş bunu. Tıkmış içeriye. Bekçi. Sabahla beraber bakmış ki hani bir de kuş efendim özür dilerim de falan filan. Böyle bir hadisesi var umarayım. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin. Vefatına yakın işte hiçbir şey bırakmamış.
0: Çocuklarına.
1: Demişler ki efendim çocuklara bir şey bırakmadın. Buyuruyorlar ki eğer çocuklara mal bırakırsam, yani servet bırakacak olursam, çocuklar da fasık olursa onların cehenneme gitmesini kolaylaştırmış olurum. Öyle o malla günah işleyecekler. Böylece miras bırakmamam onların günah işlemesine mani olmuş olurum. Yok çocuklarım salih, saliha ise, o zaman da rızkın Allah-u Teala tarafından gönderildiğine inandıkları için Allah-u Teala yarattığı sebeplere yapışırlar. Ve Cenab-ı Hakk'ın ezelde takdir ettiği rızık da onlara gelir. Her iki halde de, yani ben onlara miras bırakmamam şey değil, yani olumsuz değil. Kayırmamam anlamına gelmiyor. Ben onları kayırdığım için aynı şekilde yapıyorum böyle diye. Dolayısıyla bir kimse hayattayken evlatların hiçbirisine miras bırakmayabilir. Malını başka bir yere, başka bir kimse hayattayken verebilir. Hayır kurumuna verebilir. Bunda bir mahsur söz konusu değil. Ancak yine kitaplarda şu kayıt geçiyor. Çocukları salihse, saliha ise onlara bir şeyler bırakması tavsiye edilmiş. Ama fasıksa, facirse günah işlemelerine sebep olacak malı bırakmak da uygun değildir. Dolayısıyla bu dinleyicimiz şimdi annesini, hani kardeşleri böyle şey ya, yönlendirmesinde herhangi bir zarar söz konusu değil. Çünkü malın mülkün sahibi annesi ve verecek olan da o. Hani bunu yönlendirmesini kabul eder, reddeder. O onun bileceği bir iş. Annesinin böyle bir düşüncesi varsa o da demiş ki hani böyle bu şekilde yaparsan şey olur falan diye. Ben de rahmetli babamı mesela böyle bir şey sorardı. Yavrum ne yapayım ben bunu falan. Ben ne derdim, ihlas vakfına ver gitsin derdim. ama dedi ben sizi düşünürüm. Ha, demek ki iradesi öyle değil yani. İradesi öyle değil. Hani danışıyor ama yani benim düşündüğüm bir şey söyle diyor yani. Hani
0: şimdi beni tasdik et yani.
1: İslam ve toplumda bize soru soranlar var ya hani benim düşündüğüm gibi. Benim zihnimden geçtiği şekilde cevap ver. Yani benim yaptığım işi tasdik ediyorlar. Öyle değil. Dolayısıyla burada bu dinleyicimizin bir vebali olmaz.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki eşimin ablası diyor FETÖ terör örgütüne sempatizan. Onlardan demiş de bu bir suçtur, onu da belirtelim yani. Bir örgüte üye olmak, böyle terör örgütüne, bu suçtur. Üye değil de sempatizan diye anlayalım biz. Bunların toplantı yapıyormuş kadınlar arasında. Bu işte bu FETÖ'cü olan Kur'an-ı Kerim okuyormuş. Ama diyor öyle bir şey ki neredeyse yere uzanıp okuyacak yani. O kadar saygısız Kur'an-ı Kerim'e. Millet de diyor bunu alim zannediyorlar işte. Her dediğini tutuyorlar işte. Onu dinliyorlar falan, soru soruyorlar. Ben diyor bunu sevmiyorum. Ailesini de sevmiyorum. İşin içinde kocam var diyor. Nefsimi ön plana alıyormuşum gibi bana söylüyor kocam diyor. Yani ben diyor konuşmak istemiyorum bu kadınla diyor. Ondan sonra toplantısına gitmek istemiyorum. Senin nefsinden kaynaklanıyor diyormuş kocası da. Ama diyor ben hiç beğenmiyorum diyor. Nasıl davranabilirim böyle bir insana? Gideyim mi diyor yani mesela.
1: Nefsinden değil, gitmesin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e saygısız olan bir kimseden bir şey istifade edilmez. Akraba da olsa, kendi kardeşi bile olsa. Değişmez bu. Çünkü Bedir Harbi'nde baba oğul karşı karşıya geldiler. Abi kardeş karşı karşıya geldiler. Bir taraf inanıyor, bir taraf inanmıyordu. Efendim işte akraba şey olmasın, akraba arasında bir şey olmasın. Oğlum senin dinimle oynuyor. Kur'an-ı Kerim'e edepsizce davranıyor. Adam mesela gitmiş suyalar. Bir tane Vehhabi itikadına sahip olmuş. Geliyor burada Kur'an-ı Kerim'e saygı gösteriyor. Ben Arapçayı çok iyi biliyorum da ben size anlatayım. Ne anlatacaksın? Senin kendine faydan yok ki. Dolayısıyla öyle bir kadının, öyle bir erkeğin neyse değil sohbetine gitmek, hani görüşmek bile uygun değil. Orada kestirip atsın. Ben dinimi kayırıyorum. Nefsi değil. Öbürler nefsi söylüyor.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki anne babam sağken kardeşlerimden helallik isteyip onlardan izin alıp bana iki dönüm bir bahçe verdiler diyor. Ben de buraya işte ev yapmama izin verdiler. Şimdi de diyor tapu diyor henüz bölünmedi. Altı kardeşin üzerine görünüyormuş. Anne babam vefat ettikten sonra buraya diyor vergi borcu geldi. Kardeşlerim de diyorlar ki vergi borcunu sen ödeyeceksin. Yani o ev senin, sen oturuyorsun. Bölünmüş olmaması şey değil demişler. Bu da diyor ben mi ödeyeceğim diyor.
1: Şimdi bir anne baba hayattayken çocuklarından herhangi birisine bir şey verirken öbürlerinden izin alma durumu söz konusu olmaz. Çünkü malın sahibi onlar değil. Onların bir hakkı yok. Ancak vefat ettikten sonra miras olarak hak tahakkuk eder. O zaman verirler vermezler, o ayrı bir mesele. Hayattayken tapuyu vermedilerse, anne baba tapuyu vermediyse öbürleri oyun bozanlık yapabilirler. Allah'tan korkmazlarsa eğer. Korkmuyorlarsa oyun bozanlık yaparlar. Çünkü üç kuruş için adam anasını babasını sattığı bir dünyadayız şu anda. Kendi evladından bile vazgeçiyor üç kuruş menfaati söz konusu olduğu zaman. Böyle bir zamandayız. Eğer gerçekten kardeşleri tamam annemizin babamızın bir sözüne ittiba ediyoruz. Her ne kadar tapu hepimizin üzerine ise de biz fedakarlık edeceğiz. Tapuyu tamamen sana vereceğiz, senin olacak deyip derse o zaman vergiyi bu ödeyecek.
0: Bir başka dinleyicimiz. Benim iki tane oğlum var diyor. Birisinin ismi Ömer, birisi de Mustafa. Bunlar diyor mübarek isimler. Biz diyoruz onun için diyor bunları, o isimleri koyduk. Bunlara ilaveten diyor mesela Ayşe gibi, Ali gibi, Ahmet gibi yine mübarek isimler diyor. Çocuklarda olsa. Şimdi diyor okulda diyor çocuklar, bu çocuklar okula gidiyorlar. Okulda ders kitaplarının veya defterlerinin üzerine etiketleri, isimlerini yazıyorlar. Kitapların içine isimlerini yazıyorlar. Bu kitaplar, defterler belden aşağı duruyor. İşte masanın üstüne koyuyorlar. Gerekirse yere düşüyor bunlar.
1: Üstüne basmıyoruz ama.
0: Bunlar imanına bir zarar verir yok mi? Benim ve çocuklarımın diyor.
1: Yok. Ne kendisine. Bütün mesele o mübarek isimleri yerlere atmaktan maksat. Mesela seriyorsun, üstüne basıyorsun. Öyle değil o. Yani bu kitaplar basırken de yere basılıyor falan. Yani onu belden aşağı tutmakta mahsur söz konusu değil. Önemli olan ona hakaret etmemek. Hakaret etmek için yere atıyorsun. Mesela gazetede öyle isimler var. Seriyorsun. Üstüne de basıyorsun. O hakarettir. Yerini sermekten maksat o. Yoksa yer yok mesela evde. Dolap yok. Bir şeycik yok. Diyelim ki öyle fıkıh kitapları, ahlak kitaplarını yerden itibaren dizdin. Evet belden üstüne koymak iyidir ama onun mahsur olmaz. Ama Kur'an-ı Kerim'i koyamazsın.
0: Evet. Bir de mesela orada Mustafa ismi ya da işte Ömer ismi etikette yazılı bir şey. Ona hakaret etmek için altına, ayağının altına olur da burada sırf Mustafa yazıyor diye üstüne basıyorum derse o hakaret olur.
1: Tabii. Veya adam ismi Mustafa, ayakkabıcıdır, kundura Mustafa diye yazdı. Ona basmak uygun olmaz. Ha adam yazar mesela kundura Mustafa diye
0: yazar. Tabela yazar.
1: Tabela yazar, onun mahsuru yok.
0: O yüksekte çünkü evet. Bir diğer sorusu dinleyicimizin diyor ki zaman zaman gökyüzüne bakarak Allah-u Teala'nın büyüklüğünü düşünerek kendi işiteceğim şekilde Allah'ım sen ne büyüksün diyorum. Bu arada diyor hani gökyüzüne de bakmış durumdayım hani gayri ihtiyari. Bunun bir zararı olur mu bana diyor.
1: Olur mu canım, o tefekkürdür, hepimiz yapıyoruz. Ben de çıkıyorum balkona bakıyorum yıldızlara bakıyorum. Bu dedim birinci kat sema daha, bunun bile ucu bucağı yok. Ya Rabbi senin kudretin karşısında hani yani benim varlığım bile varım demem bile boş yani, lüzumsuz bir şey. Orada Cenab-ı Hakk'ın kudretini şey yapıyoruz. Yağmur yağarken, fırtına eserken, fırtınalar olurken, kar yağarken Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle karşı karşıyasın. Sel gelirken, deniz kabarmış gelirken falan. Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle yani dinleyicimiz şöyle anlıyor. Ben gökyüzüne bakarken diyor sanki Allah-u Teala oradaymış gibi değil. Veya denize bakarken ya da kuvvetli yağmur dolu yağarken falan sanki o Cenab-ı Hak'mış gibi. Hala öyle değil o. Bu Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle karşı karşıyayız. Gökyüzünün o büyüklüğü karşısında, azameti karşısında Allah-u Teala'nın büyüklüğünü düşünüyoruz. Yoksa Allah-u Teala odur demiyoruz. Onun için mahsur yok, üzülmesin.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki daha önce diyor Osman Hocam bir söz nakletmişti Ebu Osman Hiri Hazretleri'den. Buyuruyor ki bir mürşide rehbere talebi olan kimsenin samimi değilse günden güne bedbahtlığı artar.
1: Doğru.
0: Bu sözü diyor biraz açabilir mi hocam diyor. Samimi olmak ne demektir? Samimi olup olmadığımızı biz nereden bileceğiz?
1: Efendim samimi olmak eğer kendine rehber edindin. Mesela tam İbn-i Saadettebi diye kitabını, onu hazırlayan zatı, onun üstadlarını, hocalarını kendine rehber edindin. Bunlar dediğin silsile itibariyle doğrudur. Bu yazılanlar doğrudur. Kabul ettin. Kabul ettin. Ama sen bir müddet sonra evet ya bunlar böyle yani bu büyükler böyle almışlar falan ama ya ben de bir şey biliyorum ya. Bak burada da böyle yazıyor. Ben böyle de hareket edebilirim. Böyle de yapabilirim. Şöyle de yapabilirim. Demek ki samimi olarak bağlılık yok ortada.

0: Galiptik Allah Teala da ilmini bize nasip etti buyurdular. İlmini de bize ihsan ettiler buyurdular. Keramet görmek isteyen görüyor gidiyor. İltifat görmek isteyen iltifatını alıp gidiyor. Herkes neyi murad ettiyse. Ama esas olan bu Allah Teala'nın yaratmış olduğu, kendi dinini kuvvetlendirmek için yarattığı, kullarına kendi dinini doğru olarak öğretmek için yarattığı bir rehberdir. Peygamber Efendimiz'in varisidir. Böyle itikad eden o zatın hayatta ise sözünü dinler, ona göre hareket eder. Hayatta değilse kitabını okur, o kitaptaki bildirildiğine göre hareket eder. Elinden geldiği kadar şey yapar, bu kitapları yayar, dağıtmaya çalışır ve bu samimidir. Bu samimidir. Ben o zatı var ya, o benim zaten mürşidim ya, rehberim ya, ben onu çok seviyorum falan. O zat diyor ki Konya'ya, sen diyorsun ki Hanya'ya. Ne oldu?
1: Ben o zatı çok seviyorum ama şu İslam Ahlak kitabının şurasında da bir eksiklik mi var acaba?
0: Hatta burası yanlış galiba ya. Görmemiş mi? Sen biraz edepli söyledin de ben açıkça söyleyeyim yani. O zaman bu şey değil yani, samimi değil, gayri samimi. Demek ki şey gibi, çok özür dilerim de ama benziyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret edip orada Müslümanlar çoğalınca devlet kurdular. Devlet kurunca oradaki müşrikler baktılar ki dediler, bunlar güçlendi. Mekke'deki gibi değil. Şimdi biz burada müşrik kalsak, kafir kalsak ezileceğiz, yok olacağız. Hemen kılık kıyafet Müslüman kılığına girdiler. Biz de Müslümanız dediler, Müslüman değillerdi. Bunlar Peygamber Efendimiz sohbetine geliyorlardı. Geliyorlardı bunlar. Bunlar münafıktı. Namazla kılıyorlardı. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah ve yatsı namazı münafıklara ağır gelir. O münafık orada kafir onlar. Çünkü adam zaten inanmıyor. Bir de sabahleyin uykusunu şey yapacak, gelecek oraya aynı şekilde namaz kılacak falan. Onlara çok ağır gelir diyor. Yatsı da aynı şekilde öyle. Hele yazın çok uzun günlerde. Dolayısıyla çok ağır gelir buyuruyor. Ondan ağır gelir. Müslümana ağır gelmez ki. Ve bunlar böyle gizli gizli konuşuyorlar, şey yapıyorlar. Müslümanlar da temiz kalpli oldukları için bunların herhalde çok böyle kimseye söylemeyeceği dertleri var galiba falan. Halbuki dedikodu yapıyorlar, gıybet ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları biliyordu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in varisi olan alim ve evliyanın talebeleri arasında da böyle münafıklar hep olur. Olmuş, olmaya devam edecek. Bunlar netice itibariyle o münafıkların gittiği yere gider. O zaman münafık diye açıkça bildiriliyor. Bu da onların soyundan geliyor işte, aynı nesil. Allah Teala hep bizi öyle olmaktan muhafaza buyursun.
1: Amin. Bir soru daha var. Hazreti Muaviye ve oğlu Yezid'i sevmek zorunda mıyız?
0: Hazreti Muaviye Eshab-ı Kiram'dandır. Sevmek mecburiyetindeyiz. Ha, sevgin az olur, çok olur ama düşman olamazsın. Düşman olamazsın. Eshab-ı Kiram'ın hepsi için böyle bu. Eshab-ı Kiram'ın hepsi için bu böyledir. Sadece İmam-ı Rabbani Hazretleri, Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri buyuruyorlar ki, ancak buyuruyorlar, Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki, birisini çok seversin, birisini az seversin ama düşman olamazsın buyuruyorlar. Çünkü birisine bile düşmanlık Peygamber Efendimiz'e düşmanlıktır. Bunu iyi anlamalı. Hazreti Muaviye Peygamber Efendimiz'in kayınbiraderidir. Vahiy katibidir. Ona düşmanlık, Peygamber Efendimiz'in akrabasıdır netice itibariyle. Hanım tarafından akrabasıdır ve Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'e gidiyor. Vahiy katibi ya. Düşman olduğun zat, vahiy geldiği zaman ayet-i kerimeleri yazan zat. Onun yazdığı ayet-i kerimelere nasıl itimat edeceksin o zaman, düşman olduğun zaman? Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Hepsini sevmek, hepsini büyük bilmek lazım. Ama mesela diyelim ki Hazreti Ali'yi çok seviyorsun. Hazreti Muaviye'yi az seviyorsun. Hazreti Ubekir'i çok seviyorsun. Efendim Hazreti Vahşi'yi biraz daha az seviyorsun. Bilal-i Habeşi Hazretleri'ni çok seviyorsun da öbür tarafta Halid bin Velid Hazretleri'ni biraz az seviyorsun. O ayrı bir mesele. Ama seviyorsun yine. Hepsi sevilecek. İkinci kuşak. Tabi'in. Onlar ileri gelenleri var. Onlar ileri. Evet, Eshab-ı Kiram gibi değil onlar. Eshab-ı Kiram gibi değil. Mesela Hazreti Muaviye'nin oğlu da Eshab-ı Kiram'ı gördü. Tabi'indendir. Hadis-i Şerif'le metüsenâ edildi. Evet. Hazreti Muaviye'nin kendisine nasihatları var. Hazreti Hüseyin'i şehit eden bu değil. Bunun zamanında oldu. Fatura buna çıktı. Ama Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki şeytana bile lanete izin verilmemiş ki. Yezide kalkıyorsun, lanet ediyorsun. Ne diye lanet ediyorsun? Gözünle gördün mü? İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki gözünle gördüm. Yok, görmedim. Nasıl faturayı çıkarırsın sen o zaman? Nasıl faturayı çıkarırsın o zaman? Hı. Muhtar Sakafi denen herif Emevilerden aynı şekilde devleti ele geçirebilmek için o Kerbela hadisesini uydunan herif o. Şimdikler de lapır lapır onun peşinde.
1: Ancak gidiyorlar. Yani uyanık davranamadı diyebilirsin mesela Yezid için. Uyanık davranamadı veya

0: şey yaptı, hata yaptı falan denebilir mi?
1: Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri kılı kırk yararak ölçüleri bildirmişler. Peygamberlerde isme sıfat var. Bunlar korunuyor. Bunlar hata, bunlar günaha düşmez. Daha doğrusu Cenab-ı Hak düşürmez. Evet. Mesela Yusuf Aleyhisselam açıkça buyuruyor ki benim nefsim kötü şeyler istemiyor demiyorum buyuruyor. Ama Rabbim beni koruyor buyuruyor. Cenab-ı Hak koruyor. Peygamberlerin dışında Eshab-ı Kiram da olsa, tabi'in de olsa, tebe-i tabi'in de olsa, evliya da olsa, İslam alimi de olsa hata edebilir, günaha düşebilir. Bunu açıkça yazmışlar. Ama evliya-i kiram hata ettiği zaman, günah işlediği zaman habire ağlar. Onların ağlaması da taatlarından daha fazla indi ilahide makbul olur. O apayrı bir Rabbani cilve. Ehl-i Sünnet alimleri açıkça bildirmişler. Bir de melekler yaratılışlarında nefs olmadığı için onlar hata etmez, günah işlemez. İşleyemez çünkü yok, formatında yok. Peygamberler de koruma altında. Bunun dışındaki hiçbirisi öyle koruma altında değil. Koruma altında değil. Ama mahfuzdurlar ifadesi geçiyor. O da hıfz edilmişlerdir. Yani günah işleyince nefs itminana kavuştuğu için hemen eyvah ben ne yaptım başlar ağlamaya. Eshab-ı kiramdan öyle olanlar oldu. Had cezası tatbik edilenler bile oldu. Sen kalkıyorsun aynı şekilde tabiinden veya tebe-i tabiinden birisi efendim böyle hata edebilir tabii ki. Niye edemezsin ki? Yani şeyinde müştehit biri olduğu halde iştihadında tam isabet edemeyebilir. Edemeyen de iki sevap alır buyuruluyor müştehitler için bile. Onun dışında hata edebilir. Bizi ilgilendirmez. O da yarın ahirette kendine hesap verecekler.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programının sundu. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Hastanedeki işlemleri tamamlanan ve durumu iyi olan 39 kişi taburcu edildi. Bir kişinin tedavisi ise sürüyor. Bu arada ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri Mevlid'de ikram edilen yemeklerin incelenmesi için numune aldı. Bir zehirlenme olayı da Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşandı. Bir tavuk kesim fabrikasında bakım ekipleri çalışma yapıyordu. Bu sırada soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı deposunun borusunda sızıntı oldu. 15 işçi gazdan etkilenerek hastaneye başvurdu. İşçiler hemen tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhbar sonrası jandarma ve AFAD ekipleri tesiste inceleme başlattı.

0: Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Ben Mehmet Aydın. Gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Alihan Kurisuç örgütü operasyonunda sıcak gelişmeler yaşandı. Üçüncü dalga operasyonda 35 kişi tutuklandı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifadeye çağrıldı. Alihan Kuriş'in kardeşi İlmi Tuna Kuriş'in pes dedirten ifadesi de ortaya çıktı.
1: Tamamen mali yapılanma yönelik bir operasyon.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e uzandı. Şahin ifade verecek. Üçüncü dalgada gözaltına alınanlardan 35'i de tutuklandı. Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in kardeşi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde kaynağı belirsiz 200 kilo altın bulundu. Yurt dışına kaçarken yakalandı. O araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı. Gözler Şahin'e çevrildi. Aracı kiralama şirketine verdim. Haberim yok dedi.
1: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var.
2: Adalet Bakanı Gürlek bu sözleriyle Şahin'in ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekti.
1: Özellikle kiralama şirketi yok ve bu araç özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum.
3: Otoparkta duruyordu.
1: Otoparkta
3: dedi.
1: Öyle değil.
2: Bunun hemen ardından İdris Naim Şahin de ifadeye çağrıldı.
1: Tabii İdris Naim Şahin Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazım.
2: Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınanların ifadeleri tamamlandı. 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.
4: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı?
2: Öte yandan örgüt lideri olan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in ifadeleri de ortaya çıktı. Üzerinden çıkan iki telefondan birinin şifresini unuttuğunu söyledi. Diğer telefon kimin bilmiyorum dedi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde bulunan 206 külçe altın ve 23 milyon liralık dövizdense habersiz olduğunu iddia etti.
4: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.
2: Kardeşi Kuriş hesabındaki 350 bin dolarlık kripto parayı araç alım satımı diyerek geçiştirdi. Üsküdar'daki lüks villasında ele geçirilen 29 milyon liralık dövizi ise ticari kazanç ve aile mirası olarak açıkladı.
4: Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk.
2: Devrettiği şirketindeki 6,5 milyar liralık bankacılık hacmini kabul etmedi. Aylık gelirinin sadece 150 bin lira olduğunu belirtti.
1: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
2: Asistanına gönderdiği 767 bin liralık para Hilmi Tuna Kuriş'e soruldu. Açıklaması şaşırttı. Dedemin mezar bakımı, temizliği ve peyzaj masraflarıydı diyerek kendini savundu.
1: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
0: Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gelişmeler sürüyor. Dosyasındaki büyük sırrı Bakan Gürlek açıkladı. Şüphelilerin genç kıza intihar süsü vermek için eşyalarını nehrin dibine sonradan yerleştirdiklerini ortaya çıktı. Olayla ilgili 10 kişi daha gözaltına alındı.
2: Yıllardır karanlıkta kalan o dosya düzenlenen şafak operasyonuyla darmadağın edildi. Erzurum ve Tunceli Başsavcılıkları talimatı verdi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin kapısına dayandı. 10 kişi daha gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Gülistan Doku cinayetiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirildiği belirlendi. Yani olaya intihar görüntüsü verilmek için sahte kanıt üretilmişti.
5: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
2: Skandal bununla da bitmedi. Adli makamlardan gizlenen o dalgıç defteri ele geçirildi. Defterdeki gizli kayıtlarla resmi tutanakların birbirini hiç tutmadığı ortaya çıktı.
6: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
7: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
2: Şüpheliler Gülistan kaybolduktan sonra bile iş başındaydı. Siber polisler Doku'nun Instagram hesabına şüpheli girişler yapıldığını belirledi. Köprüdeki PTS kayıtları ve telefon sinyalleri de incelenince şüpheliler için çember iyice daraldı.
5: Sizin yakanızı bırakmayız.
2: Soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet iddialarıyla tutuklanmıştı.
0: Bir son dakika verelim. MHP lideri Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir yazı yayımladı. Onu sizlerle paylaşmış olalım. Haber merkezimize biraz önce geldi. Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm kalım mücadelesinde 30 Ağustos 1922 iki asrı aşan Ricat devrinin tersine çevrildiği, düşman önünde gittikçe geriye çekilen hudut çizgilerinin bu defa Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kesilen hükmün ağırlığını kavramak için birkaç günlük bir muharebenin hudutlarından çıkıp Türk milletinin iki asrı aşan mücadele tarihine bakmak gerekir. 1699 Karlofça'yla başlayan toprak kayıpları 93 Harbi'nin ağır yaralarıyla derinleşmiş, Balkan Harplerinde Rumeli'nin bağrından koparılan yüz binlerin acısı Trablusgarp'tan Kafkasya'ya, Çanakkale'den Filistin'e kadar uzanan cephelerde verilen insan ve vatan kayıplarıyla birleşmiştir. Mondros'la ordusu dağıtılmak, Serv'le vatanı parçalanmak, İzmir'in işgaliyle Anadolu'nun kalbine sokulmak istenen Türk milleti için mesele artık kaybedilmiş toprakların hesabından çıkmış, elde kalan son vatan üzerinde hür yaşayıp yaşamayacağımızın davasına dönüşmüştür. İstiklal Harbi'nin bütün askeri kudreti genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, topyekün ayağa kalkan milli seferberlik ruhuyla işte bu hakikat etrafında çelişkileşmiştir. Mütareke hükümlerinin arkasına saklanan işgal kuvvetleri limanlara, kışlalara, demir yollarına ve şehirlere el uzatırken Anadolu'nun farklı köşelerinde yükselen itiraz, Samsun'dan Havza'ya, Amasya'dan Erzurum'a, Sivas'a uzanan mücadeleyle müşterek bir istikamete kavuşmuş, nihayet Ankara'da devlet iradesine dönüşmüştür. İnönü'de yeniden doğrulan Türk ordusu Kütahya-Eskişehir'in çetin şartlarında Sakarya'nın doğusuna çekilirken iradesinden hiçbir şey kaybetmemiş, Ankara'nın ufkunda düşman top seslerinin duyulduğu günlerde Türk milleti altında İzmihlal ateşi karşı yakasında istiklal ve milli beka bulunan bir Sırat Köprüsü'nün üzerinde yürümüştür. Sakarya'da 22 gün ve gece boyunca kanla tutulan hat, 7 düvelin sırtını sıvazladığı Yunan taarruzunun belini kırmış, asırlardır ağır bedellerle sınanan Türk milletinin istikbali, istiklal istikametinde yeniden şahlanmıştır. Fakat Türk'ün hesabı henüz kapanmamıştır. Ordunun noksanları tamamlanmış, milletin kıt imkanları aynı hedef uğruna seferber edilmiş, düşmanın kökünü Anadolu'dan sökecek nihai zaferin saati sabır ve sebatla beklenmiştir. 26 Ağustos sabahında Kocatepe'nin karanlığını yaran Türk topçusu bekleyişin bittiğini ilan etmiştir. Afyon hattı parçalanmış, Türk ordusu 4 gün boyunca düşmanın yollarını adım adım kapatarak Dumlupınar'daki nihai hesaplaşmanın çemberini örmüştür. Nihayet 30 Ağustos'ta Dumlupınar iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki kahraman Türk ordusu, piyadesinin süngüsü, topçusunun ateşi, süvarinin yıldırım misali süratı ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş, Karlofça'dan Balkan Alplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un üsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir. Türk ordusu zaferin ardından durmamış, 9 Eylül'de İzmir'e vardığında Anadolu'ya sokulan müstevli başladığı yerde denize dökülmüştür. Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir. Bu vatan üzerinde söz Türk milletinindir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'ne omuz veren kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene diyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı İHA saldırıları sürerken cephede çatışmalar, kentlerde ise yıkım ve can kayıpları devam ediyor. Kiev çevresindeki saldırılar yangınlara ve hasara yol açtı.
2: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükseldi. Karşılıklı insansız hava aracı saldırıları cephe hattının yanı sıra kentlerde de büyük hasara yol açtı. Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bir yapı marketine hedef aldığı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından yaklaşık 2000 metrekarelik alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışırken olay yerinden yükselen yoğun duman kameralara yansıdı. Rusya'nın Kiev ve çevresine düzenlediği İHA saldırılarında ise bir kişi hayatını kaybetti. Depolar, evler ve apartmanlar hasar gördü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının patlamadan saniyelerle kurtulduğu görüldü. Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentinde düzenlenen saldırıda da bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Gıda malzemesi taşıyan 8 kamyonda saldırı sırasında yanarak kullanılamaz hale geldi. Cephede ise Ukraynalı topçular Donetsk bölgesindeki Rus mevzilerini obüslerle vurdu. Druzhkovka yakınlarındaki çatışmalarda askerler Rus İHA'larının tehdidi altında atışlarını sürdürdü. Bölgedeki Kramatorsk, Slovyansk ve Druzhivka kentleri Rusya'nın batıya doğru ilerleyişinde kritik öneme sahip kale kuşağı olarak değerlendiriliyor.
0: İsrail Suriye'de yeniden saldırılara başladı. İsrail askerleri güneydeki Kuneitra'da köylere girip evlerde arama yaparken Şam kırsalı topçu ateşine tutuldu.
3: İşgalci İsrail Suriye krizini tırmandırıyor. İsrail güçleri Suriye'nin güneyine ve Şam kırsalına yeniden saldırı başlattı. Güneydeki Kuneitra kırsalındaki Birika köyüne giren İsrail askerleri evlerde arama yaptı. Resp El Ajraf köyünde de çok sayıda eve baskın düzenledi. Şam'ın batı kırsalındaki Beit Cin'de İsrail'in hedefi oldu. Golan tepelerine 10 kilometre uzaklıktaki bölge top mermisiyle vuruldu. Suriye'deki güvenlik kaynakları İsrail'in son saldırılarını daha önce benzeri görülmemiş yoğunlukta olarak nitelendirdi. İsrail 18 Ağustos'ta İdlib'deki Ebu Zuhur askeri havaalanına buradaki Türk varlığı iddiasına dayanarak saldırı düzenlemişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Suriye'ye son saldırıların düzenlendiği gün canlı yayında Suriye'nin güneyinde Türk varlığını istemediğini söyledi. Netanyahu'nun İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi ülkesinde kamuoyu desteği kazanmak için Suriye krizini tırmandırdığı yorumları yapılıyor.
0: ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matt Whitaker, Türkiye'nin ittifak içindeki önemine dikkat çekti. Whitaker, ikili ilişkilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın yakınlığı nedeniyle çok iyi gittiğini söyledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye hakkında övgü dolu sözler söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki samimi ilişkiye dikkat çekti. Amerikan Newsmax kanalına konuk olan Whitaker'a Türkiye'nin ittifak içindeki rolü soruldu. Daimi temsilci Türkiye'nin savunma sanayisine ve askeri kapasitesine dikkat çekti.
7: Türkiye güçlü ve kapasitesi yüksek bir müttefik. NATO'daki en büyük ikinci orduya sahipler. NATO topraklarının güneydoğusunda çok önemli bir bölgede kilit rol üstleniyorlar. Ayrıca gemiler, mühimmatlar ve NATO müttefiklerinin ihtiyaçlarını üretebilen çok kapasiteli ve önemli bir savunma sanayileri de var.
3: Geçtiğimiz yıllarda gerileyen Türkiye-ABD ilişkilerinde son dönemde yaşanan iyileşmeye dikkat çeken Whitaker, iki liderin dostluğuna vurgu yaptı.
7: Türkiye harika bir müttefik, iyi dostlar. NATO'da çok iyi ve yoğun çalışıyorlar. Biliyorsunuz Türkiye'de harika bir büyükelçimiz var ve ben işlerin gerçekten iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Ama en önemlisi şüphesiz ki Başkan Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki liderler arası ilişkidir.
8: TGRT FM Haber.
9: Yeni reklamlar.
10: Ooo, her yerden sipariş aldık.
11: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
10: Tabii ya.
11: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
10: Tami.
11: Tami ya.
12: Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
13: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
14: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
9: Reklamları dinlediniz.
15: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz. GRT FM'de birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Ganim bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Sıcak anne adayları için beslenmenin zor olduğu günlerdeyiz. Mide bulantıları ilk 3 ayda, son 3 ayda belki biraz daha rahat ediyorsunuz ama bu defa da bebeğin büyümesi ve sindirim sistemi üzerine baskı yapması iştahınızı olumsuz etkileyebilir ya da tam tersi, iştahınız çok açıktır ve biraz kontrol etmeniz gerekiyordur kilo alımını kontrol etmek için. Peki anne adayları hangi ayda nasıl beslenmeli? Bugünkü konularımızdan biri bu olacak. Diğeri ise bebeklerde yapılan işitme testi. Şimdi Türkiye Hastanesi'ndeyiz ve anne adayları için beslenme önerileri alıyoruz. Türkiye Hastanesi'nden diyetisyen Bahattin Aslan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biz bugün biraz anne bebek sağlığını konuşacağız. Aslında dolaylı yoldan bebek sağlığını da konuşacağız. Bir kere anne mutluysa bebek mutlu. İkincisi anne mutluysa sütü çok.
1: Anne sağlıklıysa bebek de sağlıklı.
0: Bebek de sağlıklı.
1: Onu da eklediğimiz zaman.
0: Şimdi biraz hamilelikle beraber başlayalım. Pek çok kadın için en büyük korku hamilelikle ilgili. Çok güzel heyecanlarımız var ama korkularımız da var. Onlardan bir tanesi de aldığı kilolardan kurtulamamak. Hamilelikte çok kilo almak. Bazen bu doğum yöntemini bile etkileyecek kadar çok olabiliyor. Bir kere önce o süreci konuşalım. Hamilelikte doğru kilo alışı nedir? Ne kadar kilo almalıdır? Ne kadarını ne zaman vermelidir?
1: Şimdi hem anne için hem de baba için en önemli şeylerden biri bir çocuk sahibi olmak. Tabii ki bu çocuk sahibine olmaya başlarken hazırlanmak gerekiyor. Hı hı. Herkes hazırlıksız yakalanıyor çoğu kişi. Hazırlık şudur. Annenin ve babanın en iyi duruma gelmesi. Besin olarak, sağlık olarak.
0: Beden sağlığı, olarak.
1: Tabii beden olarak, sağlığı ve ruh sağlığı olarak. Çünkü sizin o günkü genlerinizi aktaracaksınız. Hı hı. Ve bir çocuk oluşacak. Bu çocuk oluşurken tabii anne de büyük
0: bazen
1: sorumluluk.
0: Bazen oluşup oluşmaması bile beslenmeye bağlı olabiliyor.
1: Aynen öyle. Anne için önemli. Annenin hangi kiloda başladı? Zayıf mı başladı? İdeal ağırlığında mı başladı? Yoksa anne kilolu olarak mı başladı? Hı hı. Genelde kilolu başlayan anneler kilolu olarak devam ediyorlar. Bizim istediğimiz ve kadın doğum uzmanı doktor arkadaşlarımızın ilk önerdiği şeylerden biri, ilk 3 ay hiç kilo almayın. Hı. Hamileliği öğrendiniz ilk 3 ay. Çünkü ilk 3 ay sadece kromozomal bölünmeler var. Bu ağırlığınıza veya beslenmenize etkileyecek bir durum değil. Zaten mide bulantıları başlıyor. Birçok şeyi yiyemiyorsunuz. İlk 3 ay genelde anneler kilo almıyor. Nadiren bir mide bulantısı yaşamayan anneler aşırı
0: i̇şte
1: derecede...
0: İşte olanlar da oluyor ama,
1: evet,
0: değil mi?
1: Biraz çocuk heyecanı, biraz da toplum baskısıyla eskilerin işte iki canlısın ye, her gelen onun önüne bir şeyler koyuyor.
0: Canı bir şey istiyor,
1: evet,
0: mu?
1: Her gelen bir şey istiyor canı olarak düşünüyor ve anneyi fazladan besliyorlar. Hı hı. Bir süre sonra da anne bu şımartılmaya alışıyor. Ve ilk 3'ün 4. ayın sonunda doktora gelip kontrol edildiğinde bir bakıyor ki 4 kilo 5 kilo almış. Daha ortada küçücük mercimek tanesi,
0: evet,
1: kadar
0: bir bebek var.
1: Bebek var ve 3-4 kilo almış. Annenin tamamıyla kendine aldığı yağlar. Biz ilk 3 ay 0-1 kilo ve ilk 4 ay 0-1 kilo arası diyoruz. Ondan sonra zaten bebeğin gelişimi hızlanıyor. Organları oluşmaya başlıyor. Plasenta genişlemeye başlıyor. Ve bu süreçte anne için aylık hedefimiz 1-1,5 kilogram. Yani bütün hamilelik boyunca esasında bir anne ortalama 12-14 kilo almalı. Hı hı. Eğer bunu başarabilirse, hı hı, doğum sonrasındaki ilk 6 aylık süreçte emzirmeyle bu kilolarını kaybediyor. Peki her anne bu kiloları kaybediyor mu? Hı hı. Sıkıntı buradan başlıyor. Doğumdan sonra süt oluşumu ve süt yetirememe korkusuyla anne çok yemeye başlıyor. Ve çevrenin etkisiyle bizde geleneksel var. Hemen loğusa şerbeti, hı hı, diye bir şey. Loğusa şerbeti dediğimiz çeşitli bitkisel karışımlar, hı hı, ve bol şeker. Hı hı. Şimdi çok şekerli gıdalar, esasında amaç suyu içmek ama çok şekerli gıdalar aldığımız zaman sütümüz biraz artıyor. Sıvıyla ilgili esasında. Annenin burada düzenli olarak sıvıya ihtiyacı var.
0: Peki şunu soralım o zaman. Kiloyu aldıran şeker mi, su mu?
1: Şeker.
0: Daha doğrusu sütü arttıran şeker mi,
1: Sütü arttıran en önemli şey bebeğin emme refleksi, doğru pozisyonda bebeği emzirmek. Hı hı. Çünkü bebeğin tüklüğündeki pityalin enzimi annenin memelerinden beyne oksitosin salınımını uyararak süt salgısını artırıyor. Ben bebeğim var ve süt salınıyorum. Bebeği olmayan anne süt salgılayamıyor. Bebeğim var ve süt salınımı bebeğin büyüme ve gelişmesine göre de devam ediyor. Doğru pozisyonda emzirirse. Artı protein, karbonhidrat, vitamin, mineral, posa, yağ hepsini dengeli alırsa, çünkü sütün içinde sadece protein yok. Sütün içinde karbonhidrat da var. Sütün içinde yağ da var. Sütün içinde kendine ait şekeri de var. Şimdi sadece şeker yerse proteinler ne olacak? Anne bedeninden kullanmak zorunda
0: tabii,
1: kalacak.
0: Tabii aslında sütün içine veriliyor ama anne eksiliyor bu durumda.
1: Aynen öyle ve annenin ilk aylardaki sütü çok önemli. O yüzden sağlıklı düzenli beslenmeli. Hı hı. Matür sütler, olgun süt gelinceye kadar ilk 3 ay 4 ay bebek için yararlı, içinde antibiyotikler olan, probiyotikler evet, olan ve vitamin mineral dolu bir süt bebeği hızlı bir şekilde growth hormonlarının olduğu büyütüyor. Ondan sonraki süreçte yavaş yavaş ek gıdalara geçtiğimiz dönemi düşünün. Hı hı. O dönemlerde artık anne sütünün protein oranı, yağ oranı düşmeye başlıyor. Sıvı oranı artıyor. Biz de bebeği tek başına besleyemeyeceği için, büyüdüğü için ek gıdalara hı hı. geçiyoruz. Ondan sonra anne ile bebek arasındaki duygusal bağlantı birincisi. Ve gene de sütün, anne sütünün biyo yararlılığından dolayı 2 yaşına kadar mümkünse hı hı. çocuklarınızı emzirin diyoruz.
0: Peki bunun bir şey var mı sırası? Yani ek gıdaya geçmiş bir bebek için konuşuyoruz. İşte uyandı, annesini emdi, karnı doydu, bir şey yemedi. Yatmadan önce emdi, uyandı emdi. Ya da mesela yemek yemeden önce emdi, yemek yedikten sonra emdi. Buna bir düzen koyuyor muyuz?
1: Düzen esasında yani net olarak koyamıyoruz. Esasında bir düzen var. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bebeği niye ek gıdalara geçiriyoruz? Birincisi erken geçirmiyoruz. Çünkü bağırsak florası yeterince gelişmemiş oluyor. Bebeği genelde 5. ayda ek gıdalara geçiriyoruz ama ek gıdalara geçirirken ilk önce en basit şeyden geçiriyoruz. Yani bir elma suyu hazırlayın diyoruz hı-hı. kendiniz. Bu elma suyunu küçük kaşıklarla bebeğinize verin diyoruz. Küçük küçük. Sonra kendi evinizde yoğurt yapın diyoruz. Bebeğe minik minik verin. Küçük kaşıklarla. Ne zaman verin? Aralarda verin diyoruz. Hı-hı. Yani anne sütünü emziği zamanlarda değil, bebeğin alışkanlıklarını orada değiştirmeyin. Emmesi devam etsin istiyoruz. Hı-hı. Aralarda bu tatları küçük küçük başlıyoruz.
0: Bizim ara öğünlerimiz gibi.
1: Aynen öyle.
0: Mi?
1: Ara öğünlerimiz gibi. Çocuk 6. 7. aya geliyor. Süt zaten yetersiz oluyor. O zaman bebeğinizi emzirmeye devam ediyorsunuz ama kahvaltı ekliyoruz. Yumurtanın sarısını ekliyoruz. Pastörize olmuş peynirler ekliyoruz. Biraz belki böyle vitaminli ekmekler, bebe bisküvileriyle hmm, küçük karışımlarla var, evet. bebeğin enerjisini tamamlamaya çalışıyoruz. Yine öğlen saatlerinde ana öğlen yemek yeme dürtüsünü veya alışkanlığını da geliştirebilmek için bebekte çeşitli çorbalar başlıyoruz. Hmm. Sebze çorbaları başlıyoruz. Bu çorbalarla bebek o saatlerde yemek yiyeceğini biliyor. Onlarda birer kase küçük küçük başlıyoruz hmm. ki sütün tamamıyla yerini almıyor. Hı hı. Esasında hiçbiri birbirinin yerini almıyor. Sadece bebeğin günlük enerji ihtiyacını tamamlamaya çalışıyoruz. O sayede büyüme ve gelişmesine bakıyoruz. Doktora gittiği zaman eğer bir aylık süre zarfında belli bir 500 gramla 800 gram arası almışsa hı hı. tamam bebeğin büyüme ve gelişmesi hı. iyidir demektir. Ama bebek büyüme ve gelişmesiyle ilgili bir sıkıntı varsa diyoruz ki anne sütü yetersiz olabiliyor. Veya ek gıdalara yetersizlik olabiliyor. O zaman da mama takviyeleri yapmaya başlıyoruz.
0: O zaman da yani bir pirinç unundan ya da kendi yediğimiz yağlı baharatlı yemeklerden değil, bebeğe özel.
1: Yok, bebeğe özel hazırlıyoruz. Baharatı olmayan, hani mümkünse içerisinde minimal düzeyde tuzun olduğu, hı-hı. sıvı yağlar ya da zeytinyağı ile yapılmış, genelde çatalla ezilmiş, katkı maddeleri olmayan taze bir öğünlük yapıp yedirmeye başlıyoruz.
0: Ek gıdada siz, ve prensibimiz
1: ek
0: bu.
1: Gıdaya başlarken aynı gün birden fazla kesinlikle gıdaya başlamıyoruz. Hepsini tek tek başlıyoruz ki çocukta bir alerjik reaksiyon veya istememe durumu var mı? Varsa herhangi bir durum, bunu da tespit edebilmek için, yani yumurtayı verdiğiniz gün bir de ben işte sebze çorbasına başlayayım, yanına da bir de meyveye başlayayım demiyoruz. Hepsini bir gün, iki gün, üç gün uyguluyoruz. Bir reaksiyon vermiyorsa hı hı. çocuk devam edip yenilerini ekliyoruz.
0: Hatta sebze çorbasına bile bir iki tane sebze ekliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Bir iki tanesini üzerinden birkaç gün geçtikten sonra
1: kesinlikle ve gaz alerjik... yapıcı sebzeler değil de temel sebzeler, yani patatestir, havuçtur, hı-hı, kabaktır. Buna ıspanak belki sonradan, hı-hı, ilerleyen bezelye, aşamalarda bezelyedir katılabilecek sebzelerle başlıyoruz.
0: Kuru fasulyeyle başlamıyoruz.
1: Yok
0: yani,
1: başlamıyoruz. Hatta annelere bile çoğu zaman önermiyoruz. Gaz ve şikayetleri olan, çocuğu, hı-hı, olan annelere gaz yapıcı gıdaları ve çok çiğ gıdaları çıkartmaya çalışıyoruz.
0: Geçer mi bebeğe sütünden, yoksa anne mi rahatsız olur sadece?
1: Yok, geçer.
0: Geçer.
1: Sütünden de geçer bebeğe.
0: Yani, hele de kolik bir bebekse o zaman annenin yedikleri de
1: öyle,
0: çok önemli.
1: Aynen öyle. Onları dikkatli bir şekilde diyetinden çıkarttığımız zaman bebeğin sancılarının, kolik ağrılarının azaldığını, rahat uyuduğunu biliyoruz. Hı hı. Annenin beslenmesi sütünün kalitesini de etkiliyor tabii ki.
0: Peki, proteinli, şey
1: vitaminli, mineralli olması çok önemli beslenmesinde.
0: Şimdi anne beslenmesi, sevdiklerimiz var, sevmediklerimiz var. Sonuçta biz de bir bireyiz. Tamam, sütümüzün kalitesi artsın diye pek çok şey deniyoruz ama yemediklerimiz de var. Mutlaka anne adayı ve anneler, emziren anneler beslenmelerine şu birkaç şeyi eklesinler diyebileceğiniz küçük, basit, herkesin ulaşabileceği bir liste var mı?
1: Tabii ki, şöyle söyleyeyim. Bir anne için, anne beslenmesinde, hamilelikten tutun emziklilik döneminde de, bana deseniz ki anne sütünden sonra en önemli gıda nedir deseniz yumurta derim. Hı hı. Mutlaka beslenmelerine bir alerjileri yoksa yumurta katmalarını istiyorum. En az iki tane yumurta.
0: Anne en az iki tane yumurta yiyecek, evet, gün içinde.
1: Yine kalsiyumu, sütün büyük bir kısmı kalsiyum oluşuyor. Kalsiyum beyaz gıdalarda var. Sütte var, peynirde var, yoğurtta var. Ve bunlarla yapılmış gıdalarda var. O yüzden süt veya süt türevleri de bir anne için çok önemli. Hı hı. İkincisi bu. Üçüncüsü yine anne için protein. Hangi protein? Kırmızı et. Hı. Demir ihtiyacı. En önemli şeylerden biri. Hem bebek için hem anne için. Bir de bizim demir depolarımız var. Bebeklerimiz doğduğu zaman demir depoları full bir şekilde doğuyorlar zaten. Karaciğerinde demir depolarıyla doğuyor. Annenin de demir depolarının full olması lazım. Çünkü küçücük de olsa minik minik, hani hiç yok demiyoruz. Gıdaların içerisinde minik minik bütün vitamin, mineraller var birçok gıdada. Hı hı. Özellikle hayvansal gıdalarda. O yüzden kırmızı et çok çok önemli. Hı hı. Anne beslenmesinde. Sebzeler, hangi sebze olursa, mevsimine göre ama yeşil sebzeler. Hı hı. Hani
0: kışın kabaktan, patlıcandan bahsetmiyoruz yani.
1: Kesinlikle bahsetmiyoruz. Hatta şöyle, şundan da bahsetmiyoruz. Şimdi ülkemizde her türlü sebze mevsimine göre yetişiyor, hı hı, ve coğrafyamıza göre bulunduğumuz değişik bölgelerimize farklı farklı sebzeler yetişiyor. Yani ille ithal gelen bir sebzeyi yemesek olur mu? Olur. Hı hı. Bizde aynısı var. Farklı modelleri var. Mesela bir dönem kinoa çok popülerdi. Bizde karşılığında bulgur var, kara buğday var. Yani soya fasulyesi yurt dışında çok yeniyor. Biz niye yemiyoruz? Bizde nohut var, mercimek var, fasulye var, barbunya var. Esasında teorikte hepsi aynı gruba giren gıdalar. Sadece yetiştiği yerler farklı. Ve yetiştiği yerler farklı olduğu zaman birbirine karşı çok büyük üstünlükleri yok. Yani farklı gıdaları alıp yemek için kendimizi zorlamanın bir anlamı yok. Zaten minimal düzeyde ihtiyaç var. Bir insanın yıllarla yapılan çalışmalar şunu göstermiş. 50 tane yaklaşık besin öğesine ihtiyacı var. Yani proteinler, proteinlerin içerisinde olan amino asitler. Yağlar, omega 3, omega 6, omega 9 yağlar. Hı hı. Katı ve sıvı yağlar var, doymuş doymamış diye. Karbonhidratlar var. Basit şekerler var, meyvelerden ve baldan, şekerden aldığımız. Kompleksler var, patatesten aldığımız, nişastadan aldığımız, tahıl ürünlerinden aldığımız. Yine aynı zamanda et ürünlerinden, hayvansal ürünlerden ve kuru bakliyatlardan, cevizden, bademden aldığımız proteinler var. Esasında temelinde şu var, bütün gıdaları alacağız ki vücut onu bir araya getirecek, hormon yapacak, kas yapacak. Beynimizin, zihnimizin çalışması için çeşitli amino asitlerle birlikte enzimler yapacak. Şimdi o yüzden tek bir gıda
0: yok. Olmuyor değil,
1: olmaz
0: mi?
1: Olmaz. Yani bu bir kek tarifi gibi. Yani fırınınız yoksa, malzemeniz varsa pişiremezsiniz. Ya da yumurtanız, kek yapacaksınız, yok, yumurtanız yoksa o kek olmaz. İnsan vücuduna da şunu diyemeyiz. sen onu yeme, onun yerine tamamıyla bunu ye. Hayatından bir şeyi tamamıyla çıkart diyemeyiz. Yani o yüzden de karma bir beslenme, insan doğası için en güzel, en sağlıklı beslenmedir ve yıllardır Akdeniz tipi beslenme bütün dünyada da en sağlıklı beslenme olarak geçiyor.
0: Aslında ne yediğimize değil de belki içinde ne olduğuna bakmak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla bu 50 önemli, biraz önce sıraladığınız 50 önemli madde hangi gıdada varsa, işte soya bizim topraklarımıza yetişmiyorsa farklı, kuru fasulye yiyebiliriz.
1: Aynen öyle.
0: Yani aslında dediğiniz gibi birbirlerine çok üstünlükleri yok. Belki
1: yok.
0: Biraz ticari, biraz satış politikası vesaire diyelim.
1: Mutlaka ona benzeyen şeylerdir. Çünkü bizim coğrafyamızda her türlü sebze, meyve yetişiyor. Mevsimine göre de değişiyor. Onları tüketmek önemli. Hani yayının başında dedik anneler kilo almasınlar. Anneler gereksiz tatlı yedikleri için kilo alıyorlar. Sütüm olsun diye veyahut belki stres, sıkıntı, çünkü yeni bir şey bebek kendi hayatlarında. Güzel, çok eğlenceli, bazen de insanı boğucu, sıkıcı, hareketlerini kısıtlayan bir şey. Bu da onları daha mutlu olabilecekleri bir şey var mı diye düşünüyor. Serotonin salgımı, endorfin salgımı nasıl artar? Tatlı arttırıyor ama bunun dozajını biraz kaçırırsak, hareket de etmiyorsak, bebeğimizi koyup bir arabaya çıkıp dolaşmıyorsak da yavaş yavaş kilo alıyoruz.
0: Peki doğum sonrasında işte bebeğinizi kucağınıza aldınız ama ayna karşısında kendinize bakıyorsunuz. Eski siz değilsiniz, bu çok normal. Vücudun yavaş yavaş toparlanması lazım. Bir, bu ne kadar zaman alacak?
1: En az 6 ay alacak. Sezeryanlı doğum yapan kişilerin dikişlerinin tam kapanması veya tekrardan eski aktif belki sportif yaşantılarına dönmesi belki 1 yıllık bir süre alır. Ama normal koşullarda zaten bebeğin kendine gelmesi ilk 6 ay alır anne için. Çoğunu evde geçirir. Bebek hastalanmasın diye. Çok fazla böyle dışarılara çıkmaz. Çok fazla kişilerle çok görüşmez ama 6. aydan sonra hani deriz ya el avuca geliyor. Tamam, o zaman anne hareket etmeye başlayabilir. Ufak ufak yürüyüşlerle, minik evde yapabileceği egzersizlerle başlayabilir. Ağır egzersiz yapmasını genelde istemiyoruz annenin. Ve yediklerini, diyete ne zaman başlar diye bize en fazla en fazla soru, ben ne zaman diyete başlayabilirim diyor.
0: Ben ne zaman esasında, diyetisyene gidebilirim?
1: Esasında 6. aydan sonra. 4. ay diye yazan birçok literatür de öğreniyor. Sen 4. aydan sonra başlayabilir diye. Ben bana başvuranlara diyorum ilk 6 ay bebeğiniz için en önemli. Sütün en kaliteli olduğu dönemlerdir. Ve bebeğe ek gıdaya başlamadan siz diyete başlamayın. Ek gıdaya başladıktan sonra da anne için süt salgısını azaltmayacak şekilde biz beslenme programı zaten öneriyoruz.
0: Tek başına aslında programlanacak bir şey değil. Belki sütü azsa da yine
1: tabii
0: aynı
1: ki
0: şekilde diyetisyene gelmeli. Ya da 6. aya geldi artık, bebeğinde her şey normal gidiyor. Biraz ben de eski formuma döneyim diyorsa yine bir diyetisyenden yardım
1: kesinlikle
0: istemeli.
1: Esasında bu işin başlangıcı hamilelikle birlikte başlıyor. Bizde pek fazla önem verilmiyor ama az yerim, çok yerim. Kadın doğum uzmanı doktor arkadaşlarımızla birlikte diyet takibi, kişinin rahat bir şekilde hamileliğinin devam etmesi, sonra da kilo almasını engelleyen en önemli etmen. Çünkü biz genelde çok kilo alan annelerde 6. ayda özellikle gestasyonel diyabet diye bir durumla karşılaşıyoruz ve bu tarz bir probleme, yani kan şekerinin olduğundan daha hızlı bir şekilde yükselmesiyle ilgili bir rahatsızlığa yakalanan anneler daha hızlı kilo alıyorlar. Bebekler de hızlı kilo alıyor. Erken doğum riski oluyor. Tabii ki o gibi durumlarda zaten doktorları bize yönlendiriyor. Biz onlara düzenli bir beslenme programı hazırlıyoruz. Hamilelikten sonra da, bittikten sonra da diyoruz, sizi bir ara bekliyoruz diyoruz. Geldikleri zaman neler yapması, ne kadar sürede yapması gerektiğini sosyal yaşantısına, yaşına, genel sağlık durumuna göre planlıyoruz. Hani bundan şunu diyemiyoruz, anne hemen şuna başlasın, şunları yesin, bunları yemesin. Herkesin alışkanlığı farklı, herkesin vücut tipi farklı ve sosyal yaşantısı farklı. Biz ona göre kişiye özgün bir beslenme hazırlamak istiyoruz. Ve amacımız burada kişilere diyet yaptırmak değil. Hani arabayı sürmeyi öğrenmek bir ehliyeti olması gibi biz onlara bir beslenme danışmanlığı yapmak istiyoruz. Beslenme eğitimi verip bu eğitimi hem kendisi için hem de yetiştireceği çocuk için kullanmasını
0: çünkü
1: istiyoruz.
0: Çünkü onun elinden çıkan
1: evet,
0: yiyecek o çocuk.
1: Yoksa diyet yapmak kolay, her yerde var, alırsınız yaparsınız. Diyet bittiği gün ne yapacaksınız?
0: Hmm.
1: Ne öğrendiniz bu işten? Bir şey öğrenmediyseniz otomatikmen tekrardan kilo alacaksınız veya sizinle birlikte siz kilo alıyorsanız çocuklar da kilo alıyor. Ben genelde toplumda gördüğüm
0: aileleri
1: komple
0: benziyor.
1: Obez aile komple obez olarak geziyor çoğunlukta ve çocuklukta şişman olan bireylerle ilgili yapılan araştırmada şu görülmüş. Bunların en az %30'u net olarak yetişkinlikte de şişman oluyorlar. %30 da çok ciddi bir rakamdır.
0: Evet.
1: Ve çeşitli sağlık problemlerine daha rahat yakalanabiliyorlar. O yüzden bu iş esasında annelerde bitiyor. Anneleri çok iyi eğitmek lazım. Biz Türkiye Hastanesi'nde anne hamilelik eğitimleri veriyoruz.
0: Gebe okullarında.
1: O hamilelik eğitimlerinde annelerin nasıl beslenmeleri gerektiği, ne yapmaları gerektiği, hangi ayda neleri eklemeleri gerektiği veya nelerden uzak durmaları gerektiğini anlatıyoruz ve ondan sonraki süreçte de zaten hastanemize davet ediyoruz kendileri.
0: Son sorum. Şimdi her şeyin normal olduğu gebelikleri konuştuk. Doğum gerçekleşti normal veya sezaryenle. Bebeği kucağına aldı aile. 6 aya ulaştı. Ama bir de zaten hamile kalmadan önce kronik hastalıkları olan insanlar var. Tansiyonu olan, şekeri olan, tiroidi olan. O insanlar hamilelik döneminde, o anneler, anne adayları hamilelik döneminde yine bir diyetisyenle mi çalışmalı?
1: Şimdi o tarz rahatsızlığı olan kişiler ilk önce kadın doğum uzmanı, kendi doktoru onları zaten takip ediyor. Kendi doktoru takip edip beslenmeyle ilgili bir sorun gördüğü zaman zaten bize gönderiyor. Bizimle takip etmeleri tabii işlerini kolaylaştırıyor esasında. Kafalarındaki o soru işaretleri ve korkuları da engellemiş oluyoruz. Hani beslenmede bir hata yaparım, bebeğime bir şey olur mu fikrinde. Ama ilk önce bu işte kendi doktoru nasıl takip ediyor, nelerden yardım alması gerekiyor onu bilmesi lazım. Yani bu iş birlikte yapılacak bir iş. Tek başlarına ben işte geldim, bana diyet başlayın demekle ilgili değil. Ben her zaman doktorlarına da sorum. Doktorunuz ne tavsiye etti? Nasıl bir sistem gidiyor? Çünkü doğumu o yaptıracak, takibi o yapıyor şu anda. Bebeğin büyüme ve gelişmesini biz görmüyoruz. Onların verdiği bilgiler doğrultusunda. Eğer büyüme ve gelişmesinde bir sıkıntı varsa neler eklenebilir? Veya büyüme ve gelişmesi olduğundan daha fazlaysa anneden neleri kısabiliriz? Anne bir hata mı yapıyor? Onları da öğrenmiş oluruz. Yani bu multidisipliner bir çalışmadır.
0: Tabii, birlikte çalışıyorsunuz. Şimdi benim bebeğimle mutluyumun sosyal medya hesaplarında karşıma en çok çıkan soru şu. Anneler birbirlerine de çok soruyorlar. Ne yerim de hamilelikte? Ben kilo almam ama bebek kilo alır. Böyle bir gıda var mı?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Öyle bir gıda yok. Esasında bebeğin gelişimi tamamıyla anne babanın genetiğiyle ilgili. Kimi bebek 2,5 kilo doğuyor, kimi bebek 5 kilo doğuyor. Anne diyor ki ilk bebeğim doğduğu zaman 2,5 doğdu, yine ben aynı benim 5 doğdu. İlk bebeğimde şekere yakalandım, ikinciye yakalanmadım ya da ilkinde yakalanmadım, niye ikincide yakalandım? Esasında bu annenin esasında yaşı. Sosyal yaşantısı, sağlık durumuyla da alakalı bir durum. Sadece şunu biliyoruz. Bebek nasıl hızlı bir kilo alır? Çok şekerli şeyler yerse hem anne kilo alıyor hem bebek kilo alıyor. Çünkü şeker hızlı bir şekilde fazla enerji büyütüyor. Büyüttüğü için biz genelde önermediğimiz şey. Olması gereken ayda bebek kaç kilogram ya da kaç gram olması gerekiyorsa biz o çerçeve içerisinde kalmasını istiyoruz. Ne bebek zayıf kalsın ne hızlı büyüsün. Bebek rahim içerisinde doğal süreçte büyümesi gerektiği kadar büyür. Eğer doktoru bir özel bir durum görürse o zaman biz bazen omega 3 takviyeleri, bazen karbonhidratın özellikle kompleks karbonhidratları biraz daha arttırıp hem annenin hem de bebeğin kilo almasını belki arttırabiliyoruz. Doku oluşumu için yeterli proteine ihtiyaç var. Onların takviyesini arttırıyoruz. Yani anneye şunu yapmasını istemiyoruz. Diyelim anne vejeteryan.
0: Evet.
1: Proteinli gıdalar Nasıl hayvansal vereceğiz biz?
0: Almıyor.
1: Evet, hayvansal protein almıyor. Bu bebeğin sağlığı için hayvansal protein önemli esasında. Hı hı. Belki ona takviyeler yapmak gerekecek o zaman.
0: Evet. Tabii annenin durumu, bebeğin sağlığı, onun gelişimi ve annenin buna entegrasyonu çok önemli. Bazen psikolojik olarak da anne yemek yemeyi reddedebiliyor.
1: Kesinlikle.
0: Ya da çok yiyebiliyor.
1: Ya burada doktor yönlendirmesi çok çok önemli. Anneyle ilgili.
0: Hı hı.
1: Annenin ailesi, ona desteği çok çok önemli. İş yaşantısı çok çok önemli. Şimdi işte ne kadar rahat? Hamilelik avantajları var mı yok mu? Gelecekte ne kadar süre izin kullanacak? Çoğu anne son dakikaya kadar iş yerinde çalışmak istiyor. Nedeni ise sonrasına iznini eklemek isteği. Çocuğuyla daha fazla vakit geçirmek, ama son yıllarda bunu da rahatlattılar. Süt izinleri veya haftanın belli bir günü ekstradan kullanılan izinler veya daha erken çıkmalar tarzında ya da daha uzun süreli izin alma tarzında anneleri rahatlatan çok şey oldu.
0: Ne güzel. Bunlar, anne ne kadar iyiyse, başa döndük belki programın başında da söyledik. Anne ne kadar iyiyse, ne kadar mutluysa, ne kadar sağlıklıysa bebek o kadar mutlu, huzurlu büyüyor. Bu da sonuçta toplumun çekirdeği. O orada ne kadar iyiyseniz, aile ne kadar güçlüyse, iyiyse toplum da o kadar güçlü ve iyi.
1: Kesinlikle. O yüzden şunu yapmak gerekiyor. Çocukluktan itibaren okullarda, ben yıllardır değişik programlara katıldığım zaman da söylüyorum, beslenme eğitimi verilmeli. Yani benim son söyleyeceğim yegane şey bu. Çocukluktan itibaren insanlara beslenme eğitimi verilerek gelecekte onların nasıl davranışlar göstermeleri gerektiği, beslenmeyle ilgili nasıl beslenmeleri gerektiğini yaşlara, yıllara, zamana, mekana, çalışma tempolarına göre öğretilmeli. Bu öğrenilmesi gereken bir şey.
0: Ve öğrenilebilir bir şey.
1: Kesinlikle öğrenilebilir bir şey.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Bahattin Aslan. Eskiden bebeğin cinsiyeti doğumda öğrenilirdi. Tahminler yapılırdı ama yine de doğumda öğrenilirdi. Ve çoğunlukla da her iki cinsiyete uygun renklerde alışveriş yapılmaya, hazırlıklar oluşturulmaya çalışılırdı. Şimdi artık ultrasonla bu iş çok kolay. Biz bugün biraz bu konudan bahsedeceğiz. Size detaylar aktaracağız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden misafirimiz var. Bugün yayınımızda kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Doktor Cinare Aliyeva bizimle birlikte ve kendisiyle bebeklerdeki işitme problemlerini konuşacağız. Yeni doğandan itibaren yapılması gereken işitme testleri, bu dönemde görülebilecek hastalıklar teşhisi ve tedavisi bugünkü konumuz olacak. Hoş geldiniz Cinare Hanım.
2: Merhabalar, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olun, siz de iyisiniz umarım.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. İnce davetiniz için teşekkür ederim.
1: Biz mutlu olduk gelmenize, kabul etmenize. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Çünkü o ilk birkaç ay anneler çocuklardaki, bebeklerdeki bu problemi anlamakta yetersiz kalabilirler. Doğumdan itibaren bebekler nasıl bir işitme testine tabi olurlar ve onların duyma yeteneğinin doğru geliştiğinden nasıl emin olabiliriz, bunu konuşacağız. Bebekler duyma yeteneğiyle mi doğarlar Cinare Hanım?
2: Şimdi öncelikle bu gibi durumlarda çocuk doğduğundan beri doğduğu itibariyle tarama olarak işitme testi yapılıyor zaten çocuklara. Yapılması gerekiyor. Yani hastaneden ayrılmadan önce bu testler arasında işitme testi de vardır. Ve işitme testine yanıtı değerlendirilir. Tabii çocuk doğduğunda artık işitme sinirleri gelişmiş olur. Duyma yetisiyle doğar. Ama tabii ismine veya seslere yanıtı birkaç ay alabiliyor. Bu birkaç aydaki sürede belirlenen bir işitme kaybımız var mı, bu gibi durumları belirlemek için mutlaka ve mutlaka çocuk hastaneden bebek doğduktan sonra işitme testi, tarama testinden geçilmesi gerekiyor.
1: Bu nasıl bir test Cinare Hanım?
2: Genellikle otoakustik emisyon dediğimiz, çocuk doğduktan sonra dış kulak yoluna böyle prop yerleştirerek yanıtı belirleniyor.
1: Tepki veremediğine göre bu biraz daha mekanik bir ölçüm aslında, değil mi? Yani işte bir takım kesinlikle cihazlarla yapılan bir ölçüm.
2: Kesinlikle. Bu hastanede yapılıyor. Diyelim o ilkin aşama tarama testinden kaldığında bir üst aşama test yapılıyor. İşitsel beyin sapı yanıtı dediğimiz, kısaltma olarak İngilizceden ABR veya ailelerin hani dediği BERA testi olarak biliniyor. Bu gibi durumlarda mutlaka ve mutlaka ilk 6 ayda bu testlerden çocuğun geçmesi gerekiyor, yapılması gerekiyor. Eğer diyelim ki geçmedi, işitmeyle ilgili bir engelimiz, kaybımız var, erken tanı her zaman önemlidir. Erken dönemde müdahale edilmesi gerekiyor. Şimdi risk gruplarımız vardır. Hangi çocuklarda daha dikkatli olmamız gerekiyor mesela? Diyelim çocuk erken doğum olduğu, zamanından erken doğdu, yoğun bakımda kalması gerekti. Beyaz sarılığı uzun sürdü. Anne gebelik döneminde diyelim ilaç kullanımı oldu, kulak sinirinin gelişmesini engelleyecek veya böyle durumlarda olabiliyor. Bu gibi durumlarda işitme testinden çocuk kaldığında öncelikle tarama testi yapılıyor. Taramadan kaldığında klinik olarak bu test bir üst aşamaya taşınıyor. Eğer bu durumda da bir kalma durumu söz konusuysa, testlerden geçmezse, artık ilk 6 ayda çocuğa nasıl bir yol çizmemiz gerektiğine karar veriyoruz.
1: Bu biraz araya girerek sorayım, annelerin de merak ettikleri sorulara cevap bulalım. Şimdi diyelim ki ilk testte bir kere, tabii ilk defa da anne oluyorsanız bebeğin her şeyinde çok dik, bütün bebeklerde öyle ama ilk annelik çok farklı bir şey. Bilmediğiniz için belki daha panik oluyorsunuz. Anneler bunu duyduğunda doğal olarak endişeleniyorlar. Diyelim ki ilk testte geçerli notu alamadı, yeterli yanıtı veremedi bebek mekanik olarak. Sonraki testte de bir problem çıktı. Bu çocuğun ömür boyu duyma yeteneğinde bir problem olacağı anlamına mı gelir? Yoksa sinirler yavaş yavaş da olsa değişir, gelişir, eksiği kapatabilir mi?
2: Şimdi öncelikle ilk test yapılıyor. Diyelim ki testten bebek geçmedi, kaldı. Bu gibi durumda 2 hafta sonra test tekrarı yapılıyor. Test tekrarında da yine testten geçmedi, kaldı durumu olursa, bir üst merkeze TEK ve BERA dediğimiz, klinik BERA dediğimiz test yapılıyor. Bu test beyindeki hani sinirin, hani işitsel beyin sapı olduğu için, eğer bunda da kalma söz konusuysa artık daha bir dikkatli olmamız gerekiyor. Çalışmalar da bunu gösteriyor ki ilk 6 ayda işitme kaybının fark edilerek ona müdahaleye başlanılmasıyla çocuk 6 aydan sonra başlanılan tedavi arasında belirgin farklar vardır. Yani tedavi dediğimiz şey ne oluyor? Sinirsel bir kayıp olduğunda mutlaka ve mutlaka işitme cihazı kullanmasını öneriyoruz.
1: Yani biz aslında bebeklere işitme cihazı takıyoruz değil mi?
2: Kesinlikle. Başta ama çocuklar işitme testinden

0: bazen maalesef ki karşılaşabiliyoruz. Çocuk 2 yaşına gelmiş, geç tanı aldığı zaman bu bizim de işimizi zorlaştırıyor. Ailenin de çocuğun adaptasyon sorununu da ortaya çıkarıyor. Ama biz ilk 6 ayda bunu tespit ettiğimizde, doğduğu dönemde tespit ettiğimizde çocuk cihaz kullandığı için artık beyine sürekli bir uyarı gidiyor. Ve bu uyarı sonucunda beyin gelişimini, o kelimelere, o seslere yanıtını geliştiriyor. Hı hı. Bu bir dönem biz kulak, hani cihaz kullandırdığımızda, diyelim bu çocuklarda anne karnındayken veya hani sonrasında yoğun bakım, kilo, diyelim 1,5 kilonun altında doğum, bunlar hepsi sinir gelişimini etkileyen faktörler.
1: Olumsuz etkiliyor maalesef.
0: Olumsuz etkileyen faktörler. Böyle bir durum olduğunda da aile umutsuzluğa sakın kapılmasın. Çünkü cihaz kullanımı sonrası biz genellikle 1 yaşına kadar cihaz öneriyoruz. Cihazla beyin artık bu sesleri tanıdığı şey olduğu için ileri vakalarımızda bunu bizim hani Sağlık Bakanlığı'nın sigorta kapsamında olan halk arasında biyonik kulak dediğimiz, hı hı, bizim kokleer implant olarak şey yaptığımız bir operasyona tabi tutulabiliyor. İleri vakalarımızda tabii ki. Hı hı. Bununla da erken, o yüzden erken tanı ve teşhis, tedavi çok önemlidir. Bizim böyle çok çocuklarımız var. Erkenden tanı ve takibini yaptığımızda normal gelişimini, konuşmasını, hayatının kalitesini hiç derece etkilemeyen ve diğer hani yaşıtlarından gelişimiyle ilgili hiç geri kalmayan bir sürü çocuğumuz var. O yüzden erken tanı çok önemlidir. Biz tanı ve tedaviye zamanında başladığımızda sorunsuz hayatlarını idame edebiliyorlar.
1: Kulaklığı ne kadar takıyorlar Cinare Hanım? Yani ilk taktılar kulaklığı, ne kadar zamanda bir tekrar, hem ölçü olarak hem de kulaklığın işe yarayıp yaramadığı, işte işitmeyle ilgili bir gelişme sağlanıp sağlanmadığını kontrol ediyorsunuz?
0: Şimdi genellikle diyelim çocuk yeni doğan döneminde bu tespit edildi. İşitmeyle ilgili bir sıkıntımızın olduğu. 1 yaşına kadar işitme cihazı kullanıyoruz. Beyin bu sesleri algılasın, tepki versin, yanıt versin, çocuk kendisi adapte olsun diye. 1 yaşından sonrasında sürekli cihazla takip etmiyoruz. 1 yaşından sonra ameliyat tabi tutarak biyonik kulaklık, kokleer implant ameliyatı
1: gerekiyorsa. Peki kulaklığı çıkartıp normal işitmesine dönen çocuklarda oluyor tabii değil mi? Bu tedavinin işe yaradığı, ameliyat gerekmeyen durumlar.
0: Şimdi işitme kaybının sinirsel bir işitme kaybı olduğunda ve doğuştan gelen bir kayıp olduğunda veya sonradan diyelim bazen çocuklar, bu illa doğuştan olmayabilir, menenjit durum olabiliyor, bir enfeksiyon rahatsızlığından sonra da işitme kaybımız olabiliyor. Sinirsel bir ileri işitme kaybımız varsa maalesef ki cihaz ve ameliyat çözümümüz oluyor. Yok işitme kaybıyla ilgili orta kulak enfeksiyonu dediğimiz, orta kulakta sıvı birikimi gibi olaylar olduğunda bunlar zaten tedaviyle ve takiple toparlanan durumlar. Yani onun tabii ki hastanın kliniğine göre
1: değişiyor
0: ve takibimize göre değişiyor.
1: Peki şimdi neden işitme bu kadar önemlidir de bir kulak burun boğaz uzmanı olarak sizden duyalım. İlk testlerin zorunlu olmasının sebebi aslında erken yakalamak. Ama bununla beraber işitme çocuğun gelişimi için çok kıymetli. İşitme ve konuşma, işitme, konuşma ve beyin gelişimi, anlama ve kendini ifade kabiliyeti arasında çok ciddi ilişkiler var.
0: Kesinlikle. Şimdi çocuk duyduktan sonra mutlaka ve mutlaka rutin testleri arasında işitme testi olması gerekiyor. Halk dilinde de bilindiği üzere duymayan çocuk konuşmaz. Biz bir şeyleri konuşmaya başladığımızda bir kelimeleri anlamamızın nedeni duymamız. Yani bugün Türkiye'de doğulup Türkçe konuşuyorsak demek ki duyduklarımız sayesinde. Diyelim Avrupa'da veya diyelim Amerika'da doğan çocuk İngilizce konuşuyorsa bu duydukları sayesinde. Yani duyması gerekiyor ki bunların kavram olarak beyninin gelişimini etkilesin ve bu onun sosyal becerilerini, konuşmasını etkilesin.
1: Yani önce duyuyoruz sonra konuşuyoruz.
0: Kesinlikle. Artık 3. aydan itibaren çocuk zaten seslere yanıt vermeye başlıyor, yön kavramı gelişiyor. Bunların hepsi beynin bu kelimeleri algıladığı, beyin de sürekli gelişim aşamasında. Duymadığı zaman bunlara tamamen kapanıyor. O yüzden ne kadar erken bu kelimelerle engelimiz olsa bile tedavisine, cihazımıza veya ekstra tetkiklerimize ne kadar erken başlanırsa beyin o kadar erken bunlarla tanışır ve bunlara yanıt verir. Gelişim o kadar normal devam eder.
1: Evet. Hatta yaşıtlarından çok da farkı olmadan çocuklar büyüyorlar, normal okullara gidiyorlar. Bir özel bir okula ya da bir kaynaştırma sınıfına bile ihtiyaç duymadan çocuklar süreç içinde.

0: normal sınıflara giderek eğitim öğretimlerini, günlük hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Burada eğer o taramada bir şey olduysa ya da atlandıysa, tarama yapılmadıysa ya da vesaire, yine de bebeğin gelişim süreci içinde annenin çocuğun sese verdiği tepkilere dikkatli yaklaşması gerekiyor, değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Bu gibi durumlarda zaten dikkatli annelerimiz sayesinde çoğu zaman bu durumlarla karşılaşabiliyoruz. Çocuklarınla birebir ilgilenme konusunda bunlar çok işe yarıyor. Diyelim tarama testinden kaldılarsa yeni doğan bebeksiz döneminde mutlaka ve mutlaka kontrollerine gitsinler. Tekrar teste gitsinler. Çünkü artık o sürede zamanla yarışıyoruz. Yani ne kadar dikkatli olurlarsa, paniğe kapılmadan olayın içinde birebir çocuğa ve doktor aile ilişkileri bu dönemde çok önemlidir. Ne kadar hani birlikte çalışılırsa o kadar verim alınıyor. Çocukların sesi yanıtını, teste tepkisini, onları güzelce bir değerlendirmeleri gerekiyor. Yani benim de sizin de söylediğiniz gibi zamanında bu işe müdahale ettiğimizde yaşıtlarından hiç farkı olmadan normal hayatlarına devam ediyorlar.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Tekrar görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Gebelikte 8. haftadan itibaren aslında kız ya da erkek farklılıkları oluşmaya başlıyor. Cinsiyet farklılıkları bu haftadan sonra yaklaşık bir süreç içinde takip edersek 12. haftaya kadar bu gelişim tamamlanıyor. 16. haftadan sonra ise aslında 12 haftada da görülebilir ama 16. haftadan sonra net bir şekilde bebeğin pozisyonda doğruysa eğer ultrasonda kız ya da erkek olduğu belli olabilir. Burada dediğim gibi pozisyon önemli. Bebeğin duruşu, kordonun dolanma şekli, biçimi, nerede olduğu, bütün bunlar izin veriyorsa doktor size, siz de öğrenmek istiyorsanız bebeğinizin cinsiyetiyle ilgili bilgi verecektir. Bebeğimlemutluyum.com'dan seçtiğimiz haberle veda ettik size. Tekrar görüşmek üzere, sağlıkla mutlulukla kalın diyelim. Kaçıranlar için programımızın tekrarının yarın saat 17'de olduğunu da hatırlatalım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Bebeğimle mutluyum.

0: Yeni reklamlar.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Senle hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.
7: Mevkisinde bir sitenin gördüğünüz gibi bahçe duvarına çarpmıştı. Dediğimiz gibi otobüsün önündeki aracın sürücüsü gözaltında tam sağ şeride girer gibi yapıp soldan devam edince bir şüpheli hareketle birlikte maalesef o kaza meydana geldi. 2 kişi ölmüştü, 1 kişi ağır, 16 kişi de yaralanmıştı. Bu kazayla ilgili son durum otobüsün önündeki aracın sürücüsünün gözaltında oldu. Değerli izleyenler, Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gelişmeler devam ediyor. Dosyadaki büyük sırrı Bakan Gürlek açıkladı. Şüphelilerin genç kıza intihar süsü vermek için eşyalarını nehrin dibine sonradan yerleştirdikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 10 kişi daha gözaltına alındı.
8: Yıllardır karanlıkta kalan o dosya düzenlenen şafak operasyonuyla darmadağın edildi. Erzurum ve Tunceli başsavcılıkları talimatı verdi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin kapısına dayandı. 10 kişi daha gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Gülistan Doku cinayetiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirildiği belirlendi. Yani olaya intihar görüntüsü verilmek için sahte kanıt üretilmişti.
9: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
8: Skandal bununla da bitmedi. Adli makamlardan gizlenen o dalgıç defteri ele geçirildi. Defterdeki gizli kayıtlarla resmi tutanakların birbirini hiç tutmadığı ortaya çıktı.
10: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
11: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
8: Şüpheliler Gülistan kaybolduktan sonra bile iş başındaydı. Siber polisler Doku'nun Instagram hesabına şüpheli girişler yapıldığını belirledi. Köprüdeki PTS kayıtları ve telefon sinyalleri de incelenince şüpheliler için çember iyice daraldı.
12: Sizin yakanızı bırakmayız.
8: Soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet iddialarıyla tutuklanmıştı.
7: Alihan Kurist Suç Örgütü operasyonunda sıcak gelişmeler yaşandı. Üçüncü dalga operasyonda 35 kişi tutuklandı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifadeye çağrıldı. Alihan Kurist'in kardeşi Hilmi Tuna Kurist'in pes dedirten ifadesi de ortaya çıktı.
13: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
8: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e uzandı. Şahin ifade verecek. Üçüncü dalgada gözaltına alınanlardan 35'i de tutuklandı. Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in kardeşi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde kaynağı belirsiz 200 kilo altın bulundu. Yurt dışına kaçarken yakalandı. O araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı. Gözler Şahin'e çevrildi. Aracı kiralama şirketine verdim. Haberim yok dedi.
14: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var.
8: Adalet Bakanı Gürlek bu sözleriyle Şahin'in ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekti.
14: Özellikle kiralama şirketi yok ve bu araç özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum.
15: Otoparkta duruyordu.
14: Otoparkta öyle değil.
8: Bunun hemen ardından İdris Naim Şahin de ifadeye çağrıldı.
14: Tabii İdris Naim Şahin Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazım.
8: Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınanların ifadeleri tamamlandı. 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.
16: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı?
8: Öte yandan örgüt lideri olan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in ifadeleri de ortaya çıktı. Üzerinden çıkan iki telefondan birinin şifresini unuttuğunu söyledi. Diğer telefon kimin bilmiyorum dedi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde bulunan 206 külçe altın ve 23 milyon liralık dövizdense habersiz olduğunu iddia etti.
16: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.
8: Kardeşi Kuriş hesabındaki 350 bin dolarlık kripto parayı araç alım satımı diyerek geçiştirdi. Üsküdar'daki lüks villasında ele geçirilen 29 milyon liralık dövizi ise ticari kazanç ve aile mirası olarak açıkladı.
16: Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk.
8: Devrettiği şirketindeki 6,5 milyar liralık bankacılık hacmini kabul etmedi. Aylık gelirinin sadece 150 bin lira olduğunu belirtti.
13: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
8: Asistanına gönderdiği 767 bin liralık para Hilmi Tuna Kuriş'e soruldu. Açıklaması şaşırttı. Dedemin mezar bakımı, temizliği ve peyzaj masraflarıydı diyerek kendini savundu.
13: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
7: Bir yangın da Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde meydana geldi. Ziraat alanında yani tarım arazisinde başladı. Kaş'a kadar uzandı. Size paylaşalım bunu. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde Korubükü Mahallesi burası. Saat 10.40 sıralarında ziraat alanında yangın çıktı. Yani tarım arazisi burası. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan bu yangın bölgede etkili olduğu, kuzey yönlü şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangın dereyi aşarak Kaş sınırına geçti. Saklıkent kanyonuna yakın bir noktada çıkan yangın kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla ilerledi. Alevlerin kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında kalan ormanlık alana geçtiği de bildirildi. Yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye şu an itibariyle çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş ormanlık alanlara yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalenin güçlükle sürdüğü de öğrenildi. Yangın kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması devam ediyor. İçişleri Bakanı çiftçi suç örgütlerine gözdağı verdi. Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız dedi. Güvenlik güçlerine de bunlara ters kelepçe takın, burunlarını sürtün talimatı verdi.
17: Ben arkadaşlara da söylüyorum. Bunları çökerttiğimiz zaman, ele geçirdiğimiz zaman bunları mesela yatırın. Ters kelepçe yapın bunları. Şöyle burunlarını bir sürtelim.
8: Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız dedi. Milletin canına ve malına kasteden, sokakların huzurunu bozan suç şebekelerine işte bu sözlerle gözdağı verdi.
17: Ters kelepçe yapın bunları. Şöyle burunlarını bir sürtelim.
8: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duruşu kararlı, talimatı netti.
17: Onlar nasıl suç işlerken vatandaşımıza hiç acımıyorlarsa biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman bunları bir yere yatıralım. Bir
18: bizzat bakan talimatı tabii, var tabii. Bu konuda yani hiç taviz göstermiyor.
8: Çiftçi çetelere ve suç örgütlerine karşı tavizsiz ve sert bir mücadele istedi.
17: Bunları çökerttiğimiz zaman, ele geçirdiğimiz zaman bunları mesela yatırın. Ters kelepçe yapın bunları. Şöyle burunlarını bir sürtelim.
19: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
7: Hatay Arsuz Belediyesi çalışanı Süleyman Yıldız depremde kaybettiği yakınlarının acısını çöp aracıyla çocuklara oyuncak dağıtarak hafifletiyor. Belediye Başkanı Sami Üstün de bu anlamlı hareketi destekleyerek vatandaşlara oyuncakları çöpe atmama ve biriktirme çağrısında bulundu.
8: İlk bakışta yolda giden bir çöp arabası, ancak durduğunda o aracın çöp taşımaktan farklı bir misyonu olduğunu anlıyoruz. Bunun için ön camına bakmanız yeterli.
15: Yolumuzu dört gözle bekliyorlar.
8: Hatay Arsuz Belediyesi'ne ait çöp aracını kullanan belediye personeli Süleyman Yıldız.
15: Benim lakabımı da Süslü Silo koydular. Beni TikTok'tan takip ediliyor SS Silo diye. Böyle dağıldığımız Süslü Silo kaldı.
8: Her ne kadar türü çöp arabası olsa da Süleyman Yıldız araca mis gibi bakıyor. Onu her fırsatta temizliyor. Özellikle sürücü kabinine gözü gibi bakıyor. Çünkü burası çeşit çeşit oyuncakla dolu. Aracın konsoluna konulan oyuncaklar neredeyse tüm camı kaplıyor. Oyuncakların kimini vatandaşlar veriyor.
15: Kimisi sıfır oyuncaklar geliyor, onları da dağıtıyoruz. Bizim kendi bulduğumuz oyuncaklarımızı kendimiz yıkatıp geri getiriyoruz.
8: Süleyman Yıldız 6 Şubat 2023'teki depremde yakınlarını kaybetti. Bu oyuncakları gittiği yerlerde çocuklara dağıtarak bir nebze olsun içindeki acıyı hafifletiyor.
15: Babamı kaybetmişim, kız kardeşimi kaybetmişim, annemin 3 tane parmağı kopmuş. Yani babamın da çocuklara olan ilgisini bildiğimiz için Allah rahmet eylesin. Buna istinaden biz bu çocukları sevindirmeye her gün devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yani güzel.
8: O çocukların yüzündeki mutluluğu görünce acısını unutuyor. Çocuklar da onun geliş saatlerini biliyor.
15: Ya kapıda, ya pencerede, ya balkonda çocukların hepsi birikmiş oluyor. Biz de orada birikenleri gördüğümüz zaman hemen poşeti alıp aşağı iniyoruz.
8: Süleyman Yıldız ve arkadaşlarının yaptığı bu çalışmayı Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün de destekliyor.
19: Hakikaten gururlandım arkadaşlar. Yüreğinize sağlık.
8: Yıldız ve arkadaşlarını ödüllendiren Üstün bir çağrıda bulundu.
19: Oyuncakları çöpe atmayalım. Oyuncakları bir kenarda biriktirelim. Bizler de onu alıp köyde, ücra yerlerde kim varsa, hangi çocuğumuzun oyuncağa ihtiyacı varsa bizler sizin aracınızla dağıtalım.
6: TGRT FM Haber.
20: Şimdi reklamlar.
21: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
22: Vakıfbank daima seninle.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
23: Okula dönüş

0: Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Ve programınız Hatıralar şu anda sizlere ulaşıyor. Ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyoruz. Ondan sonra programımızı açalım istiyoruz. Değerli dinleyiciler, birkaç asır evvelki Türk hanımlarının yaşayış tarzları için çok yanlış şeyler yazılmış, birçok hayal mahsulü hikayeler ortaya atılmıştır. Fakat Ceruzalemi adlı Fransız seyyahının yazdıkları bunların en hakikate uygun ve en enteresan olanlarından birisidir. Bu kimse Türkiye'ye gelmiş, gezmiş, kendisi bizzat görmüş, tetkik etmiş ve yakın kadın akrabalarının ve arkadaşlarının yardımlarına dayanarak bir takım tetkikler kaleme almış. Bunlar hakikaten eski Türk hayatını öğrenmek isteyenler için faydalı birer kaynak. Le Tour du Monde, Dünya Seyahati adlı bir Fransızca mecmuada da bu hatıralarını neşretmiş Ceruzalemi 1863 yılında. Bu hatıraların neşredildiği Le Tour du Monde mecmuası aynı zamanda bir takım ressamların tablolarıyla da süslenmiş. Fakat bu tablolar 1863 tarihli hayattan önceki bir hayatı tasvir ettiği için zannediyoruz ki 1863'te bu hatıraların neşredilmesinde seyyah bir hayli yaşlıydı ve onun görüp gezdiği zaman çok daha eskilere aitti. Bundan dolayı değerli dinleyiciler, Ceruzalemi'nin oldukça enteresan bulduğumuz hatıralarını, ki daha ziyade İstanbul'da bir buçuk asır evvelki İstanbul'da, hatta iki asır evvelki diyelim İstanbul'da kibar Türk hanımlarının hayatını gözler önüne seren hatıralar olduğu için sizlerle bu programda paylaşmak istiyoruz. Birinci hatıra, o zamanki Türk kadınlığının hayatına umumi bir bakış serlevhasını, başlığını taşıyor değerli dinleyiciler. Diyor ki seyyah, Garplılar eski Türk kadınları hakkında yanlış bilgiler edinmişler. Bu inançlarında Diderot'un kadın acıyorum sana demiş olmasına dayanmışlardır. Onlar Türk kadınlarını dört duvar arasında hapis hayatı yaşayan, sopa ve kırbaç altında inleyen, her türlü zevkten, eğlenceden alıkonmuş, toplu hayattan uzaklaştırılmış, ortaklarının arasında yaşayan ve bir de efendilerini tanıyan insanlar olarak canlandırırlardı. Halbuki eğer hakikati doğru bilselerdi, Avrupa kadınları şarttaki, yani İstanbul'daki kadın kardeşlerinin kaderi ve hürriyetleriyle kendilerininkini değiştirmekte asla tereddüt etmezlerdi. Hanım aslında onların zannettiklerinden çok farklı olarak harem içindeki hayatında da, dışarıdaki gezme ve eğlenmelerinde de zevkleriyle mütenasip bir derecede günlerini geçirmektedir. Tabii biz burada hareket ve serbestlik bakımından konuşuyoruz diyor Ceruzalemi. Yoksa kültür ve içtimai haklar bakımından durum başkadır. Şark kadını çocukça diyebileceğimiz karakterleriyle ağır ve ciddi meşgalelerden ziyade eşya arasında oyalanarak günlerini geçirir. Kadere iman etmiştir, halinden memnundur. Avrupalıların gözüne batan bu gibi haller Türkiye'nin bu zamanki hayatında umumidir ve normal karşılanmaktadır. 13-14 yaşlarından itibaren kızlar bütün öğrendikleri el işleri, bir evi çekip çevirme kabiliyeti, bir miktar hesap, bir miktar güzel yazı, okuma yazma tabii ki, bir miktar şiir, bunlar o zamanki şarkta kadınların öğrendikleri, öğrenmesi istenen en mühim bilgilerdi. Tabii evdeki hizmetkarlar sebebiyle de Türk kadınlarının en büyük ve en korkunç düşmanı can sıkıntısı olmuştur. Bu sebeple can sıkıntısını gidermek, iç sıkıntısından kurtarmak için çok çeşitli teşebbüslerde bulunurlar. Eğlenmek, oyalanmak, açılmak, ferahlamak için çok gayret sarf ederler. Bundan dolayı birçok vesileler meydana getirmişlerdir bu can sıkıntısını, iç sıkıntısını izale etmek için. Bir kere zengin evlerinde haremler vardır. Haremlerde her hanımın ayrı bir dairesi vardır ve bir yığında hizmetkarı bulunur. Haremdeki hanımlar söyleşerek birbirlerinin dairelerinde toplantılar yaparlar. Bu toplantılarda konuşulur, sohbet edilir, hikayeler anlatılır. Kış aylarında bunlar tandır başında yapılır ve adına tandır sohbetleri denir. Odalarda eskiden tandırlar vardı ısınmayı sağlamak için ve burada şiirler söylerler, söyler gülerler. Taşlıklarda, sofalarda oyunlar oynarlar, bahçelerde gezintiler yaparlar, salıncaklarda sallanırlar. Bütün bunların yanında bazı hanımlar çubuk ve nargile içerler ve hafif kahvaltılar ederler. Zaten böyle zevk ve eğlencelerin ağır masraflara yol açacak bir tarafı da yoktur. Ne kadar bol kullanılsa bile gerek tütün, gerekse dondurmalar, şekerlemeler, meyveler, yemişler öyle çok pahalı şeyler değildir. Bir haremde birçok kadın bulunur. Komşu haremlerde de kadınlar çoktur. Sabah, ikindi veya akşam toplantıları komşular arasında da yapılır. Bu da o hayata bir parça da olsa olsun ayrı bir çeşni katar. Fakat tabii ki sokak hayatının haremdeki hanımlar için daha başka cazibeleri vardır. Tabii ki sokağa çıkmak, sokakta gezmek ev eğlencelerine tercih edilir. Çünkü çarşı, pazar daha hareketli, daha cazip, daha zengindir ve evin monoton, durgun halinden şüphesiz ki üstündür. Onun için hanımlar dışarı çıkmak için vesileler meydana getirirler. Ancak tabii dışarıdaki seyahatleri de, gezintileri de belli bir edep ve kontrol dairesinde cereyan eder. Şimdi bu dışarı gezmeleri, bir kere ev ziyaretleri başta gelir. Üç çeşit olur bu ziyaretler. Haberli ziyaretler, ki bunlar davet üzerine ziyaretlerdir umumiyetle. İkincisi ansızın yapılan ziyaretler. Bir de tanrı misafiri denilen zuhurat ziyaretleri. Harem halkından biri veya birkaçı bir ev ziyaretine gitmek istedikleri zaman yanlarına harem ağalarından birini katarak iki haberci cariyeyi, halayı yer uzaksa arabayla, yakınsa yaya olarak gönderirler. Bunlar hanımlarının ziyarete geleceğini veya davetini bildirirler. Bu cariyeler konağın sofasına alınır, hanım misafir odasına geçtikten sonra yanına çıkarılır ve hanımların haberini ulaştırdıktan sonra etek öpüp giderken, yani saygı gösterisinde bulunup giderken kapının eşiğinde konağın kalfası tarafından onlara ya oyalı ipek birer başörtüsü yahut da atlas kese içinde gümüş para gibi hediyeler, bahşişler verilirdi. Konağın kalfası konaktaki cariyelerin en üstün olan hanımdır. Cariyeler de bu hediye üzerine hane halkına dualar ederek yere eğilir, selam verirler ve kendilerini haremin taşlığında beklemekte olan harem ağasına iltihak ederek aldıkları cevabı hanımlarına ulaştırmak üzere dönerler. Ne giyerler burada? Bu ziyaretlerde mevsimine göre giyinirler. Mevsimine göre renk ve cinste misafir elbiseleri giyerler. Misafirlik elbiseler, yabanlık, ellik elbiseler giyerler. Yüzük, küpe gibi ziynetlerini de ihmal etmezler. Gözlerine sürme çekerler. Mevsimine göre kokular sürerler. Ellerine ya ince zarif işlemeli bir mendil yahut da yelpaze alıp taşırlar. Tabii dış elbise giydikleri için bunlar dışarıya çıktıkları zaman asla görülmez. Feracenin altında. Ziyaret edilen evde önce bir yorgunluk kahvesi içilir. Sonra şerbetler ikram edilir. Sohbet ilerledikten sonra gümüş takım ve tepsiler içerisinde mevsim meyveleri ve yemişleri takdim edilir. Bu esnada tabii karşılıklı davetler kararlaştırılır. Biz size geldik, siz bize geleceksiniz kabilinden. Toplantı arasında eğer bir şair hanım varsa o toplantıda bunların yazdıkları şiirler okunur veya bunların ezbere bildikleri şiirler varsa bunlar okunur. Bunlardan bestelenmiş olanları varsa sesi güzel olanlar bunu şarkı olarak söylerler. Bir takım o zamanki hanımlar arasında cari olan oyunlar oynanır. Tabii bütün bunlar misafirlerin nezdinde bir memnuniyet hasıl eder. Bu da ev sahibine gurur bahşeder. Bu toplantılar daha çeşitli hususiyetlere de sahne olur diyor seyyahımız. Mesela aralarında hattat olanlar veya ince iğne ve oya işi yapanlar eserlerini ortaya çıkarırlar. Birbirlerinin de fikirlerini alarak bu işlerini yaparlar. Bu da bir eğlence teşkil eder. Başka ziyaret habersiz ziyarettir. Onlar da aşağı yukarı bu şekilde olur. Haber vermeden gidilir. Evde bulunursa misafir olunur. Evde bulunmazsa geri dönülür veya başka bir yere gidilir. Bütün bu ziyaretlerin müşterek vasfı komşuluğa, tanışıklığa veya ahbaplığa müstenit olmasıdır, dayalı olmasıdır. Yani ancak hanımlar tanıdıkları, bildikleri, komşuluk yaptıkları kimselere böyle davetli veya davetsiz giderler. Bir de zuhurat ziyaretleri vardır. Bunlara mecburiyet icabı ziyaretler de denir ki bunların yanında bir de tanrı misafiri denilen kimselerin ziyareti gelir. Fakat bu istisnai hal harem hayatının mühim bir cephesini teşkil etmez. Bu meyanda Allah kavuştursun, gözünüz aydın, hoş geldiniz, başınız sağ olsun ve tebrik ziyaretleri gibi çeşitli hadiselere bağlı gelip gitmeler de zikredilebilir. Bir de hamam ziyaretleri vardır. Hemen her mahallede bir kadınlar hamamı veya haftanın 2-3 gününü kadınlara tahsis eden bir erkekler hamamı vardır. Fakat kadınlar daha ziyade uzak semtlerdeki hamamlara gitmeyi tercih ederler. Çünkü bunun sebebi kendi aralarında dereden tepeden konuştukları zaman birbirlerine filan veya falan hamamın metü senasını yapmaktan geri durmamalarıdır. Hemen böyle bir hamama birlikte gidecekleri günü oracıkta kararlaştırırlar. O gün için hazırlıklara girişirler. Köfteler, yemekler, dolmalar, tatlılar hazırlanır. Öylece yıkanmaya giderler. Günün erken saatlerinde yataklarından kalkarak gerekli hazırlıkları ikmal ederler. Günlerce evvelinden tutulmuş arabalar veya kayıklarla hamama giderler. Hemen bütün günlerini büyük bir eğlenme fırsatı da saydıkları hamamın kaynar su dolu kurnaları başında gülüşüp konuşarak, taslarla birbirlerine sular atıp şakalaşarak, yemekler yiyip şerbetler içerek geçirirler. Bilhassa hararet kesici şerbet olarak turunç şerbeti başta gelir. Bazen komşu kurnalardaki diğer gruplar arasında kıskançlık, anlaşmazlık, laf atışmaları sebebiyle münazalar çıkar. Ama yine de her şey tatlıya bağlanır. Hamamda kız görmeye gidilmesi, görücülük yapılması da sık sık tesadüf edilen bir usuldür. Bir de gezintilerden bahsediyor seyyah Ceruzalemi. Gezintiler başlıca kır gezintileri halinde yapılırdı. Hususiyetleri olan yerlere toplulukla gidilirdi. Gün açık havada geçirilirdi. Mevsimine veya yerine göre araba veya kayıklarla sabah erkenden yola çıkılırdı. En ziyade rağbette olan yerler Boğaz'ın Anadolu ve Rumeli sahillerindeki mesire yerleriyle diğer ormanlık, subaşı ve güzel manzaralı yerlerdi. Tabii kır ziyafetleri de başlı başına incelikler, ihtişamlı zenginlikler arz eder. Bizim hiçbir bayramımızda bunlara erişecek ayarda incelik ve şiir yoktur diyor Fransız seyyah. Oralarda akşama kadar türlü oyunlar ve eğlencelerle vakit geçirilir. Yemek vakti gelince bir araya gelinir, büyük bir ihtimamla hazırlanmış çeşitli yemekler yenilir. Fransız yazar, Türkiye'de de kalmıştır, Lamartin böyle yer toplulukların dağılarak çiçek tarlalarıymış gibi süslediği kırların üzerinde beyaz yaşmaklı feraceli hanımların bezediği mesire yerlerini çok güzel tasvir etmiştir. Ağaların ve uşakların veya bunlar bulunmuyorlarsa aileden delikanlıların himayesinde bu gezintiler akşam üzeri dönüş vakitlerine kadar hoş bir şekilde devam eder. Bir de tekke ve türbe ziyaretleri vardır. Türbeler, sultanlar, valide sultanlarla bunların kız veya erkek çocuklarının mezarlarının bulunduğu yerlerdi. Keza din büyüklerinin de böyle türbeleri vardı. Bu türbeler İstanbul'un her yerine dağılmıştır. Kadınlar arasında türbeleri ziyaret çok yaygındır. Zira bunun için büyüklerden müsaade almak kolay olduğundan sık sık bu ziyaretleri sıralarlar. Böylelikle birçok gayelerine erişirler. Meraklarını, gezinmek ve sokağa çıkmak arzularını tatmin ettikleri gibi mukaddes vecibelerin de yerine getirilmiş olmasının huzurunu tadarlar. Zevk ve tecessüs sayıki ile tekkeleri de ziyaret ederler. Bilhassa Mevlevi tekkelerinde ki ihtişamı görmek istemeleri bu meraklarının başında gelir. Bu tekkelerin aleni merasimleri olur. Bazıları da dönen dervişleriyle meşhurdur. Bazılarının son derece dikkat çekici, tahrik edici, yüzlerce garip hareketlerle türlü ezalara, cefalara tabi tuttukları vücutları böyle tekkelerin sık sık kalabalık sahne olmalarına sebep teşkil eder. Kadınlar vücuda iğneler batırmak, yatağanlarla ve büyük bıçaklarla dövünmek, yılanlar içinde yuvarlanmak ve onları vücuda sarmak, dolamak gibi birçok hareketlerin karşısında hayretlere gark olurlar. Şaşkınlık çığlıkları, hayranlık hisleri, merhamet gözyaşları ile seyre devam ederlerdi. Bir de helva geceleri vardır. Haremde gece hayatı esasında pek yoktur. Olsa da Müslüman adab ve adetlerine aykırıdır. Ondan dolayı böyle toplantılarda erkekler bulunmaz. Zengin haremlerde helva gecesi bir doğum münasebetiyle, bir izdivaç için, efendinin bir rütbe yükseldiği zamanlarda ve buna mümasil daha birkaç vesileyle tertip olunur. Bir iki gün önceden cariyeler davet edilecek kadınlara hanımlarının davetini bildirirler. Bazen de bu daveti hanım bizzat bir sırasında misafirlerine veya bir ziyarete esnasında ziyarete gittiği ev sahibesi hanıma şifahi olarak, sözlü olarak bildirir. Efendiler de böyle davetleri gelmesi istenilen kimseye haber verirler. Şu noktaya dikkat edilmelidir ki böyle gecelere sadece Müslümanlar değil, Frenk kadınları yani Hristiyan veya ecnebi kadınlar da davet edilir. Hatta evin efendisinin işi dolayısıyla münasebettar bulunduğu, ahbaplık tesis ettiği yerli Hristiyan kimselerin karıları da bu gecelere katılabilirler. Güneşin batmasını müteakip hanımlar karanlık sokaklarda bir uşak veya hizmetçinin taşıdığı mum feneriyle yollarını seçerek davet edildikleri evlere giderler. Cariyeler, hizmetkarlar, halayıklar misafirleri temenna ile yani böyle sağ elini karşı tarafın eteğine götürüp onu alıp ağzına götürüp yani öper gibi yapıp başına koymak suretiyle karşılar. Güler yüzle onlara hoş geldiniz derler. Önden giderek giyim kuşamın ev içine uymasını temin etmek üzere ayrılmış bir soyunma odasına götürürler. Misafirler orada ferecelerini ve yaşmaklarını yani manto ve başörtülerini çıkarırlar. Çediklerini ve papuçlarını yani sokak ayakkabılarını ev içinde giyilecek olanlarla değiştirirler. Sonra cariyeler davetlileri buradan alarak merdivenin sağ kenarından vücutları yarı dönük olarak önden çıkmak suretiyle edepli olarak yani ve şayet misafirlere büyük hürmet gösterilmesi icap ediyorsa onları dirseklerinden veyahut koltuklarından hafifçe tutarak yukarı kata çıkarırlar. Saraylarda veya zengin haremlerinde tabii bu yol birçok dairelerden, koridorlardan veya ses seda çıkmayan bölmelerden geçmek suretiyle hayli uzun sürer. Ve nihayet salona veya toplantının yapılacağı yere varılır. Ki bu toplantı yeri şüphesiz haremin en geniş ve en muhteşem salonudur. Buraya divanhane denir. Bu odalarda karşılıklı divanlar, kenarları altın işlemeli yastıklar, yer yer kare biçimindeki şilteler, zengin yer ve duvar halıları, muhteşem perdeler gibi sayılması çok uzun sürecek zengin eşya ve dekorlar bulunur. Şayet o eve Frenk modası girmişse bu odada iskemle, koltuk, kanepe gibi eşya da bulunur. Kesme kristalden avizeler, gümüş şamdanlar, muayyen aralıkla münasip yerlerde ince ayaklar üzerinde konulmuştur. Bunlardan neşrolunan ışık toplantı odasını ışıl ışıl aydınlatır. salona serpiştirilmiş sair çeşitli süs eşyasının ince bir zevk ve sanat eserini gösteren biçim ve motiflerde olduğunu da düşünmelidir. Kışın böyle büyük salonları ısıtmak hayli zor olmaktadır. Zira Türk evlerinde şömine veya sobalar henüz mevcut değildir. O zaman kış toplantıları ufak bir veya birkaç odada birden yapılırdı. Bu odaların ısıtılması ortadaki büyük bakır mangallarla divanların köşelerine yerleştirilmiş tandırlarla ayarlanır. Ev sahibesi divanın kendine ait bir köşesine oturur. Davetliler kendisine hürmetlerini ibla için bekleme odasından buraya girdiklerinde hanım onlara tebessümle hoş geldiniz, sefa geldiniz der, temennalarına ve komplimanlarına mukabele eder. Kızlara ve genç kadınlara elini öptürür ve keza davetlinin davetlisi kadınları da aynı şekilde karşılar. Kapılar her misafire açıktır. Birisinin mükrimliği, ikramseverliği, hayırperverliği anlatılmak istendiği zaman kapısı ardına kadar herkese açıktır denir. Buyurunlardan sonra misafirler yan yana otururlar. Ya ayaklarını divan üzerine çekerek altlarını alırlar yahut da bir ayaklarını bükerek üzerine otururlar. İkinci şeref mevkii yani ev sahibesinin sağ tarafı misafirlerin en yaşlısına, en hürmetlisine tahsis olunur. Yahut da bu mevki şerefine toplanılan kimsenin yani toplantının sebebi olan hadiseye en yakın bulunan kimsenin yeri sayılır. Şayet davetli sayısı çok olur da divanlarda oturacak yer kalmazsa kızlar ve genç hanımlar yerdeki şiltelere yani büyükçe yer yastıklarının üzerine veya divanın etrafını çeviren halılara otururlar. Cariyeler durmadan hizmetlerini ifa ederler, kahveleri, şerbetleri fincanlar veya bardaklarla takdim ederler. Bu fincanlarla bardaklar son derece sanatkarane ve ince bir işçilikle zarif biçimli kıymetli madenlerden yapılmış zarfların içindedir. Bu ikramlar durmadan birbirini takip eder. Kahveden sonra ayrı ayrı küçük gümüş tabaklara konulmuş olarak büyük tepsilerle türlü kurabiye, şekerleme ve reçeller dağıtılır. Bir tatlı ikram edildiğinde o kristal bir kavanoz içinde tepsinin orta yerine konur. Etrafına da su dolu bir bardağın içinde birçok kaşık sunulur. Herkes bir kaşıkla tatlı alır ve kullanılmış kaşıklar ayrıca konulan bir bardağa bırakılır. İkramların karakteristik tarafı her misafirin önce uzun bir çekinmeli teşekkürden sonra ikram edileni almasındadır.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin, kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnı bağıraşlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Bazen bir kişinin anlattıkları dinlenir, bazen de umumi olarak herkes kendi arasında veya karşı karşıya divandan divana muhatabıyla konuşur. Mütakiben ev sahibinin bir işaretiyle cariyelerden gösterilecek hünerleri olanlar gelir, şarkılar söyler, hünerlerini gösterir. Sonra da ev sahibesi başka meşgale ve eğlenceler bulmaya çalışır. Misafirlerini kendi kendilerine bırakmamaya gayret eder. Aralarında iyi konuşmakla temayüz eden, tatlı hatıralar ve hikayeler anlatmakla meşhur olan bir kimse varsa onu dile getirmek için vesileler aranır. Ve bazen onun belki 20. defa tekrarladığı bir mevzu dinleyenler tarafından iyice bilindiği halde gene merakla dinlenir gibi yapılır. İcabına göre vaziyet alınır. Gülme ve hayret tavırları takınılır. Kimse bildiğini belli etmemeye çalışır. Çünkü nezaket kaideleri bunu emreder. Vakit böylelikle geçirilerek helvanın yenme zamanı beklenir. Helva zamanı gelince ev sahibesi elini 3 defa çırpar. Helva gelsin işaretini verir. Bu sağ elini sol el avucunun içine vurarak el çırpma, Türklerde zil gibi bir çağırma ve haber verme işaretidir. Salona giren cariye ev sahibesinden aldığı emirden sonra eğilerek geri geri yürümekle çekilir. O sırada salona giren diğer cariyeler gerekli hazırlıklara başlar. Orta yere büyük bir gümüş sini yerleştirilir. Masaların, tandırların üzerine de meyve ve yemişlerle dolu ufak siniler konularak hanımın her bir misafirine ayrı ayrı buyurunuz demek suretiyle yaptığı davete icabet edilir. Helva ve sair çeşitli nefis şeyler yenilir. Sininin etrafındakilere peçete vazifesini gören yekpare uzun bir sim veya altın işlemeli ince kumaş kucaktan kucağa dönerek dolaşır. Eğer salonda birkaç sinilik gruplar varsa aynı şekilde sofra örtüleri diyebileceğimiz müteaddit kumaşlar kullanılır. Ev sahipleri veya onların yakınları bir grupta kalmaz, her gruba dağılırlar. Şarap ve diğer alkollü içkiler İslamiyet'te tamamen reddedildiği için bu ziyafetlerde ve helva ziyafetlerinde yalnız içme suyu ve soğuk serin şerbetler sunulurdu. Nefis yiyecekler yendikten sonra cariyeler büyük bıçaklarla helvayı keser ve gümüş işlemeli tabaklar içinde misafirlere tevzi ederler. Yemekten sonra kıymetli taslar içinde getirilen su ile misafirler ağızlarını ve ellerini yıkarlar. Sofradan kalkılınca divanlara çekilirler. Kahvelerini ve isteyenler tütünlerini içerler. Bundan sonra konuşmalar başlar. Tabii çocuklar ve gençler bu konuşmalardan sıkılacakları için ev sahibesi onların ceplerini ve ellerini şekerlemelerle, yemişlerle doldurur. Bu hususa gösterdiği ihtimam ve itinada ev sahibisi asla ihmale düşmez. Küçükleri de büyükler gibi ağırlamaya çalışır. Sohbetler yapılırken küçüklerle çocuklar ya diğer odalarda gezinir, oynar yahut da yaz ise bahçeye çıkarılarak eğlendirilir. Vakit böylece geçirilir, yorulan küçüklerle uykusu gelen çocukların bir kenara yatıp uyuklamaya başlamasından veya annelerinin kucağına gelmelerinden gitme zamanının geldiği anlaşılır. Misafirlerden biri bu arzuyu kendisi namına izhar edince, açıklayınca, diğerleri de kendisine iltihak ederler, katılırlar. Bu şekilde konuşmak Haziru'nun, oradakilerin en yaşlı, en büyük hanımına düşer. Ev sahibesi vakit ne kadar geç olsa gene buna mümanaat eder, karşı çıkar. Misafirlerine daha oturmalarını söyler. Bu bir nezaket kaidesidir. Nihayet misafirlerin arzularına boyun eğmişçesine memnuniyetinin son bulduğunu, gitmelerine razı olmaya mecbur kaldığını gösteren bir ifadeyle bu ziyaretin kısa olduğunu, gene beklediğini, kusur etmişse affedilmesini bildirir. Bu yolda mükalemeler, konuşmalar son derece çeşitli hürmet ve nezaket şekillerini taşırlar. Teker teker ayrı ayrı ayrılma merasimi yapılır. Dualar, el öpmeler, teşekkürler, karşılıklı davetler ve iyi temenniler arasında ev sahibesi duyduğu şerefi belirtir ve muhatabına göre gereken güzel sözleri sarf eder. Her bir misafire son hizmeti yapmak maksadıyla yanlarına adamlar katar. Onlar misafirleri fenerlerle evlerine götürmek yahut uyumuş çocukları veya eşyayı taşımak yahut da yaşlılara refakat etmek vazifelerini yerine getirirler. Efendim bir de çarşı pazar ziyaretleri vardır. Kadınlar çarşıya toplu gitmekten, hiç olmazsa yanlarında bir arkadaşlarıyla çıkmaktan hoşlanırlar. Hatta bazen 10-15 kadınlık bir grubun ellerinden tuttukları veya kucaklarında taşıdıkları irili ufaklı çocuklarıyla çarşılarda alışveriş ettikleri görülmüş sahnelerdendir. Muhakkak olan bir şey varsa, hiçbir kadının tek başına çarşıya, pazara pek mecbur kalmadan çıkmadığıdır. Ne yapar ne eder, ikisi üçü birleşirler, alışverişe öyle giderler. O günün büyük bir kısmı böyle geçer. Çekişe çekişe pazarlık eder, çıkışır gülüşürler. Çarşıdaki Hristiyan ve Musevi esnaf ve tacirler kadar Türkler de kadınlarla alışveriş etmeyi pek sevmezler. Her hallerinden ve tavırlarından, konuşma ve giyinişlerinden asil ve yüksek ailelere mensup oldukları anlaşılan kibar kadınlar hariç, ekseriyetle kadınlar alışverişlerinde dükkancılarla laf yarışına girişir, alışverişlerini büyük gürültülerle yaparlar, bir sürü mal sorarlar, yığınlarca eşyayı tezgaha indirterek rafları boşalttırırlar ve sonunda hiçbir şey almadan çıkıp gittikleri de vakidir. Bu arada da dükkancının sadece kendileriyle meşgul olmasını isterler. Başka müşterilere bakmasından hoşlanmazlar. Hele çırak ve tezgahtarla iş görmeye hiç yanaşmadıkları gibi dükkancının kendilerine mevsimine göre sıcak veya soğuk bir şey ikram etmesinden de son derece hoşlanırlar. Bu sebepledir ki çarşıların kalabalıklığı arasında bir sürü de seyyar şerbetçiler, dondurmacılar, yemişçiler vesaire gibi esnaf arabayla veya sırtlıklarıyla dolaşıp dururlar. Kadınların pazarlıklarında ekseri sözlerini dinlettiklerine kani olmalarına sebep de dükkancıların kadın müşterilere daima çok yüksek fiyatlar söyleyip sonra hakiki fiyata doğru inerek hem onların çekişe çekişe pazarlık merakını tatmin etmiş hem de onlarla alışveriş yapmak imkanını bulmuş olmalarıdır. Bu fiyat farkları yüzünden dükkanında kadın müşterisi varken gelen erkek müşterilere esnaf ve tacir fısıltılı bir şekilde hitap eder veya erkekleri bekletirler. Yahut da ikide bir beklemelerini temin eden sözlerle onları tutar, kadınların gitmesini kollarlar. Çarşı, feraceli kadınların verdiği manzara içinde bir karnaval alemini andırır. Zira çarşı gürültülü ve hareketlidir. Kadınlara biraz sertçe hitap etmiş bir dükkancının hali dumandır. Esnaf, kadınların bu gibi taşkın hareketlerine veya cevaplarına muhatap olduğu zaman serin kanlı durur, kadınları mazur görürler. At meydanı buluşma yerlerinden biridir. Çarşıdan dönen hanımlar buraya da bir uğrarlar. Burada üşüşmüş, seyyar, sabit, çeşit çeşit şeyler satan satıcılar sanki satış yapmaya değil de avazları çıktığı kadar bağırmaya gelmişler gibi gürültülerin ayyuka çıkmasında birbirleriyle yarışa kalkmışlardır. Değerli dinleyiciler, şimdi de Evliya Çelebi'den bir hatıra sizlere nakletmek istiyoruz. Evliya Çelebi'de hatıra mı yok? Bu emsalsiz derecede hoş seyyah gençliğinde Sultan 4. Murat'a müsahip olmuştu. Müsahip değerli dinleyiciler, padişahın Nedim'i, onunla sohbet eden, onun yanında bulunan, onu eğlendiren, sıkıntılı, üzüntülü zamanlarda neşelendiren kimse demektir. Devlet görevlisi değildir. Devlet işlerine karışmaz. Tek vazifesi padişahın hoşça vakit geçirmesini temin etmektir. Bunlara müsahip veya Nedim deniyordu. Evliya Çelebi gibi hoş bir seyyah dünyada yok. Belki hiçbir millette yok değerli dinleyiciler. Onun şahsiyeti nüktedan, zarif, şakacı ve neşeyi kendisine arkadaş edinmiş bir kimse olduğunu biliyoruz. Omuzunda heybesi, heybenin içinde tomar tomar kağıtlarıyla yedi iklim dört bucağı dolaşmış. Gördüğünü olduğu gibi duyduklarını inanılmayacak şeyler olsa bile garip bir safiyetle ve inanarak nakletmiştir. Şimdi bakalım Evliya Çelebi Sultan 4. Murad'a nasıl müsahip ve nedim olmuş, bu hatırasını kendi dilinden kısaca sizlere nakledelim. Yani 1635 senesinin Ramazan-ı Şerif'inde Ayasofya Camii'nde nice bin adam toplanmıştı. Evliya Çelebi o sırada 20 yaşındadır. Yakışıklı, dinç, neşeli bir delikanlı. Sesi de çok güzel. Birçok defalar Kur'an-ı Kerim'i ezberden hatmetmiştir. Babasının ısrarıyla o gece Kur'an-ı Kerim okuyor. Tam Fatiha'yı sona erdirmişti ki Kozbekçi Mehmet Ağa ve silahtar Melek Ahmet Ağa'yı yanına yaklaşarak altın yaldızlı bir Yusufi taç giydiriyorlar. Buyurun, sizi saadetli padişah ister diyorlar. Bu iltifat karşısında Evliya Çelebi'nin, yani Derviş Mehmet Zilli'nin ne büyük bir heyecan geçirdiğini söylemeye lüzum yok. Evliya Çelebi orada cami içinde huzura varır varmaz yer öpüyor. Padişah da orada. Padişah Sultan 4. Murat onun heyecanını görüyor. Kaç saatte hatim indirebilirsin diye soruyor. Evliya Çelebi, hiç de yaşından umulmayacak bir serbestlikle padişaha murad edersem 7 saatte hatmederim. Ama ifrat ve tefrit olmadan 8 saatte inşallah tamamlarım diyor. Padişahın hoşuna gidiyor. İnşallah müsahibim olursun diyerek birkaç avuç altın ihsan ediyor. Evliya Çelebi diyor ki, hakir, ol vakitte gerçi zayıf ve nahif bir çocuk idim. Ama yaşımız 20'ye varmış ve gayet necip ve reşit idim, olgun idim. Necip de asil demek, asil ve olgun idim. Meclis adabını bilirdim diyor. Padişah sarayına dönüyor. Evliya Çelebi de bir ata binerek saraya gidiyor. Onu padişahın en yakın adamı olan has oda başına teslim ederek kendisine has oda yakınında bir oda ayırıyorlar. Temiz elbise giydiriyorlar. Padişahın yanında nasıl hareket edeceğini öğretiyorlar. Nihayet padişahın huzuruna çıkarıyor. Şimdi padişahın huzurunda neler konuştuğunu Evliya Çelebi'ye bırakacağız. Göreceksiniz ki Evliya Çelebi biraz mübalağacı. Huzurdaki konuşmasının aynen kendi rivayeti olup olmadığını başka kaynaktan tahkik etmemiz mümkün değil. Onun için Evliya Çelebi böyle anlatmıştır diyoruz ve size naklediyoruz. Diyor ki Evliya Çelebi, hakir, hemen koşarak padişahın payini ayağına yüz sürdüm ve yer öptüm. O zamanki terbiyeye göre padişahın hürmet böyle bildiriliyor. Allah'ın emriyle hemen hatırıma şu kıta geldi. Afak-ı şaha madeletin nuru pür etsin. Hurşit gibi encümeni dehre çırağı ol. Hallak-ı cihan eylemesin alemi sensiz. Her kandeysen padişahım iz ile sağ ol. Yani adaletin gökleri nura gark etsin. Güneş gibi kainatın ışığı ol. Allah-u Teala seni bu cihandan eksik etmesin. Sen nerede olursan ol, izzet ile, yükseklik ile, yücelik ile sağ ol diye padişah övüyor. Hünkar, başka bir şey oku dediler. Ben de padişahım, 72 ilimden Farisi, Arabi, Süryani, Yunani, Türki, Varsagi, Salt, Amel, Zikir, Edebiyat ve Eşardan Bahri Tavi.

Evliya Çelebi dedi. Huzurumda bu kadar ilim ve marifetler söyledin. Şimdi de ilmi edvardan bir şey oku. Evliya Çelebi derhal aynı ataklıkla cevap verdi. Hünkârım, ilmi musikiden yegah mı, segah mı, çargah mı, isfahan mı, nişabürek mi, mahur mu, hüseyni mi, neva mı, uşak mı, sabah mı, muhayyer mi, buselik mi, hangisini emir buyurursunuz? Padişah gittikçe keyiflendi. Hay velet hay dedi. Her güftesinde zarafet ile nükte ve rümuz vardır. Sana destur. Şimden geru, sana kapı baca yoktur. Müsahibimsin. Böyle söyleyerek Evliya Çelebi'ye kıymetli bir samurkürk ihsan etti padişah. Evliya Çelebi hüdaya şükür diyerek tekrar padişahın ayaklarına kapandı. Sultan 4. Murat Evliya Çelebi'den pek hoşlanmıştı. Bu kürk sana uzundur, babana gönder, bizi duadan unutmasın diyerek Evliya Çelebi'ye başka kürk hediye eyledi ve kendi eliyle başına bir kalpak giydirdi. Evliya Çelebi sonra segah makamından bir gazel okudu. Bu gazeli Sultan 4. Murat çok sevdiği musahibi Musa Çelebi için bizzat yazmıştı. Fakat onun okunmasına tahammül edemediği için yasak etmişti. Beste ve güfte şöyleydi. Yola düşüp giden dilber, Musam eğlendi gelmedi. Yoksa yolda yol mu şaştı, Musam eğlendi gelmedi. Çok güzel olan sesi ve tesirli bir hüzün ile okunan bu gazel, Sultan 4. Murat'ı o kadar müteessir etti ki mendilini yüzüne tutup ağlamaktan kendini alamadı. Hay velet, iptida taksimin canıma hayat kattı. An-ı vahitte bir gazel ile Musa Çelebi'nin ruhunu şad etti. Tez doğru söyle, ben bu türküyü yaptığıma peşiman olup yasak etmiştim. Sana hünkâr huzurunda kim oku dedi ve kimden öğrendin? Sultan Murat hakikaten müteessir olmuştu. Kaşlarını çatmış, mazinin tatlı ve acı günlerini hatırlamıştı. Evliya Çelebi zekasıyla hemen en münasip cevabı verdi. Hünkârım, ömrün müzdad olsun, ömrün ziyade olsun. Pederimin iki kölesi vardı. Meşhur veba salgınında öldüler, anlardan öğrenmiştim. Sultan 4. Murat bu zeka oyununu da beğenmişti, yüzü güldü. Bu velet ne kadar da ariftir. Ölmüş adamlara isnat ettik, anlardan bir şey sorulamaz. İlahi berhudar olasın dedi, şu faslı tamam eyle. Evliya Çelebi faslı muvaffakiyetle sona erdirdi. Padişah bir avuç altın ihsan etti. Bu sırada Evliya Çelebi'nin üstadı ve hünkâr imamı Mehmet Efendi padişahın huzuruna geldi. Padişahım dedi, benim ciğer köşem Evliya Çelebi Kadir gecesinden beri derse gelmedi. Meğer haremi hassa almışsınız. Lütfeyle padişahım, burada heva ve hevese düşer, yanımıza gelsin. Padişah derhal bire efendi dedi, ya bu bizim asitanemiz tembelhane midir, meyhane midir, eşkıyahane midir? O size geleceğine sen gel, gene gel, gene gel dedi. Son olarak gene sözü Evliya Çelebi'ye bırakıyoruz. Bu minval üzere hizmetkarı, hizmet-i şehriyaride bulunurdum. Hünkârımız bu hakirle ol kadar hüsnü ülfet etmiş idi ki, yani o kadar iyi geçinirdi ki, canı sıkıldığı zaman bütün müsahipler bire medet, evliyayı getirin derler, ben de huzura vardığımda Allah'ın emriyle padişahın bütün gam ve kederi bertaraf olurdu. Cenab-ı Bari hakire ol kadar arifane sözler ve lisan talakatı ihsan etmiştir ki, hiç düşünmeden nice tomturaklı elfaz, latifeli sözler söylerim. Bir kere söylediğim sözü bir daha tekrar etmem. Gayet güzel yazı yazarım. Her fende bilgim vardır. Padişahımızın iltifat ve ihsanından daima mesrur ve handan idim. Nice kerreler şerefi sohbetleriyle müşerref olmuşumdur. Evet değerli dinleyiciler, misli az bulunur bir seyyah olan Evliya Çelebi, namı diğer Derviş Mehmed-i Zulli, zeki, nüktedan ve hoş sohbet bir insandı. Meşhur Ahmet Yesevi Hazretleri'nin soyundan geldiği söylenir. 17. asrın bu üç kıta üzerinde gezip dolaşılacak yer bırakmayan, seyahatnamesiyle bütün lisanlara tercüme edilen, müdakkik bir müellif olarak herkes tarafından takdir gören seyyahımızın saraya intisabı böyle oldu. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar. Anahtar
1: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
2: mutluluk. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
1: Aklınızda bulunsun.
0: TGRT FM Haber.
3: 10 kişi daha gözaltına alındı.
4: Yıllardır karanlıkta kalan o dosya düzenlenen şafak operasyonuyla darmadağın edildi. Erzurum ve Tunceli başsavcılıkları talimatı verdi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin kapısına dayandı. 10 kişi daha gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Gülistan Doku cinayetiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirildiği belirlendi. Yani olaya intihar görüntüsü verilmek için sahte kanıt üretilmişti.
5: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
4: Skandal bununla da bitmedi. Adli makamlardan gizlenen o dalgıç defteri ele geçirildi. Defterdeki gizli kayıtlarla resmi tutanakların birbirini hiç tutmadığı ortaya çıktı.
6: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
7: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
4: Şüpheliler Gülistan kaybolduktan sonra bile iş başındaydı. Siber polisler Doku'nun Instagram hesabına şüpheli girişler yapıldığını belirledi. Köprüdeki PTS kayıtları ve telefon sinyalleri de incelenince şüpheliler için çember iyice daraldı.
8: Sizin yakanızı bırakmayız.
4: Soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet iddialarıyla tutuklanmıştı.
3: Alihan Kuruş suç örgütü operasyonunda sıcak gelişmeler yaşandı. Üçüncü dalga operasyonda 35 kişi tutuklandı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifadeye çağrıldı. Alihan Kuruş'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruş'un pes dedirten ifadesi de ortaya çıktı.
9: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
4: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik operasyon eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e uzandı. Şahin ifade verecek. Üçüncü dalgada gözaltına alınanlardan 35'i de tutuklandı. Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in kardeşi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde kaynağı belirsiz 200 kilo altın bulundu. Yurt dışına kaçarken yakalandı. O araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı. Gözler Şahin'e çevrildi. Aracı kiralama şirketine verdim. Haberim yok dedi.
10: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama bakan beyin söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var.
4: Adalet Bakanı Gürlek bu sözleriyle Şahin'in ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekti.
10: Özellikle kiralama şirketi yok ve bu araç özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani bakan bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı
11: evet,
10: kullanıyorum.
11: Otoparkta duruyordu.
10: Otoparkta
11: dedi.
10: Öyle değil.
4: Bunun hemen ardından İdris Naim Şahin de ifadeye çağrıldı.
10: Tabii İdris Naim Şahin Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazım.
4: Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınanların ifadeleri tamamlandı. 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.
12: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı?
4: Öte yandan örgüt lideri olan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in ifadeleri de ortaya çıktı. Üzerinden çıkan iki telefondan birinin şifresini unuttuğunu söyledi. Diğer telefon kimin bilmiyorum dedi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde bulunan 206 külçe altın ve 23 milyon liralık dövizdense habersiz olduğunu iddia etti.
12: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glover diye bir uygulama var.
4: Kardeşi Kuriş hesabındaki 350 bin dolarlık kripto parayı araç alım satımı diyerek geçiştirdi. Üsküdar'daki lüks villasında ele geçirilen 29 milyon liralık dövizi ise ticari kazanç ve aile mirası olarak açıkladı.
12: Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk.
4: Devrettiği şirketindeki 6,5 milyar liralık bankacılık hacmini kabul etmedi. Aylık gelirinin sadece 150 bin lira olduğunu belirtti.
9: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
4: Asistanına gönderdiği 767 bin liralık para Hilmi Tuna Kuriş'e soruldu. Açıklaması şaşırttı. Dedemin mezar bakımı, temizliği ve peyzaj masraflarıydı diyerek kendini savundu.
9: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
4: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlarda şimdiye kadar 124 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 27 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Örgüte bağlı çalışan 50 şirket ve 4 derneğe de kayyum atandı.
3: Görülmemiş bir sel felaketinin yaşandığı Nepal'de bilanço katlanıyor. Ölü sayısı 626'ya yükselirken kayıplar 3000'e yakın olarak açıklandı. Yeni taşkın riski devam ediyor. Çin ordusu ise büyük felakete yol açan Heilan Ağrı'nın drone görüntüsünü yayınladı.
13: Çıktı lan, çıktı!
4: Nepal'deki büyük sel felaketinde bilanço katlandı. Ölü sayısı 626'ya yükseldi. Kayıp sayısı ise 3000'e yakın olarak açıklandı. Daha önce bu sayı 1500 olarak verilmişti. Büyük felaketin geldiği o heyelan anı ise ilk kez yayınlandı. Çin ordusu drone görüntülerini yayınladı. Dağdan kopan buzullar göle doğru böyle iniyor. Sular çekilse de yeni taşkın riski devam ediyor. Kurtulanlar çaresizce yakınlarını arıyor.
14: Bu felaketin bize ne hissettirdiğini tarif etmek mümkün değil.
4: Arama kurtarma ekipleri zamanla yarışıyor. Sel suları çekildikten sonra ekipler çamura saplanan insanları mahsur kaldıkları yerlerden çıkartmaya başladı. Gölün taştığı noktada neredeyse hiçbir ev ayakta kalamadı. Sel sularına direnen bir evin görüntüleri ise hem facianın boyutunu hem evin dayanıklılığını gözler önüne serdi. Felaketin Çin tarafında da arama kurtarma ekipleri felaket bölgesine ulaşabilmek için zamana karşı yarışıyor. Dar vadiler, yüksek rakım, dondurucu hava ve çökmeye devam eden yamaçlar arama çalışmalarını çok tehlikeli bir hale getiriyor. Ekipler karadan ilerlemeye çalışırken ulaşılamayan bölgelere havadan yardım gönderiliyor. Felaket bölgesinde yüzlerce kişi evlerinden tahliye edilerek geçici barınaklara ve otellere yerleştirildi.
15: (Gülüyor)
0: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.
15: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
16: Alf abi, sağdan.
17: Tamam.
18: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
19: Hangar gibi. Hangar gibi.
20: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
21: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
22: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
11: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Osmanlı Devleti'nin son dönemdeki en büyük projesi olan Hicaz Demiryolu'nu konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere çok kısa süre diyebileceğimiz 8 yılda tamamlanan ve Şam'dan başlayıp Medine-i Münevvere'de biten bu demiryolu projesinin serancamını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han'ın büyük vizyonu sayesinde hayata geçirilen bir proje, Hicaz Demiryolu projesi. Bugün bile hayretler içinde bakıyoruz. Çok büyük bir proje. O günkü şartlarda Osmanlı mühendislerinin çalışmalarıyla yapılmış. Bugün onun detayını anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Efendim son istasyon Medine-i Münevvere'de.
0: Evet.
1: Yıllar önce, yani 20 seneyi geçti, Umre'ye gitmiştim. Umre'ye gittiğimiz zaman rehberimiz Medine-i Münevvere'de bizi o istasyona götürdü. Tren garı diyelim
0: Medine-i Münevvere'deki istasyonu.
1: Evet. O kadar enteresan ki, o kadar güzel bir bina ki böyle seyretmeye, temaşa etmeye doyamazsınız.
0: Biblo gibi.
1: Evet, uzun uzun böyle seyretmiştim. Ve rehberimiz orada çok enteresan bir şey anlattı. Daha önce de duymuştum ama onun anlatması demek ki içten anlattı. Çok hoşuma gitti ve çok müteessir etti beni, hüzünlendirdi yani. Çünkü Sultan Abdülhamit Han'ın Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne olan saygısından bahsediyor. O anlaşılıyor.
0: Evet.
1: Şöyle, şimdi o istasyonun yapıldığı yer, yani o binanın yapıldığı yer, Hicaz Demiryolu bitmeden önce taş kırılan bir yermiş. Yani demiryolu inşaatında kullanılmak üzere taşlar, telif noktalarda böyle taş kırma şeyleri var, istasyonları var, bölgeleri var. Taş kırarlarmış. Balyozla, çekişlen filan kırdıkları taşları da işte o demiryoluna hani döküyorlar.
0: Traverslerin
1: üstüne
0: arasında,
1: traversleri koyuyorlar filan. Evet efendim. Orada dedi ki bizim rehber, ey arkadaşlar dedi, ey dostlar dedi bizlere hitaben. Sultan Abdülhamit Han öyle bir padişahtı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine öyle bir saygısı vardı ki, öyle bir hürmeti vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri rahatsız olmasınlar diye o taş kıran ustalara, amelelere talimat vermişti ki taş kırdığınız çekişlerinizi, balyozlarınızı keçe ile sarın. Ses çıkmasın, yüksek ses. Efendimiz'e uzanıp da rahatsız etmesin o sesler
0: vermesin.
1: Gidip de.
0: Evet. Ne ince düşünce.
1: Evet efendim. Enteresan bir şey daha anlatmıştı. Hatta dedi Sultan Abdülhamit Han bu istasyondan önceki istasyonda tren dururken yine talimat vermiş. Tekerleklere keçe sarın, Medine-i Münevvere'ye girerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri rahatsız olmasın.
0: Çıkan sesten rahatsız,
1: evet,
0: olmasın.
1: Evet, ses çıkartmasın. Hani vagonların, lokomotifin
0: ses,
1: demir demire çarpıyor
0: demir demire
1: çünkü
0: çarpıyor,
1: neticede.
0: Evet.
1: Keçeyle sarılma talimatını vermiş. O rehberimizin anlattığı bu husus gerçekten beni çok etkilemişti. Ağlamıştım hatta, evet. Hiç unutmuyorum. Efendimizin Aleyhisselam hatırı ne kadar büyükmüş nezdinde Sultan Abdülhamit Han'ın. Sultan Abdülhamit Han'ın ne kadar büyük hürmeti varmış Efendimiz Aleyhisselam Hazretlerine.
0: Saygısı, hürmeti.
1: Bu çok büyük bir hadise. Bir de o istasyona yakın bir cami var. Sultan Abdülhamit Han yaptırdığı için Hamidiye Camii derler. Amberiye Mescid de derler. Cami demiyorlar Araplar, mescit diyorlar.
0: Mescit
1: bizde küçük bir yer anlaşılıyor,
0: evet,
1: Türkçe'de,
0: evet.
1: Değil mi? Mesela Mescid-i Nebi koskoca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin o büyük mescidi, büyük camisi. Mescid-i Haram derler mesela Mekke-i Mükerreme'de. O kadar büyük, o kadar büyük ki
0: yani,
1: değil mi?
0: Yüz binlerce insan
1: sığıyor oraya.
0: Sığıyor.
1: Dolayısıyla Amberiye Mescid diyorlar ama hani cami.
0: Cami.
1: İstanbul'daki camiler gibi bir cami,
0: evet.
1: Düşün. O cami de çok muhteşem. Yine rehberimiz o caminin yapılma hikayesini anlatmışlardı Alper Bey. Onu da hiç unutmuyorum. Şöyle Osmanlı sultanları biliyorsunuz hacca gidemediler.
0: Evet.
1: Mesela kim gitti Osmanlı sultanlarından? Sultan Vahidettin Han gitti. O da tahttan ve İstanbul'dan ayrıldıktan sonra gitmek nasip oldu. O zaman gitti yani,
0: evet,
1: hacca. Başka Osmanlı sülalesinden padişah olamadı ama Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu Sultan Cem gitti. Sultan Cem derler ona, Şehzade, evet, Cem. Başka Sultan Genç Osman, hatta bir programda anlatmıştık. Gitmek istedi filan. Şeyhülislam mani olmak istedi. Fetva gitmeyin dedi.
0: Evet.
1: Uygun değil sizin gitmeniz dedi. Padişahlar vekil gönderirlerdi yerlerine. Hacca gitmeleri, çünkü ibadullahın, böyle der fıkıh kitaplarında. İbadullah ne demek? Allah-u Teala'nın kulları demek. Allah-u Teala'nın kullarının ihtiyaçlarını giderdiği için, onların işlerini gördüğü için. Bu iş daha önemli. Hacca gitmeyi hep ertelerler. Veyahut da padişah olduğu müddetçe gidemeyecek zaten. Şeyhülislamlar fetva vermiyor, gitmelerine cevaz vermiyorlar. Yerlerine vekil gönderirlerdi. Şimdi Sultan Abdülhamit Han'ın paşalarından biri de Medine-i Münevvere'den gelmiş. Padişah hem arz ediyor Medine-i Münevvere'den geldiğini. İşte oradan teberrüken bir hediyeler falan da getirmiş. Sultan Abdülhamit Han onu vekil tayin ediyor. Her türlü masrafını ben şahsi Cebi Hümayunum'dan karşılayacağım diyor. Sultanların, padişahların kendi
0: hesabı,
1: öz kesesine Cebi Hümayun'dan karşılayacağım diyor. Benim yerime hacca gitmek üzere seni vekil tayin ettim diyor. Bir dahaki sene sen git diyor. Ama diyor gelirken diyor ne olur diyor Efendimizin ravzasının olduğu yere yakın yerden, o topraklardan bana toprak getir diyor. Paşa da başüstüne efendim diyor ve hacca gidiyor Alper Bey. Ama Hicaz demiryolu bittikten sonra, yani artık trenle gidiyorlar. Şimdi hac vazifelerini ifa ettikten sonra Mekke-i Mükerreme'de öyle çalışıyor. Hanefi mezhebinde öyle yaparlar. Önce hac vazifeleri Mekke-i Mükerreme'de, Arafat'ta ifa edilir, yapılır, Müzdelife'de filan.
0: Sonra Medine-i
1: Şeytan taşlama filan, evet, değil mi? Cemarat'ta, yani şeytan taşlamakta filan. Sonra Medine-i Münevvere'ye Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri ziyarete gelinir.
0: Belli
1: mescidinde
0: vakit,
1: 800 kılınır, gün, evet, 40 vakit derler.
0: Evet.
1: Cemaatle namaz kılınır Mescid-i Nebi'de. Şimdi tabii paşa unutmuş. Padişahın vekili olarak gitmiş ama hacca unutmuş. Hac vazifelerini bitirdikten sonra, Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni ziyaret ettikten sonra, Bakiyül Urkat kabristanını ziyaret ettikten sonra geri dönecekler artık. Orada istasyonda trene binmişler. Geri dönecekler Şam-ı Şerif'e. Yahu trene oturunca aklına geliyor ki Padişah Efendimiz bana demişti ki toprak getir Ravza-i Mutahara'ya yakın yerden.
0: Siparişi
1: ama bakıyor
0: vardı
1: ki 5-10 dakika bir şey var şeyin kalkmasına, trenin kalkmasına. Eyvah diyor, geri gitsem trene yetişemeyeceğim. Hemen fırlıyor, vagondan iniyor Alper Bey, gidiyor oradan caminin, o Hamidiye Amberiye caminin olduğu yerden toprak alıyor yani. Bir kese varmış, para koydu, paraları çıkartıyor, o keseye de
0: toprağı koyuyor.
1: İstanbul'a geliyor, padişah huzuruna kabul ediyor Sultan Abdülhamit Han. Hani bana toprak getirecektin diyor, getirdin mi? Getirdim hünkârım diyor, onu veriyor. Halbuki o şimdiki o Amberiye Mescidi'nin, Hamidiye Camii'nin olduğu yerden alınmış bir toprak yani. Sultan II. Abdülhamit Han toprağı alıyor, kesedeki toprağı kokluyor. Allah Allah diyor, Subhanallah diyor. Bir daha kokluyor. Subhanallah. La havle ve la kuvvete illa billah diyor filan. Ve diyor ki paşa diyor, getirdiğim bu toprak amber kokuyor ama miski noksan bunu, misk kokmuyor diyor. Hani miski amber derler, evet, ya. Tabii paşa
0: mahcup,
1: kıpkırmızı oluyor. Mahcup oluyor. Yine mahcup bir eda ile diyor ki şefkatli sultanım beni affediniz diyor. Ve durumu anlatıyor. Öyle mi diyor Sultan Abdülhamit Han? O toprağı aldığın yerden bir mescit yapılsın. Bu mescide de sen nezaret et. Adı da Amberiye Mescidi olsun buyuruyor. Amberiye Mescidi'nin yapılma hikayesi de bu. Çok güzel ama
0: çok
1: değil
0: güzel
1: mi?
0: Bir, evet.
1: Bunu anlatmıştı o şey rehberimiz. Evet. Şimdi siz hani girizgahı söylediniz, çok doğru. Sultan 2. Abdülhamit'in asırları aşan bir vizyonu varmış.
0: Gerçekten öyle.
1: Asırları aşan bir vizyon Alper Bey. Şimdi mesela ne konuşuluyor dünyada? Jeopolitikle uğraşanlar ne konuşuyorlar Alper Bey? Konuştukları şey şu: ulaştırma koridorları.
0: Evet.
1: Ya biz bile onu konuşuyoruz.
0: Tabii.
1: Yani ne var mesela? Çin'in Uşak Yol Koridoru. Bunu hayata geçirmek için uğraşıyor. Ta Çin'den başlayacak. Türkiye'nin orta koridoruyla birleşecek. Buradan ta Londra'ya kadar, yani bütün Avrupa'yı kat edecek, Londra'ya ulaşacak bir koridor. Yani Çin kendi ürettiği malları ihraç edebilmek için kuşak yol projesini konuşuyor. Türkiye'nin de öncülük ettiği ulaştırma koridorları var. Ne onlar? Orta koridor. Orta koridor Çin'in kuşak yol projesine de entegre.
0: Evet.
1: Orta Asya'yı şeye bağlamak, Türkiye'ye bağlamak ve Türkiye'den de Avrupa'ya, zaten Avrupa'ya bağlamak. Bu koridoru gerçekleştirmek için uğraşıyor Türkiye.
0: Evet.
1: Sultan Abdülhamit Han'ın inşa ettirdiği Hicaz demiryolu sadece bir demiryol değildi Alper Bey. Aynı zamanda telgraf hattıydı, telgraf.
0: Evet, iletişim sağlıyor aslında.
1: Evet, iletişimi sağlıyor.
0: Haberleşmeyi sağlıyor.
1: Zaten yol geçtiği yerde medeniyeti canlandırır. Yolla yeni medeniyetleri, medeniyette yükselmemiş, kalkınmamış olan yerlere kalkınmayı götürür. Tabii. Aslında bunlar bir kalkınma koridoru.
0: Yol demek medeniyet,
1: evet,
0: demektir.
1: Evet efendim. İşte Sultan Abdülhamit Han'ın projesi aslında bir devlet politikasıydı. Yani sadece bir demir yol değil. Bakın telgraf dedim.
0: Evet.
1: Şöyle, Abdülhamit Han demir yollarının ehemmiyetini o devirde, o yüzyılda kavramış bir insan. Mesela Anadolu Demir Yolları projesi vardır kendisinin. Mürteci diyorlar Sultan Abdülhamit Han'a. Yahu Anadolu'ya demir yollarını döşeyen adam Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'dir. Evet. Anadolu'da demir yolları ağlarıyla ören Sultan Abdülhamit Han'dır. Cumhuriyet
0: okulları Sultan, yaptıran Sultan,
1: onlar ayrı. Abdülhamit. Sırf demir yolunu ben söylüyorum. Evet. Sultan Abdülhamit Han'dan devraldığı demir yollarını Cumhuriyet geliştirmiştir işte. Şimdi mesela bir sürü demir yolu yapıyorlar değil mi efendim? Evet. Ki Sultan Abdülhamit Han'ın asıl projesi şu idi: İstanbul'u Bağdat'a bağlamak. Bağdat da Osmanlı'nın elinde o zaman ha.
0: Tabii.
1: Şam, yani Suriye, Irak, Ürdün,
0: Filistin,
1: Gazze, Sina, Arabistan, bunların hepsi Yemen, Osmanlı'nın elinde. Sultan Abdülhamit Han'ın projesi şuydu: Şam-ı Şerif'ten başlattı, Şam'dan, yani bugünkü Suriye'nin başkentinden. Şam'dan başlatıyor diyebilir izleyicilerimiz. Bugün Adana bizim için neyse, Konya bizim için neyse, Gaziantep bizim için neyse, o gün Şam
0: aynısı.
1: Bizim için aynısıydı. Aynısı. Hiç farkı yok. Amman bizim için
0: aynısı.
1: Aynısıydı.
0: Osmanlı'nın vilayeti.
1: Evet, vilayeti.
0: Vilayet.
1: Yani dolayısıyla Şam'dan başlattı Medine-i Münevvere, Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye, Mekke-i Mükerreme'den de Cidde'ye ulaştıracaktı. Ama tahttan indirdiler.
0: Tabii.
1: Sultan Abdülhamit Han'ı. İttihat ve Terakki Partisi indirdi tahttan. Medine-i Münevvere'ye ulaştırması nasip müyesser oldu. Ama Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye ulaştıramadı. Sultan Abdülhamit Han dediğim gibi önce Mekke-i Mükerreme'ye, oradan Cidde'ye. Niye Cidde'ye ulaştırmak istiyor? Bak,
0: liman
1: vizyona
0: var.
1: Bak.
0: Liman var.
1: Orada liman var.
0: Evet.
1: Deniz var. Oraya ulaştırıyor ki Hindistan'dan, o zaman Pakistan falan yok Alper Bey.
0: Evet.
1: Hindistan Müslümanları oraya gelsinler. Cidde'ye gemiyle gelsinler. Cidde'den Mekke-i Mükerreme'yi, Medine-i Münevvere'ye gelsinler.
0: Evet.
1: Hadise bu yani. O Bağdat demir yolunu yaptırmak için uğraşıyordu. Orayı da tamamlayamadı. Hatta Hintli Müslümanlar dediler ki biz her şeyimizi veririz. her şeyimizi feda ederiz. Ey Halife-i Müslümin dediler Sultan Ablamutan'a. Bağdat'tan Hindistan'a ulaştırın bu demir yolunu dediler. Asıl büyük vizyonu da evet. Hindistan'a kadar ulaştırmaktı. Hani Çin yapıyor ya.
0: Şimdi evet.
1: Kuşak yol projesi. Onun gibi bir proje. Evet. Ömrü vefa etmedi. Şu vizyona bak. Biz şimdi konuşuyoruz Alper Bey. Yani 1900'lü yıllarda 1800'lü yılların sonlarında 2. Abdülhamit Han bunları düşünmüş ve tatbikatına da geçmiş efendim.
0: 120-130 evet. yıl önce yani.
1: Bir de şunu söylemek istiyorum. Sadece hacı götürmek için yapmadı bu işi.
0: Evet.
1: Yani toprakları birbirine bağlamak için yaptı. Osmanlı topraklarını, Osmanlı vilayetlerini birbirine bağlamak İstanbul'la, esas onun maksadı oydu. İstanbul'dan direkt Medine-i Münevvere'ye. İstanbul'la Medine-i Münevvere'yi, Mekke-i Mükerreme'yi birbirine bağlamak. İstanbul'la Bağdat'ı birbirine bağlamak. İstanbul'la Şam'ı birbirine bağlamak.
0: Evet.
1: Vizyonu çok büyüktü.
0: Çok büyük.
1: Var elhamdülillah, bugün de var böyle devlet adamlarımız, çok şükredelim.
0: Çok şükür.
1: Avrasya Tüneli. Yahu Sultan Ablamutan'ın böyle büyük projeleri gibi bir projedir Alper Bey.
0: Evet.
1: Yani bunlar devam ediyor. Zengizur Koridoru devam ediyor. Yani elhamdülillah şimdi devletimiz çok güçlü. Aynı Osmanlı Devleti gibi bunları yapmaya uğraşıyor çok şükür.
0: Çok.
1: Ben çok memnun bu bakımdan evet. yani. Bir de Hicaz Demiryolu'nun şöyle hususiyetleri var. Nedir onlar biliyor musunuz? Bu ümmetin ortak eseridir. Yani finansman modeli burada çok önemlidir Hicaz Demiryolu'nda. Asla ve kat'a bir kredi yabancılardan, Dünya Bankası'ndan, şimdi öyle oluyor ya, Dünya Bankası'ndan kredi alınıyor, IMF'den kredi alınıyor, bilmem ne bankasından kredi alınıyor filan yabancı evet. bankalardan. Hiçbir yabancı bankadan kredi alınmamıştır. Sadece Osmanlı Bankası olan Ziraat Bankası'ndan kredi alınmıştır Alper Bey. O da cüzi bir miktardır. Ümmetin ortak eseridir. Osmanlı coğrafyasındaki Müslümanlar değil sadece, Fas'taki Müslüman da iştirak etmiştir.
0: Hindistan'daki
1: Müslüman da iştirak etmiştir. Rusya'nın hakimiyeti altında bulunan
0: Kafkaslardaki belki.
1: Kafkaslar, Tatarlar, Kazanlar, Orta Asya Müslümanları, bugünkü Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan.
0: Evet. Ümmetin ortak projesi.
1: Efendim, Amerika'daki Müslümanlar, Avrupa'daki Müslümanlar oluk oluk para göndermişlerdir Alper Bey. Ümmetin eseridir evet. ümmetin. İlk bağışı da Sultan Abdülhamit Han Hazretleri kendi cebi Hümayun'undan yapmıştır. Cebinden yapmıştır yani. Hatta yani bir vakıf gibi bir şey Alper Bey.
0: Evet, vakıf gibi aslında.
1: Evet, nasıl yapmışlar biliyor musun? Hicaz Şimendifer Hattı İhanesi diye bir kurum kurmuşlar. Yani
0: evet,
1: bir vakıf kurmuşlar.
0: Kurmuşlar aslında.
1: Avrupalılar buna derlermiş ki Abdülhamit Han'ın ulaşılması, başarılması imkansız fantezisi.
0: Fantezi olarak görmüşler.
1: Dalga yani. Geçmişler evet. yani.
0: Ütopya tabii, olarak görmüşler evet. yani.
1: Bu bağış yapanlara vermek üzere Sultan Abdülhamit Han talimat verdi ki Hicaz Demiryolu madalyası, devlet nişanı falan verirler ya, bunun için böyle bir kanun çıkarttırmış yani. Hicaz Demiryolu madalyası verilmesi, kimlere verilir,
0: bağış
1: nasıl
0: yapanlara,
1: verilir?
0: Evet.
1: Ama bağış yapan herkese değil.
0: Belli bir miktarda.
1: Şimdi şöyle 5 asgari 5 altın. O zaman Hamit para var, şimdi hala var.
0: Evet.
1: Reşat para var. Evet. Hani Sultan Hamit'ten sonra Reşat para çıktı. Sultan Hamit zamanında Hamit vardı, Hamit lira. Şimdi de Cumhuriyet lira var. O Hamit liralar hala sarraflarda var.
0: Var.
1: İsteyen edinebilir. Reşat lira da var, isteyen edinebilir. Aynı Cumhuriyet lira kadar evet. yani. Alıp aslında saklamak lazım. Değil mi? Hatıra.
0: Evet, hatıra olarak.
1: Çoluğa çocuğa gösterir aynen. insan. 5 altından 50 altın arası bağış yapanlara nikel madalya veriliyor. Madalyanın da çok güzel, internette var. İzleyiciler bakabilirler. 50 ile 100 arası altın verene gümüş madalya, 100'den fazla altın verene de altın madalya
0: altın
1: veriyorlar.
0: Madalya.
1: 4 milyon lira fizibilitesi çıkmış. 4 milyon lira altın lira yani.
0: Evet.
1: Bedeli, projenin bedeli, fizibilitesi. Dolayısıyla 1 Eylül 1900 tarihinde Şam'da başlıyorlar Alper Bey. resmi tören yapıyorlar Şam'da. 1904'te 4 sene sonra 460. kilometrede bulunan Ma'an'a ulaşıyor demiryolu. Ma'an, evet. Sonra Hicaz demiryolunun Akdeniz bağlantısı için, şimdi İsrail de orası, Hayfa'ya çapraz bir hat kuruyorlar. Yani Hicaz demiryoluyla bağlantısını kuruyorlar. Çünkü orada liman var.
0: Liman var. Hayfa, evet. Limanı var. Evet.
1: 1 Eylül 1906'da Ma'an ile, hani Ma'an'a ulaştı dedik ya 400 evet. küsur kilometrelik. Sonra 1906'da Ma'an'la Tebük arasını bitiriyorlar. Orası da 233 kilometre. Alper Bey, bir sene sonra da Tebük'ten El Ula'ya ulaşıyorlar. Bunların ya arası da 288 kilometre. Çok hızlı ilerliyor yani. Fakat El Ula şey Alper Bey, gayrimüslimlerin ayak basması yasak olan bir yer. El Ula'dan sonrası yasak.
0: Evet.
1: Hiçbir gayrimüslim giremez. Osmanlılar hiçbir gayrimüslimi sokmazlardı. Şimdi de aynı şey tatbik ediliyor mu? Bilemiyorum. Ediliyor diye söyleniyor.
0: Yani.
1: Evet efendim. O El Ula'dan itibaren de 323 kilometre var Medine-i Münevvere'ye. El Ula'nın Medine-i Münevvere'ye uzaklığı 323 kilometre. Daha önceki hatlarda gayrimüslim, Fransız, Alman, İngiliz, Belçikalı mühendisler de çalıştırmışlar. Ama El Ula'dan o zamana kadar da Türk mühendisler yetişmişler. Daha önce yabancı demir yolu işletmecileri, Türk mühendisleri şey yapmazlarmış, çalıştırmazlarmış filan. Orada mecburen öğrendiler bizim Türk mühendislerde. Öğrendiler El Ula'dan Medine-i Münevvere'ye kadar olan yeri asla gayrimüslimleri sokmadılar. Müslüman mühendisler nezaretinde, Müslüman ustalar, Müslüman amele yani işçiler o tren yolu hattını döşediler.

0: Reklamları dinlediniz.
1: ...1918'e geldiğinde hattın toplam uzunluğu 1900 kilometreydi Alper Bey. 1900 kilometre. Şam'dan itibaren ölçünce 1900 kilometre. Ve şöyle bir özellik var. Dar hat kullanmışlar Alper Bey. Yani şimdi lokomotiflerin tekerlekleri arasında...
2: Bir standart uzunluk var.
1: Bir standart
2: genişlik
1: en var.
2: Evet, genişlik
1: var. Tren yolu da ona göre düşeniyor raylar.
2: Evet.
1: Öyle yaptırmamış Sultan ablam tan. Demiş ki hayır, standart olmayacak, 1050 milimetrelik hat olacak demiş.
2: Farklı bir
1: dar
2: genişlik
1: öngörmüş
2: yani.
1: Buna göre özel lokomotif ve vagon siparişleri vermiş Avrupa'ya, Belçika'ya, Almanya'ya. Düşünmüşler, taşınmışlar, Sultan ablam tan niye böyle şey
2: hikmeti
1: yapıyor?
2: Hikmeti ne acaba?
1: Hikmeti ne filan? Muhtemel bir işgalde, muhtemel bir harpte düşman kuvvetleri kendi standart lokomotiflerini kullanarak, vagonlarını kullanarak bu mukaddes beldelere giremesinler, evet, gidemesinler diye.
2: Çok
1: bunu
2: ince,
1: bile düşünmüş
2: ince
1: ya.
2: Bir düşünce,
1: şu evet, stratejiye bak, şu stratejik bakış açısına bak. Böylece bu demir yolu olmadan önce Şam-ı Şerif'ten Medine-i Münevvere'ye deve kervanlarıyla 40 günde gidilirmiş Alper Bey.
2: Mesafe 40 günlük yol.
1: 40 günlük yol. Efendim,
2: ama demir yolu yapılınca
1: 3 güne düşüyor. 72 saate düşüyor. Vagonlardan bir tanesi mescit. İmam bile görevlendirmiş.
2: Cemaatle namaz kılabiliyor yolcular.
1: Evet
2: yani.
1: Cemaatle.
2: Ne büyük bir
1: namaz
2: imkan.
1: Kılıyorlar. Kıble istikameti evet, belli. O mukaddes beldelere artık gıda, ilaç, her şey taşınabiliyor yani. Haberleşme de mümkün. Telgraf
2: hattı
1: var. Tabii 1916 yılında hani Can Harbi 1914'te başladı evet, ya. Lawrence meşhur İngiliz casusu hep oralarda faaliyet gösterdi. Bedevi eşkıyasına travers başına bir altın veriyorum dedi. Sökün traversleri getirin. Bir travers getirin bir altın alın. Bir travers getirin bir altın alın. Böyle dedi ya.
2: Evet.
1: Büyük savatojlar oldu. Çok şehitler verildi hattı korumak için. O zaman Sultan Ablamutan şeye kadar uzatmış demir yolunu, İstanbul Haydarpaşa'da. Haydarpaşa'yı da yaptıran Sultan Ablamutan'dı. Evet. Haydarpaşa garını. Evet. Haydarpaşa'dan trene binen Konya'ya kadar hiç inmeden gidermiş Alper Bey. Ama Konya'dan sonrasında yapacaklar hani Şam-ı Şerif'e kadar, Bağdat'a kadar. Ama yetiştirememişler işte. Konya'dan sonra Bağdat Demiryolu'nun o zamanki tamamlanmış kesimlerinden faydalanılıyor. Yani yolcular Bağdat Demiryolu'nun yeni tamamlanmış yerlerine biniyor. O trenlere biniyor. Bazı bölümlerde ise henüz demiryolu olmadığı için hayvanla falan gidiyorlar yani. Ama Şam'a ulaşıldığında Şam-ı Şerif'ten biniliyor trene, Medine-i Münevvere'ye kadar git Alper Bey. Nihai hedefi Sultan Ablamutan Hazretleri'nin öyleymiş. Sadece Şam'da istasyonda vagon değiştirecekler. Dar hat çünkü.
2: Evet.
1: Öbürü.
2: Efendim? Onun da bir sebebi var. Evet. Yani strateji öyle.
1: Evet. Tabii şimdi o Hicaz demir yolu Osmanlı'dan sonra battal oldu Alper Bey. Ama ha yeni anlıyorlar
2: önemini.
1: Araplar önemini. Mesela evet, Suudi Arabistan Medine-i Münevvere ile Mekke-i Mükerrem arasında 3-5 sene önce yaptı. Belki olmamıştır 10 sene filan hatırladığım kadarıyla. Daha yeni hızlı tren yaptı.
2: Evet.
1: Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye kadar. Medine-i Münevvere'den de Mekke-i Mükerreme'ye kadar.
2: Şu anda var, hızlı tren var.
1: Evet, var değil mi?
2: Var.
1: Var. Yani dolayısıyla daha yeni yaptı.
2: Daha yeni,
1: yeni
2: yaptı.
1: Yeni anladılar yani. Sultan ablam tam 1800'lü yıllarda,
2: 1880'li
1: yıllarda planladı bunu, 90'lı yıllarda.
2: Yani,
1: evet, evet efendim. Tekrar şimdi Türkiye gündeme getirdi. Hicaz demir yolunu tekrar faaliyete geçirelim şeklinde. Devletler de sıcak bakıyorlar. Ya medeniyet budur işte ya. Evet. Mecbursun yollar yapmaya.
2: Aynen.
1: Koridorlar, ulaştırma koridorları yapmaya. Hicaz demir yolunun geçtiği yerlerde. Bir kere 2666 adet kargir köprü yaptırılmış Alper Bey. 2666 köprü ve menfez.
2: Köprü.
1: 7 gölet, suda yok çünkü çölde. 7 demir köprü, demirden de köprü yapmışlar. 9 tünel, 37 su deposu, Hayfa, Dera ve Maan'da 3 fabrika, lokomotif ve vagonların tamir edildiği büyük bir imalathane inşa edilmiş Alper Bey. Muazzam bir şey.
2: Muazzam bir şey.
1: Sultan ablam Tanrı'nın ruhu şad olsun.
2: Ruhu şad olsun.
1: Allah böyle Allah büyük projeler istedim. Tahttan indirilmeseydi
2: daha neler yapacaktı?
1: Daha kendine. Neler yapacaktı? Selam olsun, dualar olsun, ruhu şad olsun. Amin. Eskiler yedi evliyanın postuna oturmuş derlerdi onun için. Çembertaş'ta
2: kabri.
1: Büyük dedesi Sultan Mahmut Han'ın, 2. Mahmut'un türbesinde yatıyor. Amcası Sultan Ablezan da orada yatıyor. Orada ziyaret edebilirler evet. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz
2: ne
1: efendim.
2: Ne güzel olur, ziyaret evet. etmek lazım.
1: Ben yani bu kadar yeter herhalde.
2: Evet, teşekkür ediyoruz size de.
1: Estağfurullah.
2: Sultan Abdülhamit Han'ı bu güzel projesiyle, bu güzel eseriyle anmış olduk. Allah ondan razı olsun.
1: Amin.
2: Size benim İhlas Vakfı ile ilgili sormak istediğim birkaç husus var. Özellikle
1: tabii.
2: iki tane kafama takılan soru var. Birincisi, ara sıra giriyoruz İhlas Vakfı'nın evet. web sitesine. Geçen dikkatimi çekti. Bağış sekmelerinden bir tanesi Filistin-Gazze bağış Hı. sekmesi. Ama daha önceki programlarımızdan ve görüşmelerimizden de biliyorum ki İhlas Vakfı'nın Filistin-Gazze operasyonu yok.
1: Evet.
2: Ama bağışçılar oraya para gönderiyorlar. O paralar ne oluyor? O paraları ne yapıyorsunuz? Birinci sorum bu. Bunu bir cevaplarsanız muhtemelen bu soru bazı dinleyicilerin, izleyicilerin de kafasına takılıyor olabilir. Onlar da Doğru. cevabını merak ediyor olabilir.
1: Tabii.
2: Hem ona da bir cevap bulmuş oluruz.
1: Tabii.
2: Buyurun.
1: Şimdi efendim, şimdiki Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu Bey yeni göreve geldiği zaman bir nezaket ziyaretinde, hayırlı olsun ziyaretinde bulunalım dedik. Ankara Vakıf temsilcimiz var Mustafa Alkan Bey. Ona dedim bir randevu alırsan beraber ziyaret edelim. Neyse gittik, bizi kabul etti Sinan Aksu Bey. Uzun boylu, babayiğit, beyefendi bir kimse. Daha önce zaten Kredi Yurtlar Kurumu genel müdürüydü. Biz gittiğimiz zaman bizi karşıladı tabii. Mustafa Alkan Bey bizim Ankara Vakıf Değilse. Temsilcimiz. Osmanlıca'ya çok hakim birisi. Seviyor bir de Osmanlıca'yı. Hatta şu an vakfımızın verdiği Osmanlıca derslerinde
2: online ders olarak da veriyor
1: evet,
2: değil mi?
1: Hocalardan evet, bir tanesi de o. Kendisi güzel ders veriyor. Şimdi tabii Sinan Aksu Bey'in, Vakıflar Genel Müdürü'nün arkasında bir sürü levhalar var.
2: Hat levhaları.
1: Hüsnü hat levhaları. O levhalardan bir tanesi dikkatini çekmiş. Mustafa Alkan Bey'in. Bendeniz İhlas Vakfı Başkanı olduktan sonra insanlara vakfımızı filan anlatırken çok tekrar ediyorum, çok söylüyorum şu sözü: şartı vakıf nas-ı şari gibidir.
2: Bu çok önemli, çok söylüyorum bir kaide.
1: Bunu. Mahmut Kemal abi bu veya Sayın Başkan bu ne diyorlar yani, şartı vakıf nas-ı şari gibidir.
2: Ne demek?
1: Ben de anlatıyorum onlara filan. Tabii Mustafa Alkan da bunu bildiği için Mustafa Alkan Bey Sayın Genel Müdürüm dedi Sinan Aksu Bey'e. Şu levhadaki sözü bizim vakfın başkanı devamlı söyler, diline pelesenk etmiştir dedi.
2: Evet.
1: Ne o dedi? Şu dedi işte, şartı vakıf
2: nas-ı
1: şari gibidir. Bu şu demek Alper Bey, vakıfın, vakfedenin şartı nas gibidir.
2: Nas.
1: Nas ne demektir? Nas şuna derler, Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimeler yani Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler nas'tır.
2: Evet.
1: Her şeyde değişiklik yapılabilir ama Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimelerinde, hatta bir harfinde bile değişiklik yapılamaz. Hadis-i şeriflerde de bir değişiklik yapılamaz. Kimse değişiklik yapamaz. Şimdi politikacılar, siyasetçiler konuşur. Ya hani bir hakkında madde var, olmaz derler filan. Kanun maddesi var. Ya hakkında nas mı var? Bir araya gelelim, milletvekilleri konuşuyorlar. Evet. Yeni kanun çıkaralım, değiştirelim. Hakkında nas mı var derler yani, evet. Anladın mı? Evet. Ne değişmez? Eskiden beri bu söylenir.
2: Nas olanlar değişmez.
1: Nas da Kur'an-ı Kerim'dir.
2: Ayet-i Kerime ve hadis-i şeriflerdir.
1: Evet efendim. Şimdi dolayısıyla bu şu demek, vakıfın şart ettiği husus değiştirilemez. Bak çok önemli.
2: Yani nasıl şart etmişse, neye vakfedilmesini istemişse orada kullanılması
1: orada
2: lazım.
1: Orada kullanılması lazım.
2: Evet.
1: Yani ben bunu söylüyorum. bütün bağışçılarımıza, bütün gönüllerimize, bütün bizi dinleyenlere bunun için söylüyorum. Şimdi vatandaş bizi şartlamışsa,
2: Filistin, Gazze,
1: Filistin, Gazze diye şartlamışsa, bizim o parayı Filistin ve Gazze'deki hizmetlerde kullanmamız lazım. Ama bizzat bizim operasyonumuz yok.
2: Evet.
1: Bizzat bizim orada bir yaptığımız hizmet yok. E para da geliyor. Ne yapalım bu parayı? Ne yapalım? Şimdi biz vatandaşa gönderme demiyoruz. Gönderiyor bize.
2: Tabii.
1: Hatta bizim operasyonumuz yok diyoruz. Buna rağmen gönderiyor.
2: Ona rağmen gönderiyor.
1: Siz bir şekilde ulaştırırsınız diyorlar. Ama
2: güveniyor, gönderiyor işte.
1: Evet.
2: Yani İhlas Vakfı'na duyulan güvenin bir göstergesi oldu.
1: Alper Bey, her ay ben şöyle yapıyorum. Şu talimatı vermişim. Toplanan para o ayda ne kadar attım? Mesela gelmiş. Gündemde çok olduğu zaman çok geliyor. Evet. 500 bin lira gelmiş.
2: Misal.
1: Gelen 500 bin lirayı ay sonunda AFAD'ın hesabına.
2: Evet.
1: Başkasının hesabına değil. AFAD. AFAD nereye bağlı?
2: Devletin kurumu.
1: Devletin kurumu.
2: Tabii. Devlet demek AFAD.
1: Evet.
2: Demek.
1: Çünkü neden? Biz orada operasyon yapmaya kalkışsak içeri almıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Doğru dürüst yapamayacağız.
2: Yapamayacağız.
1: Ama devlet, AFAD yüzlerce binlerce tırlan yardım malzemesi götürüyor.
2: Evet.
1: Efendim sonra ne lazım onu da biz bilemiyoruz ki. Mesela hastane lazım. AFAD, devlet, Mısır, Filistin, Gazze, Mısır sınırında, sınır hattında Sahra Hastanesi kurdu.
2: Refah'ta,
1: ya.
2: Evet.
1: Refah sınır kapısının, evet, Mısır tarafında.
2: Evet. Hı
1: hı. Sahra Hastanesi kurdu.
2: İhtiyacın ne olduğunu da biliyorlar.
1: Ne kadar yaralı varsa hepsini tedavi etti Sahra Hastanesi'nde. Tedavi edemediklerini Türkiye'ye getirdi.
2: Evet.
1: Yardım böyle olur.
2: Evet.
1: Dolayısıyla paramız boşa gitmesin. Daha doğrusu vatandaşın bağışı
2: yerini bulsun diye.
1: Yerini bulsun diye AFAD'a gönderiyoruz. Her toptan gönderiyoruz.
2: Ay sonunda,
1: ay
2: ne
1: sonunda
2: geldiyse
1: gönderiyoruz.
2: Evet.
1: Mesela geçen gün baktım. Toplam 7 milyon küsur liraya ulaşmış.
2: Filistin Gazze için gelen para değil mi?
1: Gönderdiğimiz
2: Sizin
1: para.
2: Gönderdiğiniz,
1: evet,
2: para.
1: AFAD'a gönder. Gelen para da zaten, evet, o kadar. Dolayısıyla Alper Beyciğim, biz bu hükme
2: riayet
1: son
2: ettim.
1: Derece riayet ediyoruz. Şartı vakıf nas-ı şari gibidir. Vatandaş Gazze'ye gönderin diye göndermişse, AFAD'a gönderirken de dekonta Gazze, Filistin şartını yazıyoruz.
2: Evet.
1: AFAD'a da öyle genel olarak göndermiyoruz.
2: Şartlayarak gönderiyorsunuz.
1: Şartlayarak yani. Gönderiyoruz.
2: O da çok güzel.
1: Vatandaş da bize şartlayarak gönderiyor. Biz de AFAD'a gönderirken şartlayarak gönderiyoruz efendim.
2: Evet.
1: Mesela iftar gönderdi. Diyelim ki yurt dışında iftar verin. Böyle gönderiyorlar mesela. Yurt dışı iftarları veriyoruz,
2: evet,
1: biz. Yurt dışında o iftarı bila kaydı şart, kayıtsız şartsız veriyoruz. Yurt dışında kurban kesin diye gönderdi. Bize vekalet verdi. Muhakkak yurt dışında vatandaşın kurbanını vekaleten kesiyoruz. Etini de garibe kurabaya ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Yurt inşaatı için gönderdi. Gönderdiği parayı başka bir yerde asla kullanmıyoruz. Yurt inşaatında kullanıyoruz. Yakında kandil var.
2: Evet.
1: Mevlid kandili var. Mevlid kandillerinde kitap dağıtıyoruz mesela. Vatandaş Alper Bey, kitap kültür hizmeti olarak kitap dağıtıyoruz da, kültür hizmeti diye göndermişse o gönderdiği parayla kitap alıp kitap dağıtıyoruz.
2: Evet.
1: Kültür hizmeti olarak.
2: Şartı vakıf nas-ı şari gibidir.
1: O kadar.
2: Buna riayet ediliyor.
1: Evet.
2: Diğer ikinci sorum da depremle ilgili. Şimdi gündemde de çok konuşuluyor. 2023'te Maraş merkezli depremde İhlas Vakfı çok bağış topladı ve çok hizmet etti.
1: Evet.
2: O dönemde gelen paralarla ne yaptınız, ne hizmetler verdiniz? Onunla ilgili bilgi verirseniz izleyenlerimize, dinleyenlerimize memnun oluruz.
1: Tabii. Efendim, hatırladığım kadarıyla 6 Şubat'tı herhalde.
2: 6 Şubat 2023.
1: O zaman da Recep ayının 15'i filandı.
2: Ramazan'dan önce.
1: Ramazan'dan önceydi. Yani 3 ayların
2: başlangıcı.
1: Yeni başlamıştı da.
2: Başlangıcı.
1: Evet. İlk deprem olunca hemen o gün, deprem olduğu gün çağrı yaptık gönüllülerimize. Bir tane tır yardım malzemesi topladık. Ne varsa artık topladık. Ve bunu Kahramanmaraş'a gönderdik. Çünkü hep Kahramanmaraş merkezli deniyordu,
2: evet,
1: filan,
2: evet,
1: ya. Kahramanmaraş'a gönderdik. Arkadaşlarımız 27 saatte ulaştılar Alper Bey. yardım malzemesini mesela arkadaşlarımızın anlattığı birçok yardım malzemesi getirenler izdihamdan mütevellit şeyleri atmışlar. Yani havada kapıyorlar insanlar. Hani tırdan veya kamyondan atıyorlar.
2: İnsanların ne getirdilerse üzerine, artık.
1: Ne getirdilerse
2: giysi.
1: Evet tabii. Bizim arkadaşlar öyle yapmadılar. Orada Cumhuriyet Ortaokulu vardı. O Cumhuriyet Ortaokulu depremde hafif hasarlı, yıkılmamıştı bina. Orayı yıktılar malları, istif ettiler, tasnif ettiler. Ondan sonra mesela kışlık mont ayırdılar yani. Ayakkabı, postal.
2: Kategori kategori.
1: Kategori kategori. İhtiyacı olanlar gelip ayırdılar. Hatta ben o zaman gitmemiştim ilk olduğu günler. Arkadaşlarımızın birisi dedi ki bir kadıncağız geldi. Mont lazım dedi. Bir mont aldı. Kazak, ayakkabı falan da alım var. Bunların hepsi var. Montumuz yok. Onun için mont aldım ben. Başkası alsın.
2: Kazak, ayakkabı kimin ihtiyacı varsa o alsın diye. Alsın. Ne evet. Kadar güzel bir yaklaşık.
1: Ne büyük bir, evet. Ne necip bir millet evet. Bizim milletimiz
2: maşallah.
1: Ya. Ve hemen ben şu talimatı verdim. Orada sıcak yemek üretim yeri kurun, merkezi kurun. Nerede kuracağız abi dediler. Yapacaksınız, bulacaksınız. Bir konteyner bulduk Alper Bey. O konteynerde yurdumuz vardı orada. Yurdumuz hasar görmüştü.
2: Evet.
1: O yurdumuzdaki mutfak malzemelerini o çadırı kurduğumuz yere getirdik Alper Bey. Orada sıcak yemek üretmeye başladık. Yemek çadırı kurduk büyük. Yüzlerce insanı alabilecek şekilde. Patates, soğan, diğer malzemeleri depo edecek yerler bulduk. Ve bu arada tırları göndermeye devam
2: yardım
1: ettik.
2: Yardım tırlarını.
1: Sadece Kahramanmaraş'a değil Malatya'ya gönderdik, Adana'ya gönderdik, Osmaniye'ye gönderdik Alper Bey.
2: Evet.
1: Onlarca tır gönderdik. Osmaniye'ye de aynı şekilde yemek üretim tesisi kurup yemek çadırı şey yaptık ve yemek dağıtımı yaptık. Şimdi Recep ya Alper
2: evet.
1: Bey, Ramazan-ı Şerif'in birine kadar 1,5 ay sabah sıcak çorba dağıttık. Her gün binlerce insana. Alper Bey binlerce insana sıcak çorba dağıttık. İkindiyle akşam arası da
2: yemek.
1: Yemek. Hatta 4 kap tatlısıyla beraber 4 kap yemek çıkartmak Allah-u Teala nasip etti bize.
2: Çok
1: nasip.
2: Şükür.
1: Arkadaşlarımız kuru toprakta yattılar Alper Bey. Tabii şey geldi, Ramazan-ı Şerif geldi. Gelmeden önce beni aradılar, dediler ki ya efendim Sayın Başkanım Ramazan geldi, ne yapacağız şimdi filan filan.
2: İftar, sahur değil mi?
1: Tabii. Dedim ben geliyorum oraya dedim. Ben de gittim Alper Bey Kahramanmaraş'a. Şöyle yaptık. Akşamları iftar, sahurda da sahur yemeği çıkarttık.
2: Çok güzel ya, evet.
1: Evet.
2: Hatırlıyorum.
1: Ve birinci gündü zannedersem, hiç unutmuyorum. YouTube kanalımız da var, belki yönetmenimiz bulabilir. İnanır mısınız Alper Bey? O ilk gün bizzat kendi ellerimle yemek dağıttım,
2: evet,
1: yemek.
2: Evet, bu dönemde.
1: Depremzedelere... Gerçek depremzedeleri tespit ettik. Gerçek depremzedelere yardım yaptık.
2: Öğrencilere de herhalde depremzedelerimize.
1: Depremzede öğrenciler ayrı.
2: Evet.
1: Öğrencilere değil. Öğrencilerin ailelerine yaptık.
2: Ailelerine evet.
1: Depremzedelere yardım yaptık. Şubat'ta yaptık. Mart'ta yaptık. Nisan'da yaptık. 3 ay.
2: 3 ay.
1: Para yardımı yani bu.
2: Nakit.
1: Evet, bizzat IBAN numaralarına, öyle elden dağıtmak yok.
2: Bankadan.
1: IBAN numarası olanlardan aldık, IBAN'larını dağıttık. Bir de
2: 3 ay devam etti
1: düzenli olarak. 3 ay devam etti. 3 ay.

0: Allah, Allahu Teala paramıza öyle bir bereket verdi ki Alper Bey, ne yaptık biliyor musunuz? 3 milyon 500 bin lira da AFAD'ın hesabına gönderdi. Arkadaşlar dediler ki ya Mahmut Kemal Bey, Sayın Başkan, konteyner alalım. Çünkü çadırlardaydı
1: Evet.
0: insanlar. Devlet çadırlardan, projesi oydu devletin. Konteynerları almak istiyor. Konteynerlardan da kalıcı
1: Kalıcı
0: konutları yapmak
1: konutlar.
0: istiyor. Dedim siz hiç ömrünüzde konteyner alıp şey yaptınız mı? Ben sordum hemen, deprem olur olmaz. Konteynerlar depremden önce 40 bin lira, 45 bin lirayken 70 bin liraya çıktı, 100 bin liraya çıktı. 100 bin lira fiyat çekiyorlar.
1: Kara
0: Konteyner.
1: borsaya düştü yani.
0: Evet, yok yani. Dedim biz yüzümüze gözümüze bulaştırırız kardeşim. Vatandaş deprem yardımı diye göndermiş, yerine gitmesi lazım. Biz emanetçiyiz, bu para bizim değil. Bu para vatandaşımızın parası. Yerinde harcamamız
1: Evet.
0: lazım. Hemen araştırdım. AFAD uğraşıyor bu
1: Tabii.
0: işler. Dekontun açıklamasına parayı gönderirken konteyner alınması şartıyla şartladı.
1: Çartlayarak yani alacak.
0: Evet, AFAD'ın hesabına da 3,5 milyon o devrin parası.
1: 2023'ün
0: Evet,
1: parasıyla.
0: 3,5 milyon lira gönderdik. Elhamdülillah. Namütenahi hamdler olsun, senalar olsun Rabbimize. Çünkü vatandaşımızın 5 kuruşunu zayi etmedik.
1: Çok şükür.
0: Yerine sarf ettik.
1: Evet,
0: Elhamdülillah.
1: elhamdülillah.
0: Allah nasip etti. Yani yevmi kıyamette hesabını açıkça verebilecek vaziyetteyiz. Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah.
0: Zaten devletimiz denetliyor. Biz vergi muafiyetine haiz, kamu yararına çalışan bir vakıf olduğumuz için Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri bizleri denetlediler.
1: Denetim
0: Yani
1: yapıldı.
0: tabii denetim de yapıldı. Elhamdülillah, çok şükür, bu işi alnımızın akıyla yerine getirdik. O kadar mutluyum, o kadar memnunum ki devletimiz çok büyük Alper Bey.
1: Öyle.
0: Aynı Osmanlı Devleti gibi. Aynı Sultan Ablamutan zamanındaki Devleti Aliye Osmaniye gibi.
1: Çok şükür.
0: Yani o kadar büyük ki devlet ne dedi? Demin söyledim ya, konteynerları alacak kalıcı konutlara. 450 bin konutu deprem bölgesinde bitirip
1: Teslim etti.
0: depremzedelere geçen sene teslim
1: Evet.
0: etti.
1: Çok büyük bir
0: Etmedi
1: şey
0: mi?
1: etti.
0: Almanya yapamaz Almanya. Bir bu kadar zaman zar kısa zamanda 450 bin konutu inşa
1: Mümkün
0: edemez.
1: değil.
0: İngiltere inşa edemez. Fransa inşa edemez Alper Bey.
1: Evet.
0: Ama Türk devleti bunu yaptı. Allahu Teala bu fedakar milletimize ferahlık versin. Devletimiz yaptı. Devletimiz eğer öncülük etmeseydi, uğraşmasaydı yine yapamazdı. Fakat halkımız da sıkıntı çekti tabii.
1: Tabii.
0: Mecbur. 100 milyar dolar, 90 küsur milyar dolar gitti bu iş için. Bu 90 milyar doların deprem konutlarına değil, vatandaşa harcandığını düşünseydin
1: Evet.
0: ne hale gelirdi bu memleket? Ama orada konteynerlarda, çadırlarda yatıyorlar. Onlara yapılması lazımdı
1: Yapılması
0: bunun.
1: lazımdı.
0: Yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. Allah devlete de zeval vermesin,
1: Millete de.
0: milletimize de zeval vermesin. Bu milletimiz necip, âli cenap bir millet. Bu milletin ferdi olmakla ne kadar hamd etsek, sena etsek, başımızı secde-i şükrandan kaldırmasak
1: Az.
0: yeridir. Böyle büyük bir millet bu millet. Devletimiz de büyük. Aynı Osmanlı Devleti gibi Alper Bey.
1: Çok şükür.
0: Yani bu hususta söyleyeceklerim bundan ibarettir. Tek bir cümle söylüyorum. Şartı vakıf, nasıl şari gibidir. O kadar.
1: Bizim de kafamızdaki soru işaretleri cevaplanmış oldu. Teşekkür ediyoruz size. Allah sizden de İhlas Vakfı'ndan da razı olsun.
0: Amin.
1: Daha nice böyle güzel hizmetler nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açınca yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Kış mevsimi

0: mevsiminde daha fazla tükettiğimiz bitki çaylarından ada çayı, boğaz enfeksiyonlarına karşı pastil görevi görür. Yutkunma güçlüğü veya kuru öksürüğünüz varsa günde 3-4 fincan ada çayı içebilirsiniz. Kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği boza probiyotiktir. Bağırsak fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcıdır. Bağışıklığı güçlendirir. Birçok sinir sistemi hastalığı ve iç hastalıkların önleyicisi özelliğine sahiptir.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Her şeyin başı sağlık. Sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV nedir?
4: Belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
1: TGRT FM Haber.
6: Ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırında rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor. Seydikemer'de tarım alanında başlayan yangın Saklıkent kanyonundaki dereyi aşarak Kaş'taki ormanlık alana sıçradı. Alevlerin önünü kesmek için her iki bölgede de devasa bir kurtarma filosu seferber edildi. 7 uçak ve 12 helikopter, 32 arazöz ve 8 su tankeri, 240'dan fazla personel ve çok sayıda iş makinesi görevlendirildi. Kuzeyden esen sert rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırırken orman işçilerinin alevleri sınırlama mücadelesi de aralıksız sürüyor. Evet sevgili izleyiciler, hemen yine size yangınla ilgili bilgileri aktarmaya devam edelim. Canlı olarak görüntüler ekranlarınıza geliyor. Dumanların yükseldiğini görüyorsunuz ama bir taraftan da tabii ki yoğun bir mücadelenin o noktada devam ettiği bilgisini sizlerle paylaşalım. Hem havadan hem de karadan müdahalenin sürdüğünü söyleyelim ama tabii ki bu önümüzdeki bir hafta oldukça kritik rüzgarlar açısından. Daha öncesinden de meteorolojiden uyarı gelmişti. Bu noktada da Muğla'da Seydikemer'de başlayan bu yangında rüzgarın etkisiyle birlikte maalesef etrafa yayılmış durumda. Hemen şunu da ifade edelim. Saklıkent kanyonu da bu yangın nedeniyle tedbiren ziyaretlere kapatıldı. Bu da oldukça önemli bir bilgiydi. Bu vesileyle paylaşmış olalım. Şu anda görüyorsunuz bir taraftan tabii ki rüzgar etkili. Diğer taraftan da özellikle bu havadan söndürme çalışmalarını etkileyen bir durum. Diğer taraftan da arazözlerde karadan orman içinden müdahalelerini yoğun bir şekilde sürdürüyorlar sevgili izleyiciler. Başladığı noktadan oldukça uzun bir alana yayıldığını görüyorsunuz dumanların. Umarız en kısa sürede bu yangının söndürüldüğüne ilişkin bilgileri de sizlerle paylaşabiliriz. Görülmemiş bir sel felaketinin yaşandığı Nepal'de bilanço katlanıyor. Ölü sayısı 626'ya yükselirken kayıplar 3000'e yakın olarak açıklandı. Yeni taşkın riski devam ediyor. Çin ordusuysa büyük felakete yol açan heyelan ağının drone görüntüsünü yayınladı.
7: Çıktı da çıktı.
8: Nepal'deki büyük sel felaketinde bilanço katlandı. Ölü sayısı 626'ya yükseldi. Kayıp sayısı ise 3000'e yakın olarak açıklandı. Daha önce bu sayı 1500 olarak verilmişti. Büyük felaketin geldiği o heyelan anı ise ilk kez yayınlandı. Çin ordusu drone görüntülerini yayınladı. Dağdan kopan buzullar göle doğru böyle iniyor. Sular çekilse de yeni taşkın riski devam ediyor. Kurtulanlar çaresizce yakınlarını arıyor.
9: Bu felaketin bize ne hissettirdiğini tarif etmek mümkün değil.
8: Arama kurtarma ekipleri zamanla yarışıyor. Sel suları çekildikten sonra ekipler çamura saplanan insanları mahsur kaldıkları yerlerden çıkartmaya başladı. Gölün taştığı noktada neredeyse hiçbir ev ayakta kalamadı. Sel sularına direnen bir evin görüntüleri ise hem facianın boyutunu hem evin dayanıklılığını gözler önüne serdi. Felaketin Çin tarafında da arama kurtarma ekipleri felaket bölgesine ulaşabilmek için zamana karşı yarışıyor. Dar vadiler, yüksek rakım, dondurucu hava ve çökmeye devam eden yamaçlar arama çalışmalarını çok tehlikeli bir hale getiriyor. Ekipler karadan ilerlemeye çalışırken ulaşılamayan bölgelere havadan yardım gönderiliyor. Felaket bölgesinde yüzlerce kişi evlerinden tahliye edilerek geçici barınaklara ve otellere yerleştirildi. Yeni bir taşkın riski ise sürüyor. Buzul çökmesinin ardından oluşan Set Gölü sürekli izleniyor. Uzmanlar çevrede ikinci bir felakete yol açabilecek jeolojik risklerin hala devam ettiği uyarısında bulunuyor.
6: Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda sıcak gelişmeler yaşandı. Üçüncü dalga operasyonda 35 kişi tutuklandı. İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin ifadeye çağrıldı. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in PES dedirten ifadesi de ortaya çıktı.
10: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
8: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e uzandı. Şahin ifade verecek. Üçüncü dalgada gözaltına alınanlardan 35'i de tutuklandı. Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in kardeşi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde kaynağı belirsiz 200 kilo altın bulundu. Yurt dışına kaçarken yakalandı. O araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı. Gözler Şahin'e çevrildi. Aracı kiralama şirketine verdim. Haberim yok dedi.
10: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama bakan beyin söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var.
8: Adalet Bakanı Gürlek bu sözleriyle Şahin'in ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekti.
10: Özellikle kiralama şirketi yok ve bu araç özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani bakan bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı
11: evet,
10: kullanıyorum.
11: Otoparkta duruyordu.
10: Otoparkta
11: dedi.
10: Öyle değil.
8: Bunun hemen ardından İdris Naim Şahin de ifadeye çağrıldı.
10: Tabii İdris Naim Şahin Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazım.
8: Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınanların ifadeleri tamamlandı. 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.
12: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılım kullanır mı?
8: Öte yandan örgüt lideri olan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in ifadeleri de ortaya çıktı. Üzerinden çıkan iki telefondan birinin şifresini unuttuğunu söyledi. Diğer telefon kimin bilmiyorum dedi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde bulunan 206 külçe altın ve 23 milyon liralık dövizdense habersiz olduğunu iddia etti.
12: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Clover diye bir uygulama var.
8: Kardeşi Kuriş hesabındaki 350 bin dolarlık kripto parayı araç alım satımı diyerek geçiştirdi. Üsküdar'daki lüks villasında ele geçirilen 29 milyon liralık dövizi ise ticari kazanç ve aile mirası olarak açıkladı.
12: Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk.
8: Devrettiği şirketindeki 6,5 milyar liralık bankacılık hacmini kabul etmedi. Aylık gelirinin sadece 150 bin lira olduğunu belirtti.
10: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
8: Asistanına gönderdiği 767 bin liralık para Hilmi Tuna Kuriş'e soruldu. Açıklaması şaşırttı. Dedemin mezar bakımı, temizliği ve peyzaj masraflarıydı diyerek kendini savundu.
10: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
8: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlarda şimdiye kadar 124 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 27 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Örgüte bağlı çalışan 50 şirket ve 4 derneğe de kayyum atandı.
6: Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gelişmeler sürüyor. Dosyasındaki büyük sırrı Bakan Gürlek açıkladı. Şüphelilerin genç kıza intihar süsü vermek için eşyalarını nehrin dibine sonradan yerleştirdikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 10 kişi daha gözaltına alındı.
8: Yıllardır karanlıkta kalan o dosya düzenlenen şafak operasyonuyla darmadağın edildi. Erzurum ve Tunceli başsavcılıkları talimatı verdi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin kapısına dayandı. 10 kişi daha gözaltına alındı.
11: Katil! Katil! Katil! Katil!
13: Yakarı kızım yakarı! Yakarı kızım yokma! Senin kızın yokma! Sen yavrularına kızmada yetme!
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Gülistan Doku cinayetiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirildiği belirlendi. Yani olaya intihar görüntüsü verilmek için sahte kanıt üretilmişti.
13: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
8: Skandal bununla da bitmedi. Adli makamlardan gizlenen o dalgıç defteri ele geçirildi. Defterdeki gizli kayıtlarla resmi tutanakların birbirini hiç tutmadığı ortaya çıktı.
13: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar! Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
8: Şüpheliler Gülistan kaybolduktan sonra bile iş başındaydı. Siber polisler Doku'nun Instagram hesabına şüpheli girişler yapıldığını belirledi. Köprüdeki PTS kayıtları ve telefon sinyalleri de incelenince şüpheliler için çember iyice daraldı.
13: Sizin yakanızı bırakmayız.
8: Soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet iddialarıyla tutuklanmıştı.
14: Açın, açın, açın, açın.
6: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı İHA saldırıları sürerken cephede çatışmalar, kentlerde ise yıkım ve can kayıpları devam ediyor. Kiev çevresindeki saldırılar yangınlara ve hasara yol açtı.
8: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükseldi. Karşılıklı insansız hava aracı saldırıları cephe hattının yanı sıra kentlerde de büyük hasara yol açtı. Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bir yapı marketine hedef aldığı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından yaklaşık 2000 metrekarelik alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışırken olay yerinden yükselen yoğun duman kameralara yansıdı. Rusya'nın Kiev ve çevresine düzenlediği İHA saldırılarında ise bir kişi hayatını kaybetti. Depolar, evler ve apartmanlar hasar gördü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının patlamadan saniyelerle kurtulduğu görüldü. Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentinde düzenlenen saldırıda da bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Gıda malzemesi taşıyan 8 kamyonda saldırı sırasında yanarak kullanılamaz hale geldi.
1: TGRT FM Haber.
15: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu tarihe şan verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler.
2: Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Adalet ve İhsan. Ahmet Mekki Efendi hal ehli bir veliydi. Nasihati herkese pek çok faydalıydı. Derdi, kulun aynıysa dışı gibi içi de, Rabbimiz buyurur ki, gerçek kul budur işte. İnsanlara hizmeti vazife biliyordu. Dünyada en karlı iş, işte budur, diyordu. Kimseyi gıybet etmez, dinlemezdi de hatta. Derdi ki, bu korkunç bir hastalıktır adeta. Son derece sabırlı, tevekkül ehliydi pek. Her dert ve musibete katlanırdı severek. Genç yaşta iki oğlu vefat ettiği zaman bu kederli halini gizledi insanlardan. Derdi ki, iki türlü kula gelir hidayet. Kimine ihsan olur, kimine de adalet. Bir kimse dua edip dese ki, ya ilahi, İman ve hidayete kavuştur beni dahi. Onun hüsnü niyetle yaptığı bu duayla o kulu hidayete erdirir Hak Teâlâ. İnsan bütün ömrünce istese bunu bir an, ölmeden o kimseye nasip olur bu iman. İşte dua edip de hidayete kavuşmak adalet-i ilahi sayesindedir ancak. Bazı kimseler dahi vardır ki bu dünyada, imana gelmek için bulunmaz bir duada. Haberi bile yoktur imandan, hidayetten. Lakin seçip kurtarır Allah onu o halden. Yani tanıtır ona sevdiği bir kulunu, onun vasıtasıyla kendine çeker onu. Bu da Hak Teâlâ'nın ihsanıdır ki elbet, dünyada bundan büyük yoktur daha bir nimet. Bir Allah adamını tanımadan bir kimse, 100 sene hiç durmadan ibadet, hizmet etse, yine de kayabilir ayağı o kişinin. Çünkü tasarrufunda değildir bir mürşidin. Mürşidi olmayanın imanı bu devirde, yüzen tahta parçası gibidir bir nehirde. Dalgalar tesiriyle bir batar sonra çıkar. Her an bir tehlikeye olabilir o düçar. Rehberi olanların imanına gelince, kaya gibi muhkem ve sağlam olur bir nice. Yani hakiki rehber olmadan bir şey olmaz. İnsanlar ahirette azaptan kurtulamaz. Peygamber olmayınca, nasıl ki din olmazsa, onun varisleri de öyledirler hülasa. Lakin mürşit geçinen sahte şeyhler dahi var. Bu gibiler din değil, dünya adamıdırlar. Onların olmaması olmasından iyidir. Çünkü onlar yol kesen eşkıyalar gibidir. Eşkıya insanları alır yalnız malını. Bunlar ise çalarlar dinini iyi.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı iman nimetinin şükrü. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği nimetlerin en büyüğü, kendini onlara tanıtıp iman etme nimetiyle kullarını şereflendirmesi, kıymetlendirmesidir. Her nimete şükretmek lazım olduğu gibi bu nimete de şükretmek lazımdır. Zira Sure-i İbrahim'in 7. ayeti kerimesinde mealen "Şükrederseniz verdiğim nimetleri elbette artırırım." buyurulmaktadır. Nisa suresinin 146. ayeti kerimesinde de mealen "İman eder ve nimetlere şükrederseniz Allahü Teala size azap etmez." buyurulmaktadır. Her verilen nimet bir külfet karşılığıdır. Gelen nimetler ne kadar çoksa ve ne kadar büyükse mesuliyeti ve şükrü de o nispette büyük ve çok olur. Şükretmekse nimetin artmasına sebeptir. Şükür demek Allahü Teala'nın verdiği nimeti ona karşı isyanda kullanmamak demektir. Nimeti elden kaçırmamak için de onun şükrünü yerine getirmek lazımdır. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a hitaben, "Ya Musa, bir kimse kendine verdiğim nimeti benden bilip kendinden bilmezse, nimetlerimin şükrünü eda etmiş olur. Bir kulum rızkını kendi çalışmasıyla bilip benden bilmezse, nimetin şükrünü eda etmemiş olur." buyurmuştur. İnanmak yani iman çok mühimdir. İman ufak bir şüpheyi götürmez. Şüphesi olan kimse din alimlerinden şüphesini sorarak ve öğrenerek gidermelidir. Aksi takdirde iman nimeti elden gider. İmansız insan dünyanın en bahtsız insanıdır. Çünkü ebediyen cehennem azabında yanmaya mahkumdur. Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce eshab-ı kirama hitaben, "Ey Müslümanlar, kafir olmak, günah işlemek, nimetin değişmesine, rızkın azalmasına sebep olur." buyurmuşlardır. Cehennemden kurtulmak önce iman etmekle, sonra da emir ve yasakları öğrenip bunlara uygun hareket etmekle mümkündür. Bilmeden yapılan ibadetler makbul değildir. Çünkü 4 rekat olarak emredilen bir namaz, 5 rekat olarak kılınamaz. Kılınırsa yanlış olur, kabul olmaz. Bunun için ilmihal bilgilerini öğrenmek şarttır. Zira cahil sofu şeytanın maskarası olur buyurulmuştur. Müslüman olmak demek, yalnız adete tabi olarak ibadet etmek değil, İslam'ın emrettiği güzel ahlakı edinerek, insanlık vazifelerini yaparak, ruhen de tertemiz olmak demektir. İbadet eden, fakat hileyi zeka eseri sayan, insanları aldatan, hatta bazen muzır propagandalara aldanarak insan öldüren, ortalığı yakıp yıkan, yalan söyleyen bir kimse Müslüman olduğunu söylese de hakiki Müslüman değildir. Müslüman demek, hasreti çekilen insan demektir. Bir kimsenin hasreti çekilmiyorsa son nefeste imanı tehlikededir. Bu sebepten dolayıdır ki en büyük nimet iman nimetidir. İmanlı olmanın şükrü ise Müslüman olarak birbirimizi sevmektir. Bu çok önemlidir. Peygamber Efendimiz, "Bir kimse din kardeşini severse bu sevgisini ona bildirsin." buyurmuşlardır. Ayrıca herkes sevdiğiyle beraber olacaktır. Dünyada kimi seviyorsa ahirette de onunla beraber olacaktır. Kızdığı kimseyle değil, sevdiği kimseyle beraber olacaktır. Zira Peygamber Efendimiz, "Herkes sevdiğiyle beraber olur." buyurmuşlardır. İman nimetiyle şereflenen bir kimse, Cenab-ı Hakk'ın büyük ihsanına, lütfuna kavuşmuştur. Bu nimetin şükrü olarak diğer insanlara bu iman nimetinin güzelliğini, letafetini anlatmak mecburiyeti vardır. Bunu anlatabilmek için öncelikle bu imanın tezahürü, güzelliği bizde teşekkür etmelidir. Yalan söylemeyerek, hırsızlık, hile yapmayarak, verdiğimiz sözde durarak, gıybet, dedikodu yapmayarak, insanların kalplerini kırmayıp onlara güler yüzle davranarak, ailelerimizi, yakınlarımızı üzmeyerek ve kısaca İslam ahlakıyla ahlaklanarak bu iman nimetinin güzelliklerini anlatmalıyız. İslamiyetin güzellikleri bizde görünürse insanlar tarafından hasreti çekilen kimse oluruz. Zaten Müslüman hasreti çekilen insan demektir. Herkes "ah bir görsek, bir dinlesek" demeliler. Böyle olur, böyle davranırsak ayrıca anlatmaya lüzum kalmaz. Çünkü insanlar anlar, herkes iyiyi kötüyü fark eder ve Müslümanlığa rağbet besler. Ama biz güzel örnek olmadan, Allame-i Cihan da olsak,
faziletler, en güzel kelamlar, ilimler bizde de olsa, halimiz bozuksa, insanlara da, İslamiyete de zarar veririz. Sözde değil, halle örnek olmalıyız. Önce iğneyi kendimize batırmalıyız. İyi bir Müslüman olmaya, Müslümanları sevmeye ve hatta sevilmeye çalışmalıyız. Nefsimize zor gelen şeylere veya nefsimize zorluk verenlere dua etmeliyiz. Kalbimizin temizlenmesini, nurlanmasını istiyorsak, kızdıklarımıza da dua etmeliyiz. Netice olarak iman nimetinin şükrü için Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi olmalıyız. Müslüman demek, Müslümanlara eliyle, diliyle zarar vermeyen kimse demektir.

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat.
1: Devenin canımızın ve ayının ikinci olduğunu herkes bilir. Peki Sansar denilen o küçücük hayvanın da ikinci olduğunu biliyor muydunuz? Doğrusu 10 yaşıma kadar ben de bilmiyordum. Ah sahi. Benim adım Seyfettin Ateş. Sizlere yaşadığım ilginç bir hatıramı anlatmak istiyorum. Harman zamanıydı. Babamla birlikte ben de harmana gitmiştim. Öküzleri dinlenmeye alıp yemlerini verdikten sonra biz de öğle yemeğimizi yemek üzere harmanın hemen kenarında bir yere sofra açmıştık.

0: Ne oldu oğlum?
1: Aa, derenin kenarına bak baba.
0: Ne olmuş?
1: Ne olmuş var mı baba? Baksana sansar var orada. Şimdi avlarım ben onu.
0: Dur sakın yapma.
1: Aa baba hayır ya, onu öldüreceğim.
0: Sana ne zararı var be oğlum? Hadi taş atıp durma hadi. Günah değil mi?
1: İşte al bakalım bunu da. Yaraladım onu baba.
0: Yaptığına bak şunun. Atma oğlum atma. Hadi kalk da harmana devam edelim.
1: Ya,
0: hadi kalk diyorum, kalk. Hadi.

0: Akşama doğru çiftimizi, çubuğumuzu toplayıp tarlaya yakın olan köyümüze döndük. Fakat bu arada arkamızdan ikide bir de enteresan bir ses geliyordu. Geri dönüp baktığımızda ise hiçbir şey göremiyorduk. Ve ertesi sabah yumurta almak için kümese giren annem çığlık çığlığa eve geldi.
1: Tavukların hepsi öldürülmüş bey, hepsi.
2: Ne diyorsun sen hanım?
1: Hepsi boğularak öldürülmüş bey.
2: Gördün mü başımıza geleni? Dün senin taş attığın Sansar'ın işi bu.
1: Seyfettin, yoksa Sansar'a taş mı attın sen?
3: Evet anne, ama nereden bileyim böyle olacağını?
2: Geldi çık işin içinden. Artık o Sansar bize düşman oldu.
3: Özür dilerim baba.
1: Şimdi ne yapacağız bey? Bu hayvan bize rahat vermez artık.
2: O Sansar'la dost oluncaya kadar eve tavuk almayacağız. Evde de sakın kapıyı bacayı açık tutmayın, tamam mı?
1: Olur.
2: Hadi bakalım, tarlaya gitme zamanı Seyfettin. Hazırlan.
3: Ben hazırım baba.
1: Aman dikkatli ol.
2: Merak etme hanım. Hadi hoşça kal.

0: Baba, ben acıktım, biraz ara versek mi?
1: Olur oğlum, olur. Şu ağaca astığımız yoğurt bakracını getir de yiyelim.
0: Hemen getiriyorum baba. Baba! Baba!
2: Ne oldu?
0: Baba, yine o sansar yoğurda kusuyor.
2: Ne?
0: İzin ver de öldüreyim şu hayvanı baba. Öldürelim de kurtulalım şundan.
2: Sakın ha! Hemen yanıma gel oğlum.
0: Neden?
2: Hemen yanıma gel dedim Seyfettin.
0: Neden izin vermedin baba? Kurtulurduk ondan.
1: O sansarı öldürecek olursak onun eşleri de bize olmadık zararlar açarlar oğlum. Bırak yoğurt orada kalsın. Sansarın uzaklaşmasını bekleyeceğiz.
0: Ha baba bak gidiyor.
1: Gördüm gördüm. Şimdi gidip o yoğurdu dökeceğim. Bakalım başka neler yapacak.
3: Derken o günü aç geçirdik. Fakat hepimiz huzursuz olmuştuk. Sansar her an bir şey yapacak gibi geliyordu. Ertesi gün tarlaya giderken annem yanımıza katmer yapıp verdi. Babam o katmerlerden birini bir gün önce yoğurdu astığımız yere bir torba içinde astı. Öğleye doğru sansar gelip çörekten biraz yiyerek uzaklaştı. Birkaç gün aynı ağaca, aynı yere sansar için çörek astık. Sansar her defasında gelip asılı duran çöreği yiyerek oradan uzaklaşıyordu. Ve bir gün babam ağaca çörek asmadı. Neden diye sordum.
0: Baba, bugün neden çörek asmadık? Ya geldiğinde çörek bulamadığı için bize saldırırsa?
1: Önce gelmesini bekleyelim Seyfettin. Bakalım ne yapacak?
0: Aa baba bak geldi işte.
1: Şşt, sakın bağırma. Bakalım ne yapacak?
0: Baba, çörek olmadığını anladı. Bize bakıyor bak.
1: Bak bak, uzaklaşıyor.
0: Oh şükürler olsun. Bir an bize saldıracak zannettim baba.
1: Şimdi bizimle barışıp barışmadığını anlayacağız.
0: Nasıl?
1: Kümese tavuk alacağız. Eğer tavukları boğarsa hala bize kızgın demektir. Yok tavukları boğmazsa bizimle barıştığını gösterir bu.
3: O gün kümese 3-4 tavuk kapatıp heyecanla sabaha bekledik. Hava henüz ağarmadan annem ve babamla birlikte ben de kalktım. Hemen kümesin yanına gittik.
0: Baba, sansar kümesin üzerinde duruyor bak.
4: İnşallah tavuklara zarar vermemiştir.
1: Susun, bizi fark etti.
4: Bakın, gidiyor.
1: Gelin kümese bakalım. Tamam işte, tavukların hepsi de sağlam.
4: Ah şükürler olsun. Sansar'ın düşmanlığı geçti.
1: Artık tarlaya yoğurt da götürebiliriz. Kümeste tavuk da besleyebiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Ancak sen ol, bundan sonra suçu olmadığı halde hiçbir hayvana saldırma oğlum. Tamam
0: mı? Bir daha mı? Asla baba, asla.

Babamın bu nasihatı belki beni pek etkilemezdi. Fakat korku içinde geçirdiğim o günler, geceler aklıma geldikçe bir daha ne sansara ne de başka bir hayvana asla dokunmadım.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, şimdi dinleyicimiz 4-5 tane kardeşi varmış. Annesiyle beraber yaşıyorlar, bir hanım dinleyicimiz. Diğer kardeşlerinin, özellikle erkek kardeşlerinin annesine bir faydaları yok, hatta zararları varmış. Annesi de şu anda aklı başında, neticede mirasını bir biye hayır kurumuna verme konusunda bu dinleyicimiz annesini yönlendirmiş. Annesi de onlara kalmasın da nereye kalırsa kalsın hesabında. Dolayısıyla kabul etmiş onu. Diyor ki, benim bu şekilde annemi yönlendirmiş olmam, ona anlatmış olmam böyle bir şeyi, diğer kardeşlerimin miras alamayacak olmasının, diyor, bana bir zararı olur mu?
1: Şimdi kitaplarda bir hadise naklediliyor da, Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, ikinci Ömer namıyla maruftur bu zat. Halife-i Müslümin'di. Adaletiyle aynı şekilde meşhur olmuştur. Hatta onun hayatı anlatırken bu Türkiye Gazetesi'nin yayınlamış olduğu Evliya Ansiklopedisi'nde de var. Hayatı İslam Alimler Ansiklopedisi'nde de var. Orada dinleyicilerimiz de merak edenler okuyabilirler Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'ni. Bir hadise naklediliyor orada da, hatta birkaç tane hadisesi var mübareği. Gece yatsı namazını kıldıktan sonra mesela Hanefi kitaplarından da bazıları geçer. Yatsı namazını kıldıktan sonra dünya kelamı konuşmak mekruh diye geçiyor. Mübarek ittiba edermişmiş buna. Halifeyken gece ay ışığı yok. Şimdiki gibi böyle elektrik de yok. Sokaklarda aydınlık değil. Dedesi Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretin kız tarafından torunu bu. Dedesi gibi sokaklar dolaşırmış. Bekçi de yakalamış bir yatsı sonrasında. Ey sen kimsin falan. Tabii tepdili kıyafet, gece karanlık. Cevap vermemiş. Konuşmak mekruh olur diye almış getirmiş bunu. Tıkmış içeriye. Bekçi. Sabahla beraber bakmış ki hani bir de şefem özür dilerim de falan filan. Böyle bir hadisesi var mübareği. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin. Vefatına yakın işte hiçbir şey bırakmamış.
0: Çocuklarına.
1: Demişler ki efendim çocuklara bir şey bırakmadın. Buyuruyorlar ki eğer çocuklara mal bırakırsam, yani servet bırakacak olursam, çocuklar da fasık olursa onların cehenneme gitmesini kolaylaştırmış olurum. Öyle o malla günah işleyecekler. Böylece miras bırakmamam onların günah işlemesine mani olmuş olurum. Yok çocuklarım salih, saliha ise, o zaman da rızkın Allah-u Teala tarafından gönderildiğine inandıkları için Allah-u Teala yarattığı sebepleri yapışırlar. Ve Cenab-ı Hakk'ın ezelde takdir ettiği rızık da onlara gelir. Her iki halde de, yani ben onlara miras bırakmamam şey değil, yani olumsuz değil. Kayırmamam anlamına gelmiyor. Ben onları kayırdığım için aynı şekilde yapıyorum böyle diye. Dolayısıyla bir kimse hayattayken evlatların hiçbirisine miras bırakmayabilir. Malını başka bir yere, başka bir kimse hayattayken verebilir. Hayır kurumuna verebilir. Bunda bir mahsur söz konusu değil. Ancak yine kitaplarda şu kayıt geçiyor. Çocukları salihse, saliha ise onlara bir şeyler bırakması tavsiye edilmiş. Ama fasıksa, facirse günah işlemelerine sebep olacak malı bırakmak da uygun değildir. Dolayısıyla bu dinleyicimiz şimdi annesini, hani kardeşleri böyle şey ya, yönlendirmesinde herhangi bir zarar söz konusu değil. Çünkü malın mülkün sahibi annesi ve verecek olan da o. Hani bunu yönlendirmesini kabul eder, reddeder, o onun bileceği bir iş. Annesinin böyle bir düşüncesi varsa o da demiş ki hani böyle bu şekilde yaparsan şey olur falan diye. Ben de rahmetli babamı mesela böyle bir şey sorardı. Yavrum ne yapayım ben bunu falan. Ben ne derdim? İhlas vakfına ver gitsin derdim. ama dedi ben sizi düşünürüm. Ha, demek ki iradesi öyle değil yani. İradesi öyle değil. Hani danışıyor ama yani benim düşündüğüm bir şey söyle diyor yani. Hani
0: şimdi beni tasdik et yani.
1: İslam ve toplumda bize soru soranlar var ya hani benim düşündüğüm gibi. Benim zihnimden geçtiği şekilde cevap ver. Yani benim yaptığım işi tasdik ediyorlar. Öyle değil. Dolayısıyla burada bu dinleyicimizin bir vebali olmaz.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki eşimin ablası diyor FETÖ terör örgütüne sempatizan. Onlardan demiş de bu bir suçtur, onu da belirtelim yani. Bir örgüte üye olmak, böyle terör örgütüne, bu suçtur. Üye değil de sempatizan diye anlayalım biz. Bunların toplantı yapıyormuş kadınlar arasında. Bu işte bu FETÖ'cü olan Kur'an-ı Kerim okuyormuş. Ama diyor öyle bir şey ki neredeyse yere uzanıp okuyacak yani. O kadar saygısız Kur'an-ı Kerim'e. Millet de diyor bunu alim zannediyorlar işte. Her dediğini tutuyorlar işte. Onu dinliyorlar falan, soru soruyorlar. Ben diyor bunu sevmiyorum. Ailesini de sevmiyorum. İşin içinde kocam var diyor. Nefsimi ön plana alıyormuşum gibi bana söylüyor kocam diyor. Yani ben diyor konuşmak istemiyorum bu kadınla diyor. Ondan sonra toplantısına gitmek istemiyorum. Senin nefsinden kaynaklanıyor diyormuş kocası da. Ama diyor ben hiç beğenmiyorum diyor. Nasıl davranabilirim böyle bir insana? Gideyim mi diyor yani mesela.
1: Nefsinden değil, gitmesin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e saygısız olan bir kimse de bir şey istifade edilmez. Akraba da olsa, kendi kardeşi bile olsa. Değişmez bu. Çünkü Bedir Harbi'nde baba oğul karşı karşıya geldiler. Abi kardeş karşı karşıya geldiler. Bir taraf inanıyor, bir taraf inanmıyordu. Efendim işte akraba işte şey olmasın, akraba arasında bir şey olmasın. Oğlum senin dinimle oynuyor. Kur'an-ı Kerim'e edepsizce davranıyor. Adam mesela gitmiş Suudi Arabistan'a Vehhabi itikadına sahip olmuş, geliyor burada Kur'an-ı Kerim'e saygı gösteriyor. Ben Arapçayı çok iyi biliyorum da ben size anlatayım. Ne anlatacaksın, senin kendine faydan yok ki. Dolayısıyla öyle bir kadının, öyle bir erkeğin neyse değil sohbetine gitmek, hani görüşmek bile uygun değil. Orada kestirip atsın. Ben dinimi kayırıyorum. Nefsi değil. Öbürleri nefsi söylüyor.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki anne babam sağken kardeşlerimden helallik isteyip onlardan izin alıp bana iki dönüm bir bahçe verdiler diyor. Ben de buraya işte ev yapmama izin verdiler. Şimdi de diyor tapu diyor henüz bölünmedi. Altı kardeşin üzerine görünüyormuş. Anne babam vefat ettikten sonra buraya diyor vergi borcu geldi. Kardeşlerim de diyorlar ki vergi borcunu sen ödeyeceksin. Yani o ev senin, sen oturuyorsun. Bölünmüş olmaması şey değil demişler. Bu da diyor ben mi ödeyeceğim diyor.
1: Şimdi bir anne baba hayattayken çocuklarından herhangi birisine bir şey verirken öbürlerinden izin alma durumu söz konusu olmaz. Çünkü malın sahibi onlar değil. Onların bir hakkı yok. Ancak vefat ettikten sonra miras olarak hak tahakkuk eder. O zaman verirler vermezler, o ayrı bir mesele. Hayattayken tapuyu vermedilerse, anne baba tapuyu vermediyse öbürleri oyun bozanlık yapabilirler. Allah'tan korkmazlarsa eğer. Korkmuyorlarsa oyun bozanlık yaparlar. Çünkü üç kuruş için adam anasını babasını sattığı bir dünyadayız şu anda. Kendi evladından bile vazgeçiyor üç kuruş menfaati söz konusu olduğu zaman. Böyle bir zamandayız. Eğer gerçekten kardeşleri tamam annemizin babamızın bir sözüne ittiba ediyoruz. Her ne kadar tapu hepimizin üzerine ise de biz fedakarlık edeceğiz. Tapuyu tamamen sana vereceğiz, senin olacak deyip derse o zaman vergiyi bu ödeyecek.
0: Bir başka dinleyicimiz, benim iki tane oğlum var diyor. Birisinin ismi Ömer, birisi de Mustafa. Bunlar diyor mübarek isimler. Biz diyoruz onun için diyor bunları, o isimleri koyduk. Bunlara ilaveten diyor mesela Ayşe gibi, Ali gibi, Ahmet gibi yine mübarek isimler diyor. Çocuklarda olsa. Şimdi diyor okulda diyor çocuklar, bu çocuklar okula gidiyorlar. Okulda ders kitaplarının veya defterlerinin üzerine etiketleri, isimlerini yazıyorlar. Kitapların içine isimlerini yazıyorlar. Bu kitaplar, defterler belden aşağı duruyor. İşte masanın üstüne koyuyorlar. Gerekirse yere düşüyor bunlar.
1: Üstüne basmıyoruz ama.
0: Bunlara imanına bir zarar veriyor yok. Mu? Benim ve çocuklarımın diyor.
1: Yok. Ne kendisine. Bütün mesele o mübarek isimleri yerlere atmaktan maksat. Mesela seriyorsun üstüne basıyorsun. Öyle değil o. Yani bu kitaplar basırken değere basılıyor falan. Yani onu belden aşağı tutmakta mahsur söz konusu değil. Önemli olan ona hakaret etmemek. Hakaret etmek için yere atıyorsun. Mesela gazetede öyle isimler var. Seriyorsun. Üstüne de basıyorsun. O hakarettir. Yerini sermekten maksat o. Yoksa yer yok mesela evde. Dolap yok. Bir şeycik yok. Diyelim ki öyle fıkıh kitapları, ahlak kitaplarını yerden itibaren dizdin. Evet belden üstlerine koymak iyidir ama onu mahsur olmaz. Ama Kur'an-ı Kerim'i koyamazsın.
0: Evet. Bir de mesela orada Mustafa ismi ya da işte Ömer ismi etikette yazılı bir şey. Ona hakaret etmek için altına, ayağının altına olur da burada o, sırf Mustafa yazıyor diye üstüne basıyorum derse o hakaret olur.
1: Tabii. Veya adam ismi Mustafa, ayakkabıcıdır, kundura Mustafa diye yazdı. Ona basmak uygun olmaz. Ha adam yazar mesela kundura Mustafa diye yazar.
0: Tabela yazar.
1: Tabela yazar, onun mahsuru yok.
0: Mahsuru yok. O yüksekte çünkü evet. Bir diğer sorusu dinleyicimizin diyor ki zaman zaman gökyüzüne bakarak Allah-u Teala'nın büyüklüğünü düşünerek kendi işiteceğim şekilde Allah'ım sen ne büyüksün diyorum. Bu arada diyor hani gökyüzüne de bakmış durumdayım hani gayri ihtiyari. Bunun bir zararı olur mu bana diyor.
1: Olur mu canım, o tefekkürdür, hepimiz yapıyoruz. Ben de çıkıyorum balkona bakıyorum yıldızlara bakıyorum. Bu dedim birinci kat sema daha, bunun bile ucu bucağı yok. Ya Rabbi senin kudretin karşısında hani yani benim varlığım bile varım demem bile boş yani. Lüzumsuz bir şey. Burada Cenab-ı Hakk'ın kudretini şey yapıyoruz. Yağmur yağarken, fırtına eserken, fırtınalar olurken, kar yağarken. Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle karşı karşıyasın. Sel gelirken, deniz kabarmış gelirken falan. Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle yani dinleyicimiz şöyle anlıyor. Ben gökyüzüne bakarken diyor sanki Allah-u Teala oradaymış gibi değil. Veya denize bakarken ya da kuvvetli yağmur dolu yağarken falan sanki o Cenab-ı Hak'mış gibi. Hala öyle değil o. Bu Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle karşı karşıyayız. Gökyüzünün o büyüklüğü karşısında, azameti karşısında Allah-u Teala'nın büyüklüğünü düşünüyoruz. Yoksa Allah-u Teala odur demiyoruz. Onun için mahsur yok, üzülmesin.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki daha önce diyor Osman Hocam bir söz nakletmişti Ebu Osman Hiri Hazretleri'den. Buyuruyor ki bir mürşide rehbere talebi olan kimsenin samimi değilse günden güne bedbahtlığı artar.
1: Doğru.
0: Bu sözü diyor biraz açabilir mi hocam diyor. Samimi olmak ne demektir? Samimi olup olmadığımızı biz nereden bileceğiz?
1: Efendim samimi olmak eğer kendine rehber edindin. Mesela tam İbn-i Saadettebi diye kitabını, onu hazırlayan zatı, onun üstadlarını, hocalarını kendine rehber edindin. Bunlar dediğin silsile itibariyle doğrudur. Bu yazılanlar doğrudur. Kabul ettin. Kabul ettin. Ama sen bir müddet sonra evet ya bunlar böyle yani bu büyükler böyle almışlar falan ama ya ben de bir şey biliyorum ya bak burada da böyle yazıyor ben böyle de hareket edebilirim böyle de yapabilirim şöyle de yapabilirim. Demek ki samimi olarak bağlılık yok ortada. Zahiren ben bu büyükleri seviyorum diyor ama o büyüklerin dediğini yapmıyor. Onların dediği yoldan gitmiyor. Bu adam samimi değil. Bu adam samimi değil. Bu adam bedbahtlığı artar. Günü gelir artık o büyüklerin kitaplarında hata aramaya başlar. Ve ondan sonra tabii ki kitaplarında hata arayan onun zatında da arar. Aa işte o zat böyle böyle yanlışlar yaptı böyle böyle demeye başlar. Ve sonra otomatik olarak düşmanlık başlar. Yani o Ebu Osman Hiri Hazretleri bedbahtlıktır buyurduğu o. Çünkü bunun misalleri pek çok. Bunun misalleri pek çok. Zahiren efendim işte ben sizin talebenizin bilmem nesi falan filan feşmekan. Hangi niyette talebe geldi? Hangi niyetle? Gerçekten. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri'nin birçok talebesi vardı. Herkes neyi bekliyorsa onu aldı gitti buyurdular. Buyurdular. Biz ilmine taliptik. Allah-u Teala da ilmini bize nasip etti buyurdular. İlmini de bize ihsan ettiler buyurdular. Keramet görmek isteyen görüyor gidiyor. İltifat görmek isteyen iltifatını alıp gidiyor. Herkes neyi murad ettiyse. Ama esas olan bu Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu, kendi dinini kuvvetlendirmek için yarattığı, kullarına kendi dinini doğru olarak öğretmek için yarattığı bir rehberdir. Peygamber Efendimiz'in varisidir. Böyle itikad eden o zatın hayatta ise sözünü dinler, ona göre hareket eder. Hayatta değilse kitabını okur, o kitaptaki bildirildiğine göre hareket eder. Elinden geldiği kadar şey yapar, bu kitapları yayar, dağıtmaya çalışır ve bu samimidir. Bu samimidir. Ben o zatı var ya, o benim zaten mürşidim ya, rehberim ya, ben onu çok seviyorum falan. O zat diyor ki Konya'ya, sen diyorsun ki Hanya'ya. Ne oldu?
0: Ben o zatı çok seviyorum ama şu İslam Ahlak kitabının şurasında da bir eksiklik mi var acaba?
1: Hatta burası yanlış galiba ya. Görmemiş mi? Sen biraz edepli söyledin de ben açıkça söyleyeyim yani. O zaman bu şey değil yani, samimi değil, gayri samimi. Demek ki şey gibi, çok özür dilerim de ama benziyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret edip orada Müslümanlar çoğalınca devlet kurdular. Devlet kurunca oradaki müşrikler baktılar ki dediler bunlar güçlendi. Mekke'deki gibi değil. Şimdi biz burada müşrik kalsak, kafir kalsak ezileceğiz, yok olacağız. Hemen kılık kıyafet Müslüman kılığına girdiler. Biz de Müslümanız dediler. Müslüman değillerdi. Bunlar Peygamber Efendimiz sohbetine geliyorlardı. Geliyorlardı bunlar. Bunlar münafıktı. Namaz da kılıyorlardı. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah ve yatsı namazı münafıklara ağır gelir. O münafık orada kafir onlar. Çünkü adam zaten inanmıyor. Bir de sabahleyin uykusunu şey yapacak, gelecek oraya aynı şekilde namaz kılacak falan. Onlara çok ağır gelir oluyor. Yatsı da aynı şekilde öyle. Hele yazın çok uzun günlerde. Dolayısıyla çok ağır gelir buyuruyor. Ondan ağır gelir. Müslümana ağır gelmez ki. Ve bunlar böyle gizli gizli konuşuyorlar, şey yapıyorlar. Müslümanlar da temiz kalpli oldukları için bunların herhalde çok böyle kimseye söylemeyeceği dertleri var galiba falan. Halbuki dedikodu yapıyorlar, gıybet ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları biliyordu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in varisi olan alim ve evliyanın talebeleri arasında da böyle münafıklar hep olur. Olmuş, olmaya devam edecek. Bunlar Netice itibariyle o münafıkların gittiği yere gider. O zaman münafık diye açıkça bildiriliyor. Bu da onların soyundan geliyor işte. Aynı nesil. Allah Teala hep bizi öyle olmaktan muhafaza buyursun.
0: Amin. Bir soru daha var. Hazreti Muaviye ve oğlu Yezid'i sevmek zorunda mıyız?
1: Hazreti Muaviye eshab-ı kiramdandır. Sevmek mecburiyetindeyiz. Ha, sevgin az olur çok olur ama düşman olamazsın. Eshab-ı kiramın hepsi için böyle bu. Eshab-ı kiramın hepsi için

0: Hepsi sevilecek. İkinci kuşak, tabi'in. Onlar ileri gelenleri var. Onlar ileri, evet, eshab-ı kiram gibi değil onlar. Eshab-ı kiram gibi değil. Mesela Hazreti Muaviye'nin oğlu da eshab-ı kiramı gördü. Tabi'indendir. Hadis-i şerifle metusena edildi. Hazreti Muaviye'nin kendisine nasihatları var. Hazreti Hüseyin'i şehit eden bu değil. Bunun zamanında oldu. Fatura buna çıktı. Ama Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki şeytana bile lanete izin verilmemiş ki. Yezide kalkıyorsun lanet ediyorsun. Ne diye lanet ediyorsun? Gözünle gördün mü? İmam Şafii Hazretleri buyuruyor ki gözünle gördün mü? Yok, görmedim. E nasıl faturayı çıkarırsın sen o zaman? Nasıl faturayı çıkarırsın o zaman? Hı. Muhtar Sakafi denen herif Emevilerden aynı şekilde devleti ele geçirebilmek için o Kerbela hadisesini uyduran herif o. E şimdikiler de lapır lapır onun peşinde.
1: Ancak gidiyorlar. Yani uyanık davranamadı diyebilirsin mesela şey Yezid için. Uyanık davranamadı veya şey yaptı, hata yaptı falan denebilir mi?
0: Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri kılı kırk yararak ölçüleri bildirmişler. Peygamberlerde isme sıfat var. Bunlar korunuyor. Bunlar hata, bunlar günaha düşmez. Daha doğrusu Cenab-ı Hak düşürmez. Evet. Mesela Yusuf Aleyhisselam açıkça buyuruyor ki benim nefsim kötü şeyler istemiyor demiyorum buyuruyor. Ama Rabbim beni koruyor buyuruyor. Cenab-ı Hak koruyor. Peygamberlerin dışında eshab-ı kiram da olsa, tabi'in de olsa, tebe-i tabi'in de olsa, evliya da olsa, İslam alimi de olsa hata edebilir, günaha düşebilir. Bunu açıkça yazmışlar. Ama evliya-i kiram hata ettiği zaman, günah işlediği zaman habire ağlar. Onların ağlaması da taatlarından daha fazla indi ilahi de makbul olur. O apayrı bir Rabbani cilve. Ehl-i Sünnet alimleri açıkça bildirmişler. Bir de melekler yaratılışlarında nefs olmadığı için onlar hata etmez, günah işlemez. İşleyemez çünkü yok, formatında yok. Peygamberler de koruma altında. Bunun dışındaki hiçbirisi öyle koruma altında değil. Koruma altında değil. Ama mahfuzdurlar ifadesi geçiyor. O da hıfz edilmişlerdir. Yani günah işleyince nefsi itminana kavuştuğu için hemen eyvah ben ne yaptım başlar ağlamaya. Eshab-ı kiramdan öyle olanlar oldu. Had cezası tatbik edilenler bile oldu. E sen kalkıyorsun aynı şekilde tabiinden veya tebe-i tabiinden birisi efendim böyle hata edebilir tabii ki. Niye edemezsin ki? Yani şeyinde müştehit biri olduğu halde iştihadında tam isabet edemeyebilir. Edemeyen de iki sevap alır buyuruluyor müştehitler için bile. Onun dışında hata edemedi. Bizi ilgilendirmese o da yarın ahirette kendine hesap verecekler.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elmas bilinen en sert maddelerden değerli bir taştır. Sert olması bir elmasın sadece bir elmasla kesilebileceği örneğiyle anlaşılabilir. Karbon elementinin bir modifikasyonu grafit, bir diğeri elmastır. Orijinal elmasın sadece kimberlit bacalarında bulunduğu iddia edilir. Fakat burada da orijinal elmas bulma olasılığının hesabı 40 milyonda birdir. Elmasın 1 gramı 65 bin dolardır.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.
4: Şekilde müdahale ediyor. Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırında rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman

0: Yangına müdahale sürüyor. Seydikemer'de tarım alanında başlayan yangın Saklıkent Kanyonu'ndaki dereyi aşarak Kaş'taki ormanlık alana sıçradı. Alevlerin önünü kesmek için her iki bölgede de devasa bir kurtarma filosu seferber edildi. 7 uçak ve 12 helikopter, 32 arazöz ve 8 su tankeri, 240'dan fazla personel ve çok sayıda iş makinesi görevlendirildi. Kuzeyden esen sert rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırırken orman işçilerinin alevleri sınırlama mücadelesi aralıksız sürüyor. Yangının dünyaca ünlü sınırları Antalya ve Muğla'da bulunan Saklıkent Kanyonu'na yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı Saklıkent Kanyonu geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. Şu anda... Yine bir yangın haberi var, bu kez Cezayir'den. Orman yangınları devam ediyor. Alevlerin sardığı bölgelerde can kaybı 73'e yükselirken ekiplerin müdahalesi de sürüyor.
1: Cezayir'de orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor. Ülkenin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda can kaybı 73'e yükseldi. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililere göre ülke genelinde 174 yangın çıktı. Bunlardan 110'u söndürüldü. 64 yangına ise halen müdahale ediliyor. Yangınlardan en fazla etkilenen bölgelerden biri ülkenin kuzeydoğusundaki Jijel oldu. Alevler bazı yerleşim yerlerini kullanılamaz hale getirdi. Geniş ormanlık alanlar ve tarım arazileri de küle döndü. Yangınlarda hayatını kaybedenler için Jijel'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Cezayir Başbakanı Sifi Griyep de katıldı. Ekiplerin kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer can kaybının daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkacağını vurguladı. Kazanımlar kalıcı hale gelecek mesajı verdi. Suriye'de YPG'nin kendini feshetmesine ve imzalanan yeni anlaşmalara da dikkat çekti. Tarihi bir eşik aşıldı dedi.
2: Terörsüz Türkiye süreci de işte bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, terörü bir daha dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamıyla çıkarmayı amaçlamaktadır.
1: Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Hedef kazanımları kalıcı hale getirmek dedi.
2: Gazi Meclisimizin büyük bir çoğunlukla kabul ettiği milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanunla terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşılmıştır.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki rütbe terfi töreninde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
2: Suriye'de terör örgütü SDG-YPG sözde özerk yönetimiyle buna bağlı askeri ve sivil yapılarını feshettiğini ve unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlandığını da açıklamıştır.
1: Bakan Güler Türkiye'nin diplomatik hamlelerine de işaret etti. O hamlelerin hem bölgesel hem küresel etkilerine dikkat çekti. Türkiye'nin konumunun güçlendiği, ağırlığının arttığı mesajı verdi.
2: Bu güçlü konumumuzun en son ve somut örneklerinden biri de Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması olmuştur.
0: Zeytinburnu'nda dün meydana gelen kazaya ilişkin sıcak görüntüleri geçtiğimiz saat sizlerle paylaşmıştık. Bir kez daha ekranlarınıza getirelim sevgili izleyiciler. Bu kez araç içi kamera görüntüsü ekranlarınıza geliyor. Hemen yandaki otomobili görüyorsunuz. Ani bir şerit değişikliği yapıyor ve otobüste bu araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada önünde bulunan sitenin o kalın ve yüksek duvarlarına çarparak duruyor. Ve maalesef bu elim kazada iki vatandaşımız hayatını kaybetti. 16 yaralı olduğu bilgisini sizlerle paylaşalım. İki farklı açıdan. İki farklı görüntü ekranlarınıza geliyor sevgili izleyiciler. Sol tarafta MOBESE kameralarının kaydettiği görüntüler ekranlarınızda biraz daha farklı bir açıdan net bir şekilde görüyorsunuz. Hemen sağ tarafta ise araç içi kamera görüntüsü ekranlarınıza geliyor. Soldaki görüntüde aracın hızlı bir şekilde kararsız kalarak yön değiştirmeye çalıştığını görüyorsunuz. İETT otobüsü de araçtan kaçabilmek adına manevra yapıyor. İşte o sırada da sürücüsünün kontrolünü kaybederek hemen önünde bulunan sitenin duvarlarına çarptığını görüyorsunuz. Araç içi kamera görüntüsü bir kez daha okunuyor, ekranlarınıza geliyor. Yan taraftaki o açık renkli aracı görüyorsunuz. Kararsız kalıyor. Hangi şeritte gideceğine bir türlü karar veremiyor. O esnada da İETT şoförü araçtan kaçabilmek adına manevra yapıyor ve sürücü o sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde bulunan duvara çarpıyor. Kazayla ilgili İETT'den açıklama yapılmıştı. O açıklamayı bir kez daha sizlerle paylaşalım sevgili izleyiciler. BN1 hattında görev yapan otobüsün saat 16.48'de Zeytinburnu mevkiinde önündeki sivil otomobilin aniden şerit değiştirmesi sebebiyle kaza yapmamak için manevra yaptığı sırada yoldan çıkarak site duvarına çarptığı kaydedildi. İETT'den gelen açıklama bu. Ki bu açıklamayı şu anda ekranlarınızda bulunan iki farklı kamera görüntüsü de teyit eder nitelikte. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Yaralılar var sevgili izleyiciler, onlara da acil şifalar diliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık yeni kredi paketi açıkladı. Kimi şirketlerin kredi finansman maliyetinin 12 puanlı kamu üstlenecek, işletme sahibine kredi faizi %25'e kadar düşecek.
1: İmalat sanayinde 250 milyar liralık devlet desteği geliyor. Bakan Kacır tarih verdi.
3: 250 milyar liralık finansman paketine işletmelerimiz 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenen İmalat Sanayi Finansman Desteği tanıtım programında konuştu.
3: KOBİ'lerimize ve büyük ölçekli işletmelerimize 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi imkanı sunduk. Uygulamayla bugüne kadar 686 bin istihdamın korunmasına katkı sunduk ve işletmelerimizin 15,5 milyar liralık finansmana erişimini sağladık.
1: Kacır yeni finansman paketinin ayrıntılarını açıkladı.
3: Büyük işletmeler için kredi tutarı limitini 50 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltiyoruz. Firmalarımız için belirlenecek kredi limitleri iş gücü maliyetleriyle orantılı olacak.
1: Yeni finansman paketiyle çok uygun kredi ödeme imkanları da sunulacak.
3: KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanından sabit maliyetli kredilerde %37 sabit, değişken maliyetli kredilerde ise TLRF artı 1 oranıyla yararlanabilecek.
1: İstihdamını koruyan işletmelere ucuz kredi ve prim desteği sağlanacak.
3: İmalat sanayi için kredi finansmanı ve istihdamı koruma programıyla tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelerimize sunduğumuz çalışan başına destek tutarını 2026 Ocak ayı itibariyle aylık 3500 liraya çıkardık. Yılın ilk yarısındaki ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde, yani yılın ikinci yarısında korumaları karşılığında İşletmelerimizin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak biz karşılayacağız.
1: Yeni uygulamayla kredilerde yıllık finansman maliyeti de düşecek.
3: Sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman maliyeti %25'e kadar düşmüş olacak.
0: Üniversite ve tayin döneminin gelmesiyle kiralık ev telaşı da başladı. Ancak kontrat imzalarken dikkat etmekte fayda var. Çünkü yanlış atılan bir imza kiracıya pahalıya mal olabilir.
4: Kiralanan evin sahibiyle birebir yüz yüze görüşmeleri gerekiyor.
1: Üniversite öğrencileri barınma, tayin olanlar taşıma heyecanı yaşıyor. İlk iş ev aramak oluyor. Ama bir anlık dikkatsizlikle imzalanan kontrat sonradan baş ağrıtabiliyor.
4: Maliyeti düşürmek adına bayağı uğraşıyorlar. Tabii bunlar aynı evi 3-4 kişiyle paylaşım gibi yine bu kiralık konut yerine apartları tercih ediyorlar.
1: Son günlerde kiralık ev piyasası hareketlendi. Talep artınca kira fiyatları da yükseldi.
4: Özellikle son 10-15 gündür de fiyatlarda bir %5-%10 arasında bir yukarı doğru çıkış söz konusu.
1: Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam ev kiralarken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Ev sahibini görmeden kiralamayın uyarısı yaptı.
4: Kira artış oranları devletin her ay açıkladığı oranların üzerine çıkmamalarını özellikle vurgulamak istiyoruz. Depozito tarafında da şöyle bir konuya çok dikkat edilmeli. Kira bedeli olarak yazılmalı ki evi tahliye edildiği zaman yine bir kira bedelinin iadesi söz konusu oluyor. Kirayı banka kanalıyla iletin.
0: E-ticaret hacmi tam 4 trilyon lirayı aştı ama esnaf dertli. Dijital pazar yerleri %50'yi bulan komisyonlarla üreticiden bile fazla para kazanıyor. Esnaf komisyonlara yasal sınır getirilmesini istiyor.
5: Enflasyondaki rakamların yükselmesine neden olan, esnaftan çok daha fazla kazanan, üreticiden daha çok kazanan bir sistem oluştu.
1: Türkiye'de e-ticaret tüm ticaretin 1/5'ine ulaştı. Rakam 4 trilyon liraya aştı. Ancak bu tablo esnafın yüzünü güldürmedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e göre dijital pazar yerleri üretenden bile daha fazla kazanır hale geldi.
5: Yani %10 ile %35 arasında komisyon alınıyor. Dolayısıyla yani gelen ürünün %50'si komisyonlara gidiyor.
1: Yüksek komisyon ve hizmet bedeli esnafın rekabet gücünü elinden alıyor. Fahiş kesintiler etiketlere yansıyor. Bu da enflasyon ateşini ağırlıyor.
5: Rekabet edecek esnaf kendi müşterilerine hizmet sunarken bu fiyatların altına düşmesi de mümkün olmuyor.
1: Güçlü platformların şartlarına direnmek esnaf için pazardan tamamen silinmek anlamına geliyor.
5: Eğer o sitelerden ürünlerini pazarlamasalar bu imkanları sağlayacak o güce sahip değiller.
1: Esnafın çözüm önerileri de var.
5: Komisyonların tavan taban arasında makul bir seviyeye çekilmesi, hizmeti götürüp bedel alınmasının önüne geçilmesi, dolayısıyla da böyle bir ticaretin haksız rekabetli iş olduğunu bir düzenlemeyle düzeltilmesi lazım.
0: İzleyiciler, sıcak canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor. Galatasaray'ın transferi Rafael Leão'yu görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Galatasaray atkısıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin kapısından çıktı. Şu anda da taraftarlar zaten kendisini bekliyordu. Onlara Galatasaray atkısıyla birlikte sarı kırmızılı renkleriyle şu anda poz veriyor. Oldukça mutlu olduğunu görüyoruz kendisinin de sevgili izleyiciler. Tabii ki yoğun bir taraftar desteği var. Biraz yönetmenim İlhan'dan rica edeceğim. Ses açabilirsek bu heyecanlı anları ekranlara getirebiliriz. Oradaki coşkuyu da sizlerle paylaşalım istiyoruz.
6: Leão oldukça mutlu gözüküyor. Üçlüyü çektirdikten sonra ve şimdi Galatasaray atkısını boynuna taktı. Bir üçlü daha gelecek.
7: I'm really happy to be here. I'm excited to have like the supporters like this. And I hope I can give a really good choice.
0: Sevgili izleyiciler, Süper Lig'de üst üste 5. kez şampiyonluk hedefliyor Galatasaray ve transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyordu. Özellikle kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray gözünü de Rafael Leão'ya dikmişti ve artık renklerine bağladığını söyleyebiliriz. İstanbul'a geldi, bu dakikalar itibariyle de yoğun bir taraftar kendisini karşıladı. Az önce ekranlarınıza getirdik. Açıklama yapmadan önce kendisinin de Galatasaray atkısıyla birlikte poz verdiğini gördük ve oldukça mutlu olduğunu da görüyoruz. Şu anda da ekranlara yansıyan görüntüler bunu teyit ediyor sevgili izleyiciler. Çok fazla taraftarın karşıladığını söyleyelim. Benzer görüntüleri geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor'un yine kendisinin transfer ettiği Salah'ı karşılayan taraftarlarda da görmüştük. Orada coşkunun biraz daha fazla olduğunu görmüştük ama burada da yine yoğun bir kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz sevgili izleyiciler. Bu arada hemen bilgi de verelim. Portekizli Yıldız'ın asıl mevkii sol kanadın yanı sıra santrofor ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Milan'da özellikle oldukça başarılı karşılaşmalara imza atmış bir futbolcu olduğunu hemen söyleyelim. Galatasaray'da peki hangi formayı giyecek? 27 numaralı formayı giyecek Rafael Leão sevgili izleyiciler. Şu anda da görüyorsunuz az önce uçaktan indi. Öncelikle kendisini bekleyen taraftarlara kısa bir açıklama yaptı ama mutluluğunun yüzünden okunduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki karşılaşmalar oldukça önemli. Buradaki performansı da yine spor severler tarafından yakından takip edilecek diyoruz. Ve o sıcak görüntüleri şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Tabii kalabalıkla birlikte havalimanından ayrılması da güç. Hem basın mensupları kendisini bekliyordu. Diğer taraftan taraftarlar da yine kendisini karşılamaya geldi sevgili izleyiciler. Bakalım yine burada da bir sevinç gösterisi var. Hem taraftarların hem de Leo'nun. Ve birazdan da herhalde kendisini bekleyen araca doğru ilerleyerek havalimanından ayrılacak. Evet, taraftarları görüyorsunuz hemen bariyerlerin arkasında. Onların da yoğun tezahüratı olduğu bilgisini sizlerle paylaşalım. Sıcak görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz sevgili izleyiciler. Portekizli futbolcu Rafael Leo artık İstanbul'da, resmen de Galatasaray'la olduğu bilgisini sizlere aktaralım. Galatasaray'da 27 numaralı formayı giyecek Rafael Leo sevgili izleyiciler. Özellikle Milan'daki performansı çok dikkat çekmişti ve konuşulmuştu. Galatasaray'da tabii ki bu transferle birlikte Süper Lig'de üst üste 5. kez şampiyon olmayı da hedefliyor. İndiği anlara ilişkin görüntüler bir kez daha ekranlarınızda. O dakikaları itibariyle mikrofonlara konuşmuştu. İner inmez de hemen kapıdan çıkar çıkmaz Galatasaray'ın atkısını taktı. Onun da oldukça sevinçli olduğunu görüyoruz. Şu anda da ayrılıyor havalimanından gördüğünüz üzere sevgili izleyiciler, ama büyük bir kalabalığın kendisini bugün karşıladığını da söyleyebiliriz.
8: TGRT FM Haber.
9: Şimdi reklamlar.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Salt. Bu programı sizlere sunmaya çalışacağım. Ana kumandada arkadaşımız Burcu Turan yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim. Evet, uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar hocam. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Ayşenur Hocam, sizi programımıza ilk defa alıyoruz.
1: Evet.
0: Dinleyicilerimizin sizi birazcık tanımasını istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Şunu önce belirteyim. Bugün Ayşenur Hocam'la, uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar Hocam'la duygusal farkındalık ve duygu yönetimi üzerine sohbet edeceğiz. Evet hocam, sizin dinleyicilerimiz tarafından
1: tabii
0: biraz
1: ki
0: tanımanızı istiyorum. Buyurun efendim.
1: 2001 Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü girişliyim. Burslu olarak kazandım. 2006 yılında da mezun oldum. Daha sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptığımda bir rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başladım. Hemen çalışmalara başladık. Ondan sonra Pendik Belediyesi'nde çalıştım 4 yıl. Engelli aileleri, yakınlarıyla birlikte çalıştım. Daha sonra aile ve çift terapisi üzerine eğitim aldım 5 yıl. Şu an zaten yetişkinlerle aile ve çift terapisi üzerine çalışıyorum. Daha sonra Üsküdar Üniversitesi'nde klinik psikolojide master yaptım. Onu da bitirdim 2015 yılında. Şu an uzman klinik psikolog olarak görev yapıyorum. İstanbul Danışmanlık Merkezi'nde çalışıyorum şu an için.
0: Evet, İstanbul'dan daha önce başka arkadaşlarımızla aldık programımıza.
1: Evet, arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz.
0: Beraber
1: o şekilde çalışmalarımızı devam ediyoruz. Halen devam eden eğitimlerim var. Psikodrama eğitimine yine devam ediyorum. Psikologların eğitimleri hayat boyu sürüyor.
0: Evet. Olmazsa olmaz zaten.
1: Olmaz,
0: çünkü yarım kalır değil mi efendim?
1: İnsan hayatı boyunca öğrenci olmalı.
0: Öğrenci olacak çünkü gelişen teknoloji de öyle.
1: Evet,
0: gelişen
1: evet.
0: Yeni bilimler
1: kesinlikle
0: var. Hele psikoloji alanda
1: insanı tanıyoruz. Yani bunun için herhalde ömür yetmez.
0: Ömür yetmez.
1: Evet.
0: Bir de geç başlayan bir ilim dalı değil mi?
1: Öyle, 100 yıllık bir geçmişi var. Hani 1900'lerden bakarsak 100 yıllık bir geçmişi var. Ama tabii ki kökeni insan olunca aslında hani psikoloji ilmi olmuş. Ama kökeni insan olunca aslında çok çok çok eskilere de gidebilir baktığımız zaman. Herkesin insan doğasıyla ilgili, insan tabiatıyla ilgili fikri var. Ama bir bilim dalı olarak 100 yıllık bir geçmişi var.
0: Evet. Dolayısıyla da daha gelişmekte olan
1: kesinlikle,
0: bir bilim.
1: Kesinlikle. O anlamda da yetişmiş psikologlara, psikolog adaylarına, psikolojiyle uğraşan uzmanlara ihtiyacımız var ki Türkiye'de psikologlar daha iyi kendisini yetiştirsin ve geliştirsin. O anlamda çok fazla ihtiyacımız var.
0: Evet. Evet, geçelim konumuza, bugünkü sohbet konumuza.
1: Evet.
0: Duygusal farkındalık ve duygu yönetimi diyoruz hocam.
1: Evet.
0: İsterseniz bir tanımıyla başlayalım.
1: Olur.
0: Duygusal farkındalık dediğimizde, duygu yönetimi dediğimizde ne anlıyoruz efendim?
1: Tabii. İlk önce ben Faruk Bey şuradan girmek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Duygusal farkındalık, duygu yönetiminden önce insanın duygusal yönü nedir? Yani biz duygulara sahibiz ama bu ne demek? İlk başta bununla ilgili başlamak
0: başka
1: istiyorum.
0: Başka hangi yönümüz var?
1: Değil mi? Birçok yönümüz var. Yani mesela insanın biyolojik yönü var.
0: Evet.
1: Mesela.
0: Etten kemikten yapılı.
1: Evet. Bir duygusal yönümüz var. Bir de beyin akli yöntemlerimiz var. Akli tarafımız var. Birçok yönümüz var. Biz daha çok duygu dediğimiz kısım. Çünkü duyguları biz çok farklı algılıyoruz. Farklı adlandırabiliyoruz. Biraz şu yönden bahsetmek istiyorum. Mesela her gün haberlerde, gazetelerde birçok trajik olayı izliyoruz. Mesela bir baba bütün ailesini katletti.
0: Gibi.
1: Bir anne çocuğunu öldürdü. Ya da cinayet işleyen insanlar, ondan sonra hayvan cinayetleri, savaşlar, yani birçok olaya şahit olur. Şimdi baktığımız zaman aslında bunların hepsinin altında duyguları yönetemeyen insanlar var. Yani o kadar hayatımızın içinde ki, hatta ben şaşırıyorum, okullarda mesela birçok eğitim veriliyor, işte tarih, kimya, felsefe, bir sürü ders, duygu eğitimi yok. Duygularımızı nasıl tanıyabiliriz, duygusal farkındalığımız nasıl artabilir? Aslında bütün hayatımızı duygularımız yönlendiriyor. Bu kadar insanlar duygularını eğer kontrol edebilseydi bu kadar savaşlar olmazdı. İnsanlar hırslarına, öfkelerine kapıldıkları için bu kadar kaos oluyor dünyada ve bu kadar olaylar çıkıyor. Öfke duygusu mesela ne kadar yıkıcı bir şeydir. Bir insanı katil olmaya götürebilir öfke duygusu. Sırf nedir ama? O anlık duyguma yenildim der mesela. Hani bir katille konuşsanız o an işte kendimi kontrol edemedim ama ne oluyor? Bütün hayatını etkiliyor.
0: Evet.
1: O yüzden duygularımız, duygusal yönümüz çok önemli.
0: kendimi kaybettim tabii. diyor. Yaptım bu cinayet işlerim
1: evet,
0: diyor mesela.
1: Evet ama bu ne kadar riskli. Geçmişine baktığımızda o insanın belki de olması gereken yerlerde olması gereken sınırlamalar verilmediğini görüyoruz. Nedir mesela? Mesela diyelim ki çocuğunu küçük iki tane çocuğunuz kavga etti diyelim ki dışarıda. Annesi geliyor herhangi bir tepki vermiyor başka bir çocuğa vurmuş aslında. Bakın hı hı. bu insan büyüyor başka bir şeye dönüşüyor. Orada karşı tarafın canının yandığı söylenmesi gerekir. Ya da karşı tarafın neler hissedeceği. Zaten o konulara da geleceğiz. Duygusal farkındalık ve duygu yönlerimizi. Hani genel olarak aslında bütün hayatımızı duygular yönlendiriyor. O yüzden duygusal farkındalık hani dinleyicilerimiz de mutlaka ileriki kısımları takip etsinler. Neler yapabiliriz duygusal farkındalıkla ilgili? Ben bazı tiyolar da vereceğim. Kendi duygusal farkındalığımıza nasıl ulaşabiliriz? O anlamda duygularımızı fark edebilme, yönetebilme becerisi bizim hayatımızı daha kaliteli yaşamayı da getiren bir şey.
0: Evet. Şimdi duygu yönetimine geçmeden önce ve az önceki dışarıdaki sohbetimizde kalpten söz ettiniz.
1: Evet, kalbimizin zihni.
0: Evet, kalbimizin zihni.
1: Duygular.
0: Çünkü biraz önce de yine söylediniz.
1: Evet.
0: İnsanın etten kemikten olan bir biyolojik yapısı
1: aynen.
0: var. Bir akıl yapısı var.
1: Akıl.
0: Beyin.
1: Aynen.
0: Ve bir de kalp. Tabii, ile yahut da işte duyguyla.
1: Ruhsal dediğimiz o kalp hı. dediğimiz kısmı var. Zaten şöyle Faruk Bey. Sağlığın tanımını yaparken şöyle yapıyoruz. Fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyiysek biz sağlıklıyız demektir. Yani fiziksel anlamda, biyolojik olarak, hı hı. ruhsal anlamda bir de ilişkiler yani sosyal anlamda. Çünkü bizim bir de o gerçeğimiz var, ilişkiler. Hı hı. İnsan yalnız değil hayatta. Peki ruh sağlığın tanımını yaptığımızda insanın kendisiyle ve çevresiyle uyumlu olma hali. Bu ne demek? Kendisiyle uyumlu olmak, duygularıyla uyumlu olmak. Yani şimdi ben içimden ağlama, üzüntü, böyle kötü hisler geliyor ve onu bastırıyorsam ben kendimle uyumlu değilim demektir. Ya da neşeli rolü yapıyorsam. Bu benim ruh sağlığımı etkiler. Neden? İleriki zamanlar bu depresyona yol açabilir. Sürekli bastırma. Mesela evet. ortamda gergin bir şeyler oluyor. Ortamda sıkıntılar çıkıyor, stresler çıkıyor. Ben yok yok hiçbir şey yok ya da her şey sakin diyorum. Ha bu olmuyor. Çünkü ben orada duygumu yaşayamıyorum. Şimdi duygularımız kalbimizin zihni ve duygularımızla iyi geçinmemiz lazım. Yoksa onlar ileride bizden hesap soruyorlar. Ne gibi hesap soruyorlar? Biyolojik olarak hesap soruyorlar. Mesela biz eğer stres, korku ve kaygıyı arttırdıkça vücudumuz şöyle kortizol ve adrenalin hormonları salgılanıyor. Bu
0: daha
1: ne demek?
0: Hormonlar da var.
1: Tabii bağışıklık sistemini düşüren hormonlar. Ama biz sakinsek, biraz daha huzurluysak mesela endorfin yani doğal uyuşturucu bizi sakinleştiren hormon. Aslında vücudumuz bizim duygularımıza göre tepki veriyor. Kimse ölmeyi istemez değil mi? Ama biz korku, kaygı ya da üzüntüyü arttırarak vücudumuzda sürekli bir şeyleri kimyasal olarak tetikliyoruz. Bu çok tehlikeli. O anlamda insanın duygularını tanıması çok çok önemli. Duygunun hemen tanımını yapmak istiyorum ben. Duygu içsel ve dışsal uyaranlara tepki vermek. Mesela ne gibi örnek vereyim. İçimizden böyle sabah kalktık böyle üzüntülü gibiyiz. Mesela bu bir içsel uyaran. Dışarıda bir patlama sesi geldi mesela. Bir anda korku duyarız. Bu da dışsal uyaran. Yani duygu kısaca bizim içsel ve dışsal uyaranlara verdiğimiz tepkiler bütününe biz duygu diyoruz.
0: Evet. Hemen buna bir örnek verelim. Şimdi 15 Temmuz'un
1: evet,
0: yıl dönümünü
1: evet,
0: yaşıyoruz
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, aynen öyle. Aynen
0: toplum
1: öyle.
0: Olarak bir travma geçirdik.
1: Kesinlikle. Bir sene evet. geçti ama sanki dün gibi değil mi?
0: Dün gibi.
1: Ben kutlamaları görünce gerçekten hani sanki yeni olmuş gibi. Yani evet. yeni olmuş gibi
0: tabii
1: zihnimizde.
0: Tabii biraz da canlı tutmak vardı hedefte.
1: Öyle.
0: Ve
1: öyle.
0: Canlı tutulması lazım. Tabii
1: öyle.
0: O ayrı bir konu.
1: Öyle. Çok büyük sınavlardan geçtik
0: evet.
1: çünkü.
0: Ve işte duygusal yönden büyük bir travma yahut da işte duygusal yönden değişik bir
1: aynen.
0: yaşantı
1: aynen.
0: değil mi hayatımızda
1: tabii,
0: önemli
1: tabii.
0: bir yer etti.
1: Bizim aslında baktığımızda tarihimize hani hep sancılıdır. Bütün tarihimiz öyle değil mi? Yani bütün tarihimiz.
0: Bizim tarihimiz de demesek bütün insanlık
1: tarihi. Bütün insanlık tarihi ama hani ben biraz daha belki hani milliyetçilik gibi olmasın ama hani Türklerin tarihinde hep şehitler, ondan sonra savaşlar. Ama ne kadar da güzel ki hani 15 Temmuz'da da bunu gördük. Hep bir kahramanlık destanı yazmışızdır.
0: Evet.
1: Yani o da çok güzel bir yönümüz o anlamda. Ve duygusal yönlerimiz toplumsal olaylarla birlikte de tetikleniyor. Yani bunu da yaşıyoruz biz.
0: Evet.
1: Bunlarla ilgili tabii ki insan şimdi dışarıdan gelen bir olay olunca buna tepki vermeyeyim ya da kendi mutlu yaşantıma devam edeyim gibi değil. Dozunda ve dengeli bir şekilde yaşamak önemli. Evet. Yani günlük yaşamı da yaşamak önemli. Ben her şeyden bağımı koparayım, sürekli yas tutayım değil. Hayat da devam ediyor. Çocuklarımız için, gelecek nesiller için. O yüzden duyguları dengede yaşamak çok önemli.
0: Evet. Biraz daha konuşmak istiyorum bu 15
1: Lütfen,
0: Temmuz'da
1: tabii ki,
0: ilgili olarak.
1: Tabii ki.
0: Bunun, bu darbenin, evet, bizim yapımızda büyük bir travmaya sebep oldu. Ama neticeleri, hani meşhur bir söz vardır. Hı hı. Şerden hayır doğar.
1: Evet,
0: denir.
1: Kesinlikle.
0: Bizim inancımızdır
1: kesinlikle.
0: Bu.
1: Evet.
0: Ve nasıl düşünüyorsunuz? Yani bu travmanın sonucunda toplumumuzda nasıl bir gelişme oldu
1: tabii,
0: duygusal yönden?
1: Nasıl biliyor musunuz? Şimdi mesela zaten şöyle bir şey vardır. Zorluklar insanı güçlendirir. Yani güç kazandırır. Eğer bunu iyi bir şekilde yapabilirseniz, dönüştürebilirseniz bu bize güç verir. Biz aslında güçlendik millet olarak.
0: Hiç şüphe yok.
1: Tabii ki.
0: En son yapılan açıklamalar bu yöndeki mesela. İşte ülkemizde bir daha darbe olur mu sorusuna.
1: Yok.
0: Olmaz diyor
1: kesinlikle.
0: Bu işi bilenler,
1: kesinlikle.
0: Bu işi üzerinde çalışanlar.
1: Kesinlikle, evet. Kesinlikle çok doğru. Çünkü artık halk olarak kendimiz vatanımızla ilgili bir konuda bu kadar içselleştirilmiş ve bu kadar güzel bir şekilde bunu hallettiysek artık bizim sırtımız yere gelmez.
0: Gelmez inşallah.
1: Kesinlikle yere gelmez.
0: Evet.
1: O anlamda duyguları biz ne yapıyoruz? Dönüştürebilme becerisine sahip oluyoruz. Yani biz kötü bir olay yaşadık. Bu 15 Temmuz'da yaşadığımız olaylar gibi bir kaza olur, bir hastalık olur. Ama nedir? Bunu ben nasıl iyi bir şekilde dönüştürebilirim? Yoksa bir onun içine gömülmek var o duygunun içine. Yani nedir? Niye bu başıma geldi? Niye öyle oldu, şöyle oldu? Ama bir de ben bunu başarabilirim, aşabilirim. Eğer aşarsanız da zaten ne çıkarsınız? Artık önceki kişi siz olmazsınız, farklı bir insan olmuş olursunuz. Yani evet. Güçlenerek ortaya çıkmış olursunuz.
0: Evet. Şöyle de bakıyoruz. Mesela olaylara... çocukluğundan beri hep el bebek gül bebek yetişmiş insanlar
1: ne yazık ki.
0: Hayatta daha başarılı olamıyorlar.
1: Evet.
0: Ama sıkıntılı birazcık böyle depresyon vesaire görmüş insanlar daha mutlu, daha huzurlu, daha güzel işler yapıyorlar.
1: Aslında şöyle bir şey var, hayatın tadı bir tarafıyla hem acılarda da gizli. Bizde böyle şöyle bir şey var, mesela bu biraz batılı kaynaklıdır. Mesela ne gibi? Hep mutlu olmalıyız. Öyle bir şey yok. Hayatın bir de acı yönü var. Bir de hoş olmayan yönü var. Hayatı iki yönüyle kabul etmek zaten dengedir.
0: Evet.
1: Bu iki şey bizi dengeye ve huzura götürür. Yoksa hep mutlu olayım, sürekli bir polyanna var ya, her şey düzgün olsun. Dediğiniz gibi el bebek gül bebek yetiştirilen kişilerde ufacık bir sıkıntıya karşı bile. Mesela çocuklarımızı görüyoruz. Sınavlarda mesela başarısız oluyor ya da herhangi problem yaşıyor. Hemen demoralize oluyor. Aslında dediğiniz gibi o şeyle alakalı, çok steril bir ortamda büyütmekle alakalı. Aman canı yanmasın. Düştüğünde bir şey olmasın. Suyunu vereyim. İşte hemen şöyle yapayım. Böyle. Bu kadar titizlenmek çocuğun hayat tecrübesi yaşamasını engellemektir aslında. Düşecek. Canı da yanacak. Orada bir konuşmak lazım.
0: Evet.
1: Bu aslında yetişkinliğe taşıyan aşamalar.
0: Hayatın en büyük gerçeklerinden bir tanesi de ölüm.
1: Ölüm mesela.
0: Doğum ne kadar normalse ölüm de o kadar normal.
1: Evet.
0: Birisinin olmasıyla zaten ötekisinin de olmasına
1: Hayat bu şekilde devam ediyor değil mi? Ne güzel söylediniz. Evet. Doğumlar, ölümler olduğu gibi aynı zamanda da doğumlar oluyor. Hayata bu ikili taraftan bakarsak eğer zaten huzurlu bir şekilde ve dengeli bir şekilde yaşamış oluruz kesinlikle.
0: Evet. Dünya bu. Bütün gerçekleriyle, hakikatleriyle böyle efendim. Evet, duygusal farkındalık ve duygu yönetimiyle devam edelim efendim. İnsan hem pozitif hem de negatif duygulara sahip olan bir varlık.
1: Evet.
0: İnsanın duygusal yönünü böyle açıklıyorsunuz.
1: Evet.
0: Buna ilave edeceğiniz bir şey?
1: Şöyle biraz da temel duygulardan mesela bahsedebiliriz. 4 tane temel duygu var. Korku, öfke, üzüntü ve zevk. Bu herkeste var. Bir de hani dinleyicilerimize şunu da demek istiyorum. Bunun beyinde de bir yeri var. Amigdala. Beyinde de bir tarafı var. Yani bizim duygularımızın merkezi amigdalada. Ve şöyle
0: beynin bir bölüm mü?
1: Evet, beynimizde bir bölüm. Hı hı. Duygularımız burayla ilişkili kuruluyor. Ve şöyle bir şey var. Kararlarımızı çoğu zaman biz duygularımızla alıyoruz. aklımızla aldığımızı zannediyoruz ama duygularımızla. O yüzden duygularımızla ilgili farkındalık bizim için çok önemli.
0: Evet hocam. Bu bölümde birkaç dakikamız daha var. İlave etmek istediğiniz mesela duygularımızı nasıl öğreniyoruz? Nasıl farkına varıyoruz? Nasıl duygulara sahip olduğumuzu biliyoruz?
1: İlk duygularımızı öğrendiğimiz ortam aile ortamımız. Annemiz, babamız, işte etrafta kimler varsa büyüklerimiz. Ama daha çok bebek kiminle birlikte bakım sürecini geçiriyorsa, bu babaanne olur, anneanne, dede olur, çocuk duygularını o şekilde öğreniyor. Mesela nasıl? Şöyle araştırmalar var Faruk Bey. Mesela depresyonlu anneler üzerinde çalışmalar yapılmış. Bebek bir süre sonra aynı o depresyonlu annenin yüzünü taklit etmeye başladığını görüyor araştırmacılar. Yani siz çocuğunuza hangi duygu yapısıyla ya da hangi duygu modelleriyle davranırsanız çocuk onu öğrenir. Baba, bir evde baba ya da anne öfkeyle, bağırarak ya da şiddet yoluyla bir şeyleri çözümlüyorsa çocuk bunu öğrenir.
0: Evet.
1: Yani o yüzden aile ortamında ilk başta duygular öğreniliyor. Sonra da sosyal yaşamda biz bunları farklılaştırıyoruz.
0: Evet, genetik yapısına sanki ilave ediliyor gibi.
1: Tabii genetik de var, yani mizacımız da var. Yani genetik yapımız, ama benim inancım psikolog olarak deneyimler de bizi şekillendiriyor. Zaten bununla ilgili bilimsel araştırmalar var. Beynimiz nasıl diyeyim, değişikliğe açık, deneyimlere açık bir yapıda gelişebiliyor. Yani deneyimler bizim beynimizde farklı ağlar oluşturabiliyor. O yüzden her yeni deneyim bizi değiştiren bir şey. Her yeni deneyim bizi farklılaştıran bir şey.
0: Bir araştırma yapılmış. Bugünkü gazetede okudum galiba. Afrika'da bir bölgede yapılıyor araştırma. O bölgenin insanları bir toplum üzerinde yapılıyor araştırma. Mesela bir gece içerisinde 8-9 dakika aralıklarla sürekli uyanıyorlar. Bunu da o bölgede yaşayan insanların işte geçmişte genlerine işleyen bir takım korkular, işte hayvanların saldırısı vesairesi.
1: Doğru. Genetik hafızamız. Doğru. Dediğiniz çok doğru. Evet. Mesela yine öyle araştırmalar var. Tabii ki biz DNA dediğimiz bir biyolojik kısma sahibiz. Bu da atalarımızdan gelen. Mesela derler ki biz danışmanlık yaparken hocalarımız bize hep öğretmiştir. Ailesinde göç öyküsü olan var mı? Göç bir travmadır çünkü. Yerini, yurdunu bırakmadır. Evet. Mesela göç bizim genlerimize işler. O da nedir? Korku, yersizlik, yurtsuzluk, kaygı. Yani öyle olunca diyor mesela hocalarımız, mutlaka o kısımdaki duygulara da önemseyin. İnsanın geçmiş atalarından gelen miraslar da duygularını etkiliyor.
0: Evet. Tarihimizde tabii, peygamberimizin hicreti var.
1: Değil mi?
0: Evet. En bir büyük göç olarak. Kendi vatanını terk edip Mekke'yi mükerremeden Medine'yi Münevvere'ye göç. Ve bugün içinde yaşadığımız bir göç var. Konuyu açtığınız için onun için orada hemen birkaç dakika
1: tabii
0: değinelim.
1: Tabii ki.
0: Suriye'den gelen milyonlar var ülkemizde şu anda. Misafirler. Onlar.
1: Misafirler.
0: Ve bunlarla ilgili birkaç gün önce de çok kötü bir olay da yaşandı.
1: Çok trajik bir olay.
0: Trajik bir olay. Tabii bunu yapanlar psikolojik olarak tarif ederseniz herhalde.
1: İşte duygularını yönetemeyen insanlar. Duygularını, yani ne gibi, sonrasında başıma ne gelecek, sonrasında ne olacak kısmını düşünmeyen insanlar.
0: Ama bunlar da çok az herhalde.
1: Az, tabii ki az ve bu ferdi bir şeydir.
0: Evet.
1: Ferdi. Yani o kişinin kendi duygusunu yönetemediği için başka bir insana zarar verme duygusudur. Evet.
0: Zaten geçmişi araştırıldığında suçlu bir yapıya sahip olduğu, maalesef kanunlarımızın yetersiz kalması, bu konularda gerçekten bir şeyler yapılması lazım. Buna
1: kesinlikle
0: da inanıyorum.
1: Yani tabii şu an için duygu yönetimi, duygu eğitiminin gerçekten çok iyi bir şekilde verilmesi gerekiyor ve dediğiniz gibi yasalarımızın da bu konuda mağdur etmeyecek şekilde olması gerekiyor ki çok daha sağlıklı bir toplum olalım o anlamda.
0: Evet. Hocam bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle duygusal farkındalık ve duygu yönetimi üzerine sohbet ediyoruz. Programımız devam edecek efendim.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi bu suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.

0: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle duygusal farkındalık ve duygu yönetimi üzerine sohbet ediyoruz. Hocam, bundan önceki bölümde duyguları nasıl öğreniyoruz dedik ve Suriyelilerle ilgili, göç eden Suriyeliler ülkemizde, bunlarla ilgili konuşuyorduk. Ve onların maalesef birkaç gün önce yaşadığı büyük bir olay, olay vardı. Ondan söz ettik. Genel olarak birazcık bu konuda konuşmanızı istiyorum.
1: Tabii.
0: Yani aslında, ülkemizde şu anda misafir, bizden geleneklerimizde.
1: Değil mi?
0: Evet,
1: ne kadar?
0: Ev sahipliği çok çok önemli.
1: Yani burada aslında Faruk Bey, söylenebilecek tek kelime empati. Ben karşı tarafın yerine koysaydım eğer, bana nasıl muamele edilmesini isterdim başka birisinin vatanı. Şimdi şöyle bir şey var, bu çok genelleştiriliyor. Mesela hep vardır ya şöyle laflar, işte şunu Karadenizler şöyle yapar, şunu işte göçmenler şöyle yapar, şunu işte doğullar. Aslında biz bu etiketlerin ne yazık ki sağlıksız bir biçimde olduğunu idrak edemiyoruz. Suç ferdidir. Bir yere, bir memlekete ya da bir yöreye atfedilemez. Ferdi olanla genel olanı biz ayrıştıramadığımız için bu sakıncalar doğuyor. Tek kelime empati. Biz eğer onların yerinde olsaydık, böyle bir mağduriyet yaşasaydık, ne nasıl bize muamele, nasıl muamele yapılmasını isterdik? Ben hakir mi görülmek isterdim, aşağılanmak mı isterdim? Aa, bunlar şöyle böyle mi diye muamele edilmek isterdim? Yoksa onlar bir savaştan gelen mağdurlar ve yerleri, yurtları yok. Yani vatansız, şu an vatanları yok. Nasıl muamele edilmesini isterdim? Tek kelime empati diyorum. Ben ne hissederdim, o şekilde anlanabilir. Zaten ileriki konuşmamızın devamında da empatiyle ilgili devam edeceğiz. Hani empati çok önemli bir beceri ve hayatta diğer insanlarla ilişkilerimizi kesinlikle çok önemli etkileyen bir beceri. Herkeste de olmuyor ama.
0: Evet, yine gazeteler geçtiğimiz günlerde yazdılar. Suriye'den gelen insanlar üzerinde suç araştırması yapılmış.
1: Evet.
0: Bizim kendi insanlarımız üzerinde de yapılıyor. Biraz önce söylediğiniz şey aynen doğru. Hatta bu insanlar suç işleyenlere bile demek ki uyarılıyor, dikkat etmesi söyleniyor ki şu anda Türkiye'de kendi vatandaşlarımızın işlediği oranın yarısı kadar suç işliyorlar.
1: Doğrudur.
0: Yani çok çok demek ki dikkat ediyorlar adamlar. Biz burada artık sığıntıyız, misafiriz.
1: Evet.
0: Dikkat etmemiz lazım diyorlar ve hakikaten bizim kendi vatandaşlarımızın işlediği suç oranının yarısı kadar suç işliyorlar.
1: Yani böyle bir gerçeklik var. Artık bir matematiksel şeylere dökülmüş. Şu kadar suç var, şu kadar suç var, değil mi? Aklın yolunda bir. Ne yazık ki bu tarz bakış açıları, ben farklı medya organları ya da farklı şeyler tarafından suistimal ediliyor diye düşünüyorum. Bu özellikle sürülen bir şey. Hani farklı bir şey yapmak için, amaç yapmak için. Dediğim gibi orada ben kendimin nasıl muamele edilmesini istiyorsam, kendime karşı tarafı da o şekilde muamele etmem gerekir. Dediğinizde çok güzel oldu. Yani empati. Araştırması da yapılmış.
0: Evet, bir başka konuya devam edelim isterseniz. Duyguların insan üzerinde etkileri neler?
1: Evet.
0: Her bireysel etkileri, hem bireysel etkileri hem de kişiler arası ilişkilerdeki etkiler neler? Bunlardan biraz
1: mesela biraz önce bahsettik Faruk Bey. Duyguların biyolojik tepkimeleri yol açtığını söyledik. Nedir? İşte stres ya da korku ya da üzüntü. Mesela işte kortizol, adrenalin gibi hormonlar salgılandırıyor vücudumuzda. Olumlu duygular ise, mesela biz olumsuzları konuştuk. Olumlu duygular ise ne demek? Ruh sağlığımızı ve iyi olma halimizi arttıran duygular demektir. Mesela iyimser olmak diye bir kavram var. İyimser olmak, ama bu polyannavari bir iyimserlik değil. Umutlu olma, ümitli olma, yarından ümidini kesmeme, iyi şeyler olacak ümidi. Yani ne gibi, mesela örnek verelim. İyimser olmak nedir? Yani mesela diyelim ki bir öğrenci bir sınavdan kötü bir not aldı. İki tane tip öğrenci var. Birisi der ki ben ne kadar akılsızım, zekam yetmiyor. Öbürküse der ki ya aslında bu soruları ben biraz daha derinlemesine çalışabilirim, yapabilirim. Yani iki ayrı tip insan var burada. Birisi yapabilirim, devam edebilirim, iyimser bakış açısına sahip. Diğeri ise hemen kendisinde buluyor eksikliği. Bu kötümser bir bakış açısı. Mesela çoğu insanın hayatını başarılı olmasına rağmen, yani nasıl diyeyim, mesela zekası yerinde, maddi durumu yerinde, her türlü olanakları var, sırf bu kötümserlik yüzünden hayatı oldukça, nasıl diyeyim, kaliteli bir şekilde yaşayamayan insanlar var. Çok iyi çalışacak aslında, çok iyi performans gösterecek, çok iyi araştırmalar yapacak, ama sadece kötümser bakış açısından dolayı kaybeden insanlar var. Hani biz çocuklarımızı sınavlara hazırlıyoruz, birçok şeye hazırlıyoruz bir koşturmaca içerisinde. Ama asıl çocuğu başarılı kılan nedir biliyor musunuz? Motivasyon. Motivasyon da nedir? Kendine inançtır. Soruları tabii ki yaparsınız. Matematiği, fiziği, işte kimyayı, birçok şeyi. Ama bir çocuk kendisine dair bunu başarabilirim, bunu yapabilirim inancı olursa o çocuk başarılı olabilir. O yüzden iyimser olmak insanın hem bireysel olarak hem de kişiler arası anlamda ilişkilerini etkileyen bir unsur. Bir de bunun şöyle bir tarafı var. Özgüven tarafı var. Mesela özgüven ne? Şimdi iyimser olan insan aslında bir tarafıyla da kendisine özgüven duyan insandır. Mesela ben değerliyim hissine sahip olan insandır. Ondan sonra ben bunları yapabilirim diyebilen insandır. İyimser olan insanlarda da aynı zamanda da özgüven özellikleri de görüyoruz. Kendisine güvenme. Özgüveni düşük insanlarda, biraz sonra da konuşacağız hani onu konularda, daha çok değersizlik hissi. Değersizlik hissi nedir biliyor musunuz? Hani bir yol var önünüzde. Yani yürürken mesela bir engel çıkar değil mi? Hayat bu.
0: Evet.
1: Kötümser olan insan o engele takılır ve durur orada. Ama iyimser olan insan der ki hemen işte ayağımı sarayım, şunu yapayım, yoluma devam edeyim. İyimserlik ve kötümser bakış açısı hayatımızı bu kadar önemli etkileyen iki unsur. Hayatta yolu yürürken nasıl yürüyeceğimizi çok fazla belirleyen iyimserlik ve kötümserlik özellikleri. İlişkilerimizde bu etkiliyor.
0: Evet. Bir de korku ve ümit var.
1: Evet.
0: İnsanlar korku ve ümit arasında yaşarlar. Evet. Bizim inançlarımızda evet. da var biliyorsunuz.
1: Evet. Evet.
0: Havf ve reca
1: evet.
0: diyoruz.
1: Evet.
0: Esas kullanılış şekliyle.
1: Evet.
0: Demek ki hem hayatta korkularımız olacak.
1: Aynen.
0: Ama ümidimiz de
1: ümidimiz de olacak.
0: Hiç
1: aynen.
0: eksik olmayacak.
1: Aynen. Ve zorluklar önümüze çıktığı zaman ben bunu geçerim. Ben bunu geçebilirim. Hemen niye bu benim başıma geldi? Bak herkes hayatını çok düzgün yaşıyor. Bak kimsenin başına bunlar gelmiyor. Hayır, herkes bir acı yaşıyor. Herkes bir dram yaşıyor. Herkes kayıplar, hastalıklar. Milyonlarca kişi sıkıntı yaşıyor. Farklı farklı. Ama biz bunu telafi edebiliriz. Hayata nasıl devam edebiliriz? Ümit kısmında durmak çok çok önemli.
0: Evet. Bir de yine söylediğiniz gibi etrafımızdaki insanlar eğer gülücükler saçıyorlarsa, mutlu görünüyorlarsa bu da onların dış görünüşü.
1: Dış, içeride bilmiyoruz. Hastası
0: evet.
1: mı var?
0: Mutlaka.
1: Çocuğu mu atıyorum sorunlu? Eşiyle mi problemleri var? Sorunsuz insan yok. Biz öyle görmek istediğimiz için ay bu ne kadar rahat hayat yaşıyor, bu ne kadar şey. Yani ne yazık ki insan doğamızda ve dünyada olduğumuz için herkesin başına bir şeyler geliyor. Biz başımıza gelen şeyleri engelleyemeyiz ama neyi engelleyebiliriz? Onlarla nasıl mücadele edip onları nasıl dönüştürebileceğimizi yapabiliriz. Bu beceri var elimizde ama bir de başımıza gelen olayları biz seçemeyiz. Orayı sorgulamaya başladık mı o bizi kötümserliğe götürür.
0: Evet. Bir de mesela işte onlar çok zengin, paralı,
1: evet.
0: malı var,
1: evet.
0: mülkü
1: evet.
0: var, arabası var,
1: evet.
0: evi var.
1: Evet.
0: Bu tip şeyler onların hep dış görünüşünde gördüğümüz
1: İçeriği
0: şeyler.
1: İçeriği bilmiyoruz.
0: İçeriği bilmiyoruz. Halbuki yine bir sözümüz var. Malın mı var, derdin var demiş.
1: Değil mi?
0: Mesela.
1: Değil mi? Değil
0: evet
1: mi?
0: Ve hiç şüphe yok ki öyle. Hiç
1: ne yazık
0: şüphe yok ki.
1: Evet.
0: En küçük bir malın bile.
1: Doğru.
0: Bir araban olsa mesela kapının
1: Doğru.
0: önünde dururken.
1: Acaba bir şey mi oldu?
0: Bir şey mi oldu? Bir çarpan mı oldu? Yahut bir hırsız gelip efendim.
1: Sürekli pencereye gidip bakarsınız.
0: Bakma mı gibi.
1: Evet. evet.
0: Yahut her şey öyle. Yahut evin varsa işte kapını sağlam tutmaya evet. çalışırsın.
1: Değerli eşyalarınız varsa.
0: Varsa onları efendim muhafaza Tabii. altına alırsın vesaire. Demek ki malın var, derdin var.
1: Mesela Faruk Bey, iş kuranlar bunu çok iyi bilirler. Benim de yakın çevremde arkadaşlarım, tanıdıklarım var. Yeni bir iş kurduğunuzda hani ofisten çıkarsınız ama hayır. 24 saat o işle ilgili bütün ayrıntılar kafanızda dolar. Ama bir yerde çalışıyorsanız hani farklı bir yerde çok fazla sorumluluk almadığınız için o sizi şey yapar. Dediğiniz gibi ne kadar şeye sahipsek maddi anlamda ve diğer anlamda o bizim hayatımızı ona daha çok zamanımızı vermemizi isteyen bir şey.
0: Evet. evet. Yani mutluluğun sebebi mal, para,
1: ne
0: varlık
1: değil.
0: Kesinlikle değil.
1: Değil. Değil. Öyle olsaydı söylerdim. Kesinlikle söylerdim. Ne yazık ki değil. Yani öyle bir gerçeklik yok. En önemli şey insanın kendi duygularıyla birlikte, ilişkileriyle birlikte huzurlu bir yaşam sürebilmesi. Huzur. Huzur evet. mesela en büyük zenginlik.
0: Evet.
1: Huzur.
0: Bütün mesele orada.
1: Huzur. Evet.
0: Bir de şu var. Ben hep söylerim bunu böyle espri olarak da söylerim.
1: Hı hı.
0: En zengin adamın en çok paraya ihtiyacı var dünyada. Kimin paraya ihtiyacı var derseniz fakirin çok az bir paraya ihtiyacı var. Onun
1: ihtiyaçları
0: malı, onun, ihtiyacı hı hı. çok sınırlı onun.
1: Zaten.
0: Efendim işte bir lokma ekmek
1: harcayacağı şey, kirası vardır, şunu vardır, bunu vardır, bu gibi. Kadar.
0: Halbuki bir de dünyanın en zengin adamını düşünün. Onun ne kadar çok paralara ihtiyacı var. Çünkü çok büyük yatırımlar yapacak. Çok daha yeni işlere
1: borçları
0: başlayacak.
1: Borçları var ya da
0: efendim,
1: evet.
0: Onunla, evet, senedi gelmiş, dönemi gelmiş. Bunların paraları ödenecek.
1: Doğru.
0: Sıkıntı sıkıntı. Yani ne kadar büyük zenginlik, o kadar büyük
1: dert ve dert. Şey dediniz doğru.
0: Bunun evet. Empatisini yapabilmek.
1: Doğru. Doğru. Evet. Kesinlikle.
0: Evet hocam, devam edelim başka bir taraftan. Duygusal farkındalık,
1: evet,
0: nedir?
1: Evet, asıl konumuz zaten.
0: Evet.
1: Şimdi duyguları tanımladık, hayattaki yansımalarına baktık. Peki duygusal farkındalık ne? Yani ilk başta bunu tanımlayalım. Farkındalık ne demek? Hani kısaca dinleyicilerimize. O anda olan olaylara karşı bizim bir içgörü geliştirmemiz. Yani mesela ne gibi? Ben kendi duygumun nasıl farkında olabilirim? Tanıyarak. Ama bunu nasıl tanıyacağım? Mesela bazı insanlara biz deriz, sen üzüntülü görünüyorsun filan, ama kişi der ki yo, ben öyle hissetmiyorum. Aslında bu kişi tam olarak duygusunun farkında değil. İnsan bir durup, ben şu an ne hissediyorum? Üzüntülü mü? Kaygılı mı? Öfkeli mi? İnsanın kendisine dışarıdan bir gözle bakabilme ve inceleyebilme becerisine duygusal farkındalık diyoruz. Bunun iki yönü var. Hem kendi duygularımı anlayabilme ve farkında olma, bir de dışarıdaki insanların da duygularını anlayabilme.
0: Biraz önce bahsettik.
1: Tabii ya. Evet. Empati mesela, bu bahsettiğimiz duygusal farkındalığın dışsal boyutu empati. Şimdi düşünsenize, bazı insanlar vardır. Mesela arkadaşınızla bir yere buluşmaya gittiniz. Arkadaşınız böyle üzgün duruyor, hafif konuşmuyor filan. Siz sürekli kendinizden bahsediyorsunuz, gülüyorsunuz. Ay hayatında şu oldu, bu oldu. Ama arkadaşınız orada şey duruyor, bir üzgün, bir kırık. Şimdi orada duygusal farkındalığı yüksek olan insan biraz durur, halini hatırını sorar. Nasılsın? Keyfin mi kaçtı? Ama bazı insanlarda biz bunu göremiyoruz. Konuşmaya devam ediyor. Ya da işte hiç farklı konulardan bahsediyor.
0: Umurunda çok, değil onun.
1: Umurunda değil. Ne yazık ki ama bu çok kötü bir şey. Yani ilişkiyi güçlendiren bir şeydir çünkü. Ben karşı tarafın duygularını mesela eşimle, çocuklarımla, öğrencilerimle, arkadaşlarımla ilişkiyi kuvvetlendiren şey zaten karşı tarafın duygularını anlayabilme becerisi.
0: Evet.
1: Eşler arasında en büyük sorunlar bundan yaşanıyor.
0: Evet. Bir de şu var, hani söz, duygular, güzellikler paylaştıkça çoğalır.
1: Evet. Evet.
0: Üzüntüler paylaştıkça aynen öyle. Azalır.
1: Aynen. İnsan kendisini daha değerli hissediyor. Şimdi birisi bana halimi hatırımı sorsa, hani durgun duruyorsun ya da atıyorum hayatında güzel bir şey oldu, mutlu görüyor. Şimdi o hal hatır sorma bile insanı iyi hissettirir. Ne diyor? Karşı taraf size şu mesajı veriyor alttan. Ben seninle ilgileniyorum. Senin duygularının farkındayım. Bu o kadar insani bir şey ki. Ve çok çok önemli de bir şey. Peki şöyle bakabilirsek mesela. Yüksek duygusal farkındalık bize faydası neler? Yani insanların duygularını anlamak, çevremizdeki insanların. Mesela bu insanın sıkıntıyla da daha iyi baş etmesini sağlar. Pozitif duyguları bu insanlar daha fazla yaşarlar. Yüksek duygusal farkındalığı olan insanlar kendilerine saygıları yüksektir. Daha dışa dönüktür. Neden zaten? Çünkü düşünsenize, ilişkilerinizi zaten karşı tarafın duygularını anladığınız için ilişkileriniz daha kaliteli olur. Şimdi bir gün benim arkadaşım benim bir duygumu anladı. İçimde ona karşı bir sıcaklık olur. Beni o gün teselli etti diye. Ne olur? Dostluk bağımız kuvvetlenir. Aslında bu ilişkiye de bir yatırımdır. O anlamda önemli. Düşük duygusal farkındalıkta ise mesela, yani karşı tarafın duygularını anlayamayan, hatta öyle bir şey ki kötü bir tarafı var. Neden? Bu tarz insanlar kendi duygularını da anlayamıyorlar. Mesela öfkeli ama anlayamıyor. Mesela o cinayet dediğimiz, cinnet geçirdiğimiz dediğimiz o haberlerde okuduğumuz insanlar kendi duygularının farkında olmayan insanlar.
0: Evet. Hem duygularına hakim değiller.
1: Hem öncesinde, mesela öncesine de hakim değil. Şimdi ben mesela öfkeleniyorumu bilirim. Mesela ne olur? Bir kızgınlık olur, bir kasılma olur vücutta, işte farklı etkileri olur duygusal olarak. Ama şeylere sorun mesela, öfke patlaması yaşayan insanlara hatırlamazlar o anı.
0: Evet.
1: Yani ne yaptığımı bilmiyorum derler. Mesela kötü bir şey yaşamıştır, bir şiddet ya da herhangi bir şey yapmıştır. Sonrasını hatırlamıyorum. Bakın orada akıl nasıl devreden çıkıyor. Bu ne demek? Kişi kendi duygularıyla haberi yok. Yani kendisiyle ilişkisi yok o kişinin. Nasıl dışarıdaki insanla olsun ki? Onun canı mı yanar, ona bir şey mi olur? O yüzden düşük duygusal farkındalık kötü ilişkilere sebep veriyor. sorun çözme becerileri düşük bu insanların, düşük duygusal farkındalığı olan insanların. Çünkü karşı tarafın ihtiyacını göremiyor. Yani eşimin o an mesela hasta ya da herhangi bir problemi var. Ben kendi isteklerimi hep öne sürüyorum. Ama aslında karşı taraf ne istiyor? Karşı tarafın duyguları ne? Bu paralel giden bir şey. Ve sorun çözme becerileri de düşük olduğu için düşük duygusal farkındalığı olan insanların genelde ilişkilerde problem yaşıyorlar. Yani en uç noktası o cinayetler. Evet. Ya da işte şiddet ya da mesela görüyoruz trafikte bir anda iki kişi birbirine girmiş. Yani bu neye yol açabilir? Birçok probleme yol açabilir aslında.
0: Evet. Trafikte dediniz.
1: Çok insanlar, günlük yaşadığımız bir şey.
0: Kendilerinin yaptıkları birçok hatayı görmez ama aynı hatayı bir başkası yaptığını.
1: Korna çalarız ışıkta. Gibi. Yeşil ışık dedim. Yeşil ışık saniyesinde mesela hemen basarız sanki gitmeyeceğiz. Yani gideceğiz Hı-hı. aslında hepimiz. Ama başkası olsa dediğiniz gibi başka birisi bize yapsa ne hemen gideceğim işte sen ne bana çalıyorsun filan der. Dediğiniz gibi kendimizi biraz ne yazık ki böyle müstesna görüyoruz o konularda. Evet.
0: Evet, psikolojimiz ve ilişkilerimiz açısından

0: psikolojik bir tarafı var. Onun kesinlikle. Ama bir erkeğin ya da bir kadının tamamen duygularını bastırması ya da duygularını aşırı yaşaması, bunun dengede kalması önemli. Cinsiyete bağlı özellikler mutlaka ki var. Ama bir insan aynı zamanda ağlayabilir de. Bu bizim insan yönümüz. Zaten Faruk Bey, temel nerede toplanıyor biliyor musunuz? Bu duygular, duygusal farkındalık, duygu yönetimi. İnsan olduğumuzu kabul edebilme becerisinde. Yani ben üst bir varlık değilim böyle. Harika, mükemmel, tamam, böyle özelliklere sahip olabilirim ama insan doğası eksiklikleriyle, acizlikleriyle ve güzel taraflarıyla bir bütündür.
1: Evet. Allah-u Teala yarattıkları içerisinde insanları en mümkaz, en üstün özellikler sahibi olarak yaratmış. Ama insan olarak bizim de
0: eksiklerimiz var, acizliklerimiz var. Duygularımızı biz o yüzden biraz zayıflık olarak görüyoruz. Ama değil. Duygularını yaşayan insan sağlıklı insandır. Derecesinde ve dengesinde. Bu bizim ruh sağlığımız için önemli bir konu.
1: Evet hocam. Farkında olmadığımız ve yönetemediğimiz duygularımız bizi nasıl etkiler?
0: Evet.
1: Evet, böyle
0: mesela
1: bir soru.
0: Öfke var, kıskançlık var, hı-hı, sabırsızlık var. Biraz önce bahsettik, mesela öfke duygusundan bahsettik. İşte mesela kıskançlık duygusu var.
1: Korku var, üzüntü
0: korku
1: var.
0: Korku var, üzüntü var. Aynen.
1: Zevkler
0: mesela,
1: var,
0: tabii,
1: keyifler.
0: Tabii biraz önce de söyledik, mesela biyolojik tarafı var. Yani en basitinden, en basit bile değil aslında. Hastalık, sağlığımızı etkileyen bir şey. Mesela duymuşuzdur. İşte bir yakınımız ya da bir dostumuz işte şuna çok üzüldü, sonra şöyle bir hastalığa kapıldı ya da kötü, hı-hı, hastalık oldu, kanser oldu ya da şöyle böyle gibi. Aslında biz hastalıklara kendimizi açık hale getiriyoruz duygularımızı yönetemediğimiz için. Mesela mide problemleri en basitinden, günlük hayatta mesela öyle araştırmalar var, her 4-5 kişiden birisinin mutlaka bir mide problemi var, bir yanma ya da şişkinlik ya da diğer şeyler. Baktığımızda aslında ne kadar duygularla ilişkili görüyoruz vücudumuzdaki.
1: Genelde psikolojik deniyor zaten,
0: psikolojik,
1: değil mi?
0: Psikolojik, evet, deri hastalıkları mesela. Deri,
1: mesela selef hastalığı.
0: Değil mi? Tabii. Cildiye gittiğimizde mesela ya da herhangi bir şey, mutlaka psikiyatristle ya da psikologla birlikte çalışırlar. Dermatologlar yine diğer şey. Çünkü bir de bunun başka etkileri vardır. Derimiz o konuda ve midemiz gibi çok hassastır aynı şekilde. Bunun hemen etkilerini görürüz ya da diğer, mesela kilo alıp verme. O kadar, hı-hı, çok duygularla ilgili. Mesela çok aşırı kilo alan insanlarda bir tür duygularını ifade edeme becerisi de görüyoruz. Edemiyorlar duygularını. Daha çok yiyerek.
1: Evet.
0: Evet. Mesela bu da bir şey, problem.
1: Evet. Buradan devam edelim. Bir ara daha veriyoruz hocam. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle duygusal farkındalık ve duygu yönetimi üzerine sohbet ediyoruz. Aradan sonra programımız devam edecek efendim.
2: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten her

0: aklınızda bulunsun.
1: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin. Pratik bir şekilde eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.
3: Görüşmede ülkemizin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarılmış ve Karadeniz'de can, mal, seyri sefer ve çevre emniyetinin sağlanması zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda da bulunulmuştur şeklinde Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından açıklama yapıldı sevgili izleyiciler. Bir kez daha sizlerle paylaşalım. Karadeniz'de vurulan Türk gemileri için Türkiye Ukrayna Büyükelçisi, Ukrayna Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve önemli uyarılarda bulunduğunu da ifade edelim. Devam ediyoruz. Muğla'da başlayıp Antalya Kaş'a sıçrayan orman yangınına 7 uçak, 12 helikopter.

0: helikopter ve 240 personel havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırında rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor. Seydikemer'de tarım alanında başlayan yangın Saklıkent Kanyonu'ndaki dereyi aşarak Kaş'taki ormanlık alana sıçradı. Alevlerin önünü kesmek için her iki bölgede de devasa bir kurtarma filosu seferber edildi. 7 uçak ve 12 helikopter, 32 arazöz ve 8 su tankeri, 240'tan fazla personel ve çok sayıda iş makinesi görevlendirildi. Kuzeyden esen sert rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırırken orman işçilerinin alevleri sınırlama mücadelesi de aralıksız sürüyor. Yangının dünyaca ünlü sınırları Antalya ve Muğla'da bulunan Saklıkent Kanyonu'na yakın olması nedeniyle de tedbir amaçlı Saklıkent Kanyonu geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı. İstanbul Zeytinburnu'nda bir araç ani manevra yapınca arkasındaki İETT otobüsü direksiyonunu kırıp kontrolden çıkmıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kazaya sebep olduğu iddia edilen aracın sürücüsü tutuklandı. Bu arada otobüsün araç içi kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
1: Direksiyonu önce sağa çevirdi, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İETT otobüsü o araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sonrası... İki kişinin hayatını kaybettiği İETT otobüsü kazası otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. Burası İstanbul Zeytinburnu. İETT otobüsü Eminönü Bakırköy seferini yapıyordu. Önündeki otomobil sürücüsü ani manevra yaptı, sağa yöneldi. Otobüsün şoförü o araca çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolden çıktı.
2: Önüne çıkan bir araç sonucu manevra yapıp otobüsün buraya dalmış oldu.
1: Kazada ortalık savaş alanına döndü. İki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri 65 yaşındaki Mürvet Tolon'du. Tolon son yolculuğuna uğurlandı. Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.
3: Ruhi için El Fatiha.
1: O kazada 16 kişi de yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül yaralıları hastanede ziyaret etti. Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüntülerde otobüs şoförünün kaza yapmasına neden olan sürücü olay sonrası arkasına dahi bakmadan yolda ilerlemeye devam etmişti. Şoförün dikkatini dağıttığı iddia edilen kadın sürücü gözaltına alındı.
0: Alihan Kuri suç örgütü operasyonunda sıcak gelişmeler yaşandı. Üçüncü dalga operasyonda 35 kişi tutuklandı. İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin ifadeye çağrıldı. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in PES dedirten ifadesi de ortaya çıktı.
4: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e uzandı. Şahin ifade verecek. Üçüncü dalgada gözaltına alınanlardan 35'i de tutuklandı. Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in kardeşi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde kaynağı belirsiz 200 kilo altın bulundu. Yurt dışına kaçarken yakalandı. O araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı. Gözler Şahin'e çevrildi. Aracı kiralama şirketine verdim. Haberim yok dedi.
4: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var.
1: Adalet Bakanı Gürlek bu sözleriyle Şahin'in ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekti.
4: Özellikle kiralama şirketi yok ve bu araç özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum.
5: Otoparkta duruyordu.
4: Otoparkta dedi. Öyle değil.
1: Bunun hemen ardından İdris Naim Şahin de ifadeye çağrıldı.
4: Tabii İdris Naim Şahin Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazım.
1: Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınanların ifadeleri tamamlandı. 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.
6: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum.
5: mesela gizli bir yazılımı kullanır mı?
1: Öte yandan örgüt lideri olan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in ifadeleri de ortaya çıktı. Üzerinden çıkan iki telefondan birinin şifresini unuttuğunu söyledi. Diğer telefon kimin bilmiyorum dedi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde bulunan 206 külçe altın ve 23 milyon liralık dövizdense habersiz olduğunu iddia etti.
5: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glover diye bir uygulama var.
1: Kardeşi Kuriş hesabındaki 350 bin dolarlık kripto parayı araç alım satımı diyerek geçiştirdi. Üsküdar'daki lüks villasında ele geçirilen 29 milyon liralık dövizi ise ticari kazanç ve aile mirası olarak açıkladı.
5: Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk.
1: Devrettiği şirketindeki 6,5 milyar liralık bankacılık hacmini kabul etmedi. Aylık gelirinin sadece 150 bin lira olduğunu belirtti.
4: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
1: Asistanına gönderdiği 767 bin liralık para Hilmi Tuna Kuriş'e soruldu. Açıklaması şaşırttı. Dedemin mezar bakımı, temizliği ve peyzaj masraflarıydı diyerek kendini savundu.
4: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlarda şimdiye kadar 124 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 27 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Örgüte bağlı çalışan 50 şirket ve 4 derneğe de kayyum atandı.
0: Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Güristan Doku soruşturmasında gelişmeler sürüyor. Dosyasındaki büyük sırrı Bakan Gürlek açıkladı. Şüphelilerin genç kızı intihar süsü vermek için eşyalarını nehrin dibine sonradan yerleştirdikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 10 kişi daha gözaltına alındı.
1: Yıllardır karanlıkta kalan o dosya düzenlenen şafak operasyonuyla darmadağın edildi. Erzurum ve Tunceli başsavcılıkları talimatı verdi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin kapısına dayandı. 10 kişi daha gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Gülistan Doku cinayetiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirildiği belirlendi. Yani olaya intihar görüntüsü verilmek için sahte kanıt üretilmişti.
6: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
1: Skandal bununla da bitmedi. Adli makamlardan gizlenen o dalgıç defteri ele geçirildi. Defterdeki gizli kayıtlarla resmi tutanakların birbirini hiç tutmadığı ortaya çıktı.
7: Yahu 7 yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
8: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
1: Şüpheliler Gülistan kaybolduktan sonra bile iş başındaydı. Siber polisler Doku'nun Instagram hesabına şüpheli girişler yapıldığını belirledi. Köprüdeki PTS kayıtları ve telefon sinyalleri de incelenince şüpheliler için çember iyice daraldı.
9: Sizin yakanızı bırakmayız.
1: Soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet iddialarıyla tutuklanmıştı.
0: Görülmemiş bir sel felaketinin yaşandığı Nepal'de bilanço katlanıyor. Ölü sayısı 626'ya yükselirken kayıplar 3000'e yakın olarak açıklandı. Yeni taşkın riski devam ediyor. Çin ordusu ise büyük felakete yol açan heyelan anının drone görüntüsünü yayınladı.
10: Çıktı!
1: Nepal'deki büyük sel felaketinde bilanço katlandı. Ölü sayısı 700'e yaklaştı. Kayıp sayısı ise 3000'e yakın olarak açıklandı. Daha önce bu sayı 1500 olarak verilmişti. (Gülüyor) büyük felaketin geldiği o heyelan anı ise ilk kez yayınlandı. Çin ordusu drone görüntülerini yayınladı. Dağdan kopan buzullar göle doğru böyle iniyor. Sular çekilse de yeni taşkın riski devam ediyor. Kurtulanlar çaresizce yakınlarını arıyor.
10: Bu felaketin bize ne hissettirdiğini tarif etmek mümkün değil.
1: Arama kurtarma ekipleri zamanla yarışıyor. Sel suları çekildikten sonra ekipler çamura saplanan insanları mahsur kaldıkları yerlerden çıkartmaya başladı. Gölün taştığı noktada neredeyse hiçbir ev ayakta kalamadı. Sel sularına direnen bir evin görüntüleri ise hem facianın boyutunu hem evin dayanıklılığını gözler önüne serdi. Felaketin Çin tarafında da arama kurtarma ekipleri felaket bölgesine ulaşabilmek için zamana karşı yarışıyor. Dar vadiler, yüksek rakım, dondurucu hava ve çökmeye devam eden yamaçlar arama çalışmalarını çok tehlikeli bir hale getiriyor. Ekipler karadan ilerlemeye çalışırken ulaşılamayan bölgelere havadan yardım gönderiliyor. Felaket bölgesinde yüzlerce kişi evlerinden tahliye edilerek geçici barınaklara ve otellere yerleştirildi. Yeni bir taşkın riski ise sürüyor. Buzul çökmesinin ardından oluşan Set Gölü sürekli izleniyor. Uzmanlar çevrede ikinci bir felakete yol açabilecek jeolojik risklerin hala devam ettiği uyarısında bulunuyor.
11: TGRT FM Haber.
12: Şimdi reklamlar.
13: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve program misafirim uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle duygusal farkındalık ve duygu yönetimi üzerine sohbet ediyoruz. Hocam, bundan önceki bölümde farkında olmadığımız ve yönetemediğimiz duygular bizi nasıl etkilemektedir? Evet. Mesela dedik öfke,
1: kıskançlık
0: üzüntü, zevkler, keyifler var. Evet.
1: Mesela kıskançlığı ele alabiliriz. Çünkü bu çok günümüzde yaşanan bir şey. Kıskançlık duygusu. Mesela kıskançlık duygusunun temeline baktığımızda aslında bir özgüvensizlik görüyoruz. Ben karşı tarafı niye kıskanırım? Mesela karşı taraf birçok şeye sahip. Güzellik olabilir, para olabilir, iyi bir hayat olabilir. Ya da ne bileyim, sağlıklı, güzel bir yaşam olabilir. Ben kıskandığım zaman aslında kendi hayatımı hiçe sayıyorum. Benim de yok mu değerlerim? Var.
0: Birçok değil mi? Belki ondan daha fazla.
1: Daha fazla. Ama niyeyse o aslında insanın karşı tarafı kıskanmasının altında yatan başka bir duygu var. Kişinin kendi hayatına, kendi değerlerine dair duyduğu özgüvensizlik. Zaten şöyle bir şey var Faruk Bey. Duygularımızın bir görünen yüzü var, bir de görünmeyen yüzü var. Görünen yüzü mesela kıskançlık ya da görünen yüzü öfke mesela. Öfkenin ardında temel bir duygu korkudur. Korkan insan mesela öfkelenir. Biz zannediyoruz karşı taraf bir anda canavara dönüştü. Ama aslında bir şeylerden korkuyor, tehdit alıyor. Tehdit alan insan öfkelenir.
0: Evet. Şöyle bir söz var. Hain haflı olur diyor. Yani hain korkak olur.
1: Evet, güzel bir sözümüz var.
0: Hain korkak olur.
1: Çünkü orada aslında bir şey var, tedirginliği var. Bir taşıdığı kötü bir duygu var. O yüzden korkak. Özgüvenli olan kişi kıskançlık duygusunu yoğun yaşamaz. Tabii ki insanız. Hani ben de kimse mükemmel olsun demiyorum ama yoğun yaşayan bazı insanlar var. Hatta kıskançlığın daha kötü duygu tarafı nedir? Hasettir mesela. Haset tabii. Yıkıcı bir şeydir.
0: Tabii.
1: Haset. Yani nedir?
0: Benim olsun onun olmasın.
1: Olmasın. Yani kıskançlık mesela daha masum. Ne gibi? Ya işte ne güzel şeyleri var. İşte şöyle böyle böyle bakıyorum hoşuma gidiyor ama işte niye onda var filan. Ama haset ne demek? Ben ondaki o güzel şeyi yıkmalıyım. Yok etmeliyim. Evet. Bu çok tehlikeli.
0: Evet. Çok kontrolsüz. En güzel olanı. Onun böyle güzellikleri var. İnşallah benim de olur.
1: Olur. Evet. Ama bazı insanlar bu duygularını kontrol edemiyor. Bunu ilişkilerde görüyoruz. Mesela işte görüyoruz. Birbirine çelme takan insanlar, başarısını istemeyen insanlar. Ondan sonra ne bileyim, bir şey yapabilecekken onun iyiliğine yapmayan insanlar. Yani çok günlük hayatımız içinde kıskançlık olan bir şey. Ve bu ne yazık ki kendinize dediğim gibi değer vermemekle ilgili bir şey. Kendimizden duyduğumuz şüphelerle ilgili bir şey. Özgüvenimizi, kendimize verdiğimiz değeri ne kadar yükseltirsek kıskançlık duygumuz da azalır.
0: Evet. Hain korkak olur dedik. Evet. Buna bir de yine 15 Temmuz darbesiyle ilgili burada bir örnek tabii vermek ki istiyorum. Mesela darbe başladı. Henüz öldürülen kimse yok.
1: Evet. Evet.
0: Ama bir müddet sonra darbeye karşı koyan halk, darbecilerin karşısına çıktıktan sonra ve başarısızlıklarını fark ettikleri, gördükleri anda öldürmeye başladılar.
1: Evet.
0: Tepeden işte uçaklarla
1: öfkeye
0: bombalar.
1: Öfkeye ve şiddet çıktı.
0: Şiddet ortaya çıktı. İşte karşısındaki suçsuz, silahsız, masum insanlara, halka kurşun sıkmaya başladılar.
1: Bir silahı bile olmayan insan.
0: Evet.
1: Değil mi? Bir asker. Mesela bir asker değil mi?
0: Yani.
1: Siz bilirsiniz asker yani nasıl yapabilir kendi vatandaşına bir silahı bile olmayan yani müdafaa edemeyecek bir insana. Bu ciddi bir korkaklık.
0: Çok büyük
1: çok
0: bir
1: korkaklık.
0: O vatandaş kim? Annesinin, babasının,
1: komşusun. Belki.
0: Yani bunlar yabancı da değil. Hepsi bu vatanın İçimizden. Evlatları.
1: Ama bir korku dediğiniz gibi o şiddete doğru, çok güzel bir örnek, şiddete doğru bizi yöneltti. Yani o insanları şiddete doğru korkuları adi bir şekilde ne yazık ki kötü bir şekilde yöneltti ve halkımıza doğru bu ne yazık ki kötü bir şey olarak geri döndü.
0: Evet. Bir başka mesela sabırsızlık var.
1: Sabırsızlık evet. Çünkü bazı insanlara baktığımızda duygularını böyle tabii heyecanlı bir yapı da vardır. Bazıların mizaçları öyledir. Heyecanlıdır, biraz daha hareketlidir. Ama sabırsızlık bize kötü şeyler de getirebilir. Bazı insanlar duygularını tam anlamıyla yönetebilme becerisine sahip değiller. Sabırsızlık gibi. Aslında hani öyle laflarımız, atasözlerimiz de vardır değil mi? Sabrın meyvesi tatlıdır.
0: Evet. Sabır acıdır, meyvesi
1: tatlıdır mesela. O anlamda beklemenin, biraz daha olgunlaşmasını, o süreci beklemenin insana yarattığı, getirdiği kazançlar var. Bu nasıl kazanılıyor biliyor musunuz? Aynı şey gibi aslında, spor gibi. Hani ilk spora başladığınızda ya da ne bileyim, bilirler hani vücutla ya da şeyle çalışanlar mesela, size belli ödevler verir hocanız. İşte 10 dakika şunu yap, 20 dakika şunu yap. Sonra hocanız mesela arttırır bunu. İşte 30 dakika bisiklete bin, 40 dakika yürüyüş bandında yürü filan gibi. Sabır da aslında bu şekilde yavaş yavaş yavaş yavaş arttırabileceğimiz bir beceri. Ben evet. bunu danışanlarımla yapıyorum mesela. Evet. Diyelim ki diyorum ki şunu yapabilir misiniz? Yok yapamam, o kadar bekleyemem. Diyorum ki lütfen 15 dakika bir bekleyin. Sonra gelin bana söyleyin. Biz bunu yavaş yavaş arttırıyoruz. 15 dakika, yarım saat, 45 dakika. Yani insan, aynı hani vücudumuzda nasıl kaslar var, bunlar gelişiyorsa, insanın da içindeki duygular eğitilebilir ve geliştirilebilir. Evet. Sabrı da öğrenebiliriz.
0: Evet, sabretmeyi de öğrenebiliriz.
1: Öğrenebiliriz, evet. Hani kişilerde şöyle bir şey oluyor Faruk Bey. Ben bu duyguyla doğdum. İşte bu duygu, ben böyleyim. Beni böyle kabul etsin insanlar. Hayır, biz gelişebilen, biz öğrenebilen, biz kendimizi değiştirmeye sahip aklımızla olan varlıklarız. O yüzden duygularımızı yönetebiliriz. Duygularımızı belli eğitim metotlarıyla uzman kişilerden destek alarak bunları değiştirebiliriz. Mesela ben öfkeliyim. Ben çocukluktan beri öfkeliydim. Böyle bir şey yok. Biz bunu değiştirebiliriz.
0: Bastırabiliriz.
1: Şey yapabiliriz yani, aynen, hem bastırma hem niye bu duygu var, yani o duyguyu biz nasıl kanalize edebileceğimizi, nasıl uygun bir hale dönüştürebileceğimizi öğrenebiliriz. Değişime açık olmak çok önemli burada. Hani ben böyleyim, beni böyle kabul edin demek değişime açık olmamaktır. Duygularımızı yönetebiliriz, duygularımızı kontrol edebiliriz. Bu beceri bizim içimizde var.
0: Evet, bir meşhur söz vardır, can çıkar huy çıkmaz derler ama can çıkmadan kötü huylar çıkmalı.
1: Evet, evet. O şöyle, huyumuz olabilir. Ben zaten demiyorum ki mesela bir insanı tamamen, mesela nedir? Bir insan çok sabırsızdır. Tamam, biz bunu çok farklı %100 değişime sokamayız belki bu insanı, ama sabretmenin meyvelerini alacak kadar ya da kendi hayatını huzurlu bir şekilde yaşayabilecek biçimde %50, %60 değiştirebiliriz bunu. Tabii ki bir huyu vardır insanın. Evet. Ama kontrol edebilme becerimiz var bizim.
0: Evet. Yaratılışta bir takım özelliklerimiz
1: olabilir.
0: Var.
1: Olabilir.
0: Mutlaka var. Aynen. Ama bunların kötü taraflarını fark edip onları düzeltmek bizim vazifemiz.
1: Bu bizim elimizde. Çünkü biz öğrenen, aklımız olan varlıklarız. Değil mi? Güdülerimizle, dürtülerimizle hareket etmiyoruz. İlk aklıma bu duygu geldi, bu duyguyu yaşayayım. Öyle bir şey yok. O zaman kaos olurdu toplumda. Biz duygularımızı yönetebiliriz.
0: Nasıl dediniz orada?
1: Kaos olurdu toplumumuzda, evet. Değil mi? Herkes mesela şöyle olsa. Mesela bir apartmanda yaşıyorum. Bugün canım müzik dinlemek istiyor. Mesela canım müzik dinlemek istiyor. Bir duygu. Açıyorum müziği sonuna kadar. Belki ben bu duygumu yaşıyorum. Aşağıda hasta mı var? Ondan sonra rahatsız bir insan mı var? Uyuyan bir insan var? Bebek mi var? Yani herkes önüne gelen her duyguyu yaşasaydı toplumda kaos çıkardı.
0: Evet. Biz özgürüz ama hani söylenir.
1: Evet. Evet.
0: Bir diğer kişinin özgürlüğünün
1: sınırında. Evet, evet. Zaten oraya duygu kadar. Yönetimi de bununla ilgili. Kesinlikle.
0: Evet. Bir başka tarafa geçelim şimdi hocam. Duygusal farkındalığın dışsal boyutu.
1: Evet, evet.
0: Nedir ve nasıl önlenir? Nedir ve önemi nedir?
1: Evet. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi mesela bir IQ'dan bahsediyoruz. Bir zihinsel zekamız. Bir de EQ var.
0: EQ var,
1: evet,
0: IQ
1: EQ,
0: var.
1: Evet. Duygusal zeka. Bu çok mesela önceki yıllarda değil, artık son zamanlarda çocukların mesela hani işte şu dersten başarısız oldu, şu dersten şöyle aldı, böyle matematiksel bir ifadeyle değil de bu çocukların duygusal zekalarına göre nasıl eğitim modelleri düzenleyebiliriz? Aslında eğitmenler artık bu seviyede bakıyorlar çocuklara ve çok güzel. Çünkü bu çocuk mesela başka ihtiyaçları olabilir ya da ne diyeyim, resme ya da sanata ya da farklı şekillerde becerileri olabilir. Bu çocuğun matematikte başarılı olmuyor diye, atıyorum fende başarılı olmuyor diye ya da ne bileyim sosyal bilimlerde başarılı olmuyor diye, bu çocuk başarısız demek değil. Ama sınav sistemi ne yazık ki o kutucukları işaretlemezseniz doğru olarak. Evet. Başarısız ilan ediyor.
0: Genelde matematiği esas alıyor değil
1: ne
0: mi?
1: Ne yazık ki.
0: Fen bilimlerini esas alıyor.
1: Ve çok daha belki başarılı olabilecek, çok iyi araştırmacılar, çok iyi bilim adamları çıkabilecek kişiler belki de oralarda eleniyor. Sırf bu
0: maalesef.
1: Yüzden. Evet.
0: Bir de tabii bizim bugünkü eğitim sistemimizin maalesef çok büyük hataları, çok büyük yanlışları var. Dediğiniz gibi işte o test sistemi.
1: Evet. Çok yıpranıyor çocuklar.
0: Evet. Evet. Bir de herkes sanki üniversite okumak mecburiyetindeymiş gibi bir durum.
1: Evet.
0: Halbuki öyle bir mecburiyette olmamalı. Nitekim şimdi mesela işte bu 28 Şubat sürecinde okullara bir takım düzenlemeler getirdiler. Bunun sonucunda işte sanat okulları falan hep devreden çıktı. Ara bölüm mezunlarına çok
1: değil
0: büyük
1: mi? Ara mesleki eleman. Meslekler. Bunu mesela işverenler çok söylerler. Evet. Ara mesleki elemana çok ihtiyacımız
0: tabii
1: var.
0: Yani teknisyen düzeyindeki kişilere.
1: Evet.
0: Ki onların da çok kabiliyetleri, çok yetenekleri
1: kesinlikle
0: var. Mesela dokunmatik olarak onlar daha başarılı hayatta.
1: Doğrudur. Pratik olarak bir şeyleri çözümleyebilme, yapabilme. Evet. Dediğiniz gibi teknik elemanları o anlamda çok. Yani hayatta herkesin aynı şeyi yapmasını bekleyemeyiz. Nihayetinde herkesin farklı alanlarda becerileri vardır.
0: Evet.
1: Kocaman bir fabrikayı düşünün. Orada bir yönetici olduğu gibi işçiler de var. Bir çaycısı da var, temizlikçisi de var. Yani bir bütün aslında biz yardımlaşarak bir kocaman fabrikayı idare ediyoruz aslında orada.
0: Yahut bir hastaneyi.
1: Değil mi? Hastane.
0: Hekimi var, hemşiresi var, hasta bakıcısı var.
1: Evet. Hemşiresi de var, doktoru da var. Yani birçok bölümden oluşuyor. Şimdi herkes düşünün ne oldu? Mesela hastane yöneticisi oldu ya da herkes doktor oldu. O zaman diğer alanlar ne olacak? Farklılaşma. Yani. Bu da zaten duygusal zekayla da alakalı bir şey. Çocuğun içindeki ya da kişinin içindeki yönelimini, yani neye kabiliyeti var, neyi yaparken hoşlanıyor. Bazı çocuk resim yapmayı sever, bazı çocuk araştırmayı sever, doğayı gözlemleyeyim, şunu yapayım, bunu yapayım. Ya da bazı çocuk yazmayı sever, mesela duygusaldır, içe dönüktür, yazar. Kitap okumayı sever, daha içe dönüktür. Yani çocuğu bir kere orada, hani sen illa doktor olacaksın, işte sen illa mühendis olacaksın, sen illa öğretmen olacaksın. Orada çok sıkışıyor insanlar ve sonra hayat boyu istemedikleri mesleklerde yaşıyorlar. O anlamda duygusal farkındalığın aile boyutu da önemli.
0: Hem istemedikleri meslekte yaşıyorlar hem de hiç de başarılı olmadıkları meslekleri seçmek zorunda kalıyorlar.
1: Ne yazık ki.
0: Üniversite bitiriyor, işte bakıyoruz bir sürü çeşitli branşlarda yetişmiş
1: değil
0: gençler.
1: Ama bir de motivasyonsuzlar yani. Hani hayata dair istekleri yok. Ondan sonra motivasyonları yok. Aslında çok daha genç bir zamanda bu kadar istekli olması, motivasyonu olması gereken bir zamanda bakıyoruz ki böyle daha şeyler, geri çekinik duruyorlar ya da daha depresifler. Aynen dediğiniz gibi. Çok ideal bölümleri ya da çok ideal üniversiteleri yazıyorlar ama benim isteğim ne aslında? Ben hayatımı 40-50 yılımı hangi meslekle geçirmek istiyorum? Bu ne kadar önemli bir şey? İnsan sürekli onunla uğraşacak aslında.
0: Evet. Bir de işte orta öğretim döneminde mesela şimdi pedagojiler var artık.
1: Evet, evet. Psikolojik danışmanlar.
0: Rehberler var. Onlar biraz daha çoğalmalı tabii.
1: Kesinlikle
0: sayıları
1: çok,
0: ki.
1: Kesinlikle çok fazla olmalı Emine.
0: Evet.
1: Çok çok fazla
0: her öğrenciyle
1: olmalı.
0: İlgilenebilecek.
1: Kesinlikle.
0: Yani. Ve o öğrencinin yönlendirmesini yapacak. İşte sen hayatta mesela şu dallarda,
1: değil
0: şu
1: mi
0: branşlarda başarılı olabilirsin diyecek.
1: Senin yatkınlığın böyle.
0: Evet, yatkınlığın
1: evet
0: böyle.
1: Evet.
0: Tabii
1: evet
0: annesiyle babasıyla yine ortak çalışarak.
1: Tabii.
0: Ve çocuğun gerçek mesleğini tespit edip ona yönlendirmesi lazım.
1: Bir de fark var. Şöyle bir şey oluyor ailelerde. Ben şunları şunları elde edemedim ya da ben şunları şunları yapamadım, çocuğum yapsın diyorlar. Ama bu ne oluyor? Mesela ben hayalim boyunca doktor olmayı hayal ettim. Çocuğum doktor olsun.
0: Evet.
1: Şimdi.
0: Kendisinin ulaşamadığına çocuğun ulaşmasını isteme.
1: Ve bilinç dışından, yani bazen anne babalar bunu fark edemeyebiliyor. Bilinç dışından çocuğunu sürekli mesela sayısala yönlendiriyor ya da çocuğunu sürekli şey yapıyor. Ama aslında çocuk onu istiyor mu? Orada anne babanın kendi duygusuyla çocuğun duygusunu da ayırt edebilme becerisine sahip olması önemli. Çünkü siz bir çocuğun hayatını yönlendiriyorsunuz orada.
0: Evet. Evet, duygusal farkındalığın dış boyutunda konuşuyoruz. Yani karşımızdaki kişilerin duygularını anlamak,
1: evet,
0: efendim ilişkilerimizi nasıl etkilemeli veya etkiliyor, bunu konuştuk. Efendim hissettiği duyguyu yaşayamamak.
1: Evet. Bir de öyle bir şey var.
0: Evet.
1: Evet. Yani bir duygu yaşıyorum mesela. Ama koşullar gereği ya da ortam gereği bu duygumu bastırıyorum. Bu uzun vadede çok zararlı. Ne gibi? Mesela diyelim ki bir aile ortamındayım ya da bir iş yerindeyim. ya aslında arkadaşlarımın davranışları ya da ailemdeki kişilerin davranışları beni rahatsız ediyor. Ama hani bir türlü vardır ya bazı insanlar böyle hani ortam bozulmasın. İşte söylemeyeyim, etmeyeyim ama aslında bunlar birike birike insanda ne yazık ki duyguları bastırdığı için mesela en uç noktasında depresyona sebep verebiliyor.
0: En hafifinden.
1: Tabii yani aslında hani. Ki evet. Daha sonra sağlığının bozulmasına kadar sırf bu insanlar şunu diyemedikleri için. Hani sen bana bir şey söylüyorsun ama bak ben kırılıyorum. Bu beni rahatsız ediyor. Ya da sen bana şöyle şöyle kelimeler söyledin ya bu beni üzdü. Biraz da duygularımızı bastırmak yerine karşı tarafa feedback denir ya. Hani karşı tarafa bana ne hissettirdiğini de söyleyebilme becerisine sahip olmamız gerekir. Yani karşı taraf da bilsin bana ne hissettiriyor. Ben sürekli ay o anlamaz. İşte ne bileyim şimdi ortamı germeyeyim işte düzenim bozulmasın işte hani olsun onun işte şeyi filan diyerek biz duygularımızı sürekli bastırıyoruz.
0: Biraz bastırmak faydalı değil mi?
1: Şöyle nasıl biliyor musunuz o duygu yönetimi aslında bastırmak değil de duygu yönetimi. Mesela şimdi eşimizle bir diyelim ki bir akraba ortamında ya da aile ortamında kavga etti sinirlendirecek bir davranış yaptı. Tabii ki ben o ortamda bunu söyleyemem. Beni rahatsız eden.
0: Söylememem gerekir.
1: Tabii ki. Yani bu mesela bastırmak değil. Bu ne demek? Ben uygun koşullarda, uygun ortamda duygumu güzel bir şekilde ifade edeceğim demek. Yani sabretmek orada. Sonra eve geçerim. İkimiz tek başımıza kaldığımızda ben derim ki bana şöyle şöyle demiştim. Bu beni incitti. Mesela. Ama hiç söylememek mesela. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak. Bu sakıncalı. O zaman karşı taraf size bir şey hissettirdiğini de anlayamaz. Aslında siz karşı tarafa da zarar veriyorsunuz. Bunu uygun bir dille ama bağırarak, çağırarak, sen zaten şöylesin, karşı tarafı suçlayarak değil. Bana hissettirdiklerini kendi üzerimden aktararak eğer karşı tarafı ifade edersem bu ilişkileri de güçlendirir. Ben arkadaşıma söylerim mesela. Sen hani orada bana bir espri yapmıştın ama yani biraz alındım.
0: Evet.
1: Ya o biraz ağır kaçtı.
0: Yani sen bir empati yapsaydın
1: orada o lafı bana demezdin. Bu mesela çok güzeldir. Karşı tarafta zaten aklı başında bir arkadaşınızsa dikkat eder sonraki davranışlarına. Aslında karşı tarafın da bize nasıl davranacağıyla ilgili karşı tarafa da bir harita sunuyoruz. Ama ben bastırırsam o arkadaşım esprilerine de devam eder. Ya da eşimiz bize söylediklerine de devam eder. Ve biz o kötü duygular içerisinde kendimizi yiyip bitiririz içimizde.
0: Evet. Onun için diyorsunuz duyguları bastırmak değil. Yanlış.
1: Evet, uygun koşullarda, uygun şekilde ve uygun beceriyle ifade etmek bu noktada önemli.
0: Doğrusu bu.
1: Kesinlikle.
0: Evet efendim, bir başka konuya geçelim diyeceğim ama bu bölümde de birkaç dakikamız var. Yine de başlayalım öbür tarafta, öbür bölümde devam ederiz. Pozitif duyguların insan üzerindeki
1: ayrı bir şey.
0: Evet, önemli etkileri neler? Biraz da bunu konuşalım.
1: Tamam.
0: Evet. Başlayalım isterseniz.
1: Tamam.
0: Bundan sonraki bölümde devam edelim.
1: Olur. Pozitif duygular hayatımızda çok fazla nasıl diyeyim yer etmiyor. Neden? Daha çok böyle hani mesela televizyon açıyoruz ya da arkadaş toplantılarına gidiyoruz ya da farklı yerde. Nedense şöyle bir dil yapımız var. Kötü şeyleri, karamsar şeyleri ya da böyle trajik şeyleri çok fazla konuşmaya meyilli bir yapımız var. Mesela iki arkadaş sohbet ediyor eşlerinden ya da ailesinden hep olumsuz şeyler konuşuluyor. Ya bu insan hiç mi iyi özelliği yok? Hiç mi pozitif tarafı yok? Biz dil yapımızı ya da günlük yaşantımızı ne yazık ki kötü olaylar ya da kötümser bir bakış açısıyla donatmaya alışık bir tarafımız var. İyimser olmak ve pozitif duygulara sahip olmak o anlamda önemli bir
0: bizim
1: becerik.
0: Toplumumuza ait mi bir...
1: Ne yazık ki. Evet. Yani çok fazla konuşuyoruz. Tabii ben batılı toplumları hani o anlamda incelemedim ya da şey yapmadım. Mesela bana danışmanlığa gelen danışanlarım tabii ki kötü bir olay yaşıyorlar, kötü şeyler yaşıyorlar ama karşınızda bahsettiğiniz insanın bakılabilecek hiç mi pozitif tarafı yok? Hiç mi iyi bir tarafı yok? Bu imkansız.
0: Evet. Evet hocam. Bir ara daha verelim. Sonra devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle duygusal farkındalık ve duygu yönetimi üzerine sohbet ediyoruz. Programın son bölümünde beraber olmak dileğiyle efendim. Kısa bir ara.
2: Aklınızda bulunsun. Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin. Hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 3'te 1'inin bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz, felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyor.

0: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle duygusal farkındalık ve duygu yönetimi üzerine sohbet ediyoruz. Evet, programımızın son bölümdeyiz de Ayşenur Hanım. Ve biraz önceki bölümde konuştuğumuz pozitif duyguların insan üzerindeki önemli etkiler üzerinde.
1: Evet,
0: biraz duygular. Daha onun üzerinde konuşalım.
1: Tabii.
0: Bir de kadın ve erkeklerde farklılıklar var mı bu konuda? Onlardan bahsedelim.
1: Tabii.
0: Buyurun efendim.
1: Şimdi pozitif olmak çok önemli bir bakış açısı. Hani biraz önce söyledik, bardağın bir boş tarafı var, bir de dolu tarafı var. Yani bu imkansız. Bir insanın kötü özellikleri olduğu gibi iyi özellikleri de var. Hayatta bahsettik konuşmamızın en başında. Ölümler olduğu gibi doğumlar da var. Yani bu ikili düşünce yapısına biz nasıl bakarsak, algılarsak hayata da bu şekilde bakarız. İyimserlik çok büyük bir motivasyon unsuru. Hayata pozitif bakmak, umut etmek ve ayrıca da iyimserlik insanı zorluklar karşısında da koruyan da bir şey. Hani bahsetmiştik, önümüze bir engel çıkıyor, bir taş çıkıyor, bir anda düşüyoruz. Ama iyimser insan ne yapıyor? Kendisini tedavi ediyor, yola devam ediyor.
0: Evet.
1: Ama kötümser insan, bak benim başıma gördüm yine ne geldi.
0: Evet. Mesela
1: kötümser insanlar zaten genel cümlesi şudur: hep de beni bulur böyle şeyler.
0: Hı.
1: Hep de benim başıma gelir. Mesela bu direkt kötümserlik. Ama iyimser insan der ki bundan da öğreneceğim bir tecrübe var.
0: Var.
1: Bu da beni geliştirecek.
0: Evet. Bir de şu var, bizim kendi inançlarımıza göre.
1: Tabii, evet.
0: Ayağına taş dokansa derler hani.
1: Evet.
0: Bunu yaptığı bir hatasına
1: atıyorlar.
0: Yani ben bir yanlış yaptım ki bu taş benim ayağıma değdi düşüncesi.
1: Evet, evet.
0: Bu da aslında
1: baktığımız zaman
0: müsbete götürür insan.
1: Evet, pozitifte bir bakış açısını öne sürüyor. Yani kendisiyle ilgili şeyler de olabilir ama bu bir nasıl desem engel değil, hayatı durduran bir şey değil. Mesela ben meslek hayatımda 4-5 yılımı engellilerle çalışmaya verdim ve evlere gidiyorduk biz ziyarete. O kadar ilginç manzaralarla karşılaşıyordum ki Faruk Bey. Yani mesela %100 engelli, %100 yatalak çocuğu olan anneler vardı. Zorluklar yaşıyorlardı ama bir de öyle bir teslimiyetleri, öyle bir tevekkülleri ve öyle de bir şeyleri vardı ki, sabretme becerileri. Ya yani insanüstü.
0: Evet.
1: Mesela bu bir zorluk. Hı. Ya niye başıma geldi diye bu anne şikayet edebilir. Niye Allah bana bunu verdi mesela.
0: Evet.
1: Ama o başka bir şey seçiyor.
0: Aynı şekilde düşünüyorum sizin gibi. Ben de 2 yıl kadar süreyle bir rehabilitasyon merkezinde yöneticilik yaptım.
1: Evet, evet, evet.
0: Aynı şekilde düşünüyorum.
1: Evet.
0: Oradaki o insanların böyle sabrı, tahammülü,
1: evet,
0: gerçekten çok,
1: farklı, çok
0: mükemmel.
1: Çok
0: yani
1: farklı.
0: O engelli çocuklar onlara büyük bir dayanma
1: yaşam
0: gücü,
1: yaşam gibi, sanki yaşam, evet, motivasyonu gibi. Bir de onlarla ilgilenmelerini, işte bebek gibi seviyor çocuğunu koruyor, kolluyor, her türlü temizliğini, bakımını, böyle evden bile çıkmıyor onun için.
0: Evet.
1: Yani bu kadar hayatını ona vermiş. Ama biz hayatımızda bakıyoruz ki kötümser insanlar ya da daha hayata kötü yönünden bakan insanlar, ufacık bir engelde pes ediyoruz.
0: Evet.
1: Ya da ufacık bir şeydi. Ha, o anlamda iyimserlik çok çok önemli bir beceri. Bir de kötümserlerin, yani pozitif olmayan insanların şöyle bir nasıl diyeyim, düşünceleri var. Yani hep kendinde buluyor sebepleri kişiler. Ne gibi mesela kendinde buluyor? Mesela sınavdan düşük not aldı. Demek ki aklım yetmiyor ya da işte bak zekam bu kadar. Öyle bir şey yok.
0: Ben başaramıyorum.
1: Ben başaramıyorum. Mesela kendisi demiyor ki acaba ben bu konuya yeterli vakit ayırdım mı? İyi hocalara gidip sorular sordum mu? Ya da işte vaktimi iyi değerlendirebildim mi? Çok soru çözdüm demiyor. Demiyor ki ben başarısızım. Ya da aileler bunu şöyle yapabiliyor. Bak demek ki sen zekan yetmiyor. Ya da zekan, senin aklın bunlara yetmez. Mesela bir ailenin çocuğa yapabileceği en büyük kötülük onun, nasıl desem, değiştirebileceği şeyler hakkında olan şeyleriyle ilgili sen yapamazsın, sen edemezsin, sen beceremezsin demek bir çocuğu hayatını silip çöpe atmak demektir. O anlamda çok kötü. Her insanın, ilkokulu bitirmiş bu insan, bitirmiş, ortaokulu bitirmiş, hiç fark etmez. Benim öyle danışanlarım oldu ki 40 yaşına gelmiş, 40 yaşından sonra üniversiteyi bitiren danışanlarım var.
0: Gazetelerde zaman zaman okuyoruz, 60-70 yaşında bitirenler,
1: evet,
0: var.
1: Ya eminim ki o zamanki koşullar olmadı ya da şeyler olmadı ama insan hayatta şu becerilerimizi idare edebiliyorsak, çoluğumuzu çocuğumuzu büyütebiliyorsak, yemek yapabiliyorsak, ya bunların hepsi bir akılla gerektiren şeyler. Öbür türlü kitabı da okuyacağız, belli problemleri çözeriz. Yani her insanın potansiyeli var ama biz bu potansiyeli ne yazık ki koşullar, ailemiz ya da çevre ya da kendi bakış açımızdan dolayı potansiyelimizi mahvediyoruz.
0: Evet, peki bir de aşırı iyimserler var.
1: Çok çok aşırı iyimserler. Çok, evet, çok o da aşırı. Dengesizlik aslında. Evet. Evet.
0: Onlarla ilgili bir şeyler söyleyeyim.
1: Hiçbir sorun yok gibi, değil mi? Mesela evet. Hiçbir sorun yok. Dünya güllük gülistanlık. Ya da mesela korkusuzluk. Şimdi mesela şöyle bir şey var. Amigdala beynimizde duyguları yöneten merkez dedik.
0: Evet.
1: Şimdi bu duygular aslında bizim hayatta kalma becerimizi de sağlıyor. Ne gibi? Mesela korku duygusu olmasaydı ben hayatta nasıl kalacaktım? Mesela diyelim ki karlı bir kış günü ve arabanın çıkılmaması gereken bir gün. Korku duygum olmasa ben çıkarım yollara ve kaza yaparım.
0: Evet.
1: Bizi koruyan bir şey aslında. İyimserlerin, yani iyimserliğin aşırı olduğu yerde de aslında bir tür yine bir bozukluk var. Çünkü neden? Bir de hayatın gerçekleri var. Evet. Şimdi
0: tedbirler almak lazım.
1: Tedbir almak lazım. Yani kaygılı olun demiyorum, korkulu olun demiyorum ama tedbirli olabiliriz. Evden çıkarken ben bazı fişleri kontrol ediyorum. İşte ocağı nedir? Ocağı kontrol ediyorum, ütüyü kontrol ediyorum, kapıyı güzelce kilitliyorum. Aman bana bir şey olmaz. Zaten şöyle de böyle de. Yani iyice bir polyannavari pozitif, o kadar aşırı ama. Aşırı bir hiçbir şey olma duygusunda olmak, bu da bizi hayatta ne yazık ki tehlikelere sürükler. Dengede, denge.
0: Evet. Dengeli olmak
1: o
0: lazım.
1: O işin sırrı denge zaten. Dengede, hı, olduğunuz zaman her duygu itidal bir şekilde, güzel bir şekilde yaşanırsa bu sağlıklı bir şey demektir ruh, evet, sağlığı açısından.
0: Bir de inançlarımızla ilgili konuşmak, evet, istiyorum bu bölümde.
1: Tabii ki.
0: Mesela dünyaya geldik, yaşıyoruz. Biz kimiz? Hı-hı. Niye geldik, hı-hı, dünyaya? Hı-hı. Ve bizim kime karşı nasıl sorumluluklarımız var? Yani Allah'a karşı olan, evet, sorumluluklarımız var, evet, ve bunları yerine getirmediğimiz zaman, hı-hı, cezalandırılacağımız, hı-hı, meselesi. Hı-hı. Yani hem şahsi, kişisel olarak işte İslam'ın mesela Müslümanız, hı-hı, efendim şartları var, bunları, evet, yerine getireceğiz. Hem de başka insanlara karşı da görevlerimiz,
1: tabii,
0: var.
1: Tabii,
0: annemiz,
1: tabii,
0: babamız, komşularımız, bütün çocuklarımız, bütün ve bütün insanlar.
1: Tek aslında bu bana göre şey değil. Mesela o kadar yapacağımız şey var ki şu hayatta. Sırf kendi çocuklarımız değil, kendi ailemiz değil. Keşke zaten herkes kendi mahallesi için, kendi semti için bir şeyler yapabilse bu dünya ne kadar güzel bir yer olurdu. Hani klasik söz vardır ya, herkes kendi kapısının önünü süpürse dünya tertemiz bir yer olurdu.
0: Evet. Hiç yani, kötüler olmasa diyemiyoruz.
1: Değil mi? Değil tabii ki. Tabii ki yani, değil. Tabii ki.
0: Çünkü kötüler de olacak ki iyiler belli olsun.
1: Tadı, zıttıyla, her şey hayatta zıttıyla, evet, anlaşılıyor.
0: Evet. Zıttıyla kaim,
1: evet,
0: demişler.
1: Evet, evet. O anlamda dediğiniz gibi zıtlarla birlikte bir hayat yaşıyoruz.
0: Kadınlarda ve erkeklerde duygusal farkındalık.
1: Evet, farklı. Biraz daha farklı. Mesela kadınlarda araştırmalar şöyle söylüyor. Kadınlarda sezgi biraz daha ön planda. Yani bunu anne bebek etkileşiminde görüyoruz. Değil mi? Bebek doğduğu zaman hiç kendisini ifade edemeyen bir canlı. Ama anne bir bakıyor gözünün kırpışından ya da bir hareketine, acıktı diyor bu. Ya da işte diyor ki ay altını değiştirmemiz lazım. Ya da şöyle yapmamız. Yani annenin sezgileri biyolojik olarak biraz daha ileride. Kadınlarda duyguları ifade edilme becerisi biraz daha ileride. Ve kadınlarda şöyle de bir özellik var. Paylaşarak rahatlama becerisi var. Mesela bu da araştırmalar destekliyor. Erkeklerde ise şöyle. Mantık, strese biraz daha az tepki verme ve sessizce durabilme sorunlar karşısında. Mesela bunlar yine araştırmalar destekliyor ama fark ve şöyle bir şey var. Mesela yüksek duygusal farkındalığa ulaşmış insanlar. Yani bu ne demek? Hem kendi duygularını çok iyi anlıyor hem de karşı tarafın duygularını. Böyle bir araştırma yapmışlar. Mesela anket yapmışlar hem kadınlara hem erkeklere. Yüksek duygusal farkındalığı iyi olan insanlar kadın ve erkek seviyesinde eşitleniyorlar. Yani aslında insan olmada ortak temele geliyorlar. Ben kendi duygularımı nasıl anlarsam, karşı tarafında duygularını nasıl anlarsam aslında bu cinsiyetten bağımsız insan olma temelinde buluştuğumu gösterir. Yani bu yüksek duygusal farkındalık kadınlarda ve erkeklerde aslında eşitleniyor. O yüzden bir erkek ne kadar duygularının farkındaysa ve karşı tarafın duygularının farkındaysa aynı. Bir kadın da nasıl duygularının farkındaysa ve karşı tarafın duygularının farkındaysa ikisi insan olma temelinde birleşiyorlar. Yani bir de insanız biz.
0: Evet.
1: Değil mi? Hepimiz.
0: Kadın da erkek de insan.
1: İnsan. Evet. İnsanız. İnsan olma becerisine sahibiz ve insan olmanın da bütün iyi özelliklerine sahibiz.
0: Evet. Burada herhalde erkekler kadınları, kadınlar da erkekleri anlamalı.
1: Evet, bu karşılıklı olmalı. Mesela ne yazık ki şöyle cinsiyetçi bir yaklaşım da oluyor. Mesela ben danışanlarımla da onu konuşuyorum çok fazla. Kadınlar hep şunu söylüyor. Kocam beni anlamıyor, kocam beni anlamıyor. Ben soruyorum diğer eşe. Koca, siz peki kocanızla ilgili neleri anlıyorsunuz? Kocanızla ilgili hangi duygularının farkındasınız? Orada kesiliyor. Yani şimdi iki tarafında duygusal ihtiyaçları var. Mesela diyor ki eşlerden birisi, ben her gün işte onun için yemekler yapıyorum, işte şu sofrayı hazırlıyorum filan ama işte hiç onun umurunda değil. Erkeğe soruyorum, diyor ki mesela ben diyor yemek hazırlaması ya da o sofrayı hazırlaması açıkçası benim için bir şey ifade etmiyor. Beni güler yüzle karşılasın, bu benim için yeter. Bakın, karşı tarafa biz bir şey sunuyoruz ama aslında karşı tarafın bunu isteyip istemediğiyle ya da ihtiyacı olup olmadığıyla ilgili bilgimiz yok. Evet. Ben kendi kafama göre yapıyorum.
0: Evet.
1: O bunu sever.
0: Halbuki o onu sevmiyor, evet. Veyahut da daha başka şeyler.
1: Yabancı. Için. Mesela ben kaç yıllık çiftlerle çalışıyorum, 10 yıllık, 15 yıllık. Kocasının ya da bayanın, eşinin neyi sevip sevmediğiyle ilgili bilgisi yok. Düşünüyorlar mesela.
0: Evet.
1: Bu ama sürekli şöyle bir şey diyorum ben. Mesela şöyle diyor eşlerden birisi ya da işte farklı cinsiyetler. Beni anlasın, beni anlasın, beni anlasın. Peki, ben karşı tarafı da anlamalıyım.
0: Evet.
1: Bu iki taraflı olmak zorunda.
0: Size gelen danışanlar hem karı hem koca.
1: Tabii yetişkin, çift olarak da geliyorlar, bireysel.
0: Çift
1: hem
0: olarak
1: kadın,
0: geldiklerinde.
1: Çift de, tabii çift olarak geldiklerinde de aynı şekilde eşlerdi. Bu konuda gerçekten duyarlı bir kitle var. Seviniyorum da gördükçe, çünkü eskiden bu kadar fazla değildir. Ben 11 yıllık meslek hayatının içerisindeyim. Çiftler çok fazla daha kendileriyle ilgili içgörü kazanmak, duygularıyla, ilişkileriyle ilgili çözümler bulmak için çok fazla müracaat ediyorlar ve bu da çok benim hoşuma gidiyor gerçekten.
0: Evet. Mesela boşanmak,
1: evet,
0: isteğiyle gelip de
1: tabii.
0: Sizin yanınızda konuştuklarınızla, evet, tabii, bundan tabii, vazgeçtikleri
1: çok
0: oluyor.
1: Tabii ki. Ve güzel bir şey, neden? Şimdi boşanma hemen alınacak bir karar değil. Yani evlilik nasıl kolay alınan bir alınabilen bir karar değilse, boşanma da aynı şekilde. Önceden bir uzmana gidip objektif bir ortamda kendilerini değerlendirmek, duygularını değerlendirmek o anlamda bir farkındalık sağlıyor. Ve sonra diyorum ki siz bir düşünün. Hani bu kararı vermeden önce bir bakın, eşinizi gerçekten yanlış mı anlamışsınız, doğru mu anlamışsınız ya da doğru anladım diye ben başka bir şeyler mi anlıyorum acaba? Onları görüyor çiftler ve farklı farkındalıklara ulaşıyorlar o anlamda.
0: Evet. Bir psikolog arkadaşımız şunları söylemişti. Hı hı. Karşılıklı onlara yazdırıyorum.
1: Hı.
0: Sen eşinin nelerinden memnun,
1: evet,
0: değilsin?
1: Evet.
0: Kadın kocası için, kocası,
1: evet,
0: eşi için,
1: evet,
0: hanımı için,
1: evet,
0: karşılıklı yazıyorlar.
1: Evet, evet.
0: Efendim, birbirlerinin beğenmedikleri şeyler belki bir iki madde çıkıyor. Bir de beğendikleriniz taraflarını yazın diyorum. O bitmiyor diyor. Beğendikleri tarafları her ikisinde çok.
1: Çok güzel. Evet. Yani beğendikleri tarafları, pozitif olan iyi taraflarının çok olması güzel bir şey. Diğer taraflarının, yani aslında biz boşanma kararını alıyor gibi gözüküyoruz ama aslında ilişkimizde sadece sıkışmış olabiliyoruz. O kararı alıyoruz gibi ama aslında bir şeyleri değiştirmenin vaktinin geldiğidir aslında. Boşanma der insanlar ama bu ne demek biliyor musunuz? İlişkinin artık başka bir tür şekilde yaşanma isteğidir. Boşanma değil aslında o. Yani ben şu koşullardan rahatsızım demek. Mahkemede soluğu alırsanız ilişkiyi değiştirme, dönüştürme fırsatınız olmaz ama. Hemen boşanırsınız. O ilişkiyi kaybedersiniz. Ama öncesinde ben bunu değiştirebilirim, dönüştürebilirim, farklılaştırabilirim demektir aslında boşanma isteği.
0: Evet. Maalesef çıkarılan kanunlarla da boşanma daha kolay hale getirildi.
1: Bir kere denemenin o anlamda bir uzmana gidip ya da biraz durup evleri ayırıp ya da bir sakin kalıp o anlamda karar almak her zaman ani alınan kararlardan çok daha sağlıklı olur.
0: Evet. Hakimler gerçi bu konuda bir zamana da bırakıyorlar.
1: Evet.
0: Karşındakinin,
1: evet,
0: o durumunu,
1: hatta,
0: fark ederse.
1: Hatta aile mahkemelerinde psikologlara da, orada psikologlar da görev yapıyor. Onlara da yönlendiriyorlar.
0: Evet. Şimdi,
1: şimdi o da gelişti. Evet.
0: Evet, o da var.
1: Evet.
0: Evet hocam. Son bir soruya geçelim bu bölümde.
1: Evet.
0: Duygularımızı nasıl tanıyabiliriz? Nasıl yönetebiliriz? bununla ilgili pratik, evet, sizin evet, hayatta gördüğünüz, aynen, danışanlarınızdan gördüğünüz
1: tabii,
0: pratik
1: tabii,
0: bilgiler
1: neler? Hemen dinleyicilerimizle ben duygusal farkındalık için, tabii bunu ben seanslarda uzun sürelerce yapıyorum ama hani herkesin de hayatta uygulayabileceği pratik şeyler var. Ne gibi? Duygusal farkındalığımız için ilk önce duygularımızı gözlemleyeceğiz. Yani sakin bir şekilde bir odaya geçeceğiz. Mesela evet, diyelim ki bir duygu canlandı. Arkadaşımız telefonda bize dedi ki ben işte ne oldu, çocuğum şu üniversiteyi kazandı. Mesela arkadaşım telefonda bana bunu dedi. Böyle içimde bir değişik duygu oldu. Şimdi odaya geçeceğim ben. Bir sakin kalacağım. Acaba bu duygum ne? Mesela kıskançlık mı? Haset mi? Peki niye ben onu tebrik edemedim? Mesela oğlu güzel bir üniversiteyi kazanmış. Tebrik edemiyor. Mesela bazı insanlar teşekkür edemez. Bazı insanlar tebrik edemez. Bu ne kadar büyük bir eksikliktir. Ya da bugün ne güzel görünüyorsun diyemez mesela. Ya da bu elbise sana ne kadar yakışmış. Ya da ne güzel bir aileye sahipsin. Ne güzel onlar, yani diyemez mesela. Bazı insan dil dönmez bunlara. Bu kötü bir şey.
0: Evet.
1: Burada duygularınızı gözlemlemek önemli. Ne var? Yani üçü böyle dışarıdan bir bakışla sanki bir başkası var gibi ben ne hissettim? Bir düşüneceksiniz. 5 dakika, 10 dakika. Daha sonra duygunuzu değerlendireceksiniz. Diyeceksiniz ki ya arkadaşım bana normal bir şekilde oğlunun üniversiteyi kazandığını söyledi. İyi bir üniversite. Peki kadın bir şey söylemedi. Ben niye böyle hissettim? Sonra bir döneceksiniz, bakacaksınız. Acaba kendi çocuklarımla ilgili mi kendimi kötü hissediyorum? Bakın başka bir şey çıkıyor. Kıskançlığın altına. Sonra bakacaksınız ya benim çocuklarım iyi üniversiteleri ya da iyi bölümleri kazanamadı. Yani galiba ben kendimdeki bu kötü duygudan dolayı karşı tarafla ilgili olumsuz bir şey hissettim. Bakın ikinci bir derecedir bu. Sonra üçüncü derece. Ne yapabilirim? Yani değiştirebilirim bu duygumu, kıskançlık duygumu. Şöyle değiştirebilirim. Peki ben çocuklarımın daha iyi koşullarda ya da daha iyi üniversitelerde ya da daha iyi eğitim koşullarında olması için ne yapabilirim, değil mi? Eğer ben ona imreneceksem ya da ona haset edeceksem, peki ben o koşulları kendi hayatımda nasıl oluşturabilirim? Özel hoca mı tutarım? Ya da çocuğumla ilgili şunu şunu mu yaparım? Ya da eşimle ilgili şunu şunu mu konuşurum? Yani ne yapıyorum? O kıskançlık ya da haset duygusunu hayatta ben kendime pratik bir şekilde dönüştürüyorum. Bu nedir? Kötü bir duyguyu hemen günlük hayata sokup başka bir şeye dönüştürmek. Bu kadar, üç aşamalı. Duygumuzun gözlemliyoruz, duygumuzu düzenliyoruz ve duygumuzu değiştiriyoruz. Üç aşamalı bir şey.
0: Evet. Duygularımızı bu şekilde önce, evet, tanımlayacağız.
1: Tanımlıyoruz, değerlendiriyoruz ve sonra değiştiriyoruz.
0: Evet. Sosyal medyada da bu söyledikleriniz mesela, hı hı, dediğiniz gibi bir üniversite kazanmış çocuğu mesela onun haberini veriyor. Evet. Yahut işte çocuğunun, evet, mezuniyet fotoğraflarını, evet, koyuyor. Evet. Bununla ilgili bir haber, evet, veriyor. Yahut bir ölüm hadisesi var. Annesi babası, hı hı, işte vefat etmiş, hı hı, onun haberini veriyor. Orada da aynı şekilde herhalde.
1: Şimdi sosyal medyada paylaşımları ben biraz farklı bakıyorum. Yani şimdi orada da biraz dikkatli olunması gereken şeyler. Mesela bakın anneler gününü geçirdik, babalar gününü geçirdik. Şimdi boy boy fotoğrafları görüyoruz anneler gününde. Anneciğimle işte şöyle, babacığımla böyle. Ama şunu düşünmüyoruz mesela, annesini kaybetmiş insanlar bu fotoğrafları görünce üzülmez mi?
0: Evet.
1: Ya da babasını kaybetmiş insanlar. Şimdi biraz da paylaşım yaparken sosyal medyada tabii ki kendimizle ilgili bir şey sunuyoruz ama başkalarının da ne hissedebileceğiyle ilgili de biraz farkındalığımız olması diye düşünüyorum. Yani evet, olması gerek diye düşünüyorum.
0: Veya işte bir turizm merkezine gitmişler. Çok lüks bir,
1: evet,
0: otelde kalıyorlar.
1: Evet.
0: Yedikleri,
1: evet,
0: yemekleri yahut işte otelin manzaralarından, hı, sergiliyorlar.
1: Biraz dikkatsiz olabiliyoruz bu konularda. Hani belki kendim de öyle hatalar yapıyorumdur. Herkes mutlaka ki öyle hatalar yapıyordur. Ama biraz daha dikkatli olunması gereken şeyler var. Ama dediğim gibi biraz önce kıskançlık da duysak ya da kötü duygular da hissetsek biz bunları değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz. Bu bizim içimizde olan bir şey,
0: evet,
1: mekanizma.
0: Sosyal medyada da artık bu tip şeyler az olmalı veyahut da işte, hı-hı, asgari olmalı. Ama diğer insanlar da bunlara biraz önce söylediğiniz gibi iyi duygularla bakabilmeli. Bir,
1: evet,
0: ölüm haberi verdiyse ona bir rahmet dileyebilmeli.
1: Tabii ki bunu dileyebiliriz yani. Evet.
0: Gibi,
1: evet,
0: yahut kesinlikle, işte
1: tebrik edebiliriz.
0: Bir doğum günü ise efendim tebrik etmeliyiz.
1: Tabii.
0: Yahut işte bir geziye vesaire çıkmışsa iyi eğlenceler,
1: bu kadar,
0: mutluluklar dilemeliyiz.
1: Tabii.
0: Orada da efendim
1: bir
0: işte
1: denge.
0: O yapıyor, ben yapamıyorum dememeliyiz.
1: Evet, evet, evet. Yani onu da kişi de fotoğraf paylaşırken ya da şey yaparken, yani şimdi mesela öyle şeyler görüyoruz ki her gün bir paylaşım yapmak var. Bir de dediğiniz gibi mezuniyeti var, işte atıyorum töreni var ya da şey. Şimdi tabii ki oradaki denge de önemli. Bazı insanlar da sürekli bak onlar ne güzel bir hayat yaşıyor. Zaten şöyle araştırmalar var Faruk Bey. İnsanlar sosyal medyayı çok fazla takip ettikçe kendi hayatları ve kendi yaşamları ile ilgili karamsarlığa kapılıyorlarmış. Hmm. Böyle bir araştırma yapılmış. Ne kadar fazla arkadaşlarınızın hayatına bakıyorsanız ya da diğer ünlülerin mesela atıyorum diğer yaşamları, o kadar kötü ve karamsar oluyormuşsunuz. Bu insanı etkileyen bir şey aslında.
0: Evet. Halbuki onların da bütün yaşantıları o değil.
1: Değil. Bunu bilmek lazım.
0: Bunu bilmek lazım. İşte genelde mesela sanatçılar bu konuda
1: yapıyorlar, evet.
0: Görüntüleriyle, şekilleriyle
1: sürekli
0: çıkıyorlar ortaya. Ve herkes de onları öyle mutlu.
1: Lüks ortamlar ya da mutlu ortamlar, ama hepimiz şöyle bir basitlik var. Hepimiz etten kemikten insanlarız. Hepimizin duyguları var ve insanız.
0: Evet.
1: İnsan olduktan sonra kimsenin kimseye üstünlüğü ya da şey yok.
0: Evet, duygularımızı iyi yönetebilmeliyiz. Bu beceri içerisinde olmalıyız.
1: Evet.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Güzel bilgiler için sağ olun.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Evet değerli dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. İletişim Dünyamızda bu programı ben Faruk Zal sizlere sunmaya çalıştım. Ana kumandada arkadaşımız Burcu Turan yardımcı oldu. Bu

Ya. Ya. Bıldır da gelmedin. Bu yıl da gelmedin. Baklavanın sonunu daha dün yedirdim adaşın, yani Salih'in oğlu Şevket'e. Bayramdı geçen hafta. Baban ağladı bir tarafta. Ben ağladım bir tarafta. Öyle ya. Öyle ya. Bayramdı geçen hafta.

0: TGRT FM Haber.
1: Çağrıldı ve Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisiyle onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınması ile ilgili Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış durumda. Yine bu görüşmede Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi de aktarıldı. Ve Karadeniz'de can, mal, seyri sefer ve çevre emniyetinin sağlanması yine zorunluluk sağlanmasıyla birlikte teşkil ettiğine dair gerekli uyarılar yapıldı kendisine. Sayın seyirciler, Karabük Bartın yolunda bir kaza haberini şimdi aktaralım ve aynı zamanda bir tırın devrilmesiyle savrulan kato eve saplanmış durumda. Görüntülerden de feci bir kaza olduğunu görmekteyiz. İki kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi elimize ulaşıyor. Karabük Bartın karayolunda kato yüklü tırın kontrolden çıkıp bariyerlere çarpması, ardından da önüne çıkan motosikleti sürükleyip devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti. Yine kazada yoldan çıkan tır orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı ve kaza bu şekilde meydana geldi, yaşandı. Kaza nedeniyle Karabük Bartın karayolunun Bartın istikameti de trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili yine bir inceleme başlatılmış durumda. Bir yandan da İstanbul Kağıthane'de bir hafriyat kamyonunun dorsesi yola devrildi. Bugün bu sıcak gelişmeyi ve son durumu da efendim anlatalım. Dorse'de bulunan kum yola saçılırken park halindeki bir araçta maddi hasar yaşandı. Kaza yine bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre kum yüklü hafriyat kamyonu göründüğü üzere ekranda inşaat çalışmaları esnasında kum dökerken Dorse yola devrildi ve kamyonun devrilmesi sonucunda park halinde bulunan bir araçta maddi hasar yaşandı. Yine devrilen kamyon ve ekiplerin müdahalesiyle çalışma sonucunda kaldırılmış durumda. Kaza ile ilgili yine incelemenin başlatıldığını belirtelim. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkacağını vurguladı. Kazanımlar kalıcı hale gelecek mesajını da verdi. Ayrıca yine Suriye'de YPG'nin kendini feshetmesine ve imzalanan yeni anlaşmalara da dikkat çekti. Tarihi bir eşik aşıldı ifadesini kullandı.
2: Terörsüz Türkiye süreci de işte bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, terörü bir daha dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamıyla çıkarmayı amaçlamaktadır.
3: Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Hedef kazanımları kalıcı hale getirmek dedi.
2: Gazi Meclisimizin büyük bir çoğunlukla kabul ettiği milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanunla terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşılmıştır.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki rütbe terfi töreninde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
2: Suriye'de terör örgütü SDG-YPG sözde özerk yönetimiyle buna bağlı askeri ve sivil yapılarını feshettiğini ve unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlandığını da açıklamıştır.
3: Bakan Güler Türkiye'nin diplomatik hamlelerine de işaret etti. O hamlelerin hem bölgesel hem küresel etkilerine dikkat çekti. Türkiye'nin konumunun güçlendiği, ağırlığının arttığı mesajı verdi.
2: Bu güçlü konumumuzun en son ve somut örneklerinden biri de Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması olmuştur.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Mardin'deydi. Terörsüz Türkiye

0: Mesajını verdi. Ailenin önemine özellikle değindi. Aile olmayı teşvik eden desteklerin devam edeceğini belirtti.
1: Sayın Bakanım hoş geldiniz.
2: Cırna.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetlerimizi ülkenin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Barışın kalıcı kaldığı bu topraklardan güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz.
4: Terörsüz Türkiye mesajı verdi. Aile ve nüfus 10 yılının önemine değindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Mardin'deydi.
5: Kolay gelsin.
4: Bakan Göktaş önce Mardin Valiliğini ziyaret etti, ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş'ın gündemi terörsüz Türkiye'ydi. Güçlü Türkiye mesajı verdi.
3: Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz. Hiçbir annenin artık ağlamadığı, hiçbir evladın baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı, güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz.
4: Bakan Göktaş, aile ve nüfus 10 yılında aileyi güçlendirme çalışmalarını sürdüreceklerinin mesajını verdi.
3: 2025 yılında aile ve gençlik fonumuzu hayata geçirmiştik. Aile ve gençlik fonuna Türkiye genelindeki başvuru oranımız 302.972 genç çiftimiz başvurdu.
4: Göktaş doğum yardımlarıyla ailelerin yanındayız dedi.
3: 2025 yılı itibariyle doğan her çocuğa bir destek sunuyoruz. Ağustos ayı ödemelerimizin de bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırdığını paylaşmak istiyoruz. Bugüne kadar toplam faydalanıcısı 1.278.581 çocuğumuza 25 milyar liralık bir ödeme gerçekleştirdik.
4: Göktaş destekleri tek tek sıraladı.
3: Evde bakım yardımı yine bizim dönemimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde evinde yaşlısına, engellisine bakan ailelerimize sunduğumuz çok kıymetli bir destek. Ulusal vefa programımızla 3080 yaşlı ve engelli vatandaşımıza doğrudan evlerinde destek sunuyoruz.
4: Bakan Göktaş, Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri sitesi açılış törenine katıldı. Konuşmasında Gönül Elçileri projesine değindi.
3: Gönül Elçileri projesi. Bu anlamlı proje sayesinde 11.047 çocuğumuz 9.302 koruyucu aile yanında huzurla ve güvenle büyüyor.
0: Sınırlarımız ötesine uzanarak akşam haberlerine şimdi devam edelim. Gazze'de yine Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırıları sürüyor efendim. Birçok noktaya düzenlenen saldırılarda toplam 7 Filistinli hayatını kaybetti.
4: İsrail ordusunun Gazze şeridindeki saldırıları devam ediyor. Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Deir el-Belah'ın doğusunda tarım arazisinde çalışan Filistinli bir çiftçi İsrail İHA'sından açılan ateş sonucu öldü. Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde de bir Filistinli İHA saldırısında ağır yaralandı. Güneydeki El-Karara beldesinde ise sivillerin toplandığı nokta hedef alındı. Saldırıda aynı aileden 3 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askeri araçlarının Gazze'nin orta kesiminde bazı bölgelere sınırlı kara harekatı düzenlediği de bildirildi. Askeri hareketliliğe Filistinlilerin evlerine yönelik yoğun ateşin eşlik ettiği aktarıldı. İsrail ordusunun saldırıları Gazze'deki ateşkesin ihlal edildiği yönündeki suçlamaların gölgesinde sürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 1300'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 73.400'ü aşmış durumda. İsrail ordusunun saldırıları yalnızca Gazze ile sınırlı değil. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yaklaşık 10 ay aradan sonra bir eve hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerleri bölgeye ulaşan Filistin Kızılay ekiplerini de alıkoydu. İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarının devam edeceği bildirildi.
0: İran cephesinde korkutan bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve CENTCOM'un Hürmüz açık kontrol bizde açıklamasının hemen ardından İran'da yine halk güçleri adıyla silahlanan gençler Hürmüz kıyısından törenle denize açıldı.
4: Hürmüz'de soğuk savaş sıcak çatışmaya mı dönüşecek? İran'da ilk kez siviller silahlanmaya başladı. Görüntüler İran'ın Hürmüz kıyısından. Resmi Fars haber ajansına göre kendilerine halk güçleri diyen yüzlerce İranlı silahlanarak teknelerle Hürmüz'e açıldı. Aralarında İran'ın güvenlik birimi olan Besic üyelerinin de olduğu bu kişilerin Hürmüz kıyısından Kur'an okunarak ve dualar eşliğinde uğurlandığı görülüyor. Bu halk güçlerine ait teknelerin Hürmüz'de ABD donanmasından uyarı aldığı ancak yollarına devam ettikleri öne sürüldü. Eylemin ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'de kontrol sağladık iddiasına karşı başladığı ifade ediliyor. Trump ise İran'a uygulanacağını söylediği tarihi yaptırımlara dair sessizleşti. Bir gazetecinin İran'la iş yapan Çin bankalarına yaptırım uygulanıp uygulanmadığı sorusuna net bir yanıt vermedi.
2: Çin'e yaptırım uygulamadığımı kim söyledi? Bunu yaptığımı bilmiyorsunuz. Her şeyi açıklamak zorunda değilim.
4: ABD Başkanı Rusya'ya yaptırımınsa duruma bağlı olacağını, Moskova'nın Hürmüz konusunda şu ana kadar oldukça iyi davrandığını söyledi. Trump ayrıca askeri yönden güçlü olduklarını öne sürerken Venezuela örneğini verdi. ABD Başkanı nasıl savaştığımızı görüyorsunuz. Venezuela'ya bakın 48 dakika sürdü dedi.
0: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı İHA saldırıları tüm hızıyla sürerken cephede çatışmalar ve kentlerde ise yıkım, can kayıpları sürüyor. Kiev çevresindeki saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
4: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükseldi. Karşılıklı insansız hava aracı saldırıları cephe hattının yanı sıra kentlerde de büyük hasara yol açtı. Rusya'nın Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bir yapı marketine hedef aldığı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından yaklaşık 2000 metrekarelik alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışırken olay yerinden yükselen yoğun duman kameralara yansıdı. Rusya'nın Kiev ve çevresine düzenlediği İHA saldırılarındaysa bir kişi hayatını kaybetti. Depolar, evler ve apartmanlar hasar gördü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının patlamadan saniyelerle kurtulduğu görüldü. Buça bölgesindeki mühimmat deposuna düzenlenen saldırıda 27 kişi hayatını kaybederken 42 kişi yaralandı. Bölgeden yaklaşık 400 kişi tahliye edildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise olayda ihmali bulunanlara yönelik soruşturma başlatıldığını ve sorumluların cezalandırılacağını açıkladı. Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentinde düzenlenen saldırıda da bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Gıda malzemesi taşıyan 8 kamyonda saldırı sırasında yanarak kullanılamaz hale geldi. Cephede ise Ukraynalı topçular Donetsk bölgesindeki Rus mevzilerini obüslerle vurdu. Duruşkovka yakınlarındaki çatışmalarda askerler Rus İHA'larının tehdidi altında atışlarını sürdürdü. Bölgedeki Kramatorsk, Slovyansk ve Druzhivka kentleri Rusya'nın batıya doğru ilerleyişinde kritik öneme sahip kale kuşağı olarak değerlendiriliyor.
0: Sınırlarımızdaki gelişmelere dönelim şimdi. Bir yangın haberi var sırada. Muğla'da başlayıp Antalya Kaş'a sıçrayan orman yangınında 7 uçak, 12 helikopter ve 240 personel havadan ve karadan yoğun şekilde müdahalesini sürdürüyor. Detaylara hemen bakalım. Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırlarında rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor. Seydikemer'de tarım alanında başlayan yangın Saklıkent kanyonundaki dereyi aştı ve Kaş'taki ormanlık alana kadar sıçradı. Alevlerin önünü kesmek için her iki bölgede devasa bir kurtarma filosu seferber edilmiş durumda. Yine bu yangında 7 uçak ve 12 helikopter, 32 arazöz, 8 su tankeri, 240'tan fazla personel ve pek çok sayıda iş makinesinin de görevlendirildiğini Anlatalım. Kuzeyden esen sert rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor bir yandan. Yine bu noktada orman işçilerinin alevleri sınırlama mücadelesi de aralıksız sürüyor. Yangının dünyaca ünlü sınırları Antalya ve Muğla'da bulunan Saklıkent Kanyonu'na yakın olması sebebiyle de tedbir amaçlı Saklıkent Kanyonu geçici olarak ziyaretçilere kapandığı açıklandı. Ve Alihan Kuris suç örgütü operasyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Üçüncü dalga operasyonunda 35 kişi tutuklandı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de ifadeye çağrılan isimler arasında Alihan Kuris'in kardeşi Hilmi Tuna Kuris'in pes dedirten ifadesi de ortaya çıktı.
6: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
4: Alihan Kuris suç örgütüne yönelik operasyon eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e uzandı. Şahin ifade verecek. Üçüncü dalgada gözaltına alınanlardan 35'i de tutuklandı. Hilmi Tuna Kuris, Alihan Kuris'in kardeşi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde kaynağı belirsiz 200 kilo altın bulundu. Yurt dışına kaçarken yakalandı. O araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı. Gözler Şahin'e çevrildi. Aracı kiralama şirketine verdim. Haberim yok dedi.
6: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var.
4: Adalet Bakanı Gürlek bu sözleriyle Şahin'in ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekti.
6: Özellikle kiralama şirketi yok ve bu araç özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı
7: evet,
6: kullanıyorum.
7: Otoparkta duruyordu.
6: Otoparkta
7: dedi.
6: Öyle değil.
4: Bunun hemen ardından İdris Naim Şahin de ifadeye çağrıldı.
6: Tabii İdris Naim Şahin Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazım.
4: Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınanların ifadeleri tamamlandı. 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.
8: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı?
4: Öte yandan örgüt lideri olan Alihan Kuris'in kardeşi Hilmi Tuna Kuris'in ifadeleri de ortaya çıktı. Üzerinden çıkan iki telefondan birinin şifresini unuttuğunu söyledi. Diğer telefon kimin bilmiyorum dedi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde bulunan 206 külçe altın ve 23 milyon liralık dövizdense habersiz olduğunu iddia etti.
8: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glover diye bir uygulama var.
4: Kardeşi Kuris hesabındaki 350 bin dolarlık kripto parayı araç alım satımı diyerek geçiştirdi. Üsküdar'daki lüks villasında ele geçirilen 29 milyon liralık dövizi ise ticari kazanç ve aile mirası olarak açıkladı.
8: Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk.
4: Devrettiği şirketindeki 6,5 milyar liralık bankacılık hacmini kabul etmedi. Aylık gelirinin sadece 150 bin lira olduğunu belirtti.
6: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
4: Asistanına gönderdiği 767 bin liralık para Hilmi Tuna Kuris'e soruldu. Açıklaması şaşırttı. Dedemin mezar bakımı, temizliği ve peyzaj masraflarıydı diyerek kendini savundu.
6: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
4: Alihan Kuris suç örgütüne yönelik operasyonlarda şimdiye kadar 124 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 27 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Örgüte bağlı çalışan 50 şirket ve 4 derneğe de kayyum atandı.
0: Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gelişmeler sürüyor. Soruşturma dosyasındaki büyük sırrı Bakan Güllek açıkladı. Şüphelilerin genç kıza intihar süsü vermek için eşyalarını nehrin dibine sonradan yerleştirdikleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili 10 kişi daha gözaltına alındı.
4: Yıllardır karanlıkta kalan o dosya düzenlenen şafak operasyonuyla darmadağın edildi. Erzurum ve Tunceli Başsavcılıkları talimatı verdi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin kapısına dayandı. 10 kişi daha gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Gülistan Doku cinayetiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirildiği belirlendi. Yani olaya intihar görüntüsü verilmek için sahte kanıt üretilmişti.
7: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
4: Skandal bununla da bitmedi. Adli makamlardan gizlenen o dalgıç defteri ele geçirildi. Defterdeki gizli kayıtlarla resmi tutanakların birbirini hiç tutmadığı ortaya çıktı.
9: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
10: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
4: Şüpheliler Gülistan kaybolduktan sonra bile iş başındaydı. Siber polisler Doku'nun Instagram hesabına şüpheli girişler yapıldığını belirledi. Köprüdeki PTS kayıtları ve telefon sinyalleri de incelenince şüpheliler için çember iyice daraldı.
11: Sizin yakanızı bırakmayız.
4: Soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet iddialarıyla tutuklanmıştı.
0: Şimdi sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayıp ve ardından da Antalya'nın Kaş ilçesine kadar yayılan orman yangınındaki son durumu anlatalım. Yangın tarım arazisinde başlamıştı ve ardından rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alana kadar sıçradı sayın seyirciler. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları ise gördüğümüz üzere helikopterlerle de hem havadan destek veriliyor, yoğun bir şekilde sürüyor, karadan da sürüyor müdahale. Bölgede şu anda elimize ulaşan bilgiler ışığında 4 tane uçak, 16 tane helikopter var. Havadan müdahaleler sürüyor. Yine çalışma ekibinde 153 arazözün olduğunu söyleyelim. 6 iş makinesi ve tam 853 personel yangının kontrol altına alınabilmesi için görev yapıyor. Özellikle rüzgarın etkisini tabii küçümsememek lazım. Zaman zaman alevlerin de yön değiştirmesiyle birlikte ekiplerin o noktadaki mücadelesi elbette güçleşiyor efendim. Şu anda sahadan aktarıyoruz bu bilgileri. Geniş kapsamlı bir mücadelenin olduğu söz konusu. Tekrarlayacak olursak 4 uçak, 6 helikopter ve yüzlerce personel şu anda yangının kontrol altına alınabilmesi için seferber edilmiş durumda. ...18 yıl önce Ankara Şerefli Koçhisar'da işlenen Dede Baltacı cinayetinde yeni bir gelişme var. Faili meçhul cinayet dosyası tekrar açıldı. 5 şüpheli tespit edildi, 4'ü ise tutuklandı.
12: Bu büronun kuruluş amacı tamamen vatandaşlarımızın gönlünde özellikle karanlık kalan bir cinayet varsa bunun aydınlatılması.
4: Adalet Bakanlığı'nda daire başkanlığı kuruldu. Faili meçhul suçlar tek tek çözülmeye başladı. Bu kez adres Ankara Şerefli Koçhisar oldu.
12: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaşın gerçekten çok önemli.
4: 18 yıldır cevabı aranan cinayet dosyasında düğüm çözüldü. 2008 yılında Ankara Şerefli Koçhisar'da ölü bulunan Dede Baltacı'nın cinayeti yeniden mercek altına alındı. Dosya teknolojik imkanlar ve yeni deliller ışığında yeniden incelendi. 5 şüphelinin izi belirlendi.
13: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
4: Daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, adli tıp raporu ve tanık beyanları birlikte değerlendirildi. Cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.
12: İnşallah bunlar da çözümlüdür.
4: Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cezaevinde bulunan bir şahıs hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.
12: Tabi burada zaman aşımı olayı var. Zaman aşımına uğramamış dosyaları alıyoruz. 680 civarında.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosya kapatılmayacak vurgusu yaptı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütlerine gözdağı verdi. Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız ifadesini kullandı ve güvenlik güçlerine bunlarca ters kelepçe takın, burunlarını sürtün talimatını verdi.
14: Ben arkadaşlara da söylüyorum. Bunları çökerttiğimiz zaman, ele geçirdiğimiz zaman bunları mesela yatırın. Ters kelepçe yapın bunları. Şöyle burunlarını bir sürtün.
4: Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız dedi. Milletin canına ve malına kasteden, sokakların huzurunu bozan suç şebekelerine işte bu sözlerle gözdağı verdi.
14: Ters kelepçe yapın bunları. böyle burunlarını bir sürtelim.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duruşu kararlı, talimatı netti.
14: Onlar nasıl suç işlerken vatandaşımıza hiç acımıyorlarsa biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman bunları bir yere yatıralım. Bir
15: bizzat tezkele... bakan talimatı tabii, var tabii. Bu konuda yani hiç taviz göster.
4: Çiftçi çetelere ve suç örgütlerine karşı tavizsiz ve sert bir mücadele istedi.
14: Bunları çökerttiğimiz zaman, ele geçirdiğimiz zaman bunları mesela yatırın, ters kelepçe yapın bunları. Böyle burunlarını bir sürtelim.
16: Başka bir polis.
0: İstanbul Zeytinburnu'nda bir araç ani manevra yapınca arkasındaki İETT otobüsü direksiyonunu kırıp kontrolden çıkmıştı ve kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kazaya sebep olduğu iddia edilen aracın sürücüsü tutuklandı, cezaevine gönderildi. Bu arada otobüsün araç içindeki kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
4: Direksiyonu önce sağa çevirdi, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İETT otobüsü o araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sonrası... İki kişinin hayatını kaybettiği İETT otobüsü kazası otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. Burası İstanbul Zeytinburnu. İETT otobüsü Eminönü Bakırköy seferini yapıyordu. Önündeki otomobil sürücüsü ani manevra yaptı, sağa yöneldi. Otobüsün şoförü o araca çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolden çıktı.
17: Önüne çıkan bir araç sonucu manevra yapıp otobüsün buraya dalmış oldu.
4: Kazada ortalık savaş alanına döndü. İki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri 65 yaşındaki Mürvet Tolon'du. Tolon son yolculuğuna uğurlandı. Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.
18: Ruhi için El Fatiha.
4: O kazada 16 kişi de yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül yaralıları hastanede ziyaret etti. Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüntülerde otobüs şoförünün kaza yapmasına neden olan sürücü Rabia Sinem Fazilet. Olay sonrası arkasına dahi bakmadan yolda ilerlemeye devam etmişti. İETT şoförünün dikkatini dağıttığı iddia edilen Rabia Sinem Fazilet gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü tutuklandı.
0: Yargılama hızlanacak, davalar daha hızlı sonuçlanacak. Bu amaçla Alo Adalet hattı ve yargı hizmetlerinin etkinliği büroları hayata geçiriliyor efendim. Sistem ilk olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de başlayacak.
6: 1 Eylül'de 3 ilde, 3 pilot ilde özellikle Alo Adalet 135 hattıyla irtibat bürolarımızı faaliyete geçiriyoruz.
4: 12. yargı paketi kapsamında Alo Adalet hattı devreye alınıyor. 135 numaralı hat Eylül ayında Ankara, İstanbul ve İzmir'de hizmet vermeye başlayacak.
6: Vatandaş aradığı zaman yapay zeka yoluyla vatandaşımızın bilgileri, dosya bilgileri alınacak. Buradan vatandaşımıza bir geri dönüş sağlanacak.
4: Vatandaşlar uzun süren dava ve soruşturmalarla ilgili talep ve şikayetlerini Alo Adalet hattı üzerinden iletebilecek. Başvurular kayıt altına alınacak, gecikmenin nedeni araştırılacak ve sonucu takip edilecek.
6: Çok önemli, yani bir muhatap hissedecek vatandaş.
4: Yargı hizmetlerinin etkinliği büroları adliyelerdeki gecikmeleri mercek altına alacak. Özellikle 2 yılı aşan dava ve soruşturmalar için özel çalışma planları hazırlayacak.
6: Özellikle benim boşanma davam 4 yıl devam ediyor. Halen karara bağlanmadı. Burada sistem otomatik olarak İstanbul Adliyesi örneğinden veriyorum. İstanbul Komisyon Başkanlığı'na uyarı gidecek. 14 Aile Mahkemesi örnek veriyorum. 14 Aile Mahkemesi hakimiyle komisyon başkanımız görüşecek. Diyecek ki böyle bir şikayet var.
4: Bürolar dosyaların bekleme davaların sonuçlanma sürelerini ve hedeflere uygunluğunu yakından izleyecek. İdari ve organizasyonel sorunlar tespit edilerek gecikmelerin önüne geçilecek.
6: Eğer burada hakimi şahsına kaynaklanan bir şey varsa, bir sorumluluk varsa HSK devreye girip hakim hakkında ilgili süreci başlatacak.
4: Alo Adalet hattı ilk aşamada Ankara, İstanbul ve İzmir'de hizmet verecek.
6: Ekim ayında da tüm Türkiye'de faaliyete geçecek.
0: İHA pilotluğuna ilgide rekor bir artış yaşandı. 2026 yılının başından bu yana 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvurular yaptı. Ve başvurular geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %367 arttı.
19: Biz hamdolsun özellikle insansız teknolojilerde son 23 yılda yaptığımız atılımla bugün artık tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik.
4: İHA'lar dünyada savunma konseptlerinin merkezine yerleşti. Türkiye Baykar öncülüğünde İHA'larda destan yazdı. Bu dönemde bir de yeni meslek ortaya çıktı, İHA pilotluğu.
20: Deniz kuvvetlerinde bünyesinde görev yapan tek kadın İHA pilotuymuş.
4: İHA pilotluğuna ilgi katlandı. 2026'da 237 bin 40 kişi İHA pilotu olmak için başvuru yaptı. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
21: Yılın başından bu yana 5300 yeni İHA'yı kayıt altına aldık. Sistemde kayıtlı İHA sayısı ise 94.230'a yükseldi. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1.845.456'ya ulaştı.
4: İHA'lar artık hayatı parçası haline geldi. Zirai ilaçlamadan fotoğrafçılığa, haritalamadan trafik ve güvenliğe, kargodan sağlık sektörüne kadar birçok alanda İHA kullanımı yaygınlaşıyor.
22: 14 tane İHA'mızın özellikle operasyonel olarak bir gün öncesinde yine bu harita üzerinde riskin yüksek olduğu alanları koordinatlandırıyoruz, rotalar oluşturuyoruz.
0: Türkiye milli deniz altında üretim aşamasına kadar geçti. MİL'den projesiyle Türkiye'nin vuruş gücü okyanuslara kadar taşınacak.
23: Atlaca atı çağrı!
4: Milli denizaltı süreci başladı. O denizaltı sadece deniz değil, hava ve kara hedeflerini de vuracak. 1000 kilometre menzilli gezginle vuruş kapasitesini okyanuslara taşıyacak.
19: Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayimiz kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyor.
4: Türkiye tersanecilikte çağ atladı. Savaş gemilerinin ardından kendi denizaltısını üretme aşamasına geldi. MİL'den yani Milli Denizaltı Projesi'nde üretim aşamasına geçildi.
19: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
4: Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAD sosyal medyadan Milli Denizaltı'ya ilişkin bilgi verdi. Buna göre denizaltının uzunluğu 80 metre, genişliği 70 metre olacak. 40 personel görev yapacak. Kendi sınıfı içinde zirvede yer alacak.
19: Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.
4: Milli denizaltı sonar cihazlarından kaçacak. Menzili de silah sistemleri de artırılacak. Dikey atım sistemleri bulunacak. Kara ve hava hedeflerini de vuracak. Özel kuvvetler harekatlarına destek olacak. Milli denizaltı ateş gücü menzilini okyanuslara taşıyacak. Seyir füzesini su altından karaya fırlatacak. 1000 ila 1500 kilometre menzile sahip olacak. Gezgin seyir füzesini su altından karaya fırlatacak. Türk Silahlı Kuvvetleri MİL'denle kıtalar arası stratejik vuruş gücü kazanacak. Milli denizaltıya 200 kilometre menzilli milli gemi savar füze Atmaca, milli ağır torpido Akya, torpido aldatma karıştırma sistemi Zargana da entegre edilecek. Torpidoya karşı savunma torpidosu Tork ve Orka görev yapacak. 2030'dan itibaren milli uçak gemisi insansız muharip uçak Kızıl Elma ile Türk Hava Gücü de okyanuslara taşınacak.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayisine yönelik 250 milyar liralık yeni kredi paketini açıkladı. Kimi şirketlerin kredi finansman maliyetinin 12 puanını kamu üstlenecek, işletme sahibi yine kredi faizi %25'e kadar düşecek.
4: İmalat sanayinde 250 milyar liralık devlet desteği geliyor. Bakan Kacır tarih verdi.
24: 250 milyar liralık finansman paketine İşletmelerimiz 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek.
4: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenen İmalat Sanayi Finansman Desteği tanıtım programında konuştu.
24: KOBİ'lerimize ve büyük ölçekli işletmelerimize 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi imkanı sunduk. Uygulamayla bugüne kadar 686 bin istihdamın korunmasına katkı sunduk ve işletmelerimizin 15,5 milyar liralık finansmana erişimini sağladık.
4: Kacır yeni finansman paketinin ayrıntılarını açıkladı.
24: Büyük işletmeler için kredi tutarı limitini 50 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltiyoruz. Firmalarımız için belirlenecek kredi limitleri iş gücü maliyetleriyle orantılı olacak.
4: Yeni finansman paketiyle çok uygun kredi ödeme imkanları da sunulacak.
24: KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanından sabit maliyetli kredilerde %37 sabit, değişken maliyetli kredilerde ise TLRF artı 1 oranıyla yararlanabilecek.
4: İstihdamını koruyan işletmelere ucuz kredi ve prim desteği sağlanacak.
24: İmalat sanayi için kredi finansmanı ve istihdamı koruma programıyla tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelerimize sunduğumuz çalışan başına destek tutarını 2026 Ocak ayı itibariyle aylık 3500 liraya çıkardık. Yılın ilk yarısındaki ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde, yani yılın ikinci yarısında korumaları karşılığında işletmelerimizin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak biz karşılayacağız.
4: Yeni uygulamayla kredilerde yıllık finansman maliyeti de düşecek.
24: Sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman maliyeti %25'e kadar düşmüş olacak.
0: E-ticaret hacmi tam 4 trilyon lirayı aştı ama esnaf dertli. Dijital pazar yerleri %50'yi bulan komisyonlarla üreticiden bile fazla kazanıyor. Esnaf komisyonlara yasal sınır getirilmesini istiyor.
1: Enflasyondaki rakamların yükselmesine neden olan, esnaftan çok daha fazla kazanan, üreticiden daha çok kazanan bir sistem oluştu.
4: Türkiye'de e-ticaret tüm ticaretin 1/5'ine ulaştı. Rakam 4 trilyon liraya aştı. Ancak bu tablo esnafın yüzünü güldürmedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e göre dijital pazar yerleri üretenden bile daha fazla kazanır hale geldi.
1: Yani %10 ile %35 arasında komisyon alınıyor. Dolayısıyla yani gelen ürünün %50'si komisyonlara gidiyor.
4: Yüksek komisyon ve hizmet bedeli esnafın rekabet gücünü elinden alıyor. Fahiş kesintiler etiketlere yansıyor. Bu da enflasyon ateşini ağırlıyor.
1: Rekabet edecek esnaf kendi müşterilerine hizmet sunarken bu fiyatların altına düşmesi de mümkün olmuyor.
4: Güçlü platformların şartlarına direnmek esnaf için pazardan tamamen silinmek anlamına geliyor.
1: Eğer o sitelerden ürünlerini pazarlamasalar bu imkanları sağlayacak o güce sahip değiller.
4: Esnafın çözüm önerileri de var.
1: Komisyonların tavan taban arasında makul bir seviyeye çekilmesi, hizmeti götürüp bedel alınmasının önüne geçilmesi, dolayısıyla da böyle bir ticaretin haksız rekabetli iş olduğunu bir düzenlemeyle düzeltilmesi lazım.
0: Sayın seyirciler, Türkiye'nin otomobil haritası baştan aşağı yenilendi. Peki en genç araç hangi ilde ve en yaşlı araç hangi şehirde dersiniz? İşte TÜİK il il açıkladı, izleyelim.
4: Şırnak en genç, Burdur en yaşlı. İşte Türkiye'nin otomobil haritası. Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 34.746.396. Araçların yaklaşık 1/3'ü İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 3 büyük ilde. Peki bu araçların yaş ortalaması ne? TÜİK illere göre otomobillerin yaş ortalamalarını açıkladı. Türkiye'de otomobillerin ortalama yaşı 15,6, en genç araçlar Şırnak'ta. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da araç yaş ortalaması Türkiye ortalamasının çok altında. İç Anadolu, Ege ve Karadeniz'de tablo tam tersi. Burdur 21,8 yaş ortalamasıyla en eski otomobillerin bulunduğu il oldu. Burdur'u Kütahya ve Karaman takip etti. Mega kent yoğun araç nüfusuna rağmen genç kalmayı başaran nadir illerden. Başkent Ankara'da durum öyle değil. Ankara'nın yaş ortalaması 14,2, İzmir ise 13,9 oldu. Türkiye ortalamasına kıyasla dengeli bir seyir izliyor.
0: Hatay Arsuz Belediyesi çalışanı Süleyman Yıldız depremde kaybettiği yakınlarının acısını çöp aracıyla çocuklara oyuncak dağıtarak hafifletmeye çalışıyor. Belediye Başkanı Sami Üstün bu anlamlı hareketi destekledi ve özellikle o noktadaki vatandaşlara oyuncakları çöpe atmama ve biriktirme çağrısında bulundu.
4: İlk bakışta yolda giden bir çöp arabası, ancak durduğunda o aracın çöp taşımaktan farklı bir misyonu olduğunu anlıyoruz. Bunun için ön camına bakmanız yeterli.
2: Yolumuzu dört gözle bekliyorlar.
4: Hatay Arsuz Belediyesi'ne ait çöp aracını kullanan belediye personeli Süleyman Yıldız.
2: Benim lakabımı da Süslü Silo koydular. Beni TikTok'tan takip ediliyor, SS Silo diye. Böyle dağılımız süslü silah kaldı.
4: Her ne kadar türü çöp arabası olsa da Süleyman Yıldız araca mis gibi bakıyor. Onu her fırsatta temizliyor. Özellikle sürücü kabinine gözü gibi bakıyor. Çünkü burası çeşit çeşit oyuncakla dolu. Aracın konsoluna konulan oyuncaklar neredeyse tüm camı kaplıyor. Oyuncakların kimini vatandaşlar veriyor.
2: Kimisi sıfır oyuncaklar geliyor, onları da dağıtıyoruz. Bizim kendi bulduğumuz oyuncaklarımızı kendimiz yıkatıp geri getiriyoruz.
4: Süleyman Yıldız 6 Şubat 2023'teki depremde yakınlarını kaybetti. Bu oyuncakları gittiği yerlerde çocuklara dağıtarak bir nebze olsun içindeki acıyı hafifletiyor.
2: Babamı kaybetmişim, kız kardeşimi kaybetmişim, annemin 3 tane parmağı kopmuş. Yani babamın da çocuklara olan ilgisini bildiğimiz için Allah rahmet eylesin. Buna istinaden biz bu çocukları sevindirmeye her gün devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yani güzel.
4: O çocukların yüzündeki mutluluğu görünce acısını unutuyor. Çocuklar da onun geliş saatlerini biliyor.
2: Ya kapıda ya pencerede ya balkonda çocukların hepsi birikmiş oluyor. Biz de orada birikenleri gördüğümüz zaman hemen poşeti alıp aşağı iniyoruz.
4: Süleyman Yıldız ve arkadaşlarının yaptığı bu çalışmayı Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün de destekliyor.
3: Hakikaten gururlandım arkadaşlar. Yüreğinize sağlık.
4: Yıldız ve arkadaşlarını ödüllendiren Üstün bir çağrıda bulundu.
3: Oyuncakları çöpe atmayalım. Oyuncakları bir kenarda biriktirelim. Bizler de onu alıp köyde, ücra yerlerde kim varsa, hangi çocuğumuzun oyuncağa ihtiyacı varsa bizler sizin aracınızla dağıtalım.
0: Trump, Amerikalı astronotların yeniden Ay'a gidip oraya Amerikan bayrağı dikeceğini söyledi ama bu kez dönmek üzere değil.
5: They're building a settlement up in the moon. And we're not gonna stop.
4: ABD Başkanı Donald Trump astronotlarla konuştu, uzay hedefini büyüttü. Trump, ABD'nin yeniden Ay'a gidip oraya bayrak dikeceğini söyledi. Ama bu kez hedef gidip geri dönmek değil. Trump, Ay'da kalıcı bir Amerikan yerleşimi kurulacağını açıkladı.
7: Station, this is Houston. Are you ready for the event?
4: NASA'nın Houston'daki merkezini ziyaret eden ABD Başkanı burada Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlarla görüştü. Daha sonra konuya dair ilginç açıklamalar yaptı.
5: They're building a settlement up in the moon. And we're not gonna stop.
4: NASA ziyaretinde Trump, Ay'a dönüş hedefinin yanı sıra uzay alanında yeni bir akademi kurulacağını da açıkladı. Astronotlarsa bu çok heyecan verici bir haber. Bunu ilk kez duyuyoruz karşılığını verdi.
7: Thank you very much. Be safe. God bless you.
0: Bu haberle birlikte akşam haberlerine bir virgül koyalım efendim. Yeni saatte gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. TGRT Haber'den yeniden iyi hafta sonları.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
5: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
7: Ooo, her yerden sipariş aldık.
8: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
7: Tabii ya.
8: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
7: Tami.
8: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Sandukamızın kapağını şöyle bir kaldıralım ve bakalım içinde neler bulacağız.

Sandukamızdan bugün geçmişe dönük birkaç anekdot çıktı. Onları aktaracağız sizlere. Peki, içeriği mi neydi bu anekdotların? Padişahlar da yemek yerdi efendim. Hem de ne yemekler? Topkapı Sarayı Müzesi'nin bugün giriş kapısı olan yerin resmi adı evvelce Babu Selam'dı. Ancak daha çok Orta Kapı diye anılırdı. Buradan girilince ikinci yer denilen meydana ulaşılırdı. Bunun sol tarafındaysa Matbah-ı Amire denilen saray mutfakları vardı. Matbah-ı Amire'nin bu meydana açılan üç kapısı bulunmaktaydı. Bunlardan içeriye girildiği zaman ikişer ikişer olmak üzere 20 bacalı birçok mutfaklar görülür. Bunların önünde ise mutfak memurlarıyla aşçı ve tabakarların koğuşları, nihayette de onlara mahsus bir mescit vardı. Yine ayrı bir ocak halindeki kalıphane de buradaydı. Matbah-ı Amire'nin umumi levazım müdürüne matbah emini, yardımcısına matbah kahyası denilirdi. Bunlardan başka bir büyük masraf katibi, bir küçük masraf katibi, bir kilerci ile maiyeti, birçok usta ve kalfalar bulunurdu. Her gün gerekli malzemeyi sağlamak matbah emininin, bunların hesabını tutup pişecek şeylerin cinsini tayin etmek matbah kahyasının göreviydi. Masraf katipleri ise satın alma defterlerini tutarlardı. Topkapı Sarayı, Eski Saray, Galata ve İbrahim Paşa saraylarının ihtiyacı için gerekli zahire pazarbaşı adlı memur vasıtasıyla tedarik edilirdi. Mutfak 8 bölümdü ve her kısımda bir aşçı başı vardı. Efendim, bunlar nöbetleşe ve birer gün arayla çalışırlardı. Maiyetlerinde 60 aşçı ve 200 hizmetli bulunurdu. Aşçı başıların en kıdemlisine baş aşçı başı denir ve mutfaklarda her işin zamanında ve gereği gibi yürümesine nezaret ederdi. Topkapı Sarayı'nda iç ve dış sarayın ve harem dairesinin bütün mensuplarıyla bugünkü bakanlar kurulu demek olan Divan-ı Hümayun toplandığı günler, divan üyeleriyle divana başvurmak üzere gelmiş olan halka, askeri sınıflara 3 ayda bir verilen ücretlerinin divanda dağıtıldığı günler, onlara verilen bütün yemekler işte burada hazırlanırdı. Böylece Topkapı Sarayı'nın mutfağında 17. yüzyıl ortalarında günde aşağı yukarı 4-5 bin kişilik yemek pişerdi. Fatih devrinde ise saray halkının bütün sayısı 726 kişiydi. Tabii ki yemek de buna göre pişer ve mümkün olduğu kadar ekonomiye riayet edilirdi. Bu padişah su ürünlerine meraklı olduğu için her gün balık, istiridye ve karides yerdi. Sarayda günde 15-20 tavuk, 1-2 koç, 10 kadar koyunbaşı, 100-150 paça ve 1-2 işkembe harcanırdı. Mevcut kayıtlardan yumurtanın da pek çok kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yazın sebzenin her çeşidi, kışınsa lahana, pırasa, ıspanak ve börek yenirdi. Börek tavuklu, peynirli veya ıspanaklı ve bol yumurtalı olurdu. Bundan başka çorba, mantı, lapa, burani denilen haşlanmış beyaz soslu taze fasulye, kebap, bal, kaymak, muhallebi, yoğurt, baklava, sütlü kadayıf sarayın başlıca yemeklerindendi. İçeceklere gelince en çok çeşitli şerbetler, pekmez şurubu, naneli üzüm şerbeti, koruk şerbeti ve ayran teşkil ederdi. Yaz günleri bunları soğutmak için Uludağ'daki kar kuyularından özel ve hızlı kayıklarla sıkıştırılmış kar getirilirdi. Meyvelerden elma, armut, ayva ve nar başta gelirdi. Enderun, yani iç saray hizmetlileri için en çok pişen yemekler lahana çorbası, burani, baş paça,
lapa ve baklavaydı. Kendilerine istedikleri kadar da ayran verilirdi. Enderun'daki kiler odası mensupları ise haremin ve padişahın ekmek, et, yemiş, tatlı, turşu gibi şeylerini hazırlayıp saklarlardı. Sarayın mumlarını sağlamak da bunların göreviydi. Hepsi 30 kişi olup amirleri de kilerci başıydı. Ondan sonra kiler ketudası ve mumbaşı gelirdi. Matbaa-ı amire esnafı diye anılan helvacılar, simitçiler, sebzeciler, yoğurtçular, tavukçular, kasaplar, bozacılar, mumcular, sakalar ve has fırıncılar kilerci başıya bağlıydılar. Helvacıyan-ı hassa denilen helvacıların görevi helva, hoşaf, şurup, tatlı gibi şeyleri hazırlamaktı. Bulundukları yer helvahane veya helvacı ocağı diye anılırdı. Amirleri helvacı başı, yardımcısı hoşafçı başıydı. Meşhur Sadr-ı Azam Köprülü Mehmet Paşa saray hizmetinden ve bu ocaktan yetişmiştir. Mutfaklarda hazırlanan yemekler tablalara konur ve tablakar denilen görevliler tarafından başlarında taşınarak gidecekleri yerlere ulaştırılırdı. Sarayda padişahların şahıslarına mahsus yemekler kuşhane denilen ayrı bir mutfakta pişerdi. Burası 16. yüzyılda kurulmuştur. Daha evvel kuş beslenen bir yer olduğu için bu adla anılmış ve mutfak haline getirildikten sonra da bu ada devam edilmiştir. Bunun amiri kuşçu başıydı. Yardımcısına ise ikinci denirdi. Mahiyetlerinde mutfaktan ve helvahaneden yetişenler çalışır ve bunların en kıdemlisi ocakbaşı diye anılırdı. Kuşhanede 12 aşçı ve bir de serçini denilen baş pişiren görevliydi. Fatih devrinde sarayın bir aylık masrafı ortalama şöyleydi. 500 okka pirinç, ki bir okka 1300 gram hesabına geliyor, 500 yumurta, 550 tavuk, 60 kaz, 400 balık, 120 istiridye, 90 okka karides, 10 okka biber, 600 okka sade yağ, 80 okka tuz, 250 okka bal, 20 okka safran, 15 okka nişasta, 12 miskal yani misk, 60 işkembe, 100 baş, 450 paça, 180 koyun, 1 sığır. Saray mutfağı için un Bursa'dan, bal Malkara'dan, zeytin İzmit'ten, tuz Eflak'tan, üzüm Kargı ve Ayaz'dan, armut ve kestane Bursa'dan, balık Boğaz'da Terkos ve Çekmece göllerinden gelirdi. Yıllık masraf bugünkü parayla epey ediyordu herhalde. Bu fiyat hızla artmış, Kanuni devrinde 4 misline, 2. Selim devrinde 6 misline, 3. Murat devrinde 10 misline, 17. yüzyılda 20 misline yükselmiştir. Bu sırada mutfak masrafları için çeşitli bölgelerden şunlar gelirdi. Mısır'dan 36 kile, 1 kile 25 kilo hesabıyla pirinç, 2500 okka şeker, aynı miktarda nohut, ayrıca karabiber, tarçın, karanfil gibi baharat, Eflak ve Boğdan, Transilvanya hariç bugünkü Romanya'dan 20 bin koyun, 16 bin okka bal, 10 bin okka bal mumu, 400 kile tuz, çeşitli yerlerden 300 kile nohut, 75 okka safran, 2 bin okka tuz, 20 bin tavuk, 3 bin hindi. Tavuk en çok Orhaneli ve Harmancık'tan, sade yağ Trabzon, Eflak ve Arnavutluk'tan, sebze İstanbul civarındaki bostanlardan, meyve alası nerede yetişiyorsa oradan gelmekteydi. İstanköy'den limon suyu, ağaç kavunu, turunç ve Frank limonu yani greyfurt, Sakız'dan turunç ve çiçek suyu, Mihaliç'ten taze inek yağı, Edirne'den manda kaymağı, Malatya'dan kuru meyve, Yozgat'tan üzüm peltesi, bulama, ceviz ve bal, Isparta'dan gül yağı ve gül suyu. Padişahların şahsı için kuşhane mutfağına her gün 10 tane güvercin verilirdi.
padişahın yiyeceği Enderun'un birinci koğuşunun amiri olan Hasoda başı hazırlatırdı. Serzevakin veya çenirgir başı denilen tatlıcı başı servis yapar. Hasodalıklar leğen, ibrik, sabun ve peşkir hizmetinde bulunurlardı. Fatih kanunnamesinde Cenab-ı Hümayun yalnız taam ederler diye yazılı bulunduğu için padişahlar yemeklerini yalnız başına yerlerdi. Eşleri ve çocukları ile yemek yemeleri Tanzimat devrinden sonra Abdülmecid devrinde başlamıştır. Saray mutfağında bir gelenek olarak zeytinyağlı yemekler pişmezdi. Bu yüzden gelin olup saraydan ayrılan sultanlar ziyaret için geldikçe harem halkına hediye olarak zeytinyağlı yaprak, biber ve patlıcan dolması getirirlerdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında yurdu saran kıtlık saraya da sirayet etmiş ve mesela et yerine kıymalı patates köftesi verilir olmuştu. İyi yemeğe pek düşkün olan Sultan Reşad'ın bu münasebetle "Sarayda iki iyi şey daima vardı. Biri namaz, biri yemek. Şimdi ise ikisi de bozuldu." dediğini o sırada Mabeyn Başkatibi bulunan Ali Fuat Türk geldi nakletmiştir. Evet, bu haftada Bir Zamanın Sandukasından'ın daha sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki hafta sandukamızın kapağını kaldırdığımızda içinde neler bulacağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.

saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sağlıklı Türkiye. Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere rinoplastiden bahsedeceğiz. Diğer adıyla da burun estetiğinden bahsedeceğiz. Aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından kulak, burun, boğaz uzmanı, operatör doktor Çinare Aliyeva bizlerle. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyi. Sizleri gördük. Daha iyi olduk.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Konumuz bugün önemli bir konu. En sık operasyonlardan bir tanesi aslında burun estetiği.
2: Evet.
1: Ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Çinare Hanımcığım?
2: Ben Çinare Aliyeva. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden uzmanlığımı aldım. Kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahi uzmanıyım. Şimdi de Türkiye Hastanesi'nde çalışıyorum. Operatör doktor olarak. Öyle.
1: Başarılarınız daim olsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Ama alanınız daha çok burun estetiği üzerine sanki değil mi?
2: Genellikle Çinare. Burun estetiği üzerine. Ama genellikle diğer cerrahilere de önceliğimiz vardır tabii ki.
1: Peki o zaman hemen konumuza geçelim. Burun estetiği, rinoplasti nedir?
2: Burun estetiği yüzümüzün en gözde, yani gözümüzde gördüğümüz, en insanın yüzüne baktığımızda dikkatimizi çeken burun yapısının şeklin değiştirilmesi olarak biliyoruz. Yani senelerdir bu operasyon yapılmaktadır ve güzellik algısı değiştikçe insanların buna yaklaşımı da farklı oluyor. Burun şeklinin cerrahi olarak değiştirilmesi, şekil verilmesi olarak bilinmektedir.
1: Peki herkes yaptırabilir mi hocam burun estetiğini?
2: Herkes eğer gerek duyarsak yaparız. Aha. Tabii ki bu yaş sınırlaması var, ek hastalık olması durumu var. Eskiden daha çok kadınların tercihi olan bir ameliyat olsa da gündemde artık erkeklerimiz de başvuruyor doğal olarak. Yani ben kendi düşüncemi söyleyecek olursam, eğer hasta kendinden memnun değilse, mutlu değilse ve kendini daha güzel görmek istiyorsa tabii ki tercih edilebilir.
1: Herkes de yaptırabilir aslında.
2: Aynen öyle.
1: Evet. Az önce de ben programı açarken dedim ki en çok da hani kadınların da dikkatini çekecek olan bir konu dedik ama artık erkeklerimiz de değil
2: Kesinlikle.
1: Mi hocam? Çok fazla olmaya başladı.
2: Erkek popülasyon neredeyse ağırlık oluşturmaya başladı bile.
1: Ağırlık oluşturmaya başladı. Evet. Peki en çok size gelen hastalar hocam erkek ağırlıklı mı, kadın ağırlıklı mı?
2: Açıkçası hani kadınlar daha çok böyle güzellik algısına değer ve üstünlük verdikleri için kadınlar. Ama erkek popülasyonumuz da eski senelere göre artmakta.
1: Artmakta. Kesinlikle. Peki ameliyat öncesi neler yapıyorsunuz hastalarınıza?
2: Ameliyat öncesi öncelikle hastayı değerlendirmemiz gerekiyor. Fotoğraflama yapılıyor. Hastanın isteği dikkate alınıyor. Önceliğimiz endoskopik muayenesini mutlaka yapmamız gerekiyor. Endoskopide burun içi yapıların değerlendirilmesi, burun içindeki kıkırdak kemik yapılarının, burun etlerinin, oradaki sinüslerin hepsinin ayrıntılı muayenesi gerekli. Muayeneyi tamamladıktan sonra hastayla beraber nasıl bir yüz yapısı, yüzüne nasıl yakışabilir? Bazı hastalarımız ellerinde fotoğraflarla geliyor.
1: Bu burunu istiyorum.
2: Ben böyle burun istiyorum. Ama tabii ki hastayla oturup ortak bir yolu bulmaya çalışıyoruz. Çünkü hasta bazı şeylerin farkında olamayabiliyor. Hasta yüzüne yakışmayacak bir şeyler isteyebiliyor bizden. Öncesinde nasıl bir burun olacağını bir kabaca hastaya gösterebiliyoruz. Bilgisayarda yaklaşık onun isteği, hastaların isteği üzerine kendi düşüncelerimiz üzerine bir planlamamızı oluşturuyoruz. Bundan sonrasının aşamada ameliyat hazırlıklarına geçiyoruz. Ameliyat hazırlıklarında mutlaka ve mutlaka ameliyat öncesi kan tetkikleri, akciğer grafisi, kalple ilgili rahatsızlıkları var mı? Bunları değerlendirecek bir değerlendirme ameliyat öncesi tetkiklerimiz oluyor. Tabii ki anestezi doktor arkadaşlarımız değerlendiriyor, uygunluğunu onaylıyorlar. Bundan sonra ameliyat alıyoruz. Evet. Ameliyatımız o şekilde genel anestezi altında.
1: Peki açık mı kapalı mı yapıyorsunuz hocam?
2: Ben hangi genellikle tekniği? Açık teknik yapıyorum.
1: Açık teknik.
2: Kapalı teknik ve açık teknik bazen hastalar da geldiklerinde onu soruyorlar. Ayrıntılarını merak ediyorlar doğal olarak. Çünkü insanlar artık böyle sosyal medya geliştikçe herkes buna da dikkat eder oldu. Yani açıkla kapalının farkı nedir diye bir düşünsek sadece kesi, yani burnumuzun iki burun orta delik orta kısımda kesi oluyor. Açık teknik.

0: açarak yapılıyor. Kapalı teknikte yine kesiler oluyor. Sadece hı-hı, ortadaki o insizyon olmuyor. Kesimiz, hı-hı, olmuyor. O şekilde. Kapalı teknik ve açık tekniğin hiçbirinin diğerine bir üstünlüğü veya yok, hani böyle yaparsak daha iyi olur gibi bir durum söz konusu değil.
1: Peki, iyileşme sürecinde hocam bir sıkıntı oluyor mu? Açılıp da ya da
0: i̇yileşme
1: kapalı da.
0: İyileşme sürecinde, aha, de genellikle bir sıkıntı olmuyor. Hı-hı. Hatta artık açık teknik yapıldığında da eriyen sütürlerle o dikişler kapatıldığı için hasta, hı-hı, sonrasında şeyi düşünüyor. Yani dikişlerim alındığında ağrıyacak mı, acım, evet, olacak mı, onları merak ediyor. Artık o dikişleri de almıyoruz zaten. O yüzden bir sıkıntı olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Yani cerrahın eline hangisi yatkınsa onu yapmasını tercih ediyoruz tabii. Evet. Kapalı teknik yaptığımızda oluyor mu? Tabii ki oluyor.
1: Yani ama hastaya göre de değişiyor değil,
0: evet,
1: mi hocam?
0: Evet, kesinlikle öyle. Hastaya göre de değişiyor. Açık da yaptığımız oluyor. Bazen ufak bir dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Herkese de aynı burun yapılmıyor. Herkesin, hı-hı, karakterine, yüz yapısına, yüz ifadesine uygun burun yapılıyor. O hastaya göre de değişiyor. Kapalı mı yapacağız, açık mı yapacağız şeklinde.
1: Bu şekilde. Hocam eski tekniklere bakıyoruz. Eskiden burun estetikleri çok fazla yapılıyordu ama morarmalar, kanamalar, tamponlar yine aynı şekilde devam ediyor mu sistem?
0: Yok. Aynı etmiyor, şekilde devam, evet, etmiyor. Hı hı. Öncelikle burun içinde hastaları korkutan şeylerden biri de burun içindeki tamponlar.
1: Evet.
0: Hocam biz videoları izledik, baktık. Hı hı. Çok böyle tampon çıkarken bayılan oldu, kendini kaybeden oldu.
1: Eyvah, eyvah.
0: Şu an artık silikon tamponlar kullanılıyor. Hı hı. Silikon tamponlar da böyle borulu delikli bir tampon olduğu için tampon varken bile nefes almanızı sağlayabiliyorsunuz. Ve tamponların bir süresi var. Hastaya göre değişiyor. Maksimum 2 ila 5 gün arasında tamponları alıyoruz. Morarmaya gelince morarma da eskisi kadar olmuyor. Çünkü, hı hı, eskiden rinoplastide kemik kırma yapıyoruz ama kemik kırma teknikleri değişti. Yani artık çekiçle, gujla,
1: evet,
0: falan
1: hocam,
0: değil.
1: En korktuğum şeylerden bir tanesi.
0: Daha piezo teknikleri var. Tur kullanılıyor. Daha böyle dokuya,
1: daha
0: kemiğe,
1: minimal değil mi hocam?
0: Minimal girişimler yaparak bu da bizim morluluğumuzu da şişliğimizi de azaltıyor. Hasta konforunu da yükseltiyor tabii,
1: evet,
0: ki.
1: Peki ameliyat sonrası hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor?
0: Ameliyat sonrası öncelikle hastaya, hı-hı, öncesinden de bunların bilgisini veriyoruz. Hı-hı. Çünkü kemik kırma işlemi yapıldığı için ameliyat sonrasında hastanın gözlük kullanmasını ilk etapta istemiyoruz. Hı-hı. Kemiklere bası olmasın diye. Hastayla bu konuyu konuşuyoruz. Hani bir dönem lens kullanmanız gerekiyor. Ameliyat sonrası erken dönemde bir hafta gibi bir hafif morarma, şişme olabilir. Bundan korkmayın. Hı-hı. Hafif bir sızıntı olabilir. Bu sizi rahatsız etmesin diyoruz. Bunun için tabii ilaçlar uygulanıyor. Hı-hı. Ama ameliyat sonrası yatış pozisyonu önemli. Hı-hı. Diyoruz ki hani minimum 2-3 hafta sırt üstü yatın. Sağa sola pozisyon vermeyin. Dik yatın, düz yatmayın. Bunlar da ödemi atmasına yardımcı oluyor tabii ki. Bu gibi.
1: Yeme içme alışkanlığıyla alakalı bir şey olabilir mi?
0: Yeme içme alışkanlıklarında, hı-hı, çok böyle belirgin bir fark olmuyor. Sadece ameliyat öncesinde özellikle mevsim olarak hani kırmızı meyveler tüketmemelerini istiyoruz. Bu kanamalarını etkiliyor. Veya ameliyat öncesinde sigara kullanılması.
1: Sigara
0: zaten
1: önemli,
0: istemiyoruz,
1: evet,
0: ama ameliyattan, hı-hı, en az bir hafta 10 gün gibi bir süre öncesinden sigarayı bırakmalarını, hı-hı, tavsiye ediyoruz. Onun dışında mesela ek hastalıkları var mı, bunları irdelememiz gerekiyor. Bazı hastalar hani kan sulandırıcılar mesela, kan sulandırıcı kullanırsa
1: kronik rahatsızlıkları,
0: kronik rahatsızlığı olan hastalarımız, bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Kan, eğer kullandığı ilaç varsa kendi doktorunun, tabii diğer meslektaşlarımızın önerisi ve konsültasyon üzerine orada bir ayarlamalar yapılabiliyor. Hı-hı. Mesela bazı bitkisel çaylar şu an moda oldu, evet, biliyorsunuz. Bazıları kan sulandırıcı etkisi yapabiliyor.
1: Bunlar kullanmamalarını. Çok önemli. Evet,
0: o yüzden, hı-hı, de hastayla ameliyat öncesi ne kadar konuşulursa, hı-hı, bunlar. Çünkü hasta dikkat
1: yani
0: etmeyebilir.
1: Aslında bir konsültasyon yapmak kesinlikle gerekiyor değil mi hocam?
0: Hı-hı. Hasta çünkü unutabiliyor. Hasta için o dikkat etmeyebiliyor. Onun için
1: tamamen
0: içtiği çay normal
1: için
0: çaydır.
1: Evet,
0: hani
1: doğru,
0: o dikkat, hı-hı, etmeyebiliyor. O yüzden biz genişçe bir hani bunları hastayla konuşmamız gerekiyor, hı-hı, ameliyat öncesinde ki ameliyat sonrasında zorluğumuz olmasın.
1: Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Yapmış, tabii, olduğunuz ameliyatların yanı sıra yani hastanın başka hastalıkları da varsa, işte genizleti ya da işte nefes almada bir sıkıntısı varsa bunu da beraberinde yapabiliyor musunuz?
0: Genellikle burun ameliyatında, estetiğinde sinüse yönelik eğer yani hafif bir kisti varsa, sinüziti, hı-hı, varsa, orada sinüs ağızlarını genişletmemiz veya açmamız gerekiyorsa ona yönelik ufak bir işlem yapılabilir. Ama ekstra cerrahi bununla beraber düşünmüyoruz. Ekstra bir sıkıntısı varsa hastanın, buna yönelik öncelik onundur. O başka cerrahileri olur, sonra rinoplasti yapılır. Hı hı. Ama hastanın zaten bize gelme nedeni nefes sıkıntısı da varsa estetik kaygıyla beraber, önceliğimiz tabii ki hastaya da katiyetle söylüyoruz. Hı hı. Ameliyat, ikisini beraber olun. Burun kemiğinde kıkırdandı, nefesini engelleyecek bir durum var. Eğer eğrilik varsa veya burun etlerimiz şişse, hı hı, aynı seansta hem fonksiyonel olarak, yani hastanın nefes almasını hem güzelliğini, ikisini bir arada yapmayı tabii ki tercih ediyoruz, hı hı, ve önceliğimiz oluyor.
1: Evet. Peki hocam, revizyon rinoplasti nedir? Arasındaki fark nedir rinoplasti ile?
0: Revizyon rinoplasti, hı hı, hasta ameliyat olmuştur.
1: Evet.
0: Veya sonrasında burnundan memnun kalmamıştır. Hı hı. Veya sonrasında ameliyat sonrası birkaç sene sonra düşme olmuştur. Bir travma yaşamıştır. Bir nefes sıkıntısı eşlik ediyordur. Görsel olarak rahatsızdır. Bu gibi durumlarda hastaya tekrardan ikinci, üçüncü bir ameliyat ihtiyacı var mı diye bir değerlendirme, hı hı, yapılıyor. Hastayla bunun konuşuluyor tabii. Hastanın öncelikle nefes sıkıntısı mı, hastayı rahatsız eden durum nedir? Hı hı. Hastanın genel olarak, tüm olarak ele alıyoruz. Hı hı. Eğer öyle bir durumumuz varsa, evet, revizyon cerrahi dediğimiz ikincil bir cerrahiye ihtiyaç varsa hastaya uyguluyoruz. Hı hı. Tabii bu süre ilk ameliyatından bir sene minimum beklemek istiyoruz. Hani bir asimetri veya sevmediği bir durum varsa, o ilk ameliyatta olan travmalar, hı hı, tam oturduktan sonra ikincil bir ameliyatı yapıyoruz. İkincil bir ameliyatımız tabii birincisi kadar kolay olmuyor.
1: Kolay olmuyor.
0: Daha süreç de zorludur. Hı hı. Çünkü ilk ameliyatta yapılandırma için burun kıkırdakları alınıyor. Yapılandırmada kullanıyoruz. O yüzden ikinci bir ameliyata ihtiyaç olduğunda, burun içinde yapılandırma için yeterli malzememiz yoksa, malzeme bulunmuyorsa, hı hı, kulaktan veya kıburgadan ekstra kıkırdak almamız gerekli, hı hı, oluyor. Bu da tabii ki hastanın...
1: Biraz zorlu bir süreç.
0: Zorlu, yani bir süreç.
1: Hasta için de, sizler için de değil mi hocam?
0: Kesinlikle zorlu bir süreç. Ameliyatın, hı hı, süresi olarak da, ilk ameliyatına göre ağrıları olarak da, bazı hastalar hatta burnunu tutuyor, kaburgasının, eyvallah, ağrısı daha belirgin, hı hı, olabiliyor. O şekilde.
1: Peki burnun tam oturma süreci nedir hocam?
0: Burnun tam oturma süreci, hı hı, 6 ayla 1 sene arasında tam oturuyor. Hı hı. Ondan sonra artık bu benim oturmuş burnum, budur, hasta diyebiliyor.
1: Diyebiliyor. Hı
0: hı. Evet.
1: Hemen ben şimdi şunu da sormak istiyorum. Şimdi burun estetiği yapıyorsunuz, rinoplasti yapıyorsunuz. Size bir gelen hasta, ben bu burunu istiyorum. Ama siz baktınız, ben bu burnu size uygun görmüyorum. Hı. Bunun yanı sıra bir botoksla ya da bir dolguyla bu işlemi yapabiliyor musunuz? Hastaya şimdi, bunu kabul ettirebiliyor musunuz aslında hocam?
0: Hastalar, evet, çoğunlukla güzellik algıları farklı olduğu, evet, için hastaya bazen dediğiniz gibi ellerinde fotoğrafla gelip ben bu burnu istiyorum, evet, diyebiliyorlar. Hı-hı. Ve güzellik algısı değişti. Eskiden farklı tür burunları beğeniliyordu. Şu an farklı ve, hı-hı, giderek de değişiyor. Bir 10 sene sonra farklı bir burun şey olacak. Tabii hastanın ne istediğini öncelikle dinliyoruz. Ama kendi doktor tavsiyelerimizde, evet, de bulunuyoruz. Botoks dediğimiz şey, burunda sadece burun ucunu minimal bir şekilde kaldırma için yapılabilecek bir işlem. Geçici süre olarak 4 ile 6 ay arasında bir süresi var, sonra eski haline dönüyor. Hı hı. Burun dolgusuna gelince, burun dolgusu çok küçük dokunuşlar için gerekli. Hı hı. Diyelim hastanın çok belirgin bir deformitesi dediğimiz yapı olarak yapısal bozukluğu vardır. Onu dolguyla düzeltmek maalesef ki mümkün olmuyor. Hı hı. Ama hafif bir düşüklüğü vardır, hı hı, veya burnun burada bir çıkıklıktan veya çöküklükten rahatsızım diyorsa, onu tabii dolguyla yapmak daha idealdir. Hı hı. En azından cerrahi bir uygulama olmadan, evet, hı hı, poliklinik şartlarında lokal olarak hastaya da
1: zaten biz kadınların, artık kadınların ve erkeklerin de diyelim, değil mi hocam? Yani güzellik uğruna yapamayacağımız hiçbir şey yok. Hazır konumuzu da açmışken ben hemen botoksla başlamak istiyorum. Hocam, tabii, botoks nedir? Botoksu herkes yaptırabilir mi?
0: Botoks aslında bu piyasa, hı-hı, ismi botoks olarak geçiliyor. Evet. Botulinum toksini bir, hı-hı, bakteriden üretilmiş toksindir. Hastalar bazıları diyorlar, hani zehir diyorlar buna, doğru.
1: Yılan zehri.
0: Yılan zehri falan.
1: Değil mi hocam?
0: Zehir, evet, olduğu doğrudur. Evet. İsmi toksin zaten.
1: Evet.
0: Ama bu bakteriden üretilmiş bir toksin. Hı-hı. Mekanizma olarak da çalışan kaslarımızı geçici süreliğine felç ediyor diyelim.
1: Evet.
0: Herkesin anlayacağı bir dilde. Geçici süreliğine. 4 ay ile 6 ay arasında bir etki mekanizmasına sahiptir. En fazla kasları tabii ki yüzümüzde kullandığımız için, hı hı, en fazla hani çok güldüğümüzde falan kaz ayağı dediğimiz göz kenarlarında maalesef oluşuyor, evet, maalesef. Alın çizgileridir, hı hı, veya çok böyle çatık kaşlıysak, çatık, evet, iki kaş arasında çizgilerimiz, hı hı, oluşabiliyor. Bunları engellemek için geçici, hı hı, bir prosedür diyelim. Herkes yaptırabilir mi sorusuna gelince, Şu an biraz yaş sınırı düştü.
1: Çok
0: yani
1: fazla
0: herkes,
1: düştü hocam.
0: Herkes yaptırma peşinde. Ama en ideali 20'li yaşların sonu, 30'lu yaşların başında yaptırmak en idealidir. Bazen diyorlar daha hani 30'lu yaşlarda daha erken 45'imde falan 50'imde yaptırırım diye. O da doğru değil. Kırışıklık oturduktan sonra yapmanın çok da bir anlamı kalmıyor.
1: Yok, evet.
0: O yüzden daha kırışıklar oluşmaya başladığında yapılırsa uzun dönemde artık o kırışıklık oturmayacağı için botoks ihtiyacı da azalabiliyor.
1: Evet.
0: O yüzden ideal yaşı belirleyip yapmak en uygunudur
1: en
0: diye düşünüyorum.
1: Peki dolgu için hocam ne düşünüyorsunuz? Dolguyu da herkes yaptırabilir mi?
0: Dolgu
1: hangi bölgeleri daha çok uyguluyorsunuz?
0: Dolgu genellikle hastalarımızın da en fazla tercih ettiği dudak dolgusu, göz altı dolgusu, yanak dolgusu, çene dolgusu veya jawline dediğimiz keskin yüz hattını belirginleştirmek için yapılan elmacık kemiği dolgusu. Dolgu işlemi de süre olarak düşündüğümüzde 8 ayla 1 sene, 1,5 sene arasında bir sürede kalıcılığı vardır. Hani kalıcı olmaması bir nebze de güzel bir şey aslında. Çünkü güzellik algısı da değiştir için hasta hani yaptırdıktan sonra 1 sene sonra bugün yaptırdığını istemeyebiliyor.
1: Evet. Çünkü farklı artık farklı teknikler de gelmeye başlıyor. Her gün yeni yeni farklı işlemler çıkıyor değil mi hocam?
0: Kesinlikle o şekilde. Bu gibi işlemlerde küçük deformiteleri yine dediğim gibi yapabiliyoruz ama çok dikkatli ve bu işi bilen birinin elinden yapılmasını öneriyorum.
1: Kesinlikle hocam.
0: Çünkü bu çok önemli bir iştir. Böyle basit bir iş gibi görünebilir ama yüz anatomisine, yüz damarlarına hakimiyet çok önemlidir.
1: Hocam evet konu açılmışken söyleyeyim. O kadar çok etrafımızda güzellik merkezi ve merdiven altı bu işleri yapanlar çok fazla dolgu ve botoks konusunda özellikle haberlerde de görüyoruz zaten siz de görüyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Ölenler bile oldu hocam biliyorsunuz. Yani bu gibi durumlarda neler söylemek istersiniz izleyenlerimize?
0: Öncelikle kesinlikle ve kesinlikle doktor dışı başka bir mesleki grubun bunu yapmasını önermiyorum ve yapılmaması gerekiyor. Ve insanlarımızın da buna yol açmaması gerekiyor. Yani müsaade etmemeleri gerekiyor. Çünkü yüz anatomisi o kadar komplike ve kendi bir düzeni var ki. Yani hasta bunu bilmeyebiliyor ama mesela korkutmak gibi olmasın.
1: Evet hocam.
0: Botoks'ta göz kapağı düşüklüğü çok sık görülen bir komplikasyon. Hani sonrasında geçiyor ama 4-6 aylık
1: devam
0: bir süre
1: ediyor.
0: Göz kapağınız düşük, gözünüz açılmıyor. Bu yine en azından geri dönüşlü bir şey. Burun dolgusu en tehlikelisi.
1: Eyvah.
0: Burun dolgusunda kalıcı körlük.
1: Eyvah.
0: Oluşma ihtimali büyüktür ve burunun anatomisini, oranın damarsal yapılarının bilinmeyen bir elden yapılması kalıcı, hani güzellik uğruna
1: kasarlara yol açabiliyor.
0: O yüzden işini bilen.
1: Peki hocam hazır konu açılmışken biraz javling. Yüz hatlarını daha çok belirgin göstermek. Mesela ben çok isterim. Kendime çok istiyorum. Hani siz de tabii hekim gözüyle de bakarsınız tekrar ama ne kadar doğru hocam?
0: Jawline genellikle şöyle konu açılmışken söyleyeyim. Bir botoksu aynı zamanda masseter botoksu dediğimiz medikal olarak hani hastalıklardan diş gıcırdatmada kullanıyoruz mesela.
1: Tedavi amaçlı aslında.
0: Tedavi amaçlı. Diş gıcırdatması olan hastalarda bruxizm dediğimiz hastalıkta masseter botoksu yapıyoruz. Masseter bölgesi de tam dişimize sıktığımızda elimize gelen kas oluyor. Bazıları sıktığında hastayı zaten muayenede onu görüyoruz. Burası çok belirgin bir şişiyor. O botoksu yaptığımızda da hafif bir jawline etkisi oluşturuyor. Ama botoksun etkisi tabii ki biraz azdır.
1: Biraz daha az süresi.
0: Bunu dolguyla daha da şekillendiriyoruz.
1: Güzel bir şekilli bir hale getiriyor.
0: Risksiz bir dolgudur. Ama şöyle bir durum var. Dolgular farklı. Yani dudağımıza yaptığımız dolguyla jawline'a, çenemize yaptığımız dolgu aynı değil. Yapıları farklıdır. Onların kıvamı, dolgunluğu farklıdır. Ve her bölgenin yüz bölgesinin farklı bir dolgu markası kullanılıyor. İçerik olarak farklı kullanılıyor. Jawline erkeklerin de sık tercih ettiği, o keskin yüz hatlarının oluşturduğu için tercih ettiği bir uygulama. Aynı zamanda eğer bu bölge sadece bu bölgeden ibaret değil ama jawline, o keskinliği sağlamamız için aynı zamanda çeneye de yapmamız gerekiyor. Evet. O keskin hattı yakalayalım diye. Güzel bir dolgudur ve dediğiniz gibi gündemde olan herkesin yani çoğunluğun tercih ettiği bir dolgu.
1: Peki işlem süresi nedir hocam?
0: İşlem süresi 15 dakikayla yarım saat arasında değişiyor.
1: Evet. Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama ben hemen size mezoterapiden de bahsetmenizi istiyorum.
0: Evet.
1: Nedir hocam mezoterapi?
0: Mezoterapi cilt altına, yani o da ihtiyaca göre belirliyor, evet, belirleniyor. Hastalar geldiğinde yüzünü muayene ettiğimizde neye ihtiyacı var, nasıl bir yol çizebiliriz? Mezoterapinin farklı çeşitleri var. İçinde protein, kolajen, hyaluronik asit olabilir, vitaminler olabilir. Farklı farklı özler olduğu için onları karışım şeklinde, onun özel iğneleri oluyor. Cilt altına ufak aralıklarla bir işlem yapıyoruz. Birkaç seanstan ibaret oluyor. 4 hafta ile 6 hafta arasında bir 4 seans bir tekrarlamamız oluyor. Işıltı, gençlik iksiri de diyebiliriz aynı, evet, şekilde.
1: Hocam. Bu gençlik aşısı dedikleri aslında o mu hocam?
0: Bir nebze o. Farklı, evet, içeriklerle oluyor. Evet. Yani başlık olarak o. Ama isim değişiyor ve içerik değişiyor.
1: Çok tabirim var çünkü.
0: Evet.
1: Kişiye göre de değişiyor değil mi hocam? Yani kesinlikle. Bazı kişilerin alerjik durumları da olabilir.
0: Kesinlikle.
1: Bu durumda değişiyor.
0: En fazla zaten bu gibi durumlarda dikkat etmemiz gereken alerjik reaksiyon. Hastalara sormamız gereken şeylerden biri de alerjiniz var mı?
1: Var mı?
0: Herhangi bir gıda alerjisi olabilir. Bu gıda alerjisiyle etkileşim olabilir. Bu anamnezi o yüzden işlem öncesinde hastayla güzel konuşup ayrıntılı bilgi almamız gerekiyor. Sonrasında işlemi yapmamız gerekiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Son olarak neler söylemek istersiniz izleyenlerimize?
0: Çok teşekkür ederim. Davetiniz için de ayrıca çok sağ olun. Söylemek istediğim, demin de denildiğimiz konulara bir özet getirmek istiyorum. Rinoplasti tabii ki herkes olabilir. Bir yaş sınırımız var mı? Var. 18 yaştan sonrasında kemik ve kırdak yapı oturduktan sonra herkes rinoplasti tercihe göre olabilir. Diğer konu dolgu ve botoks en gündem olan konular ama lütfen bunları yaptırırken de aşırı risklere girmeyelim. İşini bilen ve doktor tarafından yapılan işlemlere öncelik verelim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere çocuklarda peygamber sünnetinden bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Cem Kara bizlerle. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
3: Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk hocam.
3: Teşekkürler.
1: Hocam bayağı bir ara vermişiz. 2 sene olmuş yalnız.
3: Bayağı olmuş. Ben de o kadar olduğunu farkındayım ama tabii pandemi bütün her şeyimizi karıştırdı.
1: Maalesef.
3: Daha sık yapalım, daha çok bilgilendirme yapalım bence.
1: İnşallah
3: önemli konular
1: hocam,
3: çünkü.
1: Çok isterim.
3: Evet, daha çok da yapmamız gerekiyor bu programlardan. Nifar, haklısın.
1: Evet.
3: Bayağı ara vermişiz.
1: Hocam konumuz önemli. Peygamber sünneti dedik ama peygamber sünneti halk dilinde bizim bildiğimiz peygamber sünneti. Ama tıp dilinde de Hippospadias ismiyle biliniyor. Hocam yani telaffuz bu kadar zor olduğu kadar kendisi de zor bir hastalık mı? Nedir?
3: Evet, kendisi de zor bir hastalık. Peygamber sünneti lafı da biraz aslında doğru bir iş değil. Şöyle doğru değil. Aslında toplumda sünnetli çocuklar diye doğan ve sanki aslında iyi bir şeymiş gibi kabul edilen bir kavram var. 2 gün önceki bir hastamda böyle bir diyalog geçti. Biz dedi peygamber sünnetini ya da bu sünnetli doğan çocukları aileye geldiği zaman bereket getirir diye biliyorduk dedi. Aslında bir anomali. Bir penis anomalisi ve ağırlık durumuna göre de gerçekten çok ciddi ameliyatlar gerektiren ve hayat kalitesini, bebeklikte başlayan bir süreci söyleyerek söylüyorum. Hayat kalitesini oldukça etkileyen işlerden bir tanesi. Bizim için de zor ameliyatlardan biri.
1: Zor, evet. Zor. Bu kadar da aslında şey almamak gerekiyor değil mi hocam?
3: Tabii.
1: Nasıl anlaşılıyor peki hocam bebeklerde özellikle?
3: Aslında tamamen görsel olarak anlaşılabilen bir şey. Yani aile de bunu fark edebiliyor. İşte dediğim gibi çocuk sünnetli doğmuş diye geliyorlar. Ya da çocuk doktorları doğduktan sonra evet bunda bir penis de anomali var. Tarım sünnetli, sünnetiyle ilgili bir sorun var diye aileye yönlendiriyor. Aslında bunların da bir takım grupları var. Yani ilk bakışta görüldüğünde normal sünnet olmamış bir çocuk gibi görünüp ancak penisin başını açtığın zaman deliğin yerindeki anomaliyi fark edip bu hipospadyasmış, sünnette fark ettik durumları olabilir. Ya da görülüp direkt doğduğunda evet bunda bir şekil anomalisi var, sünnet derisi yarım adeta penisin üzerinde bir şapka gibi duruyor. Alt tarafı yok. Delik de pipinin başında değil, daha alt yerlerde yerleşmiş şeklinde de kendini belli edebiliyor. Yani aslında kapalı, gizli de olabilir, gizli sünnette olabilir, ortaya çıkabilir. Aha. Ama çok ayan beyan ortada da olabilir. Hatta daha ileriye götüreyim. Ayan beyan ortada olup deliğin olduğu yere göre cinsiyet kavramını karıştırabilir. Yani bir erkek bebek penisteki anomalinin büyüklüğüne göre kız bebek zannedilebilir. Bir kız bebek bu anomalinin büyüklüğüne göre aslında erkek olup o kadar anomalik bir genital yapısı var ki kız zannedildi olabilir. Yani bu kadar en uçtan önce tamamen normal görüntüden en ağır görüntüye kadar cinsiyet görünümünü değiştirecek hale kadar da değişiklik gösterebilen aslında bir şeyi var.
1: Aslında çok ciddiye almamız gereken bir hastalık hocam baktığımız zaman da değil mi?
3: Kesinlikle toplumda görülme sıklığı da fena değil aslında. Yani bakınca 5000'de 1 gibi bir oran çıkıyor. Ki sanayileşmiş toplumlarda bu oranın yüksek olduğu. Çünkü kimyasalla muhatap olan annenin bebek karnındayken bu anomaliye muhatap olabileceği, maruz kalabileceği söyleniyor. Kanıtlanmış bir şey yok. Genetik olarak aktarılıyor. O nedenle de toplumda aslında az sayıda da değil. Ama eskiden bu ameliyatlar daha sık yapılmazken evet biz bunlara işte yarım sünnetli, peygamber sünnetli işte aslında iyi bir şeymiş gibi bakıp belki de kabul gördüler ve belki de tedavi bile edilmediler. Bir kısmı basit olanlar en azından.
1: Peki hocam ilerleyen zamanlarda riskleri olacak mı bu durumun?
3: Bir kere tedavi edilmesi ya bu çağda artık kabul edilemez tedavi edilmemesi diye düşünüyorum. Çünkü bu sonuç olarak fiziki bir anomali.
1: Evet.
3: Bu kadar gelişmiş tıp ve bu kadar bu işleri yapan cerrahlar, bu kadar ileriye gitmiş bir sağlık sektörümüz varken bu anomalinin bir hastanede doğup da artık ameliyat edilmeden geçiştirilmesi hemen hemen imkansız diye düşünüyorum. Ama ameliyat edilmezse tabii ki bu ağırlık durumuna göre gelecekte çok yaşamını etkileyecek sonuçlar doğurabilir.
1: Peki hocam şunu sormak istiyorum. Yeni doğan bir bebekte peki çocuk cerrahisi hani ön bir muayene yapabiliyor mu artık?
3: Rutinde
1: yapması
3: yok.
1: Rutinde yok.
3: Rutinde yok. Ama hastanelerde çocuk cerrahı varsa bir anomali tespit edilirse o zaman çocuk cerrahı görüyor. Ama benim hastanemde doğmuş olan bir bebeği çocuk doktoru mutlaka muayene ediyor. Yani her şeyini kontrol edecek onların bir checklisti var. Şu tamam bu tamam diye. Ama bir çocuk cerrahisi muayenesi yok. Gerekli mi? Aslında iyi bir şey olabilir. Yani cerrahi bir kontrol erkek çocuk
1: için. Çünkü
3: içinde,
1: bazen gözden de kaçabilir dediniz ya hocam. Yani gizlenmiş saklanmış da olabilir. Bunu belki hani çocuk doktoru doğan da görmeyebilir. Ama bir çocuk cerrahisinin görmesi daha mantıklı olur diye düşünüyorum.
3: En azından görmeme ihtimalini çok aşağı çeker.
1: Evet.
3: Ama böyle bir rutin yok. Hastanelerde de bir bebek doğdu, çocuk cerrahımız da var, o da görsün diye bir rutinimiz yok.
1: O zaman buradan hocam ebeveynlerimizi de bilgilendirmiş olalım. Özellikle erkek çocuklar için.
3: Güzel, doğru, haklısın. Çünkü erkek çocuklarda sadece penis anomalisi değil, testisin olup olmaması, aşağıya inip inmemesi gibi bir takım hani hemen görünce söyleyebilecek şeyler de var. Ki bunlar da atlanabiliyor. Bu anlamda doğru olabilir. Ben mesela şeyde aile hekimlerinde özellikle sağlık ocağında çalışan aile hekimlerinde bu şeyi görüyorum. En ufak bir şüphelendiklerinde testisin yanında olmaması ya da işte bu tür anomalilerde mutlaka ve mutlaka çocuk cerrahına gönderme konusunda çok iyiler. Bence aile hekimleri o anlamda doğru çalışıyorlar. Çünkü bir yerden bir yere yönlendirme grubu olarak tam bu anomalilerin tespit edilip gidilebileceği yerler. Yoksa doktor bunu atlarsa ailenin bunu atlama ihtimali çok yüksek. Evet, o zaman da ileri yaşta bir hipospadya solgusuyla karşılaşırsak bu çocuk için de cerrah için de zor bir iş başlıyor demektir.
1: Tedavi edilmesi zor oluyor değil
3: daha
1: mi?
3: Daha zor bir iş oluyor.
1: Peki hocam hipospadyasının başka türleri var mı?
3: Hipospadyası aslında şu demek. Penisin deliğinin pipinin alt tarafında olması demek. Hipodan kaynaklanıyor, alttan kaynaklanıyor Latince. Bir de epi var. Epi de üstte olması demek. Allah'tan hipospadyası daha az görünen bir şey. O nedenle bu çok bilinen bir şey değil. Hipospadyasları hep konuşuruz ama hipospadyasları konuşmayız. Yani penisin altında ya da üstünde olmasına göre deliğin aslında anomalinin şekli değişiyor. Adı değişiyor. Hipospadyasın kendinin sınıflandırılmasını belirleyen en önemli şey ise deliğin olduğu yer. Yani penisin ucundaysa distal tip dediğimiz daha basit bir hipospadyas. Ortasındaysa işte penil, mid penil gibi bir hipospadyas. Daha altlardaysa bizim penoskrotal dediğimiz yani torbalara yakın deliğin olması gibi bir hipospadyas var. Yani hipospadyası gördüğümüz zaman derecesine göre isimlendirmesini göre belirliyoruz.
1: Hocam genetik faktörler de var mı hipospadyasta?
3: Kesinlikle var.
1: Var.
3: Kesinlikle var. Bu bilinen ya da bilinmeyen olabilir ama. Mesela işte bir çocuğun hipospadyas olma durumunda babasının da hipospadyas olma olasılığı yüksektir.
1: Yüksek olabilir.
3: Ve hatta şöyle benim hastalarım oluyor. Ben de çocukken bu ameliyatı oldum. Hmm. Şimdi çocuğumda da oldu. Onun çocuğunda da olur mu?
1: Olabilir.
3: Büyük olasılıkla olacaktır. Hı-hı. Ben olmadım ama benim kardeşim amcasında bu ameliyatlardan oldu çocukken. Şimdi çocuğumuzda oldu gibi. Yani genetik aktarımı var. Ama ben genetik aktarımda şuna da çok inanıyorum. Babada bir anomali yoksa ve çocukta varsa o zaman anne ya da babanın dedelerinde bilinmeyen bir geçmişte hipospadyas olma ihtimali çok
1: evet
3: yüksek. Onlarda bile biraz ipuçlarını araştırdığın zaman ailede böyle bir şey var mıydı? İşte biraz evvel bahsettiğim gibi iki gün önceki hastamda biz bereket gelir diye bilirdik dedi. Hı-hı. Bu konu konuşulduysa evinizde dedim. O zaman demek ki sizin atalarınızda varmış.
1: Var.
3: Çünkü herkesin evinde böyle bir konu yok.
1: Yok, evet hocam.
3: O nedenle de genetik aktarımı var. Genetik aktarımda bence de oldukça güçlü bir genetik aktarım. Zaten Nilüfer şöyle bakmak lazım. Bir kişinin genotipini yani şeklini belirleyen şey anne ve babadan gelen kromozomlar.
1: Kesinlikle hocam, doğru.
3: Saç rengini belirliyor, gözünü belirliyorsa vücuttaki bir organın şeklini aslında yine belirleyen aynı genler. Yani ne yazık ki hipospadyas bir aile, hipospadyas bir aile olarak devam ediyorlar genetikte.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz.
3: Buna da yapacak bir şey yok zaten.
1: Evet, daha önce hocam bir programa katılan bir hekimimiz de söylemişti. Yani siz genetik faktörleri bir de şöyle algılayın diye. Şimdi hemen size de sormak istiyorum. Her şeyi aynı yiyorsunuz. Anne, baba, çocuk her şeyi aynı yiyorsunuz. Aynı yerde büyüyorsunuz. Yani sizin de olma olasınız %80 diye böyle bir tabirde de bulunmuştu. Demek ki yine aynı yere gelmiş oluyoruz hocam bu durumda.
3: Tabii. Yani anne baba neyse çocuk da aslında aynı şey
1: öyle
3: oluyor.
1: Peki hocam öncesinde tedavi edilmesi gerekiyor mu? Yani en son aşama olarak mı ameliyatı öneriyorsunuz? Daha öncesinde yapmanız gerekenler var mı?
3: Bir kere ameliyattan başka tedavi yok.
1: Yok.
3: Yok. Onun için öncesinde yapılacak bir şey yok. Ama şöyle bir durum var. Bir hipospadyas bebek doğduğunda hemen ameliyat edilmiyor. 6 ayla 1,5 yaş arası ameliyat için doğru zamanlama. Ben de genellikle 1 yaş civarını öneriyorum. Yani bebek doğuyor, hipospadyas olarak çocuk doktoru ya da bize gönderirse biz tanıyı koyuyoruz. Bununla ilgili artık yapacak bir şey yok. Burada aileye sadece sizi bir ameliyat bekliyor. Bu ameliyatın ayrıntılarını da nasıl bir ameliyat olacak, ne kadar sürecek, hastanede yatılacak mı, sonda takılacak mı ameliyattan sonra? Bunlar için de şimdi düşünmeyin diyorum. Yeni doğan bir bebekle karşılaştığımda. Biz bunları 6 ay sonra gelin tekrar konuşalım diyorum.
1: Evet.
3: Ama ön bilgi olarak söylediğim şey, evet sizi bir ameliyat bekliyor.
1: Bekliyor.
3: İkinci ön bilgi, bu çocuk sünnet edilemez. Önemli. Parantez
1: evet
3: açıp
1: hocam
3: söylüyorum. Çünkü hipospadyas olarak doğmuş olan bir çocuğun yeni doğan sünneti isteği oluyor mesela ailenin.
1: Evet,
3: biz buna
1: evet
3: sünnet yaptırmak istiyorduk. Aa ne olacak falan diye. Bir kere sünnet meselesi bitti.
1: Bitti.
3: Çünkü sünnet bu ameliyatın bir parçası. Hı-hı. İçinde yapacağız. Yani bunu söylüyorum. Bir ameliyat bekliyor. Hayır, sünnet şu an için iptal ediyoruz. Hı-hı. Sünnetle ilgili bir işimiz yok. 6 ayla 1,5 yaş arasında bana ya da benim gibi bu ameliyatı yapan cerrahlardan biriyle görüşerek bu ameliyatlarınızı programlayın. Bu ameliyatı programlarken 6 aylıkken gidin doktorunuza. Daha geç kalmayın.
1: Bu önemli bir detay.
3: Çok evet önemli bir detay. 1,5'u asla geçmeyin. 6 aylıkta gidemedim ama 1 yaşında gittim. Tamam, yine kabul. 1,5'u asla geçmeyin. Sebepleri var. Bu işten de çok korkmayın. Yani biz bunu ameliyatlarıyla halledebileceğimiz bir şeydir. Ama sizi bir süreç bekliyor.
1: Evet.
3: Bu bilgi yetiyor yeni doğan döneminde. Daha sonra 6 aylıkken geldiklerinde de işte o zaman tedaviyi konuşmaya başlıyoruz. Bu ameliyat nasıl yapılıyor?
1: Zor
3: ne kadar
1: ameliyat
3: sürüyor? Hastanede yatılıyor mu? Ameliyattan sonra sonda oluyor mu? Çocuğu ne bekliyor? Bizi ne bekliyor? Bir ameliyatla biter mi? Birkaç ameliyat seri mi planlanıyor?
1: Tekrarlayabiliyor mu hocam bu durumda?
3: Tekrarlamaktan ziyade bazı hipospadyaslarda ağırlık derecesine göre gördüğümüzde diyoruz ki sizin için en az 3 ameliyat.
1: Oo.
3: Evet. İlk ameliyatta şunu şunu yapacağım. İkinci bir seansta buraya getireceğim olayı. Üçüncü seansta da şu noktaya geleceğiz ve biteceğiz.
1: Evet.
3: Tabii eğer arada komplikasyonlar olup başka bir şeyler de yapmak zorunda kalmazsak. Yani işte hipospadyasın ağırlığına
1: hocam, yaş
3: göre
1: faktörü de önemli mi bu konuda?
3: Çok önemli.
1: Aralıkta.
3: Çok önemli.
1: Şimdi mesela bir yaştan sonra atladı yine ebeveynler.
3: Şöyle.
1: Bu durumda ne yapacaklar?
3: Buradaki yaşın önemi şuradan çıkıyor. Bir kere bu ameliyatı biz yaptığımızda ikinci bir ameliyat yapmak gerekiyorsa, yani evet seanslı bir ameliyat yapacaksak en az ameliyatların arasına 6 ay koymamız gerekiyor. Şimdi 6 ay bir ameliyatın arasına koyduğunuz zaman eğer bir çocuk 6 aylıksa, ikinci ameliyatı 1 yaşında olacaksa, hala bezli bebek bu işi anlamıyor ve küçük Anne sütü alabilen bir bebek ise süreci kolay atlatıyor. Ama siz bu ameliyatı 1,5 yaşında başlarsanız ve bir şey yapmak zorunda kalırsanız, araya yine 6 ay koyarsanız çocuk 2 yaşına geliyor. 2 evet. yaşına gelmiş, bezden çıkma aşamasında karakter olarak 2 yaşın verdiği o böyle
1: hareketlilik.
3: Evet, hareketli öğrenme dönemindeki evet, bir çocuğa ameliyat yükünü yüklüyorsunuz. Bir hastane sürecine sokuyorsunuz.
1: Da tabii ki.
3: Evet. Hele bunu atladık da biz ilkokul çağına kadar beklediğimizi düşünelim. Eyvah. O zaman çok çok karışık bir
1: daha
3: durum var.
1: Bir durum.
3: Kendisini ifade eden bir çocuk penis anomalisi nedeniyle hayatı belli aşamalarda kendine göre kapanmış bir çocuk. Ve bu çocuğa yine belki 15 gün sonda ile geçeceği, belki hastanede bir gece yatacağı, iki gece yatacağı bir cerrahi işlemi evet. tarif edeceksiniz. Çok daha dramatik bir şey.
1: Evet.
3: Onun için oralara kalmamalı.
1: Kalmamalı.
3: Kalmıyor da ben kaldığı zaman öyle hastalar geldiği zaman şaşırıyorum. Yani sizi niye kimse görmedi bu zamandır?
1: Bu zamana kadar niye yönlendirmedi?
3: Niye birisi yönlendirmedi? Orada da değişik cevaplar var. İşte bu işin ciddiyetini anlayamadık. Öyle belirtmediler.
1: Evet.
3: Bizi gören cerrah şu kadar zaman sonra yapalım dedi. Biz cesaret edemedik gibi ama bunlar...
1: Çok da göz ardı etmemek gerekiyor.
3: Etmemek lazım. Hipospadyasta bu tanıyı bir çocuk aldıktan sonra bence mutlaka birkaç kişiyle görüşülmeli.
1: Kesinlikle
3: yani
1: hocam.
3: Onun da fikrini almalı, onun da fikrini almalı ve doğru yol bulmak için biraz araştırma yapmak gerekiyor. Önemli bir konu.
1: Evet hocam. Hocam yeni doğan sünneti de zaten çocukların psikolojisi açısından bebekken olmalarının daha iyi olduğunu her zaman dile getiriyorsunuz. Yani aynı şey aslında baktığımız zaman da değil mi?
3: Evet. Çok doğru. Aynı şey aslında. Yeni doğan sünnetinde biz niye yeni doğan sünneti evet. diyoruz? Bebeğin bu işten etkilenmesinin en az olduğu dönemi yakalayalım diye. Hakikaten de haklısın. 20 yıldır da söylüyorum.
1: Evet, evet hocam.
3: Yeni doğan sünnetini biz söylerken, konuşurken yeni doğan sünneti çok o kadar konuşulmaz durumdaydı. Çünkü buradaki önemli faktör şu. Ya bir cerrahi işlem, üstelik de özel bir bölgede yapılan cerrahi işlem, oldukça çocuğun hayatından etkileneceği dönemin önünde bitsin.
1: Bitsin.
3: Böylece bu çocuk bu konuyla ilgili kendi kafasına bizim de tespit edemeyeceğimiz kavramlar geliştirmesin.
1: Ve artık hocam zaten teknoloji de gelişti. Eskiye baktığımız zaman hani 7-8 yaşında bile sünnet alan çocuklar vardı artık
3: tabii.
1: değil mi? Artık aileler de bilinçlendi zaten.
3: Dülüfer hala var.
1: Var mı hocam?
3: Hala var. Olmuyor evet. gibi geliyor ama okul çağına yani yaz tatiline girdiğimiz zamanki bizim ameliyat listelerimize bakarsan hala var.
1: Ama bu da psikolojik hala olarak büyük bir baskı hocam çocukların üzerinde.
3: Çok büyük baskı. Yani. Değil hala mi? Daha yeni doğan sünneti gerektiği yeri bulamadı bence. Çok arttı. Yani bizim yıllar önce konuştuğumuz döneme göre belki 100 kat 200 kat fazla arttı ama bu yeterli değil.
1: Yeterli değil.
3: Yeterli değil. Yani yeni doğan sünnetinin bir kavram olarak toplumda yerleşmesi lazım. İşte yeni doğan sünneti kavram olarak yerleşirse aslında
1: evet hocam.
3: Hipospadyas dediğimiz bu hikayeler de bitmiş
1: ortadan
3: olacak.
1: Ortadan kalkmış olacak.
3: Tabii çünkü değil tespit edilecek. Ve onların da cerrahileri yapılacak. Böylece bir şeyin atlanma olasılığını da ortadan kaldırmış olacağız.
1: Evet. Aslında aileler
3: ona bile
1: bu konuda daha çok
3: aslında.
1: fazla bilgilendirmek gerekiyor aslında
3: tabii,
1: değil mi hocam?
3: Tabii.
1: Peki hocam hipospadyas ameliyatı zor bir ameliyat mı? Sonrasında aileyi, çocuğu neler bekliyor?
3: Zor bir ameliyat da olabilir. Sünnetten hallice de olabilir.
1: Evet.
3: Yani çok basit, uçta, deliğin biraz şekil anomalisi var. Yani tam ucunda değil de birazcık aşağı doğru bakan bir peniste ufak bir takım kozmetik düzeltmelerle halledilebilir. Bu bir, en evet. basit yönü. Ama dediğim gibi seanslı birkaç kere yapmak gereken bir ameliyatta birkaç saat verdiğimiz, tecrübeli ellerle birkaç saat verdiğimiz. Yani aslında hani belki 5-6 saat sürebilecek ameliyatları birkaç saatte yapabildiğimiz ameliyatlar zor bizim için.
1: Evet,
3: öyle bir ameliyat olduğunda hastanede en azından bir gece mutlaka yatış oluyor.
1: Yatış oluyor.
3: Belki iki gece oluyor. Öyle bir ameliyat yapıldığında mutlaka sonda ameliyat sonrasında peniste oluyor. Bu sondaya çocuğun adapte
1: zorlar
3: olması
1: mı hocam? Evet,
3: zorluyor.
1: Biraz sıkıntılı.
3: Yani artık sondaları da silikon bir borucuk gibi penisin içine yerleştiriyoruz.
1: Evet.
3: Öyle bildiğimiz dışarıya giden idrar torbası
1: evet.
3: takılı değil. Bunlar çok değiştirdi ama yine de 2 gün 3 gün bebek bile ona adapte olma süreci geçiriyor. Ondan sonra adapte oluyor. O sondayı biz 2 hafta sonra da alsak onun hayatını 2 haftalık etkilemiyor.
1: Evet.
3: 1-2 günlük etkiliyor.
1: Peki annenin bakımı nasıl olmalı hocam çocuğa karşı?
3: Aslında çok değişti artık. Yani yıllar önce Cerrahpaşa'da bizim olduğumuz dönemlerde hastanede bir hafta 10 gün tuttuğumuz hipospadyaslı hastalar. Ameliyat sonrası birazcık daha sakin olsun diye sedasyon verdiğimiz çocuklar. Sonda bakımları gerektiği için o işte bildiğimiz sondalar olduğu için annelerin yanına yıkamak için verdiğimiz enjektörlerle evde siz de bu sondayı günde 3-4 kere yıkayın tıkanmayın dediğimiz durumlar bitti.
1: Evet, çok
3: en azından bu yeni sonda şeyiyle uygulamasıyla
1: daha pratik hem
3: bezin içinde hocam. Bitmesiyle bir de ailelerin bilinçlenmesiyle daha erken bebekleri ameliyat edebilme şansımız oldu. Bu da annelerin evde yapacağı yükü çok azalttı.
1: Evet hocam.
3: Şimdi ne var? Sadece ben ailelerden şunu istiyorum bu ameliyattan sonra. Olabildiğince ilk iki gün kırılacak bir şeyi taşıyormuş gibi. Hani bebeği çok yere koymayın. Evet. İşte kendi kendine yürümeye çalışmasın.
1: Çok hareket halinde olmayacak.
3: Düşmesin üzerine gibi. Buna dikkat edin. O da iki gün. Evet. İki günden sonra rahat edebilirsiniz. İkinci dikkat edecekleri şey de çiş yapmasında bir sorun var mı? Sonda tıkanabilir mi? Onu görmek. Bunlar olmadığı sürece de ailenin yapacağı sadece ağrı kesicilerini vermek. Ve çocuğu eğlendirmek aslında. Çok da fazla
1: peki
3: bir iş kalmıyor.
1: Peki hocam sonrasında tekrarlarsa yine bu 6 ay sonrasında mı ikinci ameliyata geçebiliyorsunuz?
3: Mutlaka.
1: Mutlaka geçiyorsunuz.
3: En az 6 ay ara vermek zorundayız. Yani bir ameliyatta bir problem çıktı. Ne olabilir o problemlerde? Yapılan deliğin daralması, iyi çalışmaması. Yapılan deliğin geniş olup bozulması. Yapılan ameliyatın ilk başa dönmesi. Tamamen yaptığımız duvarın bozulması. Ya da en sık olanlardan biri ameliyat çok güzel duruyor. Delik uçta, rahatça çocuk çişini yapabiliyor ama ikinci bir delik oldu, fistül dediğimiz. Yandan bir tane daha delikten idrar yapıyor. Yani çift yerden idrar geliyor. Böyle bir durum da olabilir. Böyle bir durum da karşılaşıldığında mutlaka 6 ay bekleniyor ve ikinci ameliyat 6 aydan sonra planlanıyor. Niye? Oradaki dokuların iyileşmesi.
1: İyileşmesi gerekiyor.
3: Ve bize ameliyat yapacak malzemenin tekrar oluşması için.
1: Evet. Peki hocam, diğer isterseniz hocam şöyle yapalım, ben sizi hazır bulmuşken diğer konuya da geçmek istiyorum.
3: Tabii.
1: Yine doğan sünnetinden de bahsedelim hocam.
3: Bahsedelim.
1: Daha önceki programlarımızda çok bahsettiniz, bilgilendirdiniz ama
3: tabii ki.
1: Nedir hocam yeni doğan sünneti? Ne zaman olmalı bebekler?
3: Yeni doğan sünneti, yeni doğan döneminde yapılan sünnet. Yeni doğan dönemi ne? Yeni doğan dönemi bebek doğduktan sonraki ilk bir ay 40 gün. Aslında bizim toplumumuzda kırkır çıkma durumu gibi. Bu dönemde bebekler çevreyi algılamıyorlar daha. Yani işte bebeği koyuyorsun bir kenara, o uyuyor. 24 saatin 20 saatini uyuyarak geçiriyor, 4 saatini emerek geçiriyor. Evet. Anne babayı göremiyor, takip edemiyor. Nerede olduğuyla ilgili bir şeyi yok. Hani annesinden babasından ayrılma duygusu yok. Evde olup olmadığıyla ilgili bir duygusu yok. Yani bir sepete koyduğumuz bir bebek, öyle düşünelim. Bu dönemde yapılan sünnete yeni doğan sünneti deniyor. Bu yeni doğan döneminde yapılan sünneti de bebekler en az etkilenerek atlatıyorlar. Nereden bunu biliyoruz? Tabii ki bunu öyle olduğunu düşünüyoruz. Şöyle anlıyoruz bunu. Sünnet yaparken bebeğin bizim o sünneti yaparken ki bizimle ilgilenişi. Yani elbette ki uyuşturuyoruz cildini. Evet. Uyuşturduk. Ondan sonra bebek bizlere bakıyor mu, korkuyor gibi mi, ağlıyor mu? Yoksa
1: tepki veriyor mu?
3: Yoksa bir tepkisi yok mu? Hatta biberonla anne sütü aldık yanımıza. Anne sütünü ona verdiğimizde daha çok anne sütünü emmeyle mi ilgileniyor? Burayı sağladıktan sonra yeni doğan sünneti için ortam hazır demektir.
1: Evet.
3: Bunu da ilk bir ayda sağlayabiliriz. İlk bir ayda bu şartlarla bebeğin bu işi algılamasını en az seviyede tuttuğumuzda ve onu en az hırpalayarak yapılan sünneti yaptığımızda yeniden sünnetini başardık demektir.
1: Evet
3: hocam. İşte yeniden sünneti bu aslında.
1: Peki hocam lokal mi yapıyorsunuz bebeklerde?
3: Mutlaka lokal anestezi. Oluyor. Anestezi verilmiyor. Yeni doğan sünnetini geçtik. Diyelim ki bebek 40 günlük oldu, 50 günlük oldu ya da işte 2 aylık bir bebek karşımıza geldi. Biz bu bebeği sünnet yapmak istiyorsak artık bizim bu yaptığımız sünnetin adı lokal anesteziyle sünnet olur. Yani biz tabii ki yine bölgesel uyuşturma yaparız. Tabii ki ağrıyı ortadan kaldırırız. Ancak çocuğun bu işi anlamasını, yani nerede olduğunu, annesinden babasından ayrı olup olmadığını anlamasını engelleyemeyiz. Bunu yapamazsak da biz ne kadar ağrıyı engellemiş bile olsak aslında lokal anesteziyle yaptığımız sünnette bebek hırpalanmış olur. O nedenle yeni doğan sünnetinin süresi yeni doğan dönemiyle sınırlıdır. Bu da ortalama 40 gündür diyebilirim.
1: 40 gün. Peki sonrasında hocam bu 40 günü geçti. 1 yaşına geldi ya da 2 yaşına geldi çocuk. Bu artık yeni doğan sünnetinden çıkıyor.
3: Çıktı.
1: En ideal yaş hangisi hocam?
3: Bezden çıkana kadar 2-2,5 yaşına kadar sünnet hala yapılabilir dönemde. Ama anestezi altında. Nasıl bir anestezi bu? Buna genel anesteziyle sünnet diyoruz. Çocuk uyutuluyor. Ne kadarlık bir uyuma? 10 dakikalık bir uyuma. Hava ile verilen, yüzeyel, derin olmayan bir anesteziyle yapılan bir uyuma. Ama bunun adı genel anesteziyle sünnet. Yani bir bebek yeni doğan sünnetinden çıktıktan sonra 3 aylıkken bize gelse dahi genel anestezi altında bir sünnet oluyor. Genel anesteziyle yapılan sünnette maksimum 2,5 yaşına kadar devam ediliyor.
1: Devam ediyor.
3: 2,5 yaşına geldik, bezden çıktı. Artık sünneti bırakıyoruz yapmayı. Ve diyoruz ki size eğer sünnet yapacaksak, sünnet yapılmasını istiyorsanız bize artık ilkokul çağında gelin. Yani 5'i geçsin çocuk. 5 yaş, 5,5 yaş, 6 yaş olsun. Biz onunla sünnet kavramını konuşabilelim.
1: Evet.
3: Anlatalım. Neden sünnet yapılıyor? İşte sünnet kimlere yapılıyor?
1: Yapılıyor.
3: Sen artık erkeksin ve erkeklik kavramı ile ilgili bir hikayemiz yok bizim. Hı-hı. Kadın erkek ayrımını yapabilmiş bir çocuk, birey olmuş. Onunla sünneti konuşup ikna edip, hı-hı, edemezsek yine durarak. Hı-hı. Yani 5 yaşına gelmiş bir çocuk
1: onun
3: sünneti,
1: hazır olmasını bekleyeceksiniz aslında.
3: Evet, hazır hocam, olmasını bekleyeceğim. Ben onun için, hı-hı, mutlaka sünnet olacak çocukları karşıma alıp konuşmak istiyorum. Hı-hı. Ve ebeveynleriyle konuşmayı çocukla konuşmanın arkasına bırakıyorum. Hatta bunu hastalarımdan bir tanesi de yazmış. Doğru da bir şey. Önce çocukla konuşur diye. Evet. Çünkü benim hastam öncelikle onlar. Onlarla sünnetin ne olduğunu, hı-hı, ne anladıklarını, ne anlamalarının onlar için daha kolay, hı-hı, olacağını anlatmaya çalışırım. Onu yaptıktan sonra döner anne babaya, sizin bana sormak istediğiniz bir şey var mı bunun üzerine, hı-hı, derim. Hı-hı. İşte o çağ okul çağı.
1: Okul
3: çağı. Okul çağının sünnetinde de bu ekleniyor işin içine. Hı-hı. Ama okul çağındaki sünnette de anestezi var. Hmm. Yine gene anesteziyle. Yine uyutularak. Yani çocuğu sünnet yapmaya, sünnet kavramına ikna, evet, etmek var. Evet. Ama sünnet işlemi sırasında çocuğun durması, kıpırdamaması, evet, onlarla benim bir işim yok. Çünkü anestezi altında oluyor. Hı-hı.
1: Peki hocam, çocukluk çağı sünnetlerinden de o zaman başlayalım. Pardon, okul çağı sünnetlerinden düzeltiyorum. Onları da yaz döneminde yapıyorsunuz değil mi hocam? Genelde onu tercih ediyorsunuz.
3: Hayır, aslında mevsimsel bir tercih, hı-hı, yok. Bu da sorulan sorulardan, hı-hı, bir tanesi. Yani bir sünnetin yazın ya da kışın olacağıyla ilgili bir şey yok. Bu bir cerrahi bir işlem.
1: Evet.
3: Ama çocukların okulu, ailelerin tatil, hı-hı, programı bizim toplumumuzda yaz ayları sünnet ayları olarak,
1: evet,
3: alıyor.
1: Genelde.
3: Sünnet sezonu diye oluyor. Hı-hı.
1: Evet hocam. Hocam, inmemiş testis nedir? Biraz da ondan bahsedelim.
3: Bahsedeyim. İnmemiş, hı-hı, testis, testisin torbalara, yani olması gereken yere inememesi durumudur. Hı-hı. Yine anne karnında başlayan bir durumdur. Yine bebek doğduğunda tespit edilen bir durumdur. Yani bir bebek doğdu, erkek bebek. Erkek bebeği muayene ettiğinde çocuk doktoru iki torbasının içinde de iki tane testisini bulabilmesi lazım. Hmm. Ve bu testislerin ele gelen normal boyutlarında ve sabit duruyor olması lazım. Eğer bir testisi kasıklarında buluyor, oradan aşağıya indiremiyorsa bu gerçek bir inmemiş testistir. Hmm. Eğer bir testisi çocuğun kasıklarında bulup onu aşağıya indirebiliyor ama testis yine geriye kaçıyorsa, bir utangaç testis ya da bizim deyimizde retraktil testis dediğimiz, yine bir tür inmemiş testis sınıfındadır. Bu iki sınıfta da inmemiş testislerde de hemen ameliyat gerekmez. Beklenir. Bir yaş, bir buçuk yaş civarında, hı hı, testis hala bu inme sürecini devam ediyor olabilir çünkü. İnme sürecini tamamladıysa iki yaşında ameliyattan kurtarmış oluruz. Eğer tamamlamadıysa o zaman ameliyat devreye girer.
1: Devreye girer. Peki 2 yaşından sonra da ameliyatlar yapılabilir mi hocam?
3: Her zaman yapılabilir. Her zaman yapılabilir. Ama 2 yaşından sonra artık bu işin geç kalınmış demektir. Hı hı. Yani testis bu işten zarar görmüş ya da görmüş olabilir diye düşünüyoruz. Hı hı. O nedenle inmemiş testis meselesinde bebek doğduğunda yine işte bu ürolojik, evet, muayeneler yapılmalı. Hı hı. Ve ürolojik muayenenin arkasından da bunun tanısı koyup tedavi programına alınmalı. İnmemiş testiste çünkü hemen ameliyat yok. Mutlak ameliyat yok. Bazı
1: biraz
3: hormon tedavileri.
1: Bekliyorsunuz aslında.
3: Bir süreç var.
1: Evet.
3: O süreçten, hı-hı, sonra da bazı hormon tedavileri gibi bazı yapılabilecek işler daha var inmemiş testiste.
1: Annenin aslında bekliyorsun. Anne baktığı zaman hocam anlayabilir mi onu?
3: Anlar.
1: Anlar.
3: Hı-hı. Ama ilk erkek çocuğu olan anneler, tecrübesiz olan anneler bu konuda biraz kendilerini şey hissediyorlar. Biz de anlayamadık ama doktor da anlayamadı.
1: Anlayamadı.
3: Doktor anlayamaması bir hata, kabul edilemez bence. Anlamalıydı. Evet. Annenin anlayamaması sempatik kabul edilebilir. Evet, benim, hı-hı, erkek çocuğum yoktu diye, ama yine de bir annenin de erkek çocuğun nasıl olması gerektiğini kendisinin ya da çevresinden öğrenmiş olması gerekli.
1: Evet. Hocam, yine aslında bu arada devreye genetik faktörler giriyor. İnmemiş testis.
3: Onda da giriyor, evet.
1: Peki başka hastalıklarla hocam karıştırılabiliyor mu?
3: Hayır, inmemiş testis başka, hı-hı, bir hastalıkla karışmaz. İnmemiş testis kendisi karıştırılabilir. Yani, hı-hı, inmemiş testisti bu diye gönderilen bir hastanın, hı-hı, hayır bu inmemiş testis değil, bunda bir şey yok, hı-hı, merak etmeyin dediğim de çok hasta var.
1: Evet.
3: Yani inmemiş testisin kendisinin tanı konulmasında problem var. Hı-hı. Onun için bir çocuk doktoru ya da işte aile hekimi, hı-hı, çocuğa inmemiş testis dediyse bunu mutlaka bir çocuk cerrahından doğrulatması lazım. Hı-hı. Zaten tedavi yapacak yer de çocuk cerrahisi olduğu için tanı konduğunda buradan çocuk cerrahına gidin ki ben böyle düşünüyorum. Böyle mi? Onlar söylesinler.
1: Evet.
3: Onlar da çocuk cerrahında inmemiş testis dediyse bunun üzerine tedavisi planlansın demeleri lazım.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz?
3: Hipospadyasla ilgili söyleyelim o zaman Nilüfer. Hipospadyas önemli bir kavram. Çocuk doğduktan sonra bir pipisinde anomali görüldüğünde mutlaka ve mutlaka bunu sempatik bir şekilde karşılamayıp sünnetli doğdu, aa işte bu bizim için avantaj gibi düşünmeyip buradan tamamen çıkıp mutlaka bir çocuk cerrahıyla bu konu görüşülmeli. Önce çocuk doktorlarıyla sonra çocuk cerrahıyla görüşülmeli. Çünkü bu ameliyatlar 6 aylıkken başlanan ve ne kadar erken başlarsa o kadar avantajlı olunan ameliyatlardır.
1: Erken
3: bu gözden
1: teşhis her zaman önemli. Aslında hocam az önce de bahsettiğimiz gibi yeni doğan bir bebeği bütün branşlardaki doktorlara da göstermek gerekiyor. Bu ayna ettirmek gerekiyor diye biliyorum. Yani çoğunda var aslında hocam. Mesela kalça ultrasonu çok fazla yapılır.
3: Rutine bindi artık. Rutin. Bu var.
1: Göz muanesi vardır, kulak muanesi vardır.
3: Rutin.
1: Bence
3: doğru
1: çocuk cerrahisinde bunun içine dahil olması
3: evet,
1: gerekir diye
3: evet bunu bir düşünmek lazım. Doğru söylüyorsun. En azından olduğumuz hastanelerde doğan bebekler çocuk cerrahı da baksın denilebilir.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Ayağınıza sağlık.
3: Sağ
1: ağzınıza sağlık.
3: Teşekkürler.
1: Evet sevgili izleyiciler, Cem Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Sağlıklı Türkiye.

Sözün özü. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, akıllı kimse nefsine uymaz, ibadet eder. Ahmaksa nefsine uyar, sonra da Allahü Teala'dan rahmet bekler. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz doğruluk. Yalan günahların en çirkini, ayıpların en fenası, kalpleri karartan bütün kötülüklerin başıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, yalan rızkı azaltır. Muhakkak ki yalan, nifak kapılarından biridir. İman sahibi her hataya düşebilir. Fakat hainlik yapamaz ve yalan söyleyemez. Doğru olun. Doğruluk iyiliğe, iyilikse cennete çeker. Yalandan sakının. Yalan fücura, fücursa cehenneme götürür. Üç şey vardır ki, bunlardan biri kimde bulunursa, namaz kılsa da, oruç tutsa da münafıktır. Konuşunca yalan söyler, söz verince durmaz, kendisine verilen emanete hıyanet eder. İnsanları güldürmek için yalan söyleyenlere yazıklar olsun. Yalan yere yemin ederek birinin malını alan kimse, kıyamet günü Allahü Teala'yı gazaplı görür. Abdullah bin Amir Hazretleri anlatır. Ben küçüktüm. Resul-i Ekrem evimize gelmişti. Ben oynamaya gidiyordum. Annem bana, Abdullah gel sana bir şey vereceğim dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, ona ne verecektin buyurdu. O da hurma vereceğim dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu ki, dikkat et, eğer bir şey vermeyip aldatmak için söyleseydin, sana bir yalan günahı yazılırdı. Peygamber Efendimiz yine bir hadis-i şerifte, yalan söyleyenin ağzının bir taraftan kulağına kadar demir çengelle yırtıldığını, diğer tarafa geçildiğinde önceki yırtılan tarafın iyi olduğunu, sonra iyi olan tarafın tekrar yırtılarak bu şekilde kıyamete kadar kabrinde azabın devam ettiğini bildirmiştir. Dil iyi kullanıldığı zaman saadete, kötü kullanıldığı zaman felakete götürür. Lokman aleyhisselama sen bu makama nasıl yükseldin diye sorduklarında doğru konuşup emanete riayet etmekle ve faydasız sözü terk etmekle buyurdu. Adamın biri Peygamber Efendimiz'e dedi ki, üç günaha tutuldum. Onları yapmadan duramıyorum. Bunlar zina, yalan ve içki. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki, yalanı benim için terk et. Adam gitti. Bir günahı işleyeceği zaman kendi kendine, eğer bu günahı yaparsam, Resulullah sorduğunda, evet dersem suçum meydana çıkar. Hayır yapmadım dersem yalan söyleyerek verdiğim sözü tutmamış olurum diye düşündü. Diğer günahları işleyeceği zaman da aynı şekilde düşünerek kötü huylarını terk etti. Hazreti Lokman Hakim oğluna buyurdu ki, oğlum yalandan sakın, zira o serçe eti kadar tatlıdır. Ondan az kimseler kurtulabilir. Hazreti Ali buyurdu ki, Allah indinde en büyük hata yalan konuşmaktır. Şabi Hazretleri buyurdu ki, yalancı ile cimri cehenneme gidecektir. Fakat hangisinin daha derine atılacağını bilmiyorum. Malik bin Dinar Hazretleri buyurdu ki, doğruyla yalan,
biri diğerini çıkarıncaya kadar kalpte boğuşurlar. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, içi dışına, sözü işine uymamak nifaktandır. Nifakın temeli ise yalandır. Görüldüğü gibi bütün kötülüklerin esası yalandır. Peygamber Efendimizin en sevmediği huydur. Eshab-ı kiram da en çok yalana buğz ederdi. Hazreti Ayşe validemiz, Eshab-ı kiram indinde yalandan daha kötü bir şey yoktur, çünkü yalanla imanın bir arada bulunmadığını bilirlerdi buyurdu. Yalan söylemek haramdır. Ancak üç yerde caizdir. Harpte, iki Müslümanı barıştırmak için, hanımıyla iyi geçinmek için. Zalimden bir Müslümanın bulunduğu yeri, malını, günahını saklamak caizdir. İki Müslümanın, karı kocanın arasının açılmasını önlemek için, malını korumak için, Müslümanın aybını meydana çıkmaması için ve bunlar gibi haramları önlemek için yalan caiz olur. Ölmemek için leş yemeye benzer. İyiliğe vesile olan yalan, fitneye sebep olan doğrudan makbul olduğu için, insanlığın faydası için bazı yerlerde yalan söylemekle insan yalancı olmaz. Her şeyin başı doğruluktur. Her işin nizam ve intizamı doğruluktadır. İhtiyar bir kadına Resulullah Efendimiz, "İhtiyar kadın cennete girmez." buyurdu. Kadın ağlamaya başladı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Sen o gün ihtiyar olmazsın." buyurdu. Yani herkesin genç olarak cennete gireceğini bildirdi. Böyle şakalar ve kinayeli sözleri söylemek arada bir olursa caizdir. Ama devamlı olmamalıdır. Bunlara devam etmek alay etmeye ve fazla gülmeye sebep olur. Fazla gülmekse kalbi öldürür. Yalancılık ne kadar kötüyse doğruluk da o kadar iyi, güzel ve faziletlidir. Peygamber aleyhisselama olgunluğun alameti sorulduğunda doğru konuşmak ve doğrulukla iş yapmaktır buyurdu. Sadakat, doğruluk hakkında İslam alimleri buyuruyorlar ki, en güzel amel doğruluk, en çirkini de yalancılıktır. Dünyada doğru insan görmedim diyen kimse, eğer kendisi doğru olsaydı, doğru olanları bulurdu. İslam dini üç temel üzerindedir. Bunlar hak, sadakat ve adalettir. Bir insanda üç şey bulunduğu vakit, onun salih bir insan olduğu anlaşılır. Bunlar nefsani arzulardan uzak olmak, Allah rızası için doğruluk, helal ve temiz yemektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, şüphelendiğin bir şeyden uzaklaş. Şüphe vermeyene sarıl. Doğruluk, sükun ve huzurdur. Tam sadık, tam doğru, yani sıddık olabilmek için, 1. Doğru sözlü olmalıdır. Zaruret olmadıkça tarizli ve imalı konuşmamalıdır. Hasan-ı Basri Hazretleri zalimlerden kaçıp Habibi Acemi Hazretlerinin bir odasına girip saklandı. Zalimin zulmünden kurtulmak için yalan söylemek caiz olduğundan soran olursa yok dersin dedi.

0: doğru olmalıdır. Mesela Allah bana şu malı verirse veya şu makama geçersem şu hizmeti yaparım diyen kimse, o mala veya o makama sahip olunca zaruretsiz sözünde durmazsa azminde doğru değildir. 4. Verdiği sözde durmalıdır. 5. Doğru iş yapmalıdır. 6. Bütün işlerde doğru olmalıdır. Nitekim hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir müminin kalbi doğru olmayınca imanı doğru olmaz. Dili doğru olmayınca da kalbi doğru olmaz. Şems-i Tebrizi Hazretleri buyuruyorlar ki, ilmi olmayan bir beden suyu olmayan şehre benzer.
1: Şiirlerle menkıbeler. Mü'min nasıl olur? Haris el-Muhasibi vardı ki evliyadan, muhasebe ederdi nefsini hiç durmadan. O nefsinden pek fazla hesap soruyor diye, Muhasibi lakabı verildi bu veliye. Buyurdu, halis mü'min dönmüştür Mevlasına, bakmaz hiç başkasının kusur ve hatasına. Bütün dünya birleşip kötüleseler onu, o yine hiç üzülmez, dert etmez asla bunu. Zira o ilgisini kesmiştir insanlardan. Ne derlerse desinler, etkilenmez onlardan. Yalnız bakar Rabbinin sevip sevmemesine, üzülmez insanların onu zemmetmesine. Yine bütün insanlar methetse kendisini, sevinmez bunlara da, hiç çekmez ilgisini. Zira o insanlara dönüp de bakmaz ki hiç, onların kendisini methinden duysun sevinç. Dediler ki, efendim, veliler neden acep, bütün varlıklarıyla dünyadan kaçtılar hep. Buyurdu ki, bir kişi bağlanırsa dünyaya, düşer o çeşit çeşit meşakkat ve belaya. Sararsa bir insanı dünya meşguliyeti, gafil olur, unutur ölüm ve ahireti. Dünyanın türlü türlü dert ve telaşesinden, uzaklaşır ölüm ve azap endişesinden. Dünya ile ne kadar olursa alakadar, Hak Teâlâ'dan dahi uzaklaşır o kadar. Halbuki terk ettikçe aksine bu dünyayı yakın bulur kendine Allahü Teala'yı. Bir kimsenin çok ise dünyalık meşgalesi, uzun sürer mahşerde onun hesap vermesi. Hem de Allah dünyaya sinek kanadı kadar bir kıymet vermemiştir. Öyleyse neye yarar? Velakin dünya nedir? Yanlış bilir çok insan. Zanneder ki çalışmaz, tembel olur Müslüman. Dünya şu şeylerdir ki sebep olur gaflete, haktan uzaklaştırıp sürükler felakete. Dediler ki, efendim, nedir şükrün hikmeti? Buyurdu ki, Allah'tan bilmektir her nimeti. Bir iyilik yaparsa eğer sana bir insan, bil ki Hak Teâlâ'dan geldi sana o ihsan. Dediler ki, en akıllı acep hangi insandır? Buyurdu ki, dünyaya gönül bağlamayandır. Bir kişi ki dünyaya vermez hiç ehemmiyet, aklının çokluğuna budur bariz alamet. O yüzünü tamamen döndürmüştür Allah'a. Bilir ki hakiki dost odur, yoktur bir daha. Ahiret hazırlığı içindedir durmadan, düşünür ki ecelim gelebilir an be an. Dediler ki,

Nasıldır acaba güzel ahlak? Buyurdu ki, o kişi davranır hep yumuşak. Öfke ile gadaptan kaçınır katiyetle. Ve herkese davranır şefkat ve merhametle. Bilir ki yumuşaklık ziynetidir müminin. Sertlik gösterense olur kaba ve çirkin. Çok taat yapmasa da güzel ahlak sahibi devamlı sevap alır, ibadet yapmış gibi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimizin üstünlüklerini sormaya devam edeceğiz size bugün de. Çünkü hani anlatmakla bitmez, her zaman söylüyoruz ya. Şimdi verilen bir sözü tutmak, verdiği sözü tutmak bir insan için bir şeref, haysiyet meselesidir. Yani sözünde duran insanları, sözünü tutan insanları el üstünde tutarız ve onlara hep itibar ederiz. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bu konudaki üstünlüklerini de anlatabilir misiniz? Yani verdiği sözü tutma konusunda. Elbette o bizden daha üstün o konularda, ama bunun bazı örnekleri var mesela. Her zaman insan bazılarını okuyunca gözü yaşarıyor yani. Peygamber Efendimiz'in verdiği sözü tutmakla ilgili. Bundan bahsedebilir misiniz biraz?
1: Şimdi Mustafa Bey, sizin de ifade ettiğiniz gibi çok örnekler var da bir tanesini biz de aldık buraya. Eshab-ı Kiram'dan bizzat şahit olduğu bir hadiseyi anlatıyor. Bu ülke Resulullah Efendimiz de henüz peygamberliği tebliğ edilmeden, yani peygamber olduğu bildirilmeden önce bir alışveriş yaptık diyor. Karşılık olarak diyor. Bu alışveriş neticesinde de kendisinde bir miktar alacağım kalmıştı. Bu alışverişi yaptıktan sonra da falan gün falan yerde buluşalım diyerek de karşılıklı olarak sözleştik diyor.
0: Almak için, yani borcunu evet, ödeyecek Peygamber Efendimiz.
1: Belli bir zaman söylüyorlar. İşte öyle vakti, ikindi vakti. Ne dediler?
0: Şurada buluşalım.
1: Buluşalım. Fakat diyor, ben unuttum diyor onu. Üç gün sonra hatırladım diyor. Üç gün sonra, eyvah demiş ya, böyle böyle olduydu. Falan vakitti. Hemen o vakitte koşarak gittim diyor. Baktım gene o vakitte gelmiş, orada bekliyor diyor.
0: O her ihtimale karşı gitmişti ama.
1: Evet. Ama diyor gene gittim diyor. O vakitte onu orada gördüm diyor. Onu orada gördüm. Ve meğer diyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gün o vakitte gelirmiş, beklermiş. Orada. Belli bir müddet bekler, onu sana gidermiş. Çünkü orada sözleşmişler. Şimdi kitaplarda bir şey buydu. El vaadu keddeyn. Yani söz vermek borç gibidir. Gerçi şimdi borcu da takan yok, sözü de takan yok da hepsi unutuldu.
0: Kendi imzasını tabii inkar ediyor.
1: Kendi imzasını bile inkar ediyor. Peygamber Efendimiz'e bütün güzellikleri, üstünlükleri kendisine toplamış. Resulullah Efendimiz alemlere rahmet olarak göndermiş. Daha doğrusu onu böyle üstün ve güzel yaratan Allah-u Teala'dır. Her bakımdan üstün yaratmış. Üstün yaratmış. Şimdi diğer hususlarda durur da sözünde durmaz mı? Sözünde durmaz mı? Elbette ki durur. Elbette ki durur. Rabbimiz sevgili peygamberimizi karanlık gecelerde yol bulmak ve yol almak isteyen insanlık için bir rehber, bir kılavuz, bir yol gösterici olarak seçmiş ve öyle yaratıp göndermiştir. Şimdi mesela erbabı bilir. Neyi bilir? Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam peygamber oldu. Zamanki coğrafyadaki o bir zaman halini. Tarih kitapları okuyun, ne görürsün, anlarsın. Kız çocukları, kadınlar çok hakir görülür, kız çocuklar. Diri diri. Ağır kabul edilir, diri diri toprağa gömülür. Zengin senin itibarın var. Yoksa çok özür dilerim de kaba bir tabir ama gebersin gitsin. Öyle bakıyorlar.
0: Hayvan muamelesi.
1: Hayvan muamelesi görüyorlar. Kölelik var.
0: Kölelik.
1: Zorla aynı şekilde çalıştırılıyor. Böyle bir zaman diliminde geldi dünyaya. Ve insanlar vahşi, putperest, merhamet yok. İman yoksa merhamet de olmaz.
0: Kim güçlüyse onun sözü geçiyor.
1: Tabii. Güçlünün söylediği kanun. Yaptığı aynı şekilde meşru. Öyle kabul ediliyor. Böyle bir zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Adam mesela söylüyor. Ne söz ediyordu falan, tamam mı? Hatta talep ederek dövüyor bile. Eğer kendisi güçlüyse dövüyor bile. Şimdi böyle bir zamanda güler yüz, tatlı dil, yetimler, fakirler koruyor, onlara yardım ediyor.
0: Hak hukuk
1: gözetiyor. O sana söz veriyor, verdiği sözde duruyor. Şimdi Mustafa Bey, istediğin kadar şey gözünün önünde cereyan ediyor, bizzat yaşıyorsun. Ya sen istediğin kadar inkar etsen de adam diyecek ki arkadaş sen istediğin kadar ayrı şekilde bana onu kötüle ama ben gözümle gördüm arkadaş diyor ya. Gözümle gördüm, yaşadım. Yaşadım. Şimdi bir fıkra gibi bir şey anlatıyorlar da bu Londra'da Thames Nehri miydi neydi o? Evet. Sis çökermiş böyle Londra'ya. Şimdi o sistem bir kişiyle karşılaşmış demiş ya bu demiş nehir nerede? Demiş 2 metre ileride. Emin misin? Demiş içinden çıktım demiş ya.
0: Şimdi oradan geliyor.
1: Şimdi oradan geliyor. 2 metre, 3 metre ileride içinden geliyorum. Düştüm oradan çıkıp geliyorum. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakinen gören, ondan sonra alışveriş yapan, onunla muamele eden, onunla konuşan, bizzat onun güzel huyunu görüyor. Söz verdiği zaman da el vaadike değil sözünde durduğunda aynı şekilde yakinen biliyor. Yakinen biliyor. Birçok hadiseler kitaplarda aynı şekilde anlatılmış. Ve el vaadike değil, Resulullah Efendimiz sözü vaat etmek borç gibidir. Yani verilen sözün muhakkak yerine getirmesini emir buyurmuşlardır. Kendileri de bizzat bunu tatbik etmişler. Herhangi bir konuda söz verildiği zaman söz verilen şeyin muhakkak yerine getirilmesi konusunda Peygamber çok titizdi. Bir gün Mescid-i Nebi'den çıkıyor. Eshab-ı Kiram'dan bazılarıyla bir Medine şehrin içerisine bir sokaktan geçerken arkadan bakmış bir kadın sesi kapıyı açmış çocuğuna. Diyor ki gel diyor sana diyor taze hurma vereceğim. Resulullah Efendimiz duymuş bunu. Dönüp geliyor Mustafa Bey. Görebilir miyim diyor taze hurmayı. Çocuğuna söylüyor bunu. Diyor ki ya Resulallah var. Yoksa yalan olur buyuruyorlar. Yoksa yalan olur. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bu güzel halleri kitaplara intikal etmiş. Ondan sonra İslam alimleri bunları hemhal etmişler. Yani bununla yaşamışlar. Mesela İmam Buhari Hazretleri hadis-i şerif toplarken diyorlar ki falan yerde de bir kimse var. O da hadis-i şerif naklediyor. Gidiyor. Bakıyor ki adam develeri var. Devenin yavrusu kaçmış. Boduk derler. Şeyde onlar antari şekli elbise giyiyorlar. Böyle eteğinden toplamış. Hani o eteğin içerisinde ot var gibi. Devenin yavrusunu çağırıyor. Tamam mı? İmam Buhari Hazretleri doğru gitmiş adamın eteğine bakmış. Bakmış ot yok. Dönmüş gitmiş. Bir şey sormamış. Demişler niye sormadın? Niye?
0: O kadar yol geldin.
1: O kadar yol geldin. Hayvanı kandıran beni de kandırır buyuruyor. Bu kadar sistemmiş de tamam mı?
0: Yani
1: İslamiyet Peygamber Efendimiz'in güzel halleri hayvana söz verdiysen onu da tut diyor tamam mı? Hayvana söz verdiysen onu da tut. İnsana zaten tutman lazım. Zaten tutman lazım. Şimdi mesela tamam söz ya falan. Ya söz dediysek de yapmak mı gerekir? Ya bu ne demek?
0: Yani şimdi öyle yani.
1: Hani nesin yani sen şimdi? Nesin? Müslümanlıkta yok bu. Müslümanlıkta yok.
0: İnsanlıkta da yok.
1: İnsanlıkta da yok. Yusuf sen nesin? Hayvan diyeceksin de hayvana hakaret olur. Bir zamanlar ben kullanıyordum. Öküz diyordum, eşek diyordum, katır diyordum falan. Sonra o hayvanların hepsinden özür diledim. Haklarını helal etsinler. Çünkü ben kendim köy çocuğum. Öküz vazifesini yapıyor. Katır kendi vazifesini, eşek kendi vazifesini, at kendi vazifesini, koyun keçinin kendi vazifesini. Yılan da kendi vazifesini yapıyor Mustafa Bey ya. Akrep de öyle. Akrep yapacak.
0: Ne için yaratıldıysa onu yapıyor.
1: Onu yapıyor yani. Yani zulüm etmiyor. Zulüm etmiyor. Dolayısıyla insan da yaratılan mahlukatın eşrefil mahlukat diye zikrediliyor insan. Yani yaratılanların, yaratılmış olanların en şereflisi, en kıymetlisi diye anlatılıyor. Hal böyle olunca bunun ancak düzelmesi lazım. Nasıl düzelecek? Ancak iman edecek. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını okuya huyunu o zaman düzelecek. Çünkü insanlık için her bakımdan numune olan sevgili peygamberimiz verdikleri sözde durma ve verilen sözlerin yerine getirilmesi hususunda çok titiz davranmışlar. Bizzat kendi yaşayışlarıyla bu hususta da örnek olmuşlardır. Eshab-ı Kiram da böyleydi. Yapabileceksin söz ver, yapamayacaksa yok diyor. Yok diyor. Zaten yapabileceğini söylemen lazım. Yoksa zorlamana gerek yok. Şimdi zamanımızda bozulma her tarafta olduğu için adam diyor ki bak diyor vaktim yok yetiştiremem. Olmaz onu bir tarafa sıkıştırıversin sen. Ya adam diyor ki mümkün değil. Olur diyor bir tarafa sıkıştırıver. Kendi başından da geçti mesela bir evi sıvattıracaksın, badana yapacaksın diye.
0: Evet.
1: Bir tarafa sıkıştırdı onu. 3 ay sonra geldi. 6 ay sonra geldi.
0: 6 ay da bitmedi yani.
1: Değil mi? Bitmedi. Onun için el vaadi kettein buyurmuşlardır. Söz borç gibidir. Mutlaka yerine getirmek lazım. Peygamberimiz öyleydi.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatan uykudayken gündüz saim, gece kaim gibi sevaba kavuşur. Abdesti yatana o gece bir melek sabaha kadar, "Ya Rabbi, bu kulunu affet" diye dua eder. Meleğin duası kabul olur. Şevahid-i Nübüvve, peygamberlik müjdeleri.
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem annesi Amine Hatun şöyle anlatmıştır. O hazretin, yani Muhammed aleyhisselamın doğacağı sırada evde yalnız idim. Abdülmuttalip Beytullah'ı tavaf etmeye gitmişti. Abdullah 4 ay önce Medine'de vefat etmişti ve orada defnedilmişti. Evin tavanı tarafından büyük bir şey indiğini hissettim ve beni korku kapladı. Bir akkuşun kanadıyla beni sıvazladığını hissettim ve korkum dağıldı. Sonra bana süt gibi beyaz bir şerbet verdiler. Çok susamıştım. Aldım, bu şerbeti içtim. Uzun boylu, küçük yüzlü hatunlar gördüm. Abdümenaf'ın kızlarına benziyorlardı. Etrafımda duruyorlardı. Gökten yere kadar uzanmış beyaz ipekten bir örtü gördüm. Birisinin "onu insanların gözünden gizliyoruz" dediğini işittim. Bir bölük kuşlar gördüm ki gagaları zümrütten, kanatları yakuttan idi. O sırada gözümden perde kaldırıldı. Doğudan batıya kadar yeryüzünü gördüm. Biri doğuda, biri batıda, biri de Kâbe'nin damı üzerinde 3 alem, sancak gördüm. Sonra çok hatunlar gelip çevremde oturdular. Muhammed aleyhisselam doğar doğmaz başını secdeye koydu. Parmağını semaya kaldırdı. Sonra bir bulut indi ve onu kaldırıp götürdü. Baktım, yerde göremedim. Gözden kaybolmuştu. Sonra, "Muhammed'i bütün alemde dolaştırınız. Bütün mahlukat onu ismiyle, suretiyle ve sıfatıyla tanısın, bilsin" diye bir ses işittim. O bulut bir anda onu geri getirdi. Onu beyaz bir yün içine sarmışlardı. Sardıkları kundak sütten ak, ipekten yumuşak idi. Yine bir bulut geldi. Öncekinden büyük idi. Bulutun arasında at kişnemeleri işitiyordum. Şöyle bir ses duyuyordum: "Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara, cinnilere ve hayvanlara gösterdiler. Ona Adem'in saffetini, Nuh'un rikkatini, İbrahim'in hulletini, İsmail'in lisanını, Yusuf'un cemalini, Yakub'un besaretini, Eyyub'un sabrını, Yahya'nın zühdünü ve İsa'nın keremini aleyhimüsselatu vesselam verdik." Sonra bulut bir anda açıldı. Abdülmuttalib'in kızı Safiyye Hatun şöyle anlatmıştır: "Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu sırada Amine'nin ebesiydim. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nuru lambanın ışığını bastırıyordu. O gece 6 alamet gördüm. Birincisi, doğar doğmaz secde etti. İkincisi, başını kaldırıp fasih bir lisanla "La ilahe illallah, inni Resulullah" dedi. Üçüncüsü, onun nuruyla ev çok aydınlandı. Dördüncüsü, doğduktan sonra yıkamak istediğimde zahmet etme, biz onu yıkadık diye bir ses işittim. Beşincisi, oğlan mıdır, kız mıdır diye merak ettim. Göbeği kesilmiş ve sünnet edilmiş gördüm. Altıncısı, istedim ki onu kundağa sarayım. Sırtında mühr-i nübüvveti gördüm. İki küreyi ortasında, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah yazılıydı. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip şöyle anlatmıştır. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece Kâbe'yi tavaf ediyordum. Gece yarısı geçince Kâbe'nin makamı İbrahim tarafına secde ettiğini gördüm. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir sesleriyle beni müşriklerin pisliklerinden ve cahiliye zamanının kötülüklerinden temizlediler diye sesler geliyordu. Sonra bütün putlar yüzüstü yere düştü. En iri put olan Hubel'e baktım. Baş aşağı bir taşın üzerine düşmüştü. Birisinin Amine Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem doğurdu diye nida ettiğini işittim. Bu sözü işitince Safa tepesi tarafına çıktım. Bir gürültü vardı. Sanki bütün kuşlar ve hayvanlar Mekke'de bir yere toplanmışlardı. Sonra Amine'nin evine gittim. Kapı kilitliydi. Açın diye bağırdım. İçeriden Amine, ey baba, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğdu dedi. Getir göreyim dedim. Müsaade yok. Birisi geldi ve ey Amine, sakın bu çocuğu 3 gün kimseye gösterme dedi diye cevap verdi. Kılıcımı çekip içeri girmek istedim. Karşıma eli kılıçlı ve yüzü örtülü birisi çıktı. Ey Abdülmuttalip, geri dön. Melaike-i Mukarrebin ve Sükkân-ı İlliyin torununu ziyaret edinceye kadar girme dedi. Vücuduma bir titreme geldi ve elimden kılıç düştü. Dışarı çıktım. Bu hadiseyi Kureyş halkına anlatmak istedim. Fakat 3 gün dilim tutuldu. Kimseye bir şey söyleyemedim.

Hilye-i Saadet, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Mısır ahalisi esmerdir. Habeşistan ahalisi siyahtır. Bunlara Habeş denir. Zengibar ahalisine Zenci denir. Bunlar da siyahtır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem akrabasını, Arapları sevmek ve saymak ibadettir. Onları her Müslüman sever. Anadolu'ya misafir gelen siyah fellahlar, Habeşler, Zenciler hürmet ve ikram olunmak için kendilerini Arap diye tanıttırmış, Anadolu'nun saf Müslümanları sözlerine inanıp bunları sevmişlerdir. Çünkü bu sevgide siyah beyaz ayrımı yoktur. Siyah bir Müslüman beyaz bir kâfirden kat kat daha üstün, daha kıymetli ve sevimlidir. İnsanın siyah olması imanın şerefini azaltmaz. Bilal-i Habeşi Hazretleri ve Resulullah'ın çok sevdiği Üsame siyah idiler. Ebu Leheb ve Ebu Cehil kâfirleri beyaz idiler. Bu ikisinin kötülükleri ve aşağılıkları herkesçe bilinmektedir. Allahü Teala insanın rengine değil, imanının kuvvetine ve takvasına kıymet vermektedir. Fakat siyahların kendilerini Arap olarak tanıtmaları İslam düşmanlarının Yahudilerin işlerine yaradı. Bir yandan siyah insanları aşağı ve iğrenç olarak tanıttılar, bunları köle olarak kullandılar. Bir yandan da kara kedileri, köpekleri Arap Arap diye çağırarak gazete ve mecmualara yaptıkları siyah resim ve karikatürlere Arap diyerek gençliğe Arap'ı siyah olarak tanıtmaya, böylece Müslüman yavrularını Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem soğutmaya uğraştılar. Bugün Arabistan'da Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de bulunanlar asırlar boyunca Afrika'dan, Asya'dan ve diğer yerlerden gelip yerleşen yabancıların soyundandır. Bu yabancılar siyah olup Allah'ın ve Resulullah'ın aşıklarıydılar. Müslümanlar iki kısımdır. Havas, alimler ve avam, cahiller. Türkçe Dürr-i Yekta'da diyor ki, avam, sarf ve nahv ve edebiyat ilimlerinin usullerini, kaidelerini bilmeyen kimselerdir. Bunlar fetva kitaplarını anlayamaz. Bunların iman ve ibadet bilgilerini arayıp, sorup, öğrenmeleri farzdır. Alimlerin de sözleri, vaazları ve yazılarıyla önce iman, sonra dinin temeli olan beş ibadeti öğretmeleri farzdır. Zahire ve Tatarhaniye kitaplarında imanın şartlarını ve ehli sünnet itikadını öğretmenin her şeyden evvel lazım olduğu bildirilmektedir. İbadetin en üstünü, en kıymetlisi fitne fesat ateşiyle oynamamak ve isyan edenlere, fitne anarşi çıkaranlara alet olmamak, ehli sünnet itikadını öğrenip imanının buna uygun olmasına çalışmaktır. İmanını böyle düzelterek bid'at ehli denilen 72 çeşit bölücü, bozuk inanıştan kurtulduktan sonra ibadetlerde de bid'at işlemekten sakınmalıdır. İslamiyet'in emretmediği şeyleri ibadet zannederek yapmaya ibadette bid'at denir. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına ahkâm-ı İslamiye denir. Ahkâm-ı İslamiye'ye uymaya ibadet etmek denir. İbadetlerin doğru olarak yapılmasını bildiren dört mezhep vardır. Bunların dördü de haktır, doğrudur. Bu dört mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhebidir. Her Müslümanın bu dört mezhepten birisinin İlmihal kitabını okuyup, ibadetlerini bu kitaba uygun yapması lazımdır. Böylece bu mezhebe girmiş olur.
bu dört mezhepten birine girmeyen kimseye mezhepsiz denir. Mezhepsiz olan ehli sünnet değildir. Ehli sünnet olmayan da ya bid'at ehlidir yahut kâfirdir. İslamiyete uyan bir kimse dünyada da rahat ve mesut yaşar, herkese iyilik eder. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için faydalı şeyleri yapmalarını emretmiştir. Bu emirlere farz denir. Zararlı şeyleri yasak etmiştir. Bunlara haram denir. Farzların ve haramların hepsine ahkâm-ı İslamiye denir. Dinler Allahü Teala'nın kullarına rahmetidir, ihsanıdır. Dinlere inanan ve uyan dünyada ve ahirette Allahü Teala'nın ihsanına kavuşur, mes'ud olur. İnanmayan aklıyla faydalı olduğunu anlayarak dünya işlerinde uyarsa yalnız dünyada mes'ud, rahat yaşar. Şimdi Avrupalıların bir kısmı bunun için rahat ve mes'ud yaşamakta, İslamiyete uymayan Müslümanlar zelil, hakir yaşamaktadır.

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ta Larnaka'nın hemen kıyısındaki veya hafif bir taşrasındaki diyelim Hala Sultan tekkesinin, türbesinin yani külliyesinin olduğu yerden sesleniyorum. Bundan önceki programda sizlere Tuzla Gölü'nü göstermiştik. Çoğu kurumuş vaziyette olan tuzları elle alınabilen gölü. O gölün kıyısındayız yine. Öbür ucuna geldik. Şimdi burası Kıbrıs ölçüleriyle 3000 dönümlük. Anadolu'daki dönüm hesabıyla 4200 dönümlük Hala Sultan Vakfiyesi'nin arazisine kurulmuştur. Daha doğrusu Osmanlı burayı 1571-72'de, 71 başladı, 72'de Magosa ile beraber fethi tamamladı. Fethettiği zaman Hala Sultan'ın hatırasına, daha doğrusu Efendimizin aleyhissalatü vesselam hatırasına uyarak burada büyük bir vakıf arazisi çevirdiler ve Hala Sultan'a, Hala Sultan Vakfiyesi olarak onu kanunlaştırdılar. Şimdi burada zaman içerisinde bazı padişahlar döneminde yeni eklentiler oldu. Gerek eskiyen yerlere yenisi yapıldı, gerekse olmayan şeyler oraya ilave olarak yapıldı. Burada şimdi bulunduğum yer Hala Sultan Tekkesi'nin giriş kısmıdır, antresidir. Kitaplarda çok sanatkarane yapılmış bir kapısı olduğundan bahsediliyor. Hakikaten de öyle. Gerek kapının üstündeki bu kubbemsi, tonozumsu ahşapla yapılmış olan örtü, gerekse arkamda görülen efendim kapı, mermer söveli kapı ve üzerindeki kitabeyle gerçekten burası hoş bir görüntü veriyor. Ve sık sık da Larnaka'ya gelen, ki Larnaka Güney Kıbrıs'ın çok hareketli turistik bir şehridir. Hem de büyükçe bir havaalanı vardır. Yani siz Kıbrıs'a hava yoluyla Güney Kıbrıs'a gelmek isterseniz Larnaka Havaalanı'na inersiniz. Ve orada işte turistik oteller, turisti ağırlayacak her türlü teşkilatları kurulmuş vaziyette. Tabii turistler buradaki tarihi mekanlarda ellerindeki listelerde bulunduğu için Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam halaları veya süt teyzeleri olma ihtimali de kuvvetli olan hanımefendiyi radıyallahu anhüm efendim onu ziyarete buraya geliyorlar. Görmeye geliyorlar yahut da belki de hakikaten ziyarete geliyorlar ama çok geliş var. Kapının üzerindeki kitabeyi hem de kitabenin altına tarih bölümünde koymuşlar ki tarih bölümü 1228 yani 1813'ler. II. Mahmud Han zamanı. II. Mahmud Han'ın oğlu Abdülmecit Han'ın, onun kardeşi Abdülaziz Han'ın, üç padişahın sıralama buraya çok büyük hizmetleri var. Bilhassa Abdülaziz Han'ın. İşte bu 1813'lerde yazılmış olan kitabeyi şair olan ve padişaha bir kaside şeklindeki şiirini yazarak takdim eden Hasan Hilmi Efendi, Lefkoşa müftüsü, yani Kıbrıs müftüsü Osmanlı zamanında kişi, ki bunun bir yazdığı şiiri de Selimiye Camii'nin hemen arkasındaki 2. Mahmud Han'ın yaptırdığı kütüphanenin okuma salonunda kitap olarak asılıdır. Çok da güzel. Yolunuz düşerse onu da orada, o güzellikleri de görürsünüz. İşte buraya Hala Sultan için de tarih düşürmek suretiyle efendim bir yazı yazmış, şiir yazmış. Cenab-ı Vali-i Kıbrıs, o bir menamı bu dergahı şerife eyledi, fakat kerm-i infak
Deri Devlet, Sarayı Bintü, Milhanı İdüp Bünyat, Müzeyyen hücrelerle eyledi dergahına ilhak, hülasa Hazreti Ümmü Haram eyledi hizmet, şefaatı devletinle tahsili istihkak, gelip tarihi imdiad etti asrın cari aktabı, zi hayi mutaf bu bab kabbetül uşşak veya kubbetül uşşak da olabilir. Bu okuyan bunu Kabe diye okumuş ama kubbetül olabilir. Çünkü Kabe'nin ifadesinin böyle bir şeyde kullanılması pek uygun olmaz. Kubbetül uşşak olabilir. Sene Rebiyül Evvel 1228, yani 1813. Şimdi görüldüğü gibi burada çok güzel beyaz ve zeytuni mermerden, ki bu mermer Kıbrıs'ta fazla bulunmuyor efendim. Ben zannediyorum bu iki mermerde kayıtlarda yok ama İstanbul'da Marmara Adası'ndan getirilmiş beyaz mermerlerdir. Siyah mermerler de İstanbul'a da başka yerlerdeki bazı ocaklardan geliyor. Zeytuni renk deniyor buna. Bu ikisini de Osmanlı İstanbul'daki camilerde çok güzel bir renk uyumuyla güzel motifler meydana getirmiştir. Efendim üzerinde de burada iki tarafta da efendim o zamanın 2. Mahmut Han'ın efendim tuğrası olması muhtemel. Bendeniz tabii tuğraları tam olarak seçemiyorum. Ancak Mahmut Han'ın tuğrasının sağ yanında adli mahlası da bulunurdu. İhtimal ki onun yaptırdığı o taşlar zaman içinde bir zelzelede falan değiştiyse Abdülmecit Han'ın veya Abdülaziz Han'ın tuğrası da olabilir. Şimdi burada bu kadar anlattıktan sonra peki bu vakfın bu 4200 dönümlük arazisi şu anda ne halde? Şu anda boş bir halde efendim. Hüday-i Nabit denecek cinsten, yani işte Allah Teala'nın efendim sineklerle biraz mücadele ediyoruz ama artık o da tabii benim aşabileceğim bir konu değil. Hani padişahın birisi dile benden ne dilersen demiş alimlerden birine. O da efendim demiş şu üstünüze konan sinekleri bir durdurur musunuz? Ya ben nasıl durdayım seni padişahım? Yani sizin üstünüze konan, benim de şimdi üstüme konan sinekleri kovamıyorsunuz. Bir de bana ne dilersen dile diyorsunuz. Size böyle sineği kovmayı becerin manasına, kırmadan dökmeden, ama yani öyle makamda olan kimselere de bu tip şeylerin alimler tarafından söylenmesi, ikazı elbette ki çok faydalı olmaktadır. Bu arazide işte ağaçlar var, hurma dalları var, çeşitli bu yöreye has selvi ağaçları var. Mutlaka burası çok bakımlı idi. Burada 1760'larda bulunan bir paşa bu bahçeye bakardı efendim. Teberrüken kendi bizzat çapalardı, budardı, ederdi, sulardı ve ona paşa bahçesi denirdi. Şimdi bu paşa bahçesi battal vaziyette. İşte kediler mediler buraya gelen ziyaretçiler verdikleriyle bayağı bir kedi dolmuş. 25-30 tane kedi dolmuş. Onun ötesinde de işte buradaki resmi görevliler bakabildikleri kadarıyla turizm maksadıyla, ziyaret maksadıyla gelenlere kötü görünmeyecek şekilde bir düzen almışlar. Çirkin değil burası. Ama yanları da bu güzellikleri de bir katsalardı herhalde iyi olurdu. Şimdi UNESCO burada tabii korumaya almış bir bölgeyi, Akdeniz ile Tuz Gölü arasındaki bir bölgeyi. Tabii burası bir dini vakıf olduğu için UNESCO oraya müdahale edemiyor. Buna da bir düzen alınabilir. Ben zannediyorum buraya ziyaretçiler, bilhassa Türkiye'den çok ziyaretçiler geldiğinde ve bazı yumuşamalar da iki taraftan da olduğunda buraya çok ziyaretçi gelecek. Buraya bakacak, buranın sponsorluğunu alacak, çok iş adamı da çıkar zannediyorum. Burası çok hoş bir külliye olarak tekrar hayata geçirilebilir. Buradan şimdi biz bir giriş kapısı daha vardı ama tabii o kapıdan gelip geçenleri engellemeyelim diye mecburen bu kapının bu kenarına geldik. Buradan yani şu an burada
ikinci avluda gibiyiz. Bir berzah yerindeyiz. Esas içerideki her camide bulunan şadrıvanlı avlunun yanına geçiyoruz efendim. Şimdi caminin ve tekkenin avlusu müşterek gibi, fakat kotları biraz farklı. Tekkenin bulunduğu yer aşağıdaki caminin avlusuyla 5 basamak falan kot farkı var. Daha yukarıdayız. Arkamda gördüğünüz tekke odaları var. Burada da hemen yanımda böyle duvarına dayandığımda Osmanlı zamanından kalan orijinal bir fıskiyeli havuz var. Havuzun ortasındaki fıskiyenin çanağı ve o çanağa desteklik yapan aşağıdaki mermeri Osmanlı'dan kalma. Daha sonraki dönemlerde buralarda çeşitli tamiratlar yapılmış, restorasyonlar yapılmış. Bugünün inşa malzemeleri kullanılmış ama tertemiz, bakımlı bir şekilde duruyor. Herhangi bir şekilde havuzluk da yapmıyor. Ortasına bir fıskiye mesela koysalar, suyu fışkırtacak şekilde bir düzen kursalar, burası bir şenlenir. Tabii burada Güney Kıbrıs'ta bu tekke için iki tane güvenlikçi görevli, yani hem müze olarak, ziyaret yeri olarak sorumluluklarında, hem de korunması sorumluluklarında olan iki tane arkadaş var. Onlar da hakikaten çok sıcak bulundular bizlere. Sizler de ziyarete geldiğinizde ben çok sıcak bulunacaklarını zannediyorum. Tekke odalarında ise bir kısmında misafirler kalabilirdi. Ama tekkeden maksat, tekke ve zaviyeden maksat, ki Osmanlı burada çok güçlü bir tekke kurmuştu. Lefkoşa'da Mevlevi tekkesi vardı. Başka Nakşi tekkesi de vardı. Kırklar'da da aynı şekilde tekke vardı. Zaviyeler vardı. Kıbrıs'ta çok zaviye ve tekke olduğu kayıtlarda görülüyor. Buradaki Hala Sultan tekkesi de yine öğrenci yetiştiren yerlerdi. Yani tasavvuf yolunda insanların yetiştirilmesi için açılan okullara, özel okullara tekke deniyor. Gerek tekke olsun, gerek zaviye olsun. Zaviyeler daha ziyade meskun mahallelerin dışında olurdu. Buralarda postişinlik, şeyhlik yapacak kimseler mutlak ve mutlak devletin kontrolünde olurdu. Çünkü insanlara temas edenleri devlet, yani insanlara hitap eden kimseleri boş bırakmaz, onları kendisi tayin eder. Oradaki yönetime de karışmaz idi. Burası da Hala Sultan Tekkesi. Buradan şimdi artık tekke bu kadar görünebiliyor. Evet, odalar yapılmış, edilmiş ama hepsi tabii iskan edilemiyor. Kimse yok yani. Tekke olarak bir görev yapmıyor. Tekkenin hatırası olarak bu odalar restore edilmiş ve bırakılmış. Burada Ramazan-ı Şerif lerde iftar vaktinde Kıbrıs'ın kuzey kesiminden gelenlerden 1000'e yakın insanın hemen her gün, bilhassa Kadir gecesinde buraya iftara geldikleri, ki karşılıklı geçişlere de bu konuda müsamaha ediliyor. İftara geldikleri ve buralarda iftar edip sonra da teravihi kılıp sonra da döndüklerini biliyoruz. Çok kimseden duyduk ve insanlar da bu şekildeki ziyaretlerden iki taraflı da hakikaten memnunlar. Şimdi buradan programımızın sonuna yaklaşmışken ortada bir tarihi şadrıvan var. O da restoreden geçmiş ama asıl yeri tarihidir ve hakikaten Osmanlı sistemindeki caminin hemen giriş kapısıyla karşı karşıya olan bir şadrıvan var. Onu da sizlere söyleyeyim. Ondan sonra da veda vakti geldi diyeceğim. Caminin şadrıvanlı avlusundayız ve şadrıvanın yanındayım. Kıbrıs taşından yapılmış 8 tane kesme taştan sütunu bulunan, üzeri ahşap bir şadrıvandayız. Şadrıvanın haznesi ihtimal ki eskiden kalma, gerçi yeni taşlarla düzenlenmiş ama içindeki esas havuz kısmı, hazne kısmı mermerden olma ihtimali var. Yukarıdaki tekkenin fıskiyeli havuzunda hem çanak hem fıskiyeyi tutan ayağın beyaz mermerden olduğunu görmüştük. Burada da öyle bir hazne olması lazım. Ama etrafı böyle sarı kesme taşla tekrardan kaplama yapılmış. Hemen camiye bakan musluğun üzerinde
güzel bir berber kitabı var. Orijinaldir efendim. Ziyaretinizde onun da resmini çekiniz. Efendim Kuzat Paşa veya Kudaz Paşa gibi bir isim okuyorum ben. O doğru yani, harfleri doğru. Efendim Sahibül Hayrat vel Hasenat. Bir de Mustafa Bey'den bahsediyor. Demek ki o paşanın emriyle, Mustafa Bey'in de bazı destek ve yardımlarıyla bu şadrıvan yapılmış deniyor. Şu mu? Değil. Ondan önceki şadrıvan. Ama o şadrıvanın kitabesi de burada bir tarihi hatıra olarak muhafaza edilmiş. Şimdi sıra camiye geldi. Geldi ama bizi de sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelin bunu bundan sonraki programda sizlere anlatalım. Camiyi ve Hala Sultan'ın o güzelim türbesinin olduğu yerde, kabrinin yanında kendisine ait bir şeyler söylemeye çalışalım. İnşallah edep çizgisine riayette bir hata etmeyiz. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 172. bölüm. Artık Vit Köprüsü'nden kol ordunun birisi geçmişti. Salimen ağırlıklarla beraber onu bir onbaşı rapor etti. Ve ben de kendi taburuma birkaç yüz metre yaklaştığımı etrafımızdan aldığım bilgiye göre anladım. Sevindim doğrusu. Yani evime gelmiş gibi oldum kendi taburumuza yaklaştığım için. Buna özel görev verilmişti efendim. Hastane gibi tanzim edilen, yani hastane gibi ayrılan, ne tanzim efendim öyle. Ne buldularsa yani hastane yatakları, oksijen maskeleri falan. Nerede onlar? Efendim, oralara kağıt yapıştırırken taburundan ayrılmıştı. Tekrar taburuna kavuşunca sevindi. Arkadaşlarıma veda ettim, yol arkadaşlarıma. Ve Seymour, Jack Seymour ve Terep ile birkaç kelime konuştuktan sonra bölümün kumandasını Seymour'dan, Jack Seymour'dan aldım. Taburum şimdi benim bulunduğum yere gece yarısı gelmiş ve orada konaklamıştı. Saat 6:30 olmuştu. Miralayımız, yani albayımız Kazım Bey atla geldi ve binbaşı ile konuştu. Bu konuşmadan sonra şu emir verildi bize, şu kumanda verildi. Bölük kolu ol. Arkasından da yürüyüş emri geldi. Ortalık hala karanlıktı. Önümüzde elleri meşaleli kılavuzlar vardı. Yürürken sallanan ve çatırdayan köprüden geçtik. Tabii köprülerden uyuralım geçmek bu istikamcılıkta ana kuraldır. Hiçbir zaman uygun adım geçilmez. Rezonansa gelir, sağlam köprüler bile yıkılabilir. Ola ki bir uygun adım denmediyse bile, yani herkes yorgunluğundan adımını aynı anda sağ ayağına, aynı anda sol ayağına atınca çatırdıyor köprü, sallanıyordu. Bizim alayın bir bataryası ile bir başka tabur da bizi takip etti. Sol kıyıya varınca köprünün başında şafağın sökmesini bekledik. Biraz sonra arkamızda doğuda büyük hadiselerle dolu olacağı şüphesiz beklenen 10 Aralık Pazartesi gününün fecri doğmaya başlamıştı. Güneşin kırmızılığı ufukta belirdi. Sis içinde ortalık ay ışıyordu. Sağ cenah nehrin kıyısında, ki malum kuzey yarım kürede 10 Aralık artık günlerin iyice kısalmaya başladığı günlerdir. Gecelerin uzun olduğu günlerdir. Bu uzun gecede, 9-10 Aralık gecesinde o uzun geceyi değerlendirerek birçok işler yapıldı. Artık fecirde kızıllık başlamıştı ufukta. Evet. Sağ cenah nehrin kıyısında bulunduğum sol cenahta batıda olarak sol taraftan birinci fırka ile irtibat için tabur cephesi kuzeye doğru mevzi aldı. 6 top 2 tabur arasındaki zaviye mevzilendi. Ne yapacaksın topla, kimi vuracaksın, sen zaten gidiyorsun. Sana bir saldırı olsa evet, onlara top yerine çevirsin asker, mühimmat çok. Çünkü muharebesi yapsın, orada ölmesini bilsin. Niyeyse o iki topu mevzilendirmişler, ben anlayamadım. Hücum öncesi bizimle iltisaklı olan, bağlı olan, bağlıyla bağlantılı biraz farklı manalar verir efendim. Tabur sola dönmüştü. Birinci fırkaya bağlı bir vaziyet aldık. Bölüğüm bizim taburun solunda bulunduğu için ben birinci bölükte temastayım. İki takımımı paralel yerleştirdim. Öndeki hücum takımı Jack Seymour'un onun 30 metre gerisinde harp nizamında duran ikinci takım da Terebin emrindeydi. Artık mülazimler takım komutanlığı yapıyorlar son. Uzatmalara oynuyorlardı efendim. Ortalık aydınlanınca solumda 3 kilometre ileride birinci kol ordunun köprüyü geçen askerlerini gördüm. Onlar geçip gitmişti sabaha karşı. Kar dinmişti. Güneş çıkınca sis de dağıldı. Fakat bulutlar içinde peçelenen güneş son çıkış gününde tam ışıkla parıldamadı, solgundu. Hararet derecesi, sıcaklık, soğukluk sıfırdan yukarı 1 veya 2 derece gibiydi. Geceden yağan karlar ayak altında çamurlara dönüşmüştü, çamurlaşmıştı. Siz kalkınca birinci fırkanın işgal ettiği uzun hat göz alabildiği kadar göründü. Birinci hatta 12 hücum bölüğü biraz ilerlerinde olmak üzere 12 tabur vardı. 100 metre geride de 6 batarya topla 12 tabur mevzilenmişti. Her asker yerinde, bölük intizamlıydı. Herkes hücum emri bekliyordu. Hücum ne? Kaçıyorsun arkadaş. Kime hücum edeceksin? Ha, düşman hatlarını yaracaklar. Bakalım. Bütün bu kıtalar harbe atılmaya hazırdılar. Plevne'den çıkışa hazırlanan birinci fırkanın 24 taburunun ortaya koyduğu bu manzarayı Türkiye'de hiçbir ordu gösterememişti. Artık her şeyi bitmiş olan bir ordunun, bir kol ordusunun 24 taburunun o andaki nizamı intizamı bu şartların sonunda hiçbir dünya askerinde görülemez diyor. Sanki hiç yıpranmamış yeni bir askeri güç gelmiş gibiydi diye ben benzetiyorum artık onu. Feslerin üzerine geçirilmiş olan kukuletalar neferlere çok heybet veriyordu. Kılıç ve süngü safları bu kıyafetle tezat oluyordu. Gökyüzü kar yüklüydü. Her asker tek bir şey duyuyor, tek bir şey düşünüyordu. Ya kurtuluş yahut şehadet. Bu bizim son kaynağımızı harcamamız, yani son gücümüzü harcamamız manasına, son silaha sarılışımız, son kozumuzu oynayışımızdı. Sonu ne olursa olsun biz vazifemizi yapmış olacaktık. İnsan göğsüne gökyüzünden inen bir kıvılcım gibi ümit bizi o derecede sarhoş etmişti ki neferlerden çok daha fazla işin ne halde olduğunu bilen zabitler bile, işin aslını bilen bizler bile bu heyecana kendimizi kaptırmıştık.

0: Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba TGT FM dinleyicileri. Bir bizim programımızda daha karşınızdayız. Ben Halit Yazıcı.
1: Ben Ünal Bolat.
0: Evlerinize, araçlarınıza, cep telefonlarınıza konuk olmak istiyoruz. Ünal abicim merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba efendim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Ünal abi, havalarla aranız nasıl, sıcaklarla?
1: Yine iyiyiz yani.
0: İyiyiz değil mi?
1: Tabii.
0: Ünal abi, benim bir şey dikkatimi çekti. Ben bazen bu programda bilerek size biraz yükleniyorum. Hafif hafif yürüyorum. Farkındasınız bunun siz zaten. Ama bakıyorum, ne sizlerim ne bir değişiklik oluyor, ne bundan gocunma oluyor. Efendime söyleyeyim, ne böyle bir rahatsızlık duyuyorsunuz. Gayet güzel tölere ediyorsunuz.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Süspansiyon var.
0: Sübvanse var, evet.
1: Sübvanse var.
0: Evet. Bunun için bir çaba mı harcıyorsunuz?
1: Hayır. Nereye gelmek istediğinizi bilmiyorum ama alınmıyorum anlamında diyorsunuz.
0: Aynen
1: değil mi?
0: Öyle diyorum. Efendim, alıngan değilsiniz siz.
1: Ama sizin şaka yaptığınızı biliyorum zaten.
0: Ya tamam ama yani insanoğlu bazen ya şakalara alıngan olabiliyoruz.
1: Hayır, şaka olduğunu bilirsen alınmazsın.
0: Alınmaman lazım.
1: Alınmazsın ama şaka olmadığı bir an sen hissediyorsun veya şakaya uygun olmadığın bir an olursa tabii ki dil ile bir şey söyleyemesen de beden dilin rahatsız olduğunu gösterir.
0: Yok ama Ünal abi sizde şey yok. Yani böyle alınıp da kurmak falan öyle şeyler yok. Bu bence biraz şeyle alakalı değil mi? Hayata bakış açısıyla alakalı.
1: Efendim tabii ki. Şimdi hayata bakış açısı derken kendi yaşantın var, kendinle barışıksın. Kendi dünyan varsa kimseyle ilgilenmezsin. Onun sana söylediği sözü de şaka olduğunu anlarsan zaten olur toler edersin. Benim bir arkadaşım vardı üniversitede, halen arkadaşımdır. Emekli olacak. Yıllar önce anlattığım bir fıkrada adamcağız fıkraya takılıyordu. Fıkradaki yanlışlıkları dile getirmeye çalışıyordu. Veya işte o niye öyle yapmış? Ya kardeşim, biz fıkradan yola çıkarak bir şey anlatacağız. Sen halen fıkrayı irdelersen bir şey de anlatamayız diyorsun.
0: Yani böyle ufak detaylara çok takılırsan
1: takılıyor.
0: Amaca ulaşamazsın.
1: Amaca ulaşamazsın.
0: Evet. Bu mühim bir şey biliyor musun?
1: Tabii, çok önemli.
0: Yani siz aslında küçük böyle meseleler üzerinde çok fazla zaman harcarsanız mutsuz edersiniz kendinizi.
1: Tabii ki. Amacın önemli. Yani kısa vadede bir şeye kavuşmak istiyorsan, uzun vadede bir hedefin varsa oraya kilitlenirsen yan taraflara bakamazsın.
0: Değil mi?
1: Uzun vadede. Yani mesela arabayı süratlendirdiğin zaman da ufka daha çok bakarsın. Arabanın hızı düşük olduğu zaman sağa sola bakabilirsin. Aynen,
0: evet.
1: Bunun gibi.
0: Tabii şimdi hani araba örneğinde sağa sola bakmak, izlemek seyir açısından belki daha tatlı olabilir ama günümüzde ne istiyorsak ona en ekonomik zamanda ulaşmak hedef, evet, olmalı. Amaç, evet, olmalı. Evet. Dolayısıyla da ufak şeyleri sorun haline getirmemek lazım.
1: Şimdi şöyle bakın, karşıdaki kişinin konuşurken ne konuşacağını, şaka mı konuştuğunu, oradan bir mesaj mı vermek istediğini, yoksa amiyane tabirle laga luga mı yapmak istediğini anlayabilmek için de bir seviye gerekiyor.
0: Tabii.
1: Bunu kabul edelim yani.
0: Evet.
1: Bunu karşıdaki insanı tanıyacaksın. Burada sana niçin böyle söylüyor, şaka mı yapıyor? Oradan bir mizah, sana bir mesaj mı veriyor?
0: Veya ama şaka biraz da sürprizdir de. Yani
1: tabii sürprizdir.
0: Sürpriz bir şey yapabilir.
1: Ama anlık çözeceksin zaten onu.
0: Tabii. O biraz
1: çözebileceksin. Karşıyı anlayamazsan, şakanın biraz daha ilerisinde konulara geçelim. Karşıdakini sen çözemezsen, anlayamazsan konuyu kaybedersin. Ne demek istediğini anlayamadığın zaman da ona cevap veremezsin. Belki vermek için cevabın varken cevap veremezsin çünkü konuyu anlamadın. O zaman karşıyı iyi dinlemek gerekiyor.
0: Tabii burada iyi bir dinleyici olmak
1: lazım. İyi bir dinleyici olmak
0: gerekiyor. Yani gerektiği kadar dinle.

0: Diyebilmek lazım.
1: Karşıya anlatmak isteyenin de
0: çok uzatmaması lazım.
1: Hayır, onu iyi bir dinleyici haline getirmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani siz sadece kendiniz iyi dinleyicisiniz ama karşıdaki iyi dinleyici değil. O zaman siz anlattığınız boşa gidecek. Ne yapmanız gerekiyor? Karşıdakini geri bildirimlerle, geri bildirim isteyerek dinleyici haline getirmek de size düşüyor.
0: Yoklamak lazım tabii. Arasında, değil mi?
1: Ne demiştik?
0: Dikkat topluyor mu
1: diyerek, evet. Evet. Bunun da en önemli unsuru gözüne bakmaktır. Konuşurken göze bakarak konuşmak.
0: Öyle mi?
1: Göz göze konuşmak. Göze bakarak konuştuğun zaman da samimiyet vardır. Yalan yoktur.
0: Tabii gözler yalan
1: yoktur.
0: Söylemez.
1: Tabii bunun için söylerler. Ve göze baktığın zaman da samimiyetle karşıyı kendine çivilersin. Senden başka tarafa bakamaz. Göz hapseder insanı.
0: İnan abi, böyle öyle bir anlatıyorsun ki sanki gözlerinde çok insanı hapsetmişsin gibi. Tecrübeyle anlatıyorsun.
1: Ay.
0: Öyle bir his veriyor bana. İnan abi, kaç kişi hapsettin gözlerinde?
1: Kimseyi hapsetmedim. Sadece konuştuk zaman göze bakarak konuşurum.
0: Tabii göze bakarak konuşmak iletişimin ana kurallarından biri değil mi?
1: Hani derler ya, çiğ yemedim ki karnım ağrısın.
0: Evet.
1: Yani sen eğer karşıdakini samimi olarak bir şey anlatacaksan veya karşıdan samimi olarak bir şey dinleyeceksen, içinde düşündüklerinle dışından söylediklerin farklı değilse göz temasında sorun yaşamazsın. Öbür türlü göz teması kaçar kardeşim.
0: Değil mi? Hani suçlu kaçmak olan gözünü zorunda. Kaçırır.
1: Kaçmak zorunda.
0: Güzel bir şey bu. Doğru söylüyorsun.
1: Suçlu kelimesi demeyelim.
0: Ya yetersiz, kifayetsiz, yalan söyleyen.
1: Hazır değil o.
0: Bir şey söyleyeceğim. Yalan söyleyen.
1: Bir de şu vardı. Bakın sadece şey değil. Göz, eğer senin konuşmandan sıkıldıysa, eğer o toplantıyı bitirmek istiyorsa, sıkılmak şart değil. Güzel bir konu olur ama vakti dolmuştur. Gitmek istiyordur. Sana ayırdığı vakit o kadardır. O zaman da gözünü senden kaçırarak konuşmayı kes.
0: Bitir bunu demek.
1: Der. Hmm. Bunu da anlaman gerekiyor.
0: Dilde böyle bir
1: bunu
0: şey.
1: Bunu anlaman gerekiyor. Bak şundan atacağım. Bir dakika bak şunda falan dediğin sürece karşıya sıkıntıdan başka bir şey veremezsin.
0: Evet.
1: Hiçbir şey veremezsin yani.
0: Peki o zaman gerektiği kadar konuşmayı bilmek lazım.
1: İşte bunları kendinde özümsediğin zaman veya bunları dinlediğin zaman, bir de bunu çok insanla görüşürsen, çok insanla diyalog kurabilirsen bunları kazanırsın. Ama sadece kendi başına olsa kazanamazsın.
0: Bilal abi, ne kadar bilgimiz varsa, o konuda ne kadar kesemiz doluysa, hı hı, karşı tarafı da o kadar dinletiyoruz aslında.
1: Tabii bildiğimiz kadar.
0: Eğer uzatıyorsan, tamam mı, bilmediğin şeylere böyle dalıyorsan, hani ne yapıyorsun, lafı geveliyorsun.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu karşı taraf hissediyor bunu. O zaman böyle sağa sola gözünü kaçır. Ha, eğer hiç ilgisi yoksa o mevzuyla, hiç ilgisi olmayan insana da bir konuyu böyle ya dinle bak şurada şöyle bir şey var demenin de bir anlamı yok.
1: Bir de böyle
0: günümüzde,
1: bir de böyle lakayt seni dinlerken, evet, bir kelimeyle yakalarsın onu.
0: Doğru.
1: Farkında olmadan.
0: Doğru.
1: İlgiyle ilgilendiği bir alana denk gelir konu. Bir dakika diyerek müdahale ederek o konuya çekmek çalışır. Onu da fark edersin.
0: Doğru, ama doğallık önemli, biliyor musun?
1: Tabii ki.
0: Yani sohbet ehli olmak lazım.
1: Hı hı.
0: Ondan sonra fazla böyle karşı tarafı sıkmadan gerçek bilgileri dökebilmek lazım. Yani yanılık ve sadelik bence bu işin birinci anahtarı, ilk anahtarı. Ondan sonra geliyor zaten.
1: Ya gelsin. Olduğun gibi görün.
0: Ya göründüğün.
1: Ya göründüğün gibi ol.
0: Aynen böyle.
1: Evet.
0: Doğru. Yani bunun başka bir şeyi yok.
1: Söyle.
0: O yüzden karşı tarafa kendimizi dinletmek için kendimizi zorlamamamız lazım. Dinlerse dinler. Dinletebiliyorsan tabii, dinletiyorsundur tabii, zaten. Yani bir insan
1: şimdi ben seni zorla mı dinliyorum mesela? Sanki biraz öyle miyiz?
0: Öyle mi olduk? Zorla mı dinliyorsun beni?
1: Bilmiyorum bak yani.
0: Değil mi? Size sormalı efendim. Eğer beni zorla dinliyorsanız yandık yani.
1: Eyvah.
0: Öyle bir durum mu var?
1: Hayır. Bakın sizi zevkle dinliyorum.
0: Evet. Teşekkür
1: ederim. Neden anlıyorum? Gözünüze bakıyorum efendim.
0: Gözlerime bakıyorsun değil
1: mi?
0: Doğru. Öyle bir film var, ne görüyorsun demiş, gözlerime çapak demiş o da.
1: Çok güzel.
0: Ama tabii göze bakmak samimiyet ve dikkatin sende olduğunu,
1: evet,
0: hissettirmek açısından çok önemli.
1: Evet.
0: Dolayısıyla beşeri ilişkilerde birbirimizi tartmak, ondan sonra tartarak konuşmak, bu da önemli.
1: Yine nasihata geçtik farkındaysan.
0: Nasihata geçtik. Siz olunca nasihat geliyor aklıma hep.
1: Niye bir nasihat ediyorsun kardeşim?
0: Şöyle, peki o zaman bir şey anlat abi bize.
1: Hayır, yemekhanedeki konuştuğun gibi o güzel hatıralarından bahset mesela.
0: Bende hatıra yok, sende hatıra
1: yok, var. Yok, bir tane şey bahsetmiştin geçen.
0: Ne?
1: Arkadaşın adına sipariş vermişsin, sonra siparişi unutmuşsun.
0: He, onu anlattın mı burada? Anlatmadın mı?
1: Bilmiyorum ki ben.
0: Anlattın mı?
1: Anlattın mı?
0: Anlattım tabii ya. Bizim
1: ya dinlemeyenler vardır.
0: Doğru.
1: Belki bir daha anlat, ne olacak yani?
0: Şimdi tabii böyle daha gençken yaptığım müzikliklerden konu açıldı evet. Yemekte. Yemekte ben bir yaptığım bir iki şey vardı. Bunlardan bir tanesi de bizde çalışan, beraber çalıştığımız bir Selim abimiz vardı.
1: Samimi
0: Selim
1: bir arkadaşınız tabii.
0: Tabii Selim Hoca. Şimdi Selim Hoca biraz böyle hafif kel. Ondan sonra saç yoksunu. Sene 90'lı yıllar bir gazetede bir ilan gördüm. İşte evet. Bir ilaç var. İsmini vermeyelim buradan. İşte alırsanız şöyle iyi gelir, böyle iyi gelir. O zaman numune gönderme diye bir şey vardı. Veya katalog gönderme.
1: Tabii.
0: Onun adını doldurdum. Heh. Ondan sonra telefonu da yazdım iş yerinin. Adresi de yazdım. Faksladım mı, verdim postaya. Neyse aradan bir süre geçti. Unuttum ben bunu. Baktım Selim abi içeri girdi. Elinde de o gelmiş işte, ne gelmişse, ilaç mı gelmiş, numune bir şey mi gelmiş. Ya diyor Halit diyor. Efendim dedim Selim abi. Bunlar benim diyor kel oldum, nereden biliyorlar?
1: Çok güzel.
0: Dedim Selim abi sen global mi kelsin? Bütün dünya tanıyor seni
1: çok
0: falan.
1: Güzel.
0: Şimdi Ünal abi onu hatırlattı. Evet. Yani
1: şimdi
0: böyle...
1: O da bak şimdi günümüzde bu tür şakayı kaç kişi yapabilir? O da önemli değil mi?
0: Değil mi? Yani işte...
1: Demin bahsettin ya karşıdaki insanın tolere edebilmesi.
0: Tabii.
1: Tolere çok önemli.
0: Ya birbirimizi tolere etmeliyiz. Zaten ben aslında biraz da hani...
1: O muhabbet oluyor zaten.
0: Tabii ha. Yani günümüzde çok böyle stres ortamı var. Herkes çok stresli.
1: Evet.
0: Hiçbirimiz laf kaldıramıyoruz. Yani kendimizi bundan ayırmak çok adaletli olmaz. Hatırladın mı hafta sonu seni aradım lastikçiye nasıl kızmıştım?
1: O da enteresan. Evet.
0: O da enteresan. Ya basit bir şey ama ya işte oluyor. Yani nedense oluyor. Böyle bir dünyada şimdi, toleranslı olabilmek
1: tabii.
0: Güzel bir şey. Yani
1: tabii. Şimdi bir de insanın değişik halleri oluyor. Mesela hiç öfkelenmeyen bir adam bir anda öfkeli olabiliyor o an için. Hatta şaşırıyorsun, bu nasıl bir şey öfkelendi, ben bundan bunu beklemezdim falan diyorsun yani.
0: Diyorsun da ama değil sonunda mi? Öfkeleniyor, doğru
1: öfkelenebiliyor.
0: Söylüyorsun. Doğru, doğru.
1: Onun için de derler hani Allah'a sığın şahsı Halim'in gazabından, zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir der.
0: Of.
1: Ziya Paşa.
0: Evet, yani, Ziya Paşa daha neler
1: tabii demiştim. Neler vardır. Yani bir de bu var şimdi, onun için de eğer kişi hiç sorun yapmıyorsa, hep alttan alıyorsa, susuyorsa, sakin olursa o kadar da üstüne gitmemek gerekiyor.
0: Ya tabii.
1: Çünkü hakkını, hukukun hani eline vur, ekmeğini al tarzı olmak gerekiyor.
0: Eline vur mu? Ensesine vur.
1: Ensesine vur. Ensesine, eline vur der.
0: Elini sizden duydu. Ben ense evet. diyebiliyorum.
1: Yok ense.
0: Ensesine vur, evet. ekmeğini al. Yok, lokmasını al.
1: Eline vur, ekmeğini al derler.
0: Öyle mi?
1: Genel budur efendim.
0: Doğru. Üstad burada siz olduğunuza göre.
1: Estağfurullah, biz öyle biliyoruz efendim.
0: Atasözlerini sizden öğreneceğiz.
1: Ona bakarım ben. Ense var mı diye bakarız.
0: Ense herkesten
1: var.
0: Ama şöyle bir şey var bak. Tolerli olmak güzel bir şey, biliyor musun? Hı. Yani zaten belirli bir seviyeye gelmiş insanlarda bu tolerans daha geniş oluyor.
1: Daha tecrübeli oluyor çünkü.
0: Tecrübeli oluyor, doğru. Veya
1: şimdiki işte, aklım edinmiş, olsaydı diye daha çok söyleyebiliyor.
0: Veya edinilmiş oluyor bir takım şeyler. Yani hayata daha böyle artık sevim tarafından bakmanın önemini daha çok anlıyor.
1: Peki günümüzde insanlar bu tolere etme özelliğine ne kadar sahip?
0: Bilmiyorum, size soruyorum işte, ben onun için açtım mevzuyu. Sizin bu konudaki fikriniz ne?
1: İşte insanlar her geçen gün birbirine karşı toleransını kaybediyor.
0: Evet.
1: Sıkıntı orada.
0: Evet. İşte ben diyor mesela, siz mesela yemeğe iniyorum. Hı-hı. Siz bir meyve alıyorsunuz. Bugün aldığınız gibi kiraz. Ona Hı-hı. da çörekleneceğim. Hiçbir şey dediğiniz yok yani. Bu bir toleranstır.
1: Ya Allah'ım yarım. Afiyet şeker olsun yani.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben bir kirazdan ne olacak ya?
0: Abi.
1: Ama şey yapabiliyor değil mi? Benim kirazımı sen nasıl alırsın falan diye.
0: Yok abi, ben yiyeceğim falan diyebilirsin lan, ben yiyeceğim onu sen niye aldın diye. Ama demiyorsun işte, ben sana onu söylemeye çalışıyorum. Yani ben bugüne kadar senin birçok şeyine çöreklendim.
1: Allah'ım ya.
0: Tabii yani evet. Kirazına, kardeşim, tatlına, ayranına.
1: Nelere takılıyorsun? Yani bunlar hakikaten sıradan şeyler aslında.
0: Sıradan şeyler değil. Mahsus gündeme getiriyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Toleranslı olmak güzel bir şey. Yani.
1: Evet.
0: Yani işin şakası bir tarafa. Toleransı çekebilmek, şakayı... Bak şakadan kasıt böyle şey değil. Yani aşağılatıcı falan değil. Ama Hı-hı. bir şakadır sonuçta. Yani insanın bir takım böyle...
1: Ya şaka muhabbeti artırır.
0: Fazla da kırıcı olmadan
1: evet.
0: hafif de tiye geçirir. Yani çok evet. hafif yapabilirsin evet. falan. Yani ben evet. geçen gün dedim ya 70 yaşındasınız falan diye. Hatta
1: evet.
0: İsmail Bey de duymuş, dinlemiş.
1: Aa, söylemiş mi? Gerçekten mi? O kadar yaşlı falan.
0: Sizin yanınızda söyle, sizin yanınızda söylemedim. Bana Yok. Mı söyledin?
1: Sana söyledim.
0: Hatta ben inna lillahi ve inna ileyhi raciun falan. Yani bakın, bunlara açık olabilmek güzel bir şey, biliyor musunuz?
1: Geçen aşağıda konuşurken söylüyor ya, zat-ı muhterem diyor hocamız, hayatta olsaydı ben onu da bir ziyaret etmek isterdim diyor. Diyor ki efendim o isim hayatta diyor. Aa öyle mi diyor. Karşısına rahmetullah aleyh yazdığı için diyor.
0: Güzel. Bu da değişik bir şey. Evet, tabii güzel, yani. Güzel bir şey. Gülmek güzel bir şey.
1: Güzel. Ama insanlardaki safiyet de güzel.
0: Safiyet
1: samimiyet güzel. Evet, değil mi?
0: Tabii.
1: Mutlaka. Ne yapalım?
0: Tabii samimi olmak, saf olmak güzel bir şey.
1: Evet.
0: Yani o zaman daha çok güveniyorsun.
1: Fakat ben hep sorunu çözmeme noktasında şuna dile getirmeye çalışıyorum. Dile de getiremiyorum. Ya hayatta her şey güzel olmuyor işte. Bazen insanlar hakikaten çok sıkıntılı oluyor. Bazen içinden çıkamaz durumda oluyorlar.
0: Efendim hayat öyle bir şey zaten.
1: Hatta yani ateş düştüğü yeri yakar tarzı çaresiz evet. kaldıkları mecburiyet olabilir, karşısında doğru. boynu bükük oldukları durumlar oluyor.
0: Evet.
1: İşte bu durumlarda insanlar yalnız kaldığında asıl bu insanlara arkadaş olabilecek bir birikime sahip olmak çok önemli. Asıl bu insanlarla iletişim kurabilmek, bu insanların derdine ortak olabilmek. Bu azaldı. Biz hoş sohbette iyiyiz. Gırgır şamatada iyiyiz. Ama birisi sorun varsa, birisinin derdi varsa usulca onun kenarından teyit geçiyoruz.
0: Aslında bak,
1: niye geçiyoruz abi?
0: Şu bak şu çıktı şeyin lafının arasından ben şunu yakaladım. Biz gırgır şamata sohbetinde iyiyiz.
1: Evet.
0: Ama sohbet sırf gırgır şamata değil ki. Yani gülmek güzel de dediğin gibi demin ben adamın bir derdi var.
1: Bir sıkıntı olduğu zaman usulca
0: var.
1: Uzaklaşıyoruz ha. yanından.
0: Evet yani sohbet bunda da var.
1: Ne mi lazım diyoruz.
0: Aman ben karışmayayım falan diyorsun değil mi? Ben canımı sıkar şimdi hayır, diyorsun. Neşemi kaçırır
1: ondan
0: diyorsun.
1: Ondan da ziyade bir şey vermek, bir şey katmak. Kendimizde adını tam söyleyemiyorum. Zül geliyor bize yani enayilik geliyor. Veya bana ne duygusu kaplıyor bizi? Ne mi lazım?
0: Şundan oluyor ben onu hissediyorum. Yani insanlar ya eğer keyifleri yerindeyse Ünal abi. Tamam mı? Öyle şeyler duymak istemiyorlar. Yani, aman diyor benim tadımı kaçırmadı. Zaten bu tadı bulana kadar çok
1: etmek,
0: uğraştım.
1: İyilik etmek ne zamandan beri kötülük oldu ya?
0: Bak iyilik etmek değil o. Adam diyor ki ben diyor şu anda keyfim yerinde.
1: Tamam.
0: Halit'in derdini dinleyerek diyor tadımı kaçıramam. Bunun özeti bu. Türkçesi bu.
1: Meali bu. Peki Halit'in dertli olacağı zamanlar var.
0: Şimdi bak,
1: Halit ne yapacak o zaman?
0: Şimdi kaçırılan da şey şu. Aslında ya insana çare olmak kadar insanı mutlu eden bir şey
1: evet,
0: var mı bu dünyada?
1: Evet. Ne yapacağız
0: onun yani? O unutuldu da o yüzden. Yani birine çare olabilmek. Değil mi?
1: Ve farkındaysak aslında hepimiz tek başımıza kaldık hayatta. Yani bakma
0: evet.
1: merhaba ediyoruz, konuşuyoruz falan filan diyoruz ama aslında hepimiz tek başına kaldık. Ne kadar korkunç bir şey biliyor musun? İnsanın tek başına kalabilmesi kadar korkunç bir şey yok hayatta.
0: Evet, yalnızlık. Allah'a emanet.
1: Ya gece saat olsun, gündüz saat olsun bir arkadaşını arayıp hal hatır sorabileceğin, onun özel durumlarında yanında olabileceğin kaç tane arkadaşı var herkesin?
0: Ya bir şey söyleyeyim. Benim var, senin de var. Allah'a şükürler olsun. Bu dünyada yine birkaç tane öyle arkadaşlarımız var. Bir tanesi de bizim Tufan abi. Tufan Çorumlu abi.
1: Tufan Bey.
0: Karşıda oturuyor biliyorsunuz kendisi. Tanırsınız evet, Tufan
1: evet.
0: abi.
1: Tufan abi tanımaz mıyız?
0: Bazen böyle işte karşıda bir yerde buluşmamız gerekiyor. O da oraya devamlı az çok gelir. Arıyorum Tufan abi gelir misin diyorum. Atlıyor ta Ümraniye'nin o bir yerlerinden otobüslerle geliyor.
1: Yani sizin için geliyor değil mi efendim?
0: Geliyor evet.
1: Efendim sizin için gelinmez mi?
0: Ay teşekkür ederim Allah çok be. Naziksiniz. Ama tabii. geliyor abi bak.
1: Geliyor.
0: Geliyor bu var ya.
1: İnsanların aralıkta gelebilecek kimsesi olması çok önemli. Gerçekten
0: bu, yani. Bunu hakikaten çok güzel bir şey söyledin. İnsanların arayıp da geleceği ya hadi gel senle şöyle bir şey yapalım veya gel... Bugün seninle canım olmak istiyor. Bu çok önemli bir şey ya. Ve böyle dostun olması da çok önemli biliyor musun? Çünkü hayat evet. hakikaten öyle çok böyle kalıcı bir şey değil. Şimdi bir şarkının bir sözü geldi aklıma da hemen onu sana burada tanınmış bir şarkı ama. Diyor ki bir dizesinde dörtlüğünde bir varmış bir yokmuş dünya masalmış. Her yolcudan bu handa hoş seda kalmış. Gökten üç elma düşmüş yuvarlanmış, herkes kendi payına düşen elmayı almış. Hayat aslında bu.
1: Evet.
0: Ya işin sonunda varsa payın elmayı alıyorsun. Ne diyor? Bu handa diyor. Herkesten hoş bir seda kalmış diyor.
1: Peki.
0: Evet.
1: Bu güzelliklerin arasında insanlar çok iyi niyetlerle beraber olmak istedikleri halde daha sonra niçin kavga ediyorlar? Çok kısa zamanda pat pat pat
0: abi, kavga. Hatta, hayatın hatta, gerçeği.
1: Bir dakika, ama kavga ediyor ama o kavganın sonunda kıyasıya, öldüresiye, düşmanlığa kim, varana kim kadar bir kavga. Bu neden
0: şimdi
1: kaynaklanıyor?
0: Kavgadan benim dedim. Şimdi insanlar hani derler ya, biz çok iyi geçiniyoruz Erdak. Öyle bir şey yok. Yani anlaşamadığı, ben kavga demeyeyim, kavga sert oldu da, anlaşamadığı birçok nokta var insanoğlunun. Tamam. Bu bir gerçek. Yani ne kadar da aran iyi olursa olsun.
1: Ben buna katılmıyorum diyebilmelisin. Tamam.
0: Tabii. Ondan sonra onun için belki biraz da inat edebilirsin. Tamam. Tamam mı? Ufak böyle şeyler olabilir. Ama insan, hani eskilerin bir lafı var ya, kavga etmeyi de barışmayı da bilmeli derler. Heh. Tamam mı? Yani kavgadan kastım yine tartıştın, olmadı falan, anlaşamadın, ama o konuda anlaşamadın.
1: Bir de nefret,
0: dostluk o konudan ibaret
1: bir,
0: değil çünkü.
1: Bir de nefret, daha sonra kinlenme. Kine,
0: işte o kötü abi.
1: Bu çok kötü bir şey.
0: Ya döndürüyorsun bak. Döndürüyorsun. Kuran insanlar var biliyor musun? Adam 5 sene önceki şeyi kurmuş.
1: Evet, arkadaş, kavga ettiği adamı görmüş, kavgaya dönmüş tekrar. Ben seninle kavga ettiydim diye.
0: Ya.
1: Ya halbuki normal olan ne nasıl olması lazım biliyor musun? Onu görünce, ya özür dilerim, o gün çok öfkeliydik, kavga etmiştik, aslında bir yanlış yapmışız falan gibi demesi lazım.
0: Efendim öyle insanlar kaldı mı?
1: Kalmadı mı?
0: Zamanımızda artık bayağı azalıyorlar. Evet. Yani sizin dediğiniz o naiflik, nezaket.
1: Değil mi?
0: Efendime söyleyeyim. Aslında ne kadar güzel bir şey değil mi?
1: Öyle olması lazım.
0: Tabii öyle normalde olması lazım, ama öyle değil artık.
1: Öyle mi?
0: Yani tamam. Öyle mi derken sanki bu konudan bir habermiş gibi konuşuyorsunuz ama bütün gün sokakta, yani dışarıda evet, olan hatıra mektupları alan sizsiniz. Yani evet, bu konunun böyle tam olmadığının siz benden daha çok
1: yok,
0: farkındasınız.
1: Bizim okuyucularımız öyle efendim. Mektuplar öyle gösteriyor.
0: Mektuplar öyle gösteriyor diyorsunuz.
1: Tabii.
0: Yani samimiyet.
1: Biz okuyucumuzdan memnunuz efendim.
0: Estağfurullah, iş o, sizin okuyucunuza gelmedi. Şuna geldi. Yani insanların o samimiyet duygusundan uzaklaşıp da
1: evet,
0: geçmişteki şeyleri kurup da tekrar temcit pilavı gibi ortaya koymalarının ne kadar kötü bir şey oldu ortaya.
1: Efendim değer kelimesinden yola çıkıyor, hani değmez diye.
0: Evet.
1: Bunu kavga etmeye değer mi? Bu duyguyu yaşayabilse insanlar, veya bu duygu insanlara anlatabilse, toplumda bunu görebilse, kavga etmeye değmez. Yani dünya küçücek kadar çok mu diyor, değil mi? Hayat evet, küçücek kadar evet, çok mu diyor? Senin şarkıları madem açıyorsun, öyle şarkılar da var.
0: Var tabii. Bir varmış, bir yokmuş.
1: Bir varmış, bir yokmuş.
0: Dünya masalmış diyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Bir gün geliyor, masal oluyor işte.
1: Bunu anladığın zaman da çok şiddetli kavga veya tepki yapmaya tabii gerek canım, yok.
0: Gerek yok.
1: Varsın.
0: O zaman da diyoruz ki biz bu dünyayı yap sevelim ya, değil evet, mi? Evet. Yani birbirimize karşı daha böyle candan olalım, daha şey olalım. Bu bizim daha böyle hoşumuza gider. Daha böyle bir etken oluruz.
1: Bakalım ne kadar yapabileceğiz.
0: Ne kadar yapabiliriz sence? Evet.
1: Hayır, biz yapmaya çalışalım. Siz de yapmaya çalışıyorsunuz. İnsanlar da...
0: Bu konuda sizi çok böyle bezgin gördüm.
1: Hayır, ben bezgin değilim.
0: Evet.
1: Ben toplumun fotoğrafını çekme noktasında radikal ve reel olmamız lazım diyorum. Hayal kurmayalım burada yani. Evet. İşte bir polyanacılık oynamanın bir anlamı yok. Efendim böyle güzel davranmak lazım, böyle hoş olmak lazım. Tamam, olmak lazım da kim olacak abi? Sen mi olacaksın, ben mi olacağım, kim olacak?
0: Hepimiz olacağız.
1: Hep nasıl olacağız? Değil mi? Önemli yani bunlar.
0: Öyle. Bunu biz ikinci bölümde konuşalım mı?
1: Peki, bilmiyorum.
0: Efendim kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra Ünal abiyle bizim programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Efendim tekrar merhabalar. Bizim programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz Ünal abiyle. Ünal abi biraz böyle çay içiyoruz Ünal abiyle ki kendimize daha da gelelim, sohbetimiz daha da tatlansın diye. Efendim afiyet olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olsun Recep kardeşimiz bize çay getirdi.
1: Çok sağ olun.
0: Yoksa Ünal abi sohbette böyle biraz böyle sanki öyle şeyler mi oldu acaba desem mi demeyeyim peki vazgeçtik.
1: Bilemiyor mu? Efendim kalem sizin elinizde.
0: Efendim kalem ne? Sizin elinizde. Bende kalem falan yok.
1: Ne söylerseniz ona biz kabulüz efendim. Zaten baştan oldu? Bizi bağladınız.
0: Nasıl bağladık?
1: Tolere ediyorsunuz. Ne söylesem kızmıyorsunuz falan diye.
0: Oradan biraz böyle çok yumuşandı galiba.
1: Kızacağım varsa da kızamıyorum falan değil mi?
0: Olabilir ya. Ben aslında öyle girişte hata yaptım.
1: Bak neler atlamışsınız gördün mü efendim?
0: Doğru. Yani. O kadar yumuşattım ki, o kadar yumuşadınız ki. Yani, kulak memesi kıvamına yani, geldiniz tamam yani mı?
1: Diyor ya, bu bunu yemez, bu bunu içmez. Sonra adamcağız yiyeceğim dese de yiyemiyor. O hale getirdiniz bizi. Ünal abi kızmaz.
0: Ünal abi kızmaz demedim canım.
1: Ya ben tolere ederim anladım.
0: Tolere ederdim. Ya evet. Ne kadar toleranssızsın dedim.
1: Ya estağfurullah tamam
0: senin
1: şimdi.
0: Senin getirdiğin tatlına, işte efendim meyvene, ayranına devamlı sulanıyorum.
1: Tamam bir şey dedim. Ben, bir de,
0: işte yani. Ha.
1: Ondan dolayı gardımız düşmedi yani.
0: Yok ya siz dediniz ya efendim böyle yumuşadık diye falan.
1: Hayır siz dediniz efendim. Bak az önce dediniz ya Ünal abi bir acayip oldu. Onun için çay getirdik falan dediniz.
0: Tabii efendim. Şu anda çaylar.
1: Sözünüzü hatırlayınız efendim.
0: Hatırlıyorum efendim. Şu anda zaten çaylar da önümüzde.
1: Kaldı ki çayda siz söylediniz.
0: Ben mi söyledim?
1: Tabii.
0: Peki sizin için söyledim.
1: Bak ne teşekkür ederim ne kadar naziksiniz.
0: Ünal abi bu çayı içerken böyle bir ormanda.
1: Allah be.
0: Çamların altında. Böyle püfür püfür
1: ne kadar tatlı
0: eserken,
1: değil mi? Ya.
0: Tatlı tatlı bir meltem. Piktik
1: demir çay evet.
0: Evet. Gerçekten. Semaverde demlenmiş of, bir çay tadında iç. Ne kadar oldu semaverde çay içmeyeli?
1: Yani 3-5 sene olmuştur.
0: Olmuş mu?
1: Olmuştur.
0: Semaverde çayın tadı da bir başka oluyor değil mi?
1: Doğrusunu söylemek gerekirse ben semaverde çayla normal çay arasında bir fark göremiyorum. Sadece dışarıda içilen çay çok farklı oluyor.
0: Eyvah.
1: Ama ne yapıyorum? Of. Senin dediğin gibi semaverde çay çok güzel diyorlar. Tabii çok güzel efendim diyorum.
0: Eyvah.
1: Ne yapayım şimdi yani?
0: Yani ben bu kadar allandıra ballandıra verdiğim örnek bir anda fos indi aşağı. İlahi Yunan abi ama semaverde işin esprisi porselen demlikte benim bildiğim.
1: Evet.
0: Veya bakır bilmiyorum ama porselen demliği biliyorum.
1: Tamam porselende çok
0: çok
1: güzel,
0: güzel oluyor çay. Hı hı. Bir de tabii o semaverde odun ateşinin verdiği bir yumuşaklık mı artık ne varsa.
1: Evet.
0: Su da çok önemli. Her şeyden önemlisi ne var biliyor musun? İçtiğin ortam önemli.
1: İşte ortam önemli. Ortam, ben de oraya evet, dikkat etmeye çalışıyorum. Önemli. Yoksa yani odun da olabilir. İşte elektrikle pişirebiliyorsun.
0: Tükkaz da olur.
1: Evet. Mesela çay tarifleri var. En iyi çay nasıl demlenir? Hatta kurs veriyorlar falan. Hiçbirisi birbirine tutmuyor.
0: Öyle mi?
1: Evet. O zaman hangisi daha iyi? Bunların göreceli olması lazım. Yani bunlar göreceli. Demek ki mesela bir otomobilin parçalarını değiştirirken şuna dikkat etmek lazım. Şu sıralamaya gitmek lazım. Veya bir yağını koyarken falan. Bunlar da bir konsensüs sağlanabiliyor. Ama çayın
0: bir
1: tarifinde...
0: Bir prosedürü var. Evet.
1: Çayın tarifinde yok. Çay böyle demlenir
0: evet,
1: falan.
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence çayda en önemli şey su. Su güzel olursa bak, demleme suyu hı-hı, tamam mı? Birinci bence o. Su güzel olursa hani bazı sular var böyle yumuşak olur değil mi? Mesela ne bileyim lezzetli olur. Bundan yapılırsa çay bir kere birinci derecede bu önemli. İkinci derecede çayın kalitesi önemli tabii.
1: Evet.
0: Yani çay da var. Evet. Onu da gerektiği kadar koyup gerektiği kadar bekletmeyi bilmek lazım. Fazla olursa olmuyor. Az olursa çiğ oluyor. O biraz böyle çay tiryakileri var. Onlar onu iyi biliyorlar.
1: Evet. Eskilerde şey yapardı mesela çayın tanımını yaparken üç tane şey yapıyor. Çay diyor lebruz olmalı diyor.
0: Lebruz.
1: Evet. Lebsuz olmalı. Lebreng olmalı
0: leb,
1: diyor.
0: Leb dediği burada dudak değil mi?
1: Leb dudak tabii. Dudak, evet. Lebruz işte dudak şeyinde dudak payı olmalı.
0: Evet.
1: Dudak renginde olmalı ve ağzı yakacak kadar sıcak olmalı. Ona göre bir standart getirmiş mesela.
0: Evet.
1: Çay tiryakileri farklı.
0: Lebruz.
1: Evet. Lebreng.
0: Lebreng.
1: Ve lebsuz.
0: Lebsuz.
1: Evet.
0: Vay yeni bir şey öğrendik. Efendim şu an çay. İçtiğiniz çay hangi lebe ait?
1: Bizim çayımız her üçü de ihtiva ediyor
0: İhtiva
1: efendim.
0: İhtiva ediyor. Çünkü burada bulduğumuz çay büyük nimet. Sağ olsun Recep
1: fakat,
0: kardeşimiz.
1: Bak, işte ben buna dördüncü olarak açık havada çay diyorum işte.
0: Tabii.
1: Açık havada.
0: Abi açık hava.
1: Piknik de olacak.
0: Aynen yani. Öyle. Yani ne yaparsan yap. Hani bir kadıncağız vardı, hatırlıyor musun? Senden önce hava durumu soruyordu. Bir slogan attı ortaya. Dedi ki havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun demişti. Hatırlıyor musun?
1: Evet, evet.
0: Patladı gitti. Havanız, kadın yok ortada, bilmiyorum ama. Hani
1: havanız yerinde olsun.
0: Evet. Yani, ama ne söz değil
1: güzel,
0: mi?
1: Güzel,
0: güzel bir söz. Bunda da böyle. Yani neyi nerede yaptın çok mühim.
1: Tabii.
0: Yani çok güzel bir çay. Belki çok basık, kapalı bir ortamda çok fazla keyif vermeyebilir. Ama ondan daha ya, az güzel olan bir çay deniz kenarında ne gider değil mi?
1: Veya içmişin 10 bardak çay akşama kadar, gitmişin akşamüstü bir yere, sana çay ikram ediyor.
0: Ünal abi, deniz kenarı mı, orman mı?
1: Aa, ikisi de güzel.
0: Hangisini tercih edersin?
1: Ya ikisinde de ömür boyu olmaz ki, ormanın yeri ayrı.
0: Birini tercih et dediler sana. Şimdi yokuşa sürme, ikisinden birini tercih edeceksin.
1: Ne diyeyim bilmiyorum ki.
0: Ayda, bir tercih yok.
1: Hadi deniz kenarı.
0: Hadi deme öyle. Hadi
1: deniz kenarı, tamam.
0: Denizi sever misin?
1: Çünkü deniz kenarında denizin dalgasının her bir dalga apayrı bir insana huzur veren, apayrı bir müzik veren bir hali var. Yani aynı dalga olmasına rağmen hepsi farklı. Enginlik var. Saatlerce değil, yıllarca izleyebilirsin
0: denize.
1: Evet.
0: Doğru. Denize bakınca insan hakikaten saatlerce bakar böyle. Dümdüz bakarsın.
1: Ve usanmazsın. Yani. Aynı usanmazsın. Deniz.
0: Evet.
1: Ama hersinde, her baktığında farklı bir deniz.
0: Evet.
1: Onu barındırıyor deniz.
0: Tabii, çünkü hareket olduğu için evet, her an şeyi değişiyor. Ama aslında bir yekün, yani bütün olarak aynı da baktığında devamlı hayır, bir deniz, hareket olduğu için.
1: Dalga olarak sana gelmesi var tabii. Ya. O gelmesinin her vuruşu
0: farklı bir ses.
1: Bir önceki vuruştan farklı.
0: Doğru.
1: Yani her dalga aynı tonda gelmiyor.
0: Evet.
1: Aynı yerden gelmiyor. Ama hep dalga geliyor.
0: Balık sever misin?
1: Oo. En kaldı çok mı balık?
0: Ha?
1: Kaldı mı balık?
0: Balık mı? Ya tabii şimdi balık mevsimi değil ama zaten bu sene de balık çok bol değildi.
1: İşte o konuda biraz muzdaribiz yani.
0: Değil mi? Sen bir Samsunlu.
1: Ya şöyle yani, balıkların o hamsiler galiba soğuk mevsimde şeyin altta mı olması gerekiyormuş?
0: Balık, biraz daha balık soğuğu seviyor. Yani evet, soğukta balık lezzetli
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet. Yağlanıyor. Kış soğuk falan geçmezse falan filan.
0: Tabii. Yani denizin soğuk olması. Evet. Daha doğrusu ben şöyle bir şey biliyorum, ne kadar doğru onu bilmem ama yani soğuk yerin balığı daha lezzetli oluyor. Soğuk
1: ya bak şimdi ben hayal kuruyorum da bazen şaşırıyorum. Eski günlerden falan bahsediyorsun bazen. Bir papile gemisi vardı.
0: Vardı evet.
1: Belki duymuşsundur.
0: Biliyorum.
1: Ismi. Biz 82'li yıllar olması lazım ya da 83'lü yıllar olması lazım. Sinop'a gitmiştik bir gün arkadaşlarla beraber. Orada bu akşam papila gemisinde kalacağız dediler.
0: Gemide kaldık.
1: Gemide kalacağız. Hmm. Papila gemisi sahilden, işte büyük gemi, tonajlı gemi olduğu için bayağı uzakta.
0: Tabii, açıkta duruyor.
1: Ve sandalla geçiyoruz
0: tabii,
1: oraya.
0: Tabii.
1: Ya yüzme bilmeyen insanlar var içimizde. Sandala doluştuk. Hani mültecilerin
0: çıkarken şimdi
1: mültecilerin girişi gibi. Yani sandalın istihbaratı ne kadar kapasitesi bilmiyorsun. Doluştuk gidiyoruz. Tabii sahil şey dalga falan yok gerçi. Oradan bindik gemiye.
0: Ona da tırmanıyorsunuz.
1: Tırmanıyoruz. Ama gençlik duygusu var. Hiç düşünceye falan yok yani. Hep maceranın güzel kısmı var. Ve o gece gemide kaldık. Geminin sallanması falan mükemmel. İşte namazı kılarken böyle kılarsın falan diye anlatıyorlar şey. Gemi hayatta ilk defa gördüğümüz bir farklı bir ortam.
0: Gemi demir taraflarlar biliyor musun?
1: Evet. Derken hı, balıktan laf açıldı ya.
0: Evet.
1: Papila gemisi balığı yakalamış. Gelmiş kasalara yüklenen şekilde bir boşaltma anıymış o gün. Hı. Abi ne biçim hamsiler vardı. Yani belki 3 tır.
0: Vardı tabii.
1: Belki 4 tır dolduracak kadar hamsi yakalamış gemi. Nerede o balıklar şu anda bilmiyorum ya.
0: Bilmiyorum.
1: Enteresan balık yok yani.
0: Yani tabii şimdi burada söylenecek çok şey vardı. Bizim haddimiz değil.
1: Hayır, biz bilmiyoruz neyin nesi. Bütün ülkelerden böyle.
0: Değil.
1: Bilmiyorum çok değil. Yani,
0: yani şimdi tabii belirli kurallara uymazsan.
1: Evet.
0: Sonunda mahrum kalıyorsun. O hayvanların.
1: Ama çok son zamanlarda bayağı yapılandırmalar var galiba. Kurallar var herhalde.
0: Kurallar vardı işte bak her zaman vardı o kurallar.
1: Evet.
0: Ama o kurallara uymak lazım. Yani işte belirli dönem bir kere bu trolden yani dibi tarayan şeylerden vazgeçmek lazım. Onlar bayağı etkiliyor.
1: Şimdi troll kelimesi artık Twitter'da falan kullanılır oldu yani.
0: Değil mi? Yani
1: değil mi? Öyle geçiyor.
0: Neyse
1: yani,
0: biz onu bırakalım da bu gemi deyince evet, biliyorsun benim de amcam kaptandı.
1: Aa evet.
0: Ondan sonra
1: gemiciye gemi satmak. Tereciye tere satmak
0: demiş. Şimdi şey için söyleyeceğim. Amcam değil de Kıbrıs'ta da böyle biriyle tanıştırdım. Ben, yaşı benden büyük. O da bir geminin kaptanıydı. Öyle giderdim ben. Gitmiştim
1: hatırlıyorum. Yanına gidiyorsun. Tabii, tamam.
0: Aldırdı beni şeyden, kıyıdan açığa. Amcamın gemilerinde de kaldım ama o hep limana yanaşıyorlardı onlar. İşte İskenderun limanına falan, öyle değildi. O direkt gidiyordun. Ama gemiler limana yanaşmadıkları zaman dışarıda bekliyorlar tabii.
1: Tabii.
0: O esnada açıkta bekliyor.
1: Tabii açıkta gidiyorsun, bekliyor gemiler, evet.
0: Bir de geminin demir tarama diye bir olayı var, biliyor musun?
1: Demir atma duydum da.
0: Demir tarama diyorlar.
1: Demir tarama diyorlar.
0: Çıpayı atıyor ya.
1: Tamam.
0: O etrafı böyle döner orada o. Ha. Böyle 360 derece dönüyor. Çıpanın etrafında demir tarama deniyor.
1: Tamam.
0: Ben öyle biliyorum.
1: O ne yapacak onu tarayınca?
0: Ya olayın adı demir tarama. O mecbur dönüyor çünkü çıpa tutuyor ya onu.
1: Tamam.
0: Sabit.
1: Ha.
0: O dönüyor yani, serbest bir şekilde etrafında dönüyor.
1: Gemi etrafında dönüyor.
0: Tabii. O
1: ama gemiyi
0: olmasa,
1: salmıyor.
0: Tabii çıpa olmasa.
1: Gemi gider.
0: Akıntıyla sürüklenir yani.
1: Ha, demir attım derler ya.
0: Demir attım yalnız da.
1: Evet.
0: Nerede? Bak işte edebiyatçı olunca hemen bağlıyor.
1: Evet, tabii.
0: Yani geminin çupasından hop demir attım yalnızlığa gidiyoruz. Evet.
1: Çok güzel.
0: Şimdi biraz da ben gittim de dalgalıydı da böyle. Tamam.
1: Oo.
0: Yani gemide her şey sabittir. Bilhassa şileplerde.
1: Ha, bardakların yeri sabittir, tabaklar sabittir.
0: Masalar sabittir. Tabaklar sabit olamaz. Masalar sabit. İşte bazı kanepeler falan sabit ki hani dalgada onlar sandalyeler değil tabii de ama yani sabit şeyler var.
1: Daha ondan çok sonra sabit diyelim biz.
0: Tabii yani
1: karaya an göre daha sabit.
0: Tabii biz burada masayı yere rapt etmiyoruz.
1: Burada da masa sabit ona kalktıktan sonra.
0: Rapt etmiyoruz ama zemini onu. Orada rapt ediyorlar zemini.
1: Tamam.
0: Çünkü
1: sallandığı
0: devirmesin diye.
1: Devirmesin diye, evet.
0: Gemi yani bayağı sallanıyor. Tabii. Ondan sonra aklıma şey geldi. Rahmetli amcam işte bilirsin 89 defa mı Atlantik geçti.
1: 79 defa.
0: 79 mu?
1: Evet.
0: Ben 89 aklıma kaldı. Neyse.
1: Peki, 89.
0: Yani olsun 70 hadi.
1: Hadi tamam.
0: En son seferlerinden bir tanesinde artık İngiltere'ye gidiyorlarmış. Oradan o Kuzey Denizi'nde bayağı korktum dediydi. Evet. Yani onun bayağı korktum demesi var
1: yani
0: ya.
1: Yani bir kaptanın bayağı korktum demesi.
0: Evet evet, çünkü
1: diğerlerinin herhalde artık helalleşmesidir yani.
0: Aynen öyle, o anlatıyor mesela. Dalga bir yerden geliyor, bir taraftan gidiyor, yok oluyor.
1: Of.
0: Tabii şeyler
1: artık
0: de.
1: Artık gemi parçalanacak diye korkmuştur o.
0: Alabor ol tabii.
1: Alabor yani, olabilir tabii.
0: Dalgayla nasıl şey olur?
1: Çok korkunç bir şey.
0: Şimdi siz gemi deyince.
1: Tabii.
0: Hani öyle bir denizden açılınca gemi, balık falan. Gemiciler böyle istavrit falan yemiyorlar.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Benim amcam istavrit yemez. Büyük balık. Alışmışlar onlar.
1: He.
0: Orkinos tarzı falan balıklara.
1: Allah be.
0: Ne güzel gider değil mi?
1: Tabii.
0: Demek balıkla aran iyi.
1: Şimdi istavrit, biz çok sevdiğim balık. İstavrit normal ete benziyor, istavritin tadı. Tamam, ve herkesin çok kolay ulaştığı bir tat. Bilemiyorum, ben çok iddialı değilim zaten. Şu yemek çok iyidir, bu balık böyledir diye zevk sahibi olarak tanımlayacak bir konuda değilim zaten. Sen sorduğun için söylüyorum.
0: Evet.
1: Ama hakikaten uzmanlıkla.
0: Ya sen Karadenizlisin abi.
1: Değilim efendim.
0: Nasıl, Çorumlu değil misin abi?
1: Çorum Karadenizli değil ki.
0: Ama Samsunlu değil misin? Hanımköy'ünü değil misin abi?
1: Hayır efendim, Allah Allah.
0: Samsunlular balık
1: şimdi
0: sever.
1: Şimdi biz bir tek balık deyince hamsi biliriz.
0: Hamsi bilirsin bir tek?
1: Evet.
0: Hamsi de güzel olur.
1: Bizde daha çok hamur işleri vardır.
0: Doğru söylüyorsun. Hamur deyince aklıma bir Çorum ama böreği geldi ama.
1: Hamurun envai çeşidi vardır.
0: Hatırlıyorsun değil mi? Çorumlu su böreği meşhur.
1: Evet, bir ara radyoda konuşmuştuk sizinle biz bunu.
0: Yani bir gelecekti ama gelmedi yani.
1: Anons yaptık, kimse göndermedi.
0: Değil efendim, siz getirecektiniz.
1: Abi ben getireceğim. Bu baki.
0: Baki.
1: Tabii o baki. Ama bir de anons yapmıştık. Belki bir hayırsever vatandaşımız Halit Bey'e bir lokma.
0: Efendim biz sizden bekliyoruz.
1: O baki.
0: Çorum'un
1: inşallah gittiğinde
0: hamur işi. Börekleri meşhur. Karadeniz'in yemeklerinde evet, hamur işleri meşhur, doğru.
1: Hayır, balık ayrı bir şey.
0: Balık
1: ayrı bir kültür. Hamur kültürü ayrı bir kültür. Ama İstanbul'da şimdi enteresan olan ne? Her kültürün İstanbul'da şubesi kendi bölgesinden daha ileride. Daha gelişmiş.
0: Öyle mi?
1: Çünkü İstanbul bütün
0: merkez olduğu için.
1: Evet.
0: Ama ben şöyle söyleyeyim mesela biz
1: yani Adana, herkes İstanbul'la her kültürün tadını tatıyor şu anda.
0: Öyle de bak şuraya geleceğim. Mesela biz Adana'da kaldık.
1: Tamam.
0: Yani kebabı falan biliyoruz. Yani Adana kebabı orijinalini veya lahmacun Antep'in orijinalini ve baklavayı, hani tatları. Ama mesela İstanbul'da çok yağlı eti yemezler. Halbuki yağlı olmayınca etin lezzeti de olmaz ızgarada veya kıymada da. Hani biraz böyle bir yağ olacak ki lezzet versin. Her şeyin burada olması Evet, büyük şehir olduğu için öyle tabii. Pazar var, büyük pazar var, kalabalık var ama orijinali burada olduğu anlamına gelmiyor.
1: Efendim, gelmiyorsa değil. Orijinalinden daha alımlı, orijinalinden daha çalımlı, daha popüler
0: albenisi
1: yerler
0: olan
1: var.
0: Var tabii canım.
1: Her evet, semtte, tamam mı? Hangi şehri bahsedersen bahset. Hangi yöresel lezzetten bahsedersen bahset. Kuyruk.
0: Değil mi?
1: Var, evet. Yani doğru. Gerçekten bir kuyruk. Ve insanlar da ne bileyim mutlular yani o şeylerinden. Yedikleri lezzetler.
0: Mutlular tabii canım. Sen, Sirkeci'de, Eminönü'nde daha doğrusu balık ekmek satılır.
1: Evet.
0: Şu anda satılıyor mu? Biliyor musun? Sen oralardan gidip geliyorsun. Ben çünkü oradan gidip gelmiyorum.
1: Ben en son iki ay kadar falan önce.
0: Var mı balık ekmek?
1: Şimdi hayal mi yani var diye dikkatimi çekmemiş.
0: Ama eskiden ne yerdik değil mi?
1: Olması lazım ama ya.
0: Ne kadar lezzetli olurdu.
1: O nostalji yani. Olarak bile yaşatırlar onu.
0: Değil mi yaşatırlar? O balık ekmek.
1: Ben çünkü orada insanlar halen var.
0: Var değil mi?
1: Ama mısırcılar var, simitçiler var.
0: Mısırcı, simitçi her yerde var ama
1: o zaman
0: balık
1: mısırcı,
0: ekmek...
1: simitçi varsa balık orada balık salonu vardır. Üsküdar'da vardı bir de.
0: Üsküdar
1: sahilinde de vardı.
0: Ama esas ama şeyi o,
1: en güzel en güzel tarafı İstanbul'a gelen
0: tabii
1: vasat ziyaretçi diyelim ki ilk önce oraya giderdi.
0: Balık ekmek yerdi.
1: Oradan balık ekmek yerdi.
0: Ne güzel.
1: O balıklarda şeyde mi oluyor?
0: Ya, o kadar derine girmedim. Boşuyorsun yani, bilmiyorum.
1: Ama ama ya, arasına soğan koyuyorsun, tamam mı?
0: Tabii.
1: Soğan koyuyorsun ve ızgara yapıyorsun.
0: Tabii o kızartıyorlar onu. Izgara da yapıyorlar. Evet. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Ve ayakta yiyorsun.
0: Tabii.
1: Yeri yok, oturarak yiyorsun.
0: Balığın yanında bence en kral soğan, evet, ve roka var ya, roka. Ot.
1: Şimdi rahmetli Nuri Sesi Güzel.
0: O çok güzel gidiyor.
1: Onunla ikisi röportajda anlattı. Ya dedi, beni anlaşmaya gidiyoruz diye şimdi ses okuyacağız. İşte plak çıkacak falan. Bir isimden bahsetti işte, şirket sahibinin ismiyle. İlk defa köyden gelmişiz diyor. Masayı donattılar. Oğlum rokaları da getir deyince dedim ki abi ben
0: rakı içme.
1: Ben içmedim diyor. Oğlum bu rakı değil. Roka dedi diyor.
0: Tere, roka.
1: Sen roka deyince aklım hep rahmetli Nuri Sesi Güzel abi.
0: Abi balıkla en güzel o gidiyor, biliyor musun? Bence tabi bu bir zevk meselesi de, o soğan.
1: Peki balığın yanına tahin helva.
0: Balıktan sonra zaten sanırım.
1: Balıktan sonra niye tahin helva veriliyor? Niye yoğurt yenilmiyor?
0: Yoğurt yenilmiyor, doğru.
1: Niçin? Bunu benim çok merak etmiştim.
0: Ters etki yapar.
1: Zehirlenir.
0: İşte, evet öyle diyor. Evet.
1: Diyorlardı. Evet. Bir Celal abimiz, Allah uzun ömür versin, halen memlekette, o ömrünü denizde geçmiş birisi. O da diyordu ki yoğurt biz yeriz diyordu. Sizi zehirler, bizi zehirlemez falan diyordu. Espri yapıyordu. Ha, demek ki yoğurtla yiyebiliyorsa o falan diye merak ediyordum. Daha sonra bu akupunktur ile beraber, bu yin yang dengesiyle beraber,
0: evet,
1: insanların mizacı, besinlerin mizacı konusu açılınca o zaman olayı çözdük. Yoğurt rutubetli gıda kategorisinde zirve bir yiyecek. Balık da rutubetli gıda kategorisinde zirve bir yiyecek.
0: Öyle mi?
1: İkisini bir arada yedin mi immün sistemini geçirtiyor.
0: Allah Allah. Evet. Bak bunu
1: ve balıkla yoğurdu yemeyi onun için tavsiye etmiyorlar. Balığın rutubetli gıda olan zirvedeki kısmını tahin helvayla yediğin zaman, tahin helva tam tersi kuru ve hararetli gıda.
0: Rutubetli gıda dediğin ne? Kasıt ne?
1: O mizaçları, kategorileri.
0: Ya balık suda yaşadığı için.
1: Bütün gıdaların mizacı var. Bu bir ilim. Biz bu ilmi, ben bu ilmi bilmiyorum.
0: Tamam.
1: Ama bilenler dinlediğim için söylüyorum.
0: Şimdi rutubetli gıda deyince benim aklıma ilk önce balık suda yaşadığı için diye geldi.
1: Yok.
0: Ama değil, alakası yok.
1: Yoğurt da rutubetli gıda.
0: Yoğurt da sütten geliyor.
1: Şimdi bak bu gıdaların mizacını bilirsen.
0: Evet, onu bilmiyorum.
1: Kendi mizacını da bilirsen.
0: Öyle bir şey var
1: değil
0: mi? Çok
1: dengeli
0: doğru,
1: beslenirsin.
0: Doğru.
1: Dengeli beslenmek.
0: Gıdaların mizacı var yani.
1: Var tabii. Bu marifetnamede falan da yazıyor. Şunun yanına bunu yersen onu izale eder diyor. Yani yan etkisini ortadan giderir diyor.
0: Peki,
1: İşte
0: İnal
1: balıkla
0: abi.
1: Tahin helvasını Osmanlı tıbbında zaten tababette buna dikkat ederek yemekleri hazırlamışlar.
0: Allah Allah.
1: Mesela İskender yanına yoğurt vermelerinin sebebi o.
0: Ispanağı yanına?
1: İskender.
0: Tam ıspanakla da yoğurt yiyoruz.
1: O başka. O da ayrı bir lezzet ama onu bilmiyorum.
0: İskender et.
1: İşte İskender'in yanına, etin yanına yoğurt koyuyor.
0: Bu, evet.
1: Bunu Profesör Ayten Hoca anlatmıştı yani. Hı-hı. Bu tamamen Osmanlı tıbbının Osmanlı yani mutfak kültürünü Osmanlı tıbbına hakim hekimler hazırlamıştır.
0: Yani yemeklerin mizacına göre tabii, yanındaki yemekleri tabii ayarlıyorsun.
1: Mesela eskiden savaşa gittiklerinde o Yeniçeriler, Yelkenliler, o Barbaros Hayrettin Paşa zamanlarındaki gemileri düşününde bir sürü var, koyun, tamam mı? Bulgur var ve bu kadar insanlar yoğurtla, ayranla, bulgurla uzun süre devam ediyorlar. Çünkü çok dengeli beslenme oluyor o.
0: Evet.
1: Bulgurla pilav, ayran.
0: Değil mi? O zamanlar ne yiyorlar?
1: Bak bunlar tabii tecrübeyle kazanılmış şeyler.
0: Doğru. Demek ki şimdi burada bir şey öğrendik. Her yemeğin bir mizacı var. Her gıdanın bir
1: her
0: mizacı.
1: Her insanın da bir mizacı var.
0: İnsanın mizacı var ama gıdanın mizacı bunu ben
1: mesela,
0: ilk defa
1: mesela, evet mesela bunu İsmail Bey hep gittiğimizde konuşur insanlara. Mesela İsmail Bey sadece akupunktur tedavisi yapmıyor. Hani iğne şunu yiyeceksin, bunu yemeyeceksin falan diye sürekli onunla konuşuyor. Bu arada bu bir ilim olduğu için diğer bölümlerdeki arkadaşlar da var. İnsanların mizaçlarını ölçüyorlar. Ve ona göre insanlara beslenme uyguluyorlar. Yaşam tarzını uyguluyor. Evet.
0: Yo, ben şuradayım. Mesela dedin ya balık rutubetli bir mizaç. Evet. Yani o zaman kaç çeşit, ya kaç sınıf mizaç var?
1: 4.
0: Nedir bunlar?
1: Ateş, hava, su, toprak grubu.
0: Ya yeme içeri gıda da balıkta rutubet dedin ya.
1: İlmihal'de de yazıyor. Ateş, hava, su, toprak haber verir aslanı. Kim bunları emre ferman eyleyen.
0: Şu oluyor o zaman. Senin balık yani rutubet dediğin su grubundan.
1: Bak, su grubu var. Hava grubu var. Tamam mı? Toprak grubu var.
0: Gıdada bu kaç?
1: Gıdada işte.
0: Rutubet hangisinde, su grubunda mı oluyor? Sen dedin ya balıkla.
1: Bak diyorum bak daha tam detaylı bilmediğim için.
0: Anladım.
1: Hı. Ama muhtemelen öyle yani.
0: Yani ikisi de aynı rutubet veya evet, su neyse.
1: Ben hatta bir hocayla bunu demiştim. Hocam bunu anlatın da bunu bir kitap haline getirelim demiştim.
0: Yani evet.
1: Çok da iyi olur falan demiştim.
0: Doğru.
1: Tamam mı? Sonra biraz dinledim. Kategorize edilemiyor. Yani o kadar geniş bir alan ki. Şimdi X bir gıda her iki gruba da birden giriyor. Bir de mesela Ayurveda ilminde, o da bir tıbbın başka bir yeri. Orada da Vata Pita Kapha diye öyle galiba, hatta telaffuzuyla yanlış yapmış olabilirim. Hı. Üç gruba ayırarak insanları beslenme ve yaşam önerisi getiriyor ona. Yani bu bir şey.
0: Evet. Tarz oluyor tabii. Tarz yani oluyor. Sonuçta biz evet balıkla yoğurt yemiyoruz
1: yani
0: ama
1: bizde bu kültür oluşmuş işte.
0: Ama dediğin gibi etle, dönerle.
1: Mesela kuru fasulye, pilav, yanına turşu olmuş bizde, değil mi? Milli yemek diyoruz ona biz.
0: Evet.
1: İşte ama bunlar hepsi güzel gidiyor. Ne güzel gidiyor işte.
0: Turşu da güzel gidiyor.
1: İşte ama bak dengeliyor işte yani.
0: Dengeliyor. Yani ya bizim ağız tadımızda dengeliyor.
1: İşte tabii.
0: Belki yabancı için bilemiyorum ama ya ben şunu söyleyeyim. Programımızın sonuna da yaklaşıyoruz. Bizim yemekleri beğenmeyen millet yok gibi, biliyor musun?
1: Evet.
0: Yani şimdi tabii her bak, ülke her bak, ülkenin mutfağı yeni bir kendine has güzel.
1: Bu da bizim ülkemiz derken yeni okumakta olduğum bir kitapta evet. Profesör Osman Nuri Yıldırım Hoca.
0: Evet.
1: Ben diyor yaklaşık 13 sene İsveç'te kalmış ve dünyanın hemen bütün yabancı ülkelerini gezmiş, insanlarını tanımış birisi olarak söyleyeyim. Bizim ülkemizin diyor insanları, her birinin birbirinden o kadar farklı özellikleri var ki, o kadar bir kültür farklılıkları var ki ve bunlar birbirine o kadar bir zenginlik katıyor ki diyor. Ama Batı'da veya diğer ülkelerde baktığında insanların özellikleri toplasan işte belli bir sıradan baktığında hepsi birbirine benzer. Hepsi mekanikleşmiş insanlar oluyor diyor. Enteresan bir tespit. Yani %100 doğru diyemezsin.
0: Değil. Batı dediği, yani ben şöyle biraz şey yapıyorum. Hani biraz da bir de kuzeye gittikçe yani daha çok hayat monotonlaşıyor. Yani tek hı-hı renge dönüyor gibi. Yani değil, öyle değil mi? Yani daha monoton. Ama güneye indikçe, sıcağa geldikçe ve doğuya gittikçe hani
1: hareketli
0: renklilik geliyor hayata. Evet. Yani evet. Bu yaşantıdan da oluyor.
1: Kaynaklanıyor.
0: Gıdalardan da, işte baharattan da, artık ne dersen
1: tabii,
0: de.
1: Tabii.
0: Yani doğuya
1: bir hareket oluyor.
0: Tabii çok bayağı değişiyor ama ne kadar böyle kuzeye gittiğin zaman o işte iklime, coğrafyaya tabii daha uygun.
1: Tabii.
0: Yani düşünün mesela kuzey ülkesinde yazın güneş 10 olmuş, hala var, hava aydınlık.
1: İşte.
0: batmıyor gibi bir şey ama kışın da doğmuyor gibi bir şey. Dolayısıyla bir monotonluk var. İnsanların ruhuna da yansıyor.
1: Tabii.
0: Ama buralara gelince burada hayat cıvıl cıvıl.
1: Cıvıl cıvıl. 24 saatte 48 saat yaşıyorsun.
0: Doğru, varsa 48 saat yaşanır. Veya ne bileyim ona göre pazarlar, ona göre şeyler renkli.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bu bizim beslenmemizi de
1: bir
0: etkiliyor.
1: Bir de binlerce sene, milyonlarca sene kavimler gelmiş kalmış.
0: Kültür mesela bir Mezopotamya.
1: Her kavim kültürü yaşamış, yansımış.
0: Bir Mezopotamya'nın mesela şeyi var. Ben hep söyledim mesela en çok sevdiğim mutfak Türkiye'de benim Güneydoğu Anadolu mutfağı. Dehşet bir şey. Yani her mutfak güzel ama çünkü orada o Mezopotamya kültürüyle harmanlaşmış. Arap kültürüyle yani bambaşka bir şey. Onun için oranın mutfağı bambaşka.
1: Ama orası bizim mutfağımız.
0: Bizim mutfağımız tabii. Her yer bizim mutfağımız.
1: İşte o anlamda. Ve o mutfağın bütün özellikleri İstanbul'da var.
0: Tabii. Bak, bir de saray şöyle yapmış. Yani Osmanlı tabii çok daha geniş bir coğrafya. Hepsini alıp kendine göre burada bir
1: biraz daha böyle geliştirerek.
0: Naifleştirerek belki. Ondan sonra ayrı bir mutfak ve kültür oluşturmuş. Ve hakikaten bugüne kadar bayağı da güzel mutfak olarak gelmiş. Ve
1: bizim gerçekten bütün illerimizdeki kültürlerin bir toplamı
0: abi,
1: olan
0: hakiki
1: bir lezzetler. Yani.
0: Var ama bak son zamanlarda şu oluyor. Ben ona şey yapıyorum. Ya her yer kebap oluyor. Bizim mutfağımız çok kuvvetli.
1: Yani hep o şundan, o şundan kaynaklanıyor. Tencere
0: tavuğu
1: yemeği.
0: Da bu arada çok severim ama yani.
1: Tamam da bak tencere yemeği yapmak zaman istiyor. Vakit istiyor.
0: Zanaat istiyor.
1: Oturmak istiyor. Zanaat istiyor. Onun için öbürü daha kolay oluyor. Daha pratik.
0: Pratiğe kolaya kaçıyoruz diyorsun.
1: İster istemez hayat öyle istiyor efendim.
0: Evet efendim. Efendim afiyet olsun. Yemekle bitirdik ya bugün.
1: Peki.
0: Efendim bugünkü programımız, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler diliyorum.
1: Hayırlı günler efendim.
2: Şimdi reklamlar. Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz.

Hayat Ağacı'ndan hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz değerli dinleyiciler. Gönül hanemize hepiniz hoş geldiniz. TGRT FM'de bir kez daha kalbinize dokunanları paylaşmak üzere bir araya geldik. Sesimizin ulaştığı herkesin hayatına küçük de olsa bir olumlu katkı yapabilirsek ne mutlu. İnsan hayatta bilmediğini kabul ettiği ve bu bilgisizliğinin üstesinden gelmek için çaba sarf ettiği müddetçe öğrenir. Her adımda karşısına bilmediği yeni şeyler çıkar ve bunları öğrenme çabasıyla sürekli ilerler. Ancak kişi ben her şeyi biliyorum dediği anda ilerleme sona erer. Hayat yolculuğunda başımıza gelen her yeni olay bize bir şeyler öğretir. Doğum anından itibaren hızlı bir öğrenme süreci içine gireriz. Bir yandan dış dünya ile ilgili bilgileri depolarken bir yandan da duygularımızı keşfederiz. Duygular zamanla değişir, dönüşür, derinleşir. Gerçekleri öğreniriz. Görüneni, görünenin ardındaki görünmeyeni. Yaşam sürekli bir öğrenciliktir.

sonsuz bir karanlığın içinden doğdum. Işığı gördüm, korktum, ağladım. Zamanla ışıkta yaşamayı öğrendim. Karanlığı gördüm, korktum. Gün geldi, sonsuz karanlığa uğradım, sevdiklerimi ağladım. Yaşamayı öğrendim. Doğumun hayatın bitmeye başladığı an olduğunu, aradaki bölümün ölümden çalınan zamanlar olduğunu öğrendim. Zamanı öğrendim, yarıştım onunla. Zamanla yarışılmayacağını, zamanla barışılacağını zamanla öğrendim. İnsanı öğrendim. Sonra insanların içinde iyiler ve kötüler olduğunu, sonra da her insanın içinde iyilik ve kötülük bulunduğunu öğrendim. Sevmeyi öğrendim, sonra güvenmeyi, sonra da güvenin sevgiden daha kalıcı olduğunu, sevginin güvenin sağlam zemini üzerine kurulduğunu öğrendim.

İnsan tenini öğrendim. Sonra tenin altında bir ruh bulunduğunu, sonra da ruhun aslında tenin üstünde olduğunu öğrendim. Evreni öğrendim. Sonra evreni aydınlatmanın yollarını öğrendim. Sonunda evreni aydınlatabilmek için önce çevreni aydınlatabilmek gerektiğini öğrendim.

ekmeği öğrendim. Sonra barış için ekmeğin bolca üretilmesi gerektiğini, sonra da ekmeği hakça üleşmenin bolca üretmek kadar önemli olduğunu öğrendim. Okumayı öğrendim, kendime yazıyı öğrettim sonra ve bir süre sonra yazı kendime öğretti bana. Gitmeyi öğrendim, sonra dayanamayıp dönmeyi, daha da sonra kendime rağmen gitmeyi.

Dünyaya tek başına meydan okumayı öğrendim genç yaşta. Sonra kalabalıklarla birlikte yürümek gerektiği fikrine vardım. Sonra da asıl yürüyüşün kalabalıklara karşı olması gerektiğine vardım. Düşünmeyi öğrendim. Sonra kalıplar içinde düşünmeyi öğrendim. Sonra sağlıklı düşünmenin kalıpları yıkarak düşünmek olduğunu öğrendim. Namusun önemini öğrendim. Sonra namusun günah elinin altındayken günaha el sürmemek olduğunu öğrendim. Gerçeği öğrendim bir gün ve gerçeğin acı olduğunu. Sonra dozunda acının yemeğe olduğu kadar hayata da lezzet kattığını öğrendim. Her canlının ölümü tadacağını ama sadece bazılarının hayatı tadacağını öğrendim.

Evet sevgili dostlar, öğrenme süreci hayat boyu devam ediyor. Bazen kendi yaşadıklarımızdan yola çıkarak öğreniyoruz. Bazen başkalarının hayatlarından, bazen okuduklarımızdan, bazen de dinlediklerimizden. Herkese mahsus değil bildiğini paylaşmak. Kimisi var ki kendi içinde bir bilge ama aktaramıyor çevresindekilere, onların hayatına dokunup faydalı olamıyor. Kimisi de zahmetsizce, çaba harcamadan paylaşıyor elindekini, yüreğindekini. Bize sadece nasihat vermeyen, davranışlarıyla da bizzat örnek olan böyle insanlara çok ihtiyacımız var. Hayat Ağacı'na İbrahim Boz'un aktardığı bir hikayeyle devam edelim.

Dağlarda seyahat eden bilge bir kadın varmış. Günün birinde bir dere kenarında değerli bir taş bulmuş. Ertesi gün kadın bir gezginle karşılaşmış. Adamın karnı çok açmış ve bilge kadından yiyecek bir şeyler istemiş. Kadın ona yiyecek vermek için çantasını açtığında değerli taşı görmüş adam. Kadından onu da kendisine vermesini rica etmiş. Kadınsa tereddüt etmeden peki demiş ve vermiş. Aç gezgin talihinin nihayet kendine yaver gittiğini düşünerek sevinç içinde ayrılmış oradan. Ancak birkaç gün sonra o civarlara geri gelmiş ve bilge kadını bularak taşı kendisine iade etmiş ve şöyle demiş. Bana verdiğin taşın ne kadar değerli olduğunun farkındayım ama düşündüm ki sende bu taştan daha değerli bir şey var. Bu çok değerli taşı verebilmeni mümkün kılan şeyi bana verir misin?

Köyümüzde Halil Usta isminde bir marangoz vardı. Halil Usta söyleneni sessizce dinler ve kendinden talep edilen şeyi büyük bir ustalıkla yapar, sahibine teslim ederdi. Rahmetli babamla Halil Usta'ya sessiz usta derdik. Halil Usta kendi halinde sadece işiyle meşgul olan sakin biriydi. Bulunduğu topluluklarda onun varlığını hissetmezdiniz bile. İşini yaparkense şiir okuyor, oya işliyor gibi maharetini konuştururdu. Ortaya çıkan iş de gerçek bir sanat eseri olurdu.

Ben köyden ayrıldım. Değişik kültür ve coğrafyalarda farklı insanlarla tanıştım. Gittiğim hemen her yerde Halil Usta gibi sessiz ustaları gördüm. Onlar da işlerini sessizce yapıyor, iş bittikten sonra sahnede görünmüyorlardı. Sonradan tanıdığım bu sessiz ustalar, Halil Usta'dan farklı olarak bulundukları ortamların adeta her türlü derdine devaydılar. Bu insanlar nerede ve hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, kendilerine mutlaka yapacak bir iş buluyor veya onlara bir iş düşüyordu. Dolayısıyla onların bulunduğu yerlerde ortada bir iş kalmıyordu. Bizim köydeki sessiz usta da böyle yerlerde olsaydı herhalde o da benzeri şeyler yapardı.

Biz sessiz ustalarız diye tanıtmazlar. Ama onları müşterek özelliklerinden dolayı herkes tanır. Dünyanın her yerinde eğitim müesseseleri başta olmak üzere gönüllüler hareketi içinde makam, mevki, dil, din, renk ayrımı olmaksızın mutlaka bu sessiz ustalardan birileri bulunur. Her yerde yüklerin en ağırını çekenler onlar olduğu halde ücret istemezler, gürültü çıkarmazlar, şikayet etmezler, dertlerini asla söylemezler ve etrafa hep pozitif enerji yayarlar. Ellerini her taşın altına çekinmeden sokarlar.

Onlar boş otururken görünmez. Bir iş bitince diğerine koşarlar. Sadece kendi meslekleriyle ilgili işleri yapma gibi bir takıntıları yoktur. Kendileri hangi konum ve meslekte olurlarsa olsunlar, ortadaki işi yapmaktan geri durmazlar. Mevcudiyetleri kimseyi rahatsız etmez. Bir işin yapılması mümkünse, lügatlerinde hayır, yapılmaz, olmaz gibi kelimeler yoktur. Onlara göre ölümden başka her şeyin çaresi vardır. Hayatta hiçbir zaman tek yol yoktur. Allah her işin bir hal çaresini koymuştur. Engeller aşılmak, problemler çözülmek içindir.

Onlar başkalarının yapması gereken işleri de yaparlar. Bunun adını asla angarya koymazlar. Yaptıklarının fedakarlık olduğunun bile farkında değildirler. Bu yüzden de ne bir iltifat ne de maddi bir beklenti içinde olurlar. Bir bakıma onlar yarış atlarının karakterine sahiptirler. Yani onların yoruldukları, çatladıklarında anlaşılır. Onlar kimseyle takışmaz, gösterişi sevmedikleri gibi bilinmeyi de istemezler. Takdir edildiklerinde duymazdan gelirler. Onların eşleri ve çocukları da genellikle kendilerine benzer. Sessiz ustalar çoğu zaman başkalarını dinlemede kalırlar. Güzellikleri duymaya son derece iştiyaklıdırlar. Bunları anlatanları dinlerken kendilerinden geçerler. Frekanslarına girildiğinde

sohbetlerine doyum olmaz. Hadiselere bakışlarını, yaşadıklarını tabii bir şekilde resmedişlerini adeta nefes almadan dinlersiniz. Ama bu çok hassas bir diyalogdur. Zira kendilerine önem verdiğinizi ve hayranlıkla dinlediğinizi sezerlerse derhal anlatmayı keserler ve kendilerine yapacak yeni işler ararlar.

Sessiz ustalar çok iyi birer gözlemcidirler. Çevrelerindeki kimseler onları çoğu şeyden habersiz zannetseler de onlar hadiselerin arka planları dahil her şeyin farkındadırlar. Hasırın altından Mısır'ı seyrederler. Kişilerin karakterini ve kişiler arası münasebetleri çok iyi okurlar. Size bu konularda çok güzel dersler de verirler. Seviyeniz, konumunuz onları hiç ilgilendirmez. Sizin yanınızda çok rahattırlar. Ayrıca çok cömerttirler. Ellerinde ne varsa başkalarına vermek onların en büyük hazlarındandır. Toplumun hemen her kesiminde bu tip sessiz ustalar mevcuttur. Bunlar bir bakıma boşlukları doldurdukları için toplumların saatli olmalarında çimento vazifesi görürler. İnsanlık belki de bu tip insanların yüzü suyu hürmetine ayakta kalabilmektedir. Tarihte bunların misallerini açık seçik görmekteyiz. Sessiz ustalar yaşadıkları devirlerde herkesçe bilinmez, tanınmazlar ama sonra gelen nesiller onların kimler olduğunu net bir şekilde görür, öğrenir.

Sessiz usta özelliklerinin geliştirilip zenginleştirilmesi ve herkesin bu vasıfların kazanılması yönünde çaba sarf etmesi gerekmektedir. Sessiz ustaların önünün açılıp onlara imkanlar tanınması, herkesin sessiz usta olma yolunda birbirini desteklemesi ve özellikle yeni yetişen nesillere bu yolda yaşayan örnekler gösterilmesi, gelecek adına yapılabilecek hayırlı işlerdendir.

Sizin yakınınızda ya da çevrenizde de var mı böyle sessiz ustalar? Kendilerini her fırsatta öne sürmedikleri için varlığından geç haberdar olunan, şikayetsiz, çalışkan, üretici, sabırlı, derviş gönüllü sessiz ustaların sayısı keşke daha fazla olsa, keşke daha çok kişi cilalanmış şahsiyetler yerine onları örnek alsa. Neden susar insan? Ne zaman susar? Hiç düşündünüz mü? Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, sözcüklerin anlamını yitirdiği o yerler nereleridir? Siz susanlardan mısınız, yoksa ne pahasına olursa olsun içindekini dökenlerden mi? Öfke, huzur, acı, sevinç, hangi duygu düğümler boğazınızı?

Konuşulan konuyu boş, basit ve anlamsız buluyoruzdur. Konuşmayı da gereksiz ve anlamsız buluruz, susarız. Konuşulanlar öyle abes ve mantık dışıdır ki sadece hayretle dinler ve sessiz bir tepkiyle belli ederiz duruşumuzu. Susarız, sessiz bir onaydır susuşumuz. Biraz utangaçlık belki ama içten bir katılıştır söylenenlere.

susarız. Sessiz bir bekleyiş olur susmak. Ya kendimizin ya da karşımızdakinin ortak değerleri yeniden gözden geçirmesine tanınmış bir fırsattır sessizliğimiz. Ya da birinin bizi fark etmesi, doğru algılayabilmesi için tanınmış bir süre. Susan için endişe ve olasılık hesapları arasındaki gelgitlerle biraz da huzursuz bir bekleyiştir susmak. Susarız. Dile getirilmeyen bir öfkedir bazen suskunluğumuz. Öylesine yaralanmışızdır ki yaralamak isteriz. Yüreğini acıtmak ve kanatmak. Ve biliriz ki hiçbir söz acıtamaz, yaralayamaz ve kanatamaz kimseyi bir suskunluk kadar. Ve susmak en acımasız, öldürücü silahtır bazen. Susarız, hassas ve kırılgan bir tepkidir. Küçücük bir hatırlatmadır belki. Fark edilmesi ve onarılması incelik ister. Ya yeniden bir kazanıştır ya da aleyhte bir delil olarak kalır karşımızdaki için. Susarız, bir ilişkide negatiflerin gözümüze batmaya başladığı, karşımızdakine ait aleyhte deliller dosyasının kabarmaya başladığı ve hatta dosyayı masanızdan kaldırmaya gerek duymaz olduğunuz bir noktadasınızdır. Bir duruş, bir soluklanmadır susmak. Ortak geçmişin değerlendirilmesi ve geleceğin muhasebesidir. Durup yeniden şimdi bulunduğunuz noktadan bir daha bakmak istersiniz yaşananlara ve eldekilerle geleceğe gitmenin ne kadar mümkün olduğuna. Bir içe kaçış ve söylenemeyenlerin biriktirilmeye başladığı yerdir susmak.

susarız. Ayağımız yerden kesilmiş, bulutların üstündeyizdir ve çiçek çiçek bahardır yüreğimiz. Sevdiğimizle yan yana ve can canayızdır. Öyle bir ruhsal bütünleşmedir ki hiçbir söz tanımlamaya yeterli gelmez hissedilenleri ve susarız. Sadece yüreklerin ve gözlerin konuştuğu yerdir suskunluğumuz. Susarız. İletişimin tıkandığı yerdeyizdir. Hiçbir iletinin bize yeterli gelmediği ve hiçbir iletimizin doğru algılanmadığı, yanlışlıklar, yanılgılar ve kim bilir belki de gerçeklerdir bir fırtınaya tutulmuşçasına savrulup duran. Sözler yerini sessizliğe bırakmaya başlar ve siyah tek nokta konur cümlelerin sonuna. Zamanla cümlelerimizin sonuna konan o tek ve siyah nokta büyüyerek bir kara deliğe dönüşmeye başlar. Güven ve sevginin içten içe çürümeye başladığı yerdir ve gitmek zamanının ertelenmiş halidir susmak. Susarız. Kabul edilmiş bir hata ya da suçtur susuşumuz ve söylenecek her söz kaybetme riskidir. Korku eşlik eder suskunluğumuza, susarız. Bir gidişi kabullenmektir susmak, yerinde ve zamanında olduğunun ayırdığında olduğumuz bir gidişin. Susarız. Hayata karşı bir susuştur bu kez yaşanan, bizi can evimizden vuran bir kayıp, yaşanan büyük bir acı, ölesiye bir çaresizliktir yaşadığımız. Söylenecek hiçbir sözümüzün adrese teslim olmayacağından emin olduğumuz, bütün sözcüklerin anlamını yitirdiği bir yerdeyizdir. Hayatın bize bir şey katamadığı ve bizim de hayata bir şey katmak için anlamımızı kaybettiğimiz bir yer. Belki de boş gözlerle, algılamadan bir seyirdir hayat o noktada ve belki de amacı ve beklentisi olmayan, bir mesaj kaygısı taşımayan ve hedefi olmayan tek susuştur yaşadığımız. Susmak, eylemsiz ve durağan bir edim gibi görünse de her susku bir şey anlatır yine de ve her suskunun bir nedeni vardır ve her susku içinde pek çok sesi hapseden sessiz bir eylemdir.

Paylaştığımız deneme Esin Ardıç'a aitti. Soğuklar, yağmurlar derken nihayet ilk yaz kapımızda sevgili dostlar. Güneşli, aydınlık günlerin, kaygısız gülüşlerin mevsimi ruhumuzun cümle söküklerini dikmek üzere imdadımıza yetişti. İstanbul'da geçmişin yazlarını yaşayanlar eskiden bu mevsimin nazlı nazlı süzülerek geldiğini bilirler. Kırlangıç fırtınalarının, 42. yağmurlarının ardından çok beklenen bir sevgili gibi gelirmiş yaz bu şehre. Geçmişin seslerini bugüne en güzel şekilde taşıyan ve unutulmaması için büyük gayret gösteren yazarlarımızdan Selim İleri, çocukluğunun ilk yazlarını anlatırken bizi de yanına alıyor. Mor salkımlar, çarkı felekler, renk renk gelincikler arasından maziye birlikte bakıyor.

birbirine karıştığı söyleniyor. Hatta ilk yazın güzün yaşanmadığı, gelip geçmediği. Birden yaz geliyor deniyor, birden kış. Demek Gülten Akın o eşsiz şiirinde usul usul yaklaşan tehlikeyi görmüş. Ah, kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Şiirin adı ilk yaz, biliyorsunuz. Demek ince şeyleri anlamazken mevsimleri yitirmişiz. Hem ilkbaharı hem sonbaharı. Gerçi Gülten Akın büsbütün umut kesmemiştir. İlk yazın bir dizesinde açmaya ilk yaz çiçekleri diye sessizce, Hande ise fısıldayarak söyler. Bu yıl İstanbul'da birden açtı ilk yaz çiçekleri. Tabii yine o kaygılı söyleniş. Havalar birden ısındı, bahar yaşanmayacak. Mevsimlik denirdi eskiden. Mevsimlik kumaş, hanımlara tayyör, beylere takım elbise filan. Mevsimlik giysiler yalnızca ilkbaharın ve sonbaharındı. Hemen yaz geldiğinden, hemen kış geldiğinden mevsimlik giysiler de ortadan kalkmış. Belki bir iki yaşlıca İstanbullunun gardırobunda yıllar renklerini soldurmuş, giyilmeye giyilmeye şekillerini kaybetmişler.

Oysa öyle miydi? İstanbul'a bahar usul usul duraksıya duraksıya gelirdi. Nerede hemen yaz? Yaz gelinceye kadar nice günler geçecek, üstelik sayılı günler. Mesela Nisan'ın 6'sı kırlangıç fırtınası. Bu kırlangıç fırtınasını çocukluğumda öyle çok işittim ki, sonra ilk gençliğim biterken bir öykümün adı yaptım. Sayılı günlere, sayılı günlerin adlarına hayranlığım belki hep bu kırlangıç fırtınasından. Derken 42. yağmurları başlayacak. Gerçekten 42. sürer miydi? Nisan'ın sonunda öküz soğuğu var. Kaç gün sürerdi öküz soğuğu? Mayıs'la birlikte çiçek fırtınasını, filiz kıran fırtınasını artık saymıyorum. Ama sevgili anneannem hep sayardı. Günden güne takip eder, mevsimlerin seyir defterini her yıl yeniden tutardı. Öyle anlaşılıyor ki eski güzler, eski ilk yazlar birer anı artık. Kırık dökük hatırlayışlar. Benimkilerin çoğu Kadıköy'ünden. Geren apartmanının küçük, hep rutubetli arka bahçesindeydi o yeşil erik ağacı. Önce onun çiçeklenişinden anlardık, işte ilkbahar. Beyaz bahar çiçeklerini, pembeler, kırmızılar yakar geçerdi sonra.

Geçmiş zaman mevsimlerinde bu büyümeye koyulduğum Kadıköy'ü o kadar tenhaydı ki ne trafik uğultusu ne kalabalığın yankısı. Şöyle sokaktan geçerken dinleseniz baharın sesi. Bahçede evler daha bitmemiş. Hayır, Handi ise hepsi yerli yerinde. Tam Firuza'nın hikayesindeki gibi gül mevsimidir. Şifa'da Amiral Cevat Beylerin ön bahçesinde renk renk güller, sarılar, turuncular, pembeler, kırmızılar, siyah çalar, şarabiler, sonra bu yıl açmadığına üzülünen beyazlar. Sanki bir gül bahçesiydi orası. Oysa arka bahçeye açılan dar yolda silme ortancaydı. Koca kafalı eflatun, çividi ortancalar bazen o dar yola taşar, siz geçerken kucaklaşmaya niyetlenirlerdi. İlk kez ortalarken fışkıran buğulu mor salkımları Neşecan yengelerin Göztepe'deki köşklerinden hatırlıyorum. Mor salkım İstanbul'un ilk yaz çiçeğiydi. Şimdi Erguvanların modası var ama 1950'ler İstanbul'u her semtinde, her sokağında mor salkımlıydı. Çağlayan gibi aktıkça akarlar, dallarından eflatun bir yağmur gibi sarkarlardı.

Dedemlerin bakla tarlası apartmanındaki ön bahçeyi bunca zaman sonra, işte artık yarım yüzyıl sonra iyice küçük, iyice ufalmış hatırlıyorum. Sahi o kadar mı küçümen, ufaraktı? Yine de çiçekler şöleniydi. Girişte iki sıska sütun, birinde ille hanım elleri, diğerinde çarkı felek. Çarkı felek çiçeğini bütün çocukluğum boyunca efsanevi bir yaratık gibi alımladım. Dakikalarca seyrederdim. Fırıldak çiçeği de deniyor çarkı feleğe, saat çiçeği de. Cılız sütuna tutunur, sarmaşır, çiçekler aça aça boy atardı. Dedim ya, saat çiçeği, kadranı, akrebi, yelkovanı gözünüzün önünde. Ne var ki rakamlar biraz silik. Hanım eli arılara şölendi. Fakat hangi hanım eliydi? Sarı hanım eli mi, tatlı hanım eli mi, yoksa trompetli hanım eli mi? Unuttuğumdan değil, o zamanlar öğrenmemişim. Oraları hep bakla tarlasıymış. Dedem bu yüzden apartmanın ismini bakla tarlası koymuş. Doğrusu pek yadırganmıştı, gülümsemelere yol açmıştı. Çok daha eskilerin bakla tarlalarından bir şeyler, avuç içi kadar bir yerler kalmış olmalı ki kıyıda köşede, sağda solda gelincikler açardı. Bir ikisi yan yana, kimileri yapayalnız. Gelincik bakla tarlalarında baharın öncüsüymüş. Söylüyorum, kimselere inandıramıyorum. Gelinciğin kıpkırmızısı herkesçe bilinir. Beyaz gelincik, turuncu, pembe, eflatun, mor gelincikler dediniz mi şaşıyorlar. Gelincikler öyleydi. Hele eflatunları gönül yakıcıydı.

çiçekleri anlattım. Çocukluğumun ilk yazlarında bahar yalnızca çiçekler değildi. Kuşlar, arılar, arıların vızıltısı derken toprak kurbağalarının çekingen bırak bırakları. Doğayı henüz dinleyebiliyordunuz. Benim için ilk yaz bir hayli dil peynirinin ortalarda görünmesiydi. Bayılırdım dil peynirine. Kadıköy çarşısına ineceksiniz. Çarşıda artık hangi dükkansa, tabii adında şarküteri filan yok, meze evinden dil peyniri alacaksınız. Lif lif açıldı mı süt kokar, incecik süt sızar. Dil peyniri havalar azıcık ısındı mı ortalardan çekilir. Gelecek ilk yaza kadar bir daha görünmez. Hasretle beklerdim. Turfanda meyveler, sebzeler hepsi öyle. Bir ilk turfanda vardı, bir de son turfanda. İlk turfanda enginarla, domatesle, patlıcanla bezenmiş. Hepsi baharın müjdecisi. Biz orta hallilerin sofralarında sadece adları anılıyor. Kayık tabaklarda, salata kaselerinde ilk turfandalara pek rastlanılmıyor. Günler uzadı. Günler ne kadar uzadı. Bunlar biraz da Kadıköy çarşısından dönülürken söylenirdi. Çünkü çarşıdaki dükkanlar kapı önlerinde açık tezgahların üstündeki çıplak ampullerini daha yakmamışlar. Erken bastıran yüz, kış karanlıklarından kurtuluş da bir bahar habercisiydi. İskeleye inip babanın dönüşünü beklemek, işten yorgun argın dönen babayı karşılamak Nisan'la başlardı. Mart soğuk geçer, Nisan'da İstanbul ılınır. Haftanın 3-4 günü süren bir törendi bu. Törenimsi bir karşılamaydı. Hele Moda iskelesine gidilmişse, Bahariye'ye geri dönüş, yollar, kısa yokuş, Kadıköy'ünün çoğu kâgir evlerini, bahçelerdeki malta eriği, palmiye, şakayık şenliklerini seyretmek artık gönlümde. Yok Kadıköy iskelesine inilmişse, dönüşte ille çarşıdan geçilir, yeşil salata, taze soğan, kırmızı turp alınırdı. Naylon çağı, poşet çağı değildi. Manav salataları, soğanları uzunca tığla rafyaya geçiriyor. Evde akşam sofrası kurulmuş, yemekler pişmiş, salata taze doğranacak. Mevsim geçiyor, farkında mısınız? Artık kavun karpuz beklenecek. Karpuz çok önemli. Çünkü karpuz kabuğu denize düşmeden, hava ne kadar ısınmış olursa olsun, biz çocukların denize girmesi yasak. Oysa Doktor Ramiz Bey yaz kış her gün cüce Şubat fırtınasında bile Kalamış'ta deniz banyosu alıyor. Üstelik tanışlarına, hastalarına ısrarla salık veriyor. İnsan sağlığı, dinçlik için çok faydalıymış. Vücut hemen alışırmış. Deniz suyu zaten kolay kolay soğumazmış. Dedem diyor ki, deli doktor Ramiz bakalım hangi kış zatürreden mortoyu çekecek. Çoktan yitirdim hepsini. Çoktan yitirdim o ilk yazları da.

Selim İleri'nin naif üslubuyla İstanbul'un geçmiş ilk yazlarına doğru bir yolculuk yaptık değerli dostlar. Gönül ister ki çocukluğun ilk yazları hiç yitirilmesin. Belki şöyle dilemek de mümkün. Mutlu geçirdiğimiz ilk yazlar hiç unutulmasın, hatırası daima yüreklerimizde taze kalsın. Yaz mevsimi güneşle kol kola oluşundan olsa gerek çok sevilir, özlemle beklenir. Herkes yaz gelince her şeyin yoluna gireceğine inanır içten içe. Güneş bütün bulutları yok edip gökyüzünü pırıl pırıl yıkarken yüreğimizdeki bulutları da silecektir. Çocukça inanmak isteriz buna. Çokça doğrudur da içimizdeki gücü yeniden ortaya çıkarır, cesaretimizi yeniler yaz, müjdeler getirir ya da biz ona müjdeler yükleriz. Velhasıl yeniden filizlenir içimizdeki umutlar, yaşama duyduğumuz iştah çoğalır. Işık karanlığa galip gelir. Şimdi tam vaktidir güllerin, güzel şeyler söylemenin, şükretmenin.

Şimdi tam vakti ufka bakmanın ve aşka kapılmanın. Güneş sıyrıldı karanlıklardan, sıcacık bir tebessüm düşürdü içimize. Ruhlar kanatlandı, karamsarlık yıkıldı. Beklenen ümit bir güvercin kanadında gelip kondu penceremize. Şimdi tam vakti dillerden düşmeyen bir şarkıyı mırıldanmanın, her tınısında baharı anlatmanın. Güllere sarılmanın tam vakti, dikenleri aldırmadan güllerin şarkısını söylemenin tam vakti. Onlar layık bu sevgiye, baharı müjdeliyor, yapraklarında ümitli şebnemlerle geliyor, yüreği hüzünlü yiğitlere sesleniyor. Üzülmeyin, tasalanmayın, her gecenin sabahı, her kışın baharı var. Çekilen bunca çile, inanıyoruz ki Nurefşan bir baharın müjdecisidir inşallah.

Şimdi tam vakti kalemlere sarılmanın, bu anı mısra mısra, hece hece yazmanın tam vakti. Beklenen an geldi, bitti gece. Harfler omuz omuza versin, her cümle destanlaşsın kalemlerin ucunda, kağıtların üzerinde. Asırlardır üç noktayla yarım kalmış cümleler devam etsin ellerimizde. Her cümle ilhamını ruhumuzdan alsın.

Şimdi tam vakti koşmanın gök kuşağına, dünyayı ümidin renkleriyle boyamanın tam vakti. Çocuklara gök kuşağından uçurtmalar yapmanın tam vakti. Onlar da gülsün, sevinsin, bilsinler gül mevsimini. Koşmanın tam vakti, güneş doğarken ufuktan ak atlarla gurbetteki yiğide gülleri sunmanın tam vakti. Zaman şahit olsun bu manzaraya, ışık karanlığı boğuyor. Bu ne lütuf, bu ne ikram ya Rabbi, bu ikrama şükür gerek. Hadi ağlayın, gözyaşlarınız mahrum kalmasın, mühür gibi düşsün toprağa, toprak da şahit olsun. Şimdi tam vakti, durduralım saatlerimizi. Güzel şeyler söylemenin, dünyayı güllerle bezemenin, gül kokusunu doya doya içimize çekmenin şimdi tam vakti. Şimdi tam vakti elleri açmanın semaya, şükretmenin hüdaya. Şimdi tam vakti bir şarkıyı söylemenin, sen gelince bahar gelir gül pembe.

Sevgili radyo dostları, Burak Özgür'ün kaleme aldığı yazıyla bu haftalık Hayat Ağacı'nın sonuna gelmiş olduk. Evet, bizim için de vedanın tam vakti galiba, ama şimdilik. Programı hazırlayıp sunan ben Umay Aygut Özdemir ve teknik masadaki arkadaşım Muhittin Yaygıngöl huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Tekrar görüşünceye kadar sevgiyle çarpsın kalpleriniz. Allah'a ısmarladık.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.

0: Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bugünkü programımızda sizlere Abdullah Niyazi Efendi'yi anlatacağım. Osmanlı'nın yetiştirdiği ilim adamlarından. Kanuni devrin alimi ve şairi. Aslen İranlı. Acem Molla Hafız'ın oğludur. Şimdi alim ve şair diyeceksiniz ki alim ve şair yani niye birleşiyor böyle birbirine? Efendim, alim ilim adamı demek. Yani bayağı çok ilim okumuş demek. Ve okuduğu ilimlerin de ihtisas dallarına da girmiş demek. Yani kelime haznesi çok geniş. Buna paralel olarak bilgi haznesi de çok geniş. Evet. Şairlik hani ya ilham geldi falan filan. İlham Allah-u Teala'nın ihsanı olan bir şeydir. O da sevdiği kullarına, dilediği kullarına verdiği bir şeydir. Efendim bana ilham geldi, bana şöyle oldu, bana böyle oldu de diyenlerin, bunu ifade edenlerin büyük bir kısmı eğer sıkışık bir durumda bunu söylemediyse, ben kimim manasına söylediyse, bilin bakalım ben kimim, o çok yanlış olur. Ama zaruret olur, karşısındaki inancı inkar eden insanların şeyinde Allah-u Teala onun kalbine bir ilham verir. Onu bilemeyiz. Ama o da bana ilham geldi diye böyle bir dörtlük yazar yazmaz ortaya çıkıp ben ilham gelince yazarım. Dur gözlerimi kapatayım da bir ilham gelsin falan. Gözlerin açıkken ilham gelmez mi kalbine? Demek ki senin gözünle kalbinin irtibatı çok fazla. Gördüğünle amel etmeye çalışıyorsun arkadaş derler adama. Dolayısıyla şair olması alimlerin kelime hazinelerinin genişliğinden dolayı, çünkü kelime haznesi insanın geniş olursa bir eşyanın adını veya bir hadisenin adını birkaç değişik kelimeyle de ifade etmek mümkün olur. Bu çok görüyoruz kitaplarda okuduğumuz zaman. Bunların örneklerini. Onun için de bugün birçok Türkçe karşılığını unuttuğumuz yabancı kelimeleri çok rahat rahat kullanıyoruz. Hatta diyoruz ki ya bunun Türkçesi yok ki zaten. Bir kontür diyoruz mesela. Kontür, kontör. Aslı kontör. Biz onu Türkçeleştirmişiz. Kontür demişiz. Bu veya buna benzer. Ben bir defa üniversite öğrencilerine sormuştum bir grup arkadaşa. Ya arkadaşlar piknik, pikniğin Türkçesi nedir diye. Piknik dediler gene. Düşünün yani. Üniversiteyi bitirecek, hayata atılacak bu insanlar. Neyse. Aslen İranlıdır. Acem Molla Hafız'ın oğludur. Doğum tarihi ve ne kadar tahsil ettiği hususunda Osmanlı kaynaklarında pek fazla bilgi yok. Yani göçmen gelmiş İstanbul'a. Kendi memleketinde bazı tahsiller yaptı. Arabi, Farisi'de ve akli ilimlerde derin bilgi sahibi olarak İstanbul'a geldi. Ama daha başka hangi ilimler okudu kaynaklarda görülmüyor. Birinci Selim Han, yani Yavuz Sultan Selim Han devri kadılık yaptı. Kanuni Sultan Süleyman Han Rodos'u fethedince 60 beyitlik bir kaside yazıp padişaha takdim etti. Niye peki yani bir Rodos'un fethi için, bir adanın fethi için Kanuni Sultan Süleyman Han'a böyle bir kaside yazsın? Rodos'un fethi çok müşküldü efendim. Evet, Osmanlı'nın en ihtişamlı döneminde, başında muhteşem bir idareci olduğu halde Rodos'un fethi çok müşküldü. Ve bunu Kanuni Sultan Süleyman Han başardı. Bütün Avrupa'nın, Hristiyanlarının prestij yeriydi Rodos. Üstelik de beslenme yeriydi. Hicaz seyahatine giden Müslümanların yolunun üstünde yol kesen adasıydı. Bu adanın ortadan kaldırılması lazımdı. Kıbrıs da böyleydi. Kıbrıs'ı da oğlu 2. Selim Han çekti yoldan. Ama daha sonraları İngiliz buralara kendi hortumlarını döşeyerek 1750'lerden itibaren artık Süveyş Kanalı daha açılmadan önce bile buralardaki ta Bombay'dan, şimdi Bombay diyorlar, Bombay'dan efendim Aden'e kadar, Aden'den Cidde'ye kadar, Cidde'den Süveyş'e kadar, Süveyş o zamanlar bir yerleşim yeri, meskun mahal, yani bir şehir. Oradan da kervanlarla İskenderiye'ye tekrar gemi yoluyla İngiltere'ye gidecek şekilde yükler taşınırdı. Kanal açılmadan önce. Bu yolların kontrolünü yapabilmek ve bunu uzun süre elinde tutabilmek için İngiliz hükümeti 1740'larda yetiştirdiği casuslar vasıtasıyla Necid çöllerinde Vahabi akımını başlattı. Yepyeni bir yol uydurup geldiler. Ve orada da kendilerine yarar, kendisi kalksa da bir casus hemfer, işte bak Müslümanlık şöyle böyle deseydi, herkes derdi ki bu kefere mahsus yapıyor bunu, dinimizi bozacak. Orada Müslümanım diyen birini, hatta sağlam Müslüman olan Abdülvehhab'ın oğlunu, onunla uzun günler ve seneler halvet olmak suretiyle ona güya bir Müslümanmış gibi Kur'an-ı Kerim'in o ayet-i kerimelerde neler demek istediğini anlatarak, yani dini bozmak için onu çevirerek, ya sen kimsin de Kur'an-ı Kerim'deki ifade edilen bir faizi, bir evlenmeyi, bir zinayı, bir haramı, bir halveti anlatacaksın dememiş böyle bir alimin oğlu. Evet. Ve Abdülvehhab oğlu böylece orada İngiliz'in Hindistan akan menfaatlerinin geçtiği yolların hepsine saldırmaya başladı. Ne zaman? Suudi kabilesinde arkasına alarak. Suudiler Vahabi değildi. Evet, çöl aşiretleri içerisinde en güçlüsüydü, en köklüsüydü. Hatta vurdulu kırdısıydı, kırdılısıydı. İşte Abdülvehhab oğlu gel bakalım dedi arkadaş. Sen, ben buranın dini amiri olacağım, sen buranın kralı olacaksın. Güç sende ama benim din işlerindeki çalışmalarıma karışmayacaksın. Ben Vahabi hocaları yetiştireceğim, çöle salacağım. Bunların vasıtasıyla da senin Yemen'i de daha başka ülkeleri de fethetmeni kolaylaştıracağım. Mısır'a kadar her tarafı halledeceğim sözü verdi. Ha, Vahabiliği çıkarması sadece Hint yolunu elde etmek için miydi İngilizlerin? Hayır. İngiliz'in insanları sömürme ana kuralına, ana hedefine Müslümanlar tıkaç oluyordu. O yolu kesiyordu. Sömürge yolunu kesiyordu Müslümanlık. Hristiyanlar işin kolayına kaçmışlar. Konsillerde krallar, imparatorlar, imparatoriçeler nasıl rahat ederlerse öyle kararlar almak suretiyle, papaları da ona göre seçmek suretiyle Hristiyanlığı kendilerine benzetmişlerdi. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği İncil diyerek kendi yazdıkları kurallar manzumesini İncil diye dayattılar. Şu anda 20'ye yakın böyle İncil'in olduğunu zannediyorum. Protestanların İncil'leri ayrı, Amerikan Protestanlarının ayrı, İngiliz Protestanlarının ayrı, Katoliklerin ayrı, efendim daha başka Almanya'da bulunanlarınki ayrı. Böylece çatal matal bir din çıkarttılar. Nasturilerin okuduğu İncil de ayrı. Hakkari bölgesinde yerleşmişti bu insanlar. Dolayısıyla İngiliz kendi dinlerinin çok başlı olmasından dolayı Hristiyanların kendilerine fazla karşı gelmeyeceğine inanıyor. Müslümanı da tek engel görüyordu. Emperyalist fikirlere karşı İslamiyet'i tek engel görüyordu. Şimdi de bütün Müslüman ülkelerinde savaşlar çıkartmak suretiyle, kanlar akıttırmak suretiyle, ya görüyor musunuz bakın Müslümanlar nasıl kan döküyorlar dedirerek Müslümanları yaşadıkları yerlerde hala huzursuz ediyorlar. Hala da İslamiyet'e olmadık şeyleri çeşitli ahmak ama daha çoğu hain olan Müslüman görülen kimseleri de uşak olarak kullanıyorlar bu konuda. Evet. Onun için Rodos Adası'nın fethi Müslümanlar için büyük bir zafer, Hristiyanlar için de bir büyük kayıptı. Kran senyörleri esir oldu, düşünün. Kanuni Sultan Süleyman'ın eline düştü. Tapınak şövalyeleri. Evet. Sonra hastane şövalyeleri derken en sonunda hastane şövalyesiyle karar kıldılar. Tapınak şövalyelerinde kendileri yasakladılar. Genleri kurdular, genleri yasakladılar. Haçlı seferlerinde büyük mağlubiyetler alıp Avrupalıların çocuklarını, çoluklarını, çocuklarını Anadolu bozkırlarında, Akdeniz sularında, Mısır çöllerinde, İskenderiye bataklıklarında, Nil deltasında harcamak suretiyle güya Kudüs'ü kurtaracağız diye yüzlerce yıl Hristiyan gençliğini mahvettiler. Niçin? Kendi menfaatler için. Kendi çıkarlar için yaptılar. Ama bunlara asker lazımdı. Askere de para lazım. Parayı da kendileri yiyorlar. Vatandaşa vermek istemiyorlar. Öyleyse bir insanlara bir gaz vermek lazım. Ne gazı vereceksin? Aman Hristiyanlık elden gidiyor. Yetişin, imdad edin. Sizlere de orada pay vereceğim. Oh, yaşasın fakir fukara. Orada bir derebeyin alacağı payın 10.000'de birine alsa bile hayatını idame ettirecek. Niye gelmesin adam? Öyle de öldük, böyle de öldük diyor. İdi. Kaside başından sonuna kadar her beytin birinci mısrağı Kanuni'nin tahta geçişine, bir mısrağı da Rodos Kalesi'nin fethine tarih düşürüyordu. Çok ustaca yazılmış. Tarih düşürme Osmanlı edebiyatının dünyada emsali olmayan bir yüksek karakteridir. Herkes tarih düşüremez. İşte bu da kelime hazinesinin çok geniş olması. Ve bu kelime hazinesini böyle şiirde, kasidede kullanacak olan insanın kafasının da zeka kıvraklığı çok müsait olması. Müslümanlar çok zeki insanlardı. Halen de öyledirler. Bir yerlere gelip saplanmazlar. Beşikten mezara kadar ilimle uğraşın diyen bir dinin mensupları Hiç cahil kalır mı efendim? Ne yapar? Bir şeyler öğrenir. Beyin çalıştıkça açılır, çalıştıkça açılır. Bilgisayar değil ki şöyle 2 sene, 3 sene kullandıktan sonra arkadaş tamam, aa bu bilgisayar gidik diyorlar. Tamire götürüyorsunuz. Bu gidik efendim diyorlar. Ne olacak? Kaç senedir kullandınız? 3 senedir. 3 sene çok bile kullanmışsınız diyorlar. Ama Rabbim beyni öyle yaratmış ki 70 sene, 80 sene, 100 sene. Evet. Dayanırdı. Osmanlı'da Ebced hesabına göre şiirle tarih düşürme sanatı çok meşhurdu, çok yaygındı ve dünyada emsalsizdi. Bu Kanuni Sultan Süleyman Han'a yazılan 60 beyitlik yani 120 satırlık efendim bu kasidenin şairin yazdığı el yazısıyla yazdığı nüshasını Mecid Efendi gördüğünü söylüyor. Şimdi Osmanlı'daki kitap yazma hususu mühim. Bir defa o ilmin sahibi kitabı yazıyor. Onun yazması da ilim sahibine ait. Evet, onun için kitap yazdı deniyor. Buna müellif nüshası deniyor. Müellif. Ama bu bir tane. Bu bir tane kasideyi hat işiyle uğraşan hattatlar taifesi alır çoğaltırlardı. Onun için el yazması kitap Osmanlı'da çoktu. Hala da çok. Avrupa'ya kaçıra kaçıra bitiremediler. El yazması. Ama müellif nüshası azdır. Müellif nüshasının çoğu Topkapı Sarayı'ndadır. 8000 cilt Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde el yazması kitap var. Bunun yarıya yakını müellif nüshasıdır. Yani kitabı kaleme alanın kendi eliyle yazdığıdır. Şimdi Topkapı Sarayı'nı gezmeye gittiğimizde birinci avluya girmeden önce Bab-ı Hümayun'un olduğu yerde yani devlet kapısı Bab-ı Hümayun'un bulunduğu yer Bab-ı Hümayun kapısı diyeceğim. Bab zaten kapı demek. Karışık olur zihniniz diye öyle söylemedim. Oradaki yazıları okuyamadan bir giriyoruz. Ne var orada? Vallahi Arapça bir şeyler yazıyor ama işte ne yazıyor ya? Buraya girmek yasak mı diyor? İlgisi olmayan giremez mi diyor? Buraya girince şöyle şöyle yapın mı diyor. Bir şey diyor ya orada. Yazı insana bir şey ifade eder. İnanınız. Belki binlerce üniversite öğrencisiyle Topkapı Sarayı gezilerinde bulundum. 3. Ahmet Han'ın kendi el yazısı olan çeşmesinin üzerindeki ana kitabeyi yandakileri gençlere sordum. Hiçbirisi okuyamadı. Bab-ı Hümayun'un sağında solundaki hadis-i şerifle tepesindeki yazıyı okuyamadı. Hadi tuğraları okuyamasınlar. Tuğralar ayrı bir sanattır. O ancak tuğra çekenler bilirler onu. Bir de tuğranın sahibi bilir kendi tuğrasını. Geri kalan Topkapı Sarayı'nın birinci avluda dahil olmak üzere 4. avluya kadar dış mekanlardaki kitabelerinin benim bildiğim kadarıyla 10 sene öncesine kadar bir kitabı yapılmamıştı. Telif edilmemişti. Niye edilmez ya? Bab-ı Hümayun'dan girerken sağdaki şu, soldaki şu, üstteki şu, kapıdan içeri girer girmez hemen tependeki iç tarafındaki kapının şu sağında şu yazıyor, solunda şu yazıyor, üstünde şu yazıyor. Devam et. Fırında oradaki Çeşme'de, Maksem Çeşmesi'nde, efendim Ehli Hirfe Ocağı'nda, Ayari'nin orada Osmanlı ilave ettiği bölümlerde ne yazıyor? Kimse bilmiyor ya. Bugün ülkemizde çok şükür birçok böyle kurslar açılıyor. Osmanlıca kursları açılıyor. Okullarda Osmanlıca eğitimi veriliyor. Ama gelin görün ki bunları okuyan kimsemiz hala nadirattan. Dedik ve Abdullah Niyazi Efendi'yi bu kadar sizlere anlatabildik. Allah nasip ederse haftaya bu şair ve alim olan zatı haftaya sizlerle yine onun hakkında bilgi vererek buluşacağız. Hoşça kalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmesi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.
5: Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda sıcak gelişmeler var sevgili seyirciler. Örgüte yönelik son operasyonda, 3. dalga operasyonunda 35 kişi tutuklandı.
6: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
7: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e uzandı. Şahin ifade verecek. 3. dalgada gözaltına alınanlardan 35'i de tutuklandı. Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in kardeşi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde kaynağı belirsiz 200 kilo altın bulundu. Yurt dışına kaçarken yakalandı. O araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı. Gözler Şahin'e çevrildi. Aracı kiralama şirketine verdim. Haberim yok dedi.
6: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var.
7: Adalet Bakanı Gürlek bu sözleriyle Şahin'in ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekti.
6: Özellikle kiralama şirketi yok ve bu araç, özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum.
8: Otoparkta duruyordu.
6: Otoparkta
8: dedi.
6: Öyle değil.
7: Bunun hemen ardından İdris Naim Şahin de ifadeye çağrıldı.
6: Tabii İdris Naim Şahin Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazım.
7: Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınanların ifadeleri tamamlandı. 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.
9: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı?
7: Öte yandan örgüt lideri olan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in ifadeleri de ortaya çıktı. Üzerinden çıkan iki telefondan birinin şifresini unuttuğunu söyledi. Diğer telefon kimin bilmiyorum dedi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde bulunan 206 külçe altın ve 23 milyon liralık dövizdense habersiz olduğunu iddia etti.
9: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glover diye bir uygulama var.
7: Kardeşi Kuriş hesabındaki 350 bin dolarlık kripto parayı araç alım satımı diyerek geçiştirdi. Üsküdar'daki lüks villasında ele geçirilen 29 milyon liralık dövizi ise ticari kazanç ve aile mirası olarak açıkladı.
9: Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk.
7: Devrettiği şirketindeki 6,5 milyar liralık bankacılık hacmini kabul etmedi. Aylık gelirinin sadece 150 bin lira olduğunu belirtti.
6: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
7: Asistanına gönderdiği 767 bin liralık

0: Karanlıkta kalan o dosya düzenlenen şafak operasyonuyla darmadağın edildi. Erzurum ve Tunceli başsavcılıkları talimatı verdi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin kapısına dayandı. 10 kişi daha gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Gülistan Doku cinayetiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirildiği belirlendi. Yani olaya intihar görüntüsü verilmek için sahte kanıt üretilmişti.
1: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
0: Skandal bununla da bitmedi. Adli makamlardan gizlenen o dalgıç defteri ele geçirildi. Defterdeki gizli kayıtlarla resmi tutanakların birbirini hiç tutmadığı ortaya çıktı.
2: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
3: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
0: Şüpheliler Gülistan kaybolduktan sonra bile iş başındaydı. Siber polisler Doku'nun Instagram hesabına şüpheli girişler yapıldığını belirledi. Köprüdeki PTS kayıtları ve telefon sinyalleri de incelenince şüpheliler için çember iyice daraldı.
4: Sizin yakanızı bırakmayız.
0: Soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet iddialarıyla tutuklanmıştı.
5: İstanbul Bakırköy'de bir güzellik salonunda müşterilerin mahremiyetini hiçe sayan bir skandal ortaya çıktı. İşte o skandalın ayrıntıları.
0: Müşterilerin mahrem anlarını gizli kameralarla kaydettiler. O görüntüleri sosyal medyada para karşılığı sattılar. Skandalın iki şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Skandalın adresi İstanbul Bakırköy. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Bir güzellik merkezinde müşterilerin mahrem görüntülerinin gizli kameralarla kaydedildiği, bu görüntülerin de sosyal medya platformlarında para karşılığında satıldığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Güzellik merkezine operasyon düzenlendi. Ekiplerin iş yerinde yaptığı incelemede aktif halde bir gizli kamera düzeneğinin bulunduğu bir RIP cihazı tespit edildi. 6 adet sökülmüş RIP cihazıyla çok sayıda dijital materyal ve depolama aygıtına da el konuldu. Siber ekiplerin yaptığı inceleme skandalın boyutunu gözler önüne serdi. İddiaya göre şüpheliler müşterilerin bilgisi ve rızası dışında kaydedilen yaklaşık 14 bin görüntüyü Telegram ve X üzerinden ücret karşılığında abonelere izletti. Mahrem görüntüler adeta birer ticari ürüne dönüştürüldü. Soruşturma kapsamında güzellik merkezinin sahibi Fatma Özçalışkan'la gizli kamera sistemini kurduğu belirlenen Emrah Selim Cansever yakalandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
5: 18 yıl önce Ankara'da Şerefli Koçhisar'da işlenen Dede Baltacı cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Faili meçhul cinayet dosyası yeniden açıldı.
6: Bu büronun kuruluş amacı tamamen vatandaşlarımızın gönlünde özellikle karanlık kalan bir cinayet varsa bunun aydınlatılması.
0: Adalet Bakanlığı'nda daire başkanlığı kuruldu. Faili meçhul suçlar tek tek çözülmeye başladı. Bu kez adres Ankara Şerefli Koçhisar oldu.
6: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.
0: 18 yıldır cevabı aranan cinayet dosyasında düğüm çözüldü. 2008 yılında Ankara Şerefli Koçhisar'da ölü bulunan Dede Baltacı'nın cinayeti yeniden mercek altına alındı. Dosya teknolojik imkanlar ve yeni deliller ışığında yeniden incelendi. 5 şüphelinin izi belirlendi.
7: Kamuoyunu derinden

0: yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
1: Daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, adli tıp raporu ve tanık beyanları birlikte değerlendirildi. Cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.
2: İnşallah bunlar da çözümlenir.
1: Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cezaevinde bulunan bir şahıs hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.
2: Tabi burada zaman aşımı olayı var. Zaman aşımı uğramamış dosyaları alıyoruz. 680 civarında.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosya kapatılmayacak vurgusu yaptı.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütlerine, özellikle yeni nesil suç örgütlerine gözdağı verdi. Gençlerimize acımayana biz de acımayacağız dedi.
4: Ben arkadaşlara da söylüyorum. Bunları çökerttiğimiz zaman, ele geçirdiğimiz zaman bunları mesela yatırın. Ters kelepçe yapın bunları. Şöyle burunlarını bir sürtün.
1: Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız dedi. Milletin canına ve malına kasteden, sokakların huzurunu bozan suç şebekelerine işte bu sözlerle gözdağı verdi.
4: Ters kelepçe yapın bunları. Şöyle burunlarını bir sürtün.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duruşu kararlı, talimatı netti.
4: Onlar nasıl suç işlerken vatandaşımıza hiç acımıyorlarsa biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman bunları bir yere yatıralım. Bir
3: bizzat bakan talimatı tabii, var tabii. Bu konuda yani hiç taviz göstermiyor.
1: Çiftçi çetelere ve suç örgütlerine karşı tavizsiz ve sert bir mücadele istedi.
4: Bunları çökerttiğimiz zaman, ele geçirdiğimiz zaman bunları mesela yatırın, ters kelepçe yapın bunları. Şöyle burunlarını bir sürtün.
3: Yargılamalar hızlanacak, davalar daha hızlı sonuçlanacak. Nasıl? İki yeni projeyle. İşte o projeler.
2: 1 Eylül'de 3 ilde, 3 pilot ilde özellikle Alo Adalet 135 hattıyla irtibat bürolarımızı faaliyete geçiriyoruz.
1: 12. yargı paketi kapsamında Alo Adalet hattı devreye alınıyor. 135 numaralı hat Eylül ayında Ankara, İstanbul ve İzmir'de hizmet vermeye başlayacak.
2: Vatandaş aradığı zaman yapay zeka yoluyla vatandaşımızın bilgileri, dosya bilgileri alınacak. Buradan vatandaşımıza bir geri dönüş sağlanacak.
1: Vatandaşlar uzun süren dava ve soruşturmalarla ilgili talep ve şikayetlerini Alo Adalet hattı üzerinden iletebilecek. Başvurular kayıt altına alınacak. Gecikmenin nedeni araştırılacak ve sonucu takip edilecek.
2: Çok önemli. Yani bir muhatap hissedecek vatandaş.
1: Yargı hizmetlerinin etkinliği büroları adliyelerdeki gecikmeleri mercek altına alacak. Özellikle 2 yılı aşan dava ve soruşturmalar için özel çalışma planları hazırlayacak.
2: Özellikle benim boşanma davam 4 yıl devam ediyor. Halen karara bağlanmadı. Burada sistem otomatik olarak İstanbul Adliyesi örneğinden veriyorum. İstanbul Komisyon Başkanlığı'na uyarı gidecek. 14 Aile Mahkemesi örnek veriyorum. 14 Aile Mahkemesi hakimiyle komisyon başkanımız görüşecek. Diyecek ki böyle bir şikayet var.
1: Bürolar dosyaların bekleme davaların sonuçlanma sürelerini ve hedeflere uygunluğunu yakından izleyecek. İdari ve organizasyonel sorunlar tespit edilerek gecikmelerin önüne geçilecek.
2: Eğer burada hakimi şahsına kaynaklanan bir şey varsa, bir sorumluluk varsa HSK devreye girip hakim hakkında ilgili süreci başlatacak.
1: Alo Adalet hattı ilk aşamada Ankara, İstanbul ve İzmir'de hizmet verecek.
2: Ekim ayında da tüm Türkiye'de faaliyete geçecek.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık yeni kredi paketini açıkladı. Paketin ayrıntıları haberimizde.
1: İmalat sanayinde 250 milyar liralık devlet desteği geliyor. Bakan Kacır tarih verdi.
5: 250 milyar liralık finansman paketine işletmelerimiz 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenen İmalat Sanayi Finansman Desteği tanıtım programında konuştu.
5: KOBİ'lerimize ve büyük ölçekli işletmelerimize 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi imkanı sunduk. Uygulamayla bugüne kadar 686 bin istihdamın korunmasına katkı sunduk ve işletmelerimizin 15,5 milyar liralık finansmana erişimini sağladık.
1: Kacır yeni finansman paketinin ayrıntılarını açıkladı.
5: Büyük işletmeler için kredi tutarı limitini 50 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltiyoruz. Firmalarımız için belirlenecek kredi limitleri iş gücü maliyetleriyle orantılı olacak.
1: Yeni finansman paketiyle çok uygun kredi ödeme imkanları da sunulacak.
5: KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanından sabit maliyetli kredilerde %37 sabit, değişken maliyetli kredilerde ise TLRF artı 1 oranıyla yararlanabilecek.
1: İstihdamını koruyan işletmelere ucuz kredi ve prim desteği sağlanacak.
5: İmalat sanayi için kredi finansmanı ve istihdamı koruma programıyla tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelerimize sunduğumuz çalışan başına destek tutarını 2026 Ocak ayı itibariyle aylık 3500 liraya çıkardık. Yılın ilk yarısındaki ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde, yani yılın ikinci yarısında korumaları karşılığında işletmelerimizin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak biz karşılayacağız.
1: Yeni uygulamayla kredilerde yıllık finansman maliyeti de düşecek.
5: Sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman maliyeti %25'e kadar düşmüş olacak.
3: Ağustos ayının artık sonuna geliyoruz. Aslında yaz da tatil de bitiyor diyebiliriz. Tatile de veda vakti artık. Tatil bitiyor ama ödemeler bitiyor mu? Bakalım.
6: Kum, güneş.
7: Tatil iyi geliyor ya.
8: Tatil bitti artık. Güneş yavaş yavaş artık bulutların arasına giriyor. Rüzgarsa kendini hissettiriyor. Yani tatil sezonu artık geride kalıyor ama taksitleri bitmiyor.
9: Borç ödüyoruz hala.
10: Bir sene çalışıyoruz. Ondan sonra da 4-5 ay boyunca o tatilin parasını ödemeye çalışıyoruz.
11: 10 tane kredi kartımız var. Birini alıp birini veriyoruz.
8: Günlük tatil 30 bin, 6 günlük tatil ise 60 bini aşıyor.
10: 2 yetişkin 5 gece 6 gün 80 bin liraya patladı yani.
8: Bitti mi tatilin masrafı, ödüyor musun?
10: Ödüyoruz.
12: Alanya'ya gittim 45 lira falan. O da çocuk dahil değildi yani, 2 kişinin fiyatı.
13: Ailenin gittiğini düşünün yani 4-5 kişili 200 bine rahat çıkar. Kısa kısa tatiller gidiyoruz geliyoruz 90 bin 80 bin.
8: Yemesiyle içmesiyle konaklamasıyla bir tatilin maliyeti.
14: Küçük kızımla beraber gittik, bir hafta bir tatil yaptık.
8: Ne kadar oldu tatilin maliyeti? Yani
14: 45 bin.
15: Bodrum'a gittim. 100 gramlık bir döneriye 1,5 verdim. 2 kişi yemek yedik, 10 bin lira para verdim.
8: Tatillerde konaklama değil, yeme içme esas masraf kalemi.
15: Yani onu hesaplayıp gitmek gerekiyor.
9: Asos tarafına gittik. Amsterdam'a gittik. Yurt dışındaki tatil 60-70 bin lira civarı tuttu 2 kişi için. Yurt dışındaki tatilde 4 kişiydik. Orası da aşağı yukarı 100-120 bin civarı tuttu. Yarısı bitti çünkü önceden rezervasyon yapmıştık.
8: Hani önceden daha ödemeye başladık.
9: Tabii tabii.
8: Gittiniz geldiniz bitti. Evet. Devam ediyor ama ödeme.
9: Evet. Evet.
8: Biten tatil taksitlere bölündü, artık sıra ödemeye geldi.
12: 9 taksite böldük.
16: Ödeme 1 yıl devam ediyor.
8: Tatile çok masraf yapmak istemeyense bir yakınının yazlığına gidiyor.
17: Kınalıada'ya gittim. 7 bin lira falan harcadım 3 günde. Konaklamaya para vermedik. Arkadaşımızın evi vardı.
18: Yazlığım var, oraya gittim. Konuklarımız geliyor. Biz misafir seviyoruz.
19: Siz de gelin.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkacağını vurguladı. Suriye'de YPG-SDG'nin kendini feshetmesinin de altını çizdi.
20: Terörsüz Türkiye süreci de işte bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, terörü bir daha dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamıyla çıkarmayı amaçlamaktadır.
1: Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Hedef kazanımları kalıcı hale getirmek dedi.
20: Gazi Meclisimizin büyük bir çoğunlukla kabul ettiği milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanunla terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha açılmıştır.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki rütbe terfi töreninde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
20: Suriye'de terör örgütü SDG-YPG sözde özerk yönetimiyle buna bağlı askeri ve sivil yapılarını feshettiğini ve unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlandığını da açıklamıştır.
1: Bakan Güler, Türkiye'nin diplomatik hamlelerine de işaret etti. O hamlelerin hem bölgesel hem küresel etkilerine dikkat çekti. Türkiye'nin konumunun güçlendiği, ağırlığının arttığı mesajı verdi.
20: Bu güçlü konumumuzun en son ve somut örneklerinden biri de Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması olmuştur.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Mardin'deydi. O da terörsüz Türkiye gündemine değindi. Ailenin önemine dikkat çekti.
7: Sayın Bakanım hoş geldiniz.
19: Cırna.
21: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetlerimizi ülkenin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Barışın kalıcı kaldığı bu topraklardan güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz.
1: Terörsüz Türkiye mesajı verdi. Aile ve nüfus 10 yılının önemine değindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Mardin'deydi.
22: Sizi gördüm. Sadece kolay gelsin.
1: Bakan Göktaş önce Mardin Valiliğini ziyaret etti, ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş'ın gündemi terörsüz Türkiye'ydi. Güçlü Türkiye mesajı verdi.
21: Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz. Hiçbir annenin artık ağlamadığı, hiçbir evladın baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz.
1: Bakan Göktaş aile ve nüfus 10 yılında aileyi güçlendirme çalışmalarını sürdüreceklerinin mesajını verdi.
21: 2025 yılında aile ve gençlik fonumuzu hayata geçirmiştik. Aile ve gençlik fonuna Türkiye genelindeki başvuru oranımız 302.972 genç çiftimiz başvurdu.
1: Göktaş doğum yardımlarıyla ailelerin yanındayız dedi.
21: 2025 yılı itibariyle doğan her çocuğa bir destek sunuyoruz. Ağustos ayı ödemelerimizin de bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırdığını paylaşmak istiyoruz. Bugüne kadar toplam faydalanıcısı 1.278.581 çocuğumuza 25 milyar liralık bir ödeme gerçekleştirdik.
1: Göktaş destekleri tek tek sıraladı.
21: Evde bakım yardımı yine bizim dönemimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde evinde yaşlısına, engellisine bakan ailelerimize sunduğumuz çok kıymetli bir destek. Ulusal vefa programımızla 3080 yaşlı ve engelli vatandaşımıza doğrudan evlerinde destek sunuyoruz.
1: Bakan Göktaş, Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri sitesi açılış törenine katıldı. Konuşmasında Gönül Elçileri projesine değindi.
21: Gönül Elçileri projesi. Bu anlamlı proje sayesinde 11.047 çocuğumuz 9.302 koruyucu aile yanında huzurla ve güvenle büyüyor.
3: Sevgili seyirciler, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'nin tepkisi aktarıldı. Hangi konuda? İşte cevap.
23: Ukrayna'nın saldırısına maruz kaldı.
1: 26 Ağustos'ta iki Türk gemisi Karadeniz'de vuruldu. Saldırıların ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Türkiye'nin saldırılara tepkisi Ukrayna tarafına iletildi.
23: Yaralılarımız var, çok ciddi yaralılar var. Ayaklarına şarapnel parçası gelmiş olan arkadaşlar var.
1: Olay 26 Ağustos'ta Rusya'nın Tuapse limanı açıklarında meydana geldi. Lider Bordo Mavi adlı Ro-Ro gemisi drone saldırısının hedefi oldu. Gemiyi çekmeye giden lider Kocatepe'de dronlarla vuruldu.
23: 6-7 ayrı drone'la vurulduk.
1: Bu saldırı Türkiye'nin tepkisini beraberinde getirdi. Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisini izahat için bakanlığa çağırdı.
24: Yardım bekliyoruz. Eksik kişi yok. Herkes sağ. Yaralılarımız var. Bekliyoruz. Hiçbir müdahalede bulunamıyoruz şu anda.
1: Görüşmede Karadeniz'de can ve mal güvenliğiyle seyri sefer ve çevre emniyeti konusunda Ankara'nın hassasiyeti iletildi. Ukrayna tarafına gerekli uyarılar yapıldı.
25: Karadeniz'de şu anda son yapılan saldırılar aslında bizim Türkiye olarak en baştan itibaren yaptığımız uyarının ne kadar haklı olduğunu gösterdi.
3: Dünyadaki gelişmelerle devam edelim sevgili seyirciler. Afrika ülkesi Nijer'de darbe girişimi yaşandı. Başkent Niamey'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve havalimanı çevresinde çatışmalar çıktı.
1: Nijer'in başkenti Niamey'de darbe girişimi, kent silah ve patlama sesleriyle sarsıldı.
26: Aux environs de 0h20
1: darbeciler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın güvenlik hattını aşmaya çalıştı. Saldırının hedeflerinden birinin havalimanındaki bir askeri üs olduğu açıklandı. Güvenlik güçleri başkentin kritik noktalarında geniş önlemler aldı. Nijer ordusu isyancılara karşı ülkeyi savunmak için seferberlik halinde olduklarını duyurdu. Ülkeyi yöneten Vatanı Koruma Ulusal Konseyi ise ordunun seferber edildiğini açıkladı. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından bazı saldırganların etkisiz hale getirildiği, bazılarınınsa kaçtığı öne sürüldü. Bölgede kontrolün yeniden sağlanması için operasyonlar sürüyor. Nijer'de başkentteki havalimanı ve çevresindeki askeri noktalar daha önce de saldırıların hedefi olmuştu.
3: Nepal'de ise sel felaketinde can kaybı 626'ya yükselmiş durumda. Türk ve Rus vatandaşı tur rehberi Elena Öksüz'den ise 26 Ağustos'tan beri haber alınamıyor.
1: Nepal'in kuzeyindeki sel felaketinde can kaybı 626'ya yükseldi. Binlerce kişinin kaybolduğu bölgede Türk tur rehberi Elena Öksüz'den de haber alınamıyor.
0: Kendisinin son telefon sinyallerinden elde edilen bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor.
1: Öksüz 26 Ağustos'ta otelden ayrıldı. Nepal'e Rus pasaportuyla girdiği için kayıtlarda görünmeyen rehberin kayıp durumu Rus makamlarının 27 Ağustos'taki açıklamasıyla kesinleşti.
0: Elena Öksüz bir grupla bölgede bulunuyordu.
1: Dışişleri Bakanlığı ve Yeni Delhi Büyükelçiliği olayla ilgili harekete geçti. Arama ekipleri kayıp rehber Elena Öksüz'ün son telefon sinyalini tespit etmek için zamanla yarışıyor.
0: Hükümetin yapmış olduğu, yerel resmi makamların yapmış olduğu tüm çalışmalarda Elena Öksüz isminin aranması ve kendisine bir an önce ulaşılması için de bizler de haber beklemekteyiz.
1: Kahramanmaraş depreminde Adıyaman'da gönüllü çevirmenlik yapmıştı Öksüz. Yabancı arama kurtarma ekiplerine destek vererek hayatların kurtarılmasına katkı sağlamıştı.
2: Almanca, Rusça ve İngilizce dillerin sahip olduğum için bu zamanda kendimi faydalı bulacağımı düşündüm. Onun için bu bölgeye geldim. İyi ki de geldim.
1: Şimdi dualar depremde hayat kurtaran Elena Öksüz'ün sağ salim bulunması için Nepal makamlarının bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
3: Özbekistan bağımsızlığının 35. yılını kutluyor. Türkiye'den temsilciler de törene katıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın mesajı ise netti.
4: Mukaddes vatanımızın müstakilliğinin...
1: Bu coşkulu konuşma ve alkışlar bağımsızlığın 35. yılı için.
4: Sana bilen nişanla yaptınız. Şu ayyam bilen için yürekten samimi tabrikleyim.
1: Özbekistan 1991'de halk iradesiyle kazandığı bağımsızlığının 35. yıl dönümünü kutluyor. Türkiye'den de katılım var. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Profesör Doktor Ruhi Ersoy resmi törendeki yerini aldı.
4: Durmakta.
1: Tarihi yıl dönümü ülkenin baş şehri Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katıldığı büyük bir resmi törenle kutlandı.
4: Yaratamız, müstakillik nimetini bergen barbardigar.
1: Hükümet üyeleri, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı tören unutulmaz anlara sahne oldu.
4: Yaşasın Özbekistan Respublikası. Yaşasın Özbekistan halkı.
1: Işık gösterileri, müzik dinletileri ve folklor gösterileri birbirini izledi. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in konuşması ise törene damga vuran duygu dolu anlar yaşattı. Mirziyoyev, ülkenin 1991 yılında bağımsızlığını halkın iradesi ve kararlılığıyla kazandığını söyledi.
4: Sana bilen nişanla yaptınız. Şu ayyam bilen için yürekten... Samimi tabrikler.
1: Mirziyoyev, son 10 yılda ülkede kapsamlı reformlar gerçekleştirildiğini, bölgesel dostluk ve işbirliğinin güçlendirildiğini, iktisadi alanda köklü değişiklikler yapıldığını ifade etti.
4: Taşkent'te utkazılıyorkeni, tantana şukunu yana da elbette aşırmakta.
1: Özbekistan Cumhurbaşkanı ülkeye çekilen yabancı yatırımların yıllık 40-50 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi. Buna bağlı olarak refah seviyesindeki artışa dikkat çekti.
4: Camız bürgelikte... Yaratamın.
1: Mirziyoyev önümüzdeki 10 yıla dair büyük kalkınma hedefleri olduğunu da açıklayarak 2030'a kadar ülkeye 450 milyar dolar yabancı yatırım çekmeyi planladıklarının müjdesini verdi.
4: Yaşasın Özbekistan Respublikası. Yaşasın Özbekistan halkı.
1: Biz bugün dünkünden güçlüyüz. Nasip olursa yarın bundan da güçlü olacağız diyen Mirziyoyev'in konuşması sırasında bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.
3: Trump ya bizim ülkemize de göz dikerse, kim söylüyor bunu? Grönland'ın komşusu İzlandalılar. İzlandalılar bu korku nedeniyle bakın nasıl bir referanduma gitti.
1: Avrupa ile Kuzey Amerika arasında stratejik bir noktada Trump korkusuyla yaşayan bir ülke İzlanda. Kuzey Atlantik ülkesi İzlanda, Trump'ın işgalle tehdit ettiği Grönland'ın akıbetine uğramaktan korkarken Avrupa Birliği üyeliği için referanduma gitti. 400 bin kişilik ülkede sandıktan evet çıkması halinde üyelik müzakereleri yeniden başlayabilir. İzlanda Avrupa Birliği üyeliği için 2009 yılında başvuru yapmıştı. Müzakereler devam ederken 2013'te Avrupa Birliği karşıtı hükümetin iktidara gelmesiyle süreç askıya alınmıştı. 2024'teki seçimlerin ardından yeni hükümet referanduma karar verdi. Anketlere göre halkın %51,3'ü müzakerelerin yeniden başlatılmasını destekliyor. Oylamayla birlikte İzlanda'da uzun süredir tartışılan ekonomi, siyasi bağımsızlık ve egemenlik konuları yeniden gündemin merkezine taşınacak. Ülkenin Grönland, İzlanda ve İngiltere arasında uzanan ve NATO açısından stratejik öneme sahip Giyük boşluğundaki konumu referanduma ayrı bir jeopolitik boyut kazandırıyor.
3: Hackerlar bu kez ilginç bir hedef belirledi. Siber saldırganlar bu kez Berlin Belediyesi'ni hackledi, üstüne de fidye istedi.
1: Bu da oldu. Belediyenin sistemini hacklediler. Ele geçirdikleri devasa verilere karşılık belediye başkanından 2 milyon euro fidye istediler. Yer Berlin. Berlin şehir yönetiminin bilgisayar altyapısına sızan hacker grubu büyük miktarda veri ele geçirdi. Bunun Risida adlı hacker grubu olduğu iddia edildi. Grup ele geçirdiğini öne sürdüğü veriler karşılığında belediye başkanı Kai Wegner'den 2 milyon euro değerinde 30 bitcoin'lik fidye talep etti. Hackerların sözleşmeler, gizlilik anlaşmaları, personel dosyaları, şifreler ve kişisel iletişim bilgilerini ele geçirdiği öne sürüldü. Berlin yönetimi kamuya açık olmayan bilgilerin de saldırıdan etkilenmiş olabileceğini açıkladı. Belediye Başkanı Wegner, Berlin şantaja boyun eğmeyecek dedi. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı.
3: Almanya'dan bir haberimiz daha var. Üstelik de Türkiye'yi ilgilendiren bir haber. Türk savunma sanayindeki yükseliş Alman basınında bakın nasıl gündeme oldu.
1: Türk savunma sanayisindeki başarı Alman basınında. Alman ekonomi ve finans gazetesi Handelsblatt, Türkiye'nin savunmadaki tarihi dönüşümünü analiz etti. Gazete, Türkiye'nin İHA'ların yanı sıra savaş uçakları, hava savunma sistemleri, radar ve elektronik harp teknolojilerinde etkisini artırdığını yazdı. Analizde İtalya, İspanya, Fransa ve Polonya'nın Türk savunma sanayisinin müşterileri arasında yer aldığına dikkat çekildi. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının 200 milyon dolar seviyesinden 8,5 milyar dolara yükseldiği aktarıldı. Handelsblatt, Türkiye'nin 2021-2025 döneminde dünyanın en büyük silah ihracatçıları arasında 11. sırada bulunduğunu yazdı. Türk İHA'larına da geniş yer veren gazete, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'nin 30'dan fazla ülkeye satıldığını aktardı. Türkiye'nin denizcilik alanındaki yükselişine de dikkat çekildi. Romanya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyesi olarak ilk kez tamamen Türkiye'de inşa edilen bir savaş gemisini hizmete aldığı yazıldı. Aselsan'ın da Polonya'ya yönelik 410 milyon dolarlık elektronik harp sistemi ihalesinde Alman rakiplerini geride bıraktığı aktarıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin İspanya'ya 30 Hürjet eğitim uçağı teslim edeceği, STM'nin ise Portekiz donanması için gemi inşa ettiği kaydedildi. Gazete tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin artık Avrupa savunma pazarında göz ardı edilemeyecek bir konuma ulaştığını yazdı.
3: İnsansız hava aracı pilotluğuna ilgide rekor artış yaşandı. 2026 yılının başından bu yana bakın kaç kişi İHA pilotluğu için başvurdu.
5: Biz hamdolsun özellikle insansız teknolojilerde son 23 yılda yaptığımız atılımla bugün artık tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik.
1: İHA'lar dünyada savunma konseptlerinin merkezine yerleşti. Türkiye Baykar öncülüğünde İHA'larda destan yazdı. Bu dönemde bir de yeni meslek ortaya çıktı, İHA pilotluğu.
6: Deniz kuvvetlerinde bünyesinde görev yapan tek kadın İHA pilotu.
1: İHA pilotluğuna ilgi katlandı. 2026'da 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvuru yaptı. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
10: Yılın başından bu yana 5.300 yeni İHA'yı kayıt altına aldık. Sistemde kayıtlı İHA sayısı ise 94.230'a yükseldi. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1.845.456'ya ulaştı.
1: İHA'lar artık hayatın parçası haline geldi. Zirai ilaçlamadan fotoğrafçılığa, haritalamadan trafik ve güvenliğe, kargodan sağlık sektörüne kadar birçok alanda İHA kullanımı yaygınlaşıyor.
11: 14 tane İHA'mızın özellikle operasyonel olarak bir gün öncesinde yine bu harita üzerinde riskin yüksek olduğu alanları koordinatlandırıyoruz, rotalar oluşturuyoruz.
3: Sevgili seyirciler, Türkiye milli denizaltıda üretim aşamasına geçti. Türkiye'nin denizaltından vuruş gücü MİLDEM projesiyle okyanuslara taşınacak.
13: Atlayacağız uçağını.
1: Milli denizaltı süreci başladı. O denizaltı sadece deniz değil, hava ve kara hedeflerini de vuracak. 1000 kilometre menzilli gezginle vuruş kapasitesini okyanuslara taşıyacak.
5: Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayimiz kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyor.
1: Türkiye tersanecilikte çağ atladı. Savaş gemilerinin ardından kendi denizaltısını üretme aşamasına geldi. MİL'den yani Milli Denizaltı Projesi'nde üretim aşamasına geçildi.
5: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAD sosyal medyadan milli denizaltıya ilişkin bilgi verdi. Buna göre denizaltının uzunluğu 80 metre, genişliği 70 metre olacak. 40 personel görev yapacak. Kendi sınıfı içinde zirvede yer alacak.
5: Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.
1: Milli denizaltı sonar cihazlarından kaçacak. Menzili de silah sistemleri de artırılacak. Dikey atım sistemleri bulunacak. Kara ve hava hedeflerini de vuracak. Özel kuvvetler harekatlarına destek olacak. Milli denizaltı ateş gücü menzilini okyanuslara taşıyacak. Seyir füzesini su altından karaya fırlatacak. 1000 ila 1500 kilometre menzile sahip olacak gezgin seyir füzesini su altından karaya fırlatacak. Türk Silahlı Kuvvetleri MİL'denle kıtalar arası stratejik vuruş gücü kazanacak. Milli denizaltıya 200 kilometre menzilli milli gemi savar füze Atmaca, milli ağır torpido Akya, torpido aldatma karıştırma sistemi Zargana da entegre edilecek. Torpidoya karşı savunma torpidosu Tork ve Orka görev yapacak. 2030'dan itibaren milli uçak gemisi insansız muharip uçak Kızıl Elma ile Türk Hava Gücü de okyanuslara taşınacak.
3: Yasa dışı bahis ve illegal kumar reklamlarla sosyal medya üzerinden yapılan kuşatmalarla gençleri ağına düşürüyor. Hem gençler hem de kısa yoldan zengin olmak isteyenler bu bataklığa bakın nasıl çekiliyor.
14: Yasa dışı bahis ve sanal kumar platformları özellikle gençler arasında giderek daha ciddi bir risk alanına dönüşüyor ve her şey bir hoş geldin merhaba bonusuyla başlıyor.
19: Veresiye bile oynatıyor ya. Telefonunu çıkartıyorsun oynuyorsun alıştıktan sonra.
27: İlk başta kazan diyor, o hissi veriyor, oynama hissi falan çok hoşunuza gidiyor. Ama ne olursunuz zamana baktığınızda çok emeğinizi harcıyor, zamanınızı harcıyor, paranızı harcıyor. Ya onunla daha güzel şeyler yapılabilirdi, daha güzel hayallerimiz olabilirdi.
28: Kafamızı nereye çevirirsek çevirelim yasa dışı
8: dışı kumar reklamına denk geliyoruz. Üstelik bu durum sokakta bitmiyor. Yasa dışı reklamlar cep telefonlarımıza ve hatta internet sitelerine kadar sızıyor.
9: 100 lira, 1000 lira, 300 lira gibi meblağlarda ücretsiz miktarlar teklif ediyorlar.
12: Daha çok oraya para yatırmamızı veya daha çok oradaki şeyleri kullanmamızı istiyorlar.
13: Film izlerken kumar reklamları giriyor ya da dizi izlerken falan.
15: Özellikle sosyal medyada görülen reklam ve yönlendirmelere karşı çok dikkatli olmalıyız. Şüpheli bağlantılara girmemeliyiz. Banka ve kart bilgilerini asla bu platformlarda paylaşmamalıyız.
8: Bonus yalanıyla kandırıyorlar, göstermelik kazandırıp tüm alın terinizi kaybettiriyorlar. Cep telefonları küçük birer kumarhaneye dönüşmüş durumda. Üstelik bu bataklığa en çok sürüklenense gençler oluyor.
15: Kişi kaybettiği parayı geri alma, geri kazanma düşüncesiyle tekrar tekrar oynuyor.
16: Bir video izliyorsunuz, hemen peşine bir reklam giriyor. Kumar sitelerine yönlendiriyorlar. Oyun oynamaları için teşvikler var. Gençler kısa yoldan nasıl zengin oluruzun peşine düşmüş hepsi.
17: Denedim, kaybettim onu. Ondan sonra asla oynamadım. Çok kötü duruma düşebiliyorsunuz.
8: Aldatıcı ve yönlendirici reklamlar kısa yoldan zengin olma hayali kuran binlerce vatandaşın hayatını karartıyor.
18: Kimi oyun oynuyor, kimi kumar oynuyor.
28: Bütün emekleri gidiyor bence.
12: Bir arkadaşım 1000 lira yatırdığı siteden 10 bin lira çekecekken adli soruşturma başlatıldı üzerine. 1000 lirayı yasa dışı kumar sitesine yatırmıştı. Bahis oynayacaktı oradan.
3: Türkiye'deki her 3 çocuktan biri obez. Çocukluk çağındaki obezite ise her geçen gün biraz daha artıyor. Peki bunun sebebi ne? Aileler bu konuda ne düşünüyor? Bir bakalım.
29: Sevdiğin abur cubur nedir?
30: Çikolata, jelibon, cips.
29: Çikolata. Senin peki?
30: Cips.
29: Çok mu seviyorsun?
30: Evet.
31: Cips seviyorum ya. Böyle filmlerin, dizilerin yanında akıyor gidiyor. Bir iki paket götürüyorum yani.
29: Cips, çikolata, jelibon çocukların en sevdiği ve sıkça tükettiği abur cuburlardan sadece birkaçı. Ancak dikkat, Türkiye'de çocukluk çağı obezitesi alarm veriyor. Yemek yemeyi çok sever misin?
32: Severim abla.
33: Seviyor tabii ki ama vermemeye çalışıyorum.
29: Hazır gıda tüketiyor musunuz?
30: Yani evet.
34: Neler, şu an hamburger yemeye gidiyoruz.
35: Kahvaltıda telefona bakıp da yemek yemiyorum.
29: Evde yemek pişmiyor.
36: Pişmiyor. Şimdiki gençlerin hiçbirini pişirmiyorlar. Ellerinde paketli gıdalar.
37: Sağlıksız ama yiyoruz yani.
29: Canınız mı çekiyor?
37: Evet. Canımız çekiyor.
29: Araştırmalara göre her 3 çocuktan biri obez ya da fazla kilolu. 5-19 yaş arasındakilerin obezite oranı ise %11'i aştı.
36: Eskiden ne gitti çıkarsa onu yiyorduk.
29: Evde?
36: Evde yapılıyordu.
29: Abur cubur ne bilir misiniz? Hiç yediniz mi?
38: Kuru yemişten başka bir şey yemedim.
29: Peki çocuklar paketli ve hazır gıdaları neden bu kadar fazla tüketiyor?
33: Fast food'a ulaşım daha hızlı.
39: Kesinlikle doğru. Şimdi insanlar hazır yapmaya üşeniyor, o yüzden. Herkes çalıştığı için zaman yok.
29: Yani evde yemek pişmediği için çocuklar fast food'a mı yöneliyor?
33: Evet, kesinlikle öyle.
29: Bu sebeple uzmanlar uyarıyor. Çocukların ekran karşısında yeme alışkanlığı varsa bu durum düzeltilmeli. Paketli gıdalar yerine sağlıklı besinler tercih edilmeli.
40: Şimdiki çocuklara anlatamıyorsun.
29: Her gün yemek istiyorlar.
40: Aynen. Bu abur cuburlar yüzünden hep.
29: Hemen gördüğünüz gibi elinde paketli gıdalar.
40: Evet.
29: Bunlar afiyetle yenecek. Bir çubuk kraker, bir de cips. Evet. Çok mu seviyorsun?
30: Evet.
29: Evde yemek pişiyor mu peki sizin her gün?
40: Pişiyor.
29: Ama yemiyorsunuz.
40: Seçiciyim diyeyim.
41: Ben de seçiciyim. Her yemeği yemem.
40: Her yemeği yemem.
29: Ve en önemlisi ise uyku düzeniyle spor alışkanlığı geliştirilmeli. Kilo kontrolüne küçük yaşta dikkat ediyorsunuz.
33: Evet, kesinlikle. Yoksa
40: dışarıdan yemelerine kesinlikle izin vermez ama benim yanıma gelince işte yasak bozuluyor.
29: Çocuklar anneanneden uzak durun çünkü
40: ölürüm ben.
29: Sağlıksız besleniyorlar ama.
3: Türkiye sağlık turizminde ve hekim eğitiminde dünyanın çekim merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye bu kez de Romanyalı hekimleri ağırladı.
0: Romanya'dan Eskişehir'e gelen girişimsel radyoloji uzmanları Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyatsız tümör yakma yöntemi olan ablasyon tedavilerini yerinde gözlemledi. Eğitimin başında 30 yıllık mesleki tecrübesiyle Profesör Doktor Berat Acu vardı. Romanyalı hekimler 8 hastaya uygulanan yenilikçi tedavi yöntemlerini izledi.
1: Türkiye girişimsel radyoloji konusunda çok iyi bir yerde. Yani bizim sağlık alanındaki atölyemiz çok iyi, cihazlarımız gayet iyi, yetişmiş hekimlerimiz var. Bu işleri dünya çapında, dünya standartlarında yapıyorlar. Dolayısıyla biz hani dünya çapında ve dünyayla yarışabilecek bir düzeydeyiz.
0: Ameliyatsız ameliyat olarak bilinen bu yöntemde operasyon görüntüleme cihazları eşliğinde vücutta kesi yapılmadan gerçekleşiyor. Hasta en fazla bir gün içinde taburcu ediliyor.
2: Girişimsel radyoloji konusunda dünyada önde gelen 4 ülkeden biriyiz. Hem işlem sayısı açısından hem de işlem kalitesi açısından çoğu yerde bulamayacakları bir gözlem yapma şansları oluyor.
0: Türkiye, Güney Kore, İtalya ve Çin'le birlikte bu alanda dünyanın en gelişmiş 4 ülkesinden biri. Eskişehir Osman Gazi Tıp Fakültesi 2022 yılından bu yana Tayland'dan Katar'a, Vietnam'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyadan yaklaşık 60 yabancı hekime ev sahipliği yaptı.
4: Bugün burada ablasyon tekniklerini öğrenmek için buradaydık. Romanya bu konuda henüz çok yeni bir ülke. Ablasyon çok uygulanmıyor. Bunu orada öğreneceğimiz bir yer olmadı için Türkiye'yi tercih ettik.
3: Karabük Bartın yolunda kontrolden çıkan tır ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.
0: Kontrolden çıkan tır dehşet saçtı. Önüne çıkan araçları ezdi. Bir eve çarptı. Feci kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kaza Karabük Bartın Karayolu'nun Kirkilli Mahallesi mevkiinde yaşandı. Katot yüklü tır sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan savruldu, önce bariyerlere çarptı.
5: Şu yukarı binanın yanından bariyerlere vura vura geliyordu.
0: Tırın kasasındaki katotlar da çarpmanın etkisiyle yola ve çevreye savruldu. Park halindeki bir aracı ardından bir eve çarptı. Dehşet anları bununla da sınırlı kalmadı. Kontrolden çıkan tır önüne çıkan motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünü metrelerce sürükledi, ardından uyarı tabelasına çarpan tır ters dönerek devrildi.
6: Tıklama sesi geldi, heyecanlandık. Hemen o anda işimizi bırakıp yola çıktık, baktık olay olmuş.
0: İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsüyle tır şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Antalya Serik'te ise yürekleri yakan bir kaza yaşandı. İşte detaylar.
7: Lanımızın öldüm ben lanımızın. Yaşar karı öldürdük ben lanımızın.
9: Anneki bilememiştik diyelim bunu.
0: Kör bir nokta, zamansız bir gaza basış ve bir babanın ömür boyu taşıyacağı en ağır yük. Kendi oğlunu kendi aracıyla ezdi, geriye tarifsiz acı kaldı. Acı olay Antalya Serik'te yaşandı. Baba Levent Şahin servis minibüsünün direksiyonuna geçti. Arkasındaki kör noktada oynayan 1,5 yaşındaki Yakup Emir'i fark edemedi. Aynaya bakmadan gaz pedalına basınca tonlarca ağırlıktaki araç küçük çocuğu altına alıp ezdi geçti. Can havliyle hastaneye gittiler. Doktorlar minik Yakup'u yaşatmak için dakikalarca kalp masajı yaptı ancak kurtarılamadı. 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Şahin ailesinin evine ateş düştü. Morg önünde gözyaşları sel oldu. Kendi kullandığı minibüsle oğlunun ölümüne sebep olan baba Levent Şahin ve anne Fatma Şahin cenazeyi alırken fenalık geçirdi. Acılı anne babanın feryatları ise yürekleri dağladı.
7: Yaşar karı öldürdük ben elini aldım.
0: Minik Yakup Emir gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarma kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Geriye ise ailenin ömür boyu dinmeyecek büyük evlat acısı kaldı.
3: Ankara'nın Haymana ilçesinde ise bisikletiyle aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.
0: Ne sağına ne soluna baktı. Bisikletiyle kontrolsüz bir şekilde yola fırladı, araca çarptı. Görüntüler Ankara'nın Haymana ilçesinden. Küçük çocuk bisiklet sürüyordu. Ne hızını kesti ne de çıkacağı yolda araç var mı kontrol etti. Caddede seyir halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletli çocuk yere savruldu. Neyse ki araç sürücüsü frene bastı. Yürekleri ağza getiren kaza ucuz atlatıldı. Yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3: Antalya Konyaaltı Balıkçı Barınağı'nda yangın çıktı. 20'den fazla tekne küle döndü.
0: Bir anda alevlere teslim oldu. Rüzgarla büyüyen yangın teknelere sıçradı. Gece saatleriydi. Antalya Sarısu Balıkçı Barınağı yakınında yol kenarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek karadaki teknelerin olduğu alana sıçradı. Hızı 60 kilometreyi aşan rüzgar işi zorlaştırırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ekipleri ve tomalar sevk edildi. Alevlerin ormana ve denizde demirli teknelere sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Denizdeki hafif sirayetler hızla söndürüldü ve yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Gün ardında 20'den fazla teknenin küle döndüğü belirlendi.
8: Çok büyük bir yangını ucuz atlattık. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru mu yanlış mı bunu ileri tetkikle tespit edeceğiz.
0: Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni ve sabotaj iddiaları titizlikle inceleniyor.
3: Hatay'dan bir haberle devam edelim. Şimdi de akşam haberlerine. Arsuz Belediyesi çalışanı depremde kaybettikleri yakınlarının acısını çöp aracıyla çocuklara oyuncak dağıtarak hafifletiyor.
0: İlk bakışta yolda giden bir çöp arabası, ancak durduğunda o aracın çöp taşımaktan farklı bir misyonu olduğunu anlıyoruz. Bunun için ön camına bakmanız yeterli.
10: Yolumuzu dört gözle bekliyorlar.
0: Hatay Arsuz Belediyesi'ne ait çöp aracını kullanan belediye personeli Süleyman Yıldız.
10: Benim lakabımı da Süslü Silo koydular. Beni TikTok'tan takip ediliyor SS Silo diye. Böyle dağıldığımız Süslü Silo kaldı.
0: Her ne kadar türü çöp arabası olsa da Süleyman Yıldız araca mis gibi bakıyor. Onu her fırsatta temizliyor. Özellikle sürücü kabinine gözü gibi bakıyor. Çünkü burası çeşit çeşit oyuncakla dolu. Aracın konsoluna konulan oyuncaklar neredeyse tüm camı kaplıyor. Oyuncakların kimini vatandaşlar veriyor.
10: Kimisi sıfır oyuncaklar geliyor, onları da dağıtıyoruz. Bizim kendi bulduğumuz oyuncaklarımızı kendimiz yıkatıp geri getiriyoruz.
0: Süleyman Yıldız 6 Şubat 2023'teki depremde yakınlarını kaybetti. Bu oyuncakları gittiği yerlerde çocuklara dağıtarak bir nebze olsun içindeki acıyı hafifletiyor.
10: Babamı kaybetmişim, kız kardeşimi kaybetmişim, annemin 3 tane parmağı kopmuş. Yani babamın da çocuklara olan ilgisini bildiğimiz için Allah rahmet eylesin. Buna istinaden biz bu çocukları sevindirmeye her gün devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yani güzel.
0: O çocukların yüzündeki mutluluğu görünce acısını unutuyor. Çocuklar da onun geliş saatlerini biliyor.
10: Ya kapıda, ya pencerede, ya balkonda çocukların hepsi birikmiş oluyor. Biz de orada birikenleri gördüğümüz zaman hemen poşeti alıp aşağı iniyoruz.
0: Süleyman Yıldız ve arkadaşlarının yaptığı bu çalışmayı Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün de destekliyor.
11: Hakikaten gururlandım arkadaşlar. Yüreğinize sağlık.
0: Yıldız ve arkadaşlarını ödüllendiren Üstün bir çağrıda bulundu.
11: Oyuncakları çöpe atmayalım. Oyuncakları bir kenarda biriktirelim. Bizler de onu alıp köyde ücra yerlerde kim varsa, hangi çocuğumuzun oyuncağa ihtiyacı varsa bizler sizin aracınızla dağıtalım.
3: Muğla ile devam edeceğiz sevgili seyirciler. Muğla'da Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde bir yangın başladı. Hatta rüzgarın etkisiyle alevler Antalya sınırına kadar ulaşmış durumda. Yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.
0: Alevler dakikalar içinde büyüdü. Rüzgarın gücüyle il sınırını aşarak ormanları kuşattı. Muğla Seydikemer'de tarım alanında yangın çıktı. Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle ormana sıçrayarak kontrolden çıktı. Yangın, dünyaca ünlü Saklı Kent Kanyonu'na yakın bir noktada hızla ilerledi. Yükselen alevler kanyondan gelen dereyi de aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında ormanlık alana sıçradı. Yangının yanaşması üzerine Saklı Kent Kanyonu tedbir amacıyla geçici olarak ziyarete kapatıldı. Alevlere 19 hava aracı, 78 iş makinesi, 450 personel, itfaiye ve gönüllülerle havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor. Ekiplerin şiddetli rüzgara rağmen yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için havadan ve karadan zamana karşı yarışı sürüyor. Öte yandan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sazlık alanda da yangın vardı. Yangın bölgesinde duman ve küller arasında mahsur kalan iki kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Suyla yıkanıp serinletilen kaplumbağalar güvenli alana bırakıldı.
3: İstanbul Zeytinburnu'da bir araç aniden manevra yapınca arkasından gelen İETT otobüsü de kontrolden çıkıp duvara çarpınca iki kişi bu kazada hayatını kaybetmişti ve bu kazaya sebep olduğu iddia edilen aracın sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi ve kaza esnasında İETT otobüsü içerisindeki kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
0: Direksiyonu önce sağa çevirdi, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İETT otobüsü o araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sonrası... İki kişinin hayatını kaybettiği İETT otobüsü kazası otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. Burası İstanbul Zeytinburnu. İETT otobüsü Eminönü Bakırköy seferini yapıyordu. Önündeki otomobil sürücüsü ani manevra yaptı, sağa yöneldi. Otobüsün şoförü o araca çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolden çıktı.
12: Önüne çıkan bir araç sonucu manevra yapıp otobüsün buraya dalmış oldu.
0: Kazada ortalık savaş alanına döndü. İki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri 65 yaşındaki Mürvet Tolon'du. Tolon son yolculuğuna uğurlandı. Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.
13: Ruhi için El Fatiha.
0: O kazada 16 kişi de yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül yaralıları hastanede ziyaret etti. Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüntülerde otobüs şoförünün kaza yapmasına neden olan sürücü Rabia Sinem Fazilet, olay sonrası arkasına dahi bakmadan yolda ilerlemeye devam etmişti. İETT şoförünün dikkatini dağıttığı iddia edilen Rabia Sinem Fazilet gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü tutuklandı.
3: Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy vakası ile ilgili yeni bir gelişme var. Ayrıntılar haberimizde.
14: Attım, gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.
15: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a tahliye ve beraat vaat ettiler. Suçüstü işte böyle yakalandılar. 4 şüpheli tutuklandı. Olay Mehmet Akif Ersoy'un savcılığa yaptığı şikayetle başladı. İddiaya göre avukat Erel Muallaoğlu Ersoy'u cezaevinde ziyaret etti. Tahliye ettirebileceğini, yargılandığı dosyadan beraat kararı çıkartabileceğini söyledi. Bunun karşılığında ise Ersoy'dan yüksek miktarda para talep edildi. Savcılık harekete geçti, şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı. Telefon görüşmeleri mercek altına alındı. Savcıların koordinasyonunda buluşma gerçekleştirildi ve o anlar baştan sona kayıt altına alındı. Operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda avukat Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı eşi yok suçüstü yakalandı. Şüphelilerin telefonları ve dijital materyallerine el konulurken bağlantıları da tek tek incelemeye alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler hakkında kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık suçundan işlem yapıldı.
3: Alihan Kuriş, suç örgütü operasyonunda sıcak gelişmeler var sevgili seyirciler. Örgüte yönelik son operasyonda, 3. dalga operasyonunda 35 kişi tutuklandı.
16: Tamamen mali yapılanma yönelik bir operasyon.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e uzandı. Şahin ifade verecek. Üçüncü dalgada gözaltına alınanlardan 35'i de tutuklandı. Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in kardeşi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde kaynağı belirsiz 200 kilo altın bulundu. Yurt dışına kaçarken yakalandı. O araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı. Gözler Şahin'e çevrildi. Aracı kiralama şirketine verdim. Haberim yok dedi.
16: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var.
0: Adalet Bakanı Gürlek bu sözleriyle Şahin'in ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekti.
16: Özellikle kiralama şirketi yok ve bu araç, özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman, hani Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum.
17: Otoparkta duruyordu.
16: Otoparkta
17: dedi.
16: Öyle değil.
0: Bunun hemen ardından İdris Naim Şahin de ifadeye çağrıldı.
16: Tabii İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazım.
0: Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınanların ifadeleri tamamlandı. 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.
18: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı?
0: Öte yandan örgüt lideri olan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in ifadeleri de ortaya çıktı. Üzerinden çıkan iki telefondan birinin şifresini unuttuğunu söyledi. Diğer telefon kimin bilmiyorum dedi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde bulunan 206 külçe altın ve 23 milyon liralık dövizdense habersiz olduğunu iddia etti.
18: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Clover diye bir uygulama var.
0: Kardeşi Kuriş hesabındaki 350 bin dolarlık kripto parayı araç alım satımı diyerek geçiştirdi. Üsküdar'daki lüks villasında ele geçirilen 29 milyon liralık dövizi ise ticari kazanç ve aile mirası olarak açıkladı.
18: Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk.
0: Devrettiği şirketindeki 6,5 milyar liralık bankacılık hacmini kabul etmedi. Aylık gelirinin sadece 150 bin lira olduğunu belirtti.
16: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
0: Asistanına gönderdiği 767 bin liralık para Hilmi Tuna Kuriş'e soruldu. Açıklaması şaşırttı. Dedemin mezar bakımı, temizliği ve peyzaj masraflarıydı diyerek kendini savundu.
16: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlarda şimdiye kadar 124 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 27 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Örgüte bağlı çalışan 50 şirket ve 4 derneğe de kayyum atandı.
19: TGRT FM Haber.
3: Kuriş suç örgütü operasyonunda sıcak gelişmeler var sevgili seyirciler. Örgüte yönelik son operasyonda, 3. dalga operasyonunda 35 kişi tutuklandı.
16: Tamamen mali yapılanma yönelik bir operasyon.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e uzandı. Şahin ifade verecek. Üçüncü dalgada gözaltına alınanlardan 35'i de tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 35'i de tutuklandı. Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in kardeşi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde kaynağı belirsiz 200 kilo altın bulundu. Yurt dışına kaçarken yakalandı. O araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı. Gözler Şahin'e çevrildi. Aracı kiralama şirketine verdim. Haberim yok dedi.
16: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama bakan beyin söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var.
0: Adalet Bakanı Gürlek bu sözleriyle Şahin'in ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekti.
16: Özellikle kiralama şirketi yok ve bu araç özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani bakan bey şöyle bir ifade kullanmış. İdris Naim Şahin, sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı evet, kullanıyorum.
17: Otoparkta duruyordu.
16: Otoparkta
17: dedi.
16: Öyle değil.
0: Bunun hemen ardından İdris Naim Şahin de ifadeye çağrıldı.
16: Tabii İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazım.
0: Üçüncü dalga operasyonu.

0: toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
1: Asistanına gönderdiği 767 bin liralık para Hilmi Tunakur İş'e soruldu. Açıklaması şaşırttı. Dedemin mezar bakımı, temizliği ve peyzaj masraflarıydı diyerek kendini savundu.
0: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlarda şimdiye kadar 124 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 27 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Örgüte bağlı çalışan 50 şirket ve 4 derneğe de kayyum atandı.
2: Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku cinayetinde ve dosyasında yeni gelişmeler devam ediyor. Dosyadaki büyük sırrı Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı.
1: Yıllardır karanlıkta kalan o dosya düzenlenen şafak operasyonuyla darmadağın edildi. Erzurum ve Tunceli başsavcılıkları talimatı verdi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin kapısına dayandı. 10 kişi daha gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Gülistan Doku cinayetiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirildiği belirlendi. Yani olaya intihar görüntüsü verilmek için sahte kanıt üretilmişti.
3: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
1: Skandal bununla da bitmedi. Adli makamlardan gizlenen o dalgıç defteri ele geçirildi. Defterdeki gizli kayıtlarla resmi tutanakların birbirini hiç tutmadığı ortaya çıktı.
4: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
5: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
1: Şüpheliler Gülistan kaybolduktan sonra bile iş başındaydı. Siber polisler Doku'nun Instagram hesabına şüpheli girişler yapıldığını belirledi. Köprüdeki PTS kayıtları ve telefon sinyalleri de incelenince şüpheliler için çember iyice daraldı.
6: Sizin yakanızı bırakmayız.
1: Soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet iddialarıyla tutuklanmıştı.
2: İstanbul Bakırköy'de bir güzellik salonunda müşterilerin mahremiyetini hiçe sayan bir skandal ortaya çıktı. İşte o skandalın ayrıntıları.
1: Müşterilerin mahrem anlarını gizli kameralarla kaydettiler. O görüntüleri sosyal medyada para karşılığı sattılar. Skandalın iki şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Skandalın adresi İstanbul Bakırköy. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Bir güzellik merkezinde müşterilerin mahrem görüntülerinin gizli kameralarla kaydedildiği, bu görüntülerin de sosyal medya platformlarında para karşılığında satıldığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Güzellik merkezine operasyon düzenlendi. Ekiplerin iş yerinde yaptığı incelemede aktif halde bir gizli kamera düzeneğinin bulunduğu bir RIP cihazı tespit edildi. 6 adet sökülmüş RIP cihazıyla çok sayıda dijital materyal ve depolama aygıtına da el konuldu. Siber ekiplerin yaptığı inceleme skandalın boyutunu gözler önüne serdi. İddiaya göre şüpheliler müşterilerin bilgisi ve rızası dışında kaydedilen yaklaşık 14 bin görüntüyü Telegram ve X üzerinden ücret karşılığında abonelere izletti. Mahrem görüntüler adeta birer ticari ürüne dönüştürüldü. Soruşturma kapsamında güzellik merkezinin sahibi Fatma Özçalışkan'la gizli kamera sistemini kurduğu belirlenen Emrah Selim Cansever yakalandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli

0: Ler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1: 18 yıl önce Ankara'da Şerefli Koçhisar'da işlenen Dede Baltacı cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Faili meçhul cinayet dosyası yeniden açıldı.
2: Bu büronun kuruluş amacı tamamen vatandaşlarımızın gönlünde özellikle karanlık kalan bir cinayet varsa bunun aydınlatılması.
0: Adalet Bakanlığı'nda daire başkanlığı kuruldu. Faili meçhul suçlar tek tek çözülmeye başladı. Bu kez adres Ankara Şerefli Koçhisar oldu.
2: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.
0: 18 yıldır cevabı aranan cinayet dosyasında düğüm çözüldü. 2008 yılında Ankara Şerefli Koçhisar'da ölü bulunan Dede Baltacı'nın cinayeti yeniden mercek altına alındı. Dosya teknolojik imkanlar ve yeni deliller ışığında yeniden incelendi. 5 şüphelinin izi belirlendi.
3: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
0: Daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, adli tıp raporu ve tanık beyanları birlikte değerlendirildi. Cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.
2: İnşallah bunlar da çözümlenir.
0: Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cezaevinde bulunan bir şahıs hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.
2: Tabi burada zaman aşımı olayı var. Zaman aşımına uğramamış dosyaları alıyoruz. 680 civarında.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosya kapatılmayacak vurgusu yaptı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütlerine özellikle yeni nesil suç örgütlerine gözdağı verdi. Gençlerimize acımayana biz de acımayacağız dedi.
4: Ben arkadaşlara da söylüyorum. Bunları çökerttiğimiz zaman, ele geçirdiğimiz zaman bunları mesela yatırın. Ters kelepçe yapın bunları. Şöyle burunlarını bir sürtün.
0: Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız dedi. Milletin canına ve malına kasteden, sokakların huzurunu bozan suç şebekelerine işte bu sözlerle gözdağı verdi.
4: Ters kelepçe yapın bunları. Şöyle burunlarını bir sürtün.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duruşu kararlı, talimatı netti.
4: Onlar nasıl suç işlerken vatandaşımıza hiç acımıyorlarsa biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman bunları bir yere yatıralım. Bir
1: bizzat bakan talimatı tabii, var tabii. Bu konuda yani hiç taviz göster.
0: Çiftçi çetelere ve suç örgütlerine karşı tavizsiz ve sert bir mücadele istedi.
4: Bunları çökerttiğimiz zaman, ele geçirdiğimiz zaman bunları mesela yatırın. Ters kelepçe yapın bunları. Şöyle burunlarını bir sürtün.
1: Yargılamalar hızlanacak, davalar daha hızlı sonuçlanacak. Nasıl? İki yeni projeyle. İşte o projeler.
2: 1 Eylül'de 3 ilde, 3 pilot ilde özellikle Alo Adalet 135 hattıyla irtibat bürolarımızı faaliyete geçiriyoruz.
0: 12. yargı paketi kapsamında Alo Adalet hattı devreye alınıyor. 135 numaralı hat Eylül ayında Ankara, İstanbul ve İzmir'de hizmet vermeye başlayacak.
2: Vatandaş aradığı zaman yapay zeka yoluyla vatandaşımızın bilgileri, dosya bilgileri alınacak. Buradan vatandaşımıza bir geri dönüş sağlanacak.
0: Vatandaşlar uzun süren dava ve soruşturmalarla ilgili talep ve şikayetlerini Alo Adalet hattı üzerinden iletebilecek. Başvurular kayıt altına alınacak. Gecikmenin nedeni araştırılacak ve sonucu takip edilecek.
2: Çok önemli. Yani bir muhatap hissedecek vatandaş.
0: Yargı hizmetlerinin etkinliği büroları adliyelerdeki gecikmeleri mercek altına alacak. Özellikle 2 yılı aşan dava ve soruşturmalar için özel çalışma planları hazırlayacak.
2: Özellikle benim boşama davam 4 yıl devam ediyor. Halen karara bağlanmadı. Burada sistem otomatik olarak İstanbul Adliyesi örneğinden veriyorum. İstanbul Komisyon Başkanlığı'na uyarı gidecek. 14 Aile Mahkemesi örnek veriyorum. 14 Aile Mahkemesi hakimiyle komisyon başkanımız görüşecek. Diyecek ki böyle bir şikayet var.
0: Bürolar dosyaların bekleme davaların sonuçlanma sürelerini ve hedeflere uygunluğunu yakından izleyecek. İdari ve organizasyonel sorunlar tespit edilerek gecikmelerin önüne geçilecek.
2: Eğer burada hakimi şahsına kaynaklanan bir şey varsa, bir sorumluluk varsa HSK devreye girip hakim hakkında ilgi süreci başlatacak.
0: Alo Adalet hattı ilk aşamada Ankara, İstanbul ve İzmir'de hizmet verecek.
2: Ekim ayında da tüm Türkiye'de faaliyete geçecek.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık yeni kredi paketini açıkladı. Paketin ayrıntıları haberimizde.
0: İmalat sanayinde 250 milyar liralık devlet desteği geliyor. Bakan Kacır tarih verdi.
5: 250 milyar liralık finansman paketine işletmelerimiz 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenen İmalat Sanayi Finansman Desteği tanıtım programında konuştu.
5: KOBİ'lerimize ve büyük ölçekli işletmelerimize 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi imkanı sunduk. Uygulamayla bugüne kadar 686 bin istihdamın korunmasına katkı sunduk ve işletmelerimizin 15,5 milyar liralık finansmana erişimini sağladık.
0: Kacır yeni finansman paketinin ayrıntılarını açıkladı.
5: Büyük işletmeler için kredi tutarı limitini 50 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltiyoruz. Firmalarımız için belirlenecek kredi limitleri iş gücü maliyetleriyle orantılı olacak.
0: Yeni finansman paketiyle çok uygun kredi ödeme imkanları da sunulacak.
5: KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanından sabit maliyetli kredilerde %37 sabit, değişken maliyetli kredilerde ise TLRF artı 1 oranıyla yararlanabilecek.
0: İstihdamını koruyan işletmelere ucuz kredi ve prim desteği sağlanacak.
5: İmalat sanayi için kredi finansmanı ve istihdamı koruma programıyla tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelerimize sunduğumuz çalışan başına destek tutarını 2026 Ocak ayı itibariyle aylık 3500 liraya çıkardık. Yılın ilk yarısındaki ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde, yani yılın ikinci yarısında korumaları karşılığında işletmelerimizin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak biz karşılayacağız.
0: Yeni uygulamayla kredilerde yıllık finansman maliyeti de düşecek.
5: Sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman maliyeti %25'e kadar düşmüş olacak.
1: Ağustos ayının artık sonuna geliyoruz. Aslında yaz da tatil de bitiyor diyebiliriz. Tatile de veda vakti artık. Tatil bitiyor ama ödemeler bitiyor mu? Bakalım.
6: Kum, güneş.
7: Tatil iyi geliyor ya.
8: Tatil bitti artık. Güneş yavaş yavaş artık bulutların arasına giriyor. Rüzgarsa kendini hissettiriyor. Yani tatil sezonu artık geride kalıyor ama taksitleri bitmiyor.
9: Borç ödüyoruz hala.
10: Bir sene çalışıyoruz. Ondan sonra da 4-5 ay boyunca o tatilin parasını ödemeye çalışıyoruz.
11: 10 tane kredi kartımız var. Birini alıp birini veriyoruz.
8: Günlük tatil 30 bin, 6 günlük tatil ise 60 bini aşıyor.
10: 2 yetişkin 5 gece 6 gün 80 bin liraya patladı yani.
8: Bitti mi tatilin masrafı, ödüyor musun?
10: Ödüyoruz.
12: Alanya'ya gittim 45 lira falan. O da çocuk dahil değildi yani, 2 kişinin fiyatı.
13: Ailenin gittiğini düşünün yani, 4-5 kişili 200 bine rahat çıkar.
14: Kısa kısa tatiller gidiyoruz geliyoruz, 90 bin 80 bin.
8: Yemesiyle içmesiyle konaklamasıyla bir tatilin maliyeti.
15: Küçük kızımla beraber gittik, bir hafta bir tatil yaptık.
8: Ne kadar oldu tatilin maliyeti?
15: 45 bin.
16: Bodrum'a gittim. 100 gramlık bir dönereye 1,5 verdim. 2 kişi yemek yedik, 10 bin lira para verdim.
8: Tatillerde konaklama değil, yeme içme esas masraf kalemi.
16: Yani onu hesaplayıp gitmek gerekiyor.
17: Asos tarafına gittik. Amsterdam'a gittik. Yurt dışındaki tatil 60-70 bin lira civarı tuttu 2 kişi için. Yurt dışındaki tatilde 4 kişiydik. Orası da aşağı yukarı 100-120 bin civarı tuttu. Yarısı bitti çünkü önceden rezervasyon yapmıştık.
8: Hani önceden daha ödemeye başladık.
17: Tabii.
8: Gittiniz geldiniz bitti. Evet. Devam ediyor ama ödeme.
17: Evet.
8: Biten tatil taksitlere bölündü, artık sıra ödemeye geldi.
18: 9 taksite böldük.
19: Ödeme 1 yıl devam ediyor.
8: Tatile çok masraf yapmak istemeyense bir yakınının yazlığına gidiyor.
20: Kınalıada gittim. 7 bin lira falan harcadım 3 günde. Konaklamaya para vermedik. Arkadaşımızın evi vardı.
21: Yazlığım var, oraya gittim. Konuklarımız geliyor. Biz misafir seviyoruz.
22: Siz de gelin.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkacağını vurguladı. Suriye'de YPG-SDG'nin kendini feshetmesinin de altını çizdi.
23: Terörsüz Türkiye süreci de işte bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarımızı
3: kalıcı hale getirmeyi, terörü bir daha dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamıyla çıkarmayı amaçlamaktadır.
0: Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Hedef kazanımları kalıcı hale getirmek dedi.
3: Gazi Meclisimizin büyük bir çoğunlukla kabul ettiği milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşılmıştır.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki rütbe terfi töreninde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
3: Suriye'de terör örgütü SDG-YPG sözde özerk yönetimiyle buna bağlı askeri ve sivil yapılarını feshettiğini ve unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlandığını da açıklamıştır.
0: Bakan Güler, Türkiye'nin diplomatik hamlelerine de işaret etti. O hamlelerin hem bölgesel hem küresel etkilerine dikkat çekti. Türkiye'nin konumunun güçlendiği, ağırlığının arttığı mesajı verdi.
3: Bu güçlü konumumuzun en son ve somut örneklerinden biri de Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması olmuştur.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Mardin'deydi. O da terörsüz Türkiye gündemine değindi. Ailenin önemine dikkat çekti.
7: Sayın Bakanım, hoş geldiniz.
22: Cırna.
23: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetlerimizi ülkenin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Barışın kalıcı kaldığı bu topraklardan güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz.
0: Terörsüz Türkiye mesajı verdi. Aile ve nüfus 10 yılının önemine değindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Mardin'deydi.
24: Üstsüzlüğü oynadık. Üstsüzlüğü. Sadece kolay gelsin.
0: Bakan Göktaş önce Mardin Valiliğini ziyaret etti, ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş'ın gündemi terörsüz Türkiye'ydi. Güçlü Türkiye mesajı verdi.
23: Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz. Hiçbir annenin artık ağlamadığı, hiçbir evladın baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz.
0: Bakan Göktaş, aile ve nüfus 10 yılında aileyi güçlendirme çalışmalarını sürdüreceklerinin mesajını verdi.
23: 2025 yılında aile ve gençlik fonumuzu hayata geçirmiştik. Aile ve gençlik fonuna Türkiye genelindeki başvuru oranımız 302.972 genç çiftimiz başvurdu.
0: Göktaş doğum yardımlarıyla ailelerin yanındayız dedi.
23: 2025 yılı itibariyle doğan her çocuğa bir destek sunuyoruz. Ağustos ayı ödemelerimizin de bugün itibariyle annelerin hesaplarına yatırdığını paylaşmak istiyoruz. Bugüne kadar toplam faydalanıcısı 1.278.581 çocuğumuza 25 milyar liralık bir ödeme gerçekleştirdik.
0: Göktaş destekleri tek tek sıraladı.
23: Evde bakım yardımı yine bizim dönemimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde evinde yaşlısına, engellisine bakan ailelerimize sunduğumuz çok kıymetli bir destek. Ulusal vefa programımızla 3080 yaşlı ve engelli vatandaşımıza doğrudan evlerinde destek sunuyoruz.
0: Bakan Göktaş, Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri sitesi açılış törenine katıldı. Konuşmasında Gönül Elçileri projesine değindi.
23: Gönül Elçileri projesi. Bu anlamlı proje sayesinde 11.047 çocuğumuz 9.302 koruyucu aile yanında huzurla ve güvenle büyüyor.
1: Sevgili seyirciler, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'nin tepkisi aktarıldı. Hangi konuda? İşte cevap.
25: Ukrayna'nın saldırısına maruz kaldı.
0: 26 Ağustos'ta iki Türk gemisi Karadeniz'de vuruldu. Saldırıların ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Türkiye'nin saldırılara tepkisi Ukrayna tarafına iletildi.
25: Yaralılarımız var, çok ciddi yaralılar var. Ayaklarına şarapnel parçası gelmiş olan arkadaşlar var.
0: Olay 26 Ağustos'ta Rusya'nın Tuapse limanı açıklarında meydana geldi. Lider Bordo Mavi adlı Ro-Ro gemisi drone saldırısının hedefi oldu. Gemiyi çekmeye giden lider Kocatepe'de dronlarla vuruldu.
25: 6-7 ayrı drone'la vurulduk.
0: Bu saldırı Türkiye'nin tepkisini beraberinde getirdi. Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisini izahat için bakanlığa çağırdı.
26: Yardım bekliyoruz. Eksik kişi yok. Herkes sağ. Yaralılarımız var. Bekliyoruz. Hiçbir müdahalede bulunamıyoruz şu anda.
0: Görüşmede Karadeniz'de can ve mal güvenliğiyle seyri sefer ve çevre emniyeti konusunda Ankara'nın hassasiyeti iletildi. Ukrayna tarafına gerekli uyarılar yapıldı.
2: Karadeniz'de şu anda son yapılan saldırılar aslında bizim Türkiye olarak en baştan itibaren yaptığımız uyarının ne kadar haklı olduğunu gösterdi.
1: Dünyadaki gelişmelerle devam edelim sevgili seyirciler. Afrika ülkesi Nijer'de darbe girişimi yaşandı. Başkent Niamey'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve havalimanı çevresinde çatışmalar çıktı.
0: Nijer'in başkenti Niamey'de darbe girişimi, kent silah ve patlama sesleriyle sarsıldı. Darbeciler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın güvenlik hattını aşmaya çalıştı. Saldırının hedeflerinden birinin havalimanındaki bir askeri üs olduğu açıklandı. Güvenlik güçleri başkentin kritik noktalarında geniş önlemler aldı. Nijer ordusu isyancılara karşı ülkeyi savunmak için seferberlik halinde olduklarını duyurdu. Ülkeyi yöneten Vatanı Koruma Ulusal Konseyi ise ordunun seferber edildiğini açıkladı. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından bazı saldırganların etkisiz hale getirildiği, bazılarının ise kaçtığı öne sürüldü. Bölgede kontrolün yeniden sağlanması için operasyonlar sürüyor. Nijer'de başkentteki havalimanı ve çevresindeki askeri noktalar daha önce de saldırıların hedefi olmuştu.
1: Nepal'de ise sel felaketinde can kaybı 626'ya yükselmiş durumda. Türk ve Rus vatandaşı tur rehberi Elena Öksüz'den ise 26 Ağustos'tan beri haber alınamıyor.
0: Nepal'in kuzeyindeki sel felaketinde can kaybı 626'ya yükseldi. Binlerce kişinin kaybolduğu bölgede Türk tur rehberi Elena Öksüz'den de haber alınamıyor.
4: Kendisinin son telefon sinyallerinden elde edilen bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor.
0: Öksüz 26 Ağustos'ta otelden ayrıldı. Nepal'e Rus pasaportuyla girdiği için kayıtlarda görünmeyen rehberin kayıp durumu Rus makamlarının 27 Ağustos'taki açıklamasıyla kesinleşti.
4: Elena Öksüz bir grupla bölgede bulunuyordu.
0: Dışişleri Bakanlığı ve Yeni Delhi Büyükelçiliği olayla ilgili harekete geçti. Arama ekipleri kayıp rehber Elena Öksüz'ün son telefon sinyalini tespit etmek için zamanla yarışıyor.
4: Hükümetin yapmış olduğu, yerel resmi makamların yapmış olduğu tüm çalışmalarda Elena Öksüz isminin aranması ve kendisine bir an önce ulaşılması için de bizler de haber beklemekteyiz.
0: Kahramanmaraş depreminde Adıyaman'da gönüllü çevirmenlik yapmıştı Öksüz. Yabancı arama kurtarma ekiplerine destek vererek hayatların kurtarılmasına katkı sağlamıştı.
5: Almanca, Rusça ve İngilizce dillerin sahip olduğum için zamanda kendimi faydalı bulacağımı düşündüm. Onun için bu bölgeye geldim. İyi ki de geldim.
0: Şimdi dualar depremde hayat kurtaran Elena Öksüz'ün sağ salim bulunması için Nepal makamlarının bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
1: Özbekistan bağımsızlığının 35. yılını kutluyor. Türkiye'den temsilciler de törene katıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın mesajı ise netti.
6: Mukaddes vatanımızın müstakilliğinin
0: bu coşkulu konuşma ve alkışlar bağımsızlığın 35. yılı için. Özbekistan 1991'de halk iradesiyle kazandığı bağımsızlığının 35. yıl dönümünü kutluyor. Türkiye'den de katılım var. Hatay valisi Mustafa Masatlı ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Profesör Doktor Ruhi Ersoy resmi törendeki yerini aldı. Tarihi yıl dönümü ülkenin başşehri Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katıldığı büyük bir resmi törenle kutlandı.
6: Yaratamız, müstakillik nimetini bergen varvardı gör.
0: Hükümet üyeleri, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı tören unutulmaz anlara sahne oldu.
6: Yaşasın Özbekistan Respublikası, Yaşasın Özbekistan halkı.
0: Işık gösterileri, müzik dinletileri ve folklor gösterileri birbirini izledi. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in konuşması ise törene damga vuran duygu dolu anlar yaşattı. Mirziyoyev, ülkenin 1991 yılında bağımsızlığını halkın iradesi ve kararlılığıyla kazandığını söyledi.
6: Sana bilen nişanla yaptınız. Bu ayyon bilen için yürekten samimi tabrikleyin.
0: Mirziyoyev, son 10 yılda ülkede kapsamlı reformlar gerçekleştirildiğini, bölgesel dostluk ve işbirliğinin güçlendirildiğini, iktisadi alanda köklü değişiklikler yapıldığını ifade etti.
6: Başkent'e utkazılıyorken...
0: Özbekistan Cumhurbaşkanı ülkeye çekilen yabancı yatırımların yıllık 40-50 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi. Buna bağlı olarak refah seviyesindeki artışa dikkat çekti. Mirziyoyev önümüzdeki 10 yıla dair büyük kalkınma hedefleri olduğunu da açıklayarak 2030'a kadar ülkeye 450 milyar dolar yabancı yatırım çekmeyi planladıklarının müjdesini verdi.
6: Yaşasın Özbekistan Respublikası. Yaşasın Özbekistan halkı.
0: Biz bugün dünkünden güçlüyüz. Nasip olursa yarın bundan da güçlü olacağız diyen Mirziyoyev'in konuşması sırasında bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.
1: Trump ya bizim ülkemize de göz dikerse, kim söylüyor bunu? Grönland'ın komşusu İzlandalılar. İzlandalılar bu korku nedeniyle bakın nasıl bir referanduma gitti.
0: Avrupa ile Kuzey Amerika arasında stratejik bir noktada Trump korkusuyla yaşayan bir ülke İzlanda. Kuzey Atlantik ülkesi İzlanda Trump'ın işgalle tehdit ettiği Grönland'ın akıbetine uğramaktan korkarken Avrupa Birliği üyeliği için referanduma gitti. 400 bin kişilik ülkede sandıktan evet çıkması halinde üyelik müzakereleri yeniden başlayabilir. İzlanda Avrupa Birliği üyeliği için 2009 yılında başvuru yapmıştı. Müzakereler devam ederken 2013'te Avrupa Birliği karşıtı hükümetin iktidara gelmesiyle süreç askıya alınmıştı. 2024'teki seçimlerin ardından yeni hükümet referanduma karar verdi. Anketlere göre halkın %51,3'ü müzakerelerin yeniden başlatılmasını destekliyor. Oylamayla birlikte İzlanda'da uzun süredir tartışılan ekonomi, siyasi bağımsızlık ve egemenlik konuları yeniden gündemin merkezine taşınacak. Ülkenin Grönland, İzlanda ve İngiltere arasında uzanan ve NATO açısından stratejik öneme sahip Giyük boşluğundaki konumu referanduma ayrı bir jeopolitik boyut kazandırıyor.
1: Hackerlar bu kez ilginç bir hedef belirledi. Siber saldırganlar bu kez Berlin Belediyesi'ni hackledi, üstüne de fidye istedi.
0: Bu da oldu. Belediyenin sistemini hacklediler. Ele geçirdikleri devasa verilere karşılık belediye başkanından 2 milyon euro fidye istediler. Yer Berlin. Berlin şehir yönetiminin bilgisayar altyapısına sızan hacker grubu büyük miktarda veri ele geçirdi. Bunun Risida adlı hacker grubu olduğu iddia edildi. Grup ele geçirdiğini öne sürdüğü veriler karşılığında belediye başkanı Kai Wegner'den 2 milyon euro değerinde 30 bitcoinlik fidye talep etti. Hackerların sözleşmeler, gizlilik anlaşmaları, personel dosyaları, şifreler ve kişisel iletişim bilgilerini ele geçirdiği öne sürüldü. Berlin yönetimi kamuya açık olmayan bilgilerin de saldırıdan etkilenmiş olabileceğini açıkladı. Belediye Başkanı Wegner, Berlin şantaja boyun eğmeyecek dedi. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı.
1: Almanya'dan bir haberimiz daha var. Üstelik de Türkiye'yi ilgilendiren bir haber. Türk savunma sanayindeki yükseliş Alman basınında bakın nasıl gündeme oldu.
0: Türk savunma sanayisindeki başarı Alman basınında. Alman ekonomi ve finans gazetesi Handelsblatt, Türkiye'nin savunmadaki tarihi dönüşümünü analiz etti. Gazete, Türkiye'nin İHA'ların yanı sıra savaş uçakları, hava savunma sistemleri, radar ve elektronik harp teknolojilerinde etkisini artırdığını yazdı. Analizde İtalya, İspanya, Fransa ve Polonya'nın Türk savunma sanayisinin müşterileri arasında yer aldığına dikkat çekildi. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının 200 milyon dolar seviyesinden 8,5 milyar dolara yükseldiği aktarıldı. Handelsblatt, Türkiye'nin 2021-2025 döneminde dünyanın en büyük silah ihracatçıları arasında 11. sırada bulunduğunu yazdı. Türk İHA'larına da geniş yer veren gazete, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'nin 30'dan fazla ülkeye satıldığını aktardı. Türkiye'nin denizcilik alanındaki yükselişine de dikkat çekildi. Romanya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyesi olarak ilk kez tamamen Türkiye'de inşa edilen bir savaş gemisini hizmete aldığı yazıldı. Aselsan'ın da Polonya'ya yönelik 410 milyon dolarlık elektronik harp sistemi ihalesinde Alman rakiplerini geride bıraktığı aktarıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin İspanya'ya 30 Hürjet eğitim uçağı teslim edeceği, STM'nin ise Portekiz donanması için gemi inşa ettiği kaydedildi. Gazete, tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin artık Avrupa savunma pazarında göz ardı edilemeyecek bir konuma ulaştığını yazdı.
1: İnsansız hava aracı pilotluğuna ilgide rekor artış yaşandı. 2026 yılının başından bu yana bakın kaç kişi İHA pilotluğu için başvurdu.
9: Biz hamdolsun özellikle insansız teknolojilerde son 23 yılda yaptığımız atılımla bugün artık tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik.
0: İHA'lar dünyada savunma konseptlerinin merkezine yerleşti. Türkiye Baykar öncülüğünde İHA'larda destan yazdı. Bu dönemde bir de yeni meslek ortaya çıktı, İHA pilotluğu.
10: Deniz kuvvetlerinde bünyesinde görev yapan tek kadın İHA pilotu.
0: İHA pilotluğuna ilgi katlandı. 2026'da 237 bin 40 kişi İHA pilotu olmak için başvuru yaptı. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
11: Yılın başından bu yana 5300 yeni İHA'yı kayıt altına aldık. Sistemde kayıtlı İHA sayısı ise 94.230'a yükseldi. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1.845.456'ya ulaştı.
0: İHA'lar artık hayatı parçası haline geldi. Zirai ilaçlamadan fotoğrafçılığa, haritalamadan trafik ve güvenliğe, kargodan sağlık sektörüne kadar birçok alanda İHA kullanımı yaygınlaşıyor.
12: 14 tane İHA'mızın özellikle operasyonel olarak bir gün öncesinde yine bu harita üzerinde riskin yüksek olduğu alanları koordinatlandırıyoruz, rotalar oluşturuyoruz.
1: Sevgili seyirciler, Türkiye milli denizaltıda üretim aşamasına geçti. Türkiye'nin denizaltından vuruş gücü MİLDEM projesiyle okyanuslara taşınacak.
13: Atlıca atacağını!
0: Milli denizaltı süreci başladı. O denizaltı sadece deniz değil, hava ve kara hedeflerini de vuracak. 1000 kilometre menzilli gezginle vuruş kapasitesini okyanuslara taşıyacak.
9: Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayimiz kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyor.
0: Türkiye tersanecilikte çağ atladı. Savaş gemilerinin ardından kendi denizaltısını üretme aşamasına geldi. MİL'den, yani Milli Denizaltı Projesi'nde üretim aşamasına geçildi.
9: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki ASFAD sosyal medyadan milli denizaltıya ilişkin bilgi verdi. Buna göre denizaltının uzunluğu 80 metre, genişliği 70 metre olacak. 40 personel görev yapacak. Kendi sınıfı içinde zirvede yer alacak.
9: Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.
0: Milli denizaltı sonar cihazlarından kaçacak. Menzilli de silah sistemleri de artırılacak. Dikey atım sistemleri bulunacak. Kara ve hava hedeflerini de vuracak. Özel kuvvetler harekatlarına destek olacak. Milli denizaltı ateş gücü menzilini okyanuslara taşıyacak. Seyir füzesini su altından karaya fırlatacak. 1000 ila 1500 kilometre menzile sahip olacak gezgin seyir füzesini su altından karaya fırlatacak. Türk Silahlı Kuvvetleri MİL'denle kıtalar arası stratejik vuruş gücü kazanacak. Milli denizaltıya 200 kilometre menzilli milli gemi savar füze atmaca, milli ağır torpido Akya, torpido aldatma karıştırma sistemi Zargana da entegre edilecek. Torpidoya karşı savunma torpidosu Tork ve Orka görev yapacak. 2030'dan itibaren milli uçak gemisi insansız muharip uçak Kızıl Elma ile Türk Hava Gücü de okyanuslara taşınacak.
1: Yasa dışı bahis ve illegal kumar, reklamlarla, sosyal medya üzerinden yapılan kuşatmalarla gençleri ağına düşürüyor. Hem gençler hem de kısa yoldan zengin olmak isteyenler bu bataklığa bakın nasıl çekiliyor.
14: Yasa dışı bahis ve sanal kumar platformları özellikle gençler arasında giderek daha ciddi bir risk alanına dönüşüyor ve her şey bir hoş geldin merhaba bonusuyla başlıyor.
15: Veresiye bile oynatıyor ya. Telefonunu çıkartıyorsun oynuyorsun alıştıktan sonra.
16: İlk başta kazan diyor, o hissi veriyor, oynama hissi falan çok hoşunuza gidiyor. Ama ne olursa olsun zamana baktığınızda çok emeğinizi harcıyor, zamanınızı harcıyor, paranızı harcıyor. Ya onunla daha güzel şeyler yapılabilirdi, daha güzel hayallerimiz olabilirdi.
17: Kafamızı nereye çevirirsek çevirelim yasa dışı kumar reklamına denk geliyoruz. Üstelik bu durum sokakta bitmiyor. Yasa dışı reklamlar cep telefonlarımıza ve hatta internet sitelerine kadar sızıyor.
18: 100 lira, 1000 lira, 300 lira gibi meblağlarda ücretsiz miktarlar teklif ediyorlar.
19: Daha çok oraya para yatırmamızı veya daha çok oradaki şeyleri kullanmamızı istiyorlar.
22: Film izlerken kumar reklamları giriyor, dizi izlerken falan.
14: Özellikle sosyal medyada görülen reklam ve yönlendirmelere karşı çok dikkatli olmalıyız. Şüpheli bağlantılara girmemeliyiz. Bank ve kart bilgilerini asla bu platformlarda paylaşmamalıyız.
17: Bonus yalanıyla kandırıyorlar, göstermelik kazandırıp tüm alın terinizi kaybettiriyorlar. Cep telefonları küçük birer kumarhaneye dönüşmüş durumda. Üstelik bu bataklığa en çok sürüklenense gençler oluyor.
14: Kişi kaybettiği parayı geri alma, geri kazanma düşüncesiyle tekrar tekrar oynuyor.
27: Bir video izliyorsunuz, hemen peşine bir reklam giriyor. Kumar sitelerine yönlendiriyorlar. Oyun oynamalar için teşvikler var. Gençler kısa yoldan nasıl zengin oluruzun peşine düşmüş hepsi.
28: Denedim, kaybettim onu. Ondan sonra asla oynamadım. Çok kötü duruma düşebiliyorsunuz.
17: Aldatıcı ve yönlendirici reklamlar kısa yoldan zengin olma hayali kuran binlerce vatandaşın hayatını karartıyor.
29: Kimi oyun oynuyor, kimi kumar oynuyor.
30: Bütün emekleri gidiyor bence.
19: Bir arkadaşım 1000 lira yatırdığı siteden 10 bin lira çekecekken adli soruşturma başlatıldı üzerine. 1000 lirayı yasa dışı kumar sitesine yatırmıştı. Bahis oynayacaktı oradan.
1: Türkiye'deki her 3 çocuktan biri obez. Çocukluk çağındaki obezite ise her geçen gün biraz daha artıyor. Peki bunun sebebi ne? Aileler bu konuda ne düşünüyor? Bir bakalım.
31: En sevdiğin abur cubur nedir?
32: Çikolata.
33: Jelibon.
34: Cips.
35: Cips.
36: Çikolata.
31: Senin peki?
36: Cips.
31: Çok mu seviyorsun?
34: Evet.
36: Cips seviyorum ya. Böyle filmlerin, dizilerin yanında akıyor gidiyor. Bir iki paket götürüyorum yani.
31: Cips, çikolata, jelibon çocukların en sevdiği ve sıkça tükettiği abur cuburlardan sadece birkaçı. Ancak dikkat, Türkiye'de çocukluk çağı obezitesi alarm veriyor. Yemek yemeyi çok sever misin?
37: Severim abla.
38: Seviyor tabii ki ama vermemeye çalışıyorum.
31: Hazır gıda tüketiyor musunuz?
39: Yani evet.
40: Neler, şu an hamburger yemeye gidiyoruz.
41: Kahvaltıda telefona bakıp da yemek yemiyorum.
31: Evde yemek pişmiyor.
42: Pişmiyor. Şimdiki gençlerin hiçbirini pişirmiyorlar. Ellerinde paketli gıdalar.
43: Sağlıksız ama yiyoruz yani.
31: Canınız mı çekiyor?
43: Evet. Canımız çekiyor.
31: Araştırmalara göre her 3 çocuktan biri obez ya da fazla kilolu. 5-19 yaş arasındakilerin obezite oranı ise %11'i aştı.
42: Eskiden ne gitti çıkarsa onu yiyorduk.
31: Evde?
42: Evde yapılıyordu.
31: Abur cubur ne bilir misiniz? Hiç yediniz mi?
44: Kuru yemişten başka bir şey yemedim.
31: Peki çocuklar paketli ve hazır gıdaları neden bu kadar fazla tüketiyor?
38: Fast food'a ulaşım daha hızlı.
45: Kesinlikle doğru. Şimdi insanlar hazır yapmaya üşeniyor, o yüzden. Herkes çalıştığı için zaman yok.
31: Yani evde yemek pişmediği için çocuklar fast food'a mı yöneliyor?
38: Evet, kesinlikle öyle.
31: Bu sebeple uzmanlar uyarıyor. Çocukların ekran karşısında yeme alışkanlığı varsa bu durum düzeltilmeli. Paketli gıdalar yerine sağlıklı besinler tercih edilmeli.
0: İçindeki çocuklara anlatamıyorsun.
2: Her gün yemek istiyorlar.
0: Aynen. Bu abur cuburlar yüzünden hep.
2: Paketinde hemen gördüğünüz gibi elinde paketli gıdalar.
0: Evet.
2: Bunlar afiyetle yenecek. Bir çubuk kraker, bir de cips. Evet. Çok mu seviyorsun?
3: Evet.
2: Evde yemek pişiyor mu peki sizin her gün?
3: Pişiyor.
2: Ama yemiyorsunuz.
3: Seçiciyim diyeyim.
4: Ben de seçiciyim. Her yemeği yemem.
2: Her yemeği yemem. Ve en önemlisi ise uyku düzeniyle spor alışkanlığı geliştirilmeli. Kilo kontrolüne küçük yaşta dikkat ediyorsunuz.
5: Evet, kesinlikle. Yoksa
6: dışarıdan yemelerine kesinlikle izin vermez ama benim yanıma gelince işte yasak bozuluyor.
2: Çocuklar anneanneden uzak durun çünkü...
6: Ölürüm ben.
2: Sağlıksız besleniyorlar ama.
1: Türkiye sağlık turizminde ve hekim eğitiminde dünyanın çekim merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye bu kez de Romanyalı hekimleri ağırladı.
7: Romanya'dan Eskişehir'e gelen girişimsel radyoloji uzmanları Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyatsız tümör yakma yöntemi olan ablasyon tedavilerini yerinde gözlemledi. Eğitimin başında 30 yıllık mesleki tecrübesiyle Profesör Doktor Berat Acu vardı. Romanyalı hekimler 8 hastaya uygulanan yenilikçi tedavi yöntemlerini izledi.
8: Türkiye girişimsel radyoloji konusunda çok iyi bir yerde. Bizim sağlık alanındaki altyapımız çok iyi. Cihazlarımız gayet iyi. Yetişmiş hekimlerimiz var. Bu işleri dünya çapında, dünya standartlarında yapıyorlar. Dolayısıyla biz hani dünya çapında ve dünyayla yarışabilecek bir düzeydeyiz.
7: Ameliyatsız ameliyat olarak bilinen bu yöntemde operasyon görüntüleme cihazları eşliğinde vücutta kesi yapılmadan gerçekleşiyor. Hasta en fazla bir gün içinde taburcu ediliyor.
9: Girişimsel radyoloji konusunda dünyada önde gelen 4 ülkeden biriyiz. Hem işlem sayısı açısından hem de işlem kalitesi açısından çoğu yerde bulamayacakları bir gözlem yapma şansları oluyor.
7: Türkiye, Güney Kore, İtalya ve Çin'le birlikte bu alanda dünyanın en gelişmiş 4 ülkesinden biri. Eskişehir Osman Gazi Tıp Fakültesi 2022 yılından bu yana Tayland'dan Katar'a, Vietnam'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyadan yaklaşık 60 yabancı hekime ev sahipliği yaptı.
10: Bugün burada ablasyon tekniklerini öğrenmek için buradaydık. Romanya bu konuda henüz çok yeni bir ülke. Ablasyon çok uygulanmıyor. Bunu orada öğreneceğimiz bir yer olmadı için Türkiye'yi tercih ettik.
1: Karabük Bartın yolunda kontrolden çıkan tır ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
7: Kontrolden çıkan tır dehşet saçtı. Önüne çıkan araçları ezdi. Bir eve çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza Karabük Bartın Karayolu'nun Kirkilli Mahallesi mevkiinde yaşandı. Katot yüklü tır sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan savruldu, önce bariyerlere çarptı.
11: Şu yukarı binanın yanından bariyerlere vura geliyordu.
7: Tırın kasasındaki katotlarda çarpmanın etkisiyle yola ve çevreye savruldu. Park halindeki bir aracı ardından bir eve çarptı. Dehşet anları bununla da sınırlı kalmadı. Kontrolden çıkan tır önüne çıkan motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünü metrelerce sürükledi. Ardından uyarı tabelasına çarpan tır ters dönerek devrildi.
11: Tipleme sesi geldi. Heyecanlandı. Hemen o anda işimizi bırakıp yola çıktık. Baktık olay olmuş.
7: İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsüyle tır şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Antalya Serik'te ise yürekleri yakan bir kaza yaşandı. İşte detaylar.
12: Planımızın öldü ben planımızın. Ne şarkını öldürdük ben planımızın.
13: Anne bilememiş istediğini kurdum. Uzun süre nasıl bilemez annesi istediğini.
7: Kör bir nokta, zamansız bir gaza basış ve bir babanın ömür boyu taşıyacağı en ağır yük. Kendi oğlunu kendi aracıyla ezdi, geriye tarifsiz acı kaldı. (Gülüyor) Acı olay Antalya Serik'te yaşandı. Baba Levent Şahin servis minibüsünün direksiyonuna geçti. Arkasındaki kör noktada oynayan 1,5 yaşındaki Yakup Emir'i fark edemedi. Aynaya bakmadan gaz pedalına basınca tonlarca ağırlıktaki araç küçük çocuğu altına alıp ezdi geçti. Can havliyle hastaneye gittiler. Doktorlar minik Yakup'u yaşatmak için dakikalarca kalp masajı yaptı ancak kurtarılamadı. 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Şahin ailesinin evine ateş düştü. Morg önünde gözyaşları sel oldu. Kendi kullandığı minibüsle oğlunun ölümüne sebep olan baba Levent Şahin ve anne Fatma Şahin cenazeyi alırken fenalık geçirdi. Acılı anne babanın feryatları ise yürekleri dağladı. Minik Yakup Emir gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarma kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Geriye ise ailenin ömür boyu dinmeyecek büyük evlat acısı kaldı.
1: Ankara'nın Haymana ilçesinde ise bisikletiyle aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.
7: Ne sağına ne soluna baktı. Bisikletiyle kontrolsüz bir şekilde yola fırladı, araca çarptı. Görüntüler Ankara'nın Haymana ilçesinden. Küçük çocuk bisiklet sürüyordu. Ne hızını kesti ne de çıkacağı yolda araç var mı kontrol etti. Caddede seyir halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletli çocuk yere savruldu. Neyse ki araç sürücüsü frene bastı. Yürekleri ağza getiren kaza ucuz atlatıldı. Yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Antalya Konyaaltı Balıkçı Barınağı'nda yangın çıktı. 20'den fazla tekne küle döndü.
7: Bir anda alevlere teslim oldu. Rüzgarla büyüyen yangın teknelere sıçradı. Gece saatleriydi. Antalya Sarısu Balıkçı Barınağı yakınında yol kenarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek karadaki teknelerin olduğu alana sıçradı. Hızı 60 kilometreyi aşan rüzgar işi zorlaştırırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ekipleri ve tomalar sevk edildi. Alevlerin ormana ve denizde demirli teknelere sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Denizdeki hafif sirayetler hızla söndürüldü ve yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Gün ağardığında 20'den fazla teknenin küle döndüğü belirlendi.
5: Çok büyük bir yangını ucuz atlattık. Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru mu yanlış mı bunu ileri tetkikle tespit edeceğiz.
7: Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni ve sabotaj iddiaları titizlikle inceleniyor.
1: Hatay'dan bir haberle devam edelim. Şimdi de akşam haberlerine. Arsuz Belediyesi çalışanı depremde kaybettikleri yakınlarının acısını çöp aracıyla çocuklara oyuncak dağıtarak hafifletiyor.
7: İlk bakışta yolda giden bir çöp arabası, ancak durduğunda o aracın çöp taşımaktan farklı bir misyonu olduğunu anlıyoruz. Bunun için ön camına bakmanız yeterli.
14: Yolumuzu dört gözle bekliyorlar.
7: Hatay Arsuz Belediyesi'ne ait çöp aracını kullanan belediye personeli Süleyman Yıldız.
14: Benim lakabımı da Süslü Silo koydular. Beni TikTok'tan takip ediliyor SS Silo diye. Böyle dağıldığımız Süslü Silo kaldı.
7: Her ne kadar türü çöp arabası olsa da Süleyman Yıldız araca mis gibi bakıyor. Onu her fırsatta temizliyor. Özellikle sürücü kabinine gözü gibi bakıyor. Çünkü burası çeşit çeşit oyuncakla dolu. Aracın konsoluna konulan oyuncaklar neredeyse tüm camı kaplıyor. Oyuncakların kimini vatandaşlar veriyor.
14: Kimisi sıfır oyuncaklar geliyor, onları da dağıtıyoruz. Bizim kendi bulduğumuz oyuncaklarımızı kendimiz yıkatıp geri getiriyoruz.
7: Süleyman Yıldız 6 Şubat 2023'teki depremde yakınlarını kaybetti. Bu oyuncakları gittiği yerlerde çocuklara dağıtarak bir nebze olsun içindeki acıyı hafifletiyor.
14: Babamı kaybetmişim, kız kardeşimi kaybetmişim, annemin 3 tane parmağı kopmuş. Yani babamın da çocuklara olan ilgisini bildiğimiz için Allah rahmet eylesin. Buna istinaden biz bu çocukları sevindirmeye her gün devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yani güzel.
7: O çocukların yüzündeki mutluluğu görünce acısını unutuyor. Çocuklar da onun geliş saatlerini biliyor.
14: Ya kapıda ya pencerede ya balkonda çocukların hepsi birikmiş oluyor. Biz de orada birikenleri gördüğümüz zaman hemen poşeti alıp aşağı iniyoruz.
7: Süleyman Yıldız ve arkadaşlarının yaptığı bu çalışmayı Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün de destekliyor.
15: Hakikaten gururlandım arkadaşlar. Yüreğinize sağlık.
7: Yıldız ve arkadaşlarını ödüllendiren Üstün bir çağrıda bulundu.
15: Oyuncakları çöpe atmayalım. Oyuncakları bir kenarda biriktirelim. Bizler de onu alıp köyde, ücra yerlerde kim varsa, hangi çocuğumuzun oyuncağa ihtiyacı varsa bizler sizin aracınızla dağıtalım.
1: Muğla ile devam edeceğiz sevgili seyirciler. Muğla'da Seydi Kemer ilçesinde tarım arazisinde bir yangın başladı. Hatta rüzgarın etkisiyle alevler Antalya sınırına kadar ulaşmış durumda. Yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.
7: Alevler dakikalar içinde büyüdü. Rüzgarın gücüyle il sınırını aşarak ormanları kuşattı. Muğla Seydi Kemer'de tarım alanında yangın çıktı. Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle ormana sıçrayarak kontrolden çıktı. Yangın dünyaca ünlü Saklıkent kanyonuna yakın bir noktada hızla ilerledi. Yükselen alevler kanyondan gelen dereyi de aşarak Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında ormanlık alana sıçradı. Yangının yanaşması üzerine Saklıkent Kanyonu tedbir amacıyla geçici olarak ziyarete kapatıldı. Alevlere 19 hava aracı, 78 iş makinesi, 450 personel, itfaiye ve gönüllülerle havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor. Ekiplerin şiddetli rüzgara rağmen yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için havadan ve karadan zamana karşı yarışı sürüyor. Öte yandan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sazlık alanda da yangın vardı. Yangın bölgesinde duman ve küller arasında mahsur kalan iki kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Suyla yıkanıp serinletilen kaplumbağalar güvenli alana bırakıldı.
1: İstanbul Zeytinburnu'da bir araç aniden manevra yapınca arkasından gelen İETT otobüsü de kontrolden çıkıp duvara çarpınca iki kişi bu kazada hayatını kaybetmişti ve bu kazaya sebep olduğu iddia edilen aracın sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi ve kaza esnasında İETT otobüsü içerisindeki kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
7: Direksiyonu önce sağa çevirdi, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İETT otobüsü o araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sonrası... İki kişinin hayatını kaybettiği İETT otobüsü kazası otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye böyle yansıdı. Burası İstanbul Zeytinburnu. İETT otobüsü Eminönü Bakırköy seferini yapıyordu. Önündeki otomobil sürücüsü ani manevra yaptı, sağa yöneldi. Otobüsün şoförü o araca çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolden çıktı.
14: Önüne çıkan bir araç sonucu manevra yapıp otobüsün buraya dalmış oldu.
7: Kazada ortalık savaş alanına döndü. İki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri 65 yaşındaki Mürvet Tolon'du. Tolon son yolculuğuna uğurlandı. Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.
16: Ruhi için El Fatiha.
7: O kazada 16 kişi de yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül yaralıları hastanede ziyaret etti. Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüntülerde otobüs şoförünün kaza yapmasına neden olan sürücü Rabia Sinem Fazilet, olay sonrası arkasına dahi bakmadan yolda ilerlemeye devam etmişti. İETT şoförünün dikkatini dağıttığı iddia edilen Rabia Sinem Fazilet gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü tutuklandı.
1: Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy vakası ile ilgili yeni bir gelişme var. Ayrıntılar haberimizde.
16: Attım, gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.
17: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a tahliye ve beraat vaat ettiler. Suçüstü işte böyle yakalandılar. 4 şüpheli tutuklandı. Olay Mehmet Akif Ersoy'un savcılığa yaptığı şikayetle başladı. İddiaya göre avukat Eren Muallaoğlu Ersoy'u cezaevinde ziyaret etti. Tahliye ettirebileceğini, yargılandığı dosyadan beraat kararı çıkartabileceğini söyledi. Bunun karşılığında ise Ersoy'dan yüksek miktarda para talep edildi. Savcılık harekete geçti, şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı. Telefon görüşmeleri mercek altına alındı. Savcıların koordinasyonunda buluşma gerçekleştirildi ve o anlar baştan sona kayıt altına alındı. Operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda avukat Eren Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı eşi yok suçüstü yakalandı. Şüphelilerin telefonları ve dijital materyallerine el konulurken bağlantıları da tek tek incelemeye alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler hakkında kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık suçundan işlem yapıldı.
1: Alihan Kuriş, suç örgütü operasyonunda sıcak gelişmeler var sevgili seyirciler. Örgüte yönelik son operasyonda, 3. dalga operasyonunda 35 kişi tutuklandı.
18: Tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
7: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e uzandı. Şahin ifade verecek. Üçüncü dalgada gözaltına alınanlardan 35'i de tutuklandı. Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in kardeşi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde kaynağı belirsiz 200 kilo altın bulundu. Yurt dışına kaçarken yakalandı. O araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı. Gözler Şahin'e çevrildi. Aracı kiralama şirketine verdim. Haberim yok dedi.
18: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var.
7: Adalet Bakanı Gürlek bu sözleriyle Şahin'in ifadelerindeki çelişkilere dikkat çekti.
18: Özellikle kiralama şirketi yok ve bu araç özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum.
19: Otoparkta duruyordu.
18: Otoparkta öyle değil.
7: Bunun hemen ardından İdris Naim Şahin de ifadeye çağrıldı.
18: Tabii İdris Naim Şahin Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazım.
7: Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınanların ifadeleri tamamlandı. 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.
20: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı?
7: Öte yandan örgüt lideri olan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in ifadeleri de ortaya çıktı. Üzerinden çıkan iki telefondan birinin şifresini unuttuğunu söyledi. Diğer telefon kimin bilmiyorum dedi. Çocukluk arkadaşının iş yerinde bulunan 206 külçe altın ve 23 milyon liralık dövizdense habersiz olduğunu iddia etti.
20: Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glover diye bir uygulama var.
7: Kardeşi Kuriş hesabındaki 350 bin dolarlık kripto parayı araç alım satımı diyerek geçiştirdi. Üsküdar'daki lüks villasında ele geçirilen 29 milyon liralık dövizi ise ticari kazanç ve aile mirası olarak açıkladı.
20: Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk.
7: Devrettiği şirketindeki 6,5 milyar liralık bankacılık hacmini kabul etmedi. Aylık gelirinin sadece 150 bin lira olduğunu belirtti.
18: Burada kesinlikle dini bir
19: görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
21: Asistanına gönderdiği 767 bin liralık para Hilmi Tunakur işe soruldu. Açıklaması şaşırttı. Dedemin mezar bakımı, temizliği ve peyzaj masraflarıydı diyerek kendini savundu.
19: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
21: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlarda şimdiye kadar 124 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 27 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Örgüte bağlı çalışan 50 şirket ve 4 derneğe de kayyum atandı.
1: Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku cinayetinde ve dosyasında yeni gelişmeler devam ediyor. Dosyadaki büyük sırrı Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı.
21: Yıllardır karanlıkta kalan o dosya düzenlenen şafak operasyonuyla darmadağın edildi. Erzurum ve Tunceli başsavcılıkları talimatı verdi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin kapısına dayandı. 10 kişi daha gözaltına alındı. İktidar!

0: kaybolduktan sonra bile iş başındaydı. Siber polisler Doku'nun Instagram hesabına şüpheli girişler yapıldığını belirledi. Köprüdeki PTS kayıtları ve telefon sinyalleri de incelenince şüpheliler için çember iyice daraldı.
1: Sizin yakanızı bırakmayız.
0: Soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de organize örtbas, delil karartma ve cinayet iddialarıyla tutuklanmıştı.
2: İstanbul Bakırköy'de bir güzellik salonunda müşterilerin mahremiyetini hiçe sayan bir skandal ortaya çıktı. İşte o skandalın ayrıntıları.
0: Müşterilerin mahrem anlarını gizli kameralarla kaydettiler. O görüntüleri sosyal medyada para karşılığı sattılar. Skandalın iki şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Skandalın adresi İstanbul Bakırköy. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Bir güzellik merkezinde müşterilerin mahrem görüntülerinin gizli kameralarla kaydedildiği, bu görüntülerin de sosyal medya platformlarında para karşılığında satıldığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Güzellik merkezine operasyon düzenlendi. Ekiplerin iş yerinde yaptığı incelemede aktif halde bir gizli kamera düzeneğinin bulunduğu bir RIP cihazı tespit edildi. 6 adet sökülmüş RIP cihazıyla çok sayıda dijital materyal ve depolama aygıtına da el konuldu. Siber ekiplerin yaptığı inceleme skandalın boyutunu gözler önüne serdi. İddiaya göre şüpheliler müşterilerin bilgisi ve rızası dışında kaydedilen yaklaşık 14 bin görüntüyü Telegram ve X üzerinden ücret karşılığında abonelere izletti. Mahrem görüntüler adeta birer ticari ürüne dönüştürüldü. Soruşturma kapsamında güzellik merkezinin sahibi Fatma Özçalışkan'la gizli kamera sistemini kurduğu belirlenen Emrah Selim Cansever yakalandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox dünya şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
7: Burada!
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Gölge Sultanlar. Ahmet Kemal Paşazade.
1: Ahmet Şemseddin Tokatlı'dır. Annesi İbni Küpeli'nin kızı Yusuf Sinaneddin Hazretleri'nin yeğenidir. Ancak o babası ve dedesi gibi bir asker olmak ister, orduya girer. İkinci Bayezid Han'ın yanında seferlere katılır. Ama görünen o ki bu ocağa ömrünü de verse geleceği son nokta sıradan sipahiliktir. Zira askerliği sevmesine rağmen Çelebi meşreplidir. Kışlada Evranosoğlu Ahmet adında bir komutan vardır. Ki tam bir liderdir. Kara yağız, heybetli bir adamdır. Hani dağ gibi derler ya, işte öyle. Gözleri çakmak çakmaktır, sesi yıldırımları andırır. Her silahı maharetle kullanır ve tam bir kurmaydır. Vezirler ardınca yürür, paşalar selama durur. Olacak bu ya, ihtiyar bir alimin ordugaha yolu düşer. Hırkası yamalıdır. Çarıkları dağılacak kadar eskidir sonra. Evranos Bey hürmetle eğilir, ellerini öper. Vezir İbrahim Paşa kalkar, yerini gösterir. Kemal Paşa Zade sorar. Bu zat kim? Ona Molla Lütfü derler. Filibe Medresesi'nde muallimdir. Komutan Bey hürmet ettiğine göre bir özelliği olmalı. Ne gibi? Ne bileyim, padişaha yakındır belki. Yok, hayır. Bu itibar sadece ilmine mi yani? Ya sen ne sanıyordun? Kemal Paşa Zade Ahmet'in mütevazı dünyasında hırsa yer yoktur. Ama o an ilme karşı dayanılmaz bir merak uyanır. Yüreğinde tomurcuklar açılır. İçi sığmaz olur içine. Rüyalarında kitaplar, rahleler görür, nur yüzlülerin önünde diz çöker. Dayanamaz, Molla Lütfü'yü bulur. Mübarek Kemal Paşazade'yi hevesi görünce, "Hiç durma," der. İlme niyetlenen soluğunun hesabını yapsa gerek. Ahmet Kemal Paşazade'de öylesine hızlı bir kavrayış kabiliyeti ve öylesine güçlü bir hafıza vardır ki Molla Lütfü hayretler içinde kalır. Bu genç bir cevherdir. Haza cevher. Tozu alındığında göz kamaştıracak, ışığı cihanı saracaktır. Nitekim talebesinin elini tutar, onu zamanın alimlerinden Kestelli Muslihiddin ve Hatipzade Muhiddin'le tanıştırır. Derken Muarifzade, ikinci Bayezid, alimlere çok kıymet verir. İbni Kemal Paşa'nın hızlı çıkışından haberdardır. Onu Edirne'deki Taşlık medreselerine tayin eder ve İdrisi Bitlisli'nin Heşt Behiştine benzer bir Osmanlı tarihi yazmasını ister. Eser kısa sürede biter ve kelimenin tam manasıyla mükemmeldir. Sultan öylesine hislenir ki anlatılamaz. Söyleyecek söz bulamaz. Onu derhal Üsküp'teki İshak Paşa medreselerine atar, sonra Edirne'deki Halebiye medreselerine terfi ettirir. Bayezid Han bu zinde alimi çok sever. Elinden tutar, önünü açar. Ama Kemal Paşa Zade'nin gönlündeki aslan Şehzade Selim'dir. Zira o günlerde Doğu illerinde kanlı bir kavga sürer ve ders-i adet vahametin farkında değildir. Bayezid ve paşalarının dikkati hala Avrupa'dadır. Halbuki Acemler köylere, kasabalara girer. Kınalı gelinleri beşikteki bebekleri keserler. Ortalık mezbahaya döner. İbni Kemal Paşa kışlayı iyi tanır. Anadolu'da yayılan fitneyi ancak Selim'in bastırabileceğine inanır. Zira İslam alemini tek bayrak altında toplayabilecek dirayet onda vardır. Evet, Bayezid Han derviştir, alimdir, gönül ehlidir ama şimdilerde devlet Şehzade Selim gibisine muhtaçtır. Kemal Paşazade kimseden çekinmeden hak bildiğini söyler. Hünkâr dediğin güzel silah kullanmalı ve hatip olmalı der. Düşmanını küçük görmemeli ve bin tedbir bilmelidir. Evet, idarecilik mukaddes bir vazifedir. Ancak her iyi kimse bunu yapamaz. Allah-u Teala bazı kabiliyetleri bazı kullarına bahşetmiştir ki onlar doğuştan liderdirler. Kişiden iş sorarlar, yaş değil. Gün gelir, İbni Kemal Hazretleri'nin rüyaları gerçekleşir. Selim, abilerine ve babasına rağmen sultan olur. Ancak o tahtına oturmadan yollara çıkar. Irak ve Horasan illerine yayılan ateşi söndürmeye koşar. Osmanoğulları görünüşte ona biat ederler ama çadır şartlarında geçecek bir ömre hazır değildirler. Şimdi sırası mı diyenlerle, zaferden tereddüt edenler el ele verir, dedikodu üretirler. Öyle ya, her seferin bir bedeli vardır ve imparatorluk maceraya giremeyecek kadar büyüktür artık. İşte bu noktada ilim adamları girer devreye. İdrisi Bitlisi ve İbni Kemal Paşa sokak sokak, konak konak dolaşır, cihadı anlatırlar. Kışla kışla gezer, itimat sağlarlar Yavuz'a. İşte genç sultan onların gölgesinde güçlenir. İbni Kemal Paşa, Akkoyunlu ve Dulkadiroğullarının yaptığı zulümleri halka anlatır. Korkmayın der. Her firavuna bir Musa bulunur. Ve bir beyti sıkça söyler. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Arşa çıksan akıbet yer yer seni. Çaldıran seferinde padişahın yanı başındadır. Sıkıntılı anlarda destek olur ve zafer ümidini sürekli canlı tutar. Zaferi müteakip yeni hedefler gösterir. Şimdi İslam aleminin güçlü bir halifeye ihtiyacı vardır. Dünya Müslümanları Türk'ün dinamizmine muhtaçtır. Hakikaten o devir Memluklu yönetimi çok kan kaybetmiştir. Bırakın dünya Müslümanlarının meselelerini, kendi sıkıntılarını çözmeye mecali yoktur. Bir nöbet tesliminin vakti gelmiştir gayri. Öyle ya, gözü uzaklarda olan, içi içine sığmayan yiğitler neden bu köhne devletin emrinde kalsınlar ki? İbni Kemal Paşa Yavuz'u sefere ikna eder. Hoş, Yavuz buna çoktan niyetlidir ama edebe mugayir iş görmekten çekinir. Zira karşısındaki güçsüz de olsa bir halifedir ve kalbini kırmak istemez. Lakin manevi işaretler Kemal Paşa Zade'yi haklı çıkarır. Ayan beyan halifeliğe memur olunurlar. Mübarek Suriye ve Mısır seferlerinde padişaha gayret verir. Hatta Şah Tahmasp'a gönderilen mektupları o yazar. Şüphesiz bu ikilinin başka düşünceleri de vardır. Ama Yavuz genç yaşta rahmeti rahmana kavuşur. Kanuni baba yadigarının kıymetini bilir. Onu Zembilli Ali Efendi'nin ardından Şeyhülislamlık makamına getirir. Kanuni imparatorluğun gücünü gösteren muhteşem mescitlere meraklıdır. Ama İbni Kemal Paşa öncelikle eğitimden yanadır. Hatta taşla ağaçla oyalanmak sultanlara yakışmaz der. İnsan yetiştirmek Kâbe yapmak kadar sevaptır. İbni Kemal Paşa bir deryadır. Öyle ya, sadrazamı Sokullu, şairi Baki, mimarı Sinan, kaptanı Barbaros olan muhteşem bir devletin müftüsüdür o. Ulema yazdıkları kitapları huzuruna getirir, olurunu alır. Bırakın insanları, cinler bile fetva sorarlar. O sadece büyük bir fakih değil, güçlü bir edip ve benzeri az yetişen bir tarihçidir. Hepsi bir yana Allah dostudur, gönül ehlidir. İbni Kemal Hazretleri yıllar evvel, "Ey Allah'ım, bizi korktuğumuzdan kurtar," buyururlar. Ki talebeleri bunu ebced hesabına vururlar, ölüm tarihini bulurlar. O sultanların çekindiği sultan, Allah'tan çok korkar, gecesiyle gündüzüyle çalışır, ölüme hazırlanır. Mübarek, mütevazı bir kabre defnedilir. Kefenine, "Bu son elbisendir," yazılır, taşına tek cümle kazınır. İşte Ahmet'in makamı.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Emir Sultan Hazretleri, Osmanlıların kuruluş devrinde yaşayan tefsir, hadis, kelam alimi ve mutasavvıf. İsmi Muhammed bin Ali el-Hüseyni el-Buhari olup, lakabı Şemseddin'dir. 770, miladi 1368'de Buhara'da doğdu. 833, miladi 1429 senesinde Bursa'da veba hastalığından vefat etmiştir. Türbesi Bursa'da kendi ismiyle anılan caminin yanındadır. Türbesini ziyaret edenler mübarek ruhundan feyz almaktadırlar. Seyyid olup soyu Hazreti Hüseyin'e dayanır. Ona Buhara'da doğduğu için Muhammed Buhari, Seyyid olduğu için Emir Buhari, Yıldırım Bayezid Han'ın damadı olduktan sonra da Emir Sultan denilmiştir. Bursa'da Şemseddin Fenari'den ders aldı. Şemseddin Fenari ona şerefli el yazısıyla diploma yazarak verdi. Başta Sultan Yıldırım Bayezid Han olmak üzere Bursalıların sevgisini kazandı. Emir Sultan'ı çok seven Sultan Bayezid Han bu sevgisinin alameti olarak kızını onunla evlendirdi. Sultan Yıldırım Bayezid Han'a Abbasi halifesi tarafından Sultan-ı İklim-i Rum ünvanı verildiğinde padişaha Emir Sultan kılıç kuşatmıştı. Emir Sultan Hazretleri çok gayret göstermesine rağmen Timur Yıldırım çarpışmasının önüne geçemedi. İki Müslüman Türk ordusunun birbirleriyle savaşmasını istemeyen Emir Sultan sonucun ne olacağını da çok iyi biliyordu. Ankara Savaşı'nın başlamasına çok az bir zaman varken hanımı Hundi Hatun, "Niçin babamı yalnız bırakıyorsunuz ya Emir?" diye sordu. Emir Sultan Hazretleri, "Telaşın boşunadır ya Hundi. Bu savaş bizim aleyhimizedir. Bunu muhterem pederinize daha önce arz ettim." deyince hanımı, "Ne olursa olsun şu anda babamın yanında olmanızı arzu ediyorum." dedi. Hanımının isteği üzerine Allahü Teala'nın izniyle bir anda cepheye vardı. Orada Sultan Bayezid Han ile görüşmesine rağmen kararından dönmeye niyetli olmayan padişahı savaştan vazgeçiremedi. Emir Sultan'ın ikaz ettiği şekilde savaş Yıldırım Bayezid'in aleyhine sonuçlandı. Emir Sultan Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, Allahü Teala için alçak gönüllü olmak emredilmeseydi, gururla yürümek fakirin en tabii hakkı olurdu. Allahü Teala'dan korkmanın alameti başkalarının korktuğu şeylerden korkmamaktır. Zühd dünyayı gözden ve gönülden çıkarıp yok saymaktır. Batılla karışan her hak, haklıktan çıkar, batıl olur. Çünkü hakkın, batılla beraber olmaya tahammülü yoktur. Allahü Teala'dan korkarak, takva sahibi olmayan fakir, kendini haram yemekten kurtaramaz. Bir insan, manevi manada nasıl fakir olur diye sorulunca, ondan geriye hiçbir şey kalmadığı zaman diye cevap verdi. Böyle olduğu nasıl ve ne zaman anlaşılır denilince de, sol taraftaki günahları yazan melek, 20 sene boyunca aleyhinde yazacak bir şey bulamadığı zaman anlaşılır, buyurdu. Bir başka zaman da, her şeyi bir kenara at, Rabbim Allah de, o zaman sana fakir denir, buyurmuştur. Rızkını Allahü Teala'dan bilmeyip de onun mahlukundan beklemek, insanı Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırıp halka muhtaç eder. Müslüman kardeşinin hakkını aranızdaki dostluk ve muhabbete güvenerek zayi etme. Zira Allahü Teala her mümine haklar verdi. Bu hakları ancak Allahü Teala'nın hukukunu yerine getirmeyenler zayi ederler. Dünya çok geniştir. O kadar sıkıntı verir ki bir başkasının sana vereceği sıkıntıya ihtiyaç bırakmaz. Kim gönlünü mahlukata bağlayıp Hakk'a ulaşmak isterse ona kavuşamaz. Kim gönlünü Hakk'a bağlar, ona ulaşmayı dilerse arzusuna kavuşur. Kul her şeyi bilebilmek için her şeye muhtaçtır. Bir kimse insanlarla sohbetin şartı nedir diye sordu. Onlara iyilik etmeden kötülük etme, onları sevindirmeden üzme buyurdu. Allahü Teala Müslümanlara ahirette vereceklerine karşılık olmak üzere dünyada iki şeyi ihsan etmiştir. Bunlardan birincisi cennete bedel olması için camilerde bulunmak. İkincisi Allahü Teala'nın didarına karşılık müminlerin yüzlerine muhabbetle bakmak. Helal yemek ye. Fakirlere ve gariplere hizmet etme imkanı bulduğun herkese hizmette fark gözetme. Bu hususta herkesi kendinden üstün bil. Allahü Teala'dan başkasından kurtulmak isteyen Rabbine ihlasla ibadet etsin. Allahü Teala insanlara ihlası anlatıp kendisi tatbik etmeyen kimsenin perdesini herkesin arasında yırtar ve onun iç yüzünü meydana çıkarır. Sefil, aşağılık kimse Allahü Teala'dan korkmayan ve ona asi olandır. Yine en sefil kimse her şeyi bedel ile, karşılık ile veren, verdiği her şeyden menfaat bekleyen ve verdiğini başa kakan kimsedir. Allahü Teala'nın korkusu bir kalbe yerleşince dünya düşünceleri orada durmaz. Tevekkül Allahü Teala ile kul arasında bir sırdır ki başkalarına bildirmemek lazımdır. Hep Allahü Teala'yı hatırla. Onu hiç unutma. Ölümü de aklından çıkarma. Büyüklere karşı edebi, saygıyı terk eden kimse, kendisini insanlar arasında rezil edecek iddialara kapılır. Emir Sultan Hazretlerinin menkıbeleri pek çoktur. Bazıları şöyle anlatılır. Sultan Yıldırım Bayezid Han, Müslümanların ibadet etmeleri için Bursa'nın güzide bir yerinde cami yaptırmak istedi. Bu durumdan vezirini de haberdar etti. Bugünkü Ulu Cami'nin yeri uygun görüldü ve arsa sahiplerine mülklerinin bedelleri verildi. Herkes gönül rızasıyla arsalarını verdiler. Fakat caminin inşa edileceği yerde ihtiyar bir kadıncağızın evi vardı. Bu kadıncağız ben evimi satmam diye diretti. Ona bize bu ev mutlaka lazım denildiyse de hiçbir kimsenin sözünü dinlemedi. Sultan Yıldırım Bayezid Han da o kadının yanına gidip durumu anlattıysa da kadını fikrinden döndüremedi. Sonra sultan divanı toplayarak bu hususu görüştü. Divanda Emir Sultan Hazretlerine durumun bildirilmesi ve ona göre hareket edilmesi kararına varıldı. Sultan Bayezid Emir Sultan'ın huzuruna giderek durumu anlattı ve sizin hizmetinize muhtacız, yoksa cami-i şerif yapılamaz dedi. O gece ihtiyar kadın rüyasında mahşer günündeki halini gördü. Herkes Muhammed Mustafa'dan şefaat umup cennet tarafına gidiyorlardı. İhtiyar kadın da onlar gibi cennete gitmek istedi. Fakat yürümeye gücü olmadığı için Arasat meydanında yapayalnız kaldı. Bunun üzerine ihtiyar kadın feryat etmeye başlayınca zebaniler ona "Niye ağlıyorsun?" diye sordular. İhtiyar kadın "Müslüman Taif'e cennete gitti. Ben kaldım. Onun için ağlarım." dedi. O sırada gaipten bir ses "Eğer sen de cennete gitmek istersen Yıldırım Bayezid Han'a evini sat. İnat etme. Yoksa muannitlerden, inatçılardan olup ehli nar, cehennemlik olursun." dediği anda ihtiyar kadın hemen uyandı. Uyandığı zaman evinin bir nur ile kaplanmış olduğunu gördü. "Elhamdülillah, ben de cennet ehli oldum." diyerek sabaha kadar ibadetle meşgul oldu. Sonra gönül rızası ile evini satarak caminin yapılmasına vesile oldu. Emir Sultan Hazretleri talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: "Allahü Teala'nın yolunda olan bir kimsenin kalbinde Allahü Teala'ya kavuşmaktan başka bir arzu bulunmaz. Her insanın kıymeti himmeti, yani gayret ve çalışkanlığı miktarıncadır. Bir kimsenin gayret ve çalışması dünya için olup Allahü Teala'dan yüz çevirmesine sebep olursa hiçbir kıymeti yoktur. Fakat bu çalışması Rabbinin rızasını kazanmak için olur. Onun razı olduğu, beğendiği emirlerine uymak ve yasaklarından sakınmak için olursa bunun kıymetini takdir etmek mümkün değildir. Onu ancak Allahü Teala takdir edip mükafatlandırır. Allahü Teala'nın yarattığı her şeyden razı olan kimsenin arzu ve istekleri olmaz. O Rabbinin kendisine verdiklerinden razıdır. Aksi halde dua ederek aşırı istekte bulunmak Rabbinden razı olmanın alametinden değildir. Marifet Allahü Teala'yı tanımaktır. Cenab-ı Hak akla gelen her şeyin ötesindedir. Bunun için Peygamber Efendimiz Allahü Teala'nın nimetlerini düşününüz. Onun zatı hakkında düşünmeyiniz buyurdu. Çünkü akla, hayale gelen her şey o değildir. O ötelerin ötesidir. Fakirler de zenginler de kendileri için ayrılmış olan rızıklarına kavuşmadan ölmezler. Fakat bu hususta fakirlerin tevekkülü daha çoktur. Zenginler ise ellerindeki mal ve mülklerine, sahip oldukları imkanlarla elde ettikleri sebeplere daha çok güvenirler. Bu halde zenginin Rabbini unutmasına sebep olur. Allahü Teala kendisinden başkalarına bağlanarak izzet, şan ve şeref sahibi olmak isteyenleri zelil eder. Herkesin yanında hor ve hakir kılar. İnsanların en zayıfı nefsinin kötü isteklerinden uzak durmakta aciz kalan kimsedir. En kuvvetlisi de bu kötü arzularını terk etmeye gücü yeten kimsedir. Rızık için endişeye kapılıp hep onu düşünmen, geceni ve gündüzünü onun peşinde harcaman seni Allahü Teala'dan uzaklaştırır ve insanlara muhtaç eder. Allahü Teala'yı sevmenin alameti hep onun beğendiği, razı olduğu işleri yapmak ve Resulü Muhammed aleyhisselama tabi olmaktır. Mürüvvet, dinini korumak ve nefsini tanımak, müminlere hürmet etmek, kendi kusurlarını görmektir. Muhammed bin Fadl Hazretleri buyurdu ki, İslamiyet nurlarının kalplerden ayrılıp kalplerin kararmasına 4 şey sebep oldu. Bildikleriyle amel etmemek, bilmeyerek yapmak, bilmediklerini öğrenmemek, başkalarının öğrenmelerine mani olmak. İnsanların en arifi, Allah-u Teâlâ'nın emirlerini yerine getirme hususunda gayret sarf eden ve Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine tabi olanlardır. Er-Rahman demek, Allah-u Teâlâ'nın dünyada iyi ve kötü herkese ihsan etmesi demektir. İnsanların nefsin istek ve arzularından uzaklaşmak için ıssız çöllere çekilmesi ne kadar şaşılacak bir şeydir. Zira insanların arasına çıkmak peygamberlerin sünnetidir. İlim kaledir, cehalet meçhuldür. İyi arkadaş rızıktır, kötü arkadaş keder ve üzüntüdür. Akrabayı ziyaret etmek hasenedir. Sıla-i rahmi kesmek musibettir. Sabır kuvvettir. Cüret acizliktir. Doğruluk kuvvettir. Yalan zayıflıktır. Marifet doğruluktur. Akıl tecrübedir. İlmin tadından zevk alan kişi onsuz yapamaz. Devamlı ilimle meşgul olur. Şükrün neticesi Allah-u Teâlâ'yı sevmek ve ondan korkmaktır. Dil ile zikretmek günahlara kefarettir. Kalb ile zikir Allah-u Teâlâ'ya yakınlık ve mertebenin yükselmesidir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdular ki, gördüğü iyilikleri gizleyip gördüğü kötülükleri teşhir eden kötü komşudan Allahü Teala'ya sığının. Arş-ı Azam'ın altında ve cennet hazinelerinden olan bir ameli sana öğreteyim mi? O la havle ve la kuvvete illa billah sözüdür. Bir kul bunu söyleyince Allahü Teala kulum İslam oldu ve teslim oldu buyurur. Cuma günleri benim üzerime çok salavat getirin. Tövbe ve istiğfara devam eden kimseye Allahü Teala her sıkıntıdan bir kurtuluş ve her darlıktan bir genişlik verir ve ummadığı yerden kendisini rızıklandırır. Allahü Teala'nın bu ümmete yardımı ancak zayıfların dua, ihlas ve ibadetleri sayesindedir. Allahü Teala amellerden yalnız halis niyetle ve rızası istenerek yapılanı kabul buyurur. Allahü Teala yanında amellerin en sevimlisi vaktinde kılınan namazlardır. Sonra ana ve baba hakkına riayettir. Sonra hak yolunda cihad etmektir. 5 vakit namazı Allahü Teala kullarına farz etmiştir. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayetle o namazları kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vaadi vardır. Vaaz olarak ölüm yeter. Allahü Teala'nın korkusundan müminin kalbi ürperdiği vakit ağacın yaprakları düşer gibi günahları dökülür. Herhangi bir mümin ki Allahü Teala'nın korkusundan sivrisineğin başı kadar da olsa gözünden bir damla yaş çıkar, sonra sıcaklığı yüzüne değerse Allahü Teala onu cehenneme haram kılar. İnsanlar 3 kısımdır. Bir kısmı kârda, bir kısmı selamette ve bir kısmı da helaktedir. Kârda olanlar Allah'ı zikredenlerdir. Selamette olanlar diline sahip olanlardır. Helâke gidenler ise batıl ve boş sözlere dalanlardır. Allahü Teâlâ'dan kork. Takvaya devam et. Bir kimse senden bildiği bir kusurdan dolayı seni ayıplarsa, sen de bildiğin bir kusurdan dolayı onu ayıplamaya kalkışma. Günahı onun, sevabı ise senin olur. Ve kimseye kötü söz söyleme. Gıybeti dinleyen de gıybet edenlerden biridir. Kimin yanında bir mümin aleyhinde konuşulmakla zillete düşürülür de, ona yardıma gücü yettiği halde yardım etmez, onu zilletten kurtarmazsa, kıyamet günü mahlukat arasında Allahü Teala onu zelil eder. Bir gün sohbet esnasında bir zat Emir Sultan Hazretlerine Peygamber Efendimizin miraca çıkmasının cismani mi yoksa ruhani mi olduğunu sordu. Emir Sultan Hazretleri buyurdu ki, ceddim Resul-i Ekrem miraca bedeniyle çıktı. Mekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü Teala'yı gördü. Gözsüz, kulaksız, vasıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuştu. Bu hususta kimsenin şek ve şüphesi olmasın. Emir Sultan Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki, birisi Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem geldi. 3 günaha tutuldum. Onları terk edemiyorum. Zina, yalan söylemek ve içki içmek dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, yalanı benim için terk et buyurdu. O kimse kabul edip Resulullah Efendimizin huzurundan ayrıldı. Yine zina yapma durumuyla karşı karşıya kaldı. Fakat kendi kendine, eğer zina yaparsam, Resulullah Efendimiz de bana zina ettin mi diye sorarsa, ben de evet dersem, bana had cezası vurur, ceza verir. Eğer hayır zina yapmadım dersem, ona verdiğim ahdi, sözü bozmuş olurum deyip zinayı terk etti. Sonra içki içme durumuyla karşı karşıya kaldı. Yine kendi kendine aynı şeyleri düşünerek onu da terk etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, doğruluğa sarıl. Çünkü doğruluk iyiliğe götürür. İyilikse cennete götürür. Yalandan sakınınız. Çünkü yalan kötülüğe götürür. Kötülük ise cehenneme götürür. Yalancı şahitlik yapan kıyamet günü dili cehenneme sarkıtılmış olarak diriltilir. Ahmakla beraber olmayınız, akıllıdan da ayrılmayınız. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, gazaba gelen, sinirlenen bir kimse, dilediğini yapmaya gücü yettiği halde, kızgınlığını söndürür, yumuşak davranırsa, Allahü Teala onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur. Kişi, hilmi, yumuşaklığı sebebiyle gündüzleri oruç tutup gecelerini ibadetle geçiren kimsenin derecesine yükselir. Allahü Teala asla bir kimseyi cehaletle aziz kılmaz. Hilm, yumuşaklık ile de bir kimseyi zelil kılmaz. Kıyamet gününde nerede Allahü Teala'nın kendilerine ücretlerini vereceği kimseler diye nida edilir. Bunun üzerine insanları affedenler kalkarlar ve cennete girerler. Bir kimse Allahü Teala'nın rızası için gazabını, kızgınlığını giderirse Allahü Teala da kıyamet gününde ondan azabını kaldırır. Allah için tevazu göstereni Allahü Teala yükseltir. Kim Allahü Teala'ya karşı kibirlilik yaparsa Allahü Teala onu öyle alçaltır ki onu esfel-i safiliğine, cehennemin en aşağı tabakasına düşürür. Müslümanda şu iki şey bulunmaz: cimrilik ve kötü zan. Cimri ve yaptığı iyiliği başa kakan kimse, tövbe etmedikçe cennete giremez. Cimri kimse, Allahü Teala'dan, insanlardan, cennetten uzak ve cehenneme yakındır. Haya imandandır. İman da cennettedir. Bu ümmetten ilk kaldırılacak şey, haya ve emanettir. Haya ile iman beraberdirler. Biri gidince, diğeri onu takip eder. Kim garip, memleketinden uzakta bulunan kimseyi aldatırsa, şefaatime ve sevgime kavuşamaz. Sana güvenen kimseye emaneti eda et. Sana hainlikte bulunan kimseye hainlik etme. Kim bir mümini alışverişte aldatırsa, kıyamet günü Yahudilerle beraber haşrolur. Çünkü Yahudiler, insanlar arasında Müslümanlara en fazla hile yapanlardır. Dikkat ediniz. Allahü Teala'nın nimetlerinin düşmanları vardır. Allahü Teala'nın nimetlerinin düşmanları kimlerdir diye sorulunca, Allahü Teala'nın kendilerine olan lütuf ve ihsanından dolayı insanları kıskananlardır buyurdu. Başka hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, merhametli olanlara Rahman Allahü Teala merhamet eder. Sizden birisi kendisi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe kâmil bir mümin olamaz. Nefsin için istediğini insanlar için de iste. Kâmil bir mümin olursun. Allahü Teala'nın kalbine insanlara karşı merhamet koymadığı kimse, hüsranda, ziyanda olan, muradına nail olamayan kimsedir. Merhamet ancak cehennemlik kimselerde bulunmaz. İnsanların en iyisi insanlara faydalı olanıdır. Hadis-i kutsi'de Allahü Teala buyurdu ki: "Merhametimi isteyen mahlukatıma merhamet eylesin." Resulullah Efendimize aleyhisselam "Cennete en çok ne ile girilir?" diye sorulunca "Takva, haramlardan sakınmak ve güzel ahlak ile." buyurdular. Yine Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, insan en çok ne ile cehenneme gider diye sorulunca, karnı, midesi, ferci ve kötü ahlakı ile buyurdular. Güzel ahlak, kişinin saadetindendir. Kişi, güzel ahlakı sebebiyle, gündüzleri oruç tutup, geceleri ibadet eden kimsenin derecesine erişir. İstenmeyen şeylere karşı sabırlı olmakta çok hayır vardır. Sabrın sevabı, tahammül gösterilen sıkıntı miktarına göredir. Hadis-i kutsi'de Allahü Teala buyuruyor ki, bir kulumun malına veya çocuğuna veya bedenine bir musibet, bela, sıkıntı veririm de, o kulum bu musibeti güzel bir sabırla karşılarsa, kıyamet gününde onun amellerini tatmak için mizan kurmaktan, onun divanını, amel defterlerini yaymaktan haya ederim. İnsanlara teşekkür etmeyen, Allahü Teala'ya şükretmemiş olur. Allahü Teala, kulunun yiyip içip, sonra da bunlardan dolayı, Allahü Teala'ya hamd etmesinden hoşnut olur. Nimetlere insanların en layığı, onlara en çok şükredenidir. Emir Sultan Hazretlerinin menkıbelerinden bir tanesini nakledelim. Şeyhülislam Molla Fenari, Emir Sultan Hazretlerinden icazet, diploma aldıktan sonra Cami-i Kebir'de vaaz verirdi. Bir gün vaaz vermek için yine kürsüye çıkmıştı. Emir Sultan Hazretleri bir talebesini bir şeyler almak için çarşıya göndermişti. Bu talebe Şeyhülislam'ın vaaz vereceğini duyunca kendi kendine gidip vaazı dinleyeyim, Şeyhülislam'ın hayır duasını alayım diye düşünerek Cami-i Kebir'e gitti. O anda camide zelzele olmaya başladı. Cemaatin bir kısmı dışarıya kaçtı. Fakat dışarıda zelzele olmadığını gördüler. Bu durumdan haberi olan Şeyhülislam, murakabeye daldı. Sonra cemaate dönüp, içinizde Emir Sultan Hazretlerinin hizmetiyle emrolunan kim ise çabuk camiden dışarı çıksın, yoksa bizi helak ettirecek, dedi. Talebe hemen dışarı çıktı. Caminin sallanması durdu. Bu talebe işini görüp dergaha gitti. Emir Sultan Hazretlerinin huzuruna girdi. Talebe selam verdi. Emir Sultan Hazretleri başını kaldırıp sadece talebeye baktı. Selamına cevap vermedi. Talebe hocasının heybetinden düşüp bayıldı. Ayılınca Emir Sultan Hazretleri ona, "Ey oğlum, dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarınız karşılandı mı ki başkalarından yardım beklersiniz? Bir kimse hocasından çeşit çeşit nimetlere kavuşurken gidip başkasından yardım istemesi, ona sual sorması, ilim öğrenmesi hem ayıp hem gevşekliktir," buyurdu. Emir Sultan Hazretleri talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kavmin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Ey Adem oğlu, benim malım, benim malım dersin. O maldan senin olan, yiyerek yok ettiğin, giyerek eskittiğin ve Allahü Teala'nın rızası için vererek sonsuz yaşattığındır. En faziletli dua istiğfardır. Can gargaraya gelmeden önce tövbe eden kimsenin tövbesini Allahü Teala kabul eder. Sünnetime ve Hulefâ-i Râşidînin sünnetine yapışınız, sımsıkı sarılınız. Kim sünnet ve cemaat üzere bulunursa Allahü Teala onun attığı her adımına karşılık 10 hasene sevap verir ve onu 10 derece yükseltir. Ümmetim dalalet üzere birleşmez. İhtilaf gördüğünüz zaman Sivad-ı Azam'a ehli sünnet alimlerinin söz birliğiyle bildirdikleri ehli sünnet yoluna yapışınız. Sünnet-i seniyyeye uygun olarak yapılan az bir amel bid'at bulunan çok amelden hayırlıdır. Birbirinize selam veriniz, birbirinize yiyecek ikram ediniz. Akrabanızın haklarını gözetiniz. Gece herkes uyurken namaz kılınız. Bunları yaparak selametle cennete giriniz. Sizden kim bir kötülük görürse ona eliyle mani olsun. Buna gücü yetmezse diliyle mani olsun. Buna da gücü yetmezse kalbiyle o işi beğenmesin. İmanında veya ibadetinde bid'at, bozukluk bulunan bir kimseye Allah için sert bakanın kalbini Allahü Teala imanla doldurur. Kim bid'at sahibine kıymet vermez ve onu aşağı tutarsa Allahü Teala kıyamet gününde onu en büyük korkudan kurtarır. Kim iyiliği emreder, kötülükten nehyederse o yeryüzünde Allahü Teala'nın kitabının ve Resulünün halifesidir. Büyüğüne saygı göstermeyen ve küçüğüne merhamet etmeyen bizden değildir. Emir Sultan Hazretlerinin menkıbelerinden bir tanesini nakledelim. Emir Sultan Hazretlerinin çok talebesi vardı. Bazı talebeleri gündüzleri oruç tutar, geceleri de sabaha kadar namaz kılarlardı. Haftada bir gün Emir Sultan Hazretlerine gelip ihtiyaçlarını ondan alırlardı. Aldıklarıyla bir hafta boyunca idare ederlerdi. İhtiyaçları bitince yine gelir alırlardı. Bir gün bu talebelerinden birisi yine Emir Sultan Hazretlerinin huzuruna geldi. Onun elini öptü. Emir Sultan Hazretleri talebesine, "Bulunduğunuz yerdeki Müslümanlar iyiler mi? Halleri nasıldır?" diye sordu. Talebe, "Sizin himmetinizde sıhhat ve selametteler, duacınızdırlar," deyince Emir Sultan Hazretleri elini cebine soktu ve bir akçe çıkardı. O talebesine verdi ve, "Bizden onlara selam söyle. Biz hayatta olduğumuz müddetçe bu akçeyle yetinsinler. Bize dua etsinler." başkalarına muhtaç olmasınlar, dedi. O talebe, o bir akçeyi alıp, arkadaşlarının yanına geldi ve onlara, Emir Sultan Hazretlerinin size selamı var, dedi. Hepsi selamı ayakta alarak, Sultan Hazretleri ne buyurdular diye sordular. Bunun üzerine o talebe, Emir Sultan Hazretleri bir akçe verdi ve ben ölünceye kadar bununla iktifa etsinler, kimseye muhtaç olmasınlar buyurdu, dedi. Bu söz üzerine hepsi dünya malından soğudular. Kimseden bir şey almaz oldular. Pencerelerinde bir kutu vardı. Kimin ihtiyacı olursa, o kutunun içinden bir akçeyi alır, iftar için herkese bir miktar ekmek ve üzüm alıp, onunla oruçlarını açarlardı. Ertesi gün o akçe yine yerinde dururdu. Emir Sultan vefat edinceye kadar, böylece ihtiyaçlarını karşıladılar. O akçe yerinden hiç eksilmedi. Emir Sultan Hazretleri, talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, bir namazda 12 tane farz var. Bir günde 60 farz eder. Bir Müslüman 5 vakit namazını kılmazsa günde tam 60 kere Allahü Teala'ya karşı gelmiş oluyor. Bu insan nasıl kurtulacak? İbadetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allahü Teala'ya en çok yaklaştıran şey namazdır. Namaz kılmak huzur-u ilahiye çıkmak demektir. Allahü Teala'nın huzurunda olduğumuzu bilerek okumalıyız. Namazı ne olduğunu bilerek kılmalıyız. Huzur-u ilahide toplanmak çok büyük nimettir. Huzur-u ilahi namazdır. Allahü Teala namazdan sonra iste kulum, vereyim diyor. Bu saati icabedir. Hele cuma günü öyle bir saat vardır ki o anda yapılan dua reddolmaz. Alimler cuma günü saati icabe ikindi namazı vaktidir buyurmuşlar. Allahü Teala İslam düşmanlarına azap etmekte niye acele etmiyor diye merak ediliyor. Buraya bir karınca gelse ve bize kafa tutsa biz onu muhatap kabul eder miyiz? Kainata kıyasla derya yanında damla bile olmayan bu dünyada, yine dünyaya kıyasla deryada damla olmayan insanı da Allahü Teala muhatap kabul etmiyor. Namaz hariç, kul namaza durduğunda Allahü Teala onu muhatap kabul ediyor. Namaz kılmamak 3 türlüdür. Birincisi farz olduğunu bilmiyordur. İkincisi tembellikle kılmıyordur. Üçüncüsü de ehemmiyet vermiyordur. Ehemmiyet vermeyen kâfir olur. Ehemmiyet vermemek, zerre kadar da olsa üzülmemek demektir. Kıyamet günü hesap, evvela imandan sonra namazdandır. Tek vakit namazı kaçırmaktansa, 1000 kere ölmeyi tercih etmeli. Nerede ve ne şart altında olursa olsun, mutlaka namaz kılmalı. Kur'an-ı Kerim şifadır. Fakat şifa, suyun geldiği boruya tabidir. Pis borudan şifa gelmez. Kalbin tasfiyesi, temizlenmesi, İslamiyete uymakla, sünnetlere yapışmakla, bid'atlerden kaçmakla ve nefse tatlı gelen şeylerden sakınmakla olur. Edebi gözetmeyen, Allahü Teala'ya kavuşamaz. Yani onun sevgili, veli kulu olamaz. Ehl-i sünnet alimlerinin eserlerini okumalı, kıymetli nasihatlerine, hikmetli sözlerine kulak vermeli. Allahü Teala bahar yağmuruyla toprağa hayat verdiği gibi ölü kalpleri hikmet nurlarıyla diriltir. Emir Sultan Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki: dünya malı toplamada aşırıya gitmemek, İhtiyaç nispetinde yeme, giyme, barınma ve evlenme ile yetinmek herkes için gereklidir. Zira bunlarla oyalanıp teselli olmanın hayvanların mertebesi olduğu nüktesine daha önce işaret etmiştik. İnsan bunları çalışan ve bedenini taşıyan nefsinin devamını temin için zarureten kullanır. Zaruret ise ölçülü ve sınırlıdır. Ölçüsüz, başıboş değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İnsanlar ezan okumanın ve cemaatle namaz kılarken ilk safta bulunmanın ne kadar sevap olduğunu bilseler, bunun için birbirleriyle mücadele etseler, sonra kura çekmekten başka çare bulmasalar, kura çekerlerdi. Namazı ilk vaktinde kılmanın ne kadar sevap olduğunu bilselerdi, ona koşarlardı. Sabah ve yatsı namazını cemaatle kılmanın ne kadar sevap olduğunu bilselerdi, dizleri üstünde emekleyerek de olsa gelir, cemaatle kılarlardı. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, bir gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur. Kim de sabah namazını cemaatle kılarsa, gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibi olur. Saflarınızı düzgün tutun, omuzlarınızı aynı hizaya getirin. Namazda yanınızdakine yumuşak davranın, onları incitmeyin, aradaki boşlukları doldurun. Zira şeytan, tıpkı koyunun küçük kuzusu gibi aranızdaki boşluklarda dolaşır. Şeytana girebileceği boşluklar bırakmayın. Kim safları sık tutarsa, Allahü Teala ondan razı olur. Kim de saflarda boşluk bırakırsa, Allahü Teala ona gazap eder. Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için bir kimse bir cami yaparsa, Allah o kimse için cennette bir köşk yapar. Mümin bir kula ölümünden sonra sevabı ulaşacak iyi amellerden bazıları şunlardır.

farz namazları bile bile terk eden Müslümanlıktan çıkar. Şarap içme. Şarap bütün kötülüklerin anahtarıdır. Yatağa girip Kur'an-ı Kerim'den bir sure okuyan her Müslümana Allahü Teala mutlaka onun için bir melek tayin eder ve o melek ta uykusundan uyanıncaya kadar onu rahatsız edecek bir şeyi ona yaklaştırmaz. Kim namazı hakkıyla kılar, zekat verir, Kâbe'yi ziyaret eder, Ramazan orucunu tutar, misafire ikram ederse cennete girer. Bir kul komşusu zararından emin olmadıkça kâmil mümin olamaz. Kim Allahü Teala'ya ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allahü Teala'ya inanıyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Allah yumuşak huylu, tok gözlü zengini sever. Çirkin konuşan, günah işleyen ve ısrarla dilenen kişiyi sevmez. Kim darda kalmış kimseye kolaylık gösterirse Allahü Teala da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Emir Sultan Hazretlerinin menkıbelerinden bir tanesini nakledelim. Talebelerinden Yahya isimli bir zat şöyle anlatır. Düşman ile yapılan savaşlardan birine katılmak istedim. Bunun için de hocam Emir Sultan Hazretlerinden izin aldım. Hocam bana, bu gittiğin gazadan başka gazaya gitmeyesin diye tembihte bulundu ve benim için hayır dua etti. Düşmana karşı yapılan savaşa katıldım. Bu savaşta düşmanı yendik ve çok miktarda ganimet elde ettik. Aradan zaman geçti. Arkadaşlarım bana, bir gazaya daha gidelim, sen hayırlı bir kişisin, aramızda bulun, dediler. Ben onlara, hocam iki defa savaşa katılmama izin vermedi, dememe rağmen onlar ısrar ettiler. Onların ısrarına dayanamayarak yola çıktık. Yolda kalabalık bir düşman topluluğuyla karşılaştık. Onlarla savaştık. Bu savaşta kimimiz şehit oldu, kimimiz esir düştü. Ben esir düşenler arasındaydım. Bizi bir kaleye götürüp zindana attılar. Ben hocamı vesile ederek Allahü Teala'ya yalvarıyordum. Bir gün kale kapıcısının bir yakını beni yanına getirtti. Yanındaki adamları çıkardı. Baş başa kaldık. Benden hocam Emir Sultan Hazretlerine sordu. Kendisinin iman etmiş olduğunu söyledi. Sonra bana, bundan sonra sana düşman elbisesi versinler, çekinmeden giy. Ben de onlara, bu esir bizim dinimize girdi, buna zahmet vermeyin diyeyim. Sen hiç olmazsa tenha yerlerde Allahü Teala'ya ibadetle meşgul olursun, dedi. Ben de onun dediklerini kabul ettim. Tenha yerlerde Allahü Teala'ya yalvarıyordum ve hocamı da düşünüyordum. Bir gün oturduğum yerde kulağıma çeşitli gürültüler geldi. Bir alay askerin yaklaştığını sandım. Kalbimden de inşallah kurtuluş zamanı gelmiştir diye geçiriyordum. O sırada beni bir elin tuttuğunu gördüm. Fakat elin kime ait olduğunu tahmin edememiştim. Birden kendimi Bursa'da buldum. Düşman diyarındayken günlerden cuma idi. Bursa'daki Müslümanların cuma namazı için camiye gittiklerini gördüm. Bulunduğum yer hocamın dergahına yakın bir yerdi. Karşı tarafta birkaç kişi "Bu filan değil midir?" diye söyleşiyorlardı. Beni ismimle hatırladılar. Fakat üzerimdeki düşman kıyafeti onları şaşırtmıştı. Gidip durumu Emir Sultan Hazretlerine anlattıklarında o şöyle buyurmuş. O bizim dostlarımızdan olup 7 yıldır düşman elinde esir idi. Kurtulması için Allahü Teala'ya yalvarıyordu. Biz de elimizi uzatıp Allahü Teala'nın yardımıyla kurtardık. Gidip onu yanıma getirin. Onlar gelip beni Emir Sultan Hazretlerinin huzuruna götürdüler. Emir Sultan Hazretlerinin eşiğine

0: yüz sürdüm ve teşekkür ettim. Ondan sonra uzun yıllar bu dergâhın hizmetinde bulundum. Emir Sultan Hazretleri, talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, sevgili Peygamber Efendimiz aleyhisselam, çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, hiçbir gölgenin olmadığı günde Allahü Teala 7 sınıf kimseyi arşın gölgesinde gölgelendirir. 1. Adalet ile hükmeden devlet reisleri ve valiler. 2. İbadet eden gençler. 3. Kalbi mescitlere bağlı olanlar, yani namazı ve cemaati gözetenler. 4. Allah için birbirini seven iki mümin. Bu sevgiyle bir araya gelip ayrılırken de bu sevgi üzere olanlar. 5. Güzel bir kadın çirkin bir iş için kendini çağırınca Allahü Teala'dan korkup bunu yapamam, Allah'tan korkarım diyenler. 6. Sadaka verirken gösteriş yapmayanlar. Şöyle ki, sağ eliyle verdiğini sol eli bilmemelidir. 7. Allah deyip gözünden yaş akanlar. Cömert, Allahü Teala'ya yakın, insanlara yakın, cennete yakın ve cehennemden uzaktır. Cimri, Allahü Teala'dan, insanlardan ve cennetten uzak, cehenneme yakındır. Allah katında cömert bir cahil, cimri olan bir alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık, cimrilik hastalığıdır. Haya, imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhuş, kötülüktür. Kötüler cehennemdedir. Kıyamet günü mizanda en ağır gelen şey, Allah korkusu ile güzel ahlaktır. Bir Müslüman, güzel ahlak sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur. Kuvvetli ve kahraman pehlivan, herkesi yenen kimse değildir. Kuvvetli pehlivan, ancak öfke zamanında nefsine hakim olan ve öfkesini yenen kimsedir. Kızgın kimse, ayakta ise otursun. Kızgınlığı devam ederse, yan yatsın. Kızgınlık, şeytanın vesvesesinden hasıl olur. Şeytan, ateşten yaratılmıştır. Ateş, su ile söndürülür. Gazaba gelince, öfkelenince, abdest alınız. Kalbinde zerre kadar kibir, küfür bulunan kimse, cennete giremez. Gıybetten uzak olunuz. Çünkü gıybet, zinadan fenadır. Zinanın tövbesi kabul edilir. Ama gıybet edilen helal etmeyince, gıybet edenin tövbesi kabul edilmez. Miraç gecesi cehennemi bana gösterdiler. Etleri parça parça edilip, ağızlarına konduğu bir takım insanları gördüm. Kendilerine, bu kokmuş etleri yiyin, diyorlardı. Bunların kimler olduğunu sual ettim. Cehennem meleklerinin reisi Malik, bunlar gıybet edenlerdir. Gıybet edenler, şeytanın dostlarıdır, dedi. Kıyamet günü, bir kimsenin amel defteri açılır. Ya Rabbi, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Amel defterimde bunlar yazılı değil der. Onlar defterlerinden silindi. Gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı denir. Bir kimse dünyada din kardeşinin hakkını korursa, Allahü Teala bir melek göndererek onu cehennem azabından korur. Haset etmekten sakınınız. Biliniz ki ateşin odunu yok ettiği gibi haset de iyilikleri yok eder. Cehennemlik görmek isteyen, kendi oturduğu halde başkasını ayakta tutan kimseye baksın. Ardından insanların gelmesinden hoşlanan Allah'tan uzaklaşır. Her nimet sahibi haset edilir. Haset edilmeyen tek nimet tevazudur. Şu üç şey kibirdendir. Sual sormamak, danışmamak, hatasını söyleyene teşekkür etmemek ve insanlardan dua istememek. Allahü Teala ilim gibi, kudret gibi bütün sıfatlarından kullarına biraz ihsan buyurmuştur. Fakat yalnız üç sıfatı kendine mahsustur. Bu üç sıfattan hiçbir mahlukuna vermemiştir. Bu üç sıfatı kibriya, gani olmak ve yaratmak sıfatlarıdır. Kibriya, büyüklük, üstünlük demektir. Gani olmak, başkalarına muhtaç olmamak, her şey ona muhtaç olmak demektir. İnsan ise ihtiyaç sahibidir. Allah yaratıcıdır. İnsan ise yaratıktır, fanidir. Bunun için kibirlenmek Allahü Teala'nın sıfatına, hakkına tecavüz etmek olur. Kula kibirlenmek yakışmaz. En büyük günahtır. Tevazu sahibi olabilmek için dünyaya niçin geldiğini, nereye gideceğini bilmek gerekir. İnsan hiç yok idi. Önce bir şey yapamayan, hareket edemeyen bebek oldu. Şimdi de her an hasta olmak, ölmek korkusundadır. Nihayet ölecek, çürüyecek ve toprak olacaktır. Dünya zindanında her an ne zaman azaba götürüleceğini beklemektedir. Ölecek, leş olacak, böceklere yem olacak, kabir azabı çekecek, sonra diriltilip kıyamet sıkıntılarını çekecektir. Cehennemde sonsuz yanmak korkusu içinde yaşayan kimseye tekebbür mü yakışır, tevazu mu? Kibir, kendisini başkasından üstün görmektir. Kibirli, kendini başkasından üstün görmekle kalbi rahat eder. Burada başkasını düşünmez, kendini ve ibadetlerini beğenir. Kibir, kötü huydur, haramdır. Allahü Teala'yı unutmanın alametidir. Çok kimse bu hastalığa yakalanmıştır. Kibirli olan salih insan olamaz. Kibir diğer günahlardan niçin daha büyüktür? Çünkü kibir yani büyüklük ancak Allahü Teala'ya mahsus iken kulun kibirlenmesi bir kölenin hükümdarın tacını başına geçirerek onun tahtında oturup hükmetmesine benzer. Hükümdarın bir emrini yapmayarak suç işlemekle hükümdarlığına sahip çıkmak arasında elbette büyük fark vardır. İşte kibirlenmek Allah'ın emrini yapmamak gibi bir suç değil, bizzat ilah olmak gibi büyük suç oluyor. Bu suçun biraz daha aşağısı ilahlığa ortak olmaktır. Hükümdarın maiyetine hakaret eden, onlara üstünlük taslayan ve onları kendi idaresine almak isteyen kimse, bir noktada hükümdara ortak olmuş sayılır. Her ne kadar bunun tahtına oturmak gibi değilse de ona yakındır. Bütün yaratıklar Allahü Teala'nın kullarıdır. Bunlar üzerinde büyüklük, hakimiyet yalnız ona mahsustur. İnsanlara bu şekilde kibirlenen Allahü Teala'ya ortak olmuş sayılır. Aklı olan, kendini ve Rabbini tanıyan hiç kibredebilir mi? İnsan aşağılığını, acizliğini Rabbine karşı her an izhar etmek mecburiyetindedir. Bunun için her an, her yerde aczini göstermesi, tevazu üzere bulunması gerekir. Anne baba hakkı çok önemlidir. Çünkü Allahü Teala böyle bildiriyor. Bundan sonra hoca hakkı gelir. Zaman olarak. Çünkü insanı ateşten kurtaran, dinini öğreten budur. Patron hakkı da çok önemlidir. Çünkü Allahü Teala onun eliyle rızkını veriyor. Bütün bu haklar Allahü Teala bildirdiği için vardır. Yoksa Allah hakkının yanında sıfırdır. Çünkü seni sen yapan, yaratan, her an varlıkta durduran, her şeyini veren odur. Nedir Allah hakkı? Birincisi onu tanımaktır. yani inanmaktır. Nasıl tanıyıp inanacaksın? Kendi kendine tanıyıp inanmak olmaz. Onun bildirdiği şekilde tanıyıp inanacaksın. Bu nasıl olur? Bu, onun Resulü, Habibi Muhammed aleyhisselamın bildirdiğine inanmakla, hepsini beğenmekle, gereğini yapmakla olur. İslamiyetin temeli, insanın nefsine karşı gelmek, kibrini kırmaktır. Kişinin nefsini kıran en mühim husus, birine bir şey sormaktır. Neden? Çünkü nefs sormayı sevmez ve istemez. O da benim gibi bir adam der. Eğer size biri iyilik yaparsa, siz de ona kötülük yaparsanız, küfranı nimet etmiş olursunuz. Böyle yapan kimseye nankör denir. İhlassız amel, sahte paraya, içi boş çekirdeğe benzer. Vefatı Emir Sultan 833, miladi 1429 senesinde Bursa'da veba hastalığından vefat etti. Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. Emir Sultan vefat ederken Hacı Bayram-ı Veli'nin yıkayıp cenaze namazını kıldırmasını vasiyet etti. Vefat ettiği gün Hacı Bayram-ı Veli manevi bir işaret ile Bursa'ya geldi. Gasil ve tekfin işlerini yaptı ve cenaze namazını kıldırdı. Okun düştüğü yer olan Bursa'nın doğu kısmında yüksekçe bir yere, günümüzde kendi ismiyle anılan semte defnedildi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

Bakınız, Lamartin Histoire de Turquie, yani Türkiye Tarihi adlı eserinde Muhammed Aleyhisselam için ne diyor? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. Yalanda doğruluğun kudreti bulunmadığı gibi iki yüzlülükte inandırma kudreti yoktur. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma kuvvetine tabidir. Bir manevi ilhamın kuvveti de onun hasır edeceği eserle ölçülür. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir din, yani İslamiyet, yalan olamaz. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı, gayretleri, memleketinin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan kavmin hiddetlerine karşı koymak cesareti, şecaati, kendine saldırdıkları halde 13 sene Mekke'de hemşehrileri arasında çeşitli hakaret ve zulümlere tahammül etmesi, Medine'ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, nasihatler, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı cihatlar, kazanacağına olan itikadı, en büyük felaket zamanında bile duyduğu insanüstü itimat, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, sözlerini kabul ettirme azmi, sonsuz ibadeti, Allahü Teala ile mukaddes konuşmaları, vefatı ve vefatından sonra da devam eden şan, şeref ve zaferleri, onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm, ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Waters Bey, İngiliz. Bundan tahminen 25 sene evvel Burma'da bulunurken ferahlanmak için her gün nehirde bir Çinli kayığı ile dolaşırdım. Benim kayığımın kürekçisi Doğu Pakistanlı Şeyh Ali isminde bir Müslümandı. Müslümanlığın emrettiği bütün dini vecibeleri büyük bir gayretle yerine getirirdi. Onun hiçbir vaktini geçirmeden büyük bir dikkatle ibadet etmesini hem takdirle karşılar ve beğenir, hem de Müslümanlığın ne olduğunu merak ederdim. Böyle basit bir insanı bu kadar büyük iman ve itaat altında tutabilen Müslümanlığın hakikatini anlamaya karar verdim. Etrafımızda bulunan insanların çoğu Burma Budistleriydi. Onlar da dinlerine son derecede bağlıydılar. Zannediyorum ki Burma'nın bütün insanları dünyada en dindar kimselerdir. Fakat Budistlerin ibadet tarzında göze çarpan birçok noksanlar vardı. Budistler pagoda adını alan mabetlerinde toplanıyor ve aşağıdaki sözleri durmadan tekrarlıyorlardı. Buda karana gaçkami, dama karana gaçkami, sanga karana gaçkami. Bunun manası bana anlattıklarına göre, Buda sen bize rehber ol, sen bize kanun ol, sen bizim ruhumuzu yücelt imiş. Bu dua çok sade fakat insanı tatmin etmeyen, onun ruhuna hiçbir tesir yapmayan birkaç sözden ibaretti. Büyük bir Halik'tan hiç bahsolunmuyordu. Halbuki benim Müslüman kayıkçımın ibadeti ne kadar güzeldi. Ben bu sefer kayıkçımla İslamiyet üzerinde konuşmaya başladım. Onunla beraber bulunduğum saatlerde kendisine Müslümanlık hakkında pek çok sorular sordum. Bu sade adam bana Müslümanlık hakkında o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki İslam dini hakkında yazılmış kitapları okumaya başladım. Bu kitapları okuyunca Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Arabistan'da kısa zamanda neler yapmaya muvaffak olduğunu hayret ve takdirle öğrendim. Kendime Müslüman arkadaşlar buldum. Onlarla İslam dini üzerinde mübahaseler, sohbetler yapmaya başladım. O sırada Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Bana derhal Arabistan'da cepheye katılma emri verildi ve gittim. Burada artık Budistler yoktu. Etrafımı Müslümanlar çevirmişti. Araplar ilk Müslümanlardı. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Arabi olarak nazil olmuştu. Araplarla olan temasım, İslamiyet'e olan merakımı daha çok artırdı. Harp bitince Arabi öğrenmeye başladım. Bir taraftan da İslamiyet hakkındaki eserleri okumaya devam ediyordum. İslamiyet'te beni kendisine cezbeden en büyük husus, Müslümanların bir tek Allah'a inanışları oldu. Halbuki ben Hristiyan olarak tam 3 tane Tanrı'ya inanmak zorundaydım. Bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bunu düşündükçe yavaş yavaş İslamiyet'in çok daha doğru bir din olduğunu anladım. Bir tek Halik'a inanan dinin hak din olabileceğini kabul etmeye başladım. Nihayet 1932 ile 1942 arasında Filistin'de 10 sene vazife gördükten sonra Müslüman olmaya karar verdim. 1942 senesinde resmen Müslüman oldum. O zamandan beri her şeyimle Müslümanım. Arapların mukaddes şehir adını verdikleri Kudüs'te Müslümanlığımı resmen ilan etmiştim. O zaman İngiliz ordusunda kurmay binbaşıydım. Müslüman olduğumu ilan edince başıma bir takım nahoş işler geldi. Hükümetin Müslüman olmaklığımı hoş görmemişti. Ordudan ayrılmak zorunda kaldım. Bunun üzerine evvela Mısır'a, sonra Pakistan'a giderek Müslüman kardeşlerimle birlikte yaşamaya başladım. İslamiyet hakkında yazılar yazdım. Bugün dünyada 1 milyardan fazla Müslüman vardır ve bunlar birbirinin kardeşidir. Müslüman olmak demek, hakiki mabut olan Allahu Teala'ya iman etmek ve ona bağlanmak demektir. Ona bağlanmak için de onun büyük peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde olmak lazımdır. Şimdi bana İslam'ın nurlu yolunu, halis ibadeti gösteren ve beni Allah'ıma kavuşturan o basit zannettiğim mütevazi kayıkçının hatırasını hürmetle yad ediyorum. Hayatımda onun gibi halis bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça insanın zararlı şeylerden kendini kurtardığını görüyorum. Müslümanlar arasında şimdi ben de elhamdülillah bir Müslümanım. Her ibadet edişimde belki de Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşmuş olan mürşidim, eski kayıkçım Şeyh Ali Efendi'ye dua etmeyi, onun mübarek ruhu için Fatiha okumayı da hiç unutmuyorum.

Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünyayla değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Ve programınız Hatıralar şu anda sizlere ulaşıyor. Ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlamak istiyoruz. Ondan sonra programımızı açalım istiyoruz. Değerli dinleyiciler, birkaç asır evvelki Türk hanımlarının yaşayış tarzları için çok yanlış şeyler yazılmış, birçok hayal mahsulü hikayeler ortaya atılmıştır. Fakat Ceruzalemi adlı Fransız seyyahının yazdıkları bunların en hakikate uygun ve en enteresan olanlarından birisidir. Bu kimse Türkiye'ye gelmiş, gezmiş, kendisi bizzat görmüş, tetkik etmiş ve yakın kadın akrabalarının ve arkadaşlarının yardımlarına dayanarak bir takım tetkikler kaleme almış. Bunlar hakikaten eski Türk hayatını öğrenmek isteyenler için faydalı birer kaynak. Le Tour du Monde, Dünya Seyahati adlı bir Fransızca mecmuada da bu hatıralarını neşretmiş Ceruzalemi 1863 yılında. Bu hatıraların neşredildiği Le Tour du Monde mecmuası aynı zamanda bir takım ressamların tablolarıyla da süslenmiş. Fakat bu tablolar 1863 tarihli hayattan önceki bir hayatı tasvir ettiği için zannediyoruz ki 1863'te bu hatıraların neşredilmesinde seyyah bir hayli yaşlıydı ve onun görüp gezdiği zaman çok daha eskilere aitti. Bundan dolayı değerli dinleyiciler, Ceruzalemi'nin oldukça enteresan bulduğumuz hatıralarını, ki daha ziyade İstanbul'da bir buçuk asır evvelki İstanbul'da, hatta iki asır evvelki diyelim İstanbul'da kibar Türk hanımlarının hayatını gözler önüne seren hatıralar olduğu için sizlerle bu programda paylaşmak istiyoruz. Birinci hatıra, o zamanki Türk kadınlığının hayatına umumi bir bakış serlevhasını, başlığını taşıyor değerli dinleyiciler. Diyor ki seyyah, Garplılar eski Türk kadınları hakkında yanlış bilgiler edinmişler. Bu inançlarında Diderot'un kadın acıyorum sana demiş olmasına dayanmışlardır. Onlar Türk kadınlarını dört duvar arasında hapis hayatı yaşayan, sopa ve kırbaç altında inleyen, her türlü zevkten, eğlenceden alıkonmuş, toplu hayattan uzaklaştırılmış, ortaklarının arasında yaşayan ve bir de efendilerini tanıyan insanlar olarak canlandırırlardı. Halbuki eğer hakikati doğru bilselerdi, Avrupa kadınları şarttaki, yani İstanbul'daki kadın kardeşlerinin kaderi ve hürriyetleriyle kendilerininkini değiştirmekte asla tereddüt etmezlerdi. Hanım aslında onların zannettiklerinden çok farklı olarak harem içindeki hayatında da, dışarıdaki gezme ve eğlenmelerinde de zevkleriyle mütenasip bir derecede günlerini geçirmektedir. Tabii biz burada hareket ve serbestlik bakımından konuşuyoruz diyor Ceruzalemi. Yoksa kültür ve içtimai haklar bakımından durum başkadır. Şark kadını çocukça diyebileceğimiz karakterleriyle ağır ve ciddi meşgalelerden ziyade eşya arasında oyalanarak günlerini geçirir. Kadere iman etmiştir, halinden memnundur. Avrupalıların gözüne batan bu gibi haller Türkiye'nin bu zamanki hayatında umumidir ve normal karşılanmaktadır. 13-14 yaşlarından itibaren kızlar bütün öğrendikleri el işleri, bir evi çekip çevirme kabiliyeti, bir miktar hesap, bir miktar güzel yazı, okuma yazma tabii ki, bir miktar şiir, bunlar o zamanki şarkta kadınların öğrendikleri, öğrenmesi istenen en mühim bilgilerdi. Tabii evdeki hizmetkarlar sebebiyle de Türk kadınlarının en büyük ve en korkunç düşmanı can sıkıntısı olmuştur. Bu sebeple can sıkıntısını gidermek, iç sıkıntısından kurtarmak için çok çeşitli teşebbüsler de
bulunurlar. Eğlenmek, oyalanmak, açılmak, ferahlamak için çok gayret sarf ederler. Bundan dolayı birçok vesileler meydana getirmişlerdir bu can sıkıntısını, iç sıkıntısını izale etmek için. Bir kere zengin evlerinde haremler vardır. Haremlerde her hanımın ayrı bir dairesi vardır ve bir yığında hizmetkarı bulunur. Haremdeki hanımlar söyleşerek birbirlerinin dairelerinde toplantılar yaparlar. Bu toplantılarda konuşulur, sohbet edilir, hikayeler anlatılır. Kış aylarında bunlar tandır başında yapılır ve adına tandır sohbetleri denir. Odalarda eskiden tandırlar vardı ısınmayı sağlamak için ve burada şiirler söylerler, söyler gülerler. Taşlıklarda, sofalarda oyunlar oynarlar, bahçelerde gezintiler yaparlar, salıncaklarda sallanırlar. Bütün bunların yanında bazı hanımlar çubuk ve nargile içerler ve hafif kahvaltılar ederler. Zaten böyle zevk ve eğlencelerin ağır masraflara yol açacak bir tarafı da yoktur. Ne kadar bol kullanılsa bile gerek tütün, gerekse dondurmalar, şekerlemeler, meyveler, yemişler öyle çok pahalı şeyler değildir. Bir haremde birçok kadın bulunur. Komşu haremlerde de kadınlar çoktur. Sabah, ikindi veya akşam toplantıları komşular arasında da yapılır. Bu da o hayata bir parça da olsa olsun ayrı bir çeşni katar. Fakat tabii ki sokak hayatının haremdeki hanımlar için daha başka cazibeleri vardır. Tabii ki sokağa çıkmak, sokakta gezmek ev eğlencelerine tercih edilir. Çünkü çarşı, pazar daha hareketli, daha cazip, daha zengindir ve evin monoton durgun halinden şüphesiz ki üstündür. Onun için hanımlar dışarı çıkmak için vesileler meydana getirirler. Ancak tabii dışarıdaki seyahatleri de gezintileri de belli bir edep ve kontrol dairesinde cereyan eder. Şimdi bu dışarı gezmeleri bir kere ev ziyaretleri başta gelir. Üç çeşit olur bu ziyaretler. Haberli ziyaretler ki bunlar davet üzerine ziyaretlerdir umumiyetle. İkincisi ansızın yapılan ziyaretler. Bir de tanrı misafiri denilen zuhurat ziyaretleri. Harem halkından biri veya birkaçı bir ev ziyaretine gitmek istedikleri zaman yanlarına harem ağalarından birini katarak iki haberci cariyeyi, halayı yer uzaksa arabayla, yakınsa yaya olarak gönderirler. Bunlar hanımlarının ziyarete geleceğini veya davetini bildirirler. Bu cariyeler konağın sofasına alınır. Hanım misafir odasına geçtikten sonra yanına çıkarılır. Ve hanımların haberini ulaştırdıktan sonra etek öpüp giderken, yani saygı gösterisinde bulunup giderken kapının eşiğinde konağın kalfası tarafından onlara ya oyalı ipek birer başörtüsü yahut da atlas kese içinde gümüş para gibi hediyeler, bahşişler verilirdi. Konağın kalfası konaktaki cariyelerin en üstünü olan hanımdır. Cariyeler de bu hediye üzerine hane halkına dualar ederek yere eğilir, selam verirler ve kendilerini haremin taşlığında beklemekte olan harem ağasına iltihak ederek aldıkları cevabı hanımlarına ulaştırmak üzere dönerler. Ne giyerler burada? Bu ziyaretlerde mevsimine göre giyinirler. Mevsimine göre renk ve cinste misafir elbiseleri giyerler. Misafirlik elbiseler, yabanlık, ellik elbiseler giyerler. Yüzük, küpe gibi ziynetlerini de ihmal etmezler. Gözlerine sürme çekerler. Mevsimine göre kokular sürerler. Ellerine ya ince zarif işlemeli bir mendil yahut da yelpaze alıp taşırlar. Tabii dış elbise giydikleri için bunlar dışarıya çıktıkları zaman asla görülmez. Feracenin altında. Ziyaret edilen evde önce bir yorgunluk kahvesi içilir. Sonra şerbetler ikram edilir. Sohbet ilerledikten sonra gümüş takım ve tepsiler içerisinde mevsim meyveleri ve yemişleri takdim edilir. Bu esnada tabii karşılıklı davetler kararlaştırılır. Biz size geldik, siz bize geleceksiniz kabilinden. Toplantı arasında eğer bir şair hanım varsa o toplantıda bunların yazdıkları şiirler okunur veya bunların ezbere bildikleri
şiirler varsa bunlar okunur. Bunlardan bestelenmiş olanları varsa, sesi güzel olanlar bunu şarkı olarak söylerler. Bir takım o zamanki hanımlar arasında cari olan oyunlar oynanır. Tabii bütün bunlar misafirlerin nezdinde bir memnuniyet hasıl eder. Bu da ev sahibine gurur bahşeder. Bu toplantılar daha çeşitli hususiyetlere de sahne olur diyor seyyahımız. Mesela aralarında hattat olanlar veya ince iğne ve oya işi yapanlar eserlerini ortaya çıkarırlar. Birbirlerinin de fikirlerini alarak bu işlerini yaparlar. Bu da bir eğlence teşkil eder. Başka ziyaret habersiz ziyarettir. Onlar da aşağı yukarı bu şekilde olur. Haber vermeden gidilir. Evde bulunursa misafir olunur. Evde bulunmazsa geri dönülür veya başka bir yere gidilir. Bütün bu ziyaretlerin müşterek vasfı komşuluğa, tanışıklığa veya ahbaplığa müstenit olmasıdır, dayalı olmasıdır. Yani ancak hanımlar tanıdıkları, bildikleri, komşuluk yaptıkları kimselere böyle davetli veya davetsiz giderler. Bir de zuhurat ziyaretleri vardır. Bunlara mecburiyet icabı ziyaretler de denir ki bunların yanında bir de tanrı misafiri denilen kimselerin ziyareti gelir. Fakat bu istisnai hal harem hayatının mühim bir cephesini teşkil etmez. Bu meyanda Allah kavuştursun, gözünüz aydın, hoş geldiniz, başınız sağ olsun ve tebrik ziyaretleri gibi çeşitli hadiselere bağlı gelip gitmeler de zikredilebilir. Bir de hamam ziyaretleri vardır. Hemen her mahallede bir kadınlar hamamı veya haftanın 2-3 gününü kadınlara tahsis eden bir erkekler hamamı vardır. Fakat kadınlar daha ziyade uzak semtlerdeki hamamlara gitmeyi tercih ederler. Çünkü bunun sebebi kendi aralarında dereden tepeden konuştukları zaman birbirlerine filan veya falan hamamın metü senasını yapmaktan geri durmamalarıdır. Hemen böyle bir hamama birlikte gidecekleri günü oracıkta kararlaştırırlar. O gün için hazırlıklara girişirler. Köfteler, yemekler, dolmalar, tatlılar hazırlanır. Öylece yıkanmaya giderler. Günün erken saatlerinde yataklarından kalkarak gerekli hazırlıkları ikmal ederler. Günlerce evvelinden tutulmuş arabalar veya kayıklarla hamama giderler. Hemen bütün günlerini büyük bir eğlenme fırsatı da saydıkları hamamın kaynar su dolu kurnaları başında gülüşüp konuşarak, taslarla birbirlerine sular atıp şakalaşarak, yemekler yiyip şerbetler içerek geçirirler. Bilhassa hararet kesici şerbet olarak turunç şerbeti başta gelir. Bazen komşu kurnalardaki diğer gruplar arasında kıskançlık, anlaşmazlık, laf atışmaları sebebiyle münazalar çıkar. Ama yine de her şey tatlıya bağlanır. Hamamda kız görmeye gidilmesi, görücülük yapılması da sık sık tesadüf edilen bir usuldür. Bir de gezintilerden bahsediyor seyyah Ceruzalemi. Gezintiler başlıca kır gezintileri halinde yapılırdı. Hususiyetleri olan yerlere toplulukla gidilirdi. Gün açık havada geçirilirdi. Mevsimine veya yerine göre araba veya kayıklarla sabah erkenden yola çıkılırdı. En ziyade rağbetli olan yerler Boğaz'ın Anadolu ve Rumeli sahillerindeki mesire yerleriyle diğer ormanlık, subaşı ve güzel manzaralı yerlerdi. Tabii kır ziyafetleri de başlı başına incelikler, ihtişamlı zenginlikler arz eder. Bizim hiçbir bayramımızda bunlara erişecek ayarda incelik ve şiir yoktur diyor Fransız seyyah. Oralarda akşama kadar türlü oyunlar ve eğlencelerle vakit geçirilir. Yemek vakti gelince bir araya gelinir, büyük bir ihtimamla hazırlanmış çeşitli yemekler yenilir. Fransız yazar, Türkiye'de de kalmıştır, Lamartin böyle yer toplulukların dağılarak çiçek tarlalarıymış gibi süslediği kırların üzerinde beyaz yaşmaklı feraceli hanımların bezediği mesire yerlerini çok güzel tasvir etmiştir. Ağaların ve uşakların veya bunlar bulunmuyorlarsa aileden delikanlıların himayesinde bu gezintiler akşam üzeri dönüş vakitlerine kadar hoş bir şekilde devam eder.
Bir de tekke ve türbe ziyaretleri vardır. Türbeler, sultanlar, valide sultanlarla bunların kız veya erkek çocuklarının mezarlarının bulunduğu yerlerdi. Keza din büyüklerinin de böyle türbeleri vardı. Bu türbeler İstanbul'un her yerine dağılmıştır. Kadınlar arasında türbeleri ziyaret çok yaygındır. Zira bunun için büyüklerden müsaade almak kolay olduğundan sık sık bu ziyaretleri sıralarlar. Böylelikle birçok gayelerine erişirler. Meraklarını, gezinmek ve sokağa çıkmak arzularını tatmin ettikleri gibi mukaddes vecibelerin de yerine getirilmiş olmasının huzurunu tadarlar. Zevk ve tecessüs sayıki ile tekkeleri de ziyaret ederler. Bilhassa Mevlevi tekkelerinde ki ihtişamı görmek istemeleri bu meraklarının başında gelir. Bu tekkelerin aleni merasimleri olur. Bazıları da dönen dervişleriyle meşhurdur. Bazılarının son derece dikkat çekici, tahrik edici, yüzlerce garip hareketlerle türlü ezalara, cefalara tabi tuttukları vücutları böyle tekkelerin sık sık kalabalık sahne olmalarına sebep teşkil eder. Kadınlar vücuda iğneler batırmak, yatağanlarla ve büyük bıçaklarla dövünmek, yılanlar içinde yuvarlanmak ve onları vücuda sarmak, dolamak gibi birçok hareketlerin karşısında hayretlere gark olurlar. Şaşkınlık çığlıkları, hayranlık hisleri, merhamet gözyaşları ile seyre devam ederlerdir. Bir de helva geceleri vardır. Haremde gece hayatı esasında pek yoktur. Olsa da Müslüman adab ve adetlerine aykırıdır. Ondan dolayı böyle toplantılarda erkekler bulunmaz. Zengin haremlerde helva gecesi bir doğum münasebetiyle, bir izdivaç için, efendinin bir rütbe yükseldiği zamanlarda ve buna mümasil daha birkaç vesileyle tertip olunur. Bir iki gün önceden cariyeler davet edilecek kadınlara hanımlarının davetini bildirirler. Bazen de bu daveti hanım bizzat bir sırasında misafirlerine veya bir ziyarete esnasında ziyarete gittiği ev sahibesi hanıma şifahi olarak, sözlü olarak bildirir. Efendiler de böyle davetleri gelmesi istenilen kimseye haber verirler. Şu noktaya dikkat edilmelidir ki böyle gecelere sadece Müslümanlar değil, Frenk kadınları yani Hristiyan veya ecnebi kadınlar da davet edilir. Hatta evin efendisinin işi dolayısıyla münasebettar bulunduğu, ahbaplık tesis ettiği yerli Hristiyan kimselerin karıları da bu gecelere katılabilirler. Güneşin batmasını müteakip hanımlar karanlık sokaklarda bir uşak veya hizmetçinin taşıdığı mum feneriyle yollarını seçerek davet edildikleri evlere giderler. Cariyeler, hizmetkarlar, halayıklar misafirleri temenna ile yani böyle sağ elini karşı tarafın eteğine götürüp onu alıp ağzına götürüp yani öper gibi yapıp başına koymak suretiyle karşılar. Güler yüzle onlara hoş geldiniz derler. Önden giderek giyim kuşamın ev içine uymasını temin etmek üzere ayrılmış bir soyunma odasına götürürler. Misafirler orada ferecelerini ve yaşmaklarını yani manto ve başörtülerini çıkarırlar. Çediklerini ve papuçlarını yani sokak ayakkabılarını ev içinde giyilecek olanlarla değiştirirler. Sonra cariyeler davetlileri buradan alarak merdivenin sağ kenarından vücutları yarı dönük olarak önden çıkmak suretiyle edepli olarak yani ve şayet misafirlere büyük hürmet gösterilmesi icap ediyorsa onları dirseklerinden veyahut koltuklarından hafifçe tutarak yukarı kata çıkarırlar. Saraylarda veya zengin haremlerinde tabii bu yol birçok dairelerden, koridorlardan veya ses seda çıkmayan bölmelerden geçmek suretiyle hayli uzun sürer. Ve nihayet salona veya toplantının yapılacağı yere varılır. Ki bu toplantı yeri şüphesiz haremin en geniş ve en muhteşem salonudur. Buraya divanhane denir. Bu odalarda karşılıklı divanlar, kenarları altın işlemeli yastıklar, yer yer kare biçimindeki şilteler, zengin yer ve duvar halıları, muhteşem perdeler gibi sayılması çok uzun sürecek zengin eşya ve dekorlar bulunur. Şayet o eve Frenk modası girmişse bu odada iskemle, koltuk, kanepe gibi eşya da bulunur. Kesme kristalden avizeler, gümüş şamdanlar, muayyen aralıkla münasip yerlerde ince ayaklar üzerinde konulmuştur. Bunlardan neşrolunan ışık toplantı odasını ışıl ışıl aydınlatır.
salona serpiştirilmiş sair çeşitli süs eşyasının ince bir zevk ve sanat eserini gösteren biçim ve motiflerde olduğunu da düşünmelidir. Kışın böyle büyük salonları ısıtmak hayli zor olmaktadır. Zira Türk evlerinde şömine veya sobalar henüz mevcut değildir. O zaman kış toplantıları ufak bir veya birkaç odada birden yapılırdı. Bu odaların ısıtılması ortadaki büyük bakır mangallarla divanların köşelerine yerleştirilmiş tandırlarla ayarlanır. Ev sahibesi divanın kendine ait bir köşesine oturur. Davetliler kendisine hürmetlerini ibla için bekleme odasından buraya girdiklerinde hanım onlara tebessümle hoş geldiniz, sefa geldiniz der, temennalarına ve komplimanlarına mukabele eder. Kızlara ve genç kadınlara elini öptürür ve keza davetlinin davetlisi kadınları da aynı şekilde karşılar. Kapılar her misafire açıktır. Birisinin mükrimliği, ikramseverliği, hayırperverliği anlatılmak istendiği zaman kapısı ardına kadar herkese açıktır denir. Buyurunlardan sonra misafirler yan yana otururlar. Ya ayaklarını divan üzerine çekerek altlarını alırlar yahut da bir ayaklarını bükerek üzerine otururlar. İkinci şeref mevkii yani ev sahibesinin sağ tarafı misafirlerin en yaşlısına, en hürmetlisine tahsis olunur. Yahut da bu mevki şerefine toplanılan kimsenin yani toplantının sebebi olan hadiseye en yakın bulunan kimsenin yeri sayılır. Şayet davetli sayısı çok olur da divanlarda oturacak yer kalmazsa kızlar ve genç hanımlar yerdeki şiltelere yani büyükçe yer yastıklarının üzerine veya divanın etrafını çeviren halılara otururlar. Cariyeler durmadan hizmetlerini ifa ederler, kahveleri, şerbetleri fincanlar veya bardaklarla takdim ederler. Bu fincanlarla bardaklar son derece sanatkarane ve ince bir işçilikle zarif biçimli kıymetli madenlerden yapılmış zarfların içindedir. Bu ikramlar durmadan birbirini takip eder. Kahveden sonra ayrı ayrı küçük gümüş tabaklara konulmuş olarak büyük tepsilerle türlü kurabiye, şekerleme ve reçeller dağıtılır. Bir tatlı ikram edildiğinde o kristal bir kavanoz içinde tepsinin orta yerine konur. Etrafına da su dolu bir bardağın içinde birçok kaşık sunulur. Herkes bir kaşıkla tatlı alır ve kullanılmış kaşıklar ayrıca konulan bir bardağa bırakılır. İkramların karakteristik tarafı her misafirin önce uzun bir çekinmeli teşekkürden sonra ikram edileni almasındadır. Bazen bir kişinin anlattıkları dinlenir, bazen de umumi olarak herkes kendi arasında veya karşı karşıya divandan divana muhatabıyla konuşur. Mütakiben ev sahibinin bir işaretiyle cariyelerden gösterilecek hünerleri olanlar gelir, şarkılar söyler, hünerlerini gösterir. Sonra da ev sahibesi başka meşgale ve eğlenceler bulmaya çalışır. Misafirlerini kendi kendilerine bırakmamaya gayret eder. Aralarında iyi konuşmakla temayüz eden, tatlı hatıralar ve hikayeler anlatmakla meşhur olan bir kimse varsa, onu dile getirmek için vesileler aranır. Ve bazen onun belki 20. defa tekrarladığı bir mevzu, dinleyenler tarafından iyice bilindiği halde, gene merakla dinlenir gibi yapılır. İcabına göre vaziyet alınır. Gülme ve hayret tavırları takınılır. Kimse bildiğini belli etmemeye çalışır. Çünkü nezaket kaideleri bunu emreder. Vakit böylelikle geçirilerek helvanın yenme zamanı beklenir. Helva zamanı gelince ev sahibesi elini 3 defa çırpar. Helva gelsin işaretini verir. Bu sağ elini sol el avucunun içine vurarak el çırpma, Türklerde zil gibi bir çağırma ve haber verme işaretidir. Salona giren cariye ev sahibesinden aldığı emirden sonra eğilerek geri geri yürümekle çekilir. O sırada salona giren diğer cariyeler gerekli hazırlıklara başlar. Orta yere büyük bir gümüş sini yerleştirilir. Masaların, tandırların üzerine de meyve ve yemişlerle dolu
ufak siniler konularak hanımın her bir misafirine ayrı ayrı buyurunuz demek suretiyle yaptığı davete icabet edilir. Helva ve sair çeşitli nefis şeyler yenilir. Sininin etrafındakilere peçete vazifesini gören yekpare uzun bir sim veya altın işlemeli ince kumaş kucaktan kucağa dönerek dolaşır. Eğer salonda birkaç sinilik gruplar varsa aynı şekilde sofra örtüleri diyebileceğimiz müteaddit kumaşlar kullanılır. Ev sahipleri veya onların yakınları bir grupta kalmaz, her gruba dağılırlar. Şarap ve diğer alkollü içkiler İslamiyet'te tamamen reddedildiği için bu ziyafetlerde ve helva ziyafetlerinde yalnız içme suyu ve soğuk serin şerbetler sunulurdu. Nefis yiyecekler yendikten sonra cariyeler büyük bıçaklarla helvayı keser ve gümüş işlemeli tabaklar içinde misafirlere tevzi ederler. Yemekten sonra kıymetli taslar içinde getirilen su ile misafirler ağızlarını ve ellerini yıkarlar. Sofradan kalkılınca divanlara çekilirler. Kahvelerini ve isteyenler tütünlerini içerler. Bundan sonra konuşmalar başlar. Tabii çocuklar ve gençler bu konuşmalardan sıkılacakları için ev sahibesi onların ceplerini ve ellerini şekerlemelerle, yemişlerle doldurur. Bu hususa gösterdiği ihtimam ve itinada ev sahibisi asla ihmale düşmez. Küçükleri de büyükler gibi ağırlamaya çalışır. Sohbetler yapılırken küçüklerle çocuklar ya diğer odalarda gezinir oynar yahut da yaz ise bahçeye çıkarılarak eğlendirilir. Vakit böylece geçirilir,